0: Çünkü ballar onu da vereceklerdir. İşte hiçbir inancı hayatının hiçbir döneminde siyasetin ve propaganda malzemesi yapmayı doğru görmedim diye açıklamasının daha uzun hali. Mesela buradaki açıklama Taha Bey'in bahsettiği o teknik kısımla hiç şey yapmıyor, çakışmıyor.
1: Yani, evet.
0: Araç konvoyu vesaire ama ya bu bende de böyle bir kulis var diyorsunuz, evet. Onu paylaştınız.
1: Yani bu tabii ki de hani resmi bir açıklama değil.
0: Hı-hı. Bir kulis bilgisi.
1: Yanılıyor da olabilirim ama... hani çok da ayakları yere basmıyor da değil. Sonuçta bu bir matem anmasına yüz araçlarda gitmezsiniz yani çamlıca gişelerde de.
0: Sayın Sevgen de buna benzer bir şey söyledi.
1: Karşılatmazsınız yani kendinizi.
0: Karşılayacaklardı, o olmazdı. Bu yüzden dedi. Sayın Gezici'de de bu konuda bazı bilgiler var. Siz de onu paylaşır mısınız?
2: Evet.
0: Yani çünkü izleyiciler için şunu tekrar özetleyeyim.
2: Ali Bey'e de bir görsel attım. Onu belki yayına
0: tamam.
2: Verebilir.
0: Şöyle... Niçin bu programın iptal olması tartışıldı? Şu açıdan. Bu kamplaşma, bu kutuplaşma burada da kendini gösterdi. Kimileri dedi ki, hayır öyle bir konvoyu o kadar aracı da toplayamazsın, öyle bir ilgi de görmeyeceksin dedi. Yani bir teste, bir sınava, yani o kadar araç toplanabilecek mi? Kılıçdaroğlu'na o kadar destek var mı? Devamında ise insanların arasına karıştığında protesto edileceksin, seni protesto edecekler, kabul görmeyeceksin. Diğer taraf Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ise hiç de öyle olmayacak, göreceksiniz. Böyle bir inatlaşmayla gidiyordu mesele. İptal olduğunda ise dendi ki, gördünüz mü, gidemedi Kemal Kılıçdaroğlu, yani karşıtlar böyle dedi. Gidemedi Kılıçdaroğlu çünkü protesto edilecekti, çünkü kabul görmeyecekti. İşte onun genel başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı kabul etmiyor, toplum kabul etmiyor. Bu da bunun delili dendi. Peki gerçekten niye iptal oldu? Bu tartışmalardan kaynaklı mı? Ne oldu?
2: Evet. Yayın öncesinde Atakan Bey'le konuştum. Kemal Bey'in danışmanı ve ardından Kemal Bey'le de uzunca bir telefon konuşması.
0: Bu konuyu Kemal Bey'le görüştünüz.
2: Evet, bizzat sordum. Kemal Bey hassasiyet gösterdiğini ifade etti. Bu törene planlı bir şekilde bir davet var. Ve kendisi de katılacağını ifade ediyor. Kemal Bey'in dışında 3 farklı siyasi partinin genel başkanı da katılacağını ifade ediyor. Bir tanesi İyi Parti, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi. Hı. Bu 3 partinin de genel başkanı da katılacak.
0: Yani Musavat Dervişoğlu,
2: evet.
0: Fatih Erbakan ve Doğu Perinçek.
3: Demokrat Parti de var.
0: Demokrat Parti de var.
2: Ve burada aslında
4: toplumun genelinin çok bilgisi yok. Programın içeriğinden de bize söz eder misin? Ya biz hepimiz bizi biliyoruz, evet. Herkes biliyormuş gibi davranıyor.
0: Katılacağı program neydi?
5: Doğru, evet.
2: Bu dini ve toplumsal hassasiyetlerin olduğu bir aslında bir cemaatin bir anma programıydı. Ve İmam Hüseyin Kerbela olayını anacaklardı. Kemal Bey burada herhangi bir karşılık göremem ya da tepki gelir diye böyle bir kaygıyla katılmama yapmıyor. Burada tamamen tam tersine,
3: Kemal Bey'in en rahat gideceği bir alan.
2: Tam tersine burada çok büyük bir ilgi göreceğini biliyor kendisi. Ve bu anmayı, bu anma programını gölgede düşürebilecek bir süreci ortaya çıkartacak. Hmm. Aslında Türkiye'de bazen görüntü vermektense vermemek daha kıymetli. Daha doğru bir mesajdır. Bu anma programında Ali Özgündüz Bey de bir tweet attı. Kemal Bey'in bu paylaşımını.
0: Ali Özgündüz Bey kimdir onu da paylaşarak.
2: Evet, yine bu cemaatin önemli liderlerinden bir isim ve çok kıymetlidir. Ve bütün Caferiler tanır. Hatta onların liderliğini sürdürmekte. Ve Kemal Bey de çok yakın bir isimdir. Yanılmıyorum değil mi Sayın Bakanım?
3: Ali Özgündüz
2: çok özel bir
3: Cumhuriyet
2: isimdir Kemal Bey için.
3: Ve bizim geçen dönem milletvekilimizdir.
2: Hakimdir
3: Selahattin Özgündüz dernek başkanıdır. Bu
0: evet.
3: Caferilerin Ali Özgündüz onun yeğenidir.
0: Yeğenidir.
3: Yani Kemal Bey buraya ev sahibi olarak gelir. Yani Kemal Bey burada protesto edilmesi falan mümkün değil.
2: Değil.
3: En rahat tabanıdır Kemal Bey'in.
0: Peki.
3: Kemal Bey tamamen bu siyasete alet edilecekti. Diğer karşı gruplardan geleceklerdi. Bizim bu arkadaşlarımızın yaptığı bu olaylar tamamen budur. Sabah
0: yani
3: ben de uzun uzun konuştum.
0: Şimdi,
3: yani bu anmaya
0: kronolojik sıraya bakarsak
3: siyaset gölgesi düşmesin diye.
0: Önce bu organizasyonu yapacak olanlar bir davette bulundular.
2: Bütün siyasilere.
0: Bütün siyasilere, saydığınız siyasilere.
2: Evet, 5-6 tane genel başkan katılacağını söylüyor.
0: Onlar da geri döndüler olumlu bir şekilde.
2: Ve Kemal Bey de katılamayacağını ifade ediyor. O kısımda da
0: yani
2: diğer siyasi...
0: Yani ilk verdiği cevap katılmayacağım yönünde mi? Yoksa hayır, sonradan mı değişiyor?
2: Çünkü burada Sayın Bakanımızın da bahsettiği gibi sonradan, yani şehrin girişinden itibaren çok büyük bir konvoy bekliyordu.
0: Ama ilk önce olumlu çünkü, cevap veriyor Kemal Bey, doğru mu?
2: Olumlu cevap veriyor, tamam, katılacağını. Fakat ilginin çok yüksek olduğunun farkında. Hmm. Bu da parti içi iç çekişmenin yaşandığı, meşruiyetin tartışıldığı bir atmosferde kutuplaşmayı daha da genişletecekti, daha da büyütecekti. O yüzden buna izin vermek istemedi Kemal Bey. Ve katılımını iptal etti ve aynı anda eş zamanlı olarak da diğer dört siyasi partinin de genel başkanı da katılmayacağını ifade ediyor. Aslında ve Ali Özgündüz Bey de bir tweet
0: aslında
2: atarak...
0: Aslında hiçbir siyasi katılmamış mı oldu bu şartın
2: altında?
0: Genel başkan düzeyinde.
3: Cevdet Bey katıldı. Kültür Bakanı katılıyordu daha öncekilere. Hı hı. Bu toplantıya...
0: Parti genel başkanları
3: Cumhurbaşkanı yardımcımız katıldı. Çok da anlamlı bir konuşma yaptı.
2: Bu İstanbul'daki hatta Türkiye'deki en büyük anma programıdır. Yani Ali Özgündüz'ün ismi de Kemal Bey'le özleşmiş, birbirleriyle herhalde toprakla yağmur gibi bütünleşmiş bir isimdir. O yüzden oranın reddetmesi ya da istememesi değil, hatta o cemaatte Kemal Bey çok el üstünde tutulan bir isim.
0: Bu kısım da önemli çünkü bugün şöyle şeyler de dolaştı. Ya bu töreni yapacak olan cemaat, Caferiler Kemal Bey'e gelme dediler.
2: Tam
0: diye
2: tersine
0: bir şey de dolaştı.
2: Çünkü çok
0: bu da doğru
2: orada değil. Değil.
3: Yok doğru değil. Tamamen değil. Kemal Bey'in kendi inisiyatifini kullanarak katılmamasıdır. Yani ben de konuştum sabah uzun uzun.
0: Siz de konuştunuz.
3: Tabii tamamen ve bu siyasete yönlendireceklerdi.
0: Cumhuriyet Halk
3: girecekler,
0: Partisi içindeki gerilim bu anmanın içine taşınmasın.
3: Yansımasın. Evet, ve yansımasın diye tamamen acının, kısa özeti budur yani.
2: Matemin. Tabii matem olan bir yerde ister istemez bir kutlamaya da dönüşebilecekti. Bunun
0: Kemal Bey'in gelişinin kutlanması gibi.
2: Tabii, ve burada büyük bir mutluluk oluşabilirdi. Ve Kemal Bey bu tür şeyleri gördü. Burada bir protestonun olma ihtimaline karşı değil. Bunu Özgür Özel Bey de kendisi de bilir. Çünkü bu cemaatin liderlerinden birisi de biraz önce bahsettiğimiz gibi Ali Özgündüz Bey'in olduğunu biliyoruz. Bir sağduyu hareketidir aslında. Yani Kemal Bey bu nezaketi hep gösteriyor. Yani dengeli gidiyor. Görünmek bazen çok büyük bir güç olarak ifade edilir ama bazen görünmemek de bir avantajdır, bir güçtür. Ve Ali Özgündüz Bey bununla ilgili bir paylaşım yaptı. Kemal Bey'in bu açıklamasını retweet ederek bir alıntı yazdı ve çok anlamlı ve kıymetli. Bu bugün herhalde en çok yani bugüne kadar çok konuşulmamıştır bu anma programı ama bugün ilk defa bu kadar yoğun Türkiye'nin gündemine geldi. Ve çok büyük bir acının yıl dönümü. O yüzden Nasuki Bey de bunun ben de dinledim çok güzel ifade etti.
3: Teşekkür ederim.
2: O yüzden bu bir nezaketli bir davranış olarak
0: aslında
2: okumak gerekiyor.
0: Aslında bu akşamın konuştuğumuz ilk iki konusuna bakarsak biri mecliste, bir cenazede Cumhuriyet Halk Partisi için gerilim nasıl yansıdı? Bugün ise tarihi ve bir matemin içinde Cumhuriyet Halk Partisi, yani matem ve gerilim yan yana bir şekilde bir cenaze ve bir matemde gündeme geldi ve bunun üzerinden konuşuyoruz.
4: Benim söyleyeceklerim var eğer. Yani arkadaşlar buraya sıra açısından izin verirlerse eğer Murat Bey'inki bittiyse.
0: Tabii.
4: Şimdi bir kere ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu metnine hani politik kısmı o tepkisi dışında naçizane imzamı atarım böyle bir metne. Bu bir sağduyu metni. Gerçekten bu İslam dünyasında Taha da söyledi. Taha Hüseyin söyledi. Bunu birazdan söyleyeceğim. Ne oldu? İslam dünyasında hakikaten belli doğrulmamıştır.
1: Muhammed Ali'nin abisi Taha Hüseyin söyledi.
4: İşte evet.
0: Şimdi Muhammed Ali'nin abisi Taha
5: Hüseyin var, Hüseyin var.
4: Bizim için 10 Muharrem.
1: Niye canım Hüseyin var, Hüseyin var.
5: Şaka yapayım.
4: Yok canım.
5: Ya şimdi hakikaten geriliyoruz ben sürekli.
4: Yok yok gerilmiyoruz. Şey niye gerilelim? Hayır.
5: Farklı Hüseyinler var. Din tarihimizde. Şimdi, ortak tarihimizde.
4: Bu tarihte çok büyük bir kırılma noktası gerçekten ama biz şuradan bunu konuşabiliriz değil mi? Yani dünyanın dört bir yanında bu inanca sahip olan insanlar Hüseyin ismini onurla yaşatmışlar. Hazreti Hüseyin'in şehadetinden önce heyhat mine zilleh diye söylediği, zillet bizden uzaktır diye söylediği bir slogan haline gelmiş sözü var. Bu çok tarihi bir sözdür. Ama o katillerin adını hiçbir yerde görmüyoruz. Bu yeter bence. Başka bir şey söylemeye de çok ben ihtiyaç duymuyorum. Onun dışında bugün şöyle bir şey söyleyebilirim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu programa önce evet demesi aslında süre gelen o yoğunluğun içinde hazırlıksızlığın ifadesi. Bunun da bir altını çizmek lazım. Yani buna böyle evet demeden önce ya bu toplantı neye vesiledir? zemini nedir, buraya gidersem nasıl anlaşılır, gitmezsem nasıl anlaşılır?
0: Olası komplikasyonlar hesaplanmamış.
4: Evet, bunlar hesaplanmalıydı. Ama bu yaptığı her şeye rağmen böyle bir zeminin, hani işte deniyor sen çarşıya çıkamıyorsun, pazara çıkamıyorsun. Ya Türkiye'de

0: En küçük siyasi partinin genel başkanı bile sahaya çıkar, konuşur, millet eleştirisini de dile getirir, gezer, lafını da söyler. Bundan yana ben bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama bunu bir sokağa çıkma, kendisini gösterme vesilesi olarak gösterme konusunda ya da yanlış anlaşılacak konusunda bu yanlış olabilir, biz buradan uzaklaşalım. Çünkü bu zemin başka bir zemin. Bu zemin bunlara kurban edilecek, bunlarla istismar edilecek bir zemin değil. Dönüşünü yapmış bence fevkalade de güzel, şu metni de gayet hoş. Ama dediğim gibi bu fırtınalı anın karşılıklı hamle yapmaktan sürekli, hani cenazede bile hamle yapıyorsun, omuz atıyorsun, adama ters bakıyorsun, bilmem ne yapıyorsun filan. Bu yorucu bir şey.
1: Yani sen şöyle mi diyorsun? Aslında başta hayır dese hiç tartışmayı açmayacak.
0: Çok daha iyi. Hatta neden hayır dediğini de böyle açıklasa çok daha kuvvetli bir şey en söylemiş başta olurdu. Mesela neler yaşandı? Ya ben hatırlatmak istemiyorum ama Atakan Bey'i hatırlattığınız için söyleyeyim. Ya Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın müşaviriyle ilgili yaptığı bir tarif vardı mesela. Evet. Ya bunlar bizim siyasi tarihimize çok tatsız lekeler, gölgeler düşüren yaklaşımlar. Yani ben anmak bile istemiyorum onu, hiç hoş değil ama bir tarafıyla, ama bu işte dedim ya, sürekli karşılıklı hamle yapmak, birbirini gözetmek, aman gardım düşmesin, karşı taraf bana yumruk atmadan ben ona atayım kaygısının getirdiği bir şey. Ama şu metin bence bu şeyleri gidermiş bir metin, siyaset üstü bir metin, o bakımdan da güzel bir metin.
1: Sezen Hanım, siz nasıl yorumladınız? Önce evet demesi, sonra iptal olması, bunun üzerine gelişen tartışmalar.
2: Ya biraz Kemal Bey'in ben ekibine bağlıyorum bu kararsızlıkları, değişik durumları. Çünkü gelmeden önce de Nagihan Alçın'ın bir Kemal Bey'e dayandırarak, Kemal Bey'le konuşulması üzerine ona istinaden yazdığı bir şey vardı. O da bilmiyorum, böyle bir İstanbul programı olduğunu bilmiyordum demiş. Şimdi burada Gürsel Tekin üst üste paylaşımlar yapıyordu. Tabii İstanbul İl Başkanı olarak öyle kendini adettiği için veya öyle olduğu için diyelim, orada da ikili bir durum var hala. O özellikle mesaj üstüne mesaj paylaşıp bunu programın muhakkak olacağını söylüyordu. Sabah karşı sanırım bir paylaşım yapıp olmayacağını söylemişti. Şimdi böyle stratejik bir takım iletişim hataları oluyor. Bundan dolayı da kafalar karışıyor. Bir de şimdi siyasete bir bütünlük olması lazım siyasi söyleminizde. Yani burada işte inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır ve hatta işte bunun kutuplaşmanın öyle bir dini programa yansımaması dedik, ama baktığımızda şimdi CHP Genel Başkanlığı'nın resmi sitesinde de evet Yezidiler bitmez ama Yezidlere baş eğmeyen Hüseyini ruhlar hep var olacaktır. Eline, beline, diline sahip olanlara bin selam olsun. Şimdi bu eline, beline ve diline kime referans belli yani burada.
3: Ama bu Caferilerde özellikle biliyorum, bilmiyorum çok önemli bir söz.
2: Bilginiz bizim de var.
0: Bu Hacı Bektaşi Veli'ye, Anadolu'daki şimdi, bütün erenlere ait bir şey de. Ama bugün politik olarak kullanılması evet.
2: Tesadüf değil yani. Doğru. Burada bir politik atıf var şimdi.
4: Politik mesaj da gidebilir.
2: Bir mesaj var. Burada ayrıca cenazede bu sefer kutuplaşma olmasın diyorsanız dini programda. Cenazede zaten kutuplaşma oldu. Bu sefer cenazede daha az bir dini programdan daha aşağı yere mertebeye koyacağımız bir durum değil.
0: Evet.
2: İster istemez orada yaşandı bu. Bir de üstüne üstlük geçtiğimiz yıllardaki çizgisinde aşure gününde Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarda iktidara eleştirilerdi. Mesela işte Hazreti Hüseyin'in arkasından ağlayıp Yezid gibi davrananlardan değiliz gibi atıflar vardı. Şimdi o zaman bugünü ben ayırıyorum diğer günlerden veyahut da işte dini günleri ayırıyorum. Bayram günü şu yapılmaz, işte bu günü bunu siyaseti konuşmayız. Bunlara ben saygı duyarım. O bütünlükte de bir strateji olur. Stratejinin ötesinde bir insani de duruş olur. Bir inançlı duruş da olur. Ama şimdi hem onu yapıyorsunuz hem onu yapıyorsunuz. Tabii ki bir genel başkanın veyahut da bir herhangi bir siyasi ismin bunları düşünmesine gerek yok. Çevresi
5: Kemal
2: düşünecek.
5: Bey'in düşüncelerinde değişiklik olmuş olamaz mı? Yani o zaman öyle düşünmüş, bugün böyle düşünmüş. Çünkü Kemal Bey'i biz şeyden de biliyoruz. Yani ne işimiz var Libya'da, maceraya gidiyoruz, Suriye'de ne işimiz var? Şimdi bayağı bildiğiniz mal vatancı,
2: Yezid konusunda bir
5: misak-ı millici falan. Hani
2: olabilir tabii, ben ama şeye söylüyorum. Yani
5: İnsanlar değişirler.
2: Değişirler tabii ki. Belli ki de bir Kılıçdaroğlu'nda da ideolojik tutum değişikliği var. Ben bunu burada tartışmıyorum ve yargılamıyorum şu an. Ama inancın siyasete malzeme edilmesi diyorsanız, burada o zaman tutarlı bir tavır sergilemek lazım. Bir de dediğim gibi yani şimdi bilmiyorum mu, kesin geliyor mu? Şimdi ben mesela sabah kalktığımda şeyi düşündüm. Ya saat işte 8 civarı. Bu program olmayacaksa o zaman şimdi orada toplananlar varsa onlar ne yapacaklar? Veya buna göre hazırlığını yapmış olanlar varsa ne olacak? Yani birdenbire onlar da ortada kalıyor gibi bir durum.

0: O yüzden tutarlı davranışlar olması lazım. Bir de tabii bayramda da o haram araçlar hikayesi oldu. Bu stratejilerde artık yani bir iletişimde bir risk demek ki sorun var açıkçası.
1: Siz Kemal Bey'in ekibinde de bir sorun olduğunu düşünüyorsunuz.
0: Ama ya bu zaten Kemal Bey'in kendi düşünceye şey değil. Fakat Kemal Bey'in kendi düşünceye şey şu olabilir. O da mesela bu programdan haberi var mı yok mu? Şimdi niye o zaman Nagihan Alçı'ya böyle bir şey dendi?
2: Hayır, şey programından haberim olmayabilir diye karışık, affedersiniz. Şeyden bu toplantı her yıl olağan yapılıyor. Buradaki toplantı. Ve liderler gelsin gelmesin liderler temsilcilerini gönderiyorlar bu toplantılara. Ve dünyanın her tarafından insanlar da geliyor. Yabancı konuklar da geliyor. Yabancı konuklar da konuşuyor. Yani işte birisi geldi gelmedi bir eksiklik yok orada. O tören kendine göre kuruyorlar. Yani genel başkanına göre kuruyorlar. Hatta bir genel başkan söz vermemişler söz hakkı. O genel başkanın bir tanesi isim önemli değil. O da söz hakkı istemiş. Fakat ona söz hakkı vermedikleri için o genel başkan da o yüzden katılmamış. Ama buradaki olay tamamen Kemal Bey'in Nasuh'un anlattığı gibi bu İstanbul'daki şeyden haberim yok diyor. Bu karşılama töreninden onu kastediyor. Oradaki davullar, zurnalar ondan çok fazla haberi olmadığını ifade ediyor. İstanbul'da böyle büyük bir karşılamayı beklemiyordu. Öyle bir tweetler atılınca bakmış ki İstanbul'da biz mateme mi gidiyoruz yoksa bir açılışa bir düğüne mi gidiyoruz gibi. Tamamen
0: şimdi siz
2: o biraz daha
0: netleştirdiniz. Anladım.
1: Ruhuna uygun olmayacaktı.
2: Evet yani. Ruhuna uygun olmayacaktı.
1: Şimdi Taha Bey önemli bir şey söyledi. O da şu. Yani bir gözlemde, bir analizde bulundu daha doğrusu. Dedi ki benim esas dikkatimi çeken sürekli düzenli, sistematik olarak Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederken o ziyareti yapmaması aksine bir de Kemal Kılıçdaroğlu'na şey tokalaştığı bir fotoğrafı vermesi. Bu tesadüf de olabilir ama dikkatimi de çekti dedi. Benzer bir şekilde mesela TGT üzerinden çıkan bir haberde neydi? Gün içinde görmüşsünüzdür. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir cezaevi turuna çıkacağı. Bu anlamda Selahattin Demirtaş, Merdan Yanardağ, Osman Kavala, Tayfun Kahraman gibi isimlerin yanı sıra İmamoğlu'nu ziyaret edeceği yönünde bir haber dolaştı. TGT'ye referansla. Sonra tabii herkes kendince bu haberin peşine düşmüş.
3: Hazır Tuzra cenazeyle başlamışken.
1: Başlamışken diyorsunuz.
3: Mesela, Ekrem Bey'in ifadesi var ya o yüzden söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Beni burada diri diri betona gömüyor.
1: Ha bununla bir irtibatlandırıyorsunuz.
3: Yani fail her zaman olay mahalline döner miydi? Hmm. Şimdi Kemal Bey bir yüz yüze hesaplaşmak isteyecektir. Ben bunu çok olağan görüyorum.
1: Ama mesela not 1'de hem Ekrem İmamoğlu'na yakın kaynaklara hem Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sormuş.
0: Demirtaş
1: iki tarafta böyle
0: bir... İki tane.
3: Aynısını oldu yani.
1: Evet. Yani bunu doğrulatamamışlar. Evet. Kılıçdaroğlu tarafından da
3: ama bu
1: İmamoğlu tarafından da.
3: Bilecek bir durum değil yani.
1: Kılıçdaroğlu İmamoğlu görüşür mü? Hakikaten böyle bir hamle bekliyor musunuz siz?
3: Bakın,
1: böyle bir girişim.
3: Kemal Bey'in soğukkanlılığını bence çok hafife alıyoruz yani. Kemal Bey hani bugün kimle görüşemez diye düşünüyorum. Mal herkese görüşür. Görüşür yani.
4: Bence o televizyon yayından sonra hepsini
3: Kemal
4: yapabilir.
3: Kemal Bey.
5: Şimdi o televizyon yayından sonra kendine küfredenleri bela okuyanlarla görüştü.
4: O soğukkanlılık.
5: Herkesin yapacağı bir irade değil o.
3: Ali Mahir Bey çok özür diliyorum. Allah belanı versin dedi ya, Kemal okudu. Bey. Kemal Bey bugün elini uzattı yahu. Bakın yani Kemal Kılıçdaroğlu
5: çok zor
3: gerçekten pek çok yönden eleştirilebilir. Fakat soğukkanlılığı ve o serin duruşu geçtiğimiz günlerde bir yayında eski bir milletvekili ya diyor düğüne gidiyoruz gülmüyorsun cenazeye gidiyoruz ağlamıyorsun dedik diyor en son Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey gerçekten duyguların çok geri plana atabilen bir profil. Bunu şeyde de gördük. Yani genel başkanlıktan düştükten sonraki süreçte de gördük. Şimdi mesela soruyorum yani. Şimdi bu Sayın Bakanım gece kulüplerinde tavernalarda dağıtılan paralar saç ekimi karşılığında delege operasyonları daireler şunlar bunlar. Siz bunları yeni mi duydunuz? O gün de biliyordunuz. Kemal Bey de biliyordu. Yani Kemal Bey'e gidip kimse anlatmadı mı? Falanca il delegasyonunu böyle transfer ettiler diye. Ama biz Kemal Bey'den duygusal...
2: Kurultay'dan sonra öğrendik Hüseyin bunları hiçbir...
3: Ama hayır şu mahkeme sürecine kamuoyu olarak biz öğrendik ya.
5: Tabii biz ilk obrelerinde konuştuk.
3: Bizden çok daha önce birileri gitti Kemal Bey'e. Kemal Bey yani bizden duymuş olma ama falanca delega ekibini gece yarısı imza attırarak falanca gazeteciye de bunu paylaştırtarak böyle el çektirdiler. Veya

0: Kaç oyla kaybedildi? 18 oy.
1: 9 oyla.
0: Geçersiz oy sayısı kaç?
1: Bu tarafa geldi mi 9 oy.
0: Hayır, geçersiz oy sayısı kaç kurultayda? 18 ya.
1: 18 de geçersiz.
0: 18 oyla kaybediyor, 18 oy geçersiz. Yani 9'u kabul edilse yine. Tabii kime gittiğini bilmiyoruz. Şuraya geleceğim. Kemal Bey o süreçte böyle feveran eden, duygusal hareket eden bir lider olmadı ki. Gitti, evinde oturdu. İki defa video çekti. Bir tanesine partinin kurumsal kimliğine sahip çıkın dedi. En son işte putlan kararı çıkmadan önceki gece gördük. Orada artık düğmeye bastı. O yüzden Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu'yla bence görüşür mü? Valla bence görüşmek ister yani. Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne karşı söylemek isteyecekleri olduğunu düşünüyorum. Ha, Ekrem Bey onunla görüşür mü? O konuda emin değilim. O konuda emin değilim.
2: Çünkü orada bir şey var Tanrı, sen de duymuş olabilirsin. Mutlak butlan kararı değil, ilk mahkeme kararı vardı ya.
0: Evet.
2: İlk görevsiz kararı, ondan kısa bir süre önce. Bu kararın çıkabileceğine dair bir takım şeyler yayıldığında,
0: evet,
2: Ekrem Bey Kemal Bey ile görüşmek istedi.
0: Talepte bulunan Ekrem İmamoğlu oldu.
2: Evet. Ama görüşmedik.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ailesi de, affedersin, babası ve yakınları da belli bir süre sonra olaylar büyüyünce Kemal Bey'den randevu istediler ve Kemal Bey onlara randevu vermedi.
0: Ben hatta el arttırayım. Sadece Kemal Bey'den randevu istemediler.
1: Evet.
0: AK Parti'nin çok önde gelen isimlerinden, AK Parti'nin çok üst düzey, devletin üst düzey kademelerinde görev yapmış isimlerinden, bizim evladımız bir cahillik yaptı, biz de bu kadarını bilmiyorduk, bir randevu ayarlayın diyerek talepte bulundukları, vallahi bugün Ankara'da galiba Sağır Sultan duydu yani bunları. O yüzden hani Özgür Bey, Sayın Özgür Özel, Sayın Bülent Arınç'la görüşebiliyor da Sayın Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu niye görmesin? Ama burada bir görüşmeden, fikir alışverişinden ziyade Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık eteğindeki taşları dökeceği bir
1: yüzleşme mi olur?
0: Yüzleşme tablosu ben görüyorum ve bunu da hani
3: bu benim şahsi yorumum değil. Buna hazırdır yani. Ama İmamoğlu'ndan şüpheliyim diyorsunuz.
0: Kemal Bey bugün için bence yaşıyordu zaten. Hmm. Yani. Çünkü hani Kemal Kılıçdaroğlu'nu biraz tanıyorsak ve Ekrem İmamoğlu'nu biraz anlamışsak, Ekrem İmamoğlu içeride niye bağırıyor beni burada betona gömüyorlar diye. Çünkü gerçekten öyle oluyor yani. Kendisi için, yani o Sarıyer'de tanesi 5 milyondan aldığı 3 tane villa için, İmamoğlu inşaata hayali ev satışları yapan işlemler için, ne bileyim Paris tatilleri, yok kayaklar, şunlar bunlar için, kendisi için miting yapabilecek bir Cumhuriyet Halk Partisi ortadan kalkıyor. Bu da gerçekten gayri resmi olarak betona gömülmesi anlamına geliyor. Bu ifade bana ait değil ki. Dolayısıyla Kemal Bey'in son bir altın vuruş mu dersiniz artık, hesaplaşma mı dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum ama o her zamanki soğukkanlılığıyla hareket edip Silivri'ye gidip son sözlerini belki yüzüne karşı söylemek isteyeceği görüşündeyim. Fakat ben yine de uzlaşı kapısının kapandığı görüşünde de değilim.
3: Kimle kim arasında?
0: Bütün taraflar arasında.
3: Hmm.
0: Ya bu çok iddialı olabilir. Denilebilir ki efendim buradan geri döner mi? Döner efendim. Döner, vallahi döner. Bugün cenaze töreninde Kemal Bey'in yanında duran kişi dünün saraya çıkan CHP'lisiydi.
1: Muharrem Bey. Ama o da ispat değil miydi? Yani. Yani
3: böyle itham edildi.
0: Ya öyle
1: ispat edilmedi.
0: Ama Sayın Bakanım.
1: Söylendi de
0: Sayın
1: ispat
0: Bakanım,
1: edilmedi.
0: Yani Kemal Bey'e bu canlı yayında soruldu.
2: Yine de olağan şüpheli o bence. Yani.
1: Evet,
2: yani
1: olağan
0: şimdi, dünün tırnak içerisinde kasetçisiydi. Çok özür diliyorum yani. Cumhuriyet Halk Partisi altılı masa ittifakıyla beraber seçime giderken Muharrem Bey'in başına neler geldiğini görüyoruz. Bugün yan yanalar. Dolayısıyla siyasette olmaz diye bir şey yok. Hala olabilir düşüncesindeyim. Ama buna Ekrem İmamoğlu bunun faturasına katlanır mı? Kılıçdaroğlu.
3: Nasıl bir faturası olur onun?
0: Ya onun artık Kemal Bey'in, Şeriat'ın kestiği parmak acımaz. Kemal Bey nasıl fatura keser bilmiyorum. Ama ben hala o kapının kapandığı görüşünde değilim. Nereden görüyoruz bunu? Özgür Bey için hala bir disiplin süreci işletilmedi. Keza Ekrem İmamoğlu için de işletilmedi. Şimdi baktığınız zaman hani Kemal Bey diyor ya, arınacağız, işte adı skandallara karışan. Allah aşkına yani Veli Ağbaba'nın adı daha mı az skandala karıştı, şey daha mı çok skandala karıştı Ekrem İmamoğlu'na? Yok. Orada bir, ben hala...
1: Ama görüşme bir talebi yok ki Hüseyin. Yani Kemal Bey'in böyle bir programı yok. O günkü şeyle de, Selahattin Demirtaş'la da böyle bir program
0: katılıyorum.
1: Yok.
0: Katılıyorum.
1: Yani
0: Sayın Bakanım, ama
1: böyle
0: biz
1: bir program yok.
0: Görüşmek yani, ister mi?
1: Ekrem Bey'le görüşmek istediğim...

0: hayır mı üzerinden yok yani. Şey yapıyoruz ya, konuşuyoruz ya. Yoksa bence tarafların böyle bir görüşme gerçekleşmeksizin niyet beyan etmeleri kendilerine artı sağlamaz. Çünkü neden? Kemal Bey ben görüşmek istiyorum der. Bunu beyan ederse ve İmamoğlu içeriden ben istemiyorum derse bu Kemal Bey'e eksi yazar. İmamoğlu içeriden ben görüşmek istiyorum Kemal Bey hayır derse seçmen de Cumhuriyet Halk Partisi tabanında döner İmamoğlu'na der ki sen bu adama hain hain dedin, görüşmek istiyorsun, bak o seni reddediyor der. Dolayısıyla biz bunun gerçek bir talep olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ne zaman ki bu görüşme belki gerçekleşirse. Fakat Kemal Bey'i biraz tanıyorsak, siyasi okumalarını, siyasi hareketlerini biraz analiz edebildiysek Kemal Bey'de ben bu soğukkanlılığı görüyorum.
1: Yapar o yani. Potansiyelde buyurun.
2: Şöyle cezaevine giren kişiler, yargılanan kişiler özellikle ifade edeyim. Bu Selahattin Demirtaş olsun ya da İmamoğlu mutlaka dışarıda etkili isimlerle görüşmek isteyecektir. Geçmişte bu hep olmuştur. Selahattin Demirtaş ilk cezaevine girdiğinde ne yapmıştı? Önce siyasi liderlere mektup yazdı. Islak imzalı, gazetecilere yazdı. Kamuoyu araştırmacılarına yazdı. Bana da yollamıştı mektup, ıslak imzalı. Neden? Diyalog kurmak, kendisini anlatmak ve kamuoyunu diri tutmak ister. İçerideki dışarıyla görüşmek ister. Ama dışarıdaki görüşmek ister mi? Onun meşruiyetini aslında kendisini sağlaması gerekiyor. Yani kanun önünde. Sayın Erdoğan da, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız da geçmişe bakalım. Çok ağır suçlardan yargılandı. İşte Akbil davasından ya da şiir okuması gibi hepsinin en üst seviyelerde yargılandı. O zaman da çok büyük bir ilgi vardı görüşmek isteyen. Ama baktığınız zaman hukuk kararını verdi. Bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı yapmış İlker Başbuğ dahi terörist olarak içeriye kondu. Ve o da hak hukuka inandı ve kararı bekledi. Yargı sürecinin devam etti. Şimdi bu Ergenekon sürecine bir bilgi vereyim. Mesela o dönemde yaptığımız araştırmalarda toplumun %78'i Ergenekon davalarını şaibeli buluyordu. Yani tutuklu, siyasi tutuklu olarak görüyordu. Şimdi ise Ekrem İmamoğlu'nun, benim de buna benzer raporlarım var ama daha önemli bir kurumu söyleyelim. Sayın Ekrem İmamoğlu'na da çok yakın veri enstitüsü vardır. Ve çok kurumsaldır. İçerisindeki çok duayen isimlerin olduğu bir yapıdır. Yaklaşık 2 ay önce de Bekir Adır Bey o atılan tweet'i retweet etti. Veri Enstitüsü'nün. Orada şu yazıyor. İmamoğlu'na siyasi tutuklu diyenlerin oranında çok ciddi anlamda düşüş var diyor. İmamoğlu'na destek azalmıştır diyor. Yani ifade etmek istediğim İmamoğlu'nun meşruiyetini kaybettiğini ifade edebiliriz. İlk tutuklandığı süreçten bu yana bunu diri tutamadılar. Yani kendilerini iyi ifade edemediler. Daha doğrusu rasyonel bir icra ortaya koyamadılar. Ve Silivri'nin ziyaret sayıları da azalmıştır. Toplumda...
0: Murat Bey çok özür dilerim. Bu Ergenekon mevzusunda, Ergenekon'da hapis yatanlardan birisi olan Vedat Yenerer, bana da ifade ettiği, arkadaşlarıyla da konuştuğu, yani bu yani benzetmeden mesela hiç hoşlanmıyorlar. Çünkü diyorlar biz çalmadık yani. Bizimkisi bir FETÖ
2: benim müdahalesiyle... Benim ifade etmek istediğim ülkenin genelkurmay başkanının.
0: Evet yani, ama mesela bir tanesi
2: yolsuzluk operasyonu. Hak inanarak yani yargıya... Bakın ben hatta cezaevinde yazdığı o kitapta suçlamalar karşı gerçeklerde benim raporumu yayınladı o kitapta. Evet. Ben sordum. Efendim dedim neden karşı çıkmadınız tutuklamaya? İsyan edebilirlerdi yani ya da farklı bir şey olabilirdi. Dedi ki biz dedi kanuna, hukuka inandık, adalete dedi. O yüzden dedi hiç korkmadık diyor. Yani ifadelerini o şekilde vermişler. Yani burada ise itaatsizlik var. Yani devlete karşı bir paradigma açılıyor. Bu çok farklı. Yani Ergenekon sürecini örnek vermemin temel sebebi bir genelkurmay başkanının o tutukluluk sürecinde devlete güvenip, yargıya güvenip bir şekilde ifade vermiş durumdadır ve bununla ilgili bir kargaşa yapmamışlardır. Ama şu anki durum ise çok farklı. Kamuoyu desteği giderek azalıyor. O yüzden ben bugün Kemal Bey'e de sordum. Yani belediye başkanları ziyaret edilecek mi diye sordum da.
1: Böyle tutuklu bir belediye başkanları.
2: Evet, Kemal Bey'e de sordum. Dedi ki böyle bir gündem yok.

0: dedi.
1: Peki şeyde sordunuz
0: yani
1: mu?
0: Yani ileriki süreçte bu olabilir
1: yerlerinde
0: mi?
1: Yerlerinde sordunuz mu Demirtaş, İmamoğlu ve diğer tutuklarla ilgili?
0: Demirtaş'a sormadım ama diğer tarafta yani belediye başkanları genel olarak sorduğunda şu an için bir gündem yok. İleriki süreçte bu belki olabilir
1: Kemal
0: dedi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu o televizyon programında bir ayrıma gitti. Çünkü ona soru sordular. Dediler ki siz adalet yürüyüşü yapmış bir isimsiniz. Ve bu adalet yürüyüşünü yaparken işte yargıya güvensizliğinizi söylediniz, davalar siyasi dediniz. Ama bugün ise bu soruşturmalara bir nevi destek veriyorsunuz, iddialara destek veriyorsunuz. Bu sizin için tutarsızlık değil mi? O da dedi ki ben konuları ikiye ayırıyorum. Ve mesela isimleri saydı, işte Kavala'yı saydı, Can Atalay'ı saydı, diğerlerini saydı. Dedi ki bunlar siyasidir ve onların hala siyasi olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama diğerleri yani işte rüşvet vesaire, yolsuzluk bilmem ne, bunlara sahip çıkamam. Bunlar evet, siyasi falan değildir diyerek davaları birbirinden ayırdı. O anlamıyla ben kendi içimde tutarlıyım dedi. Bu anlamıyla belediye başkanlarına yapacağı olası ziyaretler ile bu saydığı diğer isimleri yapacağı olası ziyaretleri de ayırabilir. Bu söyleminden kaynaklı.
0: Evet.
1: Fakat İmamoğlu ile buluşma bambaşka bir düzden.
0: Farklı bir okul
1: eğer
0: olursa.
2: Ben tabii gideceğini düşünmüyorum. Ben de,
1: ben de gideceğini düşünmüyorum.
0: Bugünkü aldığım izlenim de oydu. Bu ziyaret gerçekleşmez. Fakat belli bir belediye başkanıyla da geçmişten bu yana ziyaretler yaptı. Sayın İmamoğlu da ziyaret etti. Geçmişe baktığımız zaman ailesini ziyaret etti, belediye başkanlarını ziyaret etti. Hepsinin de hak hukukunu takip etti aslında Ankara'daki ofisinde. Uzak durmadı, mesafeli belki bir süreç yönetti ama hiçbirinin...
1: Taha Bey dedi ki Kemal Bey'in bu bütün pratiğine bakacak olursanız hepsi olabilir, yapabilir. Örneklerini verdi.
3: Daha doğru söyledi. Kendini linç etmek isteyen biliyorsunuz şeyde.
1: Evet, evet.
3: Ayvana'da.
1: Cenazedeki kişiyle de
3: tabii gitti,
1: bir nevi helalleşti.
3: Etti, görüştü yani.
1: Evet.
3: Risk girişiminde olan insanla da görüştü.
1: Ama şu, burada Ekrem İmamoğlu'nun daha aslında kararlı, mesafeli ve konulara sıcak bakmadığına dair ifadeler,
3: ama
1: görüşler
3: şey var,
1: daha fazla
3: bak,
1: geliyor.
3: Erenciğim affedersin. Murat affeder.
0: Bak, özür dilerim.
3: Biz bu davalara nereden geldik? Yani bu arınma nereden çıktı? Biz niye bu kadar mücadele ediyoruz? Yani şimdi böyle sanki olay olmamış gibi, ya biz, adam diyor ki arındıracağız değil mi? Bir şeylik var burada, bir tuhaflık var. Cumhuriyet Halk Partisi parayla, pulla, şaibeyle anılmazdı diyor. Şimdi bu arkadaşları şaibe oldukları için bir kısmı, ki ben hep baştan beri söylüyorum, nasıl onu söylediği gibi, önce kendimiz komisyon kuracaktık, kendimiz araştıracaktık, fakat bunu beceremedik, bunu yapmadık. Biz yargıya bıraktık. Yargı yaptı. Şimdi yargı yaptı. Belli olaylar ortaya çıktı. Ya şimdi biz bu adamlarla gidip şeyle Uşak'la da mı görüşecek? Uşak'taki belediye başkanıyla da mı görüşecek? Ya da Beşiktaş belediye başkanıyla da mı görüşecek? O zaman bütün bu mücadelemiz, bütün bu kavgamız boşa gitmez mi kardeşim? Doğru. Biz ne dedik ya? Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle olaylar var. Cumhuriyet Halk Partisi bu işlerde anılmaz. Biz bundan arınacağız. Arınmaya sebep olan kimler? Kemal Bey bir sonuç ama bunun sebebi kimler? Sebebi işte Özgür Bey'in en yakındaki arkadaşlar. Yani Allah aşkına bu belediye başkanlarının, ben inanıyorum ki %50'si %60'ı suçsuz yere yatıyor. Kurunun yanında yaşta toptancılık yaptığı için Özgür Bey filan. Ama diğerlerinin içerisinde gerçekten bir şaibe var kardeşim. Onu görüyoruz. Şimdi böyle bir şaibe varken, böyle bir olaylar varken bu olaylara karışmış insanlarla niye görüşsün? Niye gideyim görüşeyim? O zaman ne anlamı var benim bu mücadele etmemin, bu kavganın, bu ayrışmanın ne anlamı var? Ne kalır orada? O bakımdan ben Kemal Bey'in bunları ayıracağına...
4: Kemal Bey mesela arınma derken Beykoz Belediyesi'nde ihaleye çıkıp akaryakıt tankeriyle pişmaniye taşıtan belediye başkanını da eğer ziyaret ederse insanlar çıkar der ki Kemal Bey sen nasıl arınacaksın der.
0: Bir yani, de bunun karşılığı yok toplumda. Yani, bugün notlarıma da şimdi baktım da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
1: Yüzde kaç dedin?
0: %74'ü. CHP'ye oy veren.
1: CHP'ye oy veren.
5: Evet. Peki niye o zaman bu kadar yüksek Cumhurbaşkanı adaylığında destek çıkıyor? Hem şaibeye bulaşmış ama Cumhurbaşkanı olsun
4: diyorlar. Tam o zaman yargılanma
5: bakın. Yok, hayır, anketlerde de var. CHP seçmeni için hiç böyle bir durum yok.
0: Özgür Özel'in ve İmamoğlu'nun oluşturmak istediği anlatı şu. Biz seçimi kazanmak istiyoruz. Sayın Erdoğan'ın karşısında biz güçlüyüz.
1: Sezon
0: bu paradigmayı.
1: Hala Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak iddialı görünüyor.
5: diyorsunuz? Hayır, bak, bakın şunu şey tartışalım.
0: Bu oran çok düşmüştür. Bu çok oran düşmüştür.
5: Seven çok seviyor. Öyle şimdi, bir şey bakın, var. Çok büyük bir kutuplaşma yaratıyor. Biz, doğru. Ama CHP seçmeni Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluğa bulaşmış siyasi bir suçlu, yani siyasi bir yargılama içinde olmayan bir tırnak içinde adi suçlu gibi görüyor diyemeyiz.
0: Hakikaten yani, uzaklaşmamak
5: çok
0: lazım.
5: Çok ciddi bakın, destek veriyorlar. Biz, siz Bekir Ağırdır'dan dinlerken örnek verdiniz. Bekir Ağırdır Veri Enstitüsü'nde zaten. Ama daha önce çalıştığı KON'da hemen akabinde rakamlar yayınladı. Ve 8 puan fark vardı sizin bahsettiğiniz konuyla ilgili.
6: Doğru.
5: Yani 8 orada
1: puan
5: bir
1: fark
5: lehine arasında. 8 puan siyasi dava olduğu lehine.
0: Bakın siz bahsediyorsunuz.
5: %57 civarıydı.
0: Halen KON'da da hem Veri Enstitüsü'nde yani bunu paylaşıyor olması.
5: Veri %48'di. %48 siyasi dava olduğuna
0: inanıyordu. Oranda şöyle, sizin de farkında olduğunuz şu. Destek düşmüş. Hemfikir miyiz? Ya, bakın hakikate odaklanmamız lazım. Hakikati görmek lazım. Burada tamam, sorunun varlığını
5: Bekir Ağırdır'ın verilerine göre
0: ifade
5: bile
0: etmek istediğim Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni çok analitik düşünen bir seçmen. Eğitim seviyesi, genel kültür baktığınız anlamda oldukça farklıdır. Ve bu seçmen sorunu yok saymıyor. Bir sorun var diyor. Bu çok kıymetli.
5: %74 ama böyle bir veri nerede var onu merak ettim.
0: CHP'ye oy veren seçmenin %74'ü İmamoğlu'yla ilgili bir şaibe olduğuna inanıyor. Yani efendim?
1: Veri nereden?
0: Gezici araştırmanın yaptığı benim verim.
5: O zaman zaten konuşmaya gerek yok çünkü betona gömülmüş zaten. Ta Hüseyin Bey'in dediği şimdi, yani siyasette bir figür değil o zaman artık.
0: Hayır bakın şunu
5: çünkü
0: ifade
5: herhalde CHP seçmeninin %74'ü.
0: Siz hakikatten uzaklaşıyorsunuz.
5: Hayır tamam peki o zaman ama gerçekten konuşmamıza gerek yok. Çünkü CHP
0: bakın,
5: seçmeninin %74'ü geride bıraktıysa İmamoğlu.
0: Ama bu CHP yani seçmeni, bu CHP seçmeni bunu demiyor ki bu kişi suçludur yok edilsin diye bir düşüncesi yok CHP seçmeninin. Kemal Bey'in de bu yönde bir şey yok. Baktığınız zaman burada mevcut sorun yok sayamazsınız. Yani bir meşruiyet tartışması burada esasında var. Arınma paradigması ilk çıktığı günden yani 2025'in Aralık ayından şu ana kadar baktığınız zaman CHP'de destek arttığını görüyoruz. Bakın önümüzdeki haftadan itibaren daha da sonuçlar değişecek. Neden? Bu, çünkü Kemal Bey Eylül ayında kongre yapacağını söyledi. Yani kongreyi başlattığını.
1: Takvimi süreci başlattığını.
0: Evet. Mesela seçmene şunu soruyoruz. CHP seçmenine önceliği ne olmalı? Yani genel başkanın önceliği ne olmalı? Kurultaya mı götürmeli? İmamoğlu'na destek mi vermeli? Ya da Özgür Özel'le görüşme mi sağlamalı? Kurultay diyor. Aynı seçmene Ekrem İmamoğlu'nu sorduğumuzda, kurultayı sorduğumuzda blok bir şekilde %70 ile %76 arasında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na negatif bakış açısı var. Yani sorunu yok saymıyor. Bunu yaptılar diyor. Ama onlar da bakın bunların açıklamasını yerine yani kendilerinin meşruiyetini sağlamak yerine Erdoğan'la kendilerinin daha güçlü aday olduğunu işte seçimi kaybedemeyen Kemal Kılıçdaroğlu var gibi ötekileştiren işte suçlu buydu kavramına doğru götürülüyor. Aslında aynı seçmenin nasıl bir cevap verdiğini görüyoruz. Özgür Özel Bey madem bu kadar büyük bir güç varsa İmamoğlu'nda varsa neden bir an önce gidip bir siyasi parti kurmuyor? Çünkü bununla ilgili baktığımız zaman CHP'ye oy verenlerin sadece üçte birinin kendilerine destek verdiğini yani bir siyasi parti kurarsa destek verebileceğini söylüyor. Üçte biri. Bu da aşağı yukarı 9 puana denk gelen bir oy oranı. Aslında bekledikleri ilginin her geçen gün azaldığını görüyoruz. Bugünkü o cenaze fotoğrafında Ali Mahir Başarı'nın bir korkusu da Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu yakınlaşır mevzusu var bence. Yani iki kişinin diyalog kurmasını bir şekilde dolaylı yoldan aslında o araya girerek engellemeye de çalışıyor. Yani aslında Özgür Özel her şeyin farkında. Hatta Silivri'ye de tepki veriyor. Yani duyuyoruz.
1: Ya Taha Bey'in oradaki gözlemini ve soru işaretini siz anlamlı mı buldunuz?
0: Ben anlamlı görüyorum. Neden? Kemal Bey'in meşrutiyetin giderek hızla arttığını görüyoruz. Yani Nurhan'ın biraz önce ifade etti aslında. Orada yanlış anlaşılmalar oldu ama esas ekseni iki başlılık görüntüsü vermeye devam eden bir grup var. Aslında biz de Sayın Bakanımızın dediği gibi tek bir baş görüyoruz ama bu yansıma yansıtılarak çift başlılığı, çift gücü işte
1: bunun üzerinde... sınanacağı bir platform var mı?
2: Birkaç şey CHP oyları
5: buranın peki bu arada merak ettim. CHP oyları artık nereye gelmiş?
6: Üstad konuştuk. Yani,
1: söylesene ya %30 sadece dinledi.
0: CHP'nin oyları %30'un üzerine değil ne yazık ki. Yani Özgür Özel varken de değildi, şimdi de değil.
1: Ya anketlerin
5: ama
1: dışında.
5: Ama Özgür Özel genel başkanlığından çok olmuş. Yani Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığıyla diye anladım ben. Doğru mu anladım?
0: Hayır, benim ifade etmek istediğim Özgür Özel Bey'in döneminde de şu anda da aslında CHP %30'u bulamadı daha. Hı hı. Yani İkisinin de genel başkanlığı döneminde 30'un altındaydı.
5: Ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber bir yükseliş ivmesine girdi.
0: Partinin oyunda bir yükselişten ben bahsetmedim. CHP oy veren seçmenin içerisindeki
2: farklı görüşlerden bahsediyorum.
0: Farklı görüşlerin yani zaman Kemal Bey'e doğru yöneldiğini. Yani. Çünkü Kemal Bey çok sağduyulu bir siyaset yapıyor. Programın başında arkadaşımız bahsetti. Orada sükunetli gidiyor. Yani dengeli, zamana yayarak aslında yaydığını görüyoruz.
1: Yani zaman Kemal Bey'in lehine işliyor diyorsunuz.
2: Etinden yaparak demeyi tercih etmiştim.
1: Nasıl? Ben şeyi sordum. Yani mesela Sezin Hanım'ın bahsettiği, yani iki genel başkan var fotoğrafı. Biri mahkeme kararıyla, resmi göreviyle genel başkan ama diğer taraftan da o mahkeme kararını ve o resmi görevi tanımadığını ve fiilen Özgür Özel'le birlikte mitingler yapan, yürüyüşler yapan işte değil mi bir yerde geçerken işte Denizli'den bir yerde değil mi geçerken bir anda kalabalıkların toplandığı büyük mitinglerin oluştuğu hayatın içerisinde akan bir şey ve bu gözleme dayanarak da diyor ki sanki resmi genel başkanla fiili genel başkan, gayri resmi genel başkan gibi bir ikili durum var. Ve bunun anketler dışında ölçülebileceği bir platform var mı? Hakikaten
6: var.
1: Var mı?
2: O var dedi.
6: Nasıl ben de dedim.
2: Kurbanım var dedi.
6: Yok yok lütfen hayır sözümü.
1: Acaba ikiniz aynı şeyden bahsediyorsunuz?
2: Bilmiyorum.
6: Bakalım ben söylesin.
1: Evet.
2: Peki şimdi ben Murat Bey'in tabii yaptığı araştırma.
1: Yani CHP'de lider kim?
2: Detaylarını görmedim
1: hukuken
2: ama.
1: Hukuken değil. Ha, fiilen.
2: Mesela ben aşağı yukarı 6 aydır hiç saha yapmadım. Ben de düzenli saha yapıyordum ama 6 aydır yapamadım. Benim sahada gördüğüm şuydu yakın bir tarihe kadar. Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşalım. Şimdi öyle iki kategori değil bu. Davayı siyasi görenler, davayı yolsuzluk olarak görenler. Hı. Davayı yolsuzluk olarak görüp ama yolsuzluk da olsa bu siyasidir diyenler de var mesela. He. Bu da çok ilginç bir kategori.
1: Evet.
2: Evet, çalmıştır kardeşim ama
1: davası. Ama görülmeyebilirdi, görüldü, ama
2: evet, dava siyasidir. Sadece siyasi olarak görenler, sadece yolsuzluk olarak görenler kategoriler fazla. Ancak şu konuda Murat Bey'e katılırım. Anketlerin büyük bir bölümünde son 4-5 aydır Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olabilme ihtimali, Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde ona verecek oyların rakamları düşmeye başladı.
0: Doğru.
2: Bu çok
0: oraya girmedik diye söylemedim.
2: Evet, istikrarlı biçimde düşüyor bu mesela. Mesela aynı şeyi Mansur Yavaş için söyleyemiyoruz. Hala o orada belli bir oy tabanını koruyabiliyor. Fakat söylediğin
0: ve işin ilginç tarafı Özgür Özel'de de bir yükseliş var. Yani Cumhurbaşkanı adayı olduğunda %50'yi gördüğünü görüyoruz. Yapıyor, ve bu son 4 ayda
2: buna da
0: bu
2: çok
0: var.
2: Katılıyorum. Aslında Saraçhane sürecinin belli bir bölümünden sonra hani Ekrem İmamoğlu ya artık çıkabilir bir şeyler falan o umutlar yavaş yavaş azaldıkça Özgür Özel'in süreci iyi yönettiğini aslında Cumhurbaşkanı adayının da o olabileceğini düşünen... Yani
1: İmamoğlu'ndan bir bayrak mı alıyor aslında? Bayrağı mı alıyor?
2: Tabii. Ne dedi sıkça Özgür Özel? Adayımız odur ama eğer aday olamazsa onu temsilen bunu bile söyledi. Ben olurum dedi yani. Hmm. Şimdi bu Kılıçdaroğlu ziyaret meselesinde ise şöyle bir şey var. Ben Taha Hüseyin'e çok katılıyorum. O işte Sözcü TV'de yayınlanan o programdan sonra da hep şunu düşündüm. Kemal Bey bütün soğukkanlılığıyla herkesle görüşebilir. Yani o böyle beni bile ürpertti. Ben de mesela soğukkanlılığa tanınan bir adamım. Ben onun onda birini yapamam ya, mümkün değil. Ama 1 Haziran Ekrem İmamoğlu Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili farkını dedi ki siyahla beyaz. O düzeyde farklıyız. Bu bir. İki, Sayın Kılıçdaroğlu'nun geldiği günden itibaren yani tedbir kararıyla genel başkan olduğu günden itibaren işin hukuki boyutunu şuraya koyuyorum. Siyaseten tasfiye etmek istediği ekibin Ekrem İmamoğlu bir ekibi olduğunu da sokaktaki kediler de biliyor yani. Bunu da öyle sağa sola çekmeye falan gerek yok.
1: O ekibin... Arınmadan kasıt bu mu?
2: Tabii. Arınmadan kastı aslında orası. Merkezi orası ama bunun merkezinin bu tarafında Beykoz vardır, öbür tarafında Uşak vardır. Bu başka bir konu. Merkezi burası. Üç, Kılıçdaroğlu bir şeyler söyledi. O da çok dikkat çekmedi. Dedi ki yerel yönetimler bizde ve yerel yöneticiler siyasi karar mekanizması anlamında genel merkezin önüne geçmiştir. Tabii. Biz bu öne geçme halini düzenleyeceğiz. Genel merkez politika üretecek, ötekiler katkı sağlayacak dedi. Bu aslında Kemal

0: Kemal Bey'in 2023 yılı seçimleri sürecinde deneme sürüşleri yaptığı ve başarılı olduğu bir hikayedir. İki güçlü adayı zapt etti Kemal Kılıçdaroğlu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş adayım bile diyemediler yani.
1: Tabii.
0: Bu mesela bu unuttuğumuz
2: belediye bir şey. Meral Akşener'e çok kızdı.
0: Evet. Meral Akşener kazanacak aday dedi. Evet. Yani zapt etti bir aday yapmadı bu işler. Tabii. Hani sonuçlar üzerinden değil de süreç üzerinden bakın. Acayip bir başarı. Yani burada toplumsal olarak işte aday olsa mutlaka seçilir denilen iki adayın sesini bile çıkaramayacak bir şekilde bir yere koyabiliyorsunuz. Şimdi aynı Kılıçdaroğlu değil, aynı parti değil, tamam. Hukuken geldiği için, tedbir kararı geldiği için dezavantajları var. Ama ilk günkü yerinde değil. 111 imza bulabilir mi bugün Özgür Özel? Hayır bulamaz. Ben cevabını veriyorum. 111 milletvekili imzasını şu anda asla bulamaz.
1: İşte bu çok tehlikeli.
0: Evet. Bunu bulamayacak. Peki ikinci bir partiye doğru işler gidiyor mu? İşte efendim 20 Temmuz'da Yargıtay'dan karar... Yani Yargıtay'dan o kadar kısa sürede karar çıkma ihtimali çok çok zayıf bir ihtimal. 820 imzadan bir kurultay çıkacak mı? O da çıkmayacak. Ancak eğer zamanımız varsa başka bir turda... Ben Özgür Özel ve arkadaşlarının ikinci bir partinin... sosyolojisinin çok zayıf olduğunu gördüklerini düşünüyorum. Evet. Yani bunun da kılıfı şu anda...
2: Şey iddiası ne diyorsunuz zaman bu söylediğinden hareketle? Mesela bir yandan da şöyle bir tartışma daha var. Paralel bir tartışma daha var. Yani yeni bir parti konusunda aslında ısrarcı olan Ekrem İmamoğlu... Hayır, CHP'nin içerisinde kalalım ve mücadeleyi burada sürdürelim... ta ki bizi ihraç edene kadar... başka partiye dönmeyelim, CHP'de mücadele edelim diyenler de Özgür Özel. Ve bu anlamda Özgür Özel ve İmamoğlu arasında bu yaklaşım farkının makasının açıldığına dair. Kalalım diyenlerle hayır ayrı partiye gidelim diyenler. Ayrı parti konusunda Ekrem İmamoğlu'nun ısrarcı olduğu.
0: Evet.
2: CHP içerisinde devam. Buna katılıyor musun?
0: Ben buna şöyle katılıyorum ama önce şunu söyleyeyim. Her şeyden önce Sayın Bakanımızı tenzih ederek söylüyorum. Buradaki tek siyasetçi olduğu için. Siyasetçi mazeret ve kılıf üretme konusunda dünyanın en zengin kategorisini temsil ediyor. Yani söylediği her şeye bir kılıf bulabilir. Bulabiliyor yani, bu çok açık. Mesela bizde siyaset şunu yapıyor. Ben çıkarım için siyaset yapmıyorum. Ne için yapıyorsun? Mesela Besim Tibuk hep söylerdi bunu. Ben siyaseti çıkarım ve egom için yapıyorum. Bu çok kulağa tuhaf geliyor ama benim açıklığı açısından saygı duyduğum bir şeydi bu benim. Şimdi bunu bir kenara koydum. Ekrem İmamoğlu tarafının parti dışında bir seçeneği yok zaten. Yani bir partileşme olsun ki günü geldiğinde onu taşıyacak, ne bileyim onun cezaevinden çıkmasına vesaire yarayacak bir takım süreçleri inşa edecek bir mekanizma olsun. Ancak Özgür Özel tarafının yani altı okçası altında siyaset yapmak istiyoruz, çok kıymetli bir marka burada kalmak için elimizden geleni yapacağız hikayesinin, mazeret kılıfının altında yatan hikaye, bunun sosyolojisinin sahada olmaması, bekledikleri kadar olmaması. Çünkü ikinci bir partiyi inşa edecek Türkiye'de bir sosyoloji yok.
1: Artı bir şey daha katabilir miyim? Şimdi Eren Bey siz topu atarken dediniz ya, bunun ölçümü nasıl olacak?
2: Evet. Yani anketler şimdi, dışında nasıl ölçülecek? Ya, şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının yüzünü döndüğü, onun liderliği peşinden koştuğu kim? Kılıçdaroğlu mu? Özgür Özel
1: mi? İşte burada az önce Nasuhi abinin dikkat çektiği, bugün 110 imzayı bulabilir mi? Bakın bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü siyasette eğer ortaya yeni bir iddia koyduysanız arkanızdan esen rüzgarın kesilmemesi gerekir. Biz bunu nerede gördük? Memleket Partisi sürecinde gördük. Çok iyi bir rüzgar yakaladılar. Öyle değil mi?
3: İsmail Cem'de de
1: fakat o rüzgar kesildiği andan itibaren irtifa kaybınız çok hızlı oluyor. Çünkü altın doldura doldura gitmeniz zor bir süreç. Şimdi biz bunu nasıl anlayacağız peki? Yani Murat Bey gibi veya işte kamuoyunda hatırı sayılır, anketine değer verilen şirketleri tenzih ederek söylüyorum. Ya, acayip anket şirketleri çıkmış. Z anket yok, H anket yok, bilmem ne.
4: Daha çok çıkacak onlardan.
1: Öyle bir şey oluşturuyorlar ki %35 Özgür Bey alıyor, %20 CHP alıyor, %15 İyi Parti alıyor, AK Parti %8 almış falan yani. Böyle anketler görüyoruz. Peki biz bunu nerede göreceğiz? Bakın işin tehlikeli tarafına geliyorum. Şimdi bugün 110 imza toplayamayan Özgür Bey hangi iddiayla çıkacak yeni parti yoluna? Diyecek ki biz yeni bir yola çıkıyoruz. Bu yolda da Cumhuriyet Halk Partisi'ni artık sıfırlıyoruz ve bütün puanı yanımızda götürüyoruz. Evet. Peki yanınıza götüreceğiniz milletvekili sayısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1/3'ünü teşkil ederse, bunu o zaman siz nasıl somut, ayakları yere basan bir iddia haline getireceksiniz? İddialı konuşmak güzeldir. Fakat bu iddianın altını dolduramadığınız zaman...
2: Siz şuna katılmıyor musunuz? Kemal Bey mahkeme kararıyla birlikte ilk geldiği anda dendi ki Kemal Bey'e yakın milletvekili sayısı 25, 26, 27 civarında
1: öyleydi,
2: dendi.
1: Öyleydi.
2: Artık böyle değil mi?
1: Değil. Değil yani.
3: Özgür Özel'in yanında 42-44 civarında milletvekili var.
1: Şundan bahsetmiyorum.
2: O denge tamamen değişti mi?
3: Değişti.
1: Ben şundan bahsetmiyorum.
0: Tam olarak öyle bilmiyorum ama dengenin değiştiğini söyleyebilirim.
3: 50'ye yakın kararsız,
0: ama ben biraz daha konuşursam Nurtuğba Hanım Ankara'dan mağdur konuk olacak.
4: Yalnız ben söz
2: hem de hem Nurtuğba Hanım hem Mehmet Sevigen Bey'i kaybetmek üzereyiz.
0: Evet.
2: Yani başka bir çıkayım, aleme doğru geçti mi?
0: Tamam, benden bu kadar.
2: Onun için Nur Hanım ve Mehmet Bey'i
1: ben 3-4 cümleyle tamamlayayım müsaadenizle. Ben dengenin Kemal Bey'i böyle canhıraş bir şekilde Kemal Bey sen yürü biz ölümün arkandayız mimarine değiştiği görüşünde değilim. Ama düne kadar Kemal Bey'i istemezük, onu asla kabul etmeyiz mimarinden bir duruş sergileyenlerin kapalı kapıları ardında ki pek çoğumuzun kulağına geliyor bunlar. Kemal Bey biz o zaman gaza gelmişiz, serin kanlı olmakta fayda var. Bizim yerimiz altı okun altıdır mimarinde bir duruş sergilediğini görüyoruz. Şuraya geleceğim. Özgür Bey'in ve ekibinin, Ali Mahir Başarıların ve Ela Babaların ilk günden itibaren ortaya koyduğu 110 milletvekili bizim arkamızda, CHP tabanının 95'ini biz arkamızda aldık iddiası yarın öbür gün bir partileşme sürecinde 25-30 milletvekiliyle nakız kalırsa bu irtifa düşüşü çakılmayla sonuçlanır. O 30 milletvekili de kalmaz. O 30 milletvekilini biz yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısında görürüz bizi geri alın diye yani.
2: Şimdi zaten Nur Hanım'a ve Mehmet Bey'e söz vereceğim. Sonra arayacağım. Aradan dönüşte şu şey konusunu açacağım. Şu ihraçlar vesaire. Çünkü orası kritik bir yer evet, gözüküyor bu söylediğinizden kaynaklı. Çünkü o sayı azaldıkça ihraçlarla birlikte zaten başka bir denkleme düzleme gidecek. Buyurun Nur Hanım.
4: Ya tabii şimdi konuşuyoruz. Ben anket ve araştırma şirketlerinin birçoğuna çok fazla itibar etmiyorum. Neden? Birçoğunun özellikle gündem ve özellikle siyasal iletişimde bir algı aparatı olduğunu, birçoğunun olduğunu kanısındayım. Şöyle ki mesela yeni kurulan bazı siyasi partileri daha genel başkanları açıklama yapmadan bile %6-7 oranlarında oy gösteren bazı araştırma şirketleri olduğu için bu mesele hep böyle şerh düşerek bakmışımdır. Elbette Sayın Gezici'yi tenzih ediyorum ama burada parametrelerle mi meşruiyeti inşa edeceğiz ya da konuşacağız yoksa sahada ve az önce yayının başında söylediğim gibi yanlış anlaşılmış olabilir ama bu kamuoyuna yansıyan ve tabii ki parti tabanında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an iki içine düştüğü meseleyi konuşuyoruz ya, bir tarafta Türk yargısının vermiş olduğu bir karar var. Kimse tartışamaz. Doğru olur, yanlış olur. Siz ona itiraz edersiniz. Başka bir şeyler konuşabilirsiniz ama bir karar var ve resmi bir genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu ve geçtiğimiz 38. olan kurultayda çıkan sonucun işte sakat ve işte yapılmamış sayılması. Bunlar çok çok konuşuldu ama ve tabii ki bana göre o sürece gelen süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'nun yine Zoom toplantısını hatırlatmak isterim. O dönemde demişti bunu etik bulmuyorum. Tekrar olursa gereğini yaparım demişti. Keşke o dönem gereğini yapsaydı. Bu disiplin sürecini başlatsaydı da arınmayı o zaman yapsaydı. Bu ayrı konuşulur. Şimdi böyle süreçlerin içinden geçen ve en önemlisi 4 defa bir kurultay gerçekleşiyor ve genel başkanlığı tesis ediyor bir genel başkan. Kabul edin etmeyin, eleştirin eleştirmeyin. Parti tabanında bir karşılığı var. Yine parlamentoya gelelim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday gösterdiği, seçtiği, birlikte çalıştığı milletvekilleri var. İşte orada tabii tartışılır ama biz neye konuşacağız? Bu meselenin etik meselesini mi, hukuki tarafını mı, işte siyasi tarafı mı? Ama görüyoruz ki geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen grup konuşmasında işte alelacele giden milletvekilleri, yer kapan, yani ilk anaokulu kreşte görmeyeceğimiz seviyede bir şeye tanıklık ettik yani. İnsanlar iletişerek yani konuşarak müzakereyle iletişim kurarlar. Maalesef sanıyorum her iki tarafında şu an hala tesis edemedi ve bu krizi derinleştiren mesele tam da burada başlıyor. Yani ilerleyen süreçlerde biz dedik ya 21 Mayıs'tan itibaren MHP lideri Sayın Bahçeli o gece bir açıklama yapmıştı. Ben de katıldığım canlı yayında. Çok aslında itidalli bir çağrıydı. Eğer bu her iki lider de bunu uyup ve aslında bir tarafsız bir hakem gözüyle bir yol gösterici bir tavır takındı. Çünkü mesele burada bir siyasi partinin iş meselesi değildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tam da terörsüz Türkiye sürecinden geçerken meselenin nihayet efermesi ve iç cephenin daha da böyle sıkışması ve bu olası hadiselerle bunun daha farklı bir yöne evrilmesi adına bir aslında bir çağrıydı. Ancak her iki lider de meseleyi uzlaşı ve müzakereyle çözmek yerine çok daha farklı yere evrilmiş.

Kamuoyuna bana yansıyan tarafı. Şimdi neye anlayacağız kimin meşru olduğunu? Şimdi mecliste gördük, grup konuşmasında Sayın Özgür Özel'in bir siyasi karşılığı var. O yüzden dedim siyasal, işte şu an genel başkan olmasa da siyasi meşruiyeti olan bir isim. Hadi isim diyelim. Diğer tarafa geçtiğinizde hukuki ve resmi olarak bir isim var. Teşkilatlar geneline baktığınızda bu hadisenin karşılığı bugün değişir. Ama ne zaman denge değişir? Eğer Sayın

0: içerisinde saygı duyup konuşmaları, iletişimi ve Sayın Genel Başkanı'na saygı duyup işte grup toplantısına davet etseydi ve bundan sonra da bu partinin ben bir ismiyim, ben bu partiden üstün değilim algısını maalesef göremiyoruz. Bakın Ekrem İmamoğlu zaten baştan.
1: Peki kitleler nezdinde kitleler, rüzgar kimin arkasında?
0: Ya bana göre Özgür Özel.
1: Ya bu... Mesela Özgür Özel'in o yaptığı mitinglerdeki kalabalıklar gibi kalabalıkları şu an Kemal Bey toplayabilir mi? Çağırsa?
0: Ben şu an zannetmiyorum. Çünkü bakın ben taraf tutmuyorum. Ama benim özellikle...
1: Bir analiz olarak.
0: Evet, bir analiz olarak ya da bunu işte resmi teyitli
2: ama
0: bilgilerle
2: şu,
0: de değil.
2: Şunu eklemek lazım.
0: Bunları yaparken kitlelerin açıklamalarından ziyade... Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu da girerken bakın bunu da doğru bir yöntemle girmedi. Yani bir siyasi partinin... Hep diyorum ya Türkiye'nin kalesi Yılmaz bir çınarı olarak, ideolojik olarak bakmıyorum, ben kurumsal olarak bakıyorum. Bir genel merkezde giriş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu güvenliğini tesis eden emniyet güçlerinin girişiyle ve ona böyle yangın söndürme tüpleriyle biz canlı yayında bunları anlattık Eren Bey. Yani bunlar siyasette hoş karşılanacak davranışlar değil, avukatı işte. Bu böyle olmamalı bu yöntem. Ve bunu kamuoyunun önünde her siyasi parti için değil, sizin bir aile gibi, bir yuva gibi düşünün Cumhuriyet Halk Partisi. Kimse yuvasını düşünmüyor. Herkes bireysel menfaatlerini, önceliklerini ortaya koymuş durumda. Siz eğer bir siyasi parti genel başkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu, keşke biraz daha o 13 yıllık vermiş olduğu dedik ya çelik iradesinden bahsediyoruz. Keşke biraz daha bunu ince ince düşünseydi ama ben Nasuhi Bey'e katılıyorum. Böyle gerçekten kopara kopara ve bunu da bilinçli yapıyor. Özgür Özel'e gelelim. O da inanılmaz derecede bir dikbaşlılık. Yargıyı yok sayıyor. Yine kitleleri yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi Ekrem İmamoğlu üzerinden inşa ettiği mağduriyet ve kitleleri mobilize etme argümanını bu kez de kendi mağduriyet üzerinden. İşte gördük sokaklarda gömlekler, ıslanmalar falan böyle işte gene. Bunlar hiçbir şekilde kabul edilebilir. İki yöntemde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir birlikteliğe, bir birleşmeye götürmeyecektir. Ama olur da olası bir ayrışma ya da işte herhangi bir siyasi parti kurulması durumunda Özgür Özel'in hiçbir şansı yok. Çünkü ana gövdeden kopup kurulan siyasi partilerin Türk siyasetlerine baktığınızda tozlu raflara kalkmış tabela isimleri bile unutulmuştur. O şahıslar da unutulmuştur. Eğer Özgür Özel kendine Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstün bir rol ve görev addediyorsa yanılıyor. Ama çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi gibi siyasi partilerin bir kemik kadrosu vardır, seçmen kitlesi vardır. Ne olursa olsun o tabela durur. Ancak şöyle bir ayrım yapmak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki durumu aslında yakın tarihte de, tabii şu an siyasi tarihine girmek istemiyorum ama bu meselenin özü aslında orada kopmuş. Yani 50'li 60'lı yılları yayını başında söyledim ya, referans verdim. Yani o dönemde de yine CHP için tartışma diyor. Tercüman Gazetesi'nin 1962'deki başlıklarına bakın. 1958'deki başlıklara bakın. İşte meclise tecavüz eden CHP zihniyeti manşetler. Yani bunları ben söylemiyorum. Açık kaynaklarda, arşivlerden. Bu zihniyetin sanıyorum genetik de bir mirası var. Bu genetik mirasın Aziz Atatürk'ün hatırası kurduğu bir siyasi parti üzerinden Atatürk'ü kullanarak işte laiklik kavramları 52 tane başlık üzerinden gidiyor ama kimse bu siyasi partiyi kendi başını üstüne koymuyor. Herkes isimlerinin üzerinden gidiyor. Çok tehlikeli bir bakış açısı.
2: Açıklamanızı bölmek istemedim ama zaten az söz hakkı aldığınız için.
0: Estağfurullah.
2: Fakat Özgür Bey'in ikna ettiği bir CHP tabanı olduğu gerçeğini de bence kabul etmek gerekiyor.
1: Elbette. Ama öyle söyledi o.
0: Ben de onu diyorum.
1: Bence dedi Özgür Özel şu an daha fazla mobilize edebiliyor
2: ama,
1: dedi.
2: Ama yeni bir parti kurduğu zaman başarısızlıkla, yani başarısızlığa mahkum ifadesi hani sıfır almayacaktır Özgür Bey.
0: Sıfır almayacaktır ama partiyi bölecektir.
2: Özgür Bey bence hatırı sayılır bir tabana erişecektir. Çünkü ya hiçbir şey yoksa az buz değil ya. Yani 19 Mart'tan bugüne Özgür Bey her gün miting yapıyor ya. Bu hani dayanılabilir bir efor değil
0: evet,
2: yani.
0: Sağ çalışıyor.
2: Ama bir enerji göstergesidir yani. Evet siyasi eleştirilerimizi yapalım. Ama Özgür Bey'in ortaya koyduğu efor böyle az buz bir şey de değil yani.
1: Kitleler, o sokakta ve kitlede karşılık buluyor.
0: Karşılığı ya var işte böyle
2: var
0: inşa
2: yani. Öyle hani sıfır da değil yani.
0: Evet,
2: ama
0: yok, bu,
2: bunun
0: değil.
2: Sonu %50+1'i bulup Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmeye çıkar mı? Çıkmaz.
1: O zaten şöyle hiçbir siyasi partinin tek başına yapamadığı bir şey yani şu ana kadar ki sistem değişikten sonra
3: Eren Bey,
1: bir şey.
3: Şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Söyleyin araya gideceğim.
3: Tamam.
1: Sonra
3: bakın, Selahattin Demirtaş 2015 yılında seni başkan yaptırmayacağız kavramını ortaya koydu ve HDP %13

0: %15 hatta %17'leri dahi gördü. Ama %13-14 civarında bir oy aldı. Şimdi son bir aydır da aslında Özgür Özel bunu yapıyor. Yani Sayın Erdoğan'a karşı, Erdoğan karşıtlığıyla onu tanımamazlık, onu seçimine karşı ben en güçlüyüm, işte ben parti iktidara taşıyacaktım, Kemal Bey onların adamı gibi kavramlarla aslında CHP seçmeninde 1/3'ünü desteğini alıyor. Ama İyi Parti'ye oy verenlerin ise %60'ını, DEM'e oy verenlerin ise %40'ının, yani Erdoğan karşıtlığıyla aslında farklı siyasilerden, siyasi seçmenden destek alıyor. Bunun okumasını şurada görebiliriz. Kemal Bey'in partiye geri dönüşünden itibaren mitinglerine bakalım. Hep marjinal siyasi partiler vardı ağırlıklı olarak ilk etapta ve bundan rahatsız oldular. Hatta Mansur Yavaş'ta bu kitlerin getirilmemesi gerektiğini, işte bayraklarının çıkartılması gerektiğini ifade ediyor. O asıl CHP ilk etapta Özgür Özel'e bir destek vermiyor. Bunu biraz zamanla arttı ve sonradan da geri düştüğünü görüyoruz. Lider olarak görüyoruz ama bakın İzmir'e çağrıda bulunanlar 50 kişi gitti. Balıkesir'de 40 kişi gitti. İstanbul'daki il binasının önüne 100'ün üzerinde kişi gitmedi. Ve baktığınız zaman İzmir'deki mitingde 4600'e yakın kişi toplandı. Yani beklenen bir destek yoktu.
1: Bunun altını çizmek lazım. Sokaktaki karşılığı ve sokağı mobilize etme konusunda başarılı bulanlarla
2: Özgür Bey açık ara önde
1: diyenler olduğu gibi öyle değil.
3: Ama bu bir neden parti iktidar yürüyüşü mü? Yani işte bakın, onu konuşalım evet. Bence. Evet. Bu
1: peki biz çok hızlı reklama yürüyüş. Araya gideceğiz. Aranın ardından daha birçok başlık konuşacağız. Mehmet Sevgi'ye döneceğim. Birçok konu ve başlık var. Demirtaş'ın açıklaması dahil olmak üzere.

0: Akın sunumuyla devam edecek.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
0: Palmark'ın sunumuyla devam ediyor.
2: Evet, aranın ardından devam ediyoruz. Aslında bir Ankara'ya döneceğiz. Mahir Kılıç'a döneceğiz. Niye Mahir Kılıç'a döneceğiz? Bir kez şu bize karmaşık gelen konuyu böyle bir muhabir gibi bu kadar yakından izlemeyince karışık geliyor. Konuyu bize bir kısaca bir özetlesin ki üstüne tartışalım. Mahir hattı mı, bağlandı mı? Bizle beraber mi? Evet, Mahir de geldi. Mahir Kılıç, hoş geldin Mahir.
3: İyi geceler, iyi yayınlar.
2: Şimdi YDK'nın, Yüksek İstatistik Kurulu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde itirazlarını reddettiği CHP yöneticileri. Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı. Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa İl Başkanı. Hüseyin Yaşar, CHP Batman İl Başkanı. Metin Güzelkaya, CHP Bitlis İl Başkanı. Ahmet Serkan Tuncer, Mersin'in Mezitli Belediye Başkanı. Şimdi YDK'nın itirazları reddetmesi ne demek? Gökhan Günaydın daha önce gündeme gelmişti. Orada bir tedbir kaldırıldı.
4: Tedbir kararı kaldırıldı.
2: Görevine döndü. Yani ve ihraç talebiyle disipline sevk edilen milletvekilleri var. Ya bu araziyi bize bir toparlar mısın? Çünkü arkasından biz ihraç meselesini konuşacağız.
3: İhraç meseleleri gündemde kalmaya devam edecek. Hem söz konusu il başkanları ve belediye başkanı hem de 9 milletvekilinin ihraç süreci devam ediyor. Son 2 haftada tedbir kararlarına itirazda bulunmuştu bu isimler. Yani bu isimlerin tamamı hem 9 milletvekili hem bu il başkanları tedbirli bir şekilde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişlerdi. Tedbirli demek ne demek? MYK'dan bu karar çıktığı an üyelikten doğan bütün haklar askıya alınıyor. Yani o karar verildikten sonra artık Özgür Çelik ya da geçtiğimiz haftalarda Ali Mahir Başarı, Gökhan Günaydın, Mezitli Belediye Başkanı artık CHP'li bir isim değil. Onu da şöyle özetleyebiliriz. MYK bu kararı verdikten sonra Genel Merkez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı yazıyor ve tedbiri bildiriyor. O yazı oraya ulaştıktan hemen sonra dediğim gibi onun üye kaydı da düşüyor. Geçtiğimiz günlerde yanlış hatırlamıyorsam Sayın Umut Akdoğan da 9 milletvekilinden birisi de hatta

0: bir ekran görüntüsü paylaşmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca üyeliğinin düşürüldüğünü ifade etti. Yine meclisteki grup başkan vekilliklerinin düşmesinin sebebi de buydu. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın artık CHP'li bir milletvekili olmamaları hasebiyle meclis başkanlığı tarafından odaları boşaltılmıştı. Grup başkan vekillikleri düşürülmüştü. Ancak disiplin süreci devam ediyor. Bugün yaptığımız yayınlarda da ifade etmiştik. Tedbirin kalkması bu ihraç sürecinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Bu isimlerin tamamıyla ilgili Gökhan Günaydın dahil geçtiğimiz hafta hakkındaki tedbir kararı oy birliğiyle kaldırılmıştı. Onun için de disiplin süreci devam edecek. Yani ihraç ihtimali hala söz konusu. Sadece tedbiri kalktı. Şimdi bugün bu tedbirler görüşüldü. Tamamı reddedildi Yüksek Disiplin Kurulu tarafından. Peki bundan sonraki aşamada ne olacak? Bu isimlere tebligatlar gidecek. Tıpkı geçen hafta 9 milletvekiline tebligat gittiği gibi ve o andan itibaren 15 günlük bir savunma süresi olacak bu isimlerin. Sözlü ya da yazılı bir şekilde bu savunmalar verilebilecek ve 15 günün neticesinde de bir tarih belirleyecek Yüksek Disiplin Kurulu ki en yakın zamandaki disiplin kurul toplantısı 13 Temmuz olarak açıklanmıştı. Fakat öyle görünüyor ki o tarihten önce de bir toplantı yapılabilir. Savunma süresi bittikten sonra YDK diyecek ki şu tarihte kesin bir karara bağlayacağım ve orada son kez bu dosyalar görüşülecek. Ya ihraç edecek ya da partide kalmalarına karar verecek. Ancak dediğim gibi tedbir kararı kalksa da kalkmasa da bu isimler hakkındaki disiplin süreci tamamen devam ediyor. Sadece zaten son iki toplantıdır. Tedbirlere yönelik itirazlar görüşüldü. İhraç isimlerine yönelik herhangi bir karar vermiş değil. Yüksek Disiplin Kurulu bu isimlerle ilgili süreç devam ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre önümüzdeki haftada yine bazı il başkanlarına yönelik ihraç kararları olabileceği belirtiliyor. Özellikle Butlan davasında bu rüşvet iddialarına ismi bulaşan bazı il başkanları ya da başka mali usulsüzlüklere ilişkin isimleri karışan hakkında iddia bulunan il başkanları ve Kılıçdaroğlu'na hakaret eden bazı teşkilat başkanlarının da ihraç edilebileceği ifade ediliyor. Burada öne çıkan bazı illerde var tabii.
1: Verdiğim bilgiler için teşekkürler. Mahir'e sorusu olan var mı konuklarımızdan?
2: Bir kere Gökhan Günaydın'la ilgili konuyu sonunda çözdüm yani burada. Çok teşekkür ediyorum kendisine.
1: Taşlar yerine oturdu.
2: Bunlar kuantum fizik problemine döndü tam olarak. Ya hangi haber doğru, nedir, ne oluyor? Ama artık CHP disiplin süreçlerinin ya parti içi hukuk ve parti dışı hukukun partisi olmuş gibi gözüküyor.
1: Parti içi hukuk ve parti dışı hukukun partisi.
3: Evet. Bizim Ankara ekibimiz böyle şifreleri ve bilmeceleri çözmek için
1: çözmek son derece konusunda
3: ehildir. Mahir de çok öyle yapar, sağ olsun.
1: Var mı sorusu olan Mahir'e?
0: Teşekkürler.
1: Mahir, ekleyeceğin bir bilgi var mı? Ayrılmadan söyleyeceğin.
0: Bir küçük ekleme naçizane yapabilirim. Az önce konuşulduğu için söylüyorum. Genel merkezin yakın zaman, işte geçen zaman Kılıçdaroğlu yönetimine yarıyor mu, yaramıyor mu? Bu konuşulmuştu az önce.
1: Evet.
0: Şunu ifade edeyim, yarıyor. Her geçen gün tepkilerin, eleştirilerin biraz daha azaldığı ortaya konuldu. Bu geçtiğimiz gün Salı günü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında özel bir siyasal iletişim alanında uzman bir şirket tarafından yapılan bir araştırmaya dair Kılıçdaroğlu ve MYK üyelerine bir sunum yapıldı. Onu kısaca belki anlatabiliriz. O sunumda gün geçtikçe Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik tepkinin, öfkenin hem sokakta hem de sosyal medyada düştüğüne dair net tespitler var. Dolayısıyla gün geçtikçe azalan bir tepki var diyebiliriz. Bu noktada da genel merkez bu tablodan memnun. Bir ay önceki gibi bir tepki söz konusu Kılıçdaroğlu yönetimine ilişkin. Milletvekili rakamları da sayıları da konuşuldu. Birkaç cümlede lütfen, belki ona dair etmekte fayda var. Halihazırda geçtiğimiz haftalarda 111 milletvekili imza vermişti. Mutlak butlan kararına tepki göstermiş ve bir an önce kurultayın yapılması gerektiği yönünde. Tabii elindeğimiz bilgiler bu rakamı biraz daha düştüğü yönünde, 95'in de altına düştüğü ifade ediliyor. Bugün akşamüstü saat 18 sularında genel merkezde Kılıçdaroğlu'na yakın önemli bir isimle görüşme imkanı buldum. Dün 20 civarında milletvekilinin Özgür Bey ile hareket eden, geçmiş haftalarda ona destek veren, imza veren 20 civarında milletvekilinin sadece dün genel merkezde olduğu ve hayırlı olsun dileklerinde bulunduğunu ifade ediyorlar. Yine zaman zaman kendilerine telefonlar geldiği de net bir şekilde bize aktarılıyor.

0: Kamuoyu baskısından, toplumsal baskıdan çekindikleri için doğrudan tavırlarını belli edemedikleri, ancak genel merkeze yakın olduklarını, sürekli iletişim halinde olduklarını ifade ediyorlar. Bu noktada milletvekili desteği biraz daha düşmüş gibi, en azından 111 değil 100'ün altına da düştüğü ifade ediliyor.
1: Peki, çok teşekkürler Mahir, katkıların için, verdiğin bilgiler için.
0: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sayın Sevgen.
2: Evet Eren.
1: Yılların siyasetçisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok dönemine yaşayarak tanık olmuş bir isim olarak. Mesela işte ihraç talebiyle isme sevk eden milletvekilleri. Artık bu süreç ok yaydan çıktı ve gidiyor mu? Yani ihraçlar, milletvekilleri, il başkanları, bu ayrışma kaçınılmaz ve bitti mi?
2: Tabii yani öyle gözüküyor. Temennimiz o değil ama öyle gözüküyor. Bir de kardeşimizin söylediği gibi bu bir kum saati gibi düşünün. Kum saati ters çevirdiğiniz zaman Özgür Bey ve arkadaşları tarafındaydı. Ama o kum yavaş yavaş akıyor ve aşağıdaki çoğalıyor. Öyle bir hesap olarak düşünün. Kemal Bey bu bayram günü 4 maddeden özür diledi, biliyorsunuz. Hüseyin de bahsetti, Mavi Vatan, işte Libya'da ne işimiz var falan diye, ulusal birlik daha yakın gibi. Bu 4 maddenin altını doldurduğu müddetçe Kemal Bey ve arkadaşlar çok başarılı olacak. Ve hiç tereddüt etmiyorum. Ama yeter ki, mesela bir televizyon çıktı Kemal Bey. Kimi eleştirdi, işte kime haksızlık yapıldı dedi, orada bir mağdur oldu, hazır değil dediler, ama bana göre o toplantı Kemal Bey için büyük başarıydı. Hem cesaretle çıktı insanların karşısına, hem verdikleri cevaplar bazı kişiler tarafından eleştirildi, bazıları doğru cevap veriyorsun dediler. Ama o bir başlangıçtı. Bundan sonra daha çok televizyonlara çıkacak ve o 4 maddenin, yani işte yolsuzlukları ile ilgili ilişkilerin önünü kesemediğinden dolayı, işte aramıza sızan, şimdiki yönetimin yurt dışına şikayet etmesi, yurt dışındaki güçlerden yardım istemesi parti için filan, bunların Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olmadığını anlatabilirse, bu arkadaşları ortaya koyabilirse mümkün olduğu kadar, ve diğer arkadaşlar da sahaya çıkacaklar şimdi. Ben iddia ediyorum ki önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana gövdesi, diğer arkadaşların da bu tarafa eğiliminde, zaten dün konuştum, 117 tane belediye başkanı Kemal Bey'le beraberiz diye telefon etmişler, teyit etmişler. İl 117 belediye başkanı. Galiba 62 milletvekili. Kemal Bey'le biz partiden ayrılmayız. Bizim ana gövdemiz burası ama biz imzayı verdik. İmza isteyince imza verebiliyor. Kemal Bey de 800 imza vermişlerdi. 600 oy aldılar. Yani demek istiyorum ki buradaki işte Nur Hanım da izah etti. Ana gövdeden ayrılanların başarılı olma şansı yok. Yani Muharrem'i gördük, Emine Ülker Tarhan'ı gördük, işte Sarıgül'ü gördük, İsmail Cem daha farklı, onlar ikisi Kemal Derviş'le. Ama ana gövde burası. Zaman geçtikçe dediğim gibi okum saat hikayesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana gövdesinde çok kalacaklar. Ve oy da buraya gelecek.
1: Peki şuna nasıl yorum yapıyorsunuz? Öncelikle sizden cevap alalım, sonra diğer konuklarımız. O da şu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini tartışılmayacak bir şekilde genel başkan olarak kabul etmemesi için iki cephede, bir partinin içinde ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de dahil olduğu Türkiye siyasetinin içinde, yani diğer partiler nezdinde. Şimdi mesela İYİ Parti, Musavat Dervişoğlu, Özgür Özel'i yakın durdu. Ümit Özdağ genel merkezde ziyaret etti. Yani diğer partilerin önemli bir kısmının, muhalefetteki partilerin diyeyim, önemli bir kısmının daha çok Özgür Özel'e destek verdiği bir panorama çıktı. Kılıçdaroğlu da bu anlamıyla en son Demirtaş'ın işte bir yazısı, uzun bir yazıydı. O yazıda mesela şöyle bir bölüm var. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli, Sayın Özel başta olmak üzere Yeni Yol grubu dahil tüm siyasi liderlerin artık çok daha geniş, çok daha kapsayıcı, çok daha kazandırıcı bir işbirliği zeminini zorlaması herkesin yararına olacaktır. Burada Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Bahçeli dedikten sonra Sayın Özel diye devam ediyor. Mesela Kılıçdaroğlu'nu saymıyor burada. Listede yok. Bu anlamıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Türkiye siyasetinde adı geçen var olan partiler ya da cezaevinde de olsa aktif siyasetteler, işte mesajları gündem oluyor. Bu cephede de vermesi gereken bir mücadele var. Örneğin işte Demirtaş'la görüşür mü, görüşmez mi, buluşur mu, buluşmaz mı derken Demirtaş'ın kendi mektubunda Özgür Özel'in adı var, Kılıçdaroğlu'nun yok.
2: Bayramlaşmaya da 11 tane parti geldi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana gövdesine. Yani Devlet Milliyetçi Hareket Partisi de geldi, Demokratik Sol Parti de geldi, Birlik Partisi de geldi, diğer partiler de geliyor. Ya bunlar çok önemli şeyler değil. Yani Musavvet Dervişoğlu gelmiş, tanımış, tanımamış. Bunlar hikaye.
3: Ya siz şunu mu söylüyorsunuz? Çok özür, parantez. Mühür kimdeyse Süleymanoğlu'dur.
2: Hayır, bu, halk bak yavaş yavaş. Tabii ki o siyaseten yokurken doğru olabilir. Ama siyaseten halka bakacaksınız. Toplum sizin yanınızda oluyorsa siyasette başarılı olmuşsunuz. Bunun ölçüsü halkın sizinle beraber olması. Şimdi Kemal Bey, Özgür Bey'le mağdur durumda. Diyor ki biz haksızlığa uğradık. Değil mi? Bize diyorlar işte geldi, devlet işte yasa diyor, elimizden aldı diyor partiyi. Bu yargı darbesidir diyor. Anlatıyor ama bunun altyapısını Kemal Bey ve arkadaşlar dolduruyor. Diyor ki bak kurultay şaibeli kardeşim. Şaibeli. İstanbul'daki delegeler biliyorsun şeye uğradı. Yani mutlana uğradı. Onların oy kullanma şansı yok. Diğer delegeler hakkında da Özgür Bey'in, Kemal Bey'in, Ekrem Bey'in hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Masak'la beraber dava açtı. O davalar takip ediyor, devam ediyor. İşte Veli'nin hakkında, diğerler hakkında, Veli Ağbaba'nın bu son olaydan, İzmir'deki olaydan dolayı fezleke gönderiliyor. Meclise tek ayrıyeten ayrıldı, gönderildi. Şimdi önümüzdeki 1 Mart'ta ceza davası var. Bu ceza davası alacaklar mı, almayacaklar mı? 9 tane milletvekili, 3 tane belediye başkanı var orada. Ekrem Bey var, Özgür Bey var, şey var, İzmir Belediye Başkanı var. Bütün bu olaylar, hayat devam ediyor. Ve bütün bu olaylar toplumun seçmeninin, biraz önce Murat söyledi ya, hani Nasuh Bey de söyledi. Ekrem Bey'e başladığımız o Cumhurbaşkanı 16 milyon oy verdikleri dönemden bu döneme kadar öyle bir süreç geçti ki 2 puan olsa, 5 puan olsa, 10 puan olsa bir düşüş var değil mi? Kendisi de inanıyor. Öyle bir düşüşün içinde olduğu müddetçe bu tarafta bu iş dolduracak, yoksa Selahattin Demirtaş işte şeyi bahane ediyorlar, dokunulmazlıkla ilgili. Dokunulmazlığın kalkmasıyla ilgili demin o dönemki kendi imzaları raporları var. Yayınladılar. Dokunulmazlık bizim için kalksın diyorlar. Biz hepimiz savunuyorduk. Bir zamanla dokunulmazlığı, ama biz diyorduk ki kürsü dokunulmazlığı olsun diye bakıyorduk. Ama sonradan Deniz Baykal ve bizim dönemimizde dedik ya dokunulmazlık kalkarsa trafik polisleri milletvekillerini döver. Yani böyle şey olanlar var. Yani azarlarlar uçakta, biliyorsun neler yaşadık. Ama kürsü dokunulmazlığı kalksın diye hepimiz istiyoruz. Bu bakımdan bu hani ufak çekişmeler işte Mutlu'nun yanında geldi diye oldu olmadı. Bunlar hiç önemli değil. Ben bunları hiç bakmıyorum. Benim baktığım olay toplum nasıl bakacak kardeşim belli bir süre sonra. Bir ay sonra, iki ay sonra nasıl bakacak? Kemal Bey kurultay kararı aldı değil mi? Bak kurultay yapacağız diyor. Özgür Bey ne diyor? Diyor ki kardeşim diyor, bütün delegeler, üyelerle yapalım diyor. Kurultay da bütün üyelerle yapılıyor. Özgür Bey eğer sabırlı olsa, beklese, bu delegeler uzaydan halkı getirmeyecekler ki. Halkın içinden seçilen delegelerle yapılacak. Özgür Bey yine aday olur. Ama Özgür Bey ve arkadaşları biliyor ki bu delegelerle toplanacak imzada olan üstü kurultay olmaz. Geliyorlar bir. Milletvekilleri ne kadar imza toplarlarsa toplasın her imzada düşüyor. İmza vermek başka, oy vermek başkadır milletvekilleri içerisinde. Getirseler bile Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi yapmaz. Niye yapsın? Ben niye yapayım ya?
4: Ve mesela ben, o güne kadar İBB yolsuzluk dosyasında neler çıkacak bilmiyorum.
2: Tabii ben bu delegelerle...
4: İmamoğlu'nun soruşturması, sorgulaması başlanmadı. En yakın ekibinin sorgulaması başlanmadı.
2: Ha, diğerlerinin...
4: Yani ayda 150 bin lira maaş alıp 350 bin liralık villada oturan nasıl izah edecek? Bu süreçler işlerken aslında Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya gidecek. Orada tabii, da...
2: Hayır, iki ay kaldı zaten şurada. Yani bu davaların soruşturmasını zannediyorum. Ekrem ve arkadaşlarının son bir hafta içinde şeylerini verecekler galiba. Önümüzdeki hafta Murat Ongun veriyormuş. Ondan sonra Ekrem Bey'e sıra geliyor. En sonlara geldik. Silivri'deki büyükşehir duruşmasında. Bütün bunlar, Eren Bey'ciğim, bütün bunlar ortaya çıkacak yavaş yavaş. Ve çıktıkça, bu olaydan altı doldukça toplum bunları gördükleri müddetçe ya biz şeyden bıktık artık. Yani ya bu yolsuzluklardan, arsızlıklardan, bu şeylerden bıktık artık. Toplum da bıktı. Yani Türkiye kötü yere gidiyor. Ya bir taraf diyor ki ya ben istesem 150 yıl yiyeyim. Adam korkmuyor bizim taraftaki. Yani bu bir içeride bulunan belediye başkanı. İsterse 200 sene yiyeyim diyor ya. CHP iktidara gelir ya da CHP ortak bir iktidar olur, ben çıkarım diye bakıyor. Karşı taraftakiler de ya istedikleri gibi yapıyorlar. Yani Nur Hanım yanlış anlamasın sakın, kızmasın da. 3 tane milletvekili altın kaçakçılığı yaptı. Devlet Bey kulağından tuttu, kapının önüne koydu. Ama yargılanmıyor kardeşim. Öbür hanımefendi kocasına dezenfekter sattı. Biliyorsunuz

0: Şey, bakanlıktan aldı Tayyip Bey ama yargı gidip onlara soru sormuyor. Niye yargılanmışsın demiyor. Bu da toplumu etkiliyor biraz. Diyor ki kardeşim siyasi dava. Ben diyorum ki evde en yakınımı anlatamıyorum. Diyorum kardeşim bak görüyorsun
1: ama Sayın
0: ki
1: Bakan, yani
0: burada yolsuzluk var diyorum. Bitiriyorum
1: yani o çirkin
0: hemen.
1: Bir hareketti fakat kanunen bir engeli yok.
0: Hangisi?
1: Yani mücbir sebep var pandemi
0: ama
1: döneminde.
0: Ama siyaseten ben kanunen engeli olmayabilirim.
1: Şey, yok doğru söylüyorsunuz.
0: Ben siyaseten bakıyorum.
1: Siyaseten zaten tabii, gereği yapıldı tabii, yani ne yapacaksın? Daracını mı göndereceksiniz?
0: Yapanın yanına kel mi kalacak? Şimdi diyelim ki yaptı bizim işte Uşak'ta yanına kel mi kalacak? Yok ben affettim anlaştım.
1: Uşak'takine ne benzerliği
0: ya
1: var
0: ya da şeydeki Beşiktaş'taki
1: pandemide
0: ya da Beşiktaş'taki ya da Murat Bey'in
1: herkes peşine düştüğü yani bir dönemde
0: maaş alıyor,
1: Sayın Bakan yanlış yapmış ve yanlışın sonucunda koltuğundan oldu.
0: Ama bak koltuk olması önemli değil. Bırak onu koltuk olur mu? Yetim hakkı yiyorsun ya. Fakir fukaranın garibin grubun hakkını yiyorsun.
1: Sayın ben Bakan 1 liralık şeyi 3 liraya mı almış?
0: Ben ayrılayım bakanlıktan paramı yiyeyim.
1: Ya kabul edilebilir bir şey değil.
0: Aldığım paraları rahat kullanayım Allah, toplum beni görmesin.
1: Ben tasvip etmiyorum ki. Üstelik, ben de eleştiriyorum. Ne yapacaksın?
0: Ama
1: asacak mısın yani en fazla hayatım, yapabileceğin şey?
0: Güzel kardeşim.
1: Tutup kaldırıp götürmek. Şey, Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapamadı yani.
0: Hayatım yargılanacak. Savcının karşısına çıkacak. Hakimin karşısına çıkacak.
1: Kamu zararı yok ki. Varsa yargılansın.
0: Ya nereden biliyorsun olmadığını? Kendi işine veriyor ya ihale açmadan. Bak Ekrem Bey'le Kemal Bey'in arasının açılmasını nedenlerinden bir tane söyleyeyim. Bu Sivis otelin olduğu arazi var ya. Büyük arazi biliyorsunuz. Arazi satılıyor. Kadir Topbaş zamanında bunu el altından paraya ihtiyaç var diye satmaya çalışıyorlar. O dönemlerde bizim CHP'li arkadaşlarımız...
1: İBB'de hiçbir arazi el altından satılamaz.
0: Ya sen öyle yorumlarsın, bitireyim müsaade edersen. El altından satmaya çalışıyorlar. Bakılıyor ki tek adama hedefe gidiyor. Cumhuriyet Halk Partili o dönemler Doğan Tekel Üsküdar'daki belediye meclisi arkadaşlarımız buna bütün o zaman da Ekrem Bey de var karşı çıkıyorlar. Ve satış iptal ediyor. Çünkü üzerinde 12 yıllık, o zaman 20 yıllık kira sözleşmesi falan vardı. Çok az para verdikleri için burada kamuya zarar oluyor. Bunu kiracı varken çok fiyat vermezler diye bakıyor. Bu olay bitiyor. Ondan sonra Ekrem Bey belediye başkanı oluyor. Sonra Ekrem Bey bunu satmaya çalışıyor. İhale açmadan birisine hedef olarak. Kemal Bey'e şikayetler gidiyor. Diyorlar ki kardeşim böyle bir olay var. Burasını yani tekrar biz karşı çıktık hepimiz durdurduk. Burasında üzerinde 12 yıllık bir irtifa var. 12 yıl içinde kiracısı olan bir yere adam niye 2 milyar doları götürsün versin? 1.2'di galiba. Versin diye Kemal Bey'e gidiyorlar. Kemal Bey Ekrem Bey çağırıyor. Kardeşim ne yapıyorsun diyor. Diyor ki işte ihtiyaç satacağım diyor. Niye diyor satıyorsunuz? Diyor ihtiyacım var. Neye ihtiyacınız var? Belediyenin para ihtiyacı var. O zaman kardeşim diyor niye büyük ihale açmıyorsun? Niye herkes çağırmıyorsun? Niye bir kişiye vermeye çalışıyorsun diye Kemal Bey'le Ekrem Bey'in arasındaki en büyük kopuş buradan başlamıştır Ekrem Bey. Ve diyor ben onu gördüm ve o yapıyı gördüm diyor. Bizim arkadaşlarımız yine mahkemeye gittiler. Mahkemeden durdurdular yoksa satış sağlanıyordu. Yani bir kişiye mi daha çok verirsiniz? Demek istiyorum ahlaki üstünlüğümüzü biz kaybetmek durumuna geliyoruz. Bu bakımdan bu olayların bütün başlangıç noktası bu mutlan niye çıktı? Bu mutlana Kemal Bey mi sebep oldu? Biz mi sebep olduk? Diğer arkadaşlar mı sebep oldu? Mutlana sebep olanlar ortada. Bu arkadaşlar sebep oldu. Biz yalvardık Özgür Bey'e rica ettim. Bu mutlan başlarken ya bir denetleme kur, belediye başkanlarına ekip gönder. 3 tane adam koydular nasıl sen bilirsin. Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, evet. Bir de Eskişehir Belediye Başkanı. Dedikler ki biz çok genç belediye başkanlarını koyduk. Biz bunları eğitmek için bu 3 tane abiden yardım alacağız dediler. Bir kere toplantı yapmadılar Eren Bey. Bir kere o belediye başkanlarına gidip o çocuklara yardım etmediler. Ortada boş bıraktık. Boş bırakınca kontrol edemedik. O zaman devlet ne yaptı? Biz her şeyi devlete bıraktık, hakimlere bıraktık, savcılara bıraktık. Biz yapmamız lazım önce.
2: Siz diyorsunuz biz ki Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç mekanizmalarını çalıştırarak bu süreci çözmeliydi.
0: Çözebilirdik.
2: Çözmediğimiz için devlet bu işe müdahil oldu
0: tabii,
2: diyorsunuz.
0: Tabii çözebilirdik. Çünkü biz bunu yaşadık. Celal Doğan'da yaşadık. Ya Celal Doğan dev gibi adam hep anlatıyoruz. Gaziantep Spor Kulübü Başkanı, Gaziantep Belediye Başkanı, Kürt lideri, Türk lideri hakkında tantanla bir olay çıktı. Adam üyeliğini askıya aldı. Deniz, biliyorsunuz ondan sonra 2 ay sonra davul zurnayla geldi. Deniz Baykal rozetini böyle şeyle taktı, böyle büyük övgüyle taktı. Deniz Baykal hakkında hatırlarsınız. Dediler ki kızın hesabında 400 bin dolar dediler. Mersin Belediye Başkanı'yla ilgili bir haber çıktı. Vallahi bütün herkesi Türkiye'ye ayağa kaldırdık. Türkiye'yi. Ve dünyaya mektup yazıldı bütün bankalara. Eşimin, ailemin, çocuklarımın, kızımın tek bir hesabında 1 kuruş o zaman mark vardı. 1 mark, 1 dolar, 1 TL varsa diye bütün hepsini getirdi. Çıktı bir basın toplantısı yaptı. 1 kuruş bulursanız dedi ben genel başkanlıktan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkanlık istifa edeceğim.
2: Şöyle,
0: bak bitiriyorum hemen. Tabii, biz böyle tabii. Bir gelenek.

0: geliyoruz. Bizim bir tane bakanımız vardı. Nasuh Bey'i siz de hatırlarsınız hepiniz. Eczacı Güler İrel'i. Tokat milletvekili. Güler İrel'in babasının cenazesi oluyor Hüseyin. Cenazeye belediyeden bir çelenk gidiyor. Sadece bir çelenk. Şeyden, affedersiniz, bakanlıktan. Bu çelenkten dolayı gen soru vermeye kalktılar. O kızımız, eczacı, Tokat milletvekilimiz Güler İrel'i hanım o çiçek gittiği için bakanlıktan istifa etti. Bakanlığı bıraktı. O eczacıdan bu Özgür Bey eczacıya geliyoruz. Bak aradaki fark. Şimdi Veli hakkında diyemez mi ki ya Veli senin hakkında bu kadar olay var. Bak şaibe çıktı. Danışman almış parayı göndermiş. Bunlar kayıtlı. Gittiği belli. Oradan almış para gitmiş. Benim seçim zamanım. Ya lütfen sen git dokunulmazlığını kaldır. Açıkla. Bu bize de zarar veriyor. Genel başkansın değil mi? Senin en yakın arkadaşın değil mi? Bunu diyemiyorsun ya. Bunu demiyorsun. Parti mi arkadaşın mı? Parti değil kardeşim, arkadaşını tutuyor ya. Arkadaşlarını tutuyor, toptancılık yapıyor. Bizim rahatsızlığımız bundan. Biz peki, bunlarla mı barışacağız?
1: Bu kısım anlaşıldı. Yani. Sez Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz partiyi korumak yerine arkadaşlığı korumayı öne çıkarttık. Bazı iddialarla ilgili kendi iç mekanizmalarımızı, parti mekanizmalarımızı çalıştırarak hiç dışarıya bırakmadan kendi içimizde bu işi halledebilirdik, yapmadık. Nihayetinde bu birikime de devletin bir müdahalesi oldu. Devlet bunu biz yapmayınca yaptı ve şimdi bununla karşı karşıyayız. Bunun altında eziliyor CHP diyor Sevigen. Ama bir kısım insan da diyor ki aslında bir seçim hazırlığı var. Seçime gidilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olacak. Ve bu anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimin öncesinde büyük bir krizle oylarının bölündüğü, kendi iç kargaşalarını yaşadığı, bu anlamıyla da bir Cumhurbaşkanı adayı, bir iktidar alternatifi olamayacak hale getirildi. İşte bu yüzden bu bir siyasi operasyon şeklinde özetlenebilecek bir görüş var. Şimdi bu iki görüşün hiçbir yerde kesişme ihtimali yok. İki farklı görüş, iki farklı dünya hatta. Bu anlamıyla siz bu yaklaşımlardan hangisinin daha şu an yaşananlara uygun olduğunu düşünüyorsunuz?
2: Ya bir kere şimdi ortada bir suç varsa gerçekten kurultayla ilgili, 38. kurultayla ilgili, o zaman parti içi mekanizmalarla nasıl halledilecekti ki? Yani parti içi mekanizmalarda siz istediğiniz gibi disipline verin ya da başka şey olsun ya da parti içi bir komisyon kurun. Suç suçtur ya, orada bir şey...
0: Hayır, biz partiden atardık onları. Partinin adı gitmezdi, parti karışmazdı. Bağımsız belediye başkanı. Yani buradaki olay, bizi rahatsız eden olay bu. Artık kurumsal
2: kol partiye sıçradı. Yerin içinde
0: partiye sıçradı. Için. Yani bize en çok güzel bir başkanlarımız...
3: Tam aksini söylüyor. Diyor ki böyle bir şey... Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce denetim kurulları vardı. Benim de bildiğim
0: kadarıyla. Arşiva
3: baktığınız zaman
0: müfettişlerimiz vardı. Giderdi.
3: Ki bunları Ahmet Bey, kullanmıyoruz Mehmet bunları. Bey, Ayşe Hanım, Fatma Hanım, senin böyle bir şeyini tespit ettik. Ve bununla ilgili yarın öbür gün sen yargılanabilirsin. Fakat biz bu süreçte üzerimize bir yolsuzluk, bir irtikap, bir ihaleye fesat karışmasını istemiyoruz. Git yargılan. Ha, suçsuz mu olduğunu söylüyorsun? Ben seni tedbirli olarak uzaklaştırıyorum. Aklanırsan gel buyur.
2: Şimdi o zaman 2023 seçimleri mi dönüm noktası oldu? 2023 seçimlerinden sonra
4: Kasım
2: bu işte kurultaya giderken bir şey oldu arada. Bir şey oldu ve birdenbire bütün bu mekanizmalar, bütün bu işte yolsuzluk, bir çelengin dahi sorun, yani yolsuzluk soruşturması konusu olduğu kendi içinde. Cumhuriyet Halk Partisi birdenbire bu müthiş temiz parti birden kısa devre oldu, bir şey oldu ve bütün bunların içine düştü.
3: Bu da ayrı bir bakış açısı.
4: Hayır, çelengin olduğu dönemler yani, çok geride kaldı. O tabii. Sayın Bakanımız hani o dönemler çok hassastı diye. 2023'ten sonra bu kurultay sonrasında bu mekanizmalar çalıştırılsaydı bu problemlerin en az yarısı ortadan kalkardı. Evet, çünkü kalsın. bu özür dilerim abi, yani MDK'daki ya da YDK fark etmiyor, disiplin kurulundaki bu şeyler, süreçler aynı zamanda yasal zeminleri de besleyen. Kamuya kapalı falan değil, açık şeyler bunlar. O bakımdan hani onlar çalıştığı takdirde herkes bir kere partinin o mekanizmalarından da daha fazla çekinecek. Ama net ve genel söyleyeyim, siyasi partilerimizin disiplin kurulları çalışmıyor. Çok net yani, hemen hiçbirinin çalışmıyor yani.
1: Şimdi o zaman şu boyutta.
2: Şimdi işte asıl mesele burada, son onu söyleyeyim. Ya benim bütün bunlardan duyduğum, anladığım... Siyaset müthiş güvenilmez bir hale geldi. Sadece bu CHP meselesi. Ha, CHP külliyen tamamen zaten artık iktidar alternatifi falan demeyelim yani. Doğru. O konuyu kapatalım.

0: Çünkü bu haliyle ve bu durumlarla, bütün bu tartışmalarla hiçbir yere gidemez. Ama bütün siyaset ne olacak o zaman? Yani o zaman bütün siyasetle ilgili bundan bahsediyorsak çok kritik bir noktadayız Türkiye'de. O zaman ne yapacağız biz? Ya gerçekten
1: Bu soru tabii daha büyük bir soru, çok daha genel bir soru ve hani kaç program sürecek bir soru. Ama şu tez üzerinden devam edeyim. Ben arkadaşlardan dört nolu grafiği istiyorum. O mutlak butlan kararının çıktığı ilk günlerde, ilk zamanlardaki tartışmalar neydi? Bir baskın seçim geliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi tam da dağılmışken bir yıldırım seçimle, baskın seçimle Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olarak seçilecek. Fakat geçtiğimiz günlerde, bugün tekrar bir açıklama daha yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkan Vekili Mehmet Uçum bir kez daha dedi ki önümüzdeki genel seçimlerin olağan tarihi 7 Mayıs 2028'dir. Önerdiğimiz 16 Nisan 2028 ki 16 Nisan 2028 sembolik de bir anlamı var Cumhurbaşkanlık sistemine geçişle ilgili. Tarihi, siyasi ve sosyal manası bir erken seçim tarihi değildir. Zamanında yapılacak seçimin sadece 3 hafta öne alınmasıdır. Bu öne alma meclisin seçimlerin yenilenmesi kararıyla olur. Meclis buna karar verirse 2028 yılında 9 ila 15 Şubat günlerinden birinde bu kararı alabilir. Orada erken seçimin tırnak içinde olması bir de şeyi çok vurguluyor Mehmet Uçum. Diyor ki ya sistem değişti ama hala parlamenter sistem kavramları kullanılıyor. O için mesela erken seçim diye bir kavram yok yeni sistemde. Seçimlerin yenilenmesi diye bir kavram var. Onun için erken seçim istense de olamaz diyor. Şimdi eğer 16 Nisan 2028 o civarlarda olacaksa o seçim olağanüstü olsa bile yani şey tezini çökertiyor. Bir baskın seçimle Cumhuriyet Halk Partisi'ni işte tökezletip arkabinde o boşluktan faydalanıp bir seçim tezi buradan çöküyor. Çünkü diyor ki hayır yani öyle bir baskın seçim yok. Olsa olsa 3 hafta önce falan olur maksimum. Şimdi o zaman geriye bir şey daha kalıyor. Niye? Yani şey tezi çöküyorsa, yani bu bir siyasi dava, burada amaç da Cumhurbaşkanı'nı bir kez daha seçtirmek, bu plan çerçevesinde yapılmış bir siyasi operasyon. Bu kısmından çöküyorsa o zaman bir şey daha olması lazım. Bu anlamıyla bu kararlara muhalefet edenler açısından hala bu mobilizasyonu, bu devinimi sağlayan motivasyon ne? Sizce?
0: Ya genel olarak bütün bir o siyasete güvensizlik bana kalırsa Türkiye'de artıyor ve bu bütün partiler için ciddi bir sorun olacak önümüzdeki dönemde. Ama onun ötesinde de tabii ki yargıya güvensizlik, işte genel olarak her şeye güvensizlik. Ya yani bütün bu güvensizlikler silsilesi o kadar birleşmiş durumda ki. Ya onu, ya ekonomiyle ilgili güvensizlikler var. Ya burada sürekli bir aldatılma hissi ki bu yaşanıyor da toplumda. Yani dolandırıcılarda vesairelerde bir İYİ Parti milletvekili bile dolandırmışlar sizin adınız soruşturmada. Artık milletvekili dolandırılıyorsa biz ne diyelim? Ya yani burada sıradan vatandaşların bir de dünyasını düşünün. Şimdi bu hallerde ister istemez her şey siyasi, her şeyde bir şey var. Bunun arkasında ne var? Bir müthiş şüphecilik var.
1: Bu sadece psikolojik bir şey mi yani
0: Ya
1: bu anlamda?
0: psikolojik ve artık da bir davranış biçimi, bir yaklaşım biçimi haline de geldi. Ya bugün o yüzden işte mesela bu el sıktı sıkmadı vesaire o kadar sert tepkiler olabiliyor ki bu siyaset artık siyaset olmaktan da çıkıyor. Bir varoluş biçimi. Sen orada onların yanındasın, orada durdun, onunla konuştun. Orada niye tavrını sergilemedin gibi sürekli böyle hesap sormalarla veyahut da böyle bir hayat aslında bütün bu güvensizliklerde çok zor, yaşaması zor bir hayata gidiyor. Zaten Türkiye'de hayat kolay değil. Ondan dolayı ya ben bunları endişe verici buluyorum. Yani şimdi hiçbir şeye güvenemiyorsunuz. Hiçbir şey bu doğru mudur, bu rakam var, o böyle midir vesairedir. Ya yani mesela işte bu işte MYK'da bir sunum yapılmış ve orada çok Kılıçdaroğlu'na destek yükseliyormuş. Ya kendi aranızda bunları konuşabilirsiniz ama bunun mesela dışarıda gerçekliği var mı? Veya bu algı orada sunulan bu rakamlar dışarıda gerçek diye inanılıyor mu? Ya bir süre sonra biz anketlerle ilgili bütün bu işte kim ne kadar oy alıyormuş, kim neymiş durumu bunlarla ilgili çok kötü bir gri alana doğru gidiyoruz. Hiçbir şeye kimsenin güvenemediği. Ya ben o yüzden siyaset bu kadar tartışan, konuşan ve mesleği siyaset bilimi olan, neyse ki siyasetçi değilim ve siyasetçi hiç olmaya niyetim olmadı. Hiçbir parti üyeliğim olmadı. Ama giderek siyaset alanı çok kirli bir alan. Herhangi bir

0: boyutuyla. Bu noktaya gidiyor ve bunun olduğu ülkelerde sonradan çok sıkıntılar olmuştur. Yani birdenbire küt diye mesela hiç beklenmedik yerlerde. Ya Kadıköy'de çıkar bundan sonra yerel seçimler olursa o yerel seçimleri bir stand-upçı kazanır mesela. Yani dünyada bunun örnekleri var. Ama oralarda yani Türkiye'de hiçbir zaman siyaset böyle bir noktaya gitmedi. Çünkü o partiler tuttu. Şimdi biz parti sisteminin erimesine gidiyoruz. Ki bunu işte İngiltere'de yaşıyor. Siz, ya bunlar çok fantastik gelebilir şu açıdan ama biz önümüzdeki dönemde görürüz bunları yavaş yavaş. Çünkü müthiş bir güvensiz ortam çıkıyor.
1: Peki. Şu analize ne dersiniz? Nasıl bir şey mi söyleyeceksin?
2: Yok, ben de bir tur söz alayım.
1: Daha böyle başlayalım. Evet. Murat Bey dönelim. Yani söz veremediklerime de söz dağıtmaya çalışıyorum. O da şu. Biz aslında bu konuştuklarımızla ana böyle çok ortada duran asıl meselelerin etrafında mı dolaşıyoruz? Neyi kastediyorum? O da şu. Burada da işte OTES hep merkezde Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Onu kim geçer? Bu tarafın şeyi de o. Onu kim geçer?
3: Bir şey söyleyeceğim. Saat 8'den beri ve haftalardır aslında bunu aylardır, yıllardır bunu konuşuyoruz.
1: Evet. Yani. İşte onu geçecek bir aday vardı. O gitti. Yani diyorsunuz ya destek de düşüyor. Şundan dolayı mı düşüyor acaba? Onunla yarışma ihtimali düştüğü için şimdi kim yarışabilir onu bulalım. Yeni adayın peşine düşelim. Yani şu motivasyon düşüyor mu? O da kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir seçimde kim geçer motivasyonu düşüyor mu? O düşmüyor galiba. Sadece o kişiyi arıyor şu an. Şimdi Mansur Yavaş mı olur, başka bir isim mi olur gibi. Eğer buysa, yani Türkiye siyasetinde temel motivasyon şu an muhalefet tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir seçimde kim geçer o ismi bulmaksa, o zaman burada konuştuğumuz birçok şey biraz böyle şey, uzak bir konu yani. Asıl mesele uzak bir mesele. Eğer Türkiye siyasetini bu domine edecekse önümüzde bir seçim var. 16 Nisan'da ya da kendi tarihinde ya da X tarihinde bir seçim var. Ve muhalefetin yine altılı masa döneminde olduğu gibi Erdoğan'ın karşısında kim başarılı olur? Bunun peşinde düştüğü bir iklimde, süreçte olacaksak aslında asıl konuşması gereken bu mu?
3: Ya Eren Bey, mesela şimdi 2023 seçimlerine gidelim. Altılı masa bir ortak mutabakat metni çıkartmıştı. Hatırlayan var mı aranızda? 1138 sayfa. Ve Sayın Kılıçdaroğlu %48 oy aldı.
2: 48,5.
3: 48,5.
1: Tabii 49'a yaklaşan bir oydu, evet.
3: Yani 48,5'ta bu 1138 sayfalık ortak mutabakat metninin payı nedir sizce?
2: Okumadığı için insanlar daha yüksek oy vermişlerdir.
3: Ben size söyleyeyim yani sıfırdır.
4: Yok, öyle düşünmeyin. Bakın
3: Murat Bey bir müsaade edin.
4: Ortak yaralarda, ortak incinmişliklerde toplandılar.
3: Ben sizin kadar belki irticalen konuşamayabilirim. Beni mazur görün. Bir kompozisyon oluşturmaya çalıştım zihnimde. Türkiye'de muhalefet bir kolay bir zemin üzerine oturttu kendisini. Bir soru. 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi genel seçimlere giderken ortaya koyduğu kampanyanın adı neydi? Merkez Türkiye'ydi.
0: Evet, bir de o vardı.
3: Hatırlıyor musunuz?
0: Evet, onu da yaşadık.
3: 2018'de neydi? Merkez Türkiye'ydi. 2023'te de benzer bir kampanyayı Cumhuriyet Halk Partisi duyurdu. Fakat baskın kampanya altılı masa üzerinden gittiği için o pek duyulmadı. Cumhuriyet Halk Partisi genel olarak zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığından beslenen bir zemine oturduğu için dış politikaymış, sanayiymiş, kültür, turizmmiş bunlara yönelik politika geliştirmek zorunda zaten kendisini hissetmiyor. Çünkü seçmeni şunu söylüyor. Onu göndermek için bana oy vermen gerekiyor. 2014'te tıpış tıpış Ekmelettin İhsanoğlu'na oy vermen gerekiyor. Çok özür dilerim. Tatava yapma, bas geç sloganı o zaman üretildi. 2018 yılında gel bakalım dediğim ve yarın Türkiye'nin bir numaralı koltuğuna layık gördüğüm insana gel bakalım diye hitap ederek bak buna oy vereceksin dedim. 2023'te de bana mecbursun çünkü onu göndermek istiyorsan tırnak içerisinde kutu kolaya bile parmak arası terliğe bile oy vermek durumundasın. Bunun haricinde bana hiçbir şey soramazsın. Ne geliştireceksin? Ortaya ne koyacaksın? Eren Bey, çok üzgünüm bütün bunları konuştuğumuz için. Dün akşam dünyanın gözlerinin çevrildiği Washington'da Donald Trump, AK Parti Washington temsilcisi gibi bizim bir türlü beğendiremediğimiz muhaliflere
1: onu aldı arkadaşlar en son
3: Sayın Cumhurbaşkanı hakkında söylediği sözler bakın
1: Bunlar hatta da, yeri gelmişken verin arkadaşlar, madem Taha Bey getirdi.
3: Bundan da birileri başka anlamlar çıkartacaktı. Donald Trump öyle diyor. İki hafta önce Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan Moskova'daydı. Ve Moskova'da kameralar da açıkken Vladimir Putin, Rus lider, dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lütfen selamlarımı iletin.
1: Bir izleyelim mi? Pası siz attınız.
3: Hay hay.
1: Pası siz attınız. Buyurun.
5: Well, except for the fact that it was being held in Turkey by President Erdogan, I don't think I would have gone to it. And so I'm going out of respect to President Erdogan. He's a strong member of NATO. Yeah, I'm going to probably do something that's going to make him very happy. He loves Turkey, right? He's doing a great job. He loves Turkey. Well, except for the fact that...
3: Donald Trump bunları söylüyor. Diğer tarafta Moskova'da Rus lider diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'na selamlarımı iletin, Sayın Fidan'a söylüyor. Onun liderliği ve güçlü duruşu sayesinde Rus ve Türk ilişkileri her zaman iyi bir boyutta ilerledi. Ki aynı zamanda biz Ukrayna'ya biliyorsunuz yüklü miktarda savunma sanayi ihracatı yapıyoruz. Bugün bu stüdyodaki herkes kabul eder ki Körfez'deki pek çok kral yatmadan önce Cumhurbaşkanı'nın sağlığı ve saati için mutlaka dua ediyor. Kafkaslar'da Azerbaycan kardeşlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da sevdası herkesçe malum. Balkanlar'da, Bosna'da, hatta Sırbistan'da, hatta Kosova'da, Afrika'da ve Somali burnuna kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın etki alanı bu düzeydeyken, ya az önce mesela sosyal medyada gördüm. Hadi bu Erdoğan liderliği tarafı, tamam mı? Çünkü niye bunu söylüyorum? Ya Sayın Cumhurbaşkanı iktidar olmaya çalışmıyor ki, zaten iktidar. İktidar olmaya çalışması gereken, daha çok çaba göstermesi gereken muhalefet değil mi? Niye muhalefet o onun eli sıktı mı, bu bunu böyle yaptı mı? Bugün mesela gördüm Cemil Tugay Veli Ağbaba'nın yeğenini görevden almış. Niye sürekli muhalefet sanki iktidarı garantilemişçesine bu kadar serbestçe hareket ediyor, ben bunu çözemiyorum. Veya yerel yönetimlerde bu kadar başarı elde etmişken muhalefet partisi, ki bana göre çok ciddi bir başarıydı 2024-31 Mart seçimleri, kabul edelim etmeyelim, AK Parti'nin seçmeni sandığa gitti gitmedi, bunu avantaja çevirmeye çalışırken biz bugün neden her Cumhuriyet Halk Partili belediyeden hangisi AK Parti'ye geçecek diye düşünürken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay gidiyor Fas'ta Dünya Belediyeler Birliği Başkanı oluyor. Ya bu bir başarıdır arkadaşlar. Yani Uğur Bey'in mesela Konya'da yaptığı işlerin üzerine çıkma gibi bir gereksinimi var mı sizce? Konya'da AK Parti'nin seçimi kaybetme gibi bir şey var mı? İhtimali var mı? Niye buna çabalıyor? Sayın Cumhurbaşkanı niye mesela Sakarya'da danışma kampı düzenleyerek partisiyle ilgili yeni politikaları masaya yatırıp bütün kurmaylarıyla beraber yeni yeni yol haritaları oluşturuyor? Ben şunu görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı sahada iyi bir futbolcudur, hepimiz biliyoruz. Dişine göre bir rakip bulamıyor, kendisiyle rekabete giriyor yani. AK Parti yarın seçim varmışçasına çalışıyor. Bunu görüyoruz. Muhalefette şöyle bir kolaycılık görüyoruz.
0: Daha bunlar, Hüseyin Bey artık Kılıçdaroğlu var.
3: Ya, öyle Kemal Bey için de aynısı geçerli. Ama ya, Kemal Bey şu an için parti hakim olmadığından ona henüz yüklenmiyorum. Kemal Bey için de geçerli. Fakat muhalefette şu rahatlığı görüyorum. Ya her gün belediyelerle ilgili bir soruşturmaya uyandığımız Türkiye'de, ya arkadaşım Ankara'nın göbeğinde otelde de basılma arkadaşım yani. Nereden geliyor bu rahat? Nereden geliyor biliyor musunuz?
6: Belediyelerde yok.
3: Çok özür dilerim.
6: Bütün
3: nereden geliyor bak, biliyor musunuz?
6: AK Partili, MHP'li belediyelerde araştırsın, hepsinde var be kardeşim.
3: Ben İzmir Körfezi'ne lağımı bile akıtsam bu insanlar bana oy verecek rahatlığından geliyor.
6: Yok öyle değil.
3: O yüzden işte, muhalefet yıllardır, muhalefet yıllardır obez oldu Sayın Bakanım. Çok özür dilerim. Muhalefet yıllardır obez oldu. Arkasına yaslandı.
6: Yok,
3: diyor ki Erdoğan'ı göndermek istiyorsan bana oy vereceksin. Peki sen bana ne yapacaksın? Sorusunun hiçbir cevabı yok. Allah aşkına altılı masanın mutabakat metni hakkında kimin hangi fikri var ve bugün o mutabakat metni nerede? Yok, çünkü tek bir motivasyon vardı tırnak içerisinde, onu göndermek. Onu gönderme motivasyonunun sonucunda da Kemal Bey %48,5 gibi bir oy oranına ulaştı. Bu Kemal Bey'in oyuyduysa bugün nerede? Yok, çünkü kimse Kemal Bey'e değil Erdoğan karşıtlığına oy verdi. Ama gelinen noktada Sezin Hanım'ın...

0: Büyük bir umutsuzluk içerisinde ki bana göre çok haklı bir tespit, muhalefetin selasını okuduğu bu açıklamasından çıkarmamız gereken bir ders var. 48,5'la seçim kaybedildi. Şu stüdyoda da soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bölündü ve değişimciler çok ciddi de bir rüzgar arkasına aldılar. En kötü senaryoda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu kaç puana düşecek? Diyebilir misiniz ki 2 puana düşecek? Hadi diyelim 2 puana düştü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 puanına muhtaç olmadan siz %50+1'i nasıl bulacaksınız? Mümkün değil. O yüzden hani siyasette güvenli liman arayışı sürüyor dediniz ya az önce Sezin Hanım. Vallahi ben size söyleyeyim. Az önce de ifade ettiğim gibi Körfez'deki krallar dahil olmak üzere pek çok coğrafyadaki insan Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlığı sıhhati için dua edip nasıl yatıyorsa bugün de bu kadar krizlerin olduğu bir bölgede NATO zirvesine ev sahipliği yapıp Amerika'dan Rusya'ya kadar liderlerin güveniyle beraber bu mesajlarla gündeme gelen Sayın Cumhurbaşkanı dün kızan, yarın faturayı kesen, bugün ders veren Türkiye seçmeni için ki o seçmenin her 10 kişiden 7'sinin oyunu aldı Sayın Cumhurbaşkanı. Vallahi hala güvenli liman olarak gözüküyor. Vatandaş şöyle bakıyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na zamanı geldiğinde trip de atarım. Efendime söyleyeyim şikayette de bulunurum. Ama günün sonunda bu krizden beni Erdoğan çıkartır diye bakıyor. Ve muhalefet tüm bu karmaşasıyla beraber herhangi bir şekilde çözüm adresi olmamak adına elinden geleni yapıyor.
1: Peki. Ne kadar süremiz kaldı dediniz?
2: Benim bu konuda söyleyeceklerim var ama.
3: Ben de ya şu seçim ben çok de önemliydi.
1: Vallahi da söylemek 3 dakikamız kalmış.
4: Ben de söz almak
1: siz farkında ama mıydınız?
5: Murat söyleyecektim ama böyle manifesto konuşmalar olunca vakit kalmıyor.
1: Çok hızlı.
6: Şey bozulmasın diye ama Türkiye'de bitiriyorum Murat. Tamam. Türkiye'de belediye başkanları ve milletvekilleri bu dönem çok ahlaksızca parti değiştiriyor. Mesela Ankara'da bugün AKP'ye geçen eski CHP'li milletvekili, belediye başkanı, bak Osman Gökçek ve ben çok severim eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, Keçiören Belediye Başkanı, sonra Büyükşehir aday oldu.
2: Turgut Bey.
6: Turgut Bey, Deniz Bey'in adını park yapmıştır. Bunun bütün itirazlarına rağmen, bütün yolsuzluklarını ortaya dökmesine rağmen Tayyip Bey gitti rozet taktı. Ve anayasayı değiştiriyorlar. Tayyip Bey %51 bulamıyor şimdiki bu sistemde. En çok oy alan seçilsin diye şimdi anayasa
1: gelecekte böyle olacak diyorsunuz.
6: Onu çalıştırmaya çalışıyorum. Peki. Türkiye içeri bak bir de. Türkiye'de insanlar aç. Emekler
1: söz kese kese gideceğim çünkü
6: gidemiyor.
1: 3 dakika
6: bu bakımdan şey demek yani. Göreceğiz demek istiyorum.
1: Evet. Murat Bey, Murtuba Hanım.
4: Şöyle. Aslında Hüseyin Bey'e de cevap vermeyi çok isterdim de. Merkez projesi olsun.
1: Daha çok program
4: masada,
1: yapacağız.
4: Onlar
1: yine
4: uzun.
1: Birlikte olacağız.
4: Tamam. Ama şunu söylemek lazım. Hakikatten uzaklaştığımızı görüyorum bazen. Sorunları konuşurken, tartışırken. Aslında sorunun ne olduğunu, neye güven duymadığını seçmen biliyor. Yani Türkiye ölçeğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeyi yönetemeyeceğini düşünenlerin oranı %57'ye yaklaştığını görüyoruz. Bunun temel sorunu CHP'deki bu dağınıklık ve yolsuzluk. İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığını inanan bir kitle var. Yani yok diyemezsiniz. CHP içerisinde bu rakam giderek artıyor. Özgür Özel'in biz bunları yapıyoruz paradigmasını, anlatış biçimi doğru değil, rasyonel davranmıyor. Örneğin diyor ki, benim kızım hırsızlık yapmış olsa diyor, arkasında dururum diyor. Yani savunurum, onun yapmadığını ifade ederim diyor. Şimdi seçmen böyle bakmaz olaya. Hukuk anlamında hesap verilebilir bir yapıya dönüşülmesi gerekiyor. Yani Özgür Özel şu paradigmayı koyuyor. Diyor ki, iktidar olmak için diyor her şey mübah. Ben küreselcilerle, emperyalist yapıyla da işbirliği yaparım diyor. Türkiye'yi de şikayet ederim
7: küreselciler
4: diyor.
7: Küreselciler kim? Bu kadar Cumhurbaşkanı
4: mesela
7: diyor.
4: Örneğin diyor ki Doğu Akdeniz'in, o zaman örneğin Doğu Akdeniz'in güvenliğini
7: evet,
4: vereceğim
7: yani,
4: diyor.
7: Kuzey Kore mi olsun Doğu, Türkiye anlayamadım. Doğu, yani,
4: örneğin diyor ki Doğu Akdeniz'deki çok güvenlik, sağ. NATO, Avrupa Birliği'nin güvenliğini diyor. Karadeniz'deki güvenlik masaya yatırabilir şekilde bir...
1: Yani siz diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi iş sorunlarını bitirip Türkiye'yi yönetebileceği konusunda toplumu ikna etmesi gerekiyor.
4: İkna etmesi gerekiyor. Yani bu dağınıklık şu an mevcutta verilmeye çalışılıyor.
3: Bu açıklama çok önemli. Kaç dakikam var? Yani bu açıklama önemli bir açıklama. Çünkü uzun zamandır gündemi sarsacak ve siyasal istikrarı da aslında etkileyen ve işte erken seçim ki zaten artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber seçimlerin yenilenmesi kavramı var. Bu kavrama alışmamız gerekiyor. Ancak bu seçim takviminin yenilenmesi de yine anayasal çerçevede yine Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi sonrasında olacak. Anayasanın 116. maddesi üye tam sayı

0: 25'te 3 çoğunluğu olacak. 600 milletvekilinin 360 oyu gerekiyor. Ama 360'ı şu an Cumhur İttifakı tamamlayamıyor. 327 oy tamamlıyor. 33 eksik bu kararı vermek adına. O zaman da işte o zamana kadar da bu siyasal istikrarsızlığı konuşuyoruz ya ana muhalefet tarafında. İbre nereye dönecek? Ve bunun üzerinden de işte hep diyoruz ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meseleleri bizi ilgilendirmiyor ama önümüzdeki seçimlerde Türkiye'nin siyasal istikrarı adına bu açıklama
1: çok orada bir önemli, dağılma olmaması gerektiğini
0: olmaması ve bununla ilgili tam da bu aritmetik aslında bu bütün mesele meclis aritmetiği üzerinden bütün hikaye ya da bütün başarı ya da bütün strateji bunun üzerinden inşa edilecek.
2: Bir cümle,
0: yalnız nasıl çarpıyor için?
2: Çok küçük bir cümle.
0: Mesela İzleyicilerimiz kusura bakmasın.
2: Seçmene, CHP seçmenine şöyle bir soru var. Kim haklı, kim haksız diye sorudan ziyade diyoruz ki partiyi dağılmasını kim engeller diyor. Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı CHP oy verenlerde %54. CHP oy verenlerin %54'ü çok Kemal şaşırdım. Kılıçdaroğlu diyor. %32'si Özgür Özel diyor. İfade etmek istediğim burada partinin toparlanmasını isteyen bir seçmen var.
1: Peki nasıl? Bize bir final.
3: Net söyleyeyim. AK Parti 2023'ü kazandı. AK Parti'nin 2023'ü nasıl kazandığını muhalefet bugüne kadar analiz edemedi. Çünkü 2024'ün sarhoşluğu içindeydi ve devam ediyordu. Ancak bence AK Parti de 2024'ü neden kaybettiğinin muhasebesini hala yapmadı. Hmm. Çok net söylüyorum. Konya'yı söyledi. Konya'yı kaybetti AK Parti. Kazanmadı. Hmm. Kaybettiği oy oranına bakın. Her seçmenin dörtte birini kaybetti. Neresi kazanç bunun? Konya'da ben aday olsam kazanırım yani. Kayseri'de durum öyle. Kahramanmaraş'ta öyle. Tokat'ta Adıyaman'da öyle. Afyon'da öyle. Size onlarca yer sayabilirim.
1: Yani 2024'ün muhasebesini yapması gerekir.
3: 2024'ün muhasebesini henüz AK Parti yapmadı.
1: 2023'ün muhasebesini yapmasını gerekir. Hayır. Muhalefet ve Cumhuriyet Halk
3: yapmadı.
1: Partisi.
3: Hani diyorsunuz. 2023'te bunlar devleti de emanet edemem dedi muhalefete seçmen. 2024'te dedi ki devleti emanet ettim sana ama yerel yönetimler onlara verip onlara bir şans tanıyorum dedi. O şansı onlar kötü kullandılar.
1: Toplum sandıktan mesajını vermeye hiçbir şey devam
3: anda,
1: ediyor.
3: Hiçbir şey şu anda herhangi bir siyasi partinin ya da bloğun seçimi kazanmasına dair bir garanti teşkil etmiyor. Vaktimiz dar, konuşamıyoruz ama bunu bence henüz taraflarda konuşuyoruz.
1: Şu an için vaktimiz dar ama gündemimiz evet. Çok. Yine bir araya gelip konuşacağız, tartışacağız. Nasıl Güngör'e teşekkür ediyorum. Sezgin Öne'ye teşekkür ediyorum. Taha Hüseyin Karagöz'e teşekkür ediyorum. Mehmet Sevgi'ye teşekkür ediyorum. Nur Tuğba Aktay'a teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederiz. İzleyicilerimize teşekkür ederim.
1: Ve Murat Gezici'ye teşekkür ediyorum. Kısa bir aradan sonra da size teşekkür edeceğim.

0: sunumuyla devam edecek.
1: Haberin ve hayatın içinde.
2: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
1: Gündemin sıcak başlıkları.
2: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
1: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
2: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu, enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
1: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.
0: Bankın sunumuyla devam ediyor.
2: Sizlere izlediğiniz için, tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma, emekleri, katkıları için teşekkür ediyorum. Gerçek Fikri'nin sonuna geldik. Bir başka Gerçek Fikri'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli

Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 26 Haziran Cuma sabahındayız ve tabii ki gelişmelerle karşınızdayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken Türkiye A Milli Futbol Takımı 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda son maçına çıkıyor ve az önce İstiklal Marşımız okundu. Maç başlamak üzere diyebiliriz. Maalesef ki tabii ki son maçımıza çıkıyoruz ama en azından bir gol beklentimiz de var millilerimizden. Habertürk muhabiri Kaan Uçar ve kameraman Erdi Demir Yedikule Hisarı'na kurulan dev ekrandan takip edecek maçı. Söz sizde, neler söylersiniz Kaan?
1: Öncelikle günaydın. Sizin de söylediğiniz gibi maalesef son maç, ancak biz yine Erdi Demir'le birlikte Yedikule Hisarı'ndayız. Buradaki kalabalık aslında geçtiğimiz maçlardaki kadar fazla bir kalabalık yok burada. Ancak yine de vatandaşlarla konuştuğumuzda şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz sonuna kadar milli takımı desteklemek için buradayız. Çünkü sonuçta 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmışız ve bu da büyük bir başarı diyorlar onlar da. O yüzden biz hani sonuna kadar buradayız. Bir iddiamız kalmasa da, iki maçı kaybetsek de yine de buradayız. Bu maçı izleyeceğiz. Burada milli takıma elimizden gelince destek vereceğiz. Erdi Demir'den rica edeyim, biraz da böyle yürüyelim. Sizlere de ilk 11'i sayayım öncelikle. Kalede Uğurcan, sol bekte Eren Elmalı, Abdülkerim Ozan stoper tandeminde, sağ bekte ise Zeki Çelik var. Orta ikilide Orkun ve Salih oynuyor ilk 11'de. Önlerinde Arda Güler, solda Kenan Yıldız, sağda Oğuz Aydın ve en üçte ise Barış Alper. Şu oyun ilk 11 olarak başladı. Şu anda da zaten maçın ilk düdüğü çaldı. Burada da bir vatandaşlar alkışlamaya başladı elbette ki. Çünkü az önce söylediğim gibi yine hani bir iddiamız kalmasa da herhangi bir kazansak da bir şey değişmese de, çünkü Amerika Birleşik Devletleri için de bir şey değişmeyecek, kazansalar da kaybetseler de, çünkü grubu lider olarak tamamlamayı garantileder. O yüzden diyorlar ki vatandaşlar da hani bir şey değişmese de biz milli takımın yanındayız, formaları giydik sabahın erken saatlerinde, hatta gece hiç uyumadan gelenler de oldu çünkü daha güneş doğmadı, daha henüz güneş kendini göstermedi, ancak yine de burada bir kalabalık var. 30-40 kişi yakın bir kalabalık var. Arka tarafta da var. Erdi Demir'den rica edeyim, orayı da gösterelim sizlere. Burada da yine bir kalabalık var. Vatandaşlar orada da izliyorlar. Maçı oradan takip ediyorlar. Tabii kalabalık önceki maçlardaki gibi değil. Ancak yine de dediğim gibi burada vatandaşlar milli takımı desteklemek için buraya geldiler. Şu bilgiyi de verelim. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri tarihinde 5 kez karşılaştı. Bu 6. karşılaşma. Bu 5 kez karşılaşmada Türkiye'nin 2 ile Amerika Birleşik Devletleri'nin beraberliği var. Bir maçsa galibiyeti var. Bir maçsa berabere bitti bu toplamdaki 5 maçta. Bu ise 6. maç. Elbette ki son maç olması üzücü. Paraguay ve Avustralya mağlubiyetleri elbette ki çok üzücü. Ancak yine de burada vatandaşlar milli takımı desteklemeye geldi. Tabii burada yine bir şu an önemli bir kritik pozisyon oldu. Görüyorsunuz burada herkes dediğim gibi bir iddia kalmasa da yine heyecan dorukta, yine burada milli takımı desteklemeye devam ediyor herkes elbette ki. Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi burada da yine aynı bir his, yine aynı heyecan, yine aynı duygu var. Şu an tabii maç başladı. Çok erken bir saat. Şu an 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Umarız kazanırız. Umarız kazanarak Dünya Kupası'na veda ederiz. Az önce konuştuğum bir kişi, bir genç demişti ki ilk Dünya Kupası, hayatımın ilk Dünya Kupası bu sefer olmadı ama umarız inşallah diğerlerinde daha iyi sonuçlar elde ederiz demişti. Buradaki herkesin tabii fikri de bu yönde. Bir gol yedik şu anda. Yine erken gelen bir gol. Paraguay maçında olduğu gibi yine erken gelen bir gol. Ancak maç 90 dakika, pes etmemek gerekiyor. Mücadele sonuna kadar vermek gerekiyor deyip sözü size bırakalım.
0: Evet Kaan, çok teşekkür ediyoruz. Senin de söylediğin gibi her ne şartta olursa olsun millilerimiz gururumuzdur. Kolaylıklar diliyoruz sana ve kameraman arkadaşımıza.

0: Ve gündemdeki diğer önemli gelişmelerle devam edelim değerli izleyiciler. Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını kongreye bildirdi. Detayları aktaralım. NATO zirvesi öncesi ABD'den kritik bir açıklama geldi. ABD yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışı konusunda kongreyi bilgilendirdiği açıklandı. Trump yönetiminden bir yetkili daha önce Anadolu Ajansı'na konuşarak yönetimin kongre ile şeffaf bir ilişki içinde olduğunu belirtmişti. ABD basını NATO zirvesi öncesinde jet motoru satışı konusunu değerlendirdi. Trump'ın kilit bir müttefiki olan gördüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik önemli bir jest niteliğinde olduğu belirtildi.
1: İç içe olan bir dönemde
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi'nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet töreninde konuştu. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünün idrak edileceğine dikkat çeken Erdoğan, darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit ettiler dedi.
1: 20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. 51 şehidimize bugün bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Polis Akademisi mezuniyet törenine katıldı. 13.610 öğrencinin mezuniyet coşkusuna eşlik ettiklerini belirten Erdoğan, polislerden beklentilerin altını çizdi.
1: Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz.
2: Erdoğan, polislerin koşullarını iyileştirmek için atılan adımlara dikkat çekti.
1: Özlük haklarından lojistik imkanlara, teknolojik altyapıdan insan kaynağına geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız görev puanına dayalı atama sistemi de bunlardan biridir. Görev yapılan bölgeyi, fedakarlığı ve hizmet süresini dikkate alan bu uygulama teşkilatımızdaki adalet duygusunu da kuvvetlendirecektir.
2: Erdoğan konuşmasının ardından derece alan mezunlara diplomalarını takdim etti.
0: Mutlak mutlak kararı sonrası CHP'de bir ilk yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez yan yana geldi. Onları yan yana getiren eski CHP milletvekili Orhan Süreç'in mecliste düzenlenen cenaze töreniydi. Peki tokalaşma sonrası ne oldu haberimizi izleyelim.
3: Mutlak mutlak kararı sonrası ilk kez aynı karede yer aldılar. Meclisteki cenaze töreninde bir araya geldiler. CHP 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Süreç'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Meclisteki tören alanına ilk Özgür Özel geldi. Yanında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve ihracı istenen eski Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır vardı. Özel tören alanında yerini aldıktan kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu da geldi. Özel de ilk kez aynı karede yer aldı. Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı. Ancak aralarında bir diyalog olmadı. Tören sonunda Kılıçdaroğlu ve Özel bir süre yan yana yürüdü. Cenaze töreninin sona ermesiyle Kılıçdaroğlu meclisten ayrılırken Özgür Özel Türkiye

0: Büyük Millet Meclisi'ndeki makamına geçti.
1: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın 3. dalgasında yeni gözaltı kararları geldi. Seferihisar Belediye Başkanı ve Balçova Belediye Başkanları gözaltına alındı. Seferihisar, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması sürüyor. İnşaat ve imar konularıyla ilgili usulsüzlüklerin giderilmesi için rüşvet aldığı izah edilen şüphelilere yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye çalışanlarının yanı sıra iş insanları da var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce işaret ettiği 16 Nisan 2028 tarihinin erken değil, öne alınmış seçim olduğunu belirtti. Öne alınmasını hile diye ifade etmek kara propaganda dedi.
0: Seçim için neden 16 Nisan 2028 tarihi işaret ettiğini anlattı. Erken değil, öne alınmış seçim dedi.
2: Öncelikle önümüzdeki genel seçimlerin olağan tarihi 7 Mayıs 2028'dir. Önümüzdeki genel seçimler için önerdiğimiz 16 Nisan 2028 tarihi siyasi ve sosyal manasıyla bir erken seçim tarihi değildir. Zamanında yapılacak seçimin sadece 3 hafta öne alınmasıdır. Bu öne alma TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi kararı ile olur. TBMM buna karar verirse 2028 yılında 9 ila 15 Şubat günlerinden birinde bu kararı alabilir. Olağan gününden kısa süre öne alınan seçimlere kimse erken seçim demiyor. Döneminde ama öne alınmış seçim deniyor.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, genel seçimler için 16 Nisan 2028 tarihi üzerine çıkan tartışmalara ilişkin Anadolu Ajansı'na bir yazı kaleme aldı. Mehmet Uçum'un bu tartışmayı başlatan sözleri daha önce MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye de sorulmuş. Bahçeli, seçimlerin zamanında yapılmasıyla Uçum'un verdiği tarih arasında fark yok diye yanıt vermişti. Bahçeli'nin bu sözleri için Mehmet Uçum da derin manalar içeren destekleyici görüşünün kıymeti tartışılamaz değerlendirmesinde bulundu. Uçum, Cumhurbaşkanlığı seçimi için anayasadaki iki dönem kuralını hatırlattı. Ancak bu kuralın bir istisnası olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclisin seçimleri yenileme kararı alması halinde Cumhurbaşkanlığı yapan kişi üçüncü dönemde Cumhurbaşkanı adayı olabilir dedi.
2: Seçimin kısa süre öne alınması anayasal bir imkan olmasına rağmen bu durumu hile diye ifade etmek başlı başına bir kara propagandadır. Önümüzdeki genel seçimlerin 2028 yılında zamanında yani döneminde ama kısa bir süre öne alınarak yapılacağı güçlü bir şekilde öngörülebilir. Burada konu yalnızca adaylık değildir. Türkiye'nin terörsüz Türkiye sürecini, savunma sanayindeki atılımlarını, enerji yatırımlarını, bölgesel güç konumunu ve tam bağımsızlık pozisyonunu kalıcı hale getirecek istikrarlı bir yönetim iradesinin sürdürülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık imkanı verilmesidir.
1: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Karaal'ın cihazında takip edilmesini sağlayan bir GPS cihazı bulundu. Kaçırıldıktan 32 saat sonra kurtarılan Erhan Karaal'ın aracı Asayiş Şube ekipleri tarafından incelemeye alınmıştı. Aracın gizli bir noktasında takip edilmesine imkan sağlayan GPS cihazı bulundu. Cihazın kimin tarafından ve ne zaman takıldığı araştırılıyor. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı kaçıranların da aralarında bulunduğu 10 kişi halen sorguda. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenledi. Rum basınında yer alan BM Kıbrıs planı iddiaları değerlendirildi. Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açıktır, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs, Türk halkının haklarını yok sayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez denildi.
0: Rum basınında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandı ve istişareye açılacağı yönünde iddialara tepki gösterildi. Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir mesajı verdi.
3: adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir

0: bir çözüm, ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim, Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrar da sağlayamayacaktır. Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim, Türkiye açısından kabul edilemez.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenledi. Almanya'ya ait Patriot hava savunma sisteminin Malatya'da konuşlandırılmasına dair detaylar paylaşıldı.
2: NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sistemi Kürecik Malatya'ya konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan ABD Patriot hava savunma sisteminden görevi devralmıştır.
1: Toplantıda yıl sonuna kadar iki adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflendiği de belirtildi. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir denildi. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması da toplantının gündemindeydi.
3: İmzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyinde işgaline devam edeceğini açıklayan ve bölgedeki saldırgan tutumunu sürdüren İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Sürecin sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir.
4: NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD'nin İran'a saldırılarda İtalya'daki üstlerinden 500 uçak kaldırdığını söyledi. Bu açıklamaya İtalya Başbakanı Meloni'den sadece teknik ve lojistik destek sağladık yanıt geldi.
5: NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD'nin İran'a saldırılarında İtalya'nın üstlerini kullandığını iddia etti. İtalya hızla yanıt verdi. Başbakan Meloni sadece teknik ve lojistik destek sağladık dedi. ABD Başkanı Trump, NATO'ya kağıttan kaplan demiş, Avrupalı müttefiklerini İran'a saldırılarında yardım etmedikleri nedeniyle eleştirmişti. Rutte bu iddialara karşılık İtalya'yı örnek gösterdi. ABD'nin İtalya'daki üstlerinden 500 uçak kalktığını söyledi. Meloni iddiayı reddederek İran çatışmasına hiç katılmadık dedi. Sadece teknik ve lojistik destek sağladık açıklamasını yaptı. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani konuyla ilgili İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefon görüşmesi yaptı. İtalya, ABD ile yapılan anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalarak hiçbir zaman İran'a karşı herhangi bir askeri girişimde bulunmadı dedi. İran'a karşı savaş için üst kullanımına asla izin vermedi diye belirtti. İtalya Savunma Bakanı Crosetto da Rutte'nin açıklamasını yalanlamış, sadece lojistik uçuşlara izin verildiğini söylemişti.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'da Darlington nükleer tesisini ziyaret etti. Bakan Fidan, Kanada ziyareti kapsamında önemli görüşmelerde bulundu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Toronto'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'la görüştü. Görüşme Darlington nükleer tesisinde gerçekleşti. Fidan, nükleer tesiste incelemelerde bulundu. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Liderlerin katılacağı zirve nedeniyle güvenlik tedbirleri en üst seviyede olacak. Başkentte birçok yol ulaşıma kapanacak. Peki 2 gün boyunca Ankara'da hangi yollar kapalı olacak? Yanıtına haberimize bakalım.
5: NATO zirvesi nedeniyle çok sayıda cadde ve bulvar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve trafik tedbirlerini duyurdu. Zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki çok sayıda cadde ve bulvar 7 Temmuz sabahı saat 7'den 8 Temmuz saat 23.59'a kadar araç trafiğine kapalı olacak. Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi ve Söğüt Özü Caddesi trafiğe kapatılacak. Bu güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak. Liderlerin konaklayacağı otellerin bulunduğu bölgelerde ise tedbirler daha erken başlayacak.

0: Yeni Mahalle ve Çankaya'da belirlenen çok sayıda cadde ve sokak 6 Temmuz sabahından itibaren trafiğe kapatılacak. Bu güzergahlarda araç parkına da izin verilmeyecek. Devlet ve hükümet başkanlarının konvoylarının kullanılacağı arterlerde ise sadece konvoy geçişleri sırasında geçici olarak ulaşıma kapatılacak. Turgut Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Mevlana Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Cinnah Caddesi ve Çankaya Caddesi gibi başkentin en yoğun güzergahlarında anlık olarak trafik durdurulacak. Valilik, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmalarını, trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını istedi. Kapalı yollara ve alternatif güzergahlara ilişkin detaylara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın harita.iletişim.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Söğüt Özü Caddesi'ne de polis barikatları yerleştirildi.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki NATO zirvesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zirvenin geçen yıl düzenlenen Lahey zirvesinden bile daha önemli olduğunu kaydetti. Rutte 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara zirvesini değerlendirdi. Ankara'daki zirve Lahey zirvesinden bile daha önemli çünkü verilen taahhütler harika dedi. NATO'nun zirvede o milyarlarca dolarlık yeni sözleşmeleri açıklayacağını söyledi. Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayisi şirketi olduğunu açıkladı. Aselsan'ın Türkiye'nin en büyük savunma şirketi olduğunu vurguladı. Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak ve Türkiye'nin savunma sanayi devrimini öncülük ediyor, diye ekledi. Ankara zirvesinde büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz, dedi. Genel Sekreter, zirvede Ukrayna'ya destek sözü verileceğini de belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin de zirveye katılacağını söyledi. Geçen yıl Lahey'de düzenlenen NATO zirvesinde ABD, müttefiklerinin savunma harcamalarını gündeme taşımıştı. Üye ülkelerin gayri safi yurt içi hasılalarının en az %5'ini savunmaya ayırmaları taahhüt altına alınmıştı. Venezuela iki büyük depremle sarsıldı. 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler ülkede ciddi yıkıma yol açtı. Geçici devlet başkanı Rodriguez en az 235 kişinin hayatını kaybettiğini, 1520 kişinin de yaralandığını duyurdu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken birçok ülke Venezuela'ya yardım gönderme teklifinde bulundu.
2: Güney Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla iki büyük deprem yaşadı. 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. Yerel saatte 18'de yaşanan ilk depremin merkez üssü Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kenti oldu. İkinci deprem ise aynı eyaletin San Felipe kentinde yaşandı. Hasarın en büyük olduğu bölgeler Miranda ve La Guardia eyaletleri oldu. Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser hem yıkımı hem korku dolu o anları paylaştı.
3: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Her yer yıkıldı. Savaş var. Savaş var.
2: Depremler 160 kilometre mesafedeki başkent Caracas'ta da hasara yol açtı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
4: Anayasamızda öngörüldüğü üzere olağanüstü hal ilan ediyoruz. Bu depremlerin hemen ardından Venezuela ile iletişime geçerek dayanışma ve destek sunan hükümetlere teşekkür etmek istiyorum. ABD, Panama, Katar, Küba, Türkiye, Kolombiya, Birleşik Krallık, Brezilya ve Meksika'da dahil birçok ülke ve kuruluş Venezuela halkıyla dayanışmalarını ifade etmek için iletişime geçti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da ülkesinin yardıma hazır olduğunu söyledi. Yeni ve çok iyi dostlarımız için orada olacağız. İlk gelen haberler iyi değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da Venezuela'ya arama ve kurtarma ekipleriyle tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderileceğini duyurdu. Resmi tatile denk gelen deprem nedeniyle birçok kişinin evlerinde olduğu

0: belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Mahı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz dedi. Erdoğan, 2022'de kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'yla cemevi hizmetlerini de paylaştı.
2: Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Kerbela'nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz.
0: Kerbela acısına değindi. Çadırlar ateşe verilse de Ehl-i Beyt çırağı sönmemiştir dedi.
2: Gönüller Sultanı'nın benim dünyadaki çiçeğim diyerek öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin Efendimizin ve yarenlerinin şehit edilmesinin kederini tam 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz. Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde bedenler bir bir toprağa düşse de hak ve hakikat yere düşmemiştir. Çadırlar ateşe verilse de Ehl-i Beyt muhabbetinin çırağı hiç ama hiç sönmemiştir.
0: Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mahı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Birlik vurgusu yaptı.
2: Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bunlara ne kadar sıkı tutunursak Allah'ın izniyle o derece huzurlu oluruz. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz.
0: Erdoğan 2022'de kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'yla cemevi hizmetlerini de paylaştı.
2: Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanındaki 1133 cemevinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor. Son 3 yılda 533 cemevinin bakım ve onarım işleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon lira tutarında önemli bir destek verdik.
1: İran'da Aşura günü dolayısıyla Kerbela şehitleri anıldı. İran'ın dini lideri Hamani'nin ölümünün ardından düzenlenen ilk törene binlerce kişi katıldı. Tahran'daki anmaya katılan İranlıların gündeminde ABD ile devam eden müzakere süreci de vardı.
0: Binlerce İranlı İnkılap Meydanı'nda toplandı. İran'ın dini lideri Hamani'nin öldürülmesi sonrası ilk Aşura anması yapıldı. Görüntüler İran'ın başkenti Tahran'da kaydedildi. İnkılap Meydanı'nda düzenlenen yas töreninde sloganlar atıldı. Bayraklar taşındı. Bu yıl düzenlenen tören, Hamane'in Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşti. Bu nedenle hem savaş hem müzakere süreci gündemdeydi. İranlılar, Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden barış görüşmelerine temkinli yaklaştıklarını söyledi. Tahran yönetiminin her senaryoya karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.
3: Her zaman savaşa hazırız ama bu anlamda hiç savaş başlatmadık. Ama ülkemizi savunuyoruz. Askeri seçeneği her zaman masada tuttuk.
4: Zorbalara boyun eğmeyeceğiz. Yetkililerimizin milletimizi aşağılamalarına bilerek izin vermemesi gerekir. Gerekirse onlarla mutlaka mücadele ederiz. Trump'ın kullandığı anlamda müzakere etmek, teslim olmak demektir. Ve biz asla teslim olmayacağız.
0: Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşura günü, Kerbela olayının da yıl dönümü. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde her yıl anma törenleri düzenleniyor.

0: 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Pakete komisyon aşamasında IBAN mağdurları ile ilgili bir düzenleme de eklendi. Buna göre IBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Mağdurun zararını karşılayanlar için de indirim yapılacak.
1: IBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Mağdurun zararını karşılayanlar için de indirim yapılacak. Meclis Adalet Komisyonu'nda 30 maddelik 12. yargı paketi kabul edildi. Komisyon görüşmelerinde AK Parti ve MHP'nin önergesiyle teklife IBAN mağdurlarına ilişkin düzenlemenin yer aldığı yeni bir madde eklendi. Buna göre nitelikli dolandırıcılık suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle IBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezasında yarıya kadar indirim yapılacak. Mahkeme yapılacak ihtardan sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilecek ceza yarıya indirilecek. Düzenleme, teklif yürürlüğe girmeden önce mahkumiyet kararı verilmiş ancak dosyaları henüz kesinleşmeyip istinaf aşamasında bulunanları da kapsayacak. Yeni düzenlemeden yararlanabilecek sanıkların istinaftaki dosyaları bozulup yeniden yargılama veya yeniden değerlendirme yapılması için ilk derece mahkemesine gönderilecek. Normalde yeni kanuna göre... Komisyon aşamasında 12. yargı paketinde bir değişiklik daha yapıldı. AK Parti'nin önergesiyle ilk derece mahkemelerinin görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle bozma kararı verilemeyeceğine yönelik düzenleme tekliften çıkarıldı. 12. yargı paketiyle yargılamaları hızlandırılacak düzenlemeler hayata geçecek. Mahkemeler sadece zorunlu ve istisnai hallerde 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip yabancı sayısının 3 milyon 632 bin olduğunu açıkladı. Bunların 2 milyon 264 binini geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. Son 10 yılda gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısı ise 1 milyon 425 bin.
2: Ülkemizde 3 milyon 632 bin 64 yasal kalış hakkı olan yabancıdan bahsedebiliriz.
1: Türkiye'deki yabancıların 2 milyon 264 bin 983'ünü Suriyeliler oluşturuyor. Suriyelilerin geri dönüşleri ise sürüyor.
2: Göç idaremizin resmi rakamlarına göre 2016-2026 yılları arasında ülkemizden 1 milyon 425 bin kişi gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönmüş. Suriyelilerin sayısı bu şekilde.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin sürdüğünü söyledi.
2: Sınırlarımızı korumak için bugüne kadar 1329 kilometre güvenlik duvarı yapılmış durumda. 110 kilometresinde çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Mavi Vatan'da da bu çalışmalarımız devam ediyor.
1: Bakan Çiftçi, Göç İdaresi ve AFAD başkanlıklarının yürüttüğü çalışmalara değindi. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından düzenlenen kampanyalarla ilgili verileri de paylaştı.
2: Yapılan kampanyalarda toplam bağış miktarı 147 milyar 735 milyon yaklaşık olarak. Kira destek ödemeleri, taşınma yardımları, aile yakınlarına vefattan kaynaklanan yardımlarla birlikte 175 milyar lira civarında vatandaşlarımıza kaynak aktarıldığını, yardım yapıldığını görüyoruz.
0: Restoran ve kafelerde detaylı menü dönemi çok yakında başlıyor. Peki eski menülerden farkı ne olacak? Esnaf menülerini güncellemeye başladı mı? Bakalım.
1: Restoran ve kafelere gidince telefondan kalori hesaplama dönemi sona erecek. Her bir ürünün yanında kalori bilgileri ve içeriği yazacak. Detaylı menü dönemi başlıyor.
3: Soruyor müşteri bize, diyor bunu var mı bunda? Var diyoruz veya yok diyoruz, ona göre yiyor.
4: Yedikten sonra bize işte atıyorum içinde yer fıstığı var mıydı, içinde fıstık var mıydı vesaire problem yaşayabiliyoruz.
5: Artık restoranlarda sipariş verilen ürünün hem kalori miktarı hem de alerjen maddeleri menülerden öğrenilebilecek. Detaylı menü dönemi 1 Temmuz'da başlıyor.
1: İşletmeler ürünlerin bilgilerini menülere ya da tüketicinin okuyabileceği bir alana asmak zorunda.
6: Artık alerjenler hangi gıdadan hangi üründen ne kadar kalori alacağını müşteri bilecek. Müşterimiz bilinçli olarak tüketime yönelecek.
7: İnsanların ne yediğini bilmesi lazım. Alerji oluyor mu olmuyor mu gıda olarak.

0: Ne yediğini öğrenmesi lazım bence. Ona göre hepsini yazacağız.
1: Soruyorlar içinde ne baharatı, sosu. Her şeyi soruyorlar. Biz de zaten hepsini söylüyoruz, açıklıyoruz.
2: Esnafın menü dönüşümü başladı.
3: Tabii ki hazırlığımız başladı. Bir gıda mühendisi arkadaşımız bunları kontrol edecek ve uygulamaya başlayacağız yakın zamanda.
4: Zaten bir ürün fiyat listesi güncelleniyor. Muhtemelen onunla beraber de o da ayarlanmış olur.
2: Küçük işletmeler detaylı menü uygulamasına 31 Aralık'a kadar geçebilecek.
5: Geçtiğimiz hafta yüz binlerce aday hedeflerindeki üniversiteye girebilmek için sınavda ter döktü. Önümüzde bir tercih dönemi var. Peki adaylar neye göre tercih yapmalı, nelere dikkat etmeli? Detaylara haberimizde bakın.
6: Aylar süren hazırlığın ardından üniversite sınavı geride kaldı. Şimdi gözler tercih sürecinde.
7: Çok stresli. Sıralamam yetiyor mu, yetmiyor mu? Hukuku da seçebilecek durumdayım, işletmeyi de seçebilecek durumdayım. Hangisini seçmem lazım? Hangi üniversiteyi seçmem lazım?
6: Üniversite tercihi en az sınava hazırlık kadar zor ve kritik bir süreç. Bunun için birçok üniversite tanıtım günleri düzenliyor. İbni Haldun Üniversitesi de onlardan biri. Ancak düzenledikleri program diğerlerinden biraz farklı. Adı Tercih Fest.
8: Öğrenciler buraya geldiklerinde kariyer danışmanlığı alıyorlar. Örnek derslere giriyorlar, atölye çalışmalarına giriyor. Onun dışında bir gezi var. İstanbul'da aynı zamanda tanıyorlar. Ulaşım, kalma, bütün masrafları biz karşılıyoruz.
6: 1-3 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Tercih Fest'te farklı alanlarda uzman isimler katılacak.
8: Bu sene Ticaret Bakanımız Ömer Bolat Bey geliyor. Yine Diyanet İşleri Başkanımız geliyor. Öğrencilerimizi bu isimlerle buluşturmamızın amacı onlara etkili bir şekilde soru sorup kendi kariyerleriyle ilgili nitelikli bir bilgi almaları.
6: Peki tercih döneminde öğrenci nelere dikkat etmeli?
8: En önemli şey başlangıç noktası öğrencimizi kendisini iyi tanıması. Ve bununla ilgili ailesiyle nitelikli bir şekilde konuşması. Ve üçüncü olarak da gitmek istediği bölümün mezun olduktan sonra kendi hayatında ne tür değişiklikler talep ettiğini, nasıl bir yaşama tarzı sunduğunu iyi bir şekilde öğrenmesi.
5: Kahramanmaraşlı bir evde çıkan yangında facia yaşandı. Evde bulunan üç kardeş yaşamını yitirdi.
2: Daireden alevler yükseldi. Kısa sürede evi saran yangın faciaya neden oldu. Yangın Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde bir apartmanda çıktı. Birinci kattaki daireyle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. O sırada içeride 6 kişilik Saltalı ailesinin 5 ferdi vardı. Yükselen dumanı gören çevredekiler yardıma koştu.
9: İlk etapta duman çok yoğundu. Giremedik. Sonrasında bana bir battaniye ıslattılar. Ben battaniyeyle girdim. İki tane çocuk alabildim ancak. İçeride bir abimiz yanıyordu.
10: Anneciğim,
9: müdahale edemedim.
10: Allah, yeter ya.
9: Alevler çok yüksekti çünkü.
2: Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren ekipler engelli olduğu belirtilen 45 yaşındaki Esra ve 26 yaşındaki kardeşi Abdülgani Saltalı'nın cansız bedenlerini buldu. Ağır yaralanan 32 yaşındaki Muhammed Saltalı ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen anne ile diğer çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
5: Adana'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Çuko Birlik'in tarihi hizmet binası kontrollü olarak yıkıldı. 16 katlı binanın yıkım anı kameralara yansıdı.
6: Depremde ağır hasar gördü. 48 yıllık bina kontrollü olarak böyle yıkıldı.

0: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'da bulunan Çuko Birlik'in hizmet binası da hasar gördü. Yapılan incelemede 4 kolonda ağır hasar tespit edildi. Bina için yıkım kararı çıktı. Yıkım için 16 katlı binaya yaklaşık 2700 delik açıldı. 500 kilograma yakın dinamit yerleştirildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alıp yolu trafiğe kapattı. Uyarı anonslarının ardından beklenen an geldi. Ardıl şekilde ateşlenen dinamitler peş peşe patladı. 48 yıllık bina kontrollü şekilde saniyeler içinde yerle bir oldu.
1: Özel tarihlerde evlenmek artık çiftler için gelenek haline geldi. Bu yılda 26.06.2026 tarihi yoğun ilgi gördü. Bu tarihte nikah kıydırmak isteyen çiftler Ankara'da evlendirme dairelerinde adeta sıraya girdi.
2: Bu özel günler ritüel oldu tarihe göre. Gençler artık bu özel günlerde nikahlarını ve düğünlerini yaptırmak için bütün evlendirme daireleri bence sıraya giriyorlar.
3: Nikah tarihlerini ölümsüzleştirmek istediler. O günün özel olması için başvurdular. Evlendirme dairelerinde 26.06.2026 yoğunluğu yaşanıyor.
2: Yaz sezonu olması dolayısıyla en az 25-30 arasında günlük ortalama zaten nikahlarımızı kıyıyoruz çiftlerimizin.
3: Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Çiftler akılda kalıcı ve farklı bir tarih için takvimleri karıştırdı. Bu senenin tercihiyle 2026 yılına uyumlu tarihler oldu.
4: Evet.
3: Nikah tarihlerini özel güne denk getirmek isteyen 471 çift 26 Haziran için Ankara'da belediyelere başvuru yaptı. 163 ile en yüksek başvuru Altındağ ilçesinde oldu. Altındağ Belediyesi'ni Keçiören, Yeni Mahalle ve Çankaya takip etti. Rakamların tekrarı ve kolay hatırlanabilir olması çiftlerin özel tercihi oldu. Diğer günlere kıyasla başvuru sayısında yoğunluk yaşayan belediyeler, çiftlerin taleplerini karşılayabilmek amacıyla nikah saatlerinde ayarlamalar yaptı.
2: Önümüzde 26.06.2026 var. Şu anda 163 tane nikahımız var. Bunlardan 12 tanesi yabancı olmak üzere 163 tane başvuru aldık. Yana kadar da devam ediyoruz başvuru almaya.
3: Benzer yoğunluk en son 06.06.2026 tarihinde olmuştu. Sadece Altındağ'da o gün 200'ün üzerinde nikah kıyıldı. Normal günlerde ise ortalama 25 nikah başvurusu oluyor.
1: Avrupa'daki aşırı sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Fransa nüfusunun %90'ının aşırı sıcaklara maruz kaldığı açıklanırken sıcaklık bazı bölgelerde 46 dereceye ulaştı. İngiltere'de ise Haziran'da görülen sıcaklık rekoru kırıldı.
3: Batı Avrupa'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ülkede her gün sıcaklık rekoru kırılıyor. Fransa'da ülkedeki ortalama sıcaklık rekoru kırıldı. Termometreler ülkenin batısındaki Le Mans kentinde 46 dereceyi gösterdi. Ülke genelindeki 54 kent için kırmızı, 35 kent içinse turuncu uyarı yapıldı. Fransa nüfusunun %90'ının olağanüstü ya da aşırı sıcağa maruz kaldığı belirtildi. Eyfel Kulesi'nin üst katları ziyarete kapatıldı. Louvre Müzesi de kapılarını normalden erken kapattı.
5: İklim değişikliği çok açık. Gelecek için çok soru barındırıyor. Gelecek nesillerin daha yüksek sıcaklıklarla nasıl mücadele edeceğini bilmediğimiz açık. Eğer bu yaz gelecek 10 yılın en serin yazı olacaksa bu çok endişe verici.
3: İngiltere'de ise Haziran'da kaydedilen en yüksek sıcaklıklar görüldü. Surrey kentinde sıcaklık 35,8 derece olarak ölçüldü. Londralılar Thames nehrinde yüzerek serinlemeye çalıştı. Bazı okullarsa öğrencilerin sıcaktan etkilenmemesi için farklı yöntemler denedi.
6: Bu sıcakta öğrencilerin dikkatlerini uzun süre toplayamadıklarını görüyoruz. Bu yüzden daha kısa süreli aktiviteler yapıyoruz. Her öğrenci ve öğretmenin suyu bulunuyor.
3: İspanya, İtalya, Almanya ve Hollanda'da aşırı sıcaklıklara karşı uyarı yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki sıcaklıkların dünya genelinden iki kat daha hızlı arttığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü aşırı sıcaklara bağlı olarak her yıl 500 000 insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor.
1: ABD Başkanı Trump'ın torunu Kay Trump, Beyaz Saray'ın kapalı kapılarını açtı. Çektiği videoyla da takipçilerin Beyaz Saray'ın...

0: Ayda gezdirdi. Dedesinin altın varak sevgisinden diyet kola butonunun nasıl çalıştığına kadar pek çok detayı paylaştı.
1: Beyaz Saray'ı gezdi, dedesinin koltuğuna oturup diyet kola butonunu gösterdi. ABD Başkanı Trump'ın torunu Kite Trump, Beyaz Saray'ın kapılarını takipçilerine açtı. Welcome into my house. Trump'ın 17 yaşındaki torunu Kite Trump, Beyaz Saray'ın özel yaşam alanlarını tanıttı. İkinci katta dünya liderlerinin Beyaz Saray'a giriş yaptığı resepsiyon salonunun girişini gösterdi. Açıklamaların yapıldığı kürsüde poz verdi.
2: That's like the awesome front entrance, I guess, too. But we never go that way. Whenever Grandpa has like world leaders, they always come through there. But yeah.
3: About doing a speech in front of everyone. Look at my crowd.
1: Beyaz Saray'daki salonları gösterdikten sonra bahçeye çıkan Kai Trump, buradaki heykelleri de tanıttı. Heykellere dostlarım diye seslendi. Ardından rotayı dedesinin çalışma ofisine çevirdi. Trump'ın altın varaklara olan düşkünlüğünü bu kez torunu dile getirdi.
2: That's a joke. He loves gold. It's like his favorite thing on the planet, if you guys haven't noticed. But he loves gold, so he added gold everywhere. Even that's gold now.
1: Kai Trump, dedesinin Oval Ofis'teki koltuğuna da oturdu. Çalışma masasındaki detayları tanıttı. Trump'ın personele kola siparişi vermek için kullandığı belirtilen diyet kola butonunu gösterdi.
2: And then he has a Diet Coke button. So if he presses the red button, Diet Coke comes out.
1: Kai Trump'ın paylaşımı eleştirilerin de hedefi oldu. Bazı kullanıcılar resmi görevi bulunmayan bir kişinin Beyaz Saray'ın özel alanlarına ilişkin içeriklerle bu kadar ön plana çıkarılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.
0: Pi sayısı matematikte en çok kullanılan sabitlerden biridir. Çoğumuz için pi sayısı denildiğinde akla sadece 3.14 gelir ama virgülden sonraki sonsuza kadar giden bir sayıdır. Antalya'da 16 yaşındaki lise öğrencisi büyük bir başarıya imza attı. Bakın virgülden sonraki kaç basamağı ezberledi.
4: Virgül 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38...
5: Saymaya bir başladı, bitirmesi 22 dakika sürdü. Pi sayısının virgülden sonraki 5000 basamağını ezberledi. Antalya'da yaşayan 16 yaşındaki Bilge Kağan Çetinkaya'nın pi sayısı merakı Dünya Pi Günü olan 14 Mart'ta okulda düzenlenen yarışmayla başladı.
6: Bu yarışmada ben bir hafta gibi bir sürede yaklaşık 350 basamak ezberledim.
5: Pi sayısında virgülden sonra ezberleme konusunda Türkiye rekoru 3600 basamaktı.
6: Bu rekordan haberim oldu ve bu rekoru kırmak istedim. Daha sonrasında 6 ay gibi bir sürede de yaklaşık 5000 basamağa ulaştım.
5: Peki bunu nasıl başardı?
6: 5000 basamağa sayfalar ayırdım, 5 sayfa. Bu her sayfayı da belli parçalara ayırdım. Daha sonra bu parçaları da satır satır ayırarak ezberlemeyi kolaylaştırmayı amaçladım.
5: Bilge Kağan, matematik öğretmeni Şükran Doyran ve Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Levent Kargın gözetiminde deneme yaptı.
7: 22 dakika içerisinde Bilge Kağan virgülden sonra 5000 basamağını okuma başarısı göstermiş oldu.
5: Deneme videoyla da kayıt altına alındı.
0: Diyarbakır'daki gizemli Mitras Tapınağı'ndaki kazılar asırlar öncesine ışık tutmaya devam ediyor. Yeni bulunan kitabenin çözülmesiyle tapınağın 1700 yıl önce mühürlenerek kapatıldığı ortaya çıktı.
8: Burada Sliba Kadişa, Kutsal Haç, Lalaha, Tanrı adına...
5: 2017 yılında keşfedildi. Gizemli dinin son tapınağı olarak bilinen Mitras Tapınağı'nda önemli bir bulguya daha ulaşıldı.
9: Aslında dünya arkeolojisine önemli bir keşif olarak tarihe ismini yazdırdı.
5: Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi'nde yapılan kazılarda 9 yıl önce keşfedilen Mitras Tapınağı'nda çalışmalar sürüyor. Mitras dinine ait 1900 yıllık yeraltı tapınağında giriş kapısında bulunan kitabenin çözümü yapıldı.
9: Hristiyanlıkla birlikte bu gizem dininin, bu ezoterik dinin en önemli tapınağının kapatıldığını gördük.
5: Kitabedeki yazıya göre gizemli dinin tapınağı 1700 yıl önce Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyanlar tarafından kapatılarak mühürlenmişti. Yeraltı sığınakları, gizli geçitleri olan tapınak Hristiyanlığın benimsenmesiyle önemini kaybetmişti.
10: Eski Aramice yazıtlara baktığımızda bir örnek olarak da yazı özellikleri açısından da ayrıca

0: önem arz ediyor.
1: Kitabedeki yazıyı Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Sait Toprak bir yılda çözümledi.
0: Bu arkeolojik olarak son derece önemli bir keşiftir. Yazının çözülmesi ve farklı şekillerde değerlendirilmesi de mevcut şu yapının ve kale içindeki diğer yapılarla beraber son derece önemli bir bütünlük oluşturduğunu düşünüyoruz.
2: İstanbul gibi büyük bir şehirde otomobilsiz olmaz diyenler araçlarını park edecek yer bulamıyor. Bulanlarsa fahiş otopark ücretleriyle karşı karşıya. Öyle ki bazı semtlerde aylık abonelik ücretleri 20 bin liraya kadar çıktı. Üstelik bu fiyatı belirleyen herhangi bir tavan ücret politikası da yok. Yani bu fiyat daha da artabilir. Muse Deviren ve Fatih Mehmet Çoşkun o otoparkları dolaştı. Beraber izleyelim.
3: Yakıt, trafik sigortası, kasko, motorlu taşıtlar vergisi derken masraflara faiz seviyeleri bulan otopark aboneliği ücretleri de eklendi. Otopark tarifelerinde binli rakamları görenler bir kez daha düşünmeye başladı.
4: 20 bin lira aylık abonelik.
5: Evet, çok fazla.
6: Yüksek, sıkıntılı bir durum yani.
7: İstanbul'da otopark sorunu her geçen gün daha fazla artarak devam ediyor.
3: İstanbul'un kronik park ve trafik sorunu çözülemiyor ama trafiğe kayıtlı araç sayısı hızla tırmanıyor. Bunu fırsat bilen otopark işletmecileri zam üstüne zam yapıyor. Öyle ki kentin göbeği Şişli'de aylık otopark aboneliği neredeyse asgari ücrete yaklaştı.
4: Burası İstanbul Nişantaşı'nın en işlek caddelerinden bir tanesi. Hem yaya trafiği hem de araç trafiği bir hayli fazla. Araç trafiğinin bir sebebi ise şoförlerin araçlarını bırakacak bir otopark bulmakta zorlanmaları. Bu sorunu halletseler, yani bir otopark bulsalar dahi fahiş fiyatlarla karşılaşıyorlar. Örneğin bizim şu an bulunduğumuz bu mevkide sağımda yer alan otoparkın aylık aboneliği 20 bin lirayken solumda yer alan otoparkınsa aylık aboneliği 16 bin liradan başlıyor.
8: Ne kadar ödüyorsunuz aylık?
9: 20 bin lira ödüyorum aylık.
8: Çok fazla değil mi?
9: Çekimdeyiz değil mi? Evet. Burası Nişantaşı.
10: Yani en düşük bir motosikletini bile bir otoparka bıraksan ayda 2000-3000 liradan aşağı bırakamıyorsun.
8: Otomobilde olunca?
10: Daha fazla işte 10 bin, 20 bin. Yani piyasa böyle.
9: Ben 3-4 yıldır buranın müşterisi sayılırım. Ben başladığımda sanırım, çok emin değilim ama galiba 8 bin lira falan gibi bir şeydi.
3: Abonelik ücretleri böyle. Sürücülere göre kısa süreli park ücretleri de çok yüksek.
11: Burada bir 4 saat bıraktığınızda 600 lira ödüyorsunuz. Bu çok yüksek.
3: Otopark tarifelerinde bir tavan fiyat sınırı yok. İlçeye, konumuna ve talebe göre bir fiyat belirleniyor. Herhangi bir düzenleme olmayınca birbirine yakın iki otopark arasındaki fiyat uçurumu da artıyor.
4: Yine Nişantaşı'nda aylık aboneliği 20 bin lira olan otoparkın yalnızca 500 metre ilerisinde bir otopark daha yer alıyor. Oradaki abonelik fiyatı ise 8 bin liradan başlıyor. İşte bu iki fiyat arasındaki uçurum akıllara soru işaretlerini getiriyor. Bu fiyatları kimler nasıl belirliyor?
7: Fiyat konularında da tavan fiyat uygulanmalı. Elbette arz talep meselesi. Bugün Nişantaşı'ndaki bir otopark fiyatıyla Bağcılar'daki otopark fiyatı aynı değil. Bunların da tamamen regüle edilmesi ve denetlenmesi şart.
3: İstanbullu sürücüler fahiş fiyatlar için çözüm istiyor.
2: İran milli takımı 2026 Dünya Kupası'nda tarihi bir mücadele veriyor. ABD tarafından birçok yaptırıma maruz kalan İran buna rağmen iki maçta mağlubiyet yaşamadı. Peki İran halkı bu yaptırımlar hakkında ne düşünüyor? İranlı futbolculara yönelik bir endişe var mı? Dünya Kupası'nda hedefler ne? İranlı gazeteci Nima Tavaleh-i Rutsari HT Spor'u anlattı. Siz izlerken biz de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Siyasi krizler, seyahat kısıtlamaları, protestolar. İran milli takımı 2026 Dünya Kupası'nda tarihi bir mücadele veriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile çatışma yaşayan ülkenin milli takımı turnuvanın başından bu yana birçok kısıtlamaya maruz kaldı.
1: İran özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından kötü muamele gördü. Teknik ekipten 14 kişiye vize verilmedi. Bu kişilerin arasında federasyon başkanı, genel sekreteri, iki güvenlik şefi, iki maç analisti ve medya ekibinden iki kişi yer alıyordu. Birkaç gün sonra listedeki 14 isimden 4 kişiye daha vize verildi.
0: İran milli takımı Meksika'da konaklıyor, maçlar için Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapıyor. Ancak kafile Los Angeles'a her seyahatinde birçok sorun yaşıyor.
1: İran, Tijuana'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne her girişinde gümrükte veya sınır kontrolünde 4-5 saat beklemek zorunda kalıyor. Bu bir FIFA Dünya Kupası. 48 takım var ve İran sürekli alıkoyuluyor. Amerika Birleşik Devletleri, İran milli takımını kupada istemiyor. İran bu sebeple maçlarını Meksika'ya taşımak istedi ancak FIFA kabul etmedi. İran maçlardan sonra ABD'de kalamıyor.
0: İran tüm zorluklara rağmen Dünya Kupası'nda iki maçta mağlubiyet yaşamadı. İran milli takımının sahada sergilediği performans, aldığı sonuçlar ve takındığı tavır dünya kamuoyunda övgü alıyor.
1: Aşağılayıcı davranışlar, ayrımcılık ve baskılar İran milli takımını birleştirdi. Her zamankinden daha birlik içinde olduklarını anlayabiliyorsunuz. Futbolcuların da söylediği gibi dünyanın her bölgesindeki İranlıları gururlandırmayı gerçekten çok istiyorlar.
0: Peki FIFA, Amerika Birleşik Devletleri İran krizinin ne tarafında yer alıyor? Sporla siyasetin karışmaması gerektiğini her zaman vurgulayan FIFA, Amerika Birleşik Devletleri'nin futbola yönelik yaptırımlarına karşı sessiz kalıyor.
1: Bu Dünya Kupası tüm zamanların en çok siyasallaştırılan futbol ve spor etkinliğidir. Bunun nedeni de FIFA'nın turnuvayı siyasallaştırmış olmasıdır. Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya ve Belarus'u men etmeye karar veren FIFA'ydı. Gazze'deki soykırım ve Holokost'un ardından İsrail'i ağırlamak istemeyen Endonezya'yı ihraç eden de FIFA'ydı. Filistin Futbol Federasyonu'nun şikayetinin ardından İsrail'i men etmeyen ve askıya almayan da aynı FIFA'ydı.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: DASK'ı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını iki katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları aylık enflasyon oranına bağlı olarak ve ek prim ödemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncellenecek, herhangi bir hasar durumunda ise tazminat tutarı güncel bedeller üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın, depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 26 Haziran Cuma sabahındayız ve geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız, saatlerimiz 6'ya yaklaşırken. Evet,

0: Türk muhabiri Kaan Uçar ve kameraman Erdi Demir'e dönelim. Kaan, neler söylersin? Atmosfer nedir orada? Bir önceki saat dilimine göre neler söylersin? Bakıyorum arkanda, bir önceki saat dilimine göre kalabalık artmış durumda. Söz sende olsun.
1: Sizin de söylediğiniz gibi biraz daha kalabalık arttı, ancak ilk yayına göre, yani bir saat önceye göre biraz daha mutlu buradakiler. Öncelikle onu belirtelim. Erdi Demir'le birlikte biz Yedikule'deyiz, Yedikule Hisarı'ndayız. Burada tabii önceki maçlara göre kalabalık çok fazla yok, ancak yine de burada olanlar milli takımı sonuna kadar destekleyeceklerini söylediler. Şunu söyleyeyim, erken gelen gol moralleri biraz bozdu, tıpkı Paraguay maçında olduğu gibi, ancak Arda ve Orkun'un peş peşe gelen golleriyle ilk yarı 2-1 önde kapattık ve burada keyifler şu an için yerinde. Şöyle söyleyelim, Amerika Birleşik Devletleri aslında gruptan çıkmayı garantiledi. Bu maça 9 farklı oyuncuyla çıktı. Biz de Paraguay maçına göre 7 farklı oyuncuyla ilk 11'e başladık. Onlardan biri de Orkun'du. Orkun da bugün golünü attı. Arda da golünü attı. Biz maçtan önce biriyle konuşmuştuk. Demişti ki Arda ve Orkun ilk yarıda gol atar demişti. Dediği gibi de oldu. Hatta sonrasında Erdi Demir'le birlikte yanımıza geldi. Ve kendini anlattı dedi. İddia yapmış ve yani iddiaya girmiştik aramızda ve onu tutturduğunu söyledi. Biz Erdi Demir'le birlikte burada olmaya devam edeceğiz. Etrafı göstermeye devam edeceğiz. Tabii 15 takım Dünya Kupası'nda şu anda gruptan çıkmayı garantiledi. Bunlardan biri de Amerika Birleşik Devletleri elbette ki. Onları anlatayım size: Ekvador, Kolombiya, Fas, Güney Amerika, Filiş Sahili, Bosna Hersek, Arjantin, Meksika, Almanya, Norveç, Fransa, Kanada, İsviçre, Brezilya. Bu takımlar Dünya Kupası'nda üst tura yükselmeyi başaran, üst tura yükselen takımlar. Tabii şu bilgiyi de vereyim. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki maç, bu maç 6. maç. Önceki 5 maçta 2 Türkiye galibiyeti, 2 de Amerika Birleşik Devletleri galibiyeti vardı. Bir maçsa beraber bitmişti. Umarız ki bu 6. maçta da kazanmış oluruz. Şu an 2-1 önde devam ediyoruz. Tempo yüksek, heyecan yüksek. Her ne kadar son maçımız olsa da buradakilerin de keyif yerinde, oyundan memnunlar. Hem önceki maçlarda da, Avustralya maçında da, Paraguay maçında da oyun zaten üstünlüğü bizdeydi. Bu maçta yine eşit gidiyor ama biraz daha oyun üstünlüğünün bizde olduğunu söyledi buradakiler. Orada hissettiğimiz, aslında buradan hissettiğimiz bu şekilde. Ve Erdi Demir'den rica edeyim, arka tarafı da gösterelim. Hala biri daha mesela gelmeye devam ediyor. Orada izleyenler de var, gelmeye devam edenler de var. Tabii saat itibariyle önceki maçlardan da daha erken, Türkiye saatiyle saat 5'te başladı Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin maçı. O yüzden de tabii burada da az sayıda insan var, ancak saatler ilerledikçe gelmeye devam ediyor vatandaşlar. Tabii şunu da belirteyim, çok dikkat çekici bir detay. Gelenlerin genelde yaş ortalaması genç, yani 18-20. Aslında ilk Dünya Kupalarını izliyorlar burada, şahit oluyorlar buna. Önceki maçlarda da konuştuğumuzda aileler demişti, hani çocuklarımızı getiriyoruz daha çok diye. Bu maçlarda gördüğünüz gibi daha çok gençler var. Yaşı küçük olanlar var. Tabii heyecanlılar, umutlulardı, mutlular. Her ne kadar son maç olsa da onlarla da konuştuğumuzda dediler ki bir dahaki maçlara, bir dahaki turnuvalarda da daha başarılı olacağımıza eminiz. Çünkü milli takımın yaş ortalaması genç, dinamik milli takım var. O yüzden diyorlar ki biz önümüzdeki turnuvalara bakacağız. Ama yeter ki bu maçta mutlu ayrılalım, bu maçtan mutlu ayrılalım. Tabii şu detayı da verelim son kapatmadan önce. Arda Güler milli takımın en genç gol atan oyuncusu oldu. Onu da söyleyelim, attığı golle. 24 yıl sonra ilk defa Dünya Kupası'nda gol attık ve Arda Güler'in attığı golle bir yakalamıştık. Arda Güler Türkiye'nin, Türk milli takımının en erken, en küçük gol atan oyuncusu oldu. İlk 45 dakika bitti. Şu anda da ikinci devre bekleniyor. Umarız maçı galibiyetle kapatır. Milli takımda galibiyetle Türkiye döner.
0: Evet Kaan, çok teşekkür ediyoruz. O heyecanı biz de burada yaşadık. Milli takımımıza tabii ki başarılar diliyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. Ve gündemin diğer önemli meseleleriyle devam edelim değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Rakibini karalamak bizim tarzımız değil dedi. Siyaset tepeden bakma yeri değildir ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı sosyal medya uyarısı da yaptı. Toplantıda Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları da AK Parti'ye katıldı ve 3 isme AK Parti rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

0: Bir taraftan şehirlerimizi abad etmek için canla başla çalışırken, diğer taraftan da siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Muhatabını karalamak, kötülemek, muhatabının aziyetinden rant devşirmeye çalışmak bizim siyaset tarzımız değildir.
1: Muhalefeti eleştirdi, şov peşinde koşmak muhalefetin tarzı dedi.
0: Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz.
1: AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisine yönelik de uyarıları vardı.
0: Ne pahasına olursa olsun gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Bu kapana siyasetçiler de düşmektedir. Bize göre siyaset millete tepeden bakan bir faaliyet alanı değildir. Mesele kalp kazanmak, gönülleri fethetmektir.
1: Erdoğan sosyal medyadaki yankı odalarına hapsolmayacağız dedi.
0: Görevi, unvanı, makamı ne olursa olsun hiçbir arkadaşım şunu unutmasın. Hepimiz bulunduğumuz koltuklara milletin takdiriyle, tensibiyle geldik. Mesele kalp kazanmak, gönülleri fethetmektir. Eğer sosyal medya rüzgarıyla seçim kazanılsaydı, bugün iktidarda da, cumhurbaşkanlığında da başkaları olurdu. Sosyal medyadaki yankı odalarına da hapsolmayacağız.
1: Toplantıdan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. 2024 yerel seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı İYİ Parti'den, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçilmişti.
2: Evet, muhalefet cephesine bakalım. Şimdi de CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. İhracı istenen 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. İhraç talepleri ele alındı. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. Yüksek Disiplin Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında ihraç taleplerini ve bunlara itirazları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen il başkanları ve belediye başkanlarının tedbir kararına itirazları değerlendirildi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tedbir kararına itiraz etmişti. İtirazlar YDK tarafından reddedildi. Önümüzdeki günlerde bu isimlere 15 günlük savunma süresi verilecek. Savunma sözlü ya da yazılı olacak. Savunmaların alınmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu ihraca ilişkin kesin kararını verecek.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da katılacağı Muharrem Orucu iftarı programını iptal etti. Gerekçesini sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, Muharrem ayının siyasi polemiklere, gerilimlere ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek, bu vebalin bir parçası olmayacağız dedi.
3: İstanbul'da katılacağı Muharrem Orucu iftarı programını iptal etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gerekçesini sosyal medya hesabından açıkladı. Muharrem ayının siyasi polemiklere, gerilimlere ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek, bu vebalin bir parçası olmayacağız dedi.
4: Hiçbir inancı hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en

0: müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek, en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız. Bizim nazarımızda toplumsal ve manevi değerler siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir.
1: Kılıçdaroğlu bazı zamanlarda en doğru duruş inancının siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır dedi.
0: Programımızda yer almasına rağmen içinde oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş kalabalıkların içinde görünmek değil, inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır.
1: Kılıçdaroğlu Aşura etkinliğine yönelik mesajını da paylaştı. Bizi en doğru anlayacağına inandığım bütün canlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyor. Muharrem ayının ve Aşura'nın birlik, kardeşlik ve hakikat ikliminin hepimize hayırlar getirmesini diliyorum ifadelerini kullandı.
2: HSK 2. Dairesi 15 Temmuz darbe girişimi ve farklı kumpas dosyaları kapsamında meslekten çıkarılan 62 FETÖ'cü hakim ve savcıyı Ergenekon kumpasından da ihraç etti. Devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminat bu 62 kişiden tahsil edilecek.
1: Evet. 87 dosya kapsamında inceleme yapıldı. Hakimler Savcılar Kurulu 2. Dairesi 15 Temmuz darbe girişimi ve farklı dosyalar kapsamında meslekten çıkarılan 62 FETÖ'cü hakim ve savcıyı Ergenekon kumpasından da ihraç etti. Devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminat bu 62 kişiden tahsil edilecek. Ergenekon davasının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev alan hakim ve savcılara ilişkin şikayetler daha önceki dönemlerde işleme konulmadı ya da soruşturma izni verilmedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince daha önce verilen ara kararlardan 9 Haziran 2026 tarihli kararla oy birliğiyle vazgeçildi. Disiplin hukukunun temel amacının yargıya duyulan güveni tesis etmek olduğu vurgulandı. Disiplin yönünden değerlendirme yapılmasına karar verildi. Dosyası incelemeye alınan isimler arasında Ergenekon kumpasının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev alan aralarında Firari Zekeriya Öz, Fikret Seçen gibi FETÖ mensubu savcı ve hakimler de bulunuyor.
3: Müsaade edin efendim.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince yapılan incelemede toplam 87 dosyadaki fiiller değerlendirildi. 62 hakim ve savcı hakkında meslekten çıkarma cezası verildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararında Anayasa Mahkemesi ihlal kararları ve ağır ceza mahkemelerinin tazminat hükümleri hatırlatıldı. Maliye Hazinesince ödenen tazminatların 62 FETÖ'cü hakim ve savcı tarafından ödenmesi kararlaştırıldı.
2: İsrail ile Lübnan, ABD'nin önerdiği pilot bölge planını görüşüyor. ABD, plan kapsamında İsrail'in Lübnan'daki tampon bölgeden kısmen çekileceğini iddia etti. İsrail Savunma Bakanı Katz'a, güvenlik bölgesinde kalacağız dedi.
4: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in Lübnan'dan kısmen çekildiğini iddia etti. İsrail iddiayı reddederek askerlerin konumunun değişmediğini açıkladı. İsrail ile Lübnan, ABD'nin önerdiği pilot bölge planını görüşüyor. Plana göre İsrail güçlerinin işgal ettiği toprakların bir kısmını Lübnan ordusuna devretmesi öngörülüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail tampon bölgenin bir kısmından geri çekilerek somut adım attı dedi. Bu adımı Lübnan hükümetine yönelik iyi niyet göstergesi olarak nitelendirdi. İsrail ordusu ise ABD'den gelen geri çekilme iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde işgal edilen bölgelerde İsrail askerlerinin konumunda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Katz da ordu Lübnan, Suriye ve Gazze'de gerektiği sürece güvenlik bölgesinde kalacak dedi. Geri çekilmeyeceklerini söyledi. ABD ile İran arasındaki mutabakat saptı 18 Haziran'da yürürlüğe girmişti. Anlaşma tarafların Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt eden bir hüküm içeriyor.
2: Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından en yüksek gemi geçişi kaydedildi. Bir günde 70 gemi Boğaz'dan geçti. ABD Boğaz'dan

0: hiçbir koşulda ücret alınmayacağını öne sürse de Amerikan basını aksini tersini yazıyor. İddiaya göre İran Hürmüz Boğazı'ndan alacağı geçiş ücretleri sayesinde yılda 40 milyar dolar kazanacak.
1: Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişleri artıyor. İran ve ABD Boğaz'ın geleceği için görüşmeleri sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'nda çarşamba günü 28 Şubat'tan sonraki en yüksek günlük gemi geçişi kaydedildi. 70 ticari gemi Boğaz'dan geçti. Gemiler ağırlıklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak ve İran limanlarından hareket etti. Tankerler en az 11 milyon varil ham petrol taşıdı. Öte yandan ABD-İran mutabakatından sonra ilk kez Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığı duyuruldu. ABD'li yetkililer saldırının İran tarafından yapıldığını öne sürdü. Basra Körfezi Su Yolu İdaresi açıklama yaptı. Belirlenen rotaların dışında seyreden gemilere güvenli geçiş garantisi verilmeyecek denildi. ABD yönetiminden İran'ın Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti almayacağına yönelik açıklamalar gelse de Amerikan basını tersini yazıyor. Wall Street Journal'a göre İran, Hürmüz Boğazı'ndan milyarlarca dolar ücret elde etmeyi planlıyor. Boğaz'da güvenlik ve çevresel hizmetler için ücret talep etmenin yılda 40 milyar dolar gelir sağlayacağını öngörüyor. İran ve Oman Dışişleri Bakanları da Hürmüz Boğazı ile ilgili son gelişmeleri görüştü. Görüşmeden sonra açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, iki ülkenin Boğaz'ın geleceği hakkında diyalog yürüteceğini vurguladı. Oman Dışişleri Bakanı Bedir bin Ahmed El Busaidi ise düzenlemelerin geçiş ücretini kapsamadığını söyledi. ABD ile İran arasındaki mutabakat saptında Hürmüz Boğazı ile ilgili maddelere de yer verilmişti. ABD ablukasının tamamen kaldırılması öngörülürken İran'ın Boğaz'daki yönetim ve denizcilik hizmetlerini tanımlamak için Umman'la diyalog kuracağı belirtilmişti.
0: Avrupalı liderler Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinden çıkacak mesajcılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Meloni Avrupa'nın gücünün pekişmesi gerektiğini dikkat çekerken Polonya Başbakanı Tusk Avrupa ve Transatlantik birlik mesajı vermeli dedi.
2: Ankara'daki NATO zirvesine günler kala Avrupalı liderlerden zirveye ilişkin değerlendirmeler geldi. Liderler ittifakın Avrupa ayağının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. E5 olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın liderleri Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gündem Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesinden çıkacak mesajlardı.
3: Ankara'da Ukrayna'ya yönelik güçlü bir destek mesajı vermek istiyoruz. Alman hükümeti Avrupa'daki NATO müttefikleri olarak Kiev'e güçlü bir mali taahhütte bulunmamızı öneriyor. Rusya'ya verilen mesaj şudur. Ukrayna hala güçlüdür. Avrupa'nın desteği azalmıyor.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Macron da G7'nin Rusya'ya yönelik petrol ve doğal gaz konusunda yaptırım uygulanması yönünde karar aldığını hatırlatarak Ankara zirvesinin NATO'nun Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştireceğini vurguladı.
3: Bu yönde ilerlemek istiyoruz. Ankara'daki görüşmelerimizde bunu pekiştirmek istiyoruz ve 13 Temmuz'daki Gönüllüler Koalisyonu'nda buna devam etmek istiyoruz.
2: İtalya Başbakanı Meloni de NATO'da Avrupa bileşenlerinin güçlendirilmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Avrupa'nın savunma ve güvenlik üzerine kendi sorumluluklarını üstlenerek NATO içinde daha sağlam ve güçlü bir Avrupa bileşeni oluşturma yolunda kararlılıkla yürümesi gerektiğini belirtti. Polonya Başbakanı Tusk'tan da birlik çağrısı geldi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Avrupa ve Transatlantik Birlik mesajının açık ve net biçimde verilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. 36. NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin yanı sıra çok sayıda davetli lider de katılacak.
0: NATO zirvesi öncesi terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 103 şüpheli tutuklandı. 26 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 23 Haziran'da polis ve jandarma ekipleri aralarında DAEŞ'la DHKPC terör örgütlerine mensup bazı şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlemişti. 225 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış.

0: Bir şüpheli çatışma sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 135 şüpheli Ankara Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. Şüphelilerden 103'ü terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı. 26 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22. düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma 2026 tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatın ikinci aşaması deniz safhası Gazi Mauza açıklarında gerçekleştirildi. Pek çok farklı senaryoda arama kurtarma operasyonları yapıldı.
1: Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatında deniz safhası gerçekleştirildi. Arama kurtarma ekiplerinin uluslararası sulardaki mücadelesi nefesleri kesti. Tatbikatın ikinci aşaması olan deniz safhası Gazi Mauza açıklarındaki arama kurtarma bölgesinde yapıldı. Senaryo gereği bir botun içindeki düzensiz göçmenler kurtarıldı.
2: Tatbikatta ilk etapta senaryo gereği kazazedelerin yeri tespit edildi. Ardından yüzer sedye tekniği kullanılarak kazazedelere kurtarma operasyonu yapıldı.
1: Deniz safhasında farklı senaryolarda çok sayıda arama kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı.
2: Tatbikatta pek çok farklı senaryo üzerinden arama kurtarma operasyonları yapıldı. Şu andaysa Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait insansız can kurtaran aracıyla bir kurtarma operasyonu yapılıyor.
1: Senaryo gereği düzensiz göçmenlerin gemiden tahliyesi esnasında tankerde yangın çıktı. Sahil güvenlik ekipleri yangını söndürdü.
3: Bu tatbikat ile sorumluluk sahamızda her türlü deniz ve hava koşulunda zaman ve mekan fark etmeksizin gerçekleştirilecek arama kurtarma faaliyetlerinin başarı ile icra edilebileceği ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterilmiştir.
1: 14 hava, 13 deniz aracının görev aldığı tatbikat selamlaşma geçişiyle sona erdi.
0: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin nefes kredisinin 25 milyar lira olan ilk dilimi neredeyse tükendi. Kredi Garanti Fonu yetkilileri ve Merkez Bankası'nın yaptığı görüşmeler sonucunda limitin 25 milyar liralık ilave ile 50 milyar liraya yükseltilmesi bekleniyor.
4: KOBİ'ler için 25 milyar liralık ilave finansman sağlanacak. Nefes kredisinin limiti 50 milyar liraya yükselecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kredi Garanti Fonu ve bankaların işbirliğiyle KOBİ'lere destek olmayı amaçlayan nefes kredisi ilk olarak 2025'te başladı. Finansman sıkıntısı çeken işletmelere kullandırılan nefes kredisinde yıl içinde 61 bin firma 81 milyar lira civarında kredi kullandı. 8 Haziran'da 25 milyar liralık limit açılarak KOBİ'lere yeniden kredi sağlandı. 2 haftada KOBİ'lerin yoğun ilgisi sonucu 25 milyar lira olan limitin ilk diliminin neredeyse tükendiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kredi Garanti Fonu ve bankaların yetkilileri Merkez Bankası ile limitin 25 milyar liralık ilave ile 50 milyar liraya yükseltilmesi için görüşmelere başladı. Görüşmelerin sonuçlanmasıyla limitin yükseltilmesi bekleniyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yıl içinde toplam tutarın 100 milyar liraya çıkmasının hedeflendiğini belirtmişti. Nefes kredisine firma başına üst limit 3 milyon lira olarak uygulanıyor. Reel sektörde %36 faiz, 24 ayın üzerinde vadelerde ise %34 faizde kredi kullanılabiliyor. Kredilerde vade sayısı azami 48 aya çıkabiliyor.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün sona erecek 2025-2026 eğitim öğretim yılı için mesaj yayımladı. Öğrenci, öğretmen ve velilere emek ve fedakarlıkları için teşekkür etti. Bakan Tekin mesajında yaz tatilini dinlenerek, okuyarak, yeni beceriler öğrenerek ve kendinizi geliştirerek değerlendirin, yeni eğitim yılına daha güçlü ve donanımlı şekilde hazırlanın vurgusu yaptı. Öğrencilere okul öncesi yaz eğitimleri, halk eğitim kursları ve meslek liselerindeki zanaat atölyelerinin devam edeceğini hatırlattı. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modelinin geliştirilmeye devam ettiğini belirtti. Okul güvenliği için ise gerekli tedbirlerin alındığının altını çizdi. Eğitim ortamlarımızı korumak ve geliştirmek konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz, dedi.

0: Mersin'de otizmli bir öğrenci eğitim aldığı merkezde şiddet gördü. Kameralara yansıyan olayı ısrarla takipleri sonucu öğrenen aile şikayetçi oldu.
1: Yakasından tutup çekti, ağzına vurdu. Ayağıyla sandalyeyi itip korkuttu. Aile, özel eğitim alan çocuklarındaki değişimi fark edince şiddet ortaya çıktı.
2: Travma yaşattılar çocuğumda, ben de.
3: Konuşamayan bir çocuğa darp edildiği ortada, her şey görüntülerle beraber ortada.
1: Mersin'de yaşayan Bahattin ve Sermin Yılmaz çiftinin otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki oğulları eğitim için bir merkeze gidiyordu. Anne Sermin Yılmaz bir süre sonra oğlunda değişiklikler fark etti. Bu değişim olumlu yönde değil, olumsuz yöndeydi.
2: İlk günler güzeldi, sonra çocuğum sürekli ağlamaya başladı giderken. Gitmek istemiyordu, çok huzursuzdu.
1: Aile müdürle görüşüp öğretmen değişikliği istedi. İddiaya göre talebi reddedilen anne bir süre sonra çocuğunun boynunda çizik ve yaralar fark etti. Kamera görüntülerini izleme talepleri de reddedilen aile adli makamlara başvurdu.
2: Ve videolara ulaştım ve çocuğuma şiddet içeren görüntüler vardı. Çocuğum çok korku dolu gözlerle bakıyordu. Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye attı.
1: Öğretmenin otizmli çocuğa kötü muamelede bulunduğu ortaya çıkınca aile şikayetçi oldu. Gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
2: Adaletin yerini bulmasını istiyorum.
0: Efendim. 16 dosyada 19 faili meşhul cinayet aydınlatıldı. Bu açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, hiçbir faili meçhulün karanlıkta kalmayacağını, adaletin er ya da geç mutlaka tecelli edeceğini söyledi.
1: Geçmişe dönük dosyalar yeniden ele alındı. 16 dosyada 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Faili meçhul daire başkanlığı 24 Nisan'da Adalet Bakanlığı bünyesinde kuruldu. Bakan Akın Gürlek o tarihten bu yana elde edilen sonuçlara ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.
4: Daire başkanlığımızın faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık. Başkanlığımızın koordinesinde devam eden çalışmalarda 75 ilimizde 638 dosya yeniden değerlendirilmekte, 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte, 47 maktullü 44 dosyada ise başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce özel çalışma ekipleri görev yapmaktadır.
1: Gürlek hiçbir faili meçhulün karanlıkta kalmayacağını, adaletin er ya da geç mutlaka tecelli edeceğini vurguladı. Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerimizin yüreğine su serpmeyi en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz dedi.
0: Isparta'da bir araçta cansız bedenleri bulunan Cansu ve Ufuk'un cenazeleri toprağa verildi. İki gencin ölümü üzerindeki sır perdesi ise henüz aralanamadı. Gözler adli tıptan gelecek raporda.
1: O köy yolunda ne yapıyorlardı? Geceyi neden araçta geçirdiler? En önemli soru, neden öldüler? Cansu ve Ufuk'un ölümünü araştıran savcılık bu soruların yanıtını arıyor. 22 yaşındaki Cansu Zengin ve 21 yaşındaki Ufuk Erdoğan Isparta'da yaşıyordu. İki genç Eğirdir ilçesine bağlı Akpınar köyü yakınlarında bir araçta ölü bulundu. Vücutlarında ateşli silah ya da kesici, delici alet izi yoktu. Cansu ve Ufuk'un cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.
5: Allahu Ekber.
1: Ölüm nedenlerinin bulunabilmesi için iki gençten de biyolojik numuneler alındı. Örnekler Antalya ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. Hazırlanacak ayrıntılı otopsi raporunun iki gencin ölümündeki sır perdesini aralaması bekleniyor.
0: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki Ego otobüsüne çarparak kaza yapmasına neden olan ticari aracın sürücüsü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre 23 Haziran'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde Ömer K'nin idaresindeki ticari araç Ego otobüsüne çarpmıştı. Otobüsün çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak savrulduğu kazada bir kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı. Olay yerine çalışma yapan polis ekiplerince gözaltına alınan

0: Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının şehit edilmesinin üzerinden 13 asır geçti. İslam tarihinde hüzünle hatırlanan Kerbela şehitleri için İstanbul, Kars, Iğdır ve Ağrı'da matem töreni düzenlendi.
1: Kerbela olayının üzerinden 13 asır geçti ama acısı unutulmadı. Binlerce kişi Kerbela şehitlerini anmak için bir araya geldi. Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve yakınları için bu senede matem törenleri düzenlendi. Matemin 1387. yılında İstanbul'da Evrensel Aşura Matem Merasimi yapıldı. Merasime Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
2: Farklılıklarımız kadar ortaklıklarımızı da vurgulayarak birlikte yaşayacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte bu sınavları geçmeye devam edeceğiz inşallah.
1: Iğdır'da yaşayan Caferi mezhebine mensup binlerce kişi de siyahlara bürünüp Kerbela şehitlerini anmak için bir araya geldi. Gruplar ilahiler eşliğinde Atatürk Caddesi'nde yürüdü ve okunan mersiye ve ilahiler eşliğinde sinelerine vurdu. Kars'ta da Hazreti Ali Çarşı Camii önünde tören düzenlendi. Katılımcılar mersiyeler eşliğinde sine dövüp sırtlarına zincir vurarak yürüdü.
0: Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da başlayan Ebola salgını yayılmaya devam ediyor. Doğrulanmış vaka sayısı 1000'i aştı. Dünya Sağlık Örgütü salgın müdahale hızını aşmaya devam ediyor açıklaması yaptı. Fransa'da da ülkenin ilk Ebola vakası tespit edildi.
1: Dünya genelinde Ebola vakaları arttı. Dünya Sağlık Örgütü vaka sayısının 1000'i aştığını açıkladı. Fransa'da 5 kişi karantinaya alındı. Dünya Sağlık Örgütü çabalara rağmen Ebola vakalarının artmaya devam ettiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Gebreyesus doğrulanmış vaka sayısının 1000'i aştığını duyurdu. Despite the good
3: progress we have met, kaydettiğimiz ilerlemeye rağmen hala büyük zorluklarla karşı karşıyayız ve salgın müdahale hızını aşmaya devam ediyor. Şu anda 1094 doğrulanmış vaka ve 277 ölüm var. Salgın hızla yayılmaya devam ediyor.
1: Gebreyesus, hastalığın küresel risk teşkil etmediğini belirtti. Ancak Fransa'dan da Ebola açıklaması geldi. Fransa Sağlık Bakanı, ülkedeki ilk vakanın hastalığın ortaya çıktığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çalışan bir doktor olduğunu açıkladı. İnsani yardım misyonu kapsamında bölgede bulunan doktorla temas ettiği düşünülen 5 kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı. Doktorun hastalığın başında olduğu değerlendiriliyor. Kenya'da Ebola'ya yakalanan Amerikalılar için yapılan sağlık tesisinin inşaatı ise mahkeme kararıyla durduruldu. Açıklamayı ülkenin Sağlık Bakanı Duale yaptı. İlk etapta sadece Amerikan vatandaşlarına hizmet vermesi planlanan tesis günlerce protesto edilmişti.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İngiltere'de Türk basınıyla bir araya geldi. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide iyi bir durumda olduğunu ifade eden kurum, COP31 zirvesinde Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı çalışmaları anlatacaklarını söyledi.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra'da iklim eylemi haftası kapsamında gittiği İngiltere'de Türk medyasının sorularını yanıtladı. COP31 Başkanı Bakan Kurum, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda iyi konumda olduğunu vurguladı.
5: Türkiye bu anlamda kısmen birçok ülkeye göre iyi konumda. Yani yenilenebilir enerjide ciddi yatırımlarımız var. Ve hani bugün kurulu güçte %60'ın üzerine çıktık. Yani 62'lerde, 63'lerdeyiz. Yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. HES'lerimiz, VES'lerimiz, GES'lerimiz, yine nükleer yatırımlarımız olanca hızıyla devam ediyor.
4: Kurum 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından yapılan çalışmaları COP31'deki dirençli şehirler başlığı altında dünyaya anlatılıyor.

0: sıcaklarını ifade etti.
1: Dirençli şehirlerde enerji kullanım yoğunluğunun azaltılmasından işte neredeyse sıfır enerjili bina diyeceğimiz binalardaki enerji verimliliği, şehirlerdeki mikro mobilitenin arttırılması, yani işte yürüyüş, bisiklet yollarının, yine işte raylı sistemlerin ulaşımda daha çok kullanılması gibi birçok proje var. Türkiye'nin deprem sonrası gösterdiği başarıyı bu başlık altında tüm dünyaya anlatacağız.
0: Kurum daha sonra İngiltere Kralı Charles'ın St. James Sarayı'nda verdiği Temiz Hava Koalisyonu üst düzey resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda Türkiye'yi ve COP31 başkanlığını temsil eden kurum, buradaki konuşmasında da iklim kriziyle mücadelede COP31 başkanlığının yol haritasını paylaştı. COP31 BM İklim Zirvesi Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.
2: Dünyanın en zengin insanı Elon Musk trilyoner ünvanını kaybetti. Musk'ın şirketi SpaceX'in hisselerinde yaşanan düşüşün ardından Musk'ın serveti 957 milyar dolara geriledi.
3: Elon Musk'ın dolar trilyoner serüveni 2 haftadan kısa sürdü. SpaceX ve Tesla hisselerinde yaşanan düşüşler Musk'ın kişisel servetini de aşağı düşürdü. Musk 12 Haziran'da dünyanın ilk trilyoneri olmuştu. Halka arz edilen SpaceX'in hisseleri ilk gün 135 dolardan işlem görmüştü. 16 Haziran'da ise hisseler 225 dolardan alıcı buldu. Bu da şirket hisselerinin %42'sini elinde bulunduran Musk'ın servetini 1,32 trilyon dolara kadar yükseltti. Ancak SpaceX'e olan ilgi kısa sürdü. Yapay zekanın uzun dönemli karlılığından şüphe duyan yatırımcılar SpaceX hisselerini satmaya başladı. Pazartesi günü şirketin hisseleri %16 değer kaybetti. Bu da Musk'ın servetinden 240 milyar dolar sildi. SpaceX'in hisse değeri 154 dolar seviyesine gerilerken Tesla hisseleri yaklaşık %6 düştü. Musk'ın kişisel serveti 957 milyar dolar olarak hesaplandı. Musk'ın dünyanın en zengin insanı unvanı ise hala elinde. Bloomberg milyarderler listesine göre Musk'ı Google'ın kurucuları Larry Page ile Sergey Brin takip ediyor. Musk'ın serveti bu iki ismin toplam servetinden 385 milyar dolar daha fazla. Musk'ın kişisel servetinin yaklaşık %80'inin SpaceX firmasının borsa performansına bağlı olduğu için keskin değişimler gösterdiği belirtiliyor.
2: Milyonlarca kişinin kullandığı Apple cihazlarında kritik bir güvenlik açığı bulundu. Kişisel veri güvenliğini doğrudan tehdit edebilecek o açığı fark eden kişi ise bir Türk araştırmacı. Peki bu açığı o kişi, yani Türk araştırmacı, nasıl buldu? Devamında ne yaptı? Habertürk'ten Emine Derya'yı anlattı.
4: Bankacılık, faturalar, okul işleri dahil olmak üzere bütün işlerimi telefondan hallediyorum.
5: Geçen yıl zaten dolandırılmıştım bir kere. iCloud şifremi bulmuşlar nasılsa da.
6: Banka şifreleri, sosyal medya hesapları ve kişisel notlar. Bütün özel bilgilerimiz tek bir cihazın içinde. Yani bu denli kritik. Oysa bilgilerin sızması tek bir sistem açığına bakıyor. İşte bu açıklardan birinin izini bir Türk araştırmacı buldu.
7: Telefonlarımız güvende değil, Apple Watch'larımız güvende değil. Hiçbir donanım aslında tamamen güvende değil. Zaten birçok zafiyetler içeriyorlar.
6: 25 yaşındaki Ali Yavuz bir siber güvenlik araştırmacısı. Küçük yaşlardan beri kod yazıyor, güvenlik açıklarının izini sürüyor. Ama bu kez öyle bir açık fark etti ki milyonlarca akıllı cihaz kullanıcısının bilgileri sızabilirdi. Çünkü o güvenlik açığı Apple marka cihazlardaki dosyalara erişim izni veriyordu.
7: Normalde olmaması gereken bir şey. Bir oda düşünün. Odanın kapısı kilitli olduğunda girmeniz mümkün olmuyor. Fakat bunu çalıştırdığınızda Apple'ın bütün sistem dosyalarına erişebiliyordunuz.
6: Genç araştırmacı açığı fark eder etmez Apple'a durumu bildirdi. Dev teknoloji şirketinin mühendisleri o açığı giderdi, Ali'ye teşekkür etti.
4: Ali'nin tespit ettiği güvenlik açığı giderilmemiş olsaydı çok daha ciddi sistem ihlallerine ve kritik güvenlik zafiyetlerine kapı açabilirdi.
7: Özellikle şifrelere, hassas verilere erişmek gerçekten kolay olacaktı. Hesap bilgileri çalınabilirdi, sistem dosyalarına erişim alınabilirdi ve işte cihazlar zarar görebilirdi.
4: Var mı üzerinde çalıştığın yeni açık?
7: Şu an aslında bir tane var. laptopları ilgilendirdi.

0: bir konu. Gene sisteme erişimi sağlayabilen bir açık buldum. Apple'a bildirdim. Oradan da haber bekliyorum.
1: Dolandırıcılar özellikle yaşlı insanları hedef alıp tuzağa düşürüyor. Tuzağa düşen son kişi İstanbul'da yaşayan 79 yaşında bir kadın oldu.
2: Telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttılar. Yaşlı kadını tuzağa düşürüp yılların birikimini elinden aldılar. İstanbul'da yaşayan 79 yaşındaki SG Almanya'dan emekli olmuştu. 17 Haziran günü yaşlı kadını telefonla arayan bir kişi kendini polis olarak tanıttı. Hakkınızda şikayet var denilerek kandırılan kadından ziynet eşyaları ve parası kontrol edilmek için istendi. Dolandırıcılar yaşlı kadını bakıcısının evde olmadığı saatlerde arıyordu. Tuzağa düşen kadını evine gelen polis sandığı kişiye 38'i burma olmak üzere 46 bilezik, 12 altın zincir, 5 tam altın, 15 çeyrek altın, 10 sarı lira ve 30 bin euroyu elden teslim etti. Durumu yakınlarına anlatınca dolandırıldığı anlaşılan kadın polise gidip şikayetçi oldu. Şüphelilerin altınları bozdurup dolara çevirdiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen ve gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
1: Alper Bozdağ henüz 19 yaşındaydı. Hayalleri, umutları vardı. Onu hayattan kopartansa laf atma tartışması oldu. Kayseri'deki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
2: Abi ve arkadaşıyla birlikte kapı önünde duruyordu. Laf atma yüzünden başladığı iddia edilen tartışmada öldürülen gencin son anları ortaya çıktı. Kayseri'de salı gecesi 19 yaşındaki Alper Bozdağ, abi Yusuf ve arkadaşları Yiğit Can Y. apartman önünde sohbet ediyordu. Yanlarına gelen B.A. ile aralarında iddiaya göre laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Yanındaki bıçağı çeken B.A. iki kardeşli arkadaşlarına saldırdı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda ağır yaralanan 19 yaşındaki Alper Bozdağ hayatını kaybetti. Ağır yaralanan abi ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı B.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Son yıllarda farklı sektörlerde ham madde olarak kullanımı artan kenevir, tıp alanında da ilaç üretiminde değerlendiriliyor. Yapılan düzenlemelerin ardından özellikle ilaç ve kozmetik alanında kullanılması için İzmir'in Kınak ilçesinde yüksek güvenlikli alanda tıbbi kenevir yetiştirilecek.
3: Kenevir aslında Türk deyimi olarak etinden sütünden istifade edilen çok ciddi ve eskiden Osmanlı'da da çok ekilen biçilen bir ürün aslında.
2: Kozmetikten tekstile, kağıttan gıdaya ve ilaca kadar birçok alanda kullanılıyor. Türkiye tıbbi kenevir üretiminde iklim ve toprak yapısı bakımından önemli avantajlara sahip.
3: İlaç bölümünü kontrollü yaptığınız takdirde kenevir çok önemli bir bitkidir. Çünkü o kadar kolay yetişir. İlaca gerek yoktur. Herhangi bir zararlı ilan kendi mücadele eder. Rahatlıkla büyür.
2: Tıbbi kenevirin ilaç ve kozmetik alanda kullanımına yönelik düzenlemeler hayata geçirilince somut yatırımlar da gündeme gelmeye başladı. İzmir'in Kınak ilçesinde organize tarım bölgesinde kenevir yatırımları için hazırlık yapılıyor. Bu kapsamda tıbbi kenevir üretimi için yüksek güvenlikli alan oluşturuluyor.
3: Şu anda 8,5 kilometreye yakın bir duvarla biz bunu çeviriyoruz. Bitmek üzere %80'ine. Bir duvar yapalım. Duvarın üzerine tel yükselterek, telle yükseltelim. Bir de kamera kontrolü koyalım diye en başında düşündük.
2: Yüksek güvenlikli alanda tıbbi kenevir üretimini bakanlıklar denetleyecek.
3: Biz bu güvenliği sağlayacağız. Geri kalan da İçişleri Bakanlığımıza, yani hasat sırasında Tarım Bakanlığımıza kalacak. Onlar da içerideki denetimleri yapacaklar.
1: İstanbul Beykoz'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Farklı dönemlere ait binlerce tarihi eser ele geçirildi. Adeta bir müzeye dönen evden bakın neler çıktı.
2: Heykeller, tablolar, değerli arkeolojik buluntular. Tüm bunlar bir müzede değil, evdeydi. Tarihi eser kaçakçıları tarafından satılmak üzere saklanıyordu. İstanbul Kaçakçılık Şube Polisi bir evde tarihi eser bulunduğuna dair ihbar

0: kaldı. Beykoz'daki o eve operasyon düzenlendi.
1: Adeta müzeye dönen evde 6000'e aşkın eser ve objeyle 3000'e aşkın sikke ele geçirildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre ele geçirilen eserlerin birçoğunun müzede sergilenecek nitelikte olduğu ortaya çıktı.
0: Hitit, Anadolu Selçuklu, Asur ve Osmanlı dönemleri başta olmak üzere milattan önceki dönemlere ait eserler de ele geçirildi. El konulan arkeolojik buluntular ve tarihi eserler emniyette sergilendi.
2: Kültürel varlıklarımız aynı zamanda ülkemizin ortak hafızasıdır. İnsanların evrensel mirasıdır. Bu varlıklarımızı korumak, aynı zamanda geçmişimize sahip çıkmak olduğu kadar geleceğimize de bu mirası taşımaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yasa dışı her türlü faaliyetin karşısındayız.
0: Türkiye'de ve yurt dışında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen iki şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
3: Antalya'da buğdayın hasat edildiği tarlalarda bugünlerde adeta sanat eserini andıran bir görüntü var. Üstelik tarımla hiç ilgisi olmayan bir nedenle. O görüntüleri gelin beraber izleyelim.
0: Renk renk, desen desen halılar tarlaya serildi. Buğday tarlaları halı tarlalarına dönüştü. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hasat sonrası tarlalarda bugünlerde farklı bir hareketlilik var. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan halı ve kilimler tarlalara serilmeye başlandı.
4: Serme amacımız canlı olan renkleri pastellendirmek. Bir, ikincisi güveye olmaması için yaz boyunca güneş altında tutmamızın nedeni bu. 3 ay boyunca halıların sermesi, kaldırma şeyi de 3 ay sonunda kaldırabiliyoruz.
5: Halılar Anadolu'nun her tarafında topluyorlar. Biz de gidip bu arkadaşlardan alıyoruz, getiriyoruz. Burada yıkatıyoruz, güneşletiyoruz. İstanbul'a dükkanımıza götürüyoruz.
0: Kök boyalı, el dokuması halı ve kilimler bakım ve onarımı yapıldıktan sonra ihraç ediliyor.
5: Amerika'ya da gidiyor, İngiltere, Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya. Çoğu yere gönderiyoruz.
0: Tarlalarda oluşan renkli görüntü fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.
6: Adana'dan geldim çekim yapmaya. Burayı çok renkli ve çok değişik buluyorum. İkinci gelişim ama tekrar tekrar geleceğim tabii ki. Fotoğraf çekmek için geliyorum.
3: İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Hayat 112 Acil Mobil uygulaması ilk ayında yoğun ilgi gördü. 600 binden fazla indirildi. Uygulama sayesinde daha ilk aydan binlerce vakaya çok daha hızlı müdahale edildi.
7: ...600 binden fazla indirildi. 7 binden fazla acil vakaya hızlı müdahale edilmesini sağladı.
8: Bir hayatın kurtuluşu bu.
7: Hayat 112 Acil Mobil uygulamasında günde 370 binin üzerinde işlem gerçekleştirildi. Uygulama trafik kazası, ilk yardım, yangın ve asayiş olayları başta olmak üzere bildirilen 7157 acil vakaya çok daha hızlı müdahale edilmesini sağladı. Acil ihbar, konum tespiti, harita ve adres sorgulama gibi 12 milyonu aşkın işlemle rekor kırdı.
8: Farklı kurumlar, farklı görevler ama aynı hedef.
7: Uygulamayla sürücülerin güvenli sürüşü için radar artı özelliğiyle 800 binin üzerinde hız koridoru sorgusu gerçekleştirildi. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yeni dijital süreçle de 2254 sokak hayvanının yardımına koşuldu. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirilen Hayat 112 uygulaması, yeni sürümüyle birlikte güçlü ve kullanıcı dostu özelliklere kavuştu. Artık kullanıcılar trafik ihlallerine eklenen makas atma olayını kolayca bildirebilecek.
8: Çünkü 112, yardıma ulaşmanın, doğru ekibe bağlanmanın, acil durumda yalnız olmadığını bilmenin numarasıdır.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın sürekli geliştirileceğini söyledi. Bir tuş kadar yakın, bir hayat kadar değerli. Hayat 112 Acil Mobil Uygulaması, sürekli gelişen dijital altyapısıyla 7 gün 24 saat milletimizin yanında ifadelerini kullandı.
3: AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün aracıyla başka bir otomobil kazaya karıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, milletvekili ve oğlu yaralandı. Kaza Düzce-Akçakoca karayolunda meydana geldi. Düzce'nin Akçakoca istikametine seyir halinde olan milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı otomobille kavşağa giriş yapmak isteyen Metin Sarıbaş'ın kullandığı otomobil

0: Otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Metin Sarıbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. AK Partili vekil Ercan Öztürk ile yanında bulunan oğlu Emin Öztürk kazadan yaralı kurtuldu. Baba ve oğul hastaneye kaldırıldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre geçen yıl Türkiye'de 491.684 kişi vefat etti. Dolaşım sistemi hastalıkları en sık görülen ölüm nedeni olarak da ilk sırada yer aldı.
1: Dolaşım ve solunum sistemleri hastalıkları, tümörler, yaralanmalar ölümlere neden oldu. 2025 yılında 491.684 kişi vefat etti. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl ölüm rakamları 491.684 olarak açıklandı. Ölen kişilerin %55,1'ini erkekler, %44,9'unu kadınlar oluşturdu. Ölüm nedenleri incelendiğinde %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %15,1 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il %47,7 ile Çanakkale oldu. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il ise %22,4 ile Ağrı olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu bebek ölüm sayısı rakamlarını da açıkladı. Buna göre 2025 yılında 6.988 bebek öldü. 5 yaş altı ölüm hızı binde 9,5 olarak belirtildi.
0: Pi sayısı matematikte en çok kullanılan sabitlerden biridir. Çoğumuz için pi sayısı denildiğinde akla sadece 3,14 gelir ama virgülden sonrası sonsuza kadar giden bir sayıdır. Antalya'da 16 yaşındaki lise öğrencisi büyük bir başarıya imza attı. Bakın virgülden sonraki kaç basamağı ezberledi.
2: 3, 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 38.
1: Saymaya bir başladı, bitirmesi 22 dakika sürdü. Pi sayısının virgülden sonraki 5000 basamağını ezberledi. Antalya'da yaşayan 16 yaşındaki Bilge Kağan Çetinkaya'nın pi sayısı merakı Dünya Pi Günü olan 14 Mart'ta okulda düzenlenen yarışmayla başladı.
3: Bu yarışmada ben bir hafta gibi bir sürede yaklaşık 350 basamak ezberledim.
1: Pi sayısında virgülden sonra ezberleme konusunda Türkiye rekoru 3600 basamaktı.
3: Bu rekordan haberim oldu ve bu rekoru kırmak istedim. Daha sonrasında 6 ay gibi bir sürede de yaklaşık 5000 basamağa ulaştım.
1: Peki bunu nasıl başardı?
3: 5000 basamağı sayfalara ayırdım. 5 sayfa. Bu her sayfayı da belli parçalara ayırdım. Daha sonra bu parçaları da satır satır ayırarak ezberlemeyi kolaylaştırmayı amaçladım.
1: Bilge Kağan, matematik öğretmeni Şükran Doyran ve Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Levent Kargın gözetiminde deneme yaptı.
4: 22 dakika içerisinde Bilge Kağan virgülden sonra 5000 basamağını okuma başarısı göstermiş oldu.
1: Deneme videoyla da kayıt altına alındı.
0: Değerli izleyiciler, kilo ve fazla yağlardan kurtulmanın formülü belli. Tabii ki sağlıklı beslenme, düzenli spor ve sağlam bir irade gerektiriyor. Ama yine tabii kolay yolu seçenler de var. Son dönemde zayıflama iğneleri kadar popüler olan bir başka iğne var. Yani bölgesel yağlardan kurtulmak için güzellik merkezlerinde uygulanan bir iğneden bahsediyoruz. Peki bu iğne ne kadar güvenli, sakıncaları neler? Uzmanına tabii ki sorduk, o da cevapladı. Siz izlerken biz veda edelim. Bizden sonra haber bülteni, haber mesaisi gün başlıyor da Murat Güloğlu'nda olacak. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
5: Erimeyen göbek, incelmeyen basenler, zayıflama iğnelerine benzer başka bir iğneyle çözüm.

0: Tüm arayanlar var ama uzmanlar uyarıyor.
1: Lokal olarak uyguladığınızda oraya etki ederek yağların yakılmasını sağlamıyor. Böyle bir lipoliz etkisi yok maalesef. Bilakis kas yıkımına neden olabilir.
0: Bölgesel yağlarından kurtulmak isteyenler arasında popüler hale gelen bir iğne var. Le Carnet'in adındaki bu iğnenin hızlı yağ yakımına destek olduğu söyleniyor. Güzellik merkezlerinde de bölgesel incelme vaadiyle uygulanıyor.
2: Karın bölgesinden basene, bacağa. Her ne kadar iğneyi yapanlar yağlarından kurtulmak istiyor olsa da uzmanlar yağı değil, aksine kası erittiğini söylüyor.
1: Sizin o verdiğiniz lokal karnitin yani kalçayı eritmiyor ya da karın yağlarını eritmiyor. Böyle bir fonksiyonu yok.
0: Yani uzmanlara göre bu iğnenin zararları yararlarından daha çok. Üstelik kronik hastalığı olan kişilerde risk katlanıyor.
1: Yaşlı hastalar, böbrek yetersizliği olanlar, diyabeti, hipertansiyonlu olan hastalar böyle enjeksiyonları kesinlikle yaptırmamaları gerekiyor.
0: Risk büyük ama bu iğneyi merdiven altı uygulayan merkezler bile var. Bu da tehlikenin boyutunu daha da artırıyor.
1: Enjeksiyon yapmayı bilmeyen, hekim olmayan, hemşire olmayan, işte hiçbir sağlık deneyimi olmayan insanların eline enjeksiyon veriyorsunuz. Bir de içine karnitin koyuyorsunuz. İşte onun da lokal reaktif etkileri oluyor.
0: Yan etkilerine gelince.
1: Lokal reaksiyon olabilir, kızarıklık olabilir, alerji olabilir, kas dokusunu yıkabilir. Diyabetik bir hastada bölgesel yaralar oluşturabilir, dokuyu bozabilir. Yani dolayısıyla bunların çok sakıncalı, yani böyle şeylere izin verilmemesi lazım.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: Epi Topu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

0: Birleşik Devletleri'yle son maçına çıktı. Birazdan da birkaç dakika sonra bitecek karşılaşma. Dünya Kupası'ndan elendik biliyorsunuz. Onurumuzla, gururumuzla elbette ama son maçta mücadele sürdü ve sürüyor. Yurttan ve dünyadan gelişmelere de bakacağız. Gazete manşetleri de önemli ama hemen Türkiye A Milli Futbol Takımı malum 24 yıl sonra katıldı Dünya Kupası'nda. Son maçına çıktı. 2-2'lik bir beraberlik mevcut hali hazırda maçın. Artık son saniyelerindeyiz. 7 Kule Hisarı'nda İstanbul'da Habertürk muhabiri Kaan Uçar bizlerle beraber, kameraman Erde Demir'le. Oradaki atmosferi hemen bize anlatmasını istiyorum. Zira son saniyelerdeyiz Kaan.
1: 24 yıl sonra Dünya Kupası
2: gibi... Murat Güloğlu, sizin de söylediğiniz gibi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Erken bir veda diyebiliriz. Buradakiler de, konuştuğumuz kişiler de erken veda dediler. Burada tabii heyecan Doruk'ta şu an son saniyeler oynanıyor. Son dakikadayız. Heyecan Doruk'ta buradakiler tabii, herkes kilitlenmiş ve maçını izlemeye devam ediyor. Tabii Avustralya ve Paraguay maçında aldığımız muhabbetler sonrasında artık bir gruptan çıkamıyoruz. Veda ettik. Bu son maçımız. Amerika Birleşik Devletleri ise garantiledi gruptan çıkmayı, lider olarak çıkmayı. Bu maçın tabii şu anda maç 2-2. Önce erken gelen gol, 1-0 geri düşmüştük. Ancak attığımız iki golle 2-1 öne geçmiştik ilk yarıda. İkinci yarının başlangıcında tekrar bir gol yedik ve şu an maç 2-2 hala devam ediyor. Tabii söylediğim gibi son saniyeler. Bu Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığımız 6. maç. Önceki 5 maçın ikisini kazandık. İkisini bu arada tabii son dakika bir ve evet şu anda 3. golü atıyoruz. Görüyorsunuz buradaki sevinci. Kaan Ayhan milli takımın 3. golünü attı. Şu anda son dakika golüyle milli takım Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2 öne geçmiş oldu. Tabii gençlerin sevincini görüyorsunuz. Onların ilk Dünya Kupası ve şu anda o heyecanı, mutluluğu görüyorsunuz. İşte tezahüratlar başladı. Kaan Ayhan'ın golüyle birlikte milli takım Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2 öne geçti ve 7 Kule Hisarı'nda olduğu gibi bütün Türkiye'de de bu şekilde mutluluk hakim. Özellikle tabii gençlerin ilk Dünya Kupası, o yüzden de heyecanları bir farklı, mutlulukları farklı. Görüyorsunuz hepsi milli takım formasını giymişler. Ellerinde Türk bayrağıyla maça gelmişler sabahın erken saatlerinde ve Kaan Ayhan'ın golüyle de şu anda 3-2 öne geçtik. Buradaki sevinci sizler de gördünüz elbette ki, bütün Türkiye'de heyecan, mutluluk bu şekildeydi ve o golün santrali bitti maç. 3-2 kazandık Amerika Birleşik Devletleri karşısında. Bu 6. maçımızdı. Önceki 5 maç 2 galibiyetle sonuçlanmıştı. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri arasındaki önceki 5 maç 2 galibiyet Türkiye'nin, 2 galibiyet Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir de beraberlik vardı. Bu maçı kazanarak son dakika golüyle kazandık. 3-2. Görüyorsunuz şu anda keyifler yerinde burada. Her ne kadar elenmiş olsak da bu maçı kazanmanın, bu maçı galibiyetle tamamlamanın bize yakışır şekilde turnuvaya veda etmenin mutluluğu var. Milletimizde, insanlarda, vatandaşlarda görüyorsunuz herkes eline Türk bayrağıyla. Hemen arkada Erdi Demir'den rica edeyim. Bir hanımefendi de orada bayraklarını sallıyor. Sevincini yaşıyor. 7 Kule Hisarı'nda tabii elbette ki bütün Türkiye'de, bütün golden sonra, Kaan Ayhan'ın 3. golden sonra herkes elbette ki ayağa kalktı. Herkes sevindi. Her ne kadar turnuvaya veda etsek de yine de bu coşkuyu yaşadı buradakiler. Burada konuştuğumuz herkes, onu da söylemek istiyorum. Herkes diyor ki elbette erken bir veda, elbette beklentimiz çok büyüktü. Erken veda ettik ancak takımın yaşı genç, bizim çocuklara güveniyoruz diyor bizim konuştuğumuz kişiler. Artık önümüzdeki turnuvalara bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Hem o 2 sene sonra olan Avrupa Şampiyonası hem de 4 sene sonra olan Dünya Kupası'nda hedefler elbette ki yine büyük. Buradaki heyecan bu şekilde de ve son dakika golüyle Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yenerek turnuvayı kapattık. Murat Güloğlu.
0: Kaan Uçar, çok teşekkür ediyoruz. Canlı yayınımız sırasında son gol, son dakikada gol geldi. Millilerimizi elbette kutluyoruz. Elendik ama Amerika Birleşik Devletleri'nde son dakika ya da son saniye golüyle devirmiş olduk. 3-2 golü Kaan Ayhan kaydetti efendim. Hayırlı uğurlu olsun memlekete, en azından bir tesellidir diyorum. Muhtemelendir ki stattan şimdi de hemen havaalanına dönecekler. Oradan memlekete gelecekler. Keşke böyle olmasaydı ama son saniye golü de en azından maç bazında baktığımız zaman son derece güzel. Millilerimizi kutluyoruz efendim.

Amerika Birleşik Devletleri karşısında 2-2 uzun bir süre gitti. Daha sonra 3-2 ile karşılaşma sona erdi. D grubu son maçını da 3 puanla kapattık. Tabii diğer milli takımlar yollarına devam edecek birçoğu. Ancak bizimkiler yurda dönüyorlar. Geldikleri zaman da herhalde iyi bir şekilde karşılanırlar. Çünkü 3-2'lik galibiyet mühim. Peki bizler yolumuza devam ediyoruz. Gün başlıyordasınız. Peki devam edelim, millilerimizi bir kez daha kutlayarak gazetelerde hemen geçeceğiz. Elbette ki bizlerin haberlerinden hemen önce bu bakalım memleketin yazılı basını neleri kaleme almış. Akşam gazetesinden başlayalım, alfabenin A'sından. Şov peşinde koşmayın şeklindeki bir haber dikkat çekici. Belediye başkanlarını uyarıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya geldik, sosyal medya rüzgarına karşı teşkilatı uyardı diyor. Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, şov peşinde koşan bir yaklaşım muhalefetin tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz mümkün değildir şeklinde ifadeleri önemli. Öte yandan ne pahasına olursa olsun gündem olma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Maalesef bir kısım arkadaşlarımız da bu ters akıntıya kapılıyor şeklinde bir de öz eleştiri söz konusu. Demek ki şov peşinde koşan var ki özellikle bu konuda uyarıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir taraftan da bazı Alevi dedelerinin Beştepe'de kabul edildiği ifade ediliyor. Öte yandan Keçiören, Nevşehir ve Keşan belediye başkanları dün AK Parti'ye katıldılar. Seçmenleriyle beraber mi katıldılar? Elbette ki öyle değil ama işte kendileri fiziksel olarak, hatta Mesut Özarslan'ın el öpmesinde fotoğraf karesi de yerini almış. Peki Ankara liderleri bekliyor. Başkent 32 devlet başkanı ile 100'e yakın bakanın katılacağı NATO zirvesine hazır deniliyor ama Ankaralılar bu duruma hazır mı bilemiyoruz. NATO'nun en kritik zirvelerinden biri 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak. Kusursuz ev sahipliği için her türlü detay düşünüldü deniliyor ki Trump dahil olmak üzere 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla NATO Genel Sekreteri başkentte Ankara'da olacak. Delegasyonun kalacağı yerlere ve geçiş güzergahlarına yetkisiz girişler kapatılıyor. Her türlü insansız hava aracı uçuşu yasak. Konser, kutlama, sınav, sempozyum ya da işte eylem, miting vesaire her biri yasak. Toplantı ve gösteri olmayacak 28-10 Temmuz arasında efendim. Özellikle kamu personelinin izinli sayılıyor olması hayatı bir anlamda durduracak gibi gözüküyor Ankara'da. İlk temas cenazede Kılıçdaroğlu, Özgür Özel mutlak butlan sonrası ilk kez karşılaştı. Bir mecburen el sıkma durumu oldu anladığımız kadarıyla. İzmir'de 24 gözaltı ve Venezuela'daki deprem 39 saniye çifte yıkım olarak aktarılmış Akşam gazetesinde. Diyelim hemen Cumhuriyet'e geçelim. Bir değil iki partili plan. CHP'de kurultay kapıları kapandıkça Özgür Özel kanadı yeni partiye daha da yaklaşıyor. Butlan yönetimi olağanüstü kurultaya kapıları kapatıyor. Yeni partiye yönelik söylemler de artıyor doğal olarak. Milletvekillerinin tüzüğe aykırı itirazlarıyla disipline sevk edilmesi, partinin seçilmiş il yönetimlerinin üzerine atamalar yapılması, İzmir, Malatya, Gaziantep gibi illerde çıkan gerginliklerde parti içinde rahatsızlık yarattı. Sonuna kadar mücadele vurgusu yapıyor Özgür Özel ama en çok konuşulan senaryo şu. Hem yeni bir parti kurulacağı hem de Yargıtay'a göre seçim yeterliliği olan bir partiyle anlaşılacağı, daha sonra da bu iki partinin birleşeceği öne sürülüyor denilmiş. Detaylar bugünkü Cumhuriyet gazetesinde yerini alıyor efendim. İyi Parti lideri Dervişoğlu'ndan bir Tan Doğan çağrısı gelmiş. Yurttaşları yarın Ankara Tan Doğan'da düzenleyecek bayrak açıyorum mitingine davet ediyor Dervişoğlu. Bebek katiline özgürlük istenen bu kirli yolda önlerine barikat kuracağız şeklindeki ifade dikkat çekici. Mecliste acı gülüşme. Mecliste Dilovası ve Gebze faciası konuşulurken AK Partililer neşeli sohbeti kesmedi şeklinde bir detaylı haber söz konusu. Ve Venezuela bilinen
binlerce insan enkaz altında deniliyor Cumhuriyet gazetesinde. Kongreye rağmen Kaan hamlesi Trump'ın, Hürriyet'in Washington

Trump'ın temsilcisi efendim Yunus Paksoy'un sorularına verdiği yanıt büyük ses getirdi. Trump, ABD Kongresi'ne rağmen Türkiye'ye Kaan motorunun satışını onayladı deniliyor. Bakalım Kongre ne diyecek? Göreceğiz. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Partili üyesi Mix, Türkiye'deki S-400'leri gerekçe gösterip Kaan motorunun satışını engellemişti. Ancak Kongre'nin inceleme sürecini bypass etme yetkisi bulunan Trump bu imkanı kullandı ve satışa onay verdiğini resmen bildirdi. Satış Kaan'da kullanılacak Amerikan F-110 jet motorlarını kapsıyor. Acaba bundan sonraki sıra F-35'e mi geliyor? Trump çok güzel bir güzellik yapacağım demiş idi. Bu yönde bir açıklaması olmuştu. Acaba o güzellik bu güzellik mi, göreceğiz. Hizmet etmek isteyen bu çatıda, huzur, kardeşlik arayan, hizmet etmek isteyen hemen hemen herkes bu ailenin bir ferdi olarak bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor. Bu sözleri Erdoğan söylüyor efendim. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 12. yargı paketine IBAN mağduru on binlerce kişiye ilişkin düzenleme de eklendi. 12. yargı paketinden detaylar Hürriyet gazetesinde. Bir başka haber başlığı: Venezuela'yı deprem yıktı. Venezuela önceki akşam 39 saniye arayla peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı maalesef. Aktarmıştık efendim dün. En az 188 kişi hayatını kaybetti deniyor ama on binlerce kişiden de söz ediliyor. Maalesef Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki deprem ülkeyi sarstı. Butlandan sonra ilk kez yan yana Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından ilk kez meclisteki cenaze töreninde bir araya geldi denilmiş. Kılıçdaroğlu, Sürün ailesi ve ön sıradaki tüm katılımcılarla birlikte Özel ve arkadaşlarıyla da tokalaştı. Eski CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sürün cenazesinden söz ediyoruz. Özel'den birkaç sıra ileride saf tuttu. Muharrem İnce ve İYİ Partili yöneticilerle sohbet etti deniliyor ki cenazede gergin tokalaşma olarak da ifade edilmiş bu durum. Ve Pırlanta Dünya Kupası, evet hatırlatalım bir kez daha, milliler turnuvayı galibiyetle kapattı. D grubu final maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni son saniyede attığı golle 3-2 yendi ve turnuvaya en azından bu maça ilişkin olarak alnı dik veda etti. Dubai'li bir firma Dünya Kupası modelinin 900'den fazla elmas ve 18 ayar altınla işleyerek dünyanın en pahalı Lego setlerinden birini ortaya çıkardı. 3.8 milyon lira olarak belirlenmiş efendim fiyatı. Ve bir taraftan da iyi tatiller çocuklar. Karne çocuğun zekasını ya da değerini belirlemez. Notları nasıl gelirse gelsin çocuğunuzu suçlamayın diye uyarı yapıyor uzmanlar ve bugün sona eriyor 2025-26 eğitim öğretim yılı. Yaklaşık 18 milyon az da değil bir ülke nüfusu neredeyse çocuğumuz, öğrencimiz için tatil başlıyor, aileleri için de aynı şekilde diyelim. Kolaylıklar dileyelim. Karar gazetesine bakıyoruz. Hürriyet'in hemen ardından deprem aynı, akıbet farklı. Japonya ve Venezuela'da eş zamanlı yaşanan 7.2'lik deprem iki ayrı yönetim anlayışı arasındaki uçurumu gösterdi. Acaba bize hangisi yakın, okuyalım. Sizler karar verirsiniz. Yaşadığı facialardan ders çıkarıp güçlü yasaları ve tavizsiz uygulamalarıyla bugünlere hazırlanan Japonya felaketi hasarsız atlattı ki fotoğrafta da gayet güzel görülüyor. Öte yandan Venezuela cehennemi yaşıyor. Türkiye dahil pek çok ülke yardım için alarma geçti. Ölü sayısının on binleri bulmasından korkuluyor ki muhtemelen bulacaktır on binleri efendim. Bir tarafta Japonya'da yaşananlar, herkes normal hayatına devam ediyor 7.2'lik depremle. Diğer tarafta yine 7.2'lik depremle yaşananlar Venezuela'da, orada maalesef insanlar hayatlarına devam edemiyorlar. Çünkü birçoğu hayatını kaybetmiş durumda. Bu da deprem aynı, akıbet farklı şeklinde duyuruluyor. Butlan sonrası ilk tokalaşma fotoğraf karesinde de yerini almış. Bu arada Kılıçdaroğlu'ndan çifte iptal söz konusu. Konvoylu bir program düzenlemek istemişlerdi ancak olmadı. Aşura etkinliği son dakikada iptal edildi. Oluşan atmosfer nedeniyle diye de devam eden bir açıklaması var. İlerleyen dakikalarda biz de aktarırız efendim. Başka, Ankara'ya elim dolu geliyorum Trump. Ankara'yı çok mutlu edecek bir şey yapacağım dedi. Acaba bakalım Ankara gerçekten bu anlamda mutlu olacak mı? Merakla bekliyoruz efendim. Kaan'ın ihtiyacı olan onlarca jet motoru satışını ilerletmeye hazırlandığı da ifade edilmiş. Erdoğan için

0: biraz tartışmalı bir isim ama ben de öyleyim ifadelerini kullanıyor. Bize çok yardımcı oldu. İran Savaşı'nın dışında kal dedim. O da kaldı şeklindeki ifade dikkat çekici. İş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri efendim muhalefet diyor, gerilimden besleniyor diyor demi ve Milliyet'e geçiyoruz. Zeka yapay tehlike gerçek. Milliyet yine hayatın çok farklı bir noktasından manşetinde taşıyor haberleri. Özel haber. Mecliste okul saldırılarını araştırma komisyonuna bilgi veren uzmanlar. Yapay zeka sohbet botlarının çocuk ve gençlerin değer ve inanç sistemini değiştirdiğini belirtip yapay zeka ehliyeti önerisi getirdi denilmiş. Ehliyet verilmeli önerisi dikkat çekici ama ne kadar yerinde olacak bakalım göreceğiz. Ve sosyal medya uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın efendim. Sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem de kamuda ve yerel yönetimde yayıldığını görüyoruz. Siz buna kapılmayın diyor belediye başkanlarına yönelik olarak. Atina'da Trump şoku olarak aktarılmış F-35 ve Kaan programlarındaki ilerleme mesajları Yunanistan'ı sarstı. Hani Trump dostumuzdu şeklindeki bir ifade dikkat çekici. Hem Yunanistan'da yine aynı soruyu İsrailliler de sormuştu. Kıbrıs'ta kararlılık vurgusu her zaman olduğu gibi yine verilmiş efendim. Dua ve ağıtlar Kerbela için. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da katledilmesinin 1387. yılı dolayısıyla dün İstanbul, Kars, Iğdır, Ağrı gibi illerde anma törenleri düzenlendi deniliyor. Venezuela'da çifte deprem. Gördüğünüz gibi efendim o da yerini almış Milliyet gazetesinde 7.2'lik ve sonrasında gelen bir başka depreme dair olarak yazılıyor. Ve Venezuela'nın yaşadıkları maalesef Milliyet'te yerini alıyor. Peki hemen Türk Güne bakalım. Ayağınızı denk alın şeklinde bir haber başlığı dikkat çekiyor. Türk Gün gazetesinde gördüğünüz gibi efendim ve bir taraftan da 19 faili meçhul cinayetin aydınlandığı ve sosyal medyada seçim kazanılmaz ifadeleri özellikle dikkat çekici. Türk Gün gazetesinde manşete de ilerleyen dakikalarda yine bakacağız. Ayağınızı denk alın. Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs planı iddiaları sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. İşte bu şekilde. Ve ölü sayısı 100 bini bulabilir ki daha da geçebilir. Venezuela Venezuela'dan söz ediyoruz diyelim ve gazeteler işte günü bu şekilde karşılıyor. Bir son dakika gelişmesini zaten biliyorsunuz. Yayınımız içinde bu sevinci paylaşmıştık. Dünya Kupası'na 3 puanla veda ettik. Amerika Birleşik Devletleri'ni 3 golle devirdik. Son saniye gelen gol millilerimizin bir şekilde teselli golü idi ve A-milliler D grubu son maçını 3 puanla kapattı. Muhtemeldir ki ilk uçakla da dönecekler İstanbul'a, Türkiye'mize. Peki efendim gecenin önemli gelişmelerinden biri. Buyurunuz devam ediyoruz. Trump yönetimi Türkiye'ye ki gazetelerde de paylaştım 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi. NATO zirvesi öncesi Amerika'dan kritik bir açıklama var. Amerikan yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışı konusunda Kongre'yi bilgilendirdiği açıklandı. Trump yönetiminden bir yetkili daha önce Anadolu Ajansı'nda konuşarak yönetimin Kongre ile şeffaf bir ilişki içinde olduğunu bildirdi. ABD basını NATO zirvesi öncesinde jet motoru satışı konusunu değerlendirdi. Trump'ın kilit bir müttefiki olarak gördüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik önemli bir jest niteliğinde olduğu ifade ediliyor bu süreçte yaşananların. Ve siyasetle devam edelim. Dün neler oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri AK Parti'ye geçen geçene malumunuz son zamanlarda milletvekilleri, belediye başkanları. Siyasette neler oluyor? AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı aynı zamanda. Rakibini karalamak bizim tarzımız değil diyor. Siyaset tepeden bakma yeri değildir diyor. Bu ifadeleri kullanıyor Erdoğan. Sosyal medya uyarısı da yaptı. Toplantıda Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları da AK Parti'ye katıldı. 3 isme AK Parti rozetlerini Erdoğan taktı.
1: Bir taraftan şehirlerimizi abad etmek için canla başla çalışırken diğer taraftan da siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Muhatabını karalamak, kötülemek, muhatabının aziyetinden rant devşirmeye çalışmak bizim siyaset tarzımız değildir.
2: Muhalefeti eleştirdi, şov peşinde koşmak muhalefetin tarzı dedi.
1: Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz.
2: AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisine yönelik de uyarıları vardı.
1: Ne pahasına olursa olsun gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Bu kapana siyasetçiler de düşmektedir. Bize göre siyaset millete tepeden bakan bir faaliyet alanı değildir. Mesele kalp kazanmak, gönülleri fethetmektir.
2: Erdoğan sosyal medyadaki yankı odalarına hapsolmayacağız dedi.
1: Görevi, ünvanı, makamı ne olursa olsun hiçbir arkadaşım şunu unutmasın. Hepimiz bulunduğumuz koltuklara milletin takdiriyle, tensibiyle geldik. Mesele kalp kazanmak, gönülleri fethetmektir. Eğer sosyal medya rüzgarıyla seçim kazanılsaydı bugün iktidarda da cumhurbaşkanlığında da başkaları olurdu. Sosyal medyadaki yankı odalarına da hapsolmayacağız.
2: Toplantıda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. 2024 yerel seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı İYİ Parti'den, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçilmişti.
0: Evet, bir virgül koyalım siyasetteki gelişmelere. Az evvel güzel bir haber son saniye golüyle geldi. HT Spor yorumcusu Cem Dizdar şimdi bizimle Türkiye Amerika Birleşik Devletleri maçını konuşacağız. Günaydın Cem Bey öncelikle.
3: Günaydın. Günaydın, kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Şimdi 3-2 yendik Amerika Birleşik Devletleri'ni. Son anda Kaan'dan bir gol geldi. Tabii maçı genel olarak bir değerlendirirsiniz ama turnuvaya da maalesef bu şekilde bir galibiyetle veda ettik. Neler söylersiniz?
3: Evet, yani turnuvaya veda ettik ama bu biraz bizim sorunlarımızla ilgili bir şeylerdi. Yani ülkenin böyle sorunları var. Kendini tarif etme sorunları var. Kendini büyük görme sorunları var. Kendini çok hafife alma sorunları var. Sorunu çok memleketimizin. Düşünme sorunu çok fazla. Bu maçın böyle oynanabileceğini, galibiyeti değil ama böyle oynanabileceğini tahmin eden birisi konuşuyor şu anda, karşında konuşan benim yani. Bu tip maçları oynayabilen bir takım aslında bizim takımımız. Diğer iki maçı da, yani kaybettiğimiz iki maçı da biraz oyun tercihleri nedeniyle kaybettik. Öyle oynamayabilirdik. Yani onu hem ET Spor'daki yayınlarda hem çeşitli mecralarda da anlatmaya çalıştım. Ancak Türkiye'nin genel kabulü şudur: futbolu futbolcular oynardır. İşte Murat'ın yerine Cem, Cem'in yerine Murat oynarsa sorun çözülür diye varsayılır. Oysa ki futbol bir takım, bir kolektif işidir. Bugün de gördük ki, yani aslında Montella'yı bir yerden eleştireceksek, hı hı, buradan eleştirmeliydik. Yani bu kadar çok şut atmaya, iki maçtaki gibi o kadar çok orta yapmaya gerek yokmuş. Doğru oynamak, alanları bulmak, alanları kullanacak beceriyi o alanlara göndermek, yani takımın birbiri için oynamasını sağlayacak bir o takım kurgusallığı gerekiyormuş. Doğrusu ya, biraz Birleşik Devletler takımı da bizim bu tarzımıza, yani geri tanımı geçiş oyunu deniyor buna, geçiş oyunu tarzımıza yatkın oynadılar. Hı hı. Diğer iki maçtaki onlar apayrı maçlardı. Yani hakikaten rakipler orada neredeyse maç boyu hiçbir şey yapmayıp bizim bildik savunma zafiyetlerimizden yararlanmaya çalışmışlardı. Bu maçtaki gol

0: lerde yine savunma zafiyeti ile ilgiliydi. Ama maç ilginç oldu. Yani bilmiyorum başka bir sorun var mı, istersen ben ilerleyip gideyim.
1: Yani maç ilginç. İlginç maç, 2-2 bitiyor diye beklenirken geldi son saniyede. Bekliyor muydunuz galibiyet golünü atmamızı?
0: Yani galibiyet golünü bilmiyorum ama böyle oynayacağımızı biliyordum. Yani yenerdik, yenilirdik ayrı ama gol atardık. Bu takım gol atma vade olan bir takım. Fakat daha çok da ülkedeki anlatıyı boşa çıkarmış olması. Futbolun böyle ironik bir yanı vardır. Şimdi bu Kaan Ayhan, yani santrası yapılmayan golü atan oyuncu, ülkede 4-5 tane oyuncunun adı üzerinde özellikle böyle fırtına koparan bir anlayış vardı. Bunların bu milli takımda ne işi var diye. Hı. Futbolda böyle bir oyun. Yani birçok anlatıyı rahatlıkla boşa çıkartıyor ve size hiç ummadığınız zamanda nice dersler veriyor. Ya da şu son maç gibi, hani bir genç geç dünkü Milliyet Gazetesi'nin başlığıydı. Bir Gencebay şarkısında olduğu gibi bir teselli ver diyor. Yani bir teselli alıp geliyoruz. Yani. Dolayısıyla aslında bu turnuva bize buralarda neleri yanlış düşündüğümüzü, neleri daha çok yapmamız gerektiğini, ülke oyununun yapısal sorunları olduğunu, yapısal sorunlara odaklandığımızda sorunlarımızı daha kolay çözebileceğimizi, çözer miyiz bilmiyorum ama çözümlerinin olduğunu gösteriyor. Yani hayal kırıklığı ve öfke satıcılarının, ki futbol bunlarla doludur, yani hayal kırıklığı ve öfkeleri satarak oradan kendilerine toplumda bir alan yaratan büyük bir kalabalığı var ülke futbolunun. Düşünmekten daha fazla hayal kırıklığı ve öfke satmaya kendini kurgulamış bir kalabalığın oyunu olmadığını da gösterdi. Ne diyelim, biraz buruk, biraz kalbimiz kırık. Devam etmesini ben bekliyordum. Yani Hürriyet'te Fulya Soybaş bana sormuştu, yani bu ne olur diye. Gruptan çıkarsak diye bir oraya ibare koymuştum Fulya'nın benden istediği, yani yanıtlamamı istediği soruya. Çünkü bu belirsiz bir durumdu. Bizim için böyleyse nice büyük takım içinde, yani favori takımlar içinde böyle maçlar oynandı. İşte dün Almanya için aynı şey geçerli. Yani futbol böyle bir şey. Yani çok, ne diyelim, eskilerin tabiriyle enseyi karartmaya gerek yok. Buradan neler öğreneceğimizi, neleri geliştirmemiz gerekenleri, yani eksik yanlarımızı tamamlamamız gereken yanları anlatan bir turnuva oldu diye düşünüyorum.
1: Peki,
0: keşke
1: Bey,
0: bu kadar kısa bitmesin.
1: Evet. O halde yani bu galibiyet aslında bu bir öze dönüşü ya da hani içsel, kişisel muhasebemizi biraz ötelemiş olabilir mi?
0: Ya sanmıyorum. Sanmıyorum. Çünkü doğru tartışamıyoruz. Yani muhasebe yapabilmek için tanımları, kavramları doğru yerde kullanmak gerekiyor.
1: Peki nasıl bir muhasebe yapacağız? Turnuvadan i̇şte dönüyoruz. Yani, ilk uçakla dönüyoruz Türkiye'ye.
0: Şimdi nasıl bir muhasebe yapacağız? Öncelikle burada bu çok keskin eleştiriler yapanları bir eleştirerek başlayacağız. Yani bu gerçekten oyun böyle bir oyun mu? Onların bize anlattığı, bizi ikna etmeye çalıştıkları gibi bir oyun mu? Hemen yanında Montella'ya soracağız bence. Yani o iki maçta ne yaptık biz? Sizce sizin eksiğiniz neydi? Neyi şimdi buradan baktığınızda neyi yanlış yaptınız? Çünkü bu sadece milli takımın sorunu değil. Yani savunma oynayamamak işi daha çok beceri ve yetenekle açıklayan ülkenin temel problemi, yapısal sorunu bu. Lig de böyle. Buraya getiriyorsunuz 30-32 yaşındaki oyuncular, hiçbir yerde gol atmamış oyuncular burada kariyer rekorları kırıyorlar. Yani hiçbir yerde gol atmamış demeyeyim. Anladım. Olmayacak işler yapıyor. Hani yurt dışındaki geldiği ligde artık futbola devam edemeyecek oyuncular 3-4 sene burada rekorlar, asist rekorları, gol rekorları kırıyor. Bu ülkemizin oyuna yaklaştığı yerdeki sorunlar, oyuna bakış açısı sorunları. O nedenle bu bir muhasebe yapacaksak toplu bir muhasebe yapmalıyız. Evet. Burada kimse kendisini oyunun dışında tutmamalı. Kulübün için ne istiyorsun? Çocuğun için ne istiyorsun? Oyun oynamayan, maç etmeyen bir ülkede futbol oynanabilir mi gibi soruları sormak gerekiyor. Çocukları oyun oynamıyor, çocukları maç etmiyor. Onlardan futbolcu olmasını bekliyorsunuz. Şimdi bu takımı da görüyorsunuz. Yani birçoğu takımın birçok özel oyuncusu aslında yurt dışında eğitilmiş çocuk. Bu ülkenin çocukları, yani sonuçta hani genetik kodları Anadolu, Trakya coğrafyası, bizim coğrafyanın çocukları. Demek ki eğitildiğinde, demek ki eli uzatıldığında, öğretildiğinde öğrenen ve oynayan çocukları da var. Sorunumuz biraz bunlar.
1: Evet.
0: Şu maçın özelinde gördük.

0: ki yani yetenek tek başına çözücü değil ama yardım edici. Yardım ediyor bizlere. Oyun bir kurgusallık istiyor. Rakip analizinin doğru yapılması gerekiyor. Birinin yerine biri oynarsa işi çözeriz anlayışı. Diyelim ki Merih Demiral yerine Ozan Kabak oynadığında gol yemeyecek varsayımının boşa çıktığı, birçok beğenmediğin oyuncunun gol atabilir olduğunun görüldüğü bir karşılaşma oldu. Ne diyelim? Buna bizim dil şey deniyor. Acı tecrübe deniyor.
1: Yine.
0: Yani, evet, acı tecrübe edinmiş olduk yani.
1: Peki hocam, şimdi özellikle bırakmayacağım diyen bir Montella var. Bir bu olaydan sonra federasyon düzeyinde ya da teknik düzeyde bir istifa, bir bırakma ya da bir af dileme söz konusu olabilir mi Türkiye dönüşte?
0: Ya şimdi Murat, şöyle bir sorun oluyor. Bizde bu af dilemek, özür dilemek, bunlar artık gelenekselleştirildi. Şimdi futbolda suç, hata, kabahat yok ki. Çıkıyorsun, oynuyorsun, biri seni yeniyor. Sen de onu yeniyorsun. Yani grup birincisi görülen, iki maçını kazanmış Birleşik Devletleri ev sahibini yeniyor.
1: Evet.
0: Yani Donald Trump'ın ülkesini yendik ya. Fazla az bir şey değil bu yani. Yani bu az bir şey değil. Bir şey çıkartacaksan bu. Şimdi bu af dilemek, özür dilemenin yer olmadığı bir oyun. Çünkü aslında temel olarak çok çocuksu bir şey yapıyoruz, oynuyoruz. Ama öz eleştirinin de şart olduğunu, yani bunu hiç unutmadan ilerlememiz gerekiyor. Buraya geldiğimde, yani Montella ve teknik ekip, dolayısıyla Futbol Federasyonu'nun çeşitli boydaki yetkilileri buraya geldiğinde ciddi bir öz eleştiri yapmaları gerekiyor. O
1: ciddi
0: da
1: derken
0: doğru sorularla.
1: Cem Bey, ciddi bir özel, ciddi mesela derken şu, orada yani ya, bir öz eleştiri yetmiyor mu? Bir de ciddi bir öz eleştiri mi gerekiyor?
0: Evet, ciddi bir öz eleştiri. Örneğin biz oralarda neleri eksik yaptık? Burada çok tartışılıyor. Takımla birlikte bir psikoloğun olmaması. Yani bir psikolog ekibin, evet, destek ekibinin, mentor ekibinin ta buradan başlayarak oraya gitmemiş olması. Acaba
1: kamp yeri,
0: antrenman alanının, şimdi bu federasyon için söylüyorum, antrenman alanının yani otele 30-40 dakika uzakta olmasının yarattığı handikaplar, rejenerasyon, antrenman sonrası dinlenme, süratle beslenme, hemen dinlenme ya da masaja geçmek gibi sıkıntılar oldu mu? Bu burada yapılan eleştiriler, acaba başka türlüsü mümkün müydü gibi eleştirileri bir karşılamaları gerekiyor. Hı hı. Teknik düzeyde, ya biz bu Avustralya ve Paraguay maçını rakibi bu kadar sıkıştırarak değil de oyuncularımızı daha geniş alanda tutacak, onların marifetlerini gösterecek başka bir oyun düzeninde oynayabilir miydik? Oynayabilir miydik?
1: Demek
0: yani yoksa bir oyuncunun yerine diğerini aldın diye olmadı bu işler. Bu işler genel anlayışımızın hala çok sıkıntıda olduğunu, genel yaklaşımlarımızın çok sıkıntıda olduğunu gösteriyor. Şimdi bunlar sadece öz eleştiriler. Ama Birleşik Devletler maçından önce istifa edecek misiniz? Hem federasyon başkanına hem de teknik direktöre istifa edecek misiniz sorusunun da bu tartışmada yerinin olmadığını kabul etmek gerekiyor. Bunlar şimdi sorulacak sorular.
1: Evet.
0: Şimdi şu anda maçın önünde istifa edecek misiniz diye soranın aklının ucundan bile istifa edecek misiniz sorusu maçın sonunda geçmiyorsa bu artık düşünsel tutarsızlığı anlatır. Yani yersiz sorular, düşünsel tutarsızlıklar. Şimdi kendilerini zorlaya zorlaya gidemedik diye soracak gazeteci arkadaşlar ya da kim soruyorsa bu soruları. Haliyle bunun bize bir yararı olmayacak. Yani teknik direktör değiştirmek, federasyon değiştirmekten daha çok bir zihniyet değişikliğine, anlayış değişikliğine, kavrama değişikliğine ihtiyacımız var. Bir türlü ona yaklaşamıyoruz maalesef.
1: Peki bu iklimde bu olabilir mi? Yani böylesi bir iklim var mı?
0: Evet, yani dünyada olmayacak hiçbir şey yok. Yani bir gün geliyor bir el şıklatmasıyla şöyle bir şey yapıyoruz, birçok şeyin değiştiğini görüyoruz. Hiç ummadığımız veriler, hiç ummadığımız kırılmalar yepyeni kuruluşları beraberinde getiriyor. İmkansız değil ama bunun zor olduğunu bildiğimiz halde bundan vazgeçemeyiz. Yani bu eleştiri dilinden, bu yapısal sorunlara yaklaşma gayretinden, çocukların oyun haklarından, kentlerdeki insanların oynama haklarından vazgeçtiğimizde sadece sonucu tartışıyoruz. Sonucu tartışmak yerine sonucu getirmeyen organizasyonları tartışmak gerekiyor. Hmm. Ben kendi adıma hayatta böyle çok aman aman toz pembe rüyalar gören biri değilim ama temel teoriyi biliyorum. Bir şeyi itmezsen düşmez. Bunun yanlış olduğunu, problemli olduğunu biliyorsanız itmeye çalışacaksınız. Gücünüzün yettiği kadar iterseniz düşer, devrilir ve yerine daha iyisi, daha olumlusu mutlaka kurulur.
1: Peki şimdi bu

0: son saniye golüyle manşetler nasıl değişecek hocam? Ne dersiniz o konuda?
1: Ya daha henüz gazeteler şey yapmadılar. Gazeteler, ben manşet deyince ben kağıt gazeteden geldiğim için.
0: Tabii aynen.
1: Bizim zamanımız vardı.
0: Ya da eleştiriler ne yönde değişir? Hani cümleler virgülle, noktayla ne zaman bitirilir, ne olur? Hani
1: şöyle olacak.
0: Bu son gol biraz değiştirdi işi galiba.
1: Evet yani keskin eleştirenleri biraz hani ne yaptı, sükuna davet etti bu son gol. İkincisi yani bir ağır, büyük bir kalabalık gördün mü benim dediğim gibi yaparsam böyle olurmuş diyecek. Antrenman yaptırmadı halde, onlar sabit zaten, onlara yapacak bir şey yok.
0: Her yerde var.
1: İşte bak benim söylediğim Yunus'u çıkardın, Kerem'i çıkardın da böyle oldu diyecekler olacak, ama iki gol yedin kimse demeyecek ya Ozan'ı da oynattın, iki tane gol yedin. Dolayısıyla haklı çıkmak isteyen için de malzeme var, değiştirmek isteyen için de malzeme var. Yani malzemesi çok bir oyun. Bu nedenle biraz mahcup, yani eleştirinin tonu ilk iki maç gibi olmayacak.
0: Tabii.
1: Biraz mahcup olma duygusuyla davrananlar da olacak aramızda, ama keskin olanlar, bize ihanet etti, bize hainlik etti diyenler, şimdi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmiş, öyle anlatılıyor. Ama 24 yıl önceden de gitmemiş bu ülke Dünya Kupası'na. Yani 2002'de ekstra bir nokta bizim için.
0: Doğru, haklısınız.
1: Bir de onu milat diye kabul ediyor. Onun önünü de yok sayan bir tuhaf anlayışın pençesinde ülke. Şimdi bu anlayışla da mücadele edip, ama aynı zamanda icracıyla da tartışarak, yani federasyonla ve teknik ekiple de tartışarak, yani bunları birbirinden ayırmadan anlayışlarla, yaklaşımlarla, uygulamalarla tümden tartışarak ancak düzeltebiliriz bu işleri.
0: Peki. Son olarak şunu sorayım. Öncelikle yeniden millilerimizi tabii ki tebrik ediyoruz. Kupanın gidişatına bakarsanız hangi takıma özellikle dikkat etmek gerekiyor? Sonrasında ne olur? 3-5 takımı sıralamanız gerekirse finale, yarı finale kimler gider?
1: Ya ben şimdi bu diğer arkadaşlar gibi böyle metrik düşünebilen birisi değilim. Hele de futbol olduğunda hiç metrik düşünemiyorum, sayısal düşünemiyorum. Bakın bu maçta...
0: Ya da hangi takım futbolu ilginizi çok çekiyor?
1: Benim şeyden favorim, yani benim favorilerim Dünya Kupalarında bu tür organizasyonları da belli. Şimdi benim bir numaralı favorim her zaman Arjantin'dir. Yani olur, yapar yapamaz, beni ilgilendirmez. Ben turnuva başlar, Türkiye yoksa... kafadan Arjantinciyimdir. Ancak kupayı kim alsın diye sorarsanız, bir Afrika takımı alsın ki şu dünyayı yeniden kurmak için, evet, bir ilhamımız olsun. Ama ben hala en yakın takım olarak Arjantin'i, içimden geçen takımı söylüyorum. Yoksa bilmem Hollanda mı olur. Mesela Hollandalılar bence çok iyi.
0: Peki takımlar. Genel olarak baktığınızda keyifli bir turnuva mı?
1: Yani şöyle, hadi bu soruna da şuradan yanıt vermek isterim. Şimdi bu turnuva aslında ilginç bir turnuva. Dünyanın nereye gittiğini anlatıyor bize.
0: Öyle.
1: Şimdi biz niye bu kadar Hollywood yıldızı ya da Amerikalı ünlü görüyoruz televizyonda, anlamıyorum. Çünkü o bize diyor ki yakında biz bu oyunu Amerikanlaştıracağız. 4 periyot, 8 periyot, 12 periyot, neyse böyle yapacağız.
0: Sizin olanları vereceğiz.
1: Avrupa'da oynadığınız oyunu elinizden alacağız. Bunu da Avrupalılara biraz para vererek yapacağız. İngiltere'den girdikleri için Amerikan sermaye. Biz bu oyunu Amerikanlaştıracağız. Biz bu oyunu biraz bir Hollywood gösterisine çevireceğiz. Çünkü biz bunu yeni fark ettik. Dünyadaki etkisini, diyor Amerikalılar. Hı-hı. Şimdi buradan bakıldığında işte hakeme saniye saydırmalar, kalecinin oyuna top sokma süreleri, bu sumolaları...
0: Evet.
1: Her yerde gösterilmiyor ama kimi ülkelerde bu dakikalara reklam yığmalar, daha çok tüketimi gıdıklayan, tüketimi azdıran bir turnuvanın veya bir yeni modelin bu turnuvayla neredeyse böyle büyük habercisi olduk. Yani
0: evet.
1: Amerika'da daha önce oynandığında Dünya Kulüpler Kupası'nda da benzeri uygulamaları gördük, ama bu turnuva bize dedi ki bu oyunu Amerikalılar ele geçirmeye çalışıyor. Ya da hadi biraz nazik bir ifadeyle ele almaya çalışıyor. Dolayısıyla Amerikalıların girdiği her şey seyirlik oluyor. Buna kimisi ilginç der,
0: evet,
1: kimisi tehlikeli der. Yani ben kendi adıma bu oyun için, futbol denen oyun için tehlikeli bulduğum bir hatta girmiş durumda.
0: Umarız öyle olmaz diyelim.
1: Yoksa ilginç şeyler vardı, hani izlenir şeyler. Ya ben DiCaprio'yu niye gördüm? Rod Stewart'ı niye gördüm diye sormak lazım.
0: Brad Pitt de vardı ya.
1: Ben filmde ve sahnede görmüştüm zaten.
0: Valla siz öyle düşünüyorsunuz ama yani belli bir kesim iyi ki onlar da oradaymış diyor.
1: Evet, şimdi onlar şeydir. Rıza Chomsky'nin kitabının adı çok güzeldir. Rıza'nın imalatıdır kitabının, evet, adı. Çünkü bizi yeni duruma razı ediyorlar. Bizde şu anda bir Rıza'yı

0: ihmal ediyorlar.
1: Belki futbola yani kadınların ilgisini daha fazla çekmek için yapılabilir bunlar.
0: Olabilir.
1: Peki.
0: Biz boomerlar için geçerli değil bu. Ben kendimi boomer gördüğüm için.
1: Çok teşekkür ediyoruz Cem Dizdar. Güzel yorumlarınız için. Stüdyoda da elbette ki konuşacaksınız milli takımımızın galibiyetini ve tabii turnuvadan elenmesini. Teşekkürler, iyi günler diliyoruz.
0: İyi günler.
1: Evet, sabahın ilk saatlerinden itibaren gündemi belirledi. Milli takımımız son saniyede gelen Kaan'ın golüyle gelen gol 3-2 Amerika Birleşik Devletleri'ni ezdik geçtik diyoruz. Ama gelin görün ki Dünya Kupası karşılaşmalarında artık olmayacağız. İlk uçakla da millilerimiz dönecek İstanbul'a. Elbette ki biz de karşılayacağız. Peki yolumuza devam. Saatimiz 7.40'ı gösterirken... Yaklaşık 10-15 gün boyunca bol bol konuşacağız. NATO'dan söz edeceğiz. Avrupalı liderler Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinden çıkacak mesajlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı Macron ya da İtalya Başbakanı Meloni. Avrupa'nın gücünün pekişmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Polonya Başbakanı Tusk, Avrupa ve Transatlantik Birlik mesajı vermeli diyor.
2: Ankara'daki NATO zirvesine günler kala Avrupalı liderlerden zirveye ilişkin değerlendirmeler geldi. Liderler ittifakın Avrupa ayağının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. E5 olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın liderleri Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gündem, Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesinden çıkacak mesajlardı.
3: Ankara'da Ukrayna'ya yönelik güçlü bir destek mesajı vermek istiyoruz. Alman hükümeti Avrupa'daki NATO müttefikleri olarak Kiev'e güçlü bir mali taahhütte bulunmamızı öneriyor. Rusya'ya verilen mesaj şudur. Ukrayna hala güçlüdür. Avrupa'nın desteği azalmıyor.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Macron da G7'nin Rusya'ya yönelik petrol ve doğal gaz konusunda yaptırım uygulanması yönünde karar aldığını hatırlatarak Ankara zirvesinin NATO'nun Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştireceğini vurguladı.
4: Bu yönde ilerlemek istiyoruz. Ankara'daki görüşmelerimizde bunu pekiştirmek istiyoruz ve 13 Temmuz'daki Gönüllüler Koalisyonu'nda buna devam etmek istiyoruz.
2: İtalya Başbakanı Meloni de NATO'da Avrupa bileşenlerinin güçlendirilmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Avrupa'nın savunma ve güvenlik üzerine kendi sorumluluklarını üstlenerek NATO içinde daha sağlam ve güçlü bir Avrupa bileşeni oluşturma yolunda kararlılıkla yürümesi gerektiğini belirtti. Polonya Başbakanı Tusk'tan da birlik çağrısı geldi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Avrupa ve Transatlantik Birlik mesajının açık ve net biçimde verilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. 36. NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin yanı sıra çok sayıda davetli lider de katılacak.
1: Evet, bir ara beyin ölümü gerçekleşti denilen NATO'nun şimdi en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor Türkiye'miz ve 10-15 gün boyunca da bol bol konuşacağız NATO zirvesini ve tabii ki o hem önceki günleri hem de sonraki günlerini. Şimdi Hürmüz Boğazı diyeceğiz, tabii akla hemen Brent petrolün varil fiyatı geliyor ki bizim motorini ve benzini fazlasıyla etkiliyor. 73-74 seviyelerine kadar gelmiş durumda. 74 dolar son derece iyi, hatta 28 Şubat öncesindeki, yani çatışmaların başladığı o gün önceki günlerden daha da düşük rakamlara gelmek üzere gibi gözüküyor. Efendim, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından en yüksek gemi geçişi kaydedildi. Bu önemli, bir günde 70 gemi Boğaz'dan geçti ABD. Boğaz'dan hiçbir koşulda ücret alınmayacağını öne sürüyor ama Amerikan basını tam aksini yazıyor. İddiaya göre İran, Hürmüz Boğazı'ndan alacağı geçiş ücretleri sayesinde, yani hiçbir şey yapmadan geçiş ücretleri alacak ve yılda 40 milyar doları cebine atacak.
5: Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişleri artıyor. İran ve ABD Boğaz'ın geleceği için görüşmeleri sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'nda çarşamba günü 28 Şubat'tan sonraki en yüksek günlük gemi geçişi kaydedildi. 70 ticari gemi Boğaz'dan geçti. Gemiler ağırlıklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak ve İran limanlarından hareket etti.

0: Tankerler en az 11 milyon varil ham petrol taşıdı. Öte yandan ABD-İran mutabakatından sonra ilk kez Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığı duyuruldu. ABD'li yetkililer saldırının İran tarafından yapıldığını öne sürdü. Basra Körfezi Su Yolu İdaresi açıklama yaptı. Belirlenen rotaların dışında seyreden gemilere güvenli geçiş garantisi verilmeyecek denildi. ABD yönetiminden İran'ın Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti almayacağına yönelik açıklamalar gelse de Amerikan basını tersine yazıyor. Wall Street Journal'a göre İran, Hürmüz Boğazı'ndan milyarlarca dolar ücret elde etmeyi planlıyor. Boğaz'da güvenlik ve çevresel hizmetler için ücret talep etmenin yılda 40 milyar dolar gelir sağlayacağını öngörüyor. İran ve Oman Dışişleri Bakanları da Hürmüz Boğazı ile ilgili son gelişmeleri görüştü. Görüşmeden sonra açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, iki ülkenin Boğaz'ın geleceği hakkında diyalog yürüteceğini vurguladı. Oman Dışişleri Bakanı Bedir bin Ahmed El Busaidi ise düzenlemelerin geçiş ücretini kapsamadığını söyledi. ABD ile İran arasındaki mutabakat saptında Hürmüz Boğazı ile ilgili maddelere de yer verilmişti. ABD ablukasının tamamen kaldırılması öngörülürken, İran'ın Boğaz'daki yönetim ve denizcilik hizmetlerini tanımlamak için Umman'la diyalog kuracağı belirtilmişti.
1: Evet, yazılanlarla söylenenler anladığımız kadarıyla farklı. Amerika Birleşik Devletleri cephesinde, çünkü Hürmüz'de ücretler yılda 40 milyar dolar getirecek başlığını atmak Wall Street Journal için son derece önemli, ki doğru bir tespittir, doğru bir haberdir. Bir taraftan da İran'ın böyle bir kazancı var. Altın çakıldı, petrol savaş öncesine döndü, piyasalarda tam bir barış havası. Türkiye gazetesinden okuyalım. Evet, ABD-İran barışı ile birlikte altın ve petrol düşüşü sürüyor. Altının ons fiyatı düşüşünü sürdürürken petrol fiyatları savaş öncesine döndü. Faizlerin uzun bir süre yüksek kalabileceği endişeleri, güçlenen dolar ve Fed'in bağımsızlığına yönelik azalan soru işaretleriyle altının ons fiyatı Kasım 2025'ten bu yana ilk defa 4000 doların altına sarktı. Dolayısıyla gram altında 5900'lerde ve 6000 lira civarında. Ve petrol fiyatları ise Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin normale dönmesiyle varil başına 72.69 dolarla savaş öncesine geriledi deniyor ki an itibariyle de 73 dolar seviyelerinde yine 24 saatte 72 gemi ve 20 milyon varil petrol geçti. Basra Körfezi'nden çıkan petrol akışının çatışma öncesine kıyasla daha yüksek seviyede olduğu da ileri sürülüyor. Bildiğimiz bir şey var ki açık ve net görüyoruz fiziki olarak da. Altın, evet, çakıldı, petrolde düşüşünü sürdürüyor ve böyle olunca da enflasyonist baskılar azalıyor ülkeler için diyelim. Barış umarız ki daha net bir şekilde, kalıcı bir şekilde devam eder. Efendim, şimdi Venezuela'ya gideceğiz. Çünkü maalesef iki büyük depremle sarsıldı. Kimi noktalarda on binlerce insan hayatını kaybetmiş olabilir deniyor. 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremden söz ediyoruz. Arka arkaya oldu bu depremler. Ülkede özellikle ciddi bir yıkıma yol açtı. Geçici devlet başkanı Rodriguez en az 235 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1520 kişinin de yaralandığını duyurdu. İlk açıklama bu şekildeydi. Ancak maalesef çok daha fazla ölü sayısı var. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok ülke Venezuela'ya yardım gönderme teklifinde bulundu doğal olarak.
2: Güney Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla iki büyük deprem yaşadı. 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. Yerel saatte 18'de yaşanan ilk depremin merkez üssü Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kenti oldu. İkinci deprem ise aynı eyaletin San Felipe kentinde yaşandı. Hasarın en büyük olduğu bölgeler Miranda ve La Guardia eyaletleri oldu. Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser hem yıkımı hem korku dolu o anları paylaştı.
3: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Her yer yıkıldı. Savaş var. Savaş var.
2: Depremler 160 kilometre mesafedeki başkent Caracas'ta da hasara yol açtı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

0: del mundo que inmediatamente.
1: Anayasamızda öngörüldüğü üzere olağanüstü hal ilan ediyoruz. Bu depremlerin hemen ardından Venezuela ile iletişime geçerek dayanışma ve destek sunan hükümetlere teşekkür etmek istiyorum. ABD, Panama, Katar, Küba, Türkiye, Kolombiya, Birleşik Krallık, Brezilya ve Meksika'da dahil birçok ülke ve kuruluş Venezuela halkı ile dayanışmalarını ifade etmek için iletişime geçti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da ülkesinin yardıma hazır olduğunu söyledi. Yeni ve çok iyi dostlarımız için orada olacağız. İlk gelen haberler iyi değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da Venezuela'ya arama ve kurtarma ekipleriyle tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderileceğini duyurdu. Resmi tatile denk gelen deprem nedeniyle birçok kişinin evlerinde olduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
3: Evet, Venezuela'da binlerce, on binlerce, belki de yüz binlerce insan hayattan göçtü, gitti diyebiliriz. Önümüzdeki zaman diliminde rakamlar ortaya çıkacaktır. Eş zamanlı olarak Japonya'da da 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ama herhangi bir şekilde bir olumsuzluk yansımıyor. İşte anlayış ya da yönetim farkı olarak da ifade ediliyor. Büyük geçmiş olsun diyelim, gelelim memlekete. İstanbul'dayız. Efendim, büyük bir şehirdeyiz, metropoldeyiz, otomobilsiz olmaz diyenler araçlarını park edecek yer bulamıyor İstanbul'da. Bulanlarsa fahiş otopark ücretleriyle karşı karşıya kalıyor maalesef. Özellikle son yıllarda bu daha net ortaya çıktı. Öyle ki bazı semtlerde aylık abonelik ücretleri 20 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ve üstelik fiyatı belirleyen herhangi bir tavan ücret fiyatı politikası da yok. Daha çok yaptım oldu durumu var. Yani daha da çıkabilir bu rakamlar. Buse Deviren ve Fatih Mehmet Coşkun o otoparkları dolaştı. İzlenimleri bizler için paylaşıyorlar şimdi. İzleyelim, sonra bir küçük ara, saat başında buradayız.

0: Yakıt, trafik sigortası, kasko, motorlu taşıtlar vergisi derken masraflara faiz seviyeleri bulan otopark aboneliği ücretleri de eklendi. Otopark tarifelerinde binli rakamları görenler bir kez daha düşünmeye başladı.
1: 20 bin lira aylık abonelik.
2: Evet, çok fazla.
3: Yüksek, sıkıntılı bir durum yani.
4: İstanbul'da otopark sorunu her geçen gün daha fazla artarak devam ediyor.
0: İstanbul'un kronik park ve trafik sorunu çözülemiyor ama trafiğe kayıtlı araç sayısı hızla tırmanıyor. Bunu fırsat bilen otopark işletmecileri zam üstüne zam yapıyor. Öyle ki kentin göbeği Şişli'de aylık otopark aboneliği neredeyse asgari ücrete yaklaştı.
1: Burası İstanbul Nişantaşı'nın en işlek caddelerinden bir tanesi. Hem yaya trafiği hem de araç trafiği bir hayli fazla. Araç trafiğinin bir sebebi ise şoförlerin araçlarını bırakacak bir otopark bulmakta zorlanmaları. Bu sorunu halletseler, yani bir otopark bulsalar dahi fahiş fiyatlarla karşılaşıyorlar. Örneğin bizim şu an bulunduğumuz bu mevkide sağımda yer alan otoparkın aylık aboneliği 20 bin lirayken solumda yer alan otoparkınsa aylık aboneliği 16 bin liradan başlıyor.
5: Ne kadar ödüyorsunuz aylık?
6: 20 bin lira ödüyorum aylık.
5: Çok fazla değil mi?
6: Çekimdeyiz değil mi? Evet. Burası Nişantaşı.
7: Yani en düşük bir motosikletini bile bir otoparka bıraksan ayda 2.000-3.000 liradan aşağı bırakamıyorsun.
5: Otomobilde olunca?
7: Daha fazla işte 10 bin, 20 bin. Yani piyasa böyle.
6: Ben 3-4 yıldır buranın müşterisi sayılırım. Ben başladığımda sanırım, çok emin değilim ama galiba 8 bin lira falan gibi bir şeydi.
0: Abonelik ücretleri böyle. Sürücülere göre kısa süreli park ücretleri de çok yüksek.
8: Burada bir 4 saat bıraktığınızda 600 lira ödüyorsunuz. Bu çok yüksek.
0: Otopark tarifelerinde bir tavan fiyat sınırı yok. İlçeye, konumuna ve talebe göre bir fiyat belirleniyor. Herhangi bir düzenleme olmayınca birbirine yakın iki otopark arasındaki fiyat uçurumu da artıyor.
1: Yine Nişantaşı'nda aylık aboneliği 20 bin lira olan otoparkın yalnızca 500 metre ilerisinde bir otopark daha yer alıyor. Oradaki abonelik fiyatı ise 8 bin liradan başlıyor. İşte bu iki fiyat arasındaki uçurum akıllara soru işaretlerini getiriyor. Bu fiyatları kimler nasıl belirliyor?
4: Fiyat konularında da tavan fiyat uygulanmalı. Elbette arz talep meselesi. Bugün Nişantaşı'ndaki bir otopark fiyatıyla Bağcılar'daki otopark fiyatı aynı değil. Bunların da tamamen regüle edilmesi ve denetlenmesi şart.
0: İstanbullu sürücüler fahiş fiyatları

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

Efendim 26 Haziran Cuma sabahındayız. Saatlerimiz 7.59, 8'i gösteriyor diyebiliriz. Gün başlıyor dasınız. Ben deniz Murat Güloğlu, X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV, buralardan bize ulaşabilirsiniz. Günaydın diyoruz bir kez daha. Güzel haberler alacağımız önemli bir...

0: Turnuvaya çok erken veda etti milliler. Bizim çocuklar son maçında da son saniye golüyle galibiyetle ayrıldı. A milli futbol takımı dediğim gibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan gruptan çıkma şansı malum kalmamıştı. A milli futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Formalite maçıydı. Los Angeles stadında oynandı. Bu mücadeleyi milliler son saniyede attığı golle 3-2 kazandı. A milli futbol takımımızın golleri 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. Milli yıldız Arda Güler Türkiye adına Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncu da oldu. 2026 Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0, ardındansa ikinci maçta Paraguay'a 1-0 mağlup olmuştu. Millilerimiz ABD karşısında aldığı galibiyetle turnuvaya en azından 3 puan alarak veda etti. Evet, kutluyoruz millilerimizi ve bugün apayrı bir gün. Çünkü 2025-2026 eğitim öğretim yılı için artık son gün bugün. Okullarda son ders zili çalacak bugün. İlk öğretim ve orta öğretim kurumlarında son ders zili çalıyor bugün. Dediğim gibi yaklaşık 18 milyon öğrenci 8 Eylül 2025'te başlayan yoğun bir eğitim yılını geride bıraktı ve karnelerini alıyorlar. Öğrenciler böylelikle bekledikleri yaz tatiline de kavuşmuş olacak velileriyle beraber. Sabah saatleriyle beraber son kez okul yolunu tutuyor öğrencilerimiz. Saat 10 ile 11 arasında karnelerini alması bekleniyor. Yani 2 saat sonra ve ardından yaklaşık 2,5 aylık bir dinlenme sürecine girecek birçoğu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü yeniden başlayacak. Şimdiden iyi bir tatil diliyoruz öğrenci kardeşlerimize. Peki gazetelerde acaba konuya ilişkin neler var? Tabii öneriler var. Neler yapılması gerekiyor? Neler yapılmaması gerekiyor? Tavsiyeler ciddi miktarda, bir hayli fazla. Mesela Sabah gazetesinde ekransız tatil için öneriler şeklinde bir haber başlığı var. Detaylara bakalım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları tatilde çocukların ekran kullanımında sınırlar konulmasını öneriyor. Uzmanlara göre 0-3 yaş arası çocuklar ekrandan tamamen uzak tutulmalı. 3 yaşındaki çocuklar için bu süre günde en fazla 30 dakika olmalı. 6 yaşındaki çocuklar içinse video izleme ve dijital oyunlar dahil olmak üzere en fazla 1 saatle sınırlandırılmalı. Çocukları dijital dünyadan uzaklaştırmanın en etkili yolunun ekranları yasaklamak olmadığını belirten uzmanlar, değil ekrandan daha cazip fiziksel alternatifler sunmak zorunda olduğumuzu da ifade ediyor uzmanlar. Ebeveynlere özellikle önemli tavsiyeleri var. Çocukla birlikte günlük yaz tatili planı hazırlayın deniyor. Oyunlarda filtreleme programları kullanın. Spor, sanat, kitap okuma saatleri oluşturun. Ev içinde ekransız zaman dilimleri belirleyin. Doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve yeşil vatan bilincini aşılayacak fidan dikim etkinliklerini planlayın. Geleneksel zeka oyunları, mutfak atölyeleri, ev içi oyunlar oynayın diyorlar uzmanlar. Ebeveynlere bu tavsiyeyi gerçekleştiriyor ama ağırlıklı olarak ekransız bir tatil başarılabilir mi bilmiyorum ama 0-3 yaş grubunda tamamen ekrandan uzak olmalı gerekiyor. Daha sonra kademeli olarak, ama genel olarak şöyle bir baktığımızda veriyorlar ellerine telefonu ya da tabletleri, bütün gün oralarda dolaşıyor çocuklar maalesef. İşte onun yerine daha alternatif zeka oyunları, mutfak atölyeleri, ev içi oyunlar olması gerektiği yönünde önemli tavsiyeler var. Bizler söyleyelim, uyan, daha doğrusu uyması gerekenler mutlaka uymalı buna. Şimdi geçtiğimiz hafta bir taraftan da yüz binlerce aday hedeflerindeki üniversiteye girebilmek için sınavda ter döktü, biliyorsunuz, hafta sonu. Ve önümüzde bir tercih dönemi var artık. Peki adaylar neye göre tercih yapmalı? Nelere dikkat etmeli? Buyurunuz izleyelim.
1: Aylar süren hazırlığın ardından üniversite sınavı geride kaldı. Şimdi gözler tercih sürecinde.
2: Çok stresli. Sıralamam yetiyor mu, yetmiyor mu?
3: Hukuku da seçebilecek durumdayım, işletmeyi de seçebilecek durumdayım. Hangisini seçmem lazım?

0: üniversiteyi seçmem lazım.
1: Üniversite tercihi en az sınava hazırlık kadar zor ve kritik bir süreç. Bunun için birçok üniversite tanıtım günleri düzenliyor. İbni Haldun Üniversitesi de onlardan biri. Ancak düzenledikleri program diğerlerinden biraz farklı. Adı Tercih Fest.
2: Öğrenciler buraya geldiklerinde kariyer danışmanlığı alıyorlar, örnek derslere giriyorlar, atölye çalışmalarına giriyor. Onun dışında bir gezi var, İstanbul'u da aynı zamanda tanıyorlar. Ulaşım, kalma, bütün masrafları biz karşılıyoruz.
1: 1-3 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Tercih Fest'te farklı alanlarda uzman isimler katılacak.
2: Bu sene Ticaret Bakanımız Ömer Bolat Bey geliyor. Yine Diyanet İşleri Başkanımız geliyor. Öğrencilerimizi bu isimlerle buluşturmamızın amacı onlara etkili bir şekilde soru sorup kendi kariyerleriyle ilgili nitelikli bir bilgi almaları.
1: Peki tercih döneminde öğrenci nelere dikkat etmeli?
2: En önemli şey başlangıç noktası öğrencimizi kendisini iyi tanıması. Ve bununla ilgili ailesiyle nitelikli bir şekilde konuşması ve üçüncü olarak da gitmek istediği bölümün mezun olduktan sonra kendi hayatında ne tür değişiklikler talep ettiğini, nasıl bir yaşama tarzı sunduğunu iyi bir şekilde öğrenmesi.
3: Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir taraftan polis akademisinin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet töreninde konuştu. Malum mezuniyet törenleri her yerde oluyor artık. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dönümünün idrak edileceğini dikkat çekiyor Erdoğan. Darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit ettiler dedi.
4: 20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. 51 şehidimize bugün bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Polis Akademisi mezuniyet törenine katıldı. 13.610 öğrencinin mezuniyet coşkusuna eşlik ettiklerini belirten Erdoğan, polislerden beklentilerin altını çizdi.
4: Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz.
1: Erdoğan, polislerin koşullarını iyileştirmek için atılan adımlara dikkat çekti.
4: Özlük haklarından, lojistik imkanlara, teknolojik altyapıdan İnsan kaynağına geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız görev puanına dayalı atama sistemi de bunlardan biridir. Görev yapılan bölgeyi, fedakarlığı ve hizmet süresini dikkate alan bu uygulama teşkilatımızdaki adalet duygusunu da kuvvetlendirecektir.
1: Erdoğan konuşmasının ardından derece alan mezunlara diplomalarını takdim etti.
3: Efendim devam edelim yolumuza. Şimdi mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ilk yaşandı diyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez yan yana geldi. Zoraki bir tokalaşma mı bilemiyoruz ama onları yan yana getiren eski CHP milletvekili Orhan Sür için mecliste düzenlenen cenaze töreni oldu. Peki tokalaşıldı, evet, sonrasında ne oldu, ona bakalım.
5: Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez aynı karede yer aldılar. Meclisteki cenaze töreninde bir araya geldiler. CHP 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Meclisteki tören alanına ilk

0: Özgür Özel geldi. Yanında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve ihracı istenen eski Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır vardı. Özel, tören alanında yerini aldıktan kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu da geldi. Özel de ilk kez aynı karede yer aldı. Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı. Ancak aralarında bir diyalog olmadı. Tören sonunda Kılıçdaroğlu ve Özel bir süre yan yana yürüdü. Cenaze töreninin sona ermesiyle Kılıçdaroğlu meclisten ayrılırken Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamına geçti.
1: Tabii genelde eski genel başkan partinin uğurlanır ama bir taraftan da böyle bir durum olmadı. Zoraki bir tokalaşma mıydı? Sosyal medyada dolaşan çok önemli fotoğraf kareleri var. Özgür Özel'in şöyle yandan sert bir bakışı, Ali Mahir Başarı'nın yumruk sıkışı, bütün bunlar gündemi oluşturuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir atanmışlık, bir de seçilmişlik sendromu var. Bu günleri unutmayacak elbette ki Türk siyasi tarihi. Bakalım süreç nasıl evrilecek? Temmuz ayı bu anlamda önemli. Yeni bir partinin ayak sesleri mi geliyor şeklindeki tabii öylesi konuşmalarda söz konusu göreceğiz efendim. Yani sıcak geçiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaz. Yüksek Disiplin Kurulu toplandı bir taraftan da CHP'de. İhracı istenen 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı vardı. O da reddedildi doğal olarak.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. İhraç talepleri ele alındı. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. Yüksek Disiplin Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında ihraç taleplerini ve bunlara itirazları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen il başkanları ve belediye başkanlarının tedbir kararına itirazları değerlendirildi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tedbir kararına itiraz etmişti. İtirazlar YDK tarafından reddedildi. Önümüzdeki günlerde bu isimlere 15 günlük savunma süresi verilecek. Savunma sözlü ya da yazılı olacak. Savunmaların alınmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu ihraca ilişkin kesin kararını verecek.
1: Efendim yerel belediyelerde neler oluyor? Tuzla'dan bir haber başlığı, imar kavgası deniyor Takvim gazetesinde. Bir taraftan da AK Parti'ye geçebileceği de ifade edilebilen bir belediye başkanı. Evet, Tuzla'da yaşanan imar sorununu CHP'li belediye başkanı Eren Ali Bingöl'le İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi denilmiş. İBB'nin ilçede 10 bin konutu yıkmak için harekete geçtiği belirtiyor. Bingöl 30 bin Tuzlalı'yı mağdur edecek bu girişime izin vermeyeceklerini belirtmiş. Tuzla'nın bu direnci karşısında tavır alan İBB yöneticileri deniyor Takvim gazetesinde. İlçedeki tüm çalışmaları iptal edip personeli geri çekti. 750 imara aykırı yapı ruhsatını fark etmeyen İBB, durumu ortaya çıkaran ben ve ekibimi neden yapılara yıkım kararı almadığımı sorguluyor. Biz 30 bin insan evsiz kalmasın diye imar planı yapalım deyince İBB'den red cevabı aldık. Bu teftiş raporu kesin olduğundan artık Tuzlalı komşularıma durumu tüm şeffaflığıyla anlatmak zorunda kaldım. Sonu nereye giderse gitsin ben yıkım kararı almıyorum demiş. Yani İBB, CHP'li İBB ile CHP'li Tuzla Belediyesi arasında kaçak yapı kavgası çıktı deniliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de bir açıklama mutlak suretle gelmiştir ya da gelecektir. Ancak dediğimiz gibi Tuzla Belediyesi'nin de AK Parti'ye geçeceği yönelik olarak bazı tevatür, bazı ifadeler dolaşıyor. O da önümüzdeki zaman diliminde belli olacaktır diyelim. Devam edelim. Yolumuza bir telefon hattımızda arkadaşımız var. Son dakika bilgisi aktaracak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 ayrı silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlenmiş durumda ve Habertürk muhabiri Elif Yavuz son bilgileri bize aktaracak. Elif.
3: Akşinoğlu, evet, sabah saatlerinde yapıldı operasyon. İstanbul merkezi, Şanlıurfa, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl illerinde düzenlendi. 51 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüpheliler 4 ayrı organize suç örgütüne mensup oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Özellikle ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren liderlerinin de yurt dışında bulunduğu bir kısmı

0: hakkında da kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan kişilerin organize suç örgütü liderliğini yaptığı suç örgütlerine yönelik bir operasyondu. Şüphelileri hakkında gözaltı kararı verildi. Nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlamasıyla 51 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucunda tam 51 şüpheli eş zamanlı operasyonla İstanbul merkezli çok sayıda ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı Murat Güloğlu.
1: Teşekkür ediyoruz. Detayları Elif Yavuz bize aktardı. Son bilgileri tabii geldikçe, güncellendikçe aktarmayı sürdürecek. 11 ilde 4 silahlı suç örgütüne yönelik bir operasyon söz konusu İstanbul merkezli. Bu operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı. Yine sabah saatleri yine bir operasyonun son dakika haberleriyle sizlerin karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz ilerleyen dakikalarda. Efendim şimdi Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı yine. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenledi bu kez. Rum basınında yer alan Birleşmiş Milletler Kıbrıs planı iddiaları değerlendirildi bu toplantıda. Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez deniliyor.
2: Rum basınında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandığı ve istişareye açılacağı yönünde iddialara tepki gösterildi. Milli Savunma Bakanlığı ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir mesajı verdi.
3: Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrarda sağlayamayacaktır. Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenledi. Almanya'ya ait Patriot hava savunma sisteminin Malatya'da konuşlandırılmasına dair detaylar paylaşıldı.
3: NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sistemi Kürecik Malatya'ya konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan ABD Patriot hava savunma sisteminden görevi devralmıştır.
2: Toplantıda yıl sonuna kadar 2 adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflendiği de belirtildi. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir denildi. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması da toplantının gündemindeydi.
4: İmzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyinde işgaline devam edeceğini açıklayan ve bölgedeki saldırgan tutumunu sürdüren İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Sürecin sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir.
1: Evet, bu konuda açık ve net olduğumuzu ve süre gelen politikaların devam edeceğini ifade ediyor Milli Savunma Bakanlığı. Görüldüğü üzere aksini yazıyorlar, çiziyorlar ama tabii kimse bu konuda endişe etmesin. Efendim Kıbrıs'a da buradan bir sevgi, selam gönderelim kardeşlerimize. Ve gelelim İsrail ile Lübnan. Amerika'nın önerdiği pilot bölge planını görüşüyor şimdilerde. Bu nedir? Göreceğiz. Plan kapsamında İsrail'in Lübnan'daki tampon bölgeden kısmen çekileceğini iddia ediyor. İsrail Savunma Bakanı Katz'a güvenlik bölgesinde kalacağız diyor inatla.
5: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in Lübnan'dan kısmen çekildiğini iddia etti. İsrail iddiayı reddederek askerlerin konumunun değişmediğini açıkladı. İsrail ile Lübnan, ABD'nin önerdiği pilot bölge planını görüşüyor. Plana göre İsrail güçlerinin işgal ettiği toprakların bir kısmını Lübnan ordusuna devretmesi öngörülüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail tampon bölgenin bir kısmından geri çekilerek somut adım attı dedi. Bu adımı Lübnan hükümetine yönelik.

0: Melik iyi niyet göstergesi olarak nitelendirdi. İsrail ordusu ise ABD'den gelen geri çekilme iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde işgal edilen bölgelerde İsrail askerlerinin konumunda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Katz da ordu Lübnan, Suriye ve Gazze'de gerektiği sürece güvenlik bölgesinde kalacak dedi. Geri çekilmeyeceklerini söyledi. ABD ile İran arasındaki mutabakat saptı 18 Haziran'da yürürlüğe girmişti. Anlaşma tarafların Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt eden bir hüküm içeriyor.
1: Evet efendim, şimdi NATO Genel Sekreteri Rutte Amerika'nın İran'a saldırılarda İtalya'daki üslerinden 500 uçak kaldırdığını söyledi bu açıklamaya. İtalyan Başbakanı Meloni'den sadece teknik ve lojistik destek sağladık yanıtı geldi.
0: NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD'nin İran'a saldırılarında İtalya'nın üslerini kullandığını iddia etti. İtalya hızla yanıt verdi. Başbakan Meloni, sadece teknik ve lojistik destek sağladık dedi. ABD Başkanı Trump, NATO'ya kağıttan kaplan demiş, Avrupalı müttefiklerini İran'a saldırılarında yardım etmedikleri nedeniyle eleştirmişti. Rutte bu iddialara karşılık İtalya'yı örnek gösterdi. ABD'nin İtalya'daki üslerinden 500 uçak kalktığını söyledi. Meloni iddiayı reddederek İran çatışmasına hiç katılmadık dedi. Sadece teknik ve lojistik destek sağladık açıklamasını yaptı. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani konuyla ilgili İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefon görüşmesi yaptı. İtalya, ABD ile yapılan anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalarak hiçbir zaman İran'a karşı herhangi bir askeri girişimde bulunmadı dedi. İran'a karşı savaş için üst kullanımına asla izin vermedi diye belirtti. İtalya Savunma Bakanı Crosetto da Rutte'nin açıklamasını yalanlamış, sadece lojistik uçuşlara izin verildiğini söylemişti.
1: Evet, bu açıklamalar ve hatta yalanlamalar dahi, ki Trump'ın gelmesi ayrı bir mevzu ve Trump'a Meloni'nin arasının nasıl halde olduğunu bilmekteyiz. İşte bütün bunlar dahi NATO zirvesinin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor efendim. Temmuz ayında Ankara ev sahipliği yapacak ve bakalım neler neler konuşulacak diyelim. Bir virgül atalım, olan bitene saatimiz 8.22'yi gösterirken gün başlıyor da buyurunuz. 16 dosyada 19 faili meçhul cinayet aydın anlatıldı şeklindeki açıklamalara geçelim. Bu açıklama tabii ki Adalet Bakanı'ndan geldi, Akın Gürlek'ten. Akın Gürlek, hiçbir faili meçhulün karanlıkta kalmayacağını, adaletin er ya da geç mutlaka tecelli edeceğini söylüyor.
2: Geçmişe dönük dosyalar yeniden ele alındı. 16 dosyada 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Faili meçhul daire başkanlığı 24 Nisan'da Adalet Bakanlığı bünyesinde kuruldu. Bakan Akın Gürlek o tarihten bu yana elde edilen sonuçlara ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.
3: Daire başkanlığımızın faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık. Başkanlığımızın koordinesinde devam eden çalışmalarda 75 ilimizde 638 dosya yeniden değerlendirilmekte, 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte, 47 maktullü 44 dosyada ise başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce özel çalışma ekipleri görev yapmaktadır.
2: Gürlek, hiçbir faili meçhulün karanlıkta kalmayacağını, adaletin er ya da geç mutlaka tecelli edeceğini vurguladı. Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerimizin yüreğine su serpmeyi en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz dedi.
1: Peki geceden sabaha neler yaşandı ülkemizde? Hemen şöylece hızlıca bir bakalım efendim. Şimdi nikahta keramet vardır derler ama bu haber o cinsten değil maalesef. Bolu'da bir çiftin düğünü sırasında yakınları arasında bir kavga çıktı. O arbedede maalesef damat dahil olmak üzere 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Böylesi güzel bir günde maalesef böyle bir kavga çıktı. Efendim Erzincan'dayız. Eski eş dehşet yaşattı bu sefer. Bir apartmanın 3. katındaki dairede eski eş ve yanındaki bir kişi pompalı tüfekle vuruldu ve öldürüldü. Katil eski eş ise karakola gitti ve teslim oldu. Yine bir can kaybı ve yine

0: Bolu'dayız. Bir otomobil kırmızı ışıkta bekliyordu ki o sırada arkadan gelen bir tırın çarpmasıyla yol kenarına savruldu. E100 kara yolu İstanbul istikametinde gerçekleşti kaza ve kazada otomobilde hurdaya döndüğünü biliyoruz. İçinde bulunan 3 kişi de can kaybı yok neyse ki ama yaralandılar. Acil şifalar dileyelim ve Adana'dayız. Bir engelli asansöründe arıza yaşandı. Evin dışına yapılan asansöre binen özel gereksinimli genç yaşanan arıza nedeniyle kabinde maalesef mahsur kaldı. O genci itfaiye ekipleri kurtardı. Yakınlarına teslim edilen özel gereksinimli gencin sağlık durumunun iyi olduğu gelen bilgiler arasında. Bu haber ve diğer haberlerinde detaylıca yine gün içinde Habertürk ekranlarında daha net görüp izleyeceksiniz diyelim. Saatimiz 8.25'i gösteriyor. Havanın durumunu da ilerleyen dakikalarda Hüseyin Öztel bize aktaracak ama buyurunuz bir haber başlığı. Motokurye Emrullah Kılıç'tan söz edeceğiz. Düğününe 2 ay kala trafik kazasında maalesef hayatını kaybetmişti. O kazaya karışan ticari aracın sürücüsüne verilen hapis cezası para cezasına çevrilince acılı aile bir kez daha yıkıldı.
1: Çocuğum yavaş yavaş geliyor, yolu ortalıyor. Arabanın altında buraya kadar sürüklemiş.
2: Düğününden 2 ay önce bu kazada hayatını kaybetmişti. Motokurye Emrullah Kılıç hayattan koparan sürücünün aldığı ceza acılı ailesini isyan ettirdi.
1: Benim çocuğumun canı 76 bin liraymış. Öyle karar verilmiş. 20 taksite bölünmüş bir de. Yani ayda ne ödeyecek? 600 lira mı ödeyecek? 700 lira mı ödeyecek her ay?
2: Motokurye Emrullah Kılıç Ankara Keçiören'de sipariş götürdüğü esnada ticari araçla çarpışmış ve hayatını kaybetmişti.
1: Bu tümsekler olsaydı bu vatandaş da çocuğuma vurmazdı, benim oğlum da ölmezdi.
2: Hafif ticari aracın sürücüsü geçiş hakkını ihlal ettiği için asli kusurlu, motokurye ise hızını yavaşlatmadığı için tali kusurlu bulunmuştu. Ancak kazaya karışan sürücü adli kontrolle serbest kalmıştı.
1: Benim canım gitti, kimsenin canı daha gitmesin.
2: O davada karar çıktı. Tutuksuz sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. O ceza 76 bin lira para cezasına çevrilince acılı ailenin yüreği bir kez daha yandı.
1: 76 bin liraya bir can giderse yani ne olacak bu halimiz yani? Adalet istiyoruz biz.
0: Vicdanları sarsan bir karardan söz ediyoruz ve tabii ki acılı vatandaşların ve acılı ailenin adalet arayışı sürüyor. Bir geri dönüş olur mu olmaz mı bütün bunları göreceğiz ama işin bir de bu boyutu var maalesef. Her şartta ve koşulda adalet arayışını sürdürüyor ülkemin güzel insanı. Şimdi Isparta'dayız, bir araçta cansız bedenleri bulunan Cansu ve Ufuk'un cenazeleri toprağa verildi. Dün haberi vermiştik. İki gencin ölümü üzerindeki sır perdesi ise henüz aralanabilmiş değil. Gözler tabii ki adli tıptan gelecek o raporda.
3: O köy yolunda ne yapıyorlardı? Geceyi neden araçta geçirdiler? En önemli soru, neden öldüler? Cansu ve Ufuk'un ölümünü araştıran savcılık bu soruların yanıtını arıyor. 22 yaşındaki Cansu Zengin ve 21 yaşındaki Ufuk Erdoğan Isparta'da yaşıyordu. İki genç Eğirdir ilçesine bağlı Akpınar köyü yakınlarında bir araçta ölü bulundu. Vücutlarında ateşli silah ya da kesici, delici alet izi yoktu. Cansu ve Ufuk'un cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.
4: Allahu Ekber!
3: Ölüm nedenlerinin bulunabilmesi için iki gençten de biyolojik numuneler alındı. Örnekler Antalya ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. Hazırlanacak ayrıntılı otopsi raporunun iki gencin ölümündeki sır perdesini aralaması bekleniyor.
0: Mersin'e geçelim. Otizmli bir öğrenci eğitim aldığı merkezde maalesef şiddet gördü. Kameralara yansıdı olay ve olayı ısrarla takipleri sonucu öğrenen aile tabii ki şikayetçi oldu.
3: Yakasından tutup çekti, ağzına vurdu, ayağıyla sandalyeyi itip korkuttu. Aile, özel eğitim alan çocuklarındaki değişimi fark edince şiddet ortaya çıktı.
5: Travma yaşattılar çocuğumda, ben de.
6: Konuşamayan bir çocuğa darp edildiği ortada, her şey görüntülerle beraber ortada.
3: Mersin'de yaşayan Bahattin ve Sermin Yılmaz çiftinin otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki oğulları eğitim için bir merkeze gidiyordu. Anne Sermin Yılmaz bir süre sonra oğlu...

0: okulunda değişiklikler fark etti. Bu değişim olumlu yönde değil, olumsuz yöndeydi.
1: İlk günler güzeldi. Sonra çocuğum sürekli ağlamaya başladı giderken. Gitmek istemiyordu, çok huzursuzdu.
0: Aile müdürle görüşüp öğretmen değişikliği istedi. İddiaya göre talebi reddedilen anne bir süre sonra çocuğunun boynunda çizik ve yaralar fark etti. Kamera görüntülerini izleme talepleri de reddedilen aile adli makamlara başvurdu.
1: Ve videolara ulaştım ve çocuğuma şiddet içeren görüntüler vardı. Çocuğum çok korku dolu gözlerle bakıyordu. Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye attı.
0: Öğretmenin otizmli çocuğa kötü muamelede bulunduğu ortaya çıkınca aile şikayetçi oldu. Gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
1: Adaletin yerini bulmasını istiyorum.
2: Ve çocuklara, özellikle otizmli bir çocuklara eğitim sırasında eller kalkıyor. Elbette ki adalet bu konuda yerini bulacaktır efendim. Büyük geçmiş olsun diyelim, sesimizi çıkaralım. Çocuk söz konusu olunca, kadın söz konusu olunca özellikle. Şimdi Hatay'da engelli bir yolcu şoförün inadı yüzünden otobüse alınmadı. Nasıl olabilir bu? Engelli rampasını indirmeyen o vicdansız sürücü, o anları kayda alan engelli adamı da zorbalık yaparak durdurmaya çalışıyor.
3: Rampayı açmıyorsun, şu an bir engelli. Yok, rampayı açmıyorsun, kimsem yok.
4: %81 ağır engelli raporum var.
3: Yaklaşma bak, telefon çekiyor.
5: Çekmesin.
3: Yok,
5: çekmesin. Çekmesin telefon.
6: Çeksin. Engelli rampasını açmadı, tepki görünce de aşağı inip dayılandı. Engelli yolcuya parmak sallayan vicdansız şoför cep telefonu kaydını da durdurmaya çalıştı.
3: Yolcular şahit.
5: Ben ne diyorsun? Niye?
3: Hepsi
5: ben senin hizmetçin miyim?
3: Telefonumu zorla elimden almaya kalkıştı.
5: Çekmesin.
3: Yok, çekmesin.
6: Hatay'da tekerlekli sandalyedeki yolcu özel halk otobüsüne binmek istemişti. Şoför rampayı açmayı reddedince aralarında tartışma çıktı.
3: Üstten konuşuyorsun. Plakanı da alıyorum senin.
4: Video çekmeseydin yani beni darp etme durumları bile vardı.
3: Yolcular şahit.
5: Ben ne diyorsun? Niye?
3: Hepsi
5: ben senin hizmetçin miyim?
3: Sen mecbursun açmaya.
6: Öfkeli sürücü yerinden kalktı. Engelli adamın üzerine yürüdü. Kayda alındığını fark edince de telefona vurup durdurmaya çalıştı.
3: Yaklaşma bak. Telefon çekiyor.
5: Çekmesin.
3: Yok, çeker.
5: Çekmesin telefon.
3: Çeksin,
5: ne yapıyorsun? Ne
3: yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
5: Niye çekeyim?
3: Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam. Tamam.
6: Bütün olanlara rağmen yolcu o otobüse binemezken sosyal medyadan yayılan görüntülere tepki yağdı. Belediyedense tekrarı olmaması için ne gerekiyorsa yapılacaktır açıklaması geldi.
3: Görüşürüz.
5: İstediğin yere yaz.
7: Hukuki yollara da başvuracağım. Tazminat davası da açacağız.
2: Belediyenin açıklaması yeterli değil. Ne gerekiyorsa yapılacaktırdan ziyade ne gerekiyorsa yapıldı izahını duymak isteriz. Zira o vicdansız şoför kamu hizmetinden ivedilikle el çektirilmesi gerekiyor. Açık ve net, işte gördüğünüz gibi o vicdansız şoför adına özür diliyoruz engelli yurttaşımızdan, kardeşimizden. Olacak şey değil. Şimdi dolandırıcılar memleketimizin her yerinde malum ve hedefinde herkes var ama özellikle yaşlı demeyelim ama yaşını almış vatandaşlarımızı hedef alıp da tuzağa düşürüyorlar. Tuzağa düşen son kişi maalesef İstanbul'da yaşayan 79 yaşındaki bir kadın oldu.
0: Telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttılar. Yaşlı kadını tuzağa düşürüp yılların birikimini elinden aldılar. İstanbul'da yaşayan 79 yaşındaki SG Almanya'dan emekli olmuştu. 17 Haziran günü yaşlı kadını telefonla arayan bir kişi kendini polis olarak tanıttı. Hakkınızda şikayet var denilerek kandırılan kadından ziynet eşyaları ve parası kontrol edilmek için istendi. Dolandırıcılar yaşlı kadını bakıcısının evde olmadığı saatlerde arıyordu. Tuzağa düşen kadını evine gelen polis sandığı kişiye 38'i burma olmak üzere 46 bilezik, 12 altın zincir, 5 tam altın, 15 çeyrek altın, 10 sarı lira ve 30 bin euroyu elden teslim etti. Durumu yakınlarına anlatınca dolandırıldığı anlaşılan kadın polise gidip şikayetçi oldu. Şüphelilerin altınları bozdurup dolara çevirdiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen ve gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
2: Maalesef dolandırıcılar hayatımızın her yerindeler, her konuda dikkatli olmak gerekiyor. Artık paranoyak olacağız vatandaş olarak. Acaba nerelerde dolandırılıyoruz diye. Şimdi Alper Bozdağ, bu arkadaşımızdan söz edeceğiz. Henüz 19 yaşındaydı. Hayalleri, umutları.

0: vardı. Onu hayattan kopartansa bir laf atma tartışması oldu memleketin gerçeklerinden maalesef. Kayseri'deki o cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
1: Abi ve arkadaşıyla birlikte kapı önünde duruyordu. Laf atma yüzünden başladığı iddia edilen tartışmada öldürülen gencin son anları ortaya çıktı. Kayseri'de salı gecesi 19 yaşındaki Alper Bozdağ, abi Yusuf ve arkadaşları Yiğit Can Y apartman önünde sohbet ediyordu. Yanlarına gelen B ile aralarında iddiaya göre laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Yanındaki bıçağı çeken BA iki kardeşli arkadaşlarına saldırdı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda ağır yaralanan 19 yaşındaki Alper Bozdağ hayatını kaybetti. Ağır yaralanan abi ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı BA'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Hiç yoktan hayatını kaybetti bir genç kardeşimiz maalesef. Efendim, İstanbul'dayız. En turistik bölgelerinden biri neresi? Galata Kulesi'nin çevresinden söz edeceğiz. Düzenbaz boyacılar yine orada ortaya çıktı. Hedeflerinde Rus kadın turist vardı. Düzenbazların fırça düşürme numarası başka turistler tarafından bakın nasıl bozuldu.
2: Kadın turistin önünde fırçasını düşürdü, dolandırmaya kalktı. Düzenbaz boyacının oyunu başka turistler tarafından bozulunca neye uğradığını şaşırdı.
3: Hiç önünüze fırça atan oldu mu?
4: Bazen atıyorlar. Özellikle bu Galata bölgesinde biri var, o sürekli atıyor. Zorla yapıyorlar. Özellikle turistlere yapıyorlar.
3: Turist onlar.
2: Taktikleri de senaryoları da aynıydı. Kolunun altında tabure, sandık ve fırçasıyla hedefinde yine turistler vardı.
5: Gördünüz, düşürdü. O da dedi ki bak düşürdün dedi. Çok teşekkür ederim diyecek. Ne olur gel ayakkabını ücretsiz olarak temizleyeyim diyecek.
3: Galata'nın arka sokaklarındayız. Ayakkabı boyacısı burada. Gözünü Rus turiste dikti.
4: Fırçayı atıyor. Sonra turist onu uzatınca o şekilde zorla yapıyor yani.
3: Amacı fırçasını onun önüne atıp daha sonra turistin fırçayı ona uzatmasıyla teşekkür bahanesiyle onun ayakkabısını boyayıp turisten para isteyecekti.
2: Kadın turist numarayı yedi. Neyse ki birkaç metre uzağında Rus gençler vardı. Koşup gelen turistler kadını uzaklaştırmak istedi. Öfkelenen boyacı onlara tepki gösterdi. Kolundan tutup çekmeye çalıştı. Küfürler savurdu. Olay daha fazla büyümeden turistler uzaklaştı. Gözaltına alınan düzenbaz boyacı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
0: Serbest bırakılmış. Bundan sonraki vakaların da haberini yaparız. Yine serbest bırakılacaktır muhtemelen. En büyük problem bu işte. Şimdi kilo ve fazla yağdan kurtulmanın formülü belli. Sağlıklı beslenme, düzenli spor ve sağlam bir irade değil mi? Ama kolay yolu seçenlerde bir hayli fazla efendim. Onlar da izliyorlar bizi. Son dönemde bu zayıflama iğneleri kadar popüler olan bir başka iğne daha var. Bölgesel yağlardan acaba kurtulmak için güzellik merkezlerinde uygulanan bu iğne acaba ne kadar güvenli? Soru bu. Ve tabii ki sakıncaları neler? Uzmanından dinleyelim efendim.
6: Erimeyen göbek, incelmeyen basenler, zayıflama iğnelerine benzer başka bir iğneyle çözüm arayanlar var ama uzmanlar uyarıyor.
7: Lokal olarak uyguladığınızda oraya etki ederek yağların yakılmasını sağlamıyor. Böyle bir lipoliz etkisi yok maalesef. Bilakis kas yıkımına neden olabilir.
6: Bölgesel yağlarından kurtulmak isteyenler arasında popüler hale gelen bir iğne var. Le Carnet'in adındaki bu iğnenin hızlı yağ yakımına destek olduğu söyleniyor. Güzellik merkezlerinde de bölgesel incelme vaadiyle uygulanıyor.
8: Karın bölgesinden basene, bacağa. Her ne kadar iğneyi yapanlar yağlarından kurtulmak istiyor olsa da uzmanlar yağı değil, aksine kası erittiğini söylüyor.
7: Sizin o verdiğiniz lokal karnitin yani kalçayı eritmiyor ya da karın yağlarını eritmiyor. Böyle bir fonksiyonu yok.
6: Yani uzmanlara göre bu iğnenin zararları yararlarından daha çok. Üstelik kronik hastalığı olan kişilerde risk katlanıyor.

0: yaşlı hastalar, böbrek yetersizliği olanlar, diyabeti hipertansiyonlu olan hastalar böyle enjeksiyonları kesinlikle yaptırmamaları gerekiyor.
1: Risk büyük ama bu iğneyi merdiven altı uygulayan merkezler bile var. Bu da tehlikenin boyutunu daha da artırıyor.
0: Enjeksiyon yapmayı bilmeyen, hekim olmayan, hemşire olmayan, işte hiçbir sağlık deneyimi olmayan insanların eline enjeksiyon veriyorsunuz. Bir de içine karnitin koyuyorsunuz. İşte onun da lokal reaksiyon etkileri oluyor.
1: Yan etkilerine gelince.
0: Lokal reaksiyon olabilir, kızarıklık olabilir, alerji olabilir, kas dokusunu yıkabilir. Diyabetik bir hastada bölgesel yaralar oluşturabilir, dokuyu bozabilir. Yani dolayısıyla bunların çok sakıncalı, yani böyle şeylere izin verilmemesi lazım.
2: Ama dikkat ediniz, özellikle bizim memlekette, özellikle bugünlerde malum maalesef ki her şeyin bir sahtesi var. Gerçeğine gidelim diyorsunuz, çok da pahalı. Dolayısıyla merdiven altı işlemlere bel bağlıyor vatandaş, ama yapmamak gerekiyor. Buradan uyarıları da gerçekleştirdik zaten. Şimdi İstanbul'da Beylikdüzü'nden Trakya'ya doğru hizmet veren otobüs firmaları var. Hem yüksek kiraları hem de iddia o ki kaçak yolcu taşınmasına isyan ediyorlar. Aylardır zarardayız diyen işletmeler acil bir çözüm bekliyor şimdi.
3: Bir firmanın maliyeti burada 500 bin lira.
4: Kaçak firmalar bizim ismimizi vererek yolcumu alıp gidiyor.
5: 7 aydan beri mağduruz.
6: Yol kenarından yolcu alındığını öne sürdüler. Kaçak taşımacılığa isyan ettiler.
4: Özellikle benzin istasyonları orayı otogar haline getirmeleri insanlar açısından tehlikeli. Yani burayı bize madem sundular, herkesi buraya getirmeleri lazım.
6: Trakya bölgesine sefer yapan otobüs firmaları pandemi sonrası taşındıkları Beylikdüzü Cep Otogarı'nda mağdur olduklarını savundu.
3: Büyükşehir Belediyesi dedi ki dışarıdan firma getirmeyeceğiz. Tamam dedik. İhale günü 2 tane bankoyu ihaleden çektiler. Büyük taşıma firmalar getirdikleri için ciddi bir şekilde mağduriyet oluştu.
7: İddiaya göre bazı firmalar kurallara uymuyor, uymadığı gibi de bazen AVM'lerin önünden, bazen metrobüs duraklarından, bazen de benzinliklerden yolcu alıp indiriyorlar. Bu da cep otogarında işini düzgün yapan firmaları mağdur ediyor.
4: Mesela benim rezervem var. Kaçak yapanlar yoldan alıyor.
3: Her aracın çıkışı 550 lira. Küçük araçlarda 250 lira.
5: Diğer firmalara ceza keseceğiz diyorlar. Hiçbir kesilen ceza yok. Herkes işine devam ediyor.
6: Firmaların bir şikayeti de otogarda satılan su ve çay fiyatlarının pahalılığıydı.
3: Bir çay 70 lira. Burası havalimanı değil ki. Bir su 50 lira. Buraya gelen yolcu bu fahiş fiyatı görünce buraya gelmiyor.
7: Aylardır zarara uğradığını iddia eden taşımacılık firmaları da haksız rekabet olduğunu öne sürerek bunun bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyor.
8: Her yere dilekçemizi yazdık. Maalesef bizi dinleyen yoktur.
2: O duyması gereken yetkililer umarız ki bu haberden sonra duyacaklardır. Yapanın yanına kar kalmasın ve tabii ki haksız kazanç sağlanmasın isteğimiz, dileğimiz budur efendim. Şimdi İstanbul'dayız, Beylikdüzü'nden Beykoz'a doğru gidelim. Tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir operasyon düzenlendi zira. Farklı dönemlere ait gördüğünüz gibi binlerce tarihi eser ele geçirildi. Adeta bir müzeye dönen evden bakın neler neler çıktı.
9: Heykeller, tablolar, değerli arkeolojik buluntular. Tüm bunlar bir müzede değil, evdeydi. Tarihi eser kaçakçıları tarafından satılmak üzere saklanıyordu. İstanbul Kaçakçılık Şube Polisi bir evde tarihi eser bulunduğuna dair ihbar aldı. Beykoz'daki o eve operasyon düzenlendi.
10: Adeta müzeye dönen evde 6000'e aşkın eser ve obje ile 3000'e aşkın sikke ele geçirildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre ele geçirilen eserlerin birçoğunun müzede sergilenecek nitelikte olduğu ortaya çıktı.
9: Hitit, Anadolu Selçuklu, Asur ve Osmanlı dönemleri başta olmak üzere milattan önceki dönemlere ait eserler de ele geçirildi. El konulan arkeolojik buluntular ve tarihi eserler emniyette sergilendi.
11: Kültürel varlıklarımız aynı zamanda ülkemizin ortak hafızasıdır. İnsanlığın evrensel mirasıdır. Bu varlıklarımızı korumak, aynı zamanda geçmişimize sahip çıkmak olduğu kadar geleceğimize de bu mirası taşımaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yasa dışı her türlü faaliyetin karşısındayız.
9: Türkiye'de ve yurt dışında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen iki şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
2: Efendim bir son dakika paylaşımı var.

0: Aktaralım. Adalet Bakanı Akın Gürlek emniyet ve jandarma operasyonları yönelik kritik bilgileri paylaştı. Bu sabah ülke çapında 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır ifadelerini kullanıyor. Detaylara bakalım. Yapılan operasyonlarda diyor Akın Gürlek. İşte bu kapsamda 31 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 ilde TCK 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 ilde 13 operasyon yapıldı. 130 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Bakan Gürlek, kamu düzeninden ve vatandaşımızın güvenliğinden bir milim dahi taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yaptığı bu paylaşımda. Evet, detayları arkadaşlarımız da ilerleyen dakikalarda bize canlı olarak aktaracaktır diyelim ve Avrupa'daki aşırı sıcak hava dalgasından söz edelim, zira etkisini sürdürmekte. Mesela Fransa, nüfusunun %90'ının aşırı sıcaklara maruz kaldığı açıklanıyor Fransa'da. Sıcaklık bazı bölgelerde 46 dereceye kadar ulaşmış durumda. İngiltere'de ise Haziran'da görülen sıcaklık rekoru kırıldı.
1: Batı Avrupa'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ülkede her gün sıcaklık rekoru kırılıyor. Fransa'da ülkedeki ortalama sıcaklık rekoru kırıldı. Termometreler ülkenin batısındaki Le Mans kentinde 46 dereceyi gösterdi. Ülke genelindeki 54 kent için kırmızı, 35 kent içinse turuncu uyarı yapıldı. Fransa nüfusunun %90'ının olağanüstü ya da aşırı sıcağa maruz kaldığı belirtildi. Eyfel Kulesi'nin üst katları ziyarete kapatıldı. Louvre Müzesi de kapılarını normalden erken kapattı.
2: İklim değişikliği çok açık. Gelecek için çok soru barındırıyor. Gelecek nesillerin daha yüksek sıcaklıklarla nasıl mücadele edeceğini bilmediğimiz açık. Eğer bu yaz gelecek 10 yılın en serin yazı olacaksa bu çok endişe verici.
1: İngiltere'de ise Haziran'da kaydedilen en yüksek sıcaklıklar görüldü. Surrey kentinde sıcaklık 35,8 derece olarak ölçüldü. Londralılar Thames nehrinde yüzerek serinlemeye çalıştı. Bazı okullarsa öğrencilerin sıcaktan etkilenmemesi için farklı yöntemler denedi.
3: We can see that with this...
4: Bu sıcakta öğrencilerin dikkatlerini uzun süre toplayamadıklarını görüyoruz. Bu yüzden daha kısa süreli aktiviteler yapıyoruz. Her öğrenci ve öğretmenin suyu bulunuyor.
1: İspanya, İtalya, Almanya ve Hollanda'da aşırı sıcaklıklara karşı uyarı yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki sıcaklıkların dünya genelinden iki kat daha hızlı arttığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü aşırı sıcaklara bağlı olarak her yıl yarım milyon insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor.
0: Ve tabii ki işin gerçeğini meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Öztel anlatacak bize. Hoş geldin. Hoş, günaydın Hüseyin.
5: Günaydın efendim.
0: Evet, Avrupa'da bunlar yaşanıyor. Memlekette ne olur ne biter. Sözü sana bırakıyorum hemen.
5: Hem iyi hem kötü haberler var, istersen geçin. Tamam. Hava durumuna hoş geldiniz efendim. İsterseniz şu Avrupa'daki sıcak hava dalgasından başlayalım. Çünkü Türkiye'ye doğru yolculuğunu da size göstereceğim. Geçtiğimiz 5 gün aşırı sıcaklar etkili oldu. Gelecek 3 gün daha bu aşırı sıcakların içerisinde şu kahverengi alanda Avrupa. Buraya inen bir serin hava da var yavaş yavaş ama İngiltere çevresinden. Fakat onun gelişi ay sonunu buluyor. 29 Haziran, 30 Haziran'ı. Yani 3 gün daha, en az 3 gün daha tüm Almanya, bu sefer tüm Belçika, hatta kuzeye doğru gidiyor Danimarka'yı da içine alacak şekilde. Ve Balkanlar çevresi 40 derecenin üzerinde. Ancak Fransa ve Paris çevresinde 2 gün sonra hava mevsim normallerine doğru yaklaşıyor. Yani son Fransa'nın bu aşırılıktaki son 2 günü, ardından Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Balkanlar çevresi sıcakların içine giriyor. Almanya zaten sıcağın içindeydi, şu anda 40-42 derece gibi mevsim normallerinin, onların mevsim normallerinin 14 derece üzerine çıkıyorlar. Yaz mevsiminde mevsim normallerini bu kadar aşmak maalesef ölümcül sonuçlarla neticeleniyor ve klima soğutucu kullanımına kültürel olarak alışık olmayan halk var. Tabii ki maalesef acı çekiyor. Turistik olarak oradaysak ya da yakınlarımız varsa iyi.

0: Haber olarak şu söylenebilir. Haftaya pazartesiden itibaren hissedilir biçimde serinleyecek hava Batı Avrupa'da. Ancak haftaya cumadan itibaren yeni bir sıcak hava dalgası gelebilir uzun vadeli tahminlerde. Yani Avrupa'da o da gelirse üçüncü şiddetli sıcak hava dalgası yaşanmış olacak. Tabii kültürel olarak sıcaklığa ve soğutucuya yatkınlık bizim ülkemizde daha fazla. Yunanistan'da da öyle, İspanya'da da öyle. Dikkat ederseniz İspanya, Portekiz'den pek fazla klima yok, niye yok haberleri çıkmıyor. Daha çok Kuzey Avrupa ülkelerinden çıkıyor. Ancak burada da şöyle bir durum var. Tıpkı orman yangınlarında olduğu gibi neden bizim binlerce yangın söndürme uçağımız yok? Çünkü bazı dönemlerde yanan o alanlara bu kadar büyük hazırda tutmazsınız bütün orduyu, operasyonu. Ancak yine de elinizden geleni yaparsınız. Yani küçük bir olay olduğu için söylemiyorum orman yangında. Neden binlerce uçağımız yok deniyor diye. İşte bunun gibi. Burada da binlerce klima yok. Çünkü yılda 3 gün, 5 gün 35 derecelere ulaşıyorlar. Ardından hava serinlemeye başlıyor. Fakat bu sefer 8-9 gün sürdü. Sürecek 3 günü daha var. Ardından bakınca sıcaklıklara öyle 35 derece değil 42-43 derecelere çıktı. Yani şiddet çok yüksekti. Buraya hazırlıksız yakalandılar. Türkiye'ye doğru geliyor mu? Evet. Hafta sonundan itibaren özellikle pazartesi ve salı günü. Ancak bu kadar aşırılık bizim ülkemizde yaşamayı beklemiyoruz. İstanbul'da gelecek hafta hava sıcaklıkları 32-33 derecelere kadar yükseliyor en fazla. Neyse ki 35'leri aşmayı beklemiyoruz. Ancak İç Anadolu'da son zamanlardaki en sıcak hafta gelecek hafta olabilir. Ankara'da ve çevre merkezlerde haftaya salı çarşamba termometre gölgede 36-37 dereceye yükselebilir efendim. Biraz bunaltıcılık geliyor. Ancak Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da da şu serinlik var işte bu hafta sonu gelen. Gürcistan ve Rusya üzerinden bakın şu şekilde Türkiye'ye inen. Yani bu ülkenin batısıyla doğusu arasında büyük sıcaklık farkları oluşturacak. Doğu Karadeniz'e ya da Doğu Anadolu'ya gidin efendim eğer fırsatınız varsa bu sıcaklar sizi rahatsız ediyorsa veya bir plan varsa. Çünkü gelecek günler orada serin, batıda ise epey sıcak geçecek. Bu epey sıcak kelimesini tekrarlayalım. 40 derece gibi değil. Bizim zaten Temmuz'da kendi mevsim normallerimiz var. 32-30 dereceler işte onlara yükseliyoruz. 1 derece de üzerine çıkacağız. Gerçi bugünlerde 1 derece çok kıymetli. Mesela dün gece Marmara'da hissedilen sıcaklık bu yılın en yüksek seviyesine çıktı. Belki uyku problemleri çekmiş olabilirsiniz dün gece. Neden? Esintiler azaldı çünkü. O kuvvetli rüzgarı kaybettik. İşte esmediği an Marmara'da gerçekten durum bambaşka hale dönüyor. Hissedilen sıcaklıklar çok yükseliyor. Neyse ki 2-3 gün daha Poyraz'dan esecek. Gölgede kalarak şu sıcakları atlatalım diyoruz. Bir de tekrarlıyorum üzerimizde o kadar şiddetli etkili olmayacak. 5 günlük yağış toplam tahmini yine de sıcak, bunaltıcı, gölgede kalmak lazım tabii. 5 gün içerisinde de çok fazla yağmur yok. Sadece Doğu Karadeniz'de, Samsun'dan Artvin'e ama daha çok Artvin-Rize çevresinde kuvvetli olmak üzere. Akdeniz'in iç kesimlerinde parça parça yağış var ve Ağrı, Van etrafında zaman zaman özellikle cumartesi yağabilir. Akdeniz sahillerinde, Ege sahillerinde ve kıyı Ege'de, Kuzey Ege'de herhangi bir yağış şimdilik beklemiyoruz. Gelecek hafta çarşamba gününe kadar çoğunlukla güneşli kalacağız. Burada yağışlar açısından, gök gürültülü sağanaklar açısından o 42. dediğimiz dönem vardı yani yağmurlar, onlar bitti. Bu tarihten sonra bizi nemli, su buharlı ve bunaltıcı havalar bekleyecek maalesef. Yine de Temmuz ayının ilk haftası mevsim normallerine yakın seyredecek gibi duruyor. Tekrar Avrupa'daki sıcakların sadece bir kısmının şiddetini kaybetmiş bir halde Türkiye'yi etkileyeceğini söyleyelim, hatırlatalım. 29-30 Haziran'da ise nihayet kuzey-kuzeybatı Avrupa'da hava serinlemeye başlıyor. Bu bir çıktığı sıcaklıklar sebebiyle iklim değişikliği ve global ısınma, küresel ısınma ile ilgili çok güçlü mesajlar veriyor aslında. 2001 yılından beri Paris'te, Almanya'da, Viyana'da, Avusturya'da ve çevresinde sıcak havalar can alıyor aslında. Yani bu yeni bir konu değil. Aa sadece bu yıl oldu birden 40 dereceye çıktık gibi bir durum söz konusu değil. 25-26 yıldır zaten aşağı yukarı ara ara ateş bu kadar yükseliyordu. Sadece 2003 yılındaki unutulmaz sıcak hava dalgası ve 2026 bu da rekor tarihlere, kayıtlara geçebilir. Üstelik daha Temmuz ve Ağustos var efendim. Ben çok da aslında endişe ediyorum. Özellikle şu Türkiye için de tabii ki endişe edeceğiz ama buradaki sıcaklıklar zaten zamanla bize de yayıldığı için başlangıcından itibaren bakmak lazım. Burada nefes almak dahi zor. Özellikle kamuya açık yerlerde gölgede kalarak bugünleri atlatalım diyoruz. Bizim ülkemizdeki etkisi bu kadar şiddetli olmayacak ama yine de haftaya biraz ateşimiz yükseliyor.
1: Güzel. Peki Hüseyin çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu vesileyle bizler de programa şöyle küçük bir ara verelim. Saat başında beraberiz Hüseyin'cim. Tamam. Şöyle geçelim.
0: Geçelim.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Efendim 26 Haziran Cuma sabahındayız. Saatimiz 9'u gösteriyor. Peş peşe gelen operasyon haberlerimiz var. İlkiyle hemen başlayalım. İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik yine bir soruşturma. Efendim 3. dalga operasyon düzenlendi diyebiliriz. 16 şüpheli.

0: hakkında gözaltı kararı var. Detaylar Habertürk muhabiri Elif Yavuz'da. Elif?
1: Sabah saatlerinde düzenlendi operasyon ve bu kapsamda 16

0: pişmanlık ifadelerinde verildi. Bu ifadeler üzerine soruşturma kapsamında ele geçirilen rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler, şüphelilerin telefonları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda bütün bu şüphelilerin 6 farklı eylemde daha soruşturma konu suçları da işledikleri, yani rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma suçlarından bu suçları işledikleri değerlendirildi ve bu kapsamda 18 kişi hakkında İstanbul ve İzmir illerinde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. 2 şüpheli ise yakalama çalışmaları halen devam ediyor. Aslında bu operasyon ilk operasyonun devamı niteliğinde, ikinci dalgası olmuştu. Özgür Kabadayı'nın aralarında bulunduğu belediye bürokratları gözaltına alınmıştı. Özgür Kabadayı tutuklanmıştı ilk operasyon sonrasında. İkinci operasyonda da 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Üçüncü operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Üçüncü operasyonun sebebi ise ilk iki operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan şüphelilerden bazılarının etkin pişmanlıktan faydalanmak istemesi ve verdikleri ifadeler sonrasında yeni şüphelilerin ortaya çıkmasının ardından üçüncü operasyonun yapılmasına gerek duyuldu ve bu kapsamda Anadolu Cumhuriyet Partisi Savcılığı'nca Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir operasyon düzenlendi. 18 kişiden 16'sı gözaltına alındı. 21 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Firari 2 şüpheli ise yakalama çalışmaları devam ediyor Murat Güloğlu.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Detayları aktardın. İlerleyen dakikalarda detaylar ve görüntülerle yeniden karşımızda olacaksın. İstanbul'da Şile Belediyesi'nde bir operasyon. Yine 3. dalga operasyon diyebiliriz. Rüşvet soruşturmasında 16 şüpheli gözaltına alındı. Yine bir belediye, yine bir operasyon haberini aktardık sizlere. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama var. Emniyet ve jandarma operasyonlarına yönelik kritik bilgileri paylaştı sosyal medyasından. Bu sabah ülke çapında 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır ifadelerini kullanıyor Akın Gürlek. Yapılan operasyonlar kapsamında 31 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 ilde TCK 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirdi diyor Akın Gürlek. Örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 ilde 13 operasyon yapıldı. 130 şüpheli hakkında da adli işlem gerçekleştirildi. Bakan Gürlek kamu düzeninden ve vatandaşımızın güvenliğinden bir milim dahi taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Az önce yaptığı sosyal medya paylaşımında. Ve bir başka operasyon haberi daha İstanbul merkezli 11 ilde 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. 51 şüpheli de burada gözaltına alındı. İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları organize suç örgütlerine yönelik soruşturma başlattı. Nitelikli yağma, tehdit ve kasten öldürme gibi çeşitli suçlara karışan şüpheliler tek tek tespit edildi. 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 11 ilde operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı bu operasyonda 51 şüpheli de gözaltına alındı. Evet, 26 Haziran Cuma sabahında bu kadar operasyon haberi ve gördüğünüz gibi tek tek yeni gelişmelerle beraber son dakika olarak aktarıyoruz size. Ve önemli bir gelişmeden daha söz edeceğiz. Saat 7'de 3-2 olduğu belli oldu. Son saniye golüyle millilerimiz Amerika'yı devirdi. İlk iki maçta aldığı maalesef mağlubiyetle turnuvaya biliyorsunuz erken veda etmişti milliler. Son maçında biraz da formalite maçından galibiyetle ayrıldı. Milli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A millilerimiz D grubu 3. ve son maçında ev sahiplerinden olan Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Los Angeles stadında oynanan mücadeleyi milliler son dakikada attığı golle 3-2 kazandı. A milli takımın golleri 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi. Milli Yıldız Arda Güler

0: Türkiye adına Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncu oldu. 2026 Dünya Kupası D grubu ilk maçında biliyorsunuz ki Avustralya'ya 2-0, ardındansa ikinci maçta Paraguay'a 1-0 mağlup olmuştu millilerimiz. ABD karşısında aldığı bu galibiyetle de turnuvaya 3 puanla başı dik bir şekilde veda etti. Evet, tebrik ediyoruz millilerimizi, ilk uçakla da İstanbul'a geliyorlar. Sevinç içindedirler umarız. Şimdi milyonlarca öğrenci ve öğretmen için bugün itibariyle yaz tatili başlıyor. Okullarda karne heyecanı hakim. 18 milyon öğrenciden söz ediyoruz. Muhabirimiz Buse Deviren karne heyecanını ekranlarımıza taşıyacak. Okullarda nasıl bir atmosfer hakim? Öğrencilerde yaz tatili heyecanı var mı sorularını soralım ve Buse Deviren bize anlatsın. Öncelikle günaydın. Neler anlatacaksın Buse?
1: Günaydın Murat Güloğlu. Tabii ki öğrenciler oldukça heyecanlı. Bazıları da kaygılı. Beklentinin altında kalanlar da var elbette ki. İşte takdir, teşekkür biliyorsunuz çok önemli her biri için. En az onlar kadar bence kuşkusuz velilerin de benzer bir heyecanı var. Şimdi biz bir ilkokulun içerisindeyiz. Dolayısıyla buradaki öğrenciler biraz daha küçük. Tam böyle takdir, teşekkürün çok da farkında değiller. Ama tabii ki onlar notlarının heyecanından ziyade böyle yaz tatilinin heyecanı var içlerinde ama hemen arkada böyle veliler okul bahçesinde bekliyorlar. Kuşkusuz onlar için daha önemli. İşte hani ne gelecek acaba? Bütün bir yıl boyunca çocuklarımızı çalıştırdık, çabaladık. Karşılığını alabilecekler mi? Karnede bunu görebilecek miyiz? Bunun heyecanı içerisindeler. Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı bugün karneleri burada verecek öğrencilere. Hemen böyle arkamızda dönersek İstanbul Valisi Davut Gül de az önce geldi okula. O da burada öğrencilere karne dağıtımı yaptı. Şimdi de Milli Eğitim Bakanı'nın okula gelmesi bekleniyor. Akabinde de çocuklara karne dağıtımına öğretmenler başlayacaklar. Hem Milli Eğitim Bakanı hem de İstanbul Valisi'nin eşliğinde 18 milyon öğrenci Türkiye genelinde bugün karne alacak. Elbette ki onlarla birlikte öğretmenleri de tatile girmiş olacak. 1 milyonun üzerinde de öğretmen de bugün itibariyle yaz tatiline girmiş olacak. Ta ki Eylül ayı itibariyle Eylül ayında okullar yeniden açılacak. 14 Eylül 2026 pazartesi günü tekrardan okul zili çalmaya başlayacak. Ama birinci sınıflar için biliyorsunuz bir süredir alıştırma dönemleri var. Onlar daha erken başlayacak. Birinci sınıflar 7 ile 11 Eylül tarihleri arasında normal eğitim öğretimden biraz daha erken başlayacaklar alıştırma süreci için. Şimdi okulda büyük bir heyecan var. Elbette ki çünkü en çok da çocukların heyecanı var söylediğim gibi. Onlar karnelerini alıp bir an önce tatilin başlamasını istiyorlar. Yaz tatili bu ara tatilden daha önemli oluyor. Biraz daha uzun oluyor biliyorsunuz. Dolayısıyla onlar için de bir heyecan var diyelim. Yusuf Tekin'in gelmesiyle birlikte karne dağıtım başlayacak. Bugün Türkiye genelinde son ders zili çalmış olacak. Biz de onların heyecanını burada paylaşacağız. Çocukların heyecanına ortak olacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Buse Deviren, çok teşekkür ediyoruz. Detaylıca bize aktardın. 18 milyon öğrenci bugün karne alıyor. İlerleyen dakikalarda yine Buse'ye bu anlamda bağlanabiliriz ki 14 Eylül sabahına kadar tatil arkadaşlarımız, kardeşlerimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Güzel tatiller diyelim. Devam edelim, Ankara'ya gidelim. Çünkü 7-8 Temmuz'da yapılacak bir NATO zirvesi var malum. İşte bu zirve içinde hazırlıklar tam gaz sürüyor. Liderlerin katılacağı zirve nedeniyle güvenlik tedbirleri en üst seviyede olacak diyebiliriz. Başkentte birçok yol ulaşıma kapanıyor. Peki bu iki gün boyunca Ankara'da hangi yollar kapalı olacak? Daha doğrusu hangi yol ya da yollar açık? Buna bakalım.
2: NATO zirvesi nedeniyle çok sayıda cadde ve bulvar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve trafik tedbirlerini duyurdu. Zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki çok sayıda cadde ve bulvar 7 Temmuz sabahı saat 7'den 8 Temmuz saat 23.59'a kadar araç trafiğine kapalı olacak. Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi ve Söğüt Özü Caddesi trafiğe kapatılacak. Bu güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak. Liderlerin konaklayacağı otellerin bulunduğu bölgelerde ise tedbirler daha erken başlayacak. Yenimahalle ve Çankaya'da belirlenen

0: denen çok sayıda cadde ve sokak 6 Temmuz sabahından itibaren trafiğe kapatılacak. Bu güzergahlarda araç parkına da izin verilmeyecek. Devlet ve hükümet başkanlarının konvoylarının kullanılacağı arterlerde ise sadece konvoy geçişleri sırasında geçici olarak ulaşıma kapatılacak. Turgut Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Mevlana Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Cinnah Caddesi ve Çankaya Caddesi gibi başkentin en yoğun güzergahlarında anlık olarak trafik durdurulacak. Valilik, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmalarını, trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını istedi. Kapalı yollara ve alternatif güzergahlara ilişkin detaylara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın harita.iletişim.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Söğüt Özü Caddesi'ne de polis barikatları yerleştirildi.
1: Evet, NATO zirvesine hazır bir durumdayız, anlaşılan o. Şimdi gecenin sabaha karşı gerçekleşen en önemli gelişmelerinden biriyle devam edelim. Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi. NATO zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nden kritik bir açıklama geldi diyebiliriz. ABD yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışı konusunda Kongre'yi bilgilendirdiği açıklandı. Trump yönetiminden bir yetkili daha önce Anadolu Ajansı'na konuşarak yönetimin Kongre ile şeffaf bir ilişki içinde olduğunu belirtmişti. ABD basını NATO zirvesi öncesinde jet motoru satışı konusunu değerlendirdi. Trump'ın kilit bir müttefiki olarak gördüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik önemli bir jest niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Ve gelelim iç siyasete yönelik olarak, daha doğrusu erken seçim tartışmalarına yönelik olarak bir haber. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum bu konuda açıklamalarda bulundu. Daha önce işaret ettiği 16 Nisan 2028'in bu tarihin erken değil, öne alınmış seçim olduğunu belirtiyor. Öne alınmasını hile diye ifade etmek kara propaganda diyor.
2: Seçim için neden 16 Nisan 2028 tarihi işaret ettiğini anlattı. Erken değil, öne alınmış seçim dedi.
3: Öncelikle önümüzdeki genel seçimlerin olağan tarihi 7 Mayıs 2028'dir. Önümüzdeki genel seçimler için önerdiğimiz 16 Nisan 2028 tarihi siyasi ve sosyal manasıyla bir erken seçim tarihi değildir. Zamanında yapılacak seçimin sadece 3 hafta öne alınmasıdır. Bu öne alma, TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi kararıyla olur. TBMM buna karar verirse, 2028 yılında 9 ila 15 Şubat günlerinden birinde bu kararı alabilir. Olağan gününden kısa süre öne alınan seçimlere kimse erken seçim demiyor. Döneminde ama öne alınmış seçim deniyor.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, genel seçimler için 16 Nisan 2028 tarihi üzerine çıkan tartışmalara ilişkin Anadolu Ajansı'na bir yazı kaleme aldı. Mehmet Uçum'un bu tartışmayı başlatan sözleri daha önce MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye de sorulmuş. Bahçeli, seçimlerin zamanında yapılmasıyla Uçum'un verdiği tarih arasında fark yok diye yanıt vermişti. Bahçeli'nin bu sözleri için Mehmet Uçum da derin manalar içeren destekleyici görüşünün kıymeti tartışılamaz değerlendirmesinde bulundu. Uçum, Cumhurbaşkanlığı seçimi için anayasadaki iki dönem kuralını hatırlattı. Ancak bu kuralın bir istisnası olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclisin seçimleri yenileme kararı alması halinde Cumhurbaşkanlığı yapan kişi üçüncü dönemde Cumhurbaşkanı adayı olabilir dedi.
3: Seçimin kısa süre öne alınması anayasal bir imkan olmasına rağmen bu durumu hile diye ifade etmek başlı başına bir kara propagandadır. Önümüzdeki genel seçimlerin 2028 yılında zamanında, yani döneminde ama kısa bir süre öne alınarak yapılacağı güçlü bir şekilde öngörülebilir. Burada konu yalnızca adaylık değildir. Türkiye'nin terörsüz Türkiye sürecini, savunma sanayindeki atılımlarını, enerji yatırımlarını, bölgesel güç konumunu ve tam bağımsızlık pozisyonunu kalıcı hale getirecek istikrarlı bir yönetim iradesinin sürdürülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık imkanı verilmesidir.
1: Evet, bir yerlerde unutuluyor, sonra yeniden ayağa kaldırılıyor. Erken seçim tartışmaları her şekilde devam ediyor gördüğünüz gibi. Efendim, HSK 2. Dairesi 15 Temmuz

0: darbe girişimi ve farklı kumpas dosyaları kapsamında meslekten çıkarılan 62 FETÖ'cü hakim ve savcıyı Ergenekon kumpasından da ihraç etti. Devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminat bu 62 kişiden tahsil edilecek.
1: Evet. 87 dosya kapsamında inceleme yapıldı. Hakimler Savcılar Kurulu 2. Dairesi 15 Temmuz darbe girişimi ve farklı dosyalar kapsamında meslekten çıkarılan 62 FETÖ'cü hakim ve savcıyı Ergenekon kumpasından da ihraç etti. Devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminat bu 62 kişiden tahsil edilecek. Ergenekon davasının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev alan hakim ve savcılara ilişkin şikayetler daha önceki dönemlerde işleme konulmadı ya da soruşturma izni verilmedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince daha önce verilen ara kararlardan 9 Haziran 2026 tarihli kararla oy birliğiyle vazgeçildi. Disiplin hukukunun temel amacının yargıya duyulan güveni tesis etmek olduğu vurgulandı. Disiplin yönünden değerlendirme yapılmasına karar verildi. Dosyası incelemeye alınan isimler arasında Ergenekon kumpasının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev alan aralarında Firari Zekeriya Öz, Fikret Seçen gibi FETÖ mensubu savcı ve hakimler de bulunuyor.
2: Müsaade edin efendim.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince yapılan incelemede toplam 87 dosyadaki fiiller değerlendirildi. 62 hakim ve savcı hakkında meslekten çıkarma cezası verildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararında Anayasa Mahkemesi ihlal kararları ve ağır ceza mahkemelerinin tazminat hükümleri hatırlatıldı. Maliye Hazinesince ödenen tazminatların 62 FETÖ'cü hakim ve savcı tarafından ödenmesi kararlaştırıldı.
0: Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programına katıldı. Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz dedi Erdoğan. 2022'de kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Cemevi hizmetlerini de paylaştı.
3: Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Kerbela'nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz.
1: Kerbela acısına değindi. Çadırlar ateşe verilse de Ehl-i Beyt çırağı sönmemiştir dedi.
3: Gönüller Sultanı'nın benim dünyadaki çiçeğim diyerek öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin Efendimizin ve yarenlerinin şehit edilmesinin kederini tam 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz. Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde bedenler bir bir toprağa düşse de hak ve hakikat yere düşmemiştir. Çadırlar ateşe verilse de Ehl-i Beyt muhabbetinin çırağı hiç ama hiç sönmemiştir.
1: Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programına katıldı. Birlik vurgusu yaptı.
3: Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bunlara ne kadar sıkı tutunursak Allah'ın izniyle o derece huzurlu oluruz. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz.
1: Erdoğan 2022'de kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'yla Cemevi hizmetlerini de paylaştı.
3: Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanındaki 1133 cemevinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor. Son 3 yılda 533 cemevinin bakım ve onarım işleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon lira tutarında önemli bir destek verdik.
0: Efendim devam ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İngiltere'de Türk basınıyla bir araya geldi. Bir süredir orada biliyorsunuz Türkiye'nin yenilenebilir enerjide iyi bir durumda olduğunu ifade ediyor kurum. COP31 zirvesinde Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı çalışmaları anlatacaklarını da söylüyor.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra'da iklim eylemi haftası kapsamında gittiği İngiltere'de Türk medyasının sorularını yanıtladı. COP31 Başkanı Bakan Kurum, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda iyi konumda olduğunu vurguladı.
5: Türkiye bu anlamda kısmen birçok ülkeye göre iyi konumda. Yani yenilenebilir enerjide ciddi yatırımlarımız var. Ve hani bugün kurulu güçte %60'ın üzerine çıktık. Yani 62'lerde, 63'lerdeyiz. Yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. HES'lerimiz, VES'lerimiz, GES'lerimiz, yine nükleer yatırımlarımız olanca hızıyla devam ediyor.
4: Kurum 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından yapılan çalışmaları COP31'deki dirençli şehirler başlığı altında dünyaya anlatacaklarını ifade etti.
5: Dirençli şehirlerde enerji kullanım yoğunluğunun azaltılmasından İşte neredeyse sıfır enerjili bina diyeceğimiz binalardaki enerji verimliliği, şehirlerdeki mikro mobilitenin arttırılması, yani işte yürüyüş, bisiklet yollarının, yine işte raylı sistemlerin ulaşımda daha çok kullanılması gibi birçok proje var. Türkiye'nin deprem sonrası gösterdiği başarıyı bu başlık altında tüm dünyaya anlatacağız.
4: Kurum daha sonra İngiltere Kralı Charles'ın St. James Sarayı'nda verdiği Temiz Hava Koalisyonu üst düzey resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda Türkiye'yi ve COP31 Başkanlığı'nı temsil eden kurum, buradaki konuşmasında da iklim kriziyle mücadelede COP31 Başkanlığı'nın yol haritasını paylaştı. COP31 BM İklim Zirvesi Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.
0: Efendim gelelim memlekete, sıcak bir gelişme var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilmekte. Habertürk muhabiri Arzu Kaya telefon hattımızda. Arzu.
6: Son olarak 10 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan 8'i şu an itibariyle Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk ediliyor. Tabii soruşturma kapsamında çok sayıda gözaltı işlemi uygulandı savcılıkça. İlk olarak 8, ardından 10, daha sonrasında 12'ye yükselmişti gözaltı sayısı geçtiğimiz pazartesi günü ve ilerleyen günlerde de bu hafta içinde toplamda 10 kişi daha gözaltına alındı ve 8'in artık işlemleri tamamlandıktan sonra Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi sağlandı. Şu an itibariyle Erhan Karaal 17 Haziran akşamı evinin önünden zorla otomobile bindirilip kaçırılmıştı ve 35 saat sonra Tuzla'da bir depoda darp edilmiş halde bulunmuştu Erhan Karaal. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ilk etaptaki 12 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verilmiş. Daha sonra soruşturma genişletildi. Verilen ifadeler doğrultusunda yeni gözaltı işlemleri uygulandı ve 10 kişi daha gözaltına alındı. Dediğimiz gibi 8'i adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri devam edecek. Peki kimlerdi bu şüpheliler? Onlardan bahsedelim biraz isterseniz. Erhan Karaal'ın kaçırılması, bu organizasyonu ifade eden şüpheliler ve onlara yardım edenler noktasında yeni gözaltı işlemleri uygulandı. Tabii Erhan Karaal'ın da ifadesi ortaya çıkmıştı. Kendisi eski İBB müdürünün Serdal Taşkın'ın ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğunu söyleyerek kendisinin darp edildiğini ve kendisinden yine 500 kilo altının yerini söylemesi istendiği ifade edildi. Tabii kendisi de 500 kilo altınla ilgili bilgisi olmadığını belirttiği üzerine de darp edildiğini ve kendisine işkence uygulandığını ifade etti. Soruşturma da tabii geniş çaplı şu anda devam ediyor. Gözaltı sayılarının önümüzdeki günlerde de artması bekleniyor. Son olarak gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Biz de gün içerisinde gelişmeleri takip ediyor olacağız.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Detaylıca bize aktardın efendim. Devam ediyoruz. Biz de yolumuza, saatimiz 9.24'ü gösterirken gün başlıyor da. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip yabancı sayısının 3.632.000 olduğunu açıkladı. Bunların 2.264.000'ini geçimci koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. Son 10 yılda gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısı ise 1.425.000 olmuş.
7: Ülkemizde 3.632.064 yasal kalış hakkı olan yabancıdan bahsedebiliriz. Türkiye

0: Irak'ı yabancıların 2.264.983'ünü Suriyeliler oluşturuyor. Suriyelilerin geri dönüşleri ise sürüyor.
1: Göç idaremizin resmi rakamlarına göre 2016-2026 yılları arasında ülkemizden 1.425.000 kişi gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönmüş. Suriyelilerin sayısı bu şekilde.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin sürdüğünü söyledi.
1: Sınırlarımızı korumak için bugüne kadar 1329 kilometre güvenlik duvarı yapılmış durumda. 110 kilometresinde çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Mavi Vatan'da da bu çalışmalarımız devam ediyor.
0: Bakan Çiftçi, Göç İdaresi ve AFAD başkanlıklarının yürüttüğü çalışmalara değindi. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından düzenlenen kampanyalarla ilgili verileri de paylaştı.
1: Yapılan kampanyalarda toplam bağış miktarı 147 milyar 735 milyon yaklaşık olarak. Kira destek ödemeleri, taşınma yardımları, aile yakınlarına vefattan kaynaklanan yardımlarla birlikte 175 milyar lira civarında vatandaşlarımıza kaynak aktarıldığını, yardım yapıldığını görüyoruz.
2: Ve beklenen 12. yargı paketini konuşalım. Zira Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi dün. Pakete komisyon aşamasında IBAN mağdurlarıyla ilgili bir düzenleme de eklendi. Buna göre IBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Mağdurun zararını karşılayanlar için de bir de indirim söz konusu tabii.
0: İBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Mağdurun zararını karşılayanlar için de indirim yapılacak. Meclis Adalet Komisyonu'nda 30 maddelik 12. yargı paketi kabul edildi. Komisyon görüşmelerinde AK Parti ve MHP'nin önergesiyle teklife İBAN mağdurlarına ilişkin düzenlemenin yer aldığı yeni bir madde eklendi. Buna göre nitelikli dolandırıcılık suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle IBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezasında yarıya kadar indirim yapılacak. Mahkeme yapılacak ihtardan sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilecek ceza yarıya indirilecek. Düzenleme, teklif yürürlüğe girmeden önce mahkumiyet kararı verilmiş ancak dosyaları henüz kesinleşmeyip istinaf aşamasında bulunanları da kapsayacak. Yeni düzenlemeden yararlanabilecek sanıkların istinaftaki dosyaları bozulup yeniden yargılama veya yeniden değerlendirme yapılması için ilk derece mahkemesine gönderilecek. Komisyon aşamasında 12. yargı paketinde bir değişiklik daha yapıldı. AK Parti'nin önergesiyle ilk derece mahkemelerinin görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle bozma kararı verilemeyeceğine yönelik düzenleme tekliften çıkarıldı. 12. yargı paketiyle yargılamaları hızlandırılacak düzenlemeler hayata geçecek. Mahkemeler sadece zorunlu ve istisnai hallerde 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek.
2: Evet, 12. yargı paketi bekleniyor idi. Süreç nasıl ilerleyecek elbette ki Habertürk'te izleyeceksiniz. Şimdi Adana'ya gideceğiz. 6 Şubat depremlerinde hasar gören ÇKO Birliği'nin tarihi hizmet binasından söz edeceğiz. Zira kontrollü bir yıkım gerçekleştirildi. 16 katlı binanın yıkım anı da kameralarda.
3: Depremde ağır hasar gördü. 48 yıllık bina kontrollü olarak böyle yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'da bulunan Çuko Birlik'in hizmet binası da hasar gördü. Yapılan incelemede 4 kolonda ağır hasar tespit edildi. Bina için yıkım kararı çıktı. Yıkım için 16 katlı binaya yaklaşık 2700 delik açıldı. 500 kilograma yakın dinamit yerleştirildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alıp yolu trafiğe kapattı. Uyarı anonslarının ardından beklenen an geldi.

0: Ardıl şekilde ateşlenen dinamitler peş peşe patladı. 48 yıllık bina kontrollü şekilde saniyeler içinde yerle bir oldu.
1: Evet, tarihi bir binaydı ve bu şekilde yıkıldı gördüğünüz gibi. Efendim Alper Bozdağ'dan söz edeceğiz. Henüz 19 yaşındaydı. Hayalleri ve umutları vardı hepimizin olduğu gibi. Onu hayattan kopartansa laf atma tartışması oldu maalesef. Kayseri'deki o cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
2: Abi ve arkadaşıyla birlikte kapı önünde duruyordu. Laf atma yüzünden başladığı iddia edilen tartışmada öldürülen gencin son anları ortaya çıktı. Kayseri'de salı gecesi 19 yaşındaki Alper Bozdağ, abi Yusuf ve arkadaşları Yiğit Can Y. apartman önünde sohbet ediyordu. Yanlarına gelen B.A. ile aralarında iddiaya göre laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Yanındaki bıçağı çeken B.A. iki kardeşli arkadaşlarına saldırdı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda ağır yaralanan 19 yaşındaki Alper Bozdağ hayatını kaybetti. Ağır yaralanan abi ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı B.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Maalesef insanlarımızı böylesi sudan sebeplerle kaybediyoruz. Cezaların ağır olması lazım. İstanbul'dayız, Bağcılar'dayız. Akınlara durgunluk veren bir gasp yaşandı yine. Göreceksiniz, bir toptancının aracının lastiklerini patlatan maskeli bıçaklı silahlı kişiler içinde yaklaşık 3 milyon lira olan çantayı çaldılar.
3: Zaten arkasından takip ediyorlarmış. Birisi bıçağı, birisi silah.
4: Silahlı bir şekilde saldırıyorlar. Biri silah kafasına değiyor.
3: Bıçakla arkada geri patlatıyor.
5: Toptancıyı takip ettiler. Fırsatını bulunca gasp planlarını devreye soktular.
6: Adamlar da bir çanta parayı çalmışlar.
5: Toptancılık yapan yabancı uyruklu Ahmet Arabi Bağcılar'da seyir halindeydi. Yanındaki çantadaysa 1 milyon 650 bin lira ve 30 bin dolar vardı.
4: Marketlerden para topluyor. Parayı toplayınca da bunlar da takip etmişler.
6: Topladığı parayı çantaya koymuş.
5: Ahmet Arabi aracını tam da bu noktaya park etmişti. Onu takip eden gaspçılarsa önce gelip aracın arka lastiğini patlattı. Sonrasında kapıyı açıp talihsiz adamın başına silah dayadılar.
4: Arkadaşın arabasının tekerine bıçak saplıyorlar, havasını indiriyorlar.
6: Maskeli abi, bunlar maskeli.
5: Gaspçıların hedefinde arka koltuktaki içi para dolu olan çanta vardı. Onlar çantayı alıp gözden kayboldu.
6: Adam geldi sağa sola döndü, bağırdı çağırdı, param gitti diye de nafile.
3: Bağırsan olur, adamlar hemen kaçtılar yani.
5: Üstelik iddiaya göre aynı yöntemle daha önce de soyulmuştu.
4: Kendileri söylemiş. Aynı şekilde gasp etmiş, aynı şekilde parayı almış. 3 kere yaşamış, bu 4. keredir yaşıyor yani.
5: 3 milyon liralık soygun yapan çete uzaklaştıkları aracı Pendik'te terk edip kayıplara karıştı. Şimdi polis peşlerinde.
1: Efendim bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı son denetimlere bakalım. Çünkü sucuk ve kıymadaki hileler bir kez daha ortaya çıkarıldı. Tüketiciyi, yani seni beni kandıran firmalar arasında 5 işletme daha eklenmiş durumda.
7: Allah affetsin diyeyim, ne diyeyim, hiçbir şey diyemiyorum.
8: Sahtekarlık aldı başını gitti.
9: Aşevindeki kavurmada yarış atının eti, içli köftenin içinden eşek eti çıkmıştı. Sahtekarlar yine durmadı. Sucuğa, köfte harcına kirli eller uzandı.
10: Dil de çıkar, kelle de çıkar.
11: Gıda sahtekarları hile yapmaya doymuyor. Bu kez listenin başında hem kahvaltıların hem de mangalların olmazsa olmazı sucuk var. Sucuğun içinden bu kez de dil eti çıktı.
12: Kurbandan çıkan parçalar toplanıyor. Ivır zıvır. Ondan sonra onları içine katıp yediriyorlar millete.
13: Bazı restoranlara gittiğinizde eğer yediğiniz et çok baharat tadı geliyorsa tabağa bırakın onu. Yemeyin.
9: Kara listede dana kıymadaki usulsüzlük de dikkat çekti. Tüketiciye dana eti diye tavuk eti yedirildi.
11: Bakın burada köfte harcı hazırlanıyor şu anda. Ne koyuyorsunuz içine?
14: Dana kaburgası, kimyon, karabiber, tuz, öyle baharat.
12: O müşteri yine de ne yediğini anlıyor. Sakatatta biraz bir tat gelir. Bir de kahverengi çıkar. Yani normalde kırmızı et olduğu için makineye çıktığı zaman kahverengimsi çıkar.
11: Yapılan incelemelerde hem çocukların hem de yetişkinlerin çok sevdiği köftenin iç harcından da baş eti çıktı.
12: Baş eti sadece kelle paça yemeği olur ama işte esnafımız katıyor.
11: Tanıdık bildik yerlerden almak lazım.
10: Şaşırmıyoruz artık. Diyecek bir şey yok. Eti bildiği yerden alacaklar. Bilmedikleri yerden et almayacaklar.

0: Kim bilir neler yedik, yiyoruz, belki de yiyeceğiz. İşte gördüğünüz gibi sürekli olarak yıllardır verdiğimiz haberlerden bir tanesiydi. Buyurunuz piyasalara bakalım. Yeni güne, haftanın bu son iş gününe hangi rakamlarla başlıyor? 26 Haziran Cuma sabahındayız, bir kez daha söyleyelim. BIST 100 endeksinde küçük de olsa bir düşüş söz konusu, 14.259 puandan güne başlıyor. Dolarda ufak da olsa, minik de olsa bir artış var. 47'ye doğru ilerliyor efendim. 46 lira 62 kuruştan işlem görüyor. Euro ise yine yatay seyrini sürdürmekte. 53 lira 10 kuruş, 1.13 seviyesinde euro dolar paritesi. Devam edelim. Faizde rakam 40.65 ve altının onsu 4.000 doların üzerine attı kendisini, ama 4.023 dolarda yine de düşüşünü sergilemekte. Brent petrol yaklaşık %1,5 ikilik bir düşüşle 74 dolar seviyesine geldi. Nihayet umarız ki bu düşüş devam eder. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere bağlı olarak ABD ham petrolü de 70 dolar 55 kuruş sentten işlem görüyor. Peki gram altına bakalım. Yine 6000'in üzerinde ama bir düşüş var. 6014 lira, 9837 lira çeyrek altın. Yarım altının değeri 19685 lirayken tam altınsa 39259 ya da işte o civarlarda işlem görmekte. Tabii kapalı çarşıda durum biraz daha farklı olabilir. Yatırımcısına umarız ki iyi bir kazancı gerçekleştirebilir. Hem borsa, hem döviz, hem de altın cephesinde. Ama Brent petroldeki düşüş gayet sevindirici. Diyelim devam edelim yolumuza. Madem paradan söz ettik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin nefes kredisinin 25 milyar lira olan ilk dilimi neredeyse tükendi. Kredi Garanti Fonu yetkilileri ve Merkez Bankası'nın yaptığı görüşmeler sonucunda limitin 25 milyar liralık ilaveyle 50 milyar liraya yükseltilmesi bekleniyor şimdi.
1: KOBİ'ler için 25 milyar liralık ilave finansman sağlanacak. Nefes kredisinin limiti 50 milyar liraya yükselecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kredi Garanti Fonu ve bankaların işbirliğiyle KOBİ'lere destek olmayı amaçlayan nefes kredisi ilk olarak 2025'te başladı. Finansman sıkıntısı çeken işletmelere kullandırılan nefes kredisinde yıl içinde 61 bin firma 81 milyar lira civarında kredi kullandı. 8 Haziran'da 25 milyar liralık limit açılarak KOBİ'lere yeniden kredi sağlandı. İki haftada KOBİ'lerin yoğun ilgisi sonucu 25 milyar lira olan limitin ilk diliminin neredeyse tükendiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kredi Garanti Fonu ve bankaların yetkilileri Merkez Bankası ile limitin 25 milyar liralık ilave ile 50 milyar liraya yükseltilmesi için görüşmelere başladı. Görüşmelerin sonuçlanmasıyla limitin yükseltilmesi bekleniyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yıl içinde toplam tutarın 100 milyar liraya çıkmasının hedeflendiğini belirtmişti. Nefes kredisine firma başına üst limit 3 milyon lira olarak uygulanıyor. Reel sektörde %36 faiz, 24 ayın üzerinde vadelerde ise %34 faizde kredi kullanılabiliyor. Kredilerde vade sayısı azami 48 aya çıkabiliyor.
0: Şimdiden hayırlı uğurlu olsun KOBİ'ler özellikle. Efendim restoran ve kafelerde detaylı menü dönemi çok yakında başlıyor biliyorsunuz. Peki eski menülerden acaba farkı ne yeni menülerin? Esnaf menülerini acaba güncellemeye başladı mı? İzleyelim.
1: Restoran ve kafelere gidince telefondan kalori hesaplama dönemi sona erecek. Her bir ürünün yanında kalori bilgileri ve içeriği yazacak. Detaylı menü dönemi başlıyor.
2: Soruyor müşteri bize, diyor bunu var mı bunda? Var diyoruz veya yok diyoruz, ona göre yiyor.
3: Yedikten sonra bize işte atıyorum içinde yer fıstığı var mıydı, içinde fıstık var mıydı vesaire problem yaşayabiliyoruz.
4: Artık restoranlarda sipariş verilen ürünün hem kalori miktarı hem de alerjen maddeleri menülerden öğrenilebilecek. Detaylı menü dönemi 1 Temmuz'da başlıyor.
1: İşletmeler ürünlerin bilgilerini menülere ya da tüketicinin okuyabileceği bir alana asmak zorunda.
5: Artık alerjenler hangi gıdadan, hangi üründen ne kadar kalori alacağını müşteri bilecek. Müşterimiz bilinçli olarak tüketime yönelecek.
6: İnsanların ne yediğini bilmesi lazım. Alerji oluyor mu, olmuyor mu? Gıda olarak ne yediğini öğrenmesi lazım bence. Ona göre hepsini yazacağız.
7: Soruyorlar içinde ne baharatı, sosu. Her şeyi soruyorlar. Biz de zaten hepsini söylüyoruz, açıklıyoruz.
1: Esnafın menü dönüşümü başladı.
5: Tabii ki hazırlığımız başladı. Bir gıda mühendisi arkadaşımız bunları kontrol edecek ve uygulamaya başlayacağız yakın zamanda.
3: Zaten bir ürün fiyat listesi güncelleniyor.

0: Hemen onunla beraber de o da ayarlanmış olur.
1: Küçük işletmeler detaylı menü uygulamasına 31 Aralık'a kadar geçebilecek.
2: Zaten sürekli olarak fiyat güncellemesi var, arkadaşın da söylediği gibi yukarı yönlü olarak. Bu arada da bu kalori menüsünde düzenleyebilirler. Sürekli bir menü değişimi söz konusu malum fiyat anlamında bakarsak. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği bir uygulama var. Hayat 112 acil mobil uygulaması ilk ayında yoğun ilgi gördü diyebiliriz. 600 binden fazla indirilmiş durumda. Uygulama sayesinde daha ilk aydan binlerce vakaya çok daha hızlı bir şekilde müdahale edildi.
3: ...600 binden fazla indirildi. 7 binden fazla acil vakaya hızlı müdahale edilmesini sağladı.
4: Bir hayatın kurtuluşudur.
3: Hayat 112 acil mobil uygulamasında günde 370 binin üzerinde işlem gerçekleştirildi. Uygulama trafik kazası, ilk yardım, yangın ve asayiş olayları başta olmak üzere bildirilen 7157 acil vakaya çok daha hızlı müdahale edilmesini sağladı. Acil ihbar, konum tespiti, harita ve adres sorgulama gibi 12 milyonu aşkın işlemle rekor kırdı.
4: Farklı kurumlar, farklı görevler ama aynı hedef.
3: Uygulamayla sürücülerin güvenli sürüşü için radar artı özelliğiyle 800 binin üzerinde hız koridoru sorgusu gerçekleştirildi. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yeni dijital süreçle de 2254 sokak hayvanının yardımına koşuldu. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirilen Hayat 112 uygulaması, yeni sürümüyle birlikte güçlü ve kullanıcı dostu özelliklere kavuştu. Artık kullanıcılar trafik ihlallerine eklenen makas atma olayını kolayca bildirebilecek.
4: Çünkü 112, yardıma ulaşmanın, doğru ekibe bağlanmanın, acil durumda yalnız olmadığını bilmenin numarasıdır.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın sürekli geliştirileceğini söyledi. Bir tuş kadar yakın, bir hayat kadar değerli. Hayat 112 acil mobil uygulaması, sürekli gelişen dijital altyapısıyla 7 gün 24 saat milletimizin yanında ifadelerini kullandı.
2: Evet, telefonunuza indiriniz, aktif bir şekilde kullanınız efendim. Çünkü etkiye tepki anında görebiliyorsunuz. İstanbul'dayız, Beykoz'dayız. Tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir operasyondan söz ediyoruz. Farklı dönemlere ait binlerce tarihi eser ele geçirildi. Adeta bir müzeye dönen evden bakın neler neler çıktı.
1: Heykeller, tablolar, değerli arkeolojik buluntular. Tüm bunlar bir müzede değil, evdeydi. Tarihi eser kaçakçıları tarafından satılmak üzere saklanıyordu. İstanbul Kaçakçılık Şube Polisi bir evde tarihi eser bulunduğuna dair ihbar aldı. Beykoz'daki o eve operasyon düzenlendi.
5: Adeta müzeye dönen evde 6000'e aşkın eser ve obje ile 3000'e aşkın sikke ele geçirildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre ele geçirilen eserlerin birçoğunun müzede sergilenecek nitelikte olduğu ortaya çıktı.
1: Hitit, Anadolu Selçuklu, Asur ve Osmanlı dönemleri başta olmak üzere milattan önceki dönemlere ait eserler de ele geçirildi. El konulan arkeolojik buluntular ve tarihi eserler emniyette sergilendi.
6: Kültürel varlıklarımız aynı zamanda ülkemizin ortak hafızasıdır. İnsanlığın evrensel mirasıdır. Bu varlıklarımızı korumak, aynı zamanda geçmişimize sahip çıkmak olduğu kadar geleceğimize de bu mirası taşımaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yasa dışı her türlü faaliyetin karşısındayız.
1: Türkiye'de ve yurt dışında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen iki şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
2: Efendim, özel tarihlerde biliyorsunuz evlenmek artık çiftler için gelenek haline geldi, bir nevi moda. Bugün ayın kaçı? 26'sı. Bu yılda 26.06.2026 tarihi yoğun ilgi görmeye devam ediyor bu tarihte. Yani bugün nikah kıydırmak isteyen çiftler özellikle Ankara'da evlenme dairelerinde sıraya girdiler.
7: Bu özel günler ritüel oldu. Tarihe göre gençler artık bu özel günlerde nikahlarını ve düğünlerini yaptırmak için bütün evlendirme daireleri bence sıraya giriyorlar.
1: Nikah tarihlerini ölümsüzleştirmek istediler. O günün özel olması için başvurdular. Evlendirme dairelerinde 26.06.2026 yoğunluğu yaşanıyor.
7: yaz sezonu olması dolayısıyla en az 25-30 arasında günlük ortalama zaten nikahlarımızı kıyıyoruz çiftlerimizin.
1: Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Çiftler akılda kalıcı ve farklı bir tarih için takvimleri karıştırdı. Bu senenin tercihiyle 2026 yılına uyumlu tarihler oldu.
5: Evet.
1: Nikah tarihlerini özel güne denk getirmek isteyen 471 çift 26 Haziran için Ankara'da belediyelere başvuru yaptı. 163 ile en yüksek başvuru Altındağ ilçesinde oldu. Altındağ Belediyesi'ni Keçiören, Yeni Mahalle ve Çankaya takip etti. Rakamların tekrarı ve kolay hatırlanabilir olması çiftlerin özel tercihi oldu. Diğer günlere kıyasla başvuru sayısında yoğunluk yaşayan belediyeler, çiftlerin taleplerini karşılayabilmek amacıyla nikah saatlerinde ayarlamalar yaptı.
7: Önümüzde 26.6.2026 var. Şu anda 163 tane nikahımız var. Bunlardan 12 tanesi yabancı olmak üzere 163 tane başvuru aldık. Yana kadar da devam ediyoruz başvuru almaya.
1: Benzer yoğunluk en son 06.06.2026 tarihinde olmuştu. Sadece Altındağ'da o gün 200'ün üzerinde nikah kıyıldı. Normal günlerde ise ortalama 25 nikah başvurusu oluyor.
2: Evet, Allah bir yastıkta kocatsın diyelim. Şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Böylelikle gün başlıyor. Bitiriyoruz. Serap Belet para gündemde hemen bizden sonra karşınızda olacak. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalınız.
8: Paketi bıraktı, fotoğrafını çekti. Aracın kaydını fark eden genç kadın durdurmak istese de başaramadı. Ezilmediği için çok şanslıydı. Bir anda deniz kabardı, dev dalgalar kıyıya vurdu. Sular altında kalan tatilciler nereye kaçacaklarını şaşırdı. Makine atölyesinde çalışırken büyük bir patlama yaşandı, etrafa alevler sardı. İşçiler panikle kendilerini dışarı atarken birinin vücudunda ciddi yanıklar oluştu.

Annesi beton bariyeri aşmış, yavrusu yolun kenarında kalmıştı. Yavru ayı dakikalarca uğraştı, biraz zor olsa da sonunda pençesiyle bariyere tırmanmayı başardı. Rüzgara kapılan reklam panosu devrilip kadına çarptı. Merdivenlerden yuvarlanan kadının imdadına çevredekiler koştu. Yarası beresi yoktu. Kapak açılır açılmaz kaş da göz arasında buzdolabına girdi. Kadın sesi duyup kediyi fark etti. Kapağı açıp esaretine son verdi. Kayalıklardan aşağı kendini bıraktı, süzülmeye başladı. Paraşütü dolanan sporcu saniyeler içinde yedeğini açıp sağ salim yere inmeyi başardı. Belli ki devrildi devrilecekti. Elektrikli motosiklet küçük bir kuşun konmasıyla saniyeler içinde yan yattı. Önce bir ses duyuldu, ardından asma tavan üzerlerine çöktü. Neyse ki aileden kimse yaralanmadı. Siren çaldı, yol istedi ama öndeki aracın sürücüsü aldırış etmedi. Ambulansa yol vermeyen araç Silivri D100 karayolunda böyle görüntülendi.

Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Keipanyor kentinde taşan nehir evleri alıp götürdü. Bölgede 3 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

0: İyi Finans sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi günler sevgili seyirciler. 26 Haziran Cuma, bugün para gündeme hoş geldiniz. Ben Serap Belet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yönelik soruşturma da gözaltına alınanların sayısı her gün artıyor. Arttığı gibi gözaltına alınan bazı şüpheliler de adliyeye sevk edildi. Arzu Kaya'dan son durumu öğrenerek para gündeme başlayalım. Arzu.
1: Serap Belet, son olarak 10 kişi gözaltına alınmıştı bu hafta içerisinde. Onlar arkamızda bulunan Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Tabi olayın hemen ardından yapılan operasyonlar kapsamında da 12 kişi daha alınmıştı. Onlar da pazartesi günü adliye sevk edilmişti. 6'sı için tutuklama kararı çıkmıştı. 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Tabi soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediyor. Anadolu Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca bu soruşturmanın yürüdüğünü söyleyelim. Örgütlü bir suçtan da bahsedildi. Muhtemel tabi soruşturmanın ilerleyen safhalerinde. Erhan Karaal 17 Haziran akşamı evinin önünden kaçırılmış ve tam 35 saat sonra Tuzla'da bir depoda bulunmuştu. Elleri kolları bağlanmış bir şekilde ve işkence edilmiş halde. Tabi gözler soruşturma kapsamında bu eylemin neden gerçekleştiğine çevrilmişti. Erhan Karaal'ın ifadesi aslında bir nebze onu açıklamaya yetiyor. Erhan Karaal ifadesinde tabi hastaneye kaldırılmıştı ve orada polis tarafından ifadesi alınmıştı. Yoğun bakımda da işlemlere sürmüştü kendisinin. Erhan Karaal kendisini kaçırılan kişilerin İBB'nin eski müdürü ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun 500 kilo altının nerede olduğunu bildiğine yönelik kendisini sorgulandığını ve bu noktada işkence gördüğünü ifade etmişti. Kimseyle bir husumeti olmadığını, neden kaçırıldığını bilmediğini

geldiğini, dolayısıyla bahsedilen altınların nerede olduğunu ve bu altınlara ilişkin herhangi bir bilgisinin olmadığını ifade etmişti. Soruşturma kapsamında karaalı kaçıranlar, alıkoyanlar, aynı zamanda bu organizasyonu sağlayan kişilerin de aralarında bulunduğu toplamda

0: Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. 10 şüpheli savcılıkça ifadeleri alınacak. Tabii ilerleyen saatlerde de akıbetleri olacak, belli olacak. Biz de kameraman arkadaşım Emre Altın'la birlikte aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Arzu Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Şile Belediyesi'ne daha önce de biliyorsunuz operasyon yapılmıştı soruşturma kapsamında. Belediye başkanı da tutuklu. Üçüncü dalga operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturması sürüyor. İmar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddialarıyla ilgili 3. dalga operasyon yapıldı belediyeye. 16 şüpheli gözaltına alındı. Geçen yıl Temmuz ayında ilk dalgası yapılan operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Venezuela'da ard arda yaşanan depremlerin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e yükseldi. Dün bu saatlerde 32 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyordu. Venezuela Sağlık Bakanı en az 4300 yaralı kişinin yaralandığını duyurdu. Bu görüntülerde havalimanı içinde kaydedilmiş görüntüler, az önceki görüntüler. Pek çok bina yıkıldı. Depremden en çok etkilenen bölgenin La Guaira olduğu ifade ediliyor. Şimdilik yeterli tıbbi malzeme ve ilaç stoğuna sahip olduklarını belirtti devlet başkanı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürdürülmeye çalışılıyor. Bir vatandaşların oluşturduğu bir internet sitesine göre yaklaşık 46 bin kişiden haber alınamıyor şu anda. Depremin ardından ihtiyacı olmayan kişilerden hastanelere ve sağlık kurumlarına gitmemeleri istendi. Uluslararası arama kurtarma ekiplerinin bugün Venezuela'ya ulaşması bekleniyor. 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı Venezuela. 7,5 büyüklüğündeki depremin ülkede 1900 yıllarından bu yana yaşanan en büyük deprem olduğu kaydedildi. Elbette daha fazla can kaybı olmamasını diliyoruz. 46 bin kişiden haber alınamıyor. Bu iletişimsizlikten mi, kaostan mı, yoksa bu kadar insanın enkaz altında olduğu mu öngörülüyor? Buna ilişkin şu an tablo net değil. Depremin ikinci günündeyiz. Diliyoruz bu kadar büyük rakamlara ulaşmadan can kayıpları, sağ salim insanlar enkaz altından çıkarılabilir. İlk iki maçta aldığı mağlubiyetle turnuvaya erken veda eden milliler son maçından galibiyetle ayrıldı. A milli futbol takımımız ABD'yi 3-2 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A milli futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geldi. Los Angeles stadında oynanan mücadeleyi milliler son dakikada attığı 3-2 golle kazandı. A milli takımın golleri 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8. Dakikada Kaan Ayhan'dan geldi. Milli yıldız Arda Güler Türkiye adına Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncu oldu. 2026 Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0, ardından da ikinci maçta Paraguay'a 1-0 mağlup oldu milliler. Büyük hayal kırıklığı oldu. Çok büyük destekle göndermiştik. Avantajlı da bir gruptu. O yüzden bu gruptan çıkmayı ümit ediyorduk. Daha büyük hedefler vardı. Ne yazık ki olmadı. ABD karşısında oynanan bu son maçta galibiyetle turnuvaya 3 puanla veda etti A milli futbol takımımız. Evet, şimdi ekonomiyi konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen konuğum. Onunla değerlendireceğiz bugünün verilerini. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Günaydın, merhabalar. Sağ olun.
1: Şimdi savaş gündemi, şunu da şöylece kendime doğru alayım. Ekranımızı da kapatmayalım. Savaş tabii birden verileri değiştirdi ama enteresan bir şekilde özellikle dün her şey aşağı yönlüydü. Yani petrol doğru düşüyor, altın düşüyor, bir tek dolarda yukarı yönlü bir hareket var. Kimler, yani buralara yatırım yapmayan ya da buralardan paralarını çekenler nereye yöneldiler acaba, ya da bekliyorlar mı? Birazdan size soracağım ama şu verileri izleyicilerimizle bir paylaşalım. Borsa İstanbul 14.310 puanda bu sabah. Dolar 46.62, Euro 53.05, Euro dolar paritesi de 1.13, 1.20'ye gelmişti hatırlarsanız, 1.13'e tekrar geriledi. Faiz %41'in altında, 40.65, altının onsu 4.029 dolar. Dün 3900 küsürlere kadar çekilmişti. Bugün hafif bir yukarı yönlü hareket var. Brent petrolün varili 73.82 dolar. ABD ham petrol 70.41 dolar. Beklenenden daha iyi petrol fiyatları. Gram altın 6000 sınırında, 6033 lira. Dün 6000'in altına geldi.

0: gelmişti. Çok şaşırtıcıydı uzun aradan sonra. Çeyrek altın 9.866, yarım altın 19.732, tam altın da 39.344. En çok konuşulan olduğu için altınla başlamak istiyorum. Dün enflasyon göstergesi de açıklandı Fed'in çok yakından takip ettiği. Yıllık artış tahminler doğrultusunda Nisan'daki %3.8 seviyesinden %4.1'e yükseldi. Altınla ilgili de en çok Fed'in faizle ilgili atacağı adımlara bakılıyor.
1: Doğru.
0: Yeni başkanın nasıl bir tutum izleyeceği, bir de o bambaşka komisyonlar kurduğu enteresan bir yöntem izleyecek. Öyle de bir yapısal değişikliğe gitti. Sizin öngörünüz nedir? Bu Fed kararları faizle ilgili ne olur? Bu da altını sizce yıl sonuna kadar nasıl etkiler?
1: Yani şöyle, biraz yılın başına bakmak lazım. IMF'in her yıl yayınladığı bu Dünya Ekonomik Görünüm raporuna baktığımız zaman aslında mesela 2026 için, 2026 başından 26 sonuna doğru bak. Baktığımızda 3.2'lik bir Amerikan enflasyon beklentisi vardı. Hı hı. O yüzden Mayıs'taki örneğin bu 4.2'lik bir yıllık enflasyonun gerçekleşmesi bir yandan da beklentilerin ciddi manada saptığını bize gösteriyor.
0: Gösteriyor, evet.
1: Şimdi tabii ki burada özellikle Mart ayından beri Orta Doğu eksenindeki savaşın yarattığı etki, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketi tabii ki maliyetleri artırıcı bir etki yaratıyor ama diğer taraftan özellikle tedarik zincirlerinin bozulması da bu anlamda bence etkili. Hal böyle olunca beklentilerin çok daha ötesinde bir gerçekleşmeyle aslında yılın ikinci yarısına doğru gidiliyor desek yanlış olmaz. Bu sadece tabii Amerika özelinde de değil. Yani işte Japonya tarafına baktığımızda da, Avrupa tarafına baktığımızda, hakeza Türkiye tarafına baktığımızda da doğal olarak enflasyon beklentilerini 2026 açısından ciddi manada saptığı gerçeğini bize gösteriyor. Hani rakamları 3.2, 4.2 diye nominal bazlı yorumladığımızda belki söylemek rahat olabiliyor ama yüzdesel sapmalarına baktığımız zaman sapma dereceleri çok yüksek. Yani
0: nasıl mesela,
1: çok yüksek.
0: Yüzde kaçlar?
1: %3.2 beklenirken şu anda 4.2'nin olması, yıl sonuna doğru 4'lerin bekleniyor
0: olması.
1: Bizde
0: tabii enflasyon bunun çok daha farklı bir yerinde, çok yüksek olduğu için %3.1'den %4.1'e çıkınca bir şey değilmiş gibi geliyor bizim kulağımıza ama %30...
1: Tabii %40, %50'lik bir sapma yani o açıdan bakıldığı zaman ciddi bir öngörüde kayma anlamına geliyor. Hı hı. Tabii ki burada en bilinen argüman doğal olarak faiz silahı ve beklenti de aslında biraz bu altındaki geri gelmenin nedeni de bu. Çünkü aksi durumda işte savaşın sönümlendiği, Hürmüz'de geçişlerin nispeten daha kolay hale geldiği ve bir mutabakatın olduğu bir ortamda, petrol fiyatlarının yeniden savaş öncesi döneme doğru gittiği bir ortamda hani altına yeniden belki toparlanmanın olmasını beklerdik ama demek ki sadece etki savaş değil, bence daha da burada da belirginleştirecek olan etki Eylül'deki olası faiz artışı eğer enflasyonun seyri böyle devam ederse.
0: Faiz artışı olabilir mi demek?
1: Olabilir diyenler
0: olursa
1: bir hayli baskın.
0: Bu da altın daha da artıracak mı?
1: Yani enflasyonun seyrine bağlı olarak eğer faizi arttırma ihtimali söz konusu olursa nispeten ben Amerikan dolarının özellikle globalde daha da güçleneceğini bu anlamda
0: düşünüyorum. Tersine bir etki yapıyordu değil mi? Kafa karışıklığı yaşadım.
1: Şöyle zaten bana sorarsanız özellikle savaş öncesi dönemdeki söylemlere, açıklamalara baktığımız zaman nispeten o rezerv para gücünü yavaş yavaş yitirme ihtimalinden bahsettiğimiz bir Amerikan doları söz konusuydu. Evet. Hatta biliyorsunuz yani burada da konuşuldu çokça. Acaba Çin'in yuanı mı dünyada bir rezerv para olma ihtimali söz konusu olabilir? Ya da belki işte Bitcoin gibi gerçek anlamda doğru bir ülkeyle ilişkilendirilemeyen bir para mı acaba bir rezerv para olma ihtimali söz konusu iken şimdi döndük tekrar belki de olması gerekeni.
0: Yani savaştan kendine bir artı da bu.
1: Tabii bence öyle çünkü geçmiş dönemki bütün yani 1200 yıllardan dünya ticaretinde 2020'lere kadar baktığımız zaman hangi ülke ticarette daha baskınsa ama o baskınlığını doğal olarak askeri güçle de desteklediği müddetçe beraberinde o ülkenin parası hep globalde rezerv para olarak kullanılmış.
0: Yani Çin'de elindeki doları yavaş yavaş eritecek deniyordu değil mi? Çok fazla hani onun yerine başka da...
1: Evet altına geçiş yani yapıyordur muhtemelen ama sonuçta...
0: Ama doların daha güçlenmesi belki buna fren yapmasına mı yol açar?
1: Neden açacaktır evet.
0: Bizim için peki biz aslında bu savaş birden böyle çok hızlı başlayınca ve bütün değerlerde alt üst olunca endişe ettik. Acaba dövizle ilgili ne olur, bizim dövizle ilgili Merkez Bankası'nın politikası ne olur diye. Şimdi bu böyle daha akut bir şey gibi oldu. Elbette uzun vadede etkileri var ama savaş sönümlendi. Buradan yola çıkarak sizin yıl sonu dolar tahmininiz, yani yılbaşına kıyasla, yılbaşındaki tahminlere kıyasla o ne kadar değişmiş olur? Kaçla?

0: bu yılı dolar ve euro sıcak
1: kapatır? Bence Merkez Bankası hakikaten bu yani güçlü rezervle girmenin de avantajını iyi kullandı diye tahmin ediyorum. Zaten bütün herkesin söylemi de bu yönde. O yüzden hani o tarafta bir sıkıntı yok, olmaz da diye düşünüyorum. Hani kur tahminleri genel anlamda bu en son Merkez Bankası hane halkı beklenti anketinde de olduğu gibi ben hani ya da IMF'in bu dünya ekonomik görünümdeki verilerinden hareketle de yola çıktığımızda işte 52 liralar civarında
0: dolar
1: bir
0: için.
1: Amerikan doları gerçekleşmesini işte 55 liralar civarında euronun gerçekleşmesini gözlemleyebiliriz. Ama burada şöyle bence başka bir sıkıntı var yılın ikinci yarısına girerken. Özellikle bizim ham madde ve yarı mamul ithalatın önemli bir kısmını oluşturuyor ve orada maliyetler dolar cinsinden.
0: Evet.
1: Ama ihracat tarafına baktığımız zaman hakeza turizmde de öyle. Ana gelir yapımız euro üzerinden. Dolayısıyla paritenin bence terse çalışıyor olması da gelecek dönemlerde özellikle hem üretip ihracata yönelen firmalar açısından da hem turizm tarafında faaliyette bulunan firmalar açısından da bir nispi dezavantaj yaratacaktır.
0: Bir de resmi verilere göre daha tabii yazın başındayız ama biraz turist sayısında ve turistlerin harcama oranında bir düşüş ivmesi var gibi. Çok yüksek olan %3'ler gibi gördüm ben en son yapılan bir açıklamada. Yani turistler de daha az harcama eğilimindeymiş
1: bu sene. Aslında tabii ki doğrudur çünkü dünyanın da küçüldüğü bir ortamdayız. Yani burada savaş buna bir katalizör etki yarattı ama talebin nispeten daha zayıf kaldığı ve buna bağlı olarak insanların, bireylerin gelirlerinin o artan maliyet ortamında eş anlı artmadığı bir ortamda doğal olarak gelirler arttıramıyorsa nispeten daha az harcama ya da nispeten daha tasarrufa gitme gibi bir eğilim var.
0: 5 yıl önceye göre ya da tam bir yıl söyleyemem ama bir süre önceye göre özellikle Avrupalı turist için Türkiye geçmişe göre daha pahalı şu anda bu enflasyon sonucuyla. O yüzden de biraz daha temkinli harcıyorlar ya da az harcıyorlar. Öyle bir görünüm var eğilimlerinde. Her ne kadar turizm verilerimiz genel olarak çok iyi gitse de son yıllarda orada da böyle ufak ufak bazı verilerde
1: ya tabii
0: değişiklikler
1: işte,
0: oluyor.
1: Hani satmak mı, doğru kişiye satmak mı, elde ettiğin karı nakite çevirmek mi, çevirmemek mi? Ya bunların her biri aslında üzerine düşünmesi
0: gereken. Ne kadar süre
1: gereken
0: kalıyor, ne harcıyor, aynen nereye öyle gidiyor? Sadece 5 yıldızlı kompleks
1: i̇şte hani
0: içinde mi kalıyor
1: mı,
0: yoksa
1: markalaşamamak mı ya kadar
0: tabii,
1: giden
0: tabii,
1: bir süreç.
0: Tabii tabii yani oradaki iş yavaş yavaş Türkiye'de de başlıyor ama bizim sadece hani güzel sahillerimize, 5 yıldızlı komplekslerimize mi geliyor? Başka kültürel, tarihi ya da gastronomik ufak turlar yapıyor mu? Bütün bunlar bu aslında veriyi çok değiştiren şeyler. Siz demişken bu maliyetler bizim daha çok gıda ağırlıklı diğer üretim kalemleri. Elektronik için çip maliyetleri, yapay zeka pazarının yeni merkezlerinde bir daralma yaratmış. Bütün bu tedarik zincirinde özellikle mesela bilgisayarlar, laptoplar, ünlü onların fiyatlarında bir artış.
1: Evet,
0: mesela bunlar
1: son,
0: nasıl etkileyecek
1: bizi? Şimdi isim vermemek lazım tabii doğal olarak ama dünyanın en büyük telefon.
0: Aslında Apple'ı falan söyleyebiliriz.
1: Evet, Apple'ın en son bir fiyat artışı güncellemesi oldu ama sadece Türkiye üzerinde değil bu globalde yaklaşık bir 200 dolarlık
0: o bize daha da yansıyor bu arada yani elektronik cihazlar
1: yaptı.
0: Bize daha
1: dolayısıyla bu tamamen şu benim ilk konuşmana başladım hani evet savaş belki petrol fiyatlarına bir etki yarattı ama önce artış sonra azalış anlamında ama o süre içerisindeki tedarik zincirlerinin zayıflaması beraberinde bu sefer sadece petrol odaklı enerji maliyeti odaklı değil diğer tüm girdi madde yani ham madde ve yarı mamul tarafındaki tüm girdi unsurlarında da bir maliyet artırıcı unsur yarattı. Tabii ki burada çip bunun en önemli unsurlarından bir tanesi.
0: Bizde bir de cari açık son birkaç yılda biraz büyüdü değil mi? 50-60 milyar dolarlar öngörülüyor.
1: Işte,
0: bunda da enerjinin yanı sıra sanırım en çok bu tür elektronik yani dışarıdan aldığımız diğer ürünler buradaki payı alıyor sanırım.
1: Tabii özellikle teknoloji bu perakende satış hacim endeksi verilerine baktığımız zaman yani biz neyi tüketiyoruz diye detayda baktığımız zaman özellikle tüketim bazlı harcamalarımız ve bilgi teknolojileri işte telefon gibi telekomünikasyon alanındaki ürünlere, cihazlara daha çok alım noktasında eğilim gösteriyoruz. Bu biraz tabii şeyden de kaynaklı yani kur bu düzeylerde kaldıkça beraberine dışarıdan getirdiğim ürün içeride üretilene kıyasla daha avantajlı olabiliyor. Bu hani tamam telefonlarda belki
0: yani birçok üründe aslında
1: bariyer var ama diğer bütün ürünlerde
0: bir
1: böyle bir avantaj
0: konuyor ve yurt dışına göre aslında pahalı da bir yandan ama genel olarak bizim insanımızda da elindeki cihazı yenileme eğilimi var. Bütün bu ekonomik yüke rağmen o da bize özgü sıra
1: o da bir gerçeklik yani.
0: Evet. Peki bizim enflasyonumuz ne olacak hocam önümüzdeki ay? %1'in altı gibi tahminler var.
1: Bir ortalama yani genel konsensüse baktığımız zaman 1,5'a kadar öngörenler de var ama dediğiniz gibi 0,75 öngörenler de var. Biraz hani sahil gezdiğiniz zaman tarım ürünlerinin nispeten Mayıs-Haziran arasında çok böyle bir fiyat farklılığı olmadığı

0: olmadığını gözlemleyebiliyoruz.
1: Evet.
0: Petrolün geri geldiği bu ortamda %1 civarında bir gerçekleşme görebiliriz. Hı hı. Ama sonuçta biz herhalde yılı %30'la kapatacağız diye tahmin ediyorum.
1: Ben de şuna hayret ediyorum. Geçen sene gerçekten bir zirai don yaşandı ve gerçekten bazı etkisi ürünler oldu. Ve üretici çok etkilendi. Bunu zaten biz tüketirken miktarda bile gördük. Yani geçen sene kiraz ne kadardı hatırlayın. Geçen senenin geliriyle 600 liralar, 800 dolar. Ben geçen sene bir iki kere falan kiraz aldım galiba. Evet. Çünkü her seferinde inanamıyordum etiket fiyatına. Bu sene insanlar 150-200 liraya da kiraz alabildiler. Bunun gibi birçok ürün daha boldu.
0: İşte ben konuşmuştuk hatırlar mısınız? Domates ürünü.
1: Evet çocuğunuz değil mi? Evet, kızınız evet. Böyle pazarlardaki fiyatları ödevi için kıyaslamıştı. Yani ama buna rağmen hala gıda niye bu kadar? Daha bereketli, mevsim olarak geçiş olarak daha iyi bir yıl
0: evet,
1: geçirdik.
0: Da
1: daha yağışlı vesaire. Daha bol ürün var. Ama hala gıda enflasyonumuz çok yüksek bizim.
0: Ya biraz o şeyden de kaynaklı. Şimdi özellikle tamam üretmek ayrı ama onun satış sürecini finansal anlamda yönetmek, hı hı, ya da o ürünü üretirken katlandığım maliyetleri kendi sermayemle mi yoksa dışarıdan bir kredi kullanarak mı yapıyorum? Oradaki kredi faiz yükünü birinin üstleniyor olması lazım. Hı hı. O doğal olarak hep bir son noktaya doğru artan maliyetleri de karşımıza getiriyor. Çünkü üretici vade farkıyla satıyor. Vade farkı o ürünün maliyetinin üzerine sanki enerji, gübre gibi hı hı, eklenmiş oluyor. Ulaşım maliyetleri doğal olarak akaryakıtın arttığı bir ortamda hani geç, hı hı, Mart'tan buna, bu güne doğru baktığımız zaman maliyetler üzerine arttırıcı bir unsur. En sonunda bunlar birikimli olarak tabii ki işte tarlada gördüğümüzde elimize aldığımız arası ciddi
1: doğru,
0: bir marj yaratıyor.
1: Ben
0: yani.
1: Yani neredeyse 30 yıl olacak bu mesleği yapıyorum. Herhalde 30 yıldır kaç yayın yapmışızdır ya da haber yapmışımdır sahada bununla ilgili. Bunu biliyoruz, bunu söylüyoruz evet. Ama bu
0: değişen
1: hep daha
0: şey
1: da
0: yok.
1: Daha da kronikleşiyor ya da ne yazık ki değişmiyor.
0: Yani evet
1: en
0: işte.
1: Çok da hayvancılıkta, en çok da kırmızı ette, süt ürünlerinde bizim ülkemizde tüketiminde özellikle çocukların, gençlerin beslenmesi için her yaş grubunun aslında çok önemli olduğu protein içerikli ürünlerde o pahalılık düşmüyor ne yazık ki.
0: Ya evet orada üretici işte hatta yine konuşmuştuk tarım alanlarının nasıl yönetildiği, miras hukukuna kadar. Çünkü alanları böldüğünüz zaman tarım alanlarının oradaki verimliliği de bir anlamda yok etmiş oluyorsunuz. İşte tarım alanlarının korunması, oradaki mirasla bunların nispeten belli sınırlar dahilinde bölünmesine engel olması gibi düzenlemeler oldu son dönemlerde. Ama nihayetinde verimlilik daha geniş alanlarda, daha doğru teknolojiyle, doğru finansal desteklerle yapılması gereken bir sonucu da karşımıza getiriyor.
1: Doğru. Yani bu tür teşviklerin ve desteklerin en çok olması gerektiği tamamen dışarıdan tabii bu işin uzmanları sizler ya da tarım politikalarına hakim olanlar daha çok bilir ama hani bazı şeyler desteklenir ya eğitim gibi, sağlık gibi çok önemli.
0: Tarım da
1: yani gıda ve tarım ayrıca stratejik olarak da önemli. Yani o toplumun sağlığı açısından da çok önemli.
0: Ki,
1: en çok desteklenecekse bunlar aslında
0: Türkiye
1: desteklenmeli.
0: Zaten bir tarım ülkesi işte onu doğru politikalarla ama burada politikaları sadece hani desteği verelim ve üretim çıktısı olsun diye bakmamak gerekiyor. Onu finansal anlamda da doğru yönetmek bir anlamda son derece önemli.
1: Doğru.
0: Yani bu miras hukukuyla başlayan o bahsetmiş olduğum finansal yönetim süreçlerine kadar uzanan bir şey aslında. Bütüncül bir yapı, entegre bir yapı.
1: Doğru.
0: Yani sadece ne ürettik değil de onu nasıl ürettik ve onu nasıl finanse ettiğimize kadar giden bir süreç.
1: O zaman şimdi bir canlı yayına gideceğim. O yüzden çok kısa bir cevap. Bir %1 civarında gelirse yani 17-60 gibi mi zam oranı olacak SSK Bağkur? 18 gibi mi?
0: 17,5 gibi herhalde.
1: 17,5 gibi olacak zam oranı. Bakalım emekliler bir iyileştirme bekliyorlar. İnsanlar ara zam olsa diyor özel sektör çalışanları. Herkesin temennisi. Evet asgari ücret. O yüzden onlar adına bize çok soruyorlar. Yine de öyle bir onu hatırlatmadan, vurgulamadan tamamlamayalım. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Ali Hepşen sağ olun. Şimdi öğrencilerin yanına gidelim. 18 milyon öğrenci için yaz tatili başlıyor. Bugün tarih biraz ileri alındı. Havalar da iyice ısındı. Bugün karne günü Buse Deviren de Medeni Berk İlkokulu'nda şu anda çocukların ortasında. Söz sende Buse.
2: Ya evet o kadar tatlılar ki çok da mutlular. Bir tanesi sarılıyor. Çok mu sevdin beni?
3: Karne nasıl geldi? Oraya söyledi.
4: Karne güzel geldi.
3: Güzel mi geldi?
4: Evet.
3: Hani nerede karne?
4: Elimde.
3: Bak herkese göstereceğiz. Eğer çok iyi değilse hepsi herkes görür.
4: Benim hepsi,
3: hepsi çok iyi mi?
4: Ama hile var. Biz gittik okulu sıfırladılar.
3: Aa bakalım karnene bakalım. Gel bakalım. Gerçekten hepsi çok iyi gelmiş. Hepsi çok iyi yazıyor. Onlar böyle onlara takdir teşekkür olmadığı için çok iyi gibi.

0: avukatlar var. Onlar çok mutlular, böyle hepsi televizyona çıkmak istiyor. Tamam,
1: evet,
0: sen de bir
1: geldikten sonra ama her yer renkli renkli yapacağız.
0: Her yer, oraya bir el sallayın. Ben aranızdan çıkayım.
2: Ölüyorum.
0: Onlar böyle çok istiyorlar, televizyona çıksınlar, gözüksünler. Çok da mutlular, yaz tatiline giriyorlar. Ben böyle biraz sıyrılayım aralarından. Okulda oldukça böyle renkli. Tabii çok mutlular, yaz tatiline girecek. Girecekleri için 3 aylık bir tatil elbette ki 18 milyon öğrencinin bir kısmı tabii ki benim yanımda şu anda.
2: 18 milyon.
0: Evet, çok fazlasınız. Çok fazla arkadaşınız bugün tatile girdi. Son ders zili çalındı. Tabii ki öğretmenler de onlarla birlikte. 1 milyonun üzerinde de öğretmen bugün son ders ziliyle birlikte tatile ayrılıyorlar elbette ki. Onlar kadar elbette ki velileri de heyecanlı. Çünkü onlar bu maratondayken aslında eşlik ediyorlar onlara da. Eylül ayında yeniden başlanacak ama Milliyetin Bakanlığı'na duydunuz mu bilmiyorum, açıklama yap. Dedi ki çocuklar kitaplarını okusunlar dediler yaz tatili boyunca. Okunacak mı kitaplar?
1: Ben 15 kitap bitirdim.
3: Bak 25 kitap bitirdim yazıyor.
0: 25 kitap bitirdim. Evet, yazın da o zaman bir 5 kitap biter mi?
3: Biter.
0: 35. Sen de 35 kitap mı bitirdin?
3: Evet bak.
0: Sen de mi 35 bitirdin? Evet. Bravo. Benim çevremdeki çocukların hepsi demek ki çok kitap okumuş. O zaman yazın da çok kitap okuyacaksınız. Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptığında ne dedi? Okuyalım dedi. Hepimiz kitaplarımızla birlikte yazı geçirelim dedi. Çocuklar da hiç kuşkusuz inşallah yazı da öyle geçireceklerdir diye umut ediyoruz. Eylül ayı itibariyle yeni sezon başlayacak onlar için. Çok mutlular, çok heyecanlılar. Dileriz ki çok güzel bir yeni sezona başlarlar yaz tatilinin ardından.
1: Abla ben mutlu değilim.
4: Çok teşekkür ediyoruz Buse. Çocukları da yanaklarından öpüyoruz. Her birini tebrik ediyoruz. Karnelerde bazı hayal kırıklıkları yaşadılarsa hiç önemli değil. Sağlık olsun, çocuklar iyi olsunlar. Yani bunların yolu bulunur, düzeltilir, daha da iyi olur. Gelecekleri iyi olur inşallah her birinin. Şimdi NATO zirvesi geliyor. Trump yönetimi de Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını kongreye bildirdi. NATO zirvesi öncesi ABD'den kritik bir açıklama geldi. ABD yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışı konusunda kongreyi bilgilendirdiği açıklandı. Trump yönetiminden bir yetkili daha önce Anadolu Ajansı'na konuşarak yönetimin kongreyle şeffaf bir ilişki içinde olduğunu belirtmişti. ABD basını NATO zirvesi öncesinde bu satış konusunu değerlendirdi. Trump'ın kilit bir müttefiki olarak gördüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik önemli bir jest niteliğinde olduğu belirtildi. Bu kararın bir sürprizim olacak, büyük bir sürprizim olacak demişti. Bu mu ya da başka bir yine haber gelir mi zirve öncesinde ya da zirvede, elbette takip edeceğiz. AK Parti Sakarya'da kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla kamp başlayacak. Emre Karaca da şimdi canlı yayında karşımızda. En çok hangi başlıklar görüşülecek? Kaç günlük bir kamp bu? Aktarır mısın Emre?
5: Serap Bey, bu yıl AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısı kampı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleşecek. En son 2017 yılında Ankara dışında bir kamp gerçekleşmişti. Bu anlamda bir yenilik içerdiğinin altını çizebiliriz. Tabii kamp bugün aslında öğleden sonra partilerin gelmesiyle birlikte gayri resmi bir şekilde başlayacak. Ancak gözler yarına çevrilecek. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 1 sularında yapması beklenen açılış konuşmasıyla birlikte resmi açılışta gerçekleşmiş olacak. Yarın iki önemli aslında oturum ayağı var. Bunlardan bahsetmek faydalı olacaktır. Bunların başında parti politikaları oturum var. Burada MYK üyelerinin yer aldığı, onların başkanlık ettiği bir oturum. Burada partilerle birlikte partinin önümüzdeki dönemki rotası, yol haritasının şekillenmesi anlamında istişareler gerçekleşecek. Bununla birlikte ortak akıl oturumları da gerçekleşecek. Bu oturumlara da kabine üyeleri, yani bakanlar başkanlık edecekler ve burada güvenlik eksenli olarak yine devlet politikalarının, hükümet politikalarının tartışılacağı, istişare edileceği bir oturumlar silsilesinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu iki ana ayak dışında da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama faaliyetlerini kapsayan çeşitli oturumların gerçekleşeceğini de söyleyelim. İnteraktif bir kampın yapılması bekleniyor. Yani partililerle devlet yetkilileri, hem bakanlar hem parti üzerindeki üst kademelerin burada istişare yapması bekleniyor. Tabii soru cevaplar olacak. Teröristsiz Türkiye hedefi başta olmak üzere birçok konu başlığının da ele alınmasını bekliyoruz. Yine küresel, bölgesel gündeme ilişkin olarak dış politika eksenli gündem başlıkları da yine kampta tartışılacak ve partililer kendi merak ettikleri soruları yetkililere soracaklar, yöneltecekler ve bundan sonraki süreç içinde bir yol haritası işlevi olacak. Buradaki tartışmalar, yani cumartesi günü ve pazar günü yapılacak olan tartışmaların da ilerleyen günlerde raporlaştırılması bekleniyor. Bu da şüphesiz ki önümüzdeki döneme yönelik olarak da önemli bir yol haritası işlevi görmesi de bekleniyor.

0: deniyor. Tabii iki önemli aslında yıl dönümünün arifesinde olduğumuzu hatırlatalım ki parti yarın yapılacak özellikle oturumlarda bu konulara da yer verilmesi bekleniyor. Bunların başında 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümüne çok yaklaştık. Bununla birlikte AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos tarihine de yaklaşmış durumdayız. Bu iki konuya ilişkin olarak da özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem yarınki açılış konuşmasında hem de pazar günkü kapanış konuşmasında bu iki önemli temaya da konuya da değinmesini bekliyoruz. Dediğimiz gibi bugün yavaş yavaş saat 14'ten sonra özellikle partilerin gelmesi bekleniyor. 1000'den fazla partili Sakarya'nın Sapanca ilçesinde olacaklar ve yarından sonra da özellikle 2 gün boyunca cumartesi ve pazar günleri de yoğun bir gündemle önümüzdeki döneme ilişkin olarak önemli tartışmalar, istişareler gerçekleşecek.
1: Karaca çok teşekkürler. Ve dün Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. İhracı istenen 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı vardı. Bu itirazlar Yüksek Disiplin Kurulu'nda reddedildi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. İhraç talepleri ele alındı. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. Yüksek Disiplin Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında ihraç taleplerini ve bunlara itirazları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen il başkanları ve belediye başkanlarının tedbir kararına itirazları değerlendirildi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tedbir kararına itiraz etmişti. İtirazlar YDK tarafından reddedildi. Önümüzdeki günlerde bu isimlere 15 günlük savunma süresi verilecek. Savunma sözlü ya da yazılı olacak. Savunmaların alınmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu ihraca ilişkin kesin kararını verecek.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Daha önce bir açıklaması olmuştu. 16 Nisan 2028'in seçim tarihi olabileceği yönünde. Bu tarihin erken değil, öne alınmış seçim olduğunu söyledi Uçum. Öne alınmasını hile diye ifade etmek kara propagandadır dedi.
3: Seçim için neden 16 Nisan 2028 tarihi işaret ettiğini anlattı. Erken değil, öne alınmış seçim dedi.
4: Öncelikle önümüzdeki genel seçimlerin olağan tarihi 7 Mayıs 2028'dir. Önümüzdeki genel seçimler için önerdiğimiz 16 Nisan 2028 tarihi siyasi ve sosyal manasıyla bir erken seçim tarihi değildir. Zamanında yapılacak seçimin sadece 3 hafta öne alınmasıdır. Bu öne alma TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi kararıyla olur. TBMM buna karar verirse 2028 yılında 9 ila 15 Şubat günlerinden birinde bu kararı alabilir. Olağan gününden kısa süre öne alınan seçimlere kimse erken seçim demiyor. Döneminde ama öne alınmış seçim deniyor.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, genel seçimler için 16 Nisan 2028 tarihi üzerine çıkan tartışmalara ilişkin Anadolu Ajansı'na bir yazı kalemi aldı. Mehmet Uçum'un bu tartışmayı başlatan sözleri daha önce MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye de sorulmuş. Bahçeli, seçimlerin zamanında yapılmasıyla Uçum'un verdiği tarih arasında fark yok diye yanıt vermişti. Bahçeli'nin bu sözleri için Mehmet Uçum da derin manalar içeren destekleyici görüşünün kıymeti tartışılamaz değerlendirmesinde bulundu. Uçum, Cumhurbaşkanlığı seçimi için anayasadaki iki dönem kuralını hatırlattı. Ancak bu kuralın bir istisnası olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclisin seçimleri yenileme kararı alması halinde Cumhurbaşkanlığı yapan kişi üçüncü dönemde Cumhurbaşkanı adayı olabilir dedi.
4: Seçimin kısa süre öne alınması anayasal bir imkan olmasına rağmen bu durumu hile diye ifade etmek başlı başına bir kara propagandadır. Önümüzdeki genel seçimlerin 2028 yılında zamanında yani döneminde ama kısa bir süre öne alınarak yapılacağı güçlü bir şekilde öngörülebilir. Burada konu yalnızca adaylık değildir. Türkiye'nin terörsüz Türkiye sürecini, savunma sanayindeki atılımlarını, enerji yatırımlarını, bölgesel güç konumunu ve tam bağımsızlık pozisyonunu kalıcı hale getirecek istikrarlı bir yönetim iradesinin sürdürülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık imkanı verilmesidir.
1: Geçen hafta biliyorsunuz Trump'la Meloni arasında İran Savaşı'nda İtalya'nın tutumuna ilişkin böyle bir atışma olmuştu sertçe. NATO Genel Sekreteri Rutte, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırı

0: yıllarda İtalya'daki üslerinden 500 uçak kaldırdığını söyledi. Bu açıklamaya İtalya Başbakanı Meloni'den sadece teknik ve lojistik destek sağladık yanıtı geldi.
1: NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD'nin İran'a saldırılarında İtalya'nın üslerini kullandığını iddia etti. İtalya hızla yanıt verdi. Başbakan Meloni sadece teknik ve lojistik destek sağladık dedi. ABD Başkanı Trump, NATO'ya kağıttan kaplan demiş, Avrupalı müttefiklerini İran'a saldırılarında yardım etmedikleri nedeniyle eleştirmişti. Rutte bu iddialara karşılık İtalya'yı örnek gösterdi. ABD'nin İtalya'daki üslerinden 500 uçak kalktığını söyledi. Meloni iddiayı reddederek, İran çatışmasına hiç katılmadık dedi. Sadece teknik ve lojistik destek sağladık açıklamasını yaptı. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, konuyla ilgili İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefon görüşmesi yaptı. İtalya, ABD ile yapılan anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalarak, hiçbir zaman İran'a karşı herhangi bir askeri girişimde bulunmadı dedi. İran'a karşı savaş için üst kullanımına asla izin vermedi diye belirtti. İtalya Savunma Bakanı Crosetto da Rutte'nin açıklamasını yalanlamış, sadece lojistik uçuşlara izin verildiğini söylemişti.
0: İstanbul merkezli 11 ilde 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı ve 51 kişi gözaltına alındı. İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları organize suç örgütlerine yönelik soruşturma başlattı. Nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme gibi suçlara karışan şüpheliler tespit edildi. 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkez olmak üzere 11 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı bu operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Liderlerin katılacağı zirve nedeniyle güvenlik tedbirleri en üst seviyede olacak. Birçok yol ulaşıma kapanıyor başkentte. Çok sıkı bu tedbirler. 2 gün boyunca hangi yollar kapalı olacak bakalım.
1: NATO zirvesi nedeniyle çok sayıda cadde ve bulvar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve trafik tedbirlerini duyurdu. Zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki çok sayıda cadde ve bulvar 7 Temmuz sabahı saat 7'den 8 Temmuz saat 23.59'a kadar araç trafiğine kapalı olacak. Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi ve Söğüt Özü Caddesi trafiğe kapatılacak. Bu güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak. Liderlerin konaklayacağı otellerin bulunduğu bölgelerde ise tedbirler daha erken başlayacak. Yenimahalle ve Çankaya'da belirlenen çok sayıda cadde ve sokak 6 Temmuz sabahından itibaren trafiğe kapatılacak. Bu güzergahlarda araç parkına da izin verilmeyecek. Devlet ve hükümet başkanlarının konvoylarının kullanılacağı arterlerde ise sadece konvoy geçişleri sırasında geçici olarak ulaşıma kapatılacak. Turgut Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Mevlana Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Cinnah Caddesi ve Çankaya Caddesi gibi başkentin en yoğun güzergahlarında anlık olarak trafik durdurulacak. Valilik sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmalarını, trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını istedi. Kapalı yollara ve alternatif güzergahlara ilişkin detaylara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın harita.iletişim.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Söğüt Özü Caddesi'ne de polis barikatları yerleştirildi.
0: Özel eğitim merkezlerinde, çocukları eğitenlerde, çocuklarla çalışanlarda zaten bu konuda yetkinlik gerekir. Ama ne yazık ki buna benzer birçok olayı görüyoruz. Bu haberde olduğu gibi Mersin'de otizmli bir öğrenci eğitim aldığı merkezde şiddet gördü ne yazık ki. Kameraların kaydettiği olayı ısrarlı takibi sonucu öğrenen aile şikayetçi oldu.
2: Yakasından tutup çekti, ağzına vurdu. Ayağıyla sandalyeyi itip korkuttu. Aile, özel eğitim alan çocuklarındaki değişimi fark edince şiddet ortaya çıktı.
3: Travma yaşattılar çocuğumda, ben de.
4: Konuşamayan bir çocuğa darp edildiği ortada, her şey görüntülerle.

0: beraber ortada.
1: Mersin'de yaşayan Bahattin ve Sermin Yılmaz çiftinin otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki oğulları eğitim için bir merkeze gidiyordu. Anne Sermin Yılmaz bir süre sonra oğlunda değişiklikler fark etti. Bu değişim olumlu yönde değil, olumsuz yöndeydi.
2: İlk günler güzeldi. Sonra çocuğum sürekli ağlamaya başladı giderken. Gitmek istemiyordu, çok huzursuzdu.
1: Aile müdürle görüşüp öğretmen değişikliği istedi. İddiaya göre talebi reddedilen anne bir süre sonra çocuğunun boynunda çizik ve yaralar fark etti. Kamera görüntülerini izleme talepleri de reddedilen aile adli makamlara başvurdu.
2: Ve videolara ulaştım ve çocuğuma şiddet içeren görüntüler vardı. Çocuğum çok korku dolu gözlerle bakıyordu. Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye attı.
1: Öğretmenin otizmli çocuğa kötü muamelede bulunduğu ortaya çıkınca aile şikayetçi oldu. Gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
2: Adaletin yerini bulmasını istiyorum.
3: Adana'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören ÇUKO Birliği'nin tarihi hizmet binası kontrollü olarak yıkıldı dün. 16 katlı binanın yıkım anının görüntüleri geliyor.
4: Depremde ağır hasar gördü. 48 yıllık bina kontrollü olarak böyle yıkıldı.

0: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'da bulunan Çuko Birlik'in hizmet binası da hasar gördü. Yapılan incelemede 4 kolonda ağır hasar tespit edildi. Bina için yıkım kararı çıktı. Yıkım için 16 katlı binaya yaklaşık 2700 delik açıldı. 500 kilograma yakın dinamit yerleştirildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alıp yolu trafiğe kapattı. Uyarı anonslarının ardından beklenen an geldi. Ardıl şekilde ateşlenen dinamitler peş peşe patladı. 48 yıllık bina kontrollü şekilde saniyeler içinde yerle bir oldu.
1: Avrupa'da aşırı sıcaklar devam ediyor. Fransa nüfusunun %90'ı aşırı sıcaklara maruz kaldı. Sıcaklık bazı bölgelerde 46 dereceye ulaştı. İngiltere'de ise Haziran'da görülen sıcaklık rekoru kırıldı.
2: Batı Avrupa'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ülkede her gün sıcaklık rekoru kırılıyor. Fransa'da ülkedeki ortalama sıcaklık rekoru kırıldı. Termometreler ülkenin batısındaki Le Mans kentinde 46 dereceyi gösterdi. Ülke genelindeki 54 kent için kırmızı, 35 kent için ise turuncu uyarı yapıldı. Fransa nüfusunun %90'ının olağanüstü ya da aşırı sıcağa maruz kaldığı belirtildi. Eyfel Kulesi'nin üst katları ziyarete kapatıldı. Louvre Müzesi de kapılarını normalden erken kapattı.
3: İklim değişikliği çok açık. Gelecek için çok soru barındırıyor. Gelecek nesillerin daha yüksek sıcaklıklarla nasıl mücadele edeceğini bilmediğimiz açık. Eğer bu yaz gelecek 10 yılın en serin yazı olacaksa bu çok endişe verici.
2: İngiltere'de ise Haziran'da kaydedilen en yüksek sıcaklıklar görüldü. Surrey kentinde sıcaklık 35,8 derece olarak ölçüldü. Londralılar Thames nehrinde yüzlere serinlemeye çalıştı. Bazı okullarsa öğrencilerin sıcaktan etkilenmemesi için farklı yöntemler denedi.
4: Bu sıcakta öğrencilerin dikkatlerini uzun süre toplayamadıklarını görüyoruz. Bu yüzden daha kısa süreli aktiviteler yapıyoruz. Her öğrenci ve öğretmenin suyu bulunuyor.
2: İspanya, İtalya, Almanya ve Hollanda'da aşırı sıcaklıklara karşı uyarı yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki sıcaklıkların dünya genelinden 2 kat daha hızlı arttığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü aşırı sıcaklara bağlı olarak her yıl 500 000 insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor.

0: Evet, şimdi Hüseyin Özteli gördünüz, Habertürk Meteoroloji Mühendisi yanımızda. Tabii hem orada durum ne olacak hem burada bizi ne bekliyor bugünlerde onu soracağız. Seninle hafta başında da konuştuğumuz harita böyle simsiyah Avrupa. Evet, bizde böyle haritası. Çok daha ideal bir görüntü var. Bu değişecek mi Hüseyin?
1: Tabii bakalım tarihle ilerledikçe nasıl olacak? 27 Haziran, 28 Haziran devam edecek tarihler ve bu kahverengi renkler mevsim ortalamasının yaklaşık 14-15 derece üzerindeki sıcaklığı temsil ediyor. Yani 30 derece olunca mevsim ortalaması olan bir yerin 45 derece olduğunu düşünün. Bu aşırı bir durum. Yakın tarihimizde buna benzeyen bu kadar yüksek sıcaklıkları 2003'te en son ölçmüştü Avrupa. Daha önce de 40 derecelere yaklaştı ama bu geniş alan ve etkilediği milyonlarca insan sayısı açısından bakılacak olursa yakın tarihin en şiddetli sıcak hava dalgası bu. Ancak iyi haber olarak şunu verelim. Hem orada yakınları olana hem turistik faaliyette bulunana hem orada yaşayanlara 29 Haziran, 30 Haziran gibi bakınız şu mavilikler tekrar Londra'dan İzlanda çevresinden Avrupa'ya sokuluyor. 30 Haziran'dan itibaren Paris şu sarı renklere yani mevsim normallerine dönüyor. Hatta 1-2 Temmuz'da 23-25 derecelere kadar da serinleyecekler.
0: Ancak o kapkaranlık noktanın altındaki kırmızı dalga da bize geldi. Neredeyse evet. Ankara'ya doğru uzandı. Evet. 30 Haziran itibariyle o kaç derece
1: yaklaşık
0: mesela Hüseyin?
1: İstanbul için 32 dereceyi, 33 dereceyi gösteriyor. Mevsim normallerimiz bizim 33 derece kadar aşacağız. Ancak söylediğim gibi Ankara'ya da şimdi başa sardı. Ankara'ya da gelmişti. Ancak bu 30 Haziran'dan sonra 2-3 Temmuz'da asıl İç Anadolu'da 35 dereceleri görebiliriz. Yani bu yılın bugüne kadarki en sıcak havasını Salı, Çarşamba, Perşembe şu alanda yaşayacağız. Ancak aynı zamanda bize, ben hep bunu Doğu Karadeniz'e söylüyorum, buraya seyahat yapmak mümkünse gitmek lazım haftaya ya da Doğu Anadolu'ya. Soğuk hava ve Gürcistan üzerine inen şu biraz da yağışlı hava
0: mavi
1: Doğu Karadeniz'de.
0: 28 Haziran'da evet. Bakın ülkemizin yarısı masmavi.
1: Evet,
0: bu serin hava mı, yağış ne kadar var bunda?
1: Yağış içerisinde şu diğer haritada göstereceğim onu. Bu hava sıcaklarının normallerden fark haritası. Yani neresi çok sıcak, neresi çok soğuk olacak görmemizi sağladığı için. Bir daha şunu söyleyelim, hatırlatalım insanlara. Aynı şiddette gelmiyor sıcak hava dalgası. Avrupa'daki gibi biz de 40 derece, 43 derecelere çıkmayacağız. Ama 32 derecelere çıkacağız mesela İstanbul'da. 35'lere Ankara'da haftaya. Yani bizim alışmadığımız bir sıcak değil.
0: Yaklaşık. Bir de şunu herkes çok konuşuyor. Orada 46 derece, bizde de Diyarbakır'da, Adana'da, yani bunları hep görüyoruz. Yani elbette alışkanlıklar da var. Daha serin ülkeler olduğu için Londra alışık değil bu havalara. Ama onun dışında da daha karasal, daha kavurucu bir sıcak, hani rutubet vardır bazen his. Tabii. Onda bir fark var mı?
1: Var,
0: Avrupa'daki bu 46
1: var.
0: Derece bizdeki 46 dereceden daha mı yoğun hissediliyor sence?
1: Şu anda yaş termometre sıcaklığı konusunu açtın. Meteorolojide böyle bir şey var. Hissedilen sıcaklığı biz bağlı neminin hesaba katılarak çıkan sonuca göre söylüyoruz. Hissedilen sıcaklık burada, bakın hava hep Atlantik üzerinden, okyanus üzerinden geldiği için nemli. Bizim Diyarbakır'da ve Güneydoğu'da, yani orada da Doğu Akdeniz'den esince nemli oluyor ama çoğunlukla Irak, Suriye, İran şu taraftaki havaların kuru hava sıcaklarıyla
0: kuru daha dayanılabilir oluyor değil mi?
1: Evet. İçinde yani kuru havada gölge bulabilirseniz kurtarabilirsiniz ama nemli havada kaçacak yeriniz yok. İstanbullular da bilir bunu. İzmirliler,
0: tabii Ege'de
1: Adana'da.
0: Bizim öyledir. Evet. İstanbul'da rutubeti hissederiz havada, o da daha ağır geçmesine yol açar.
1: Kesinlikle. Buradaki konu hem sıcaklık yüksek, hem nem yüksek, hem 9-10 gün gibi geniş bir süreye yayılmış, hem de tahmin ettiklerinden daha sıcak oldu Serap. 43 derece gölgede. Hayati tehlike demek aslında Avrupa, doğru. Kuzey Avrupa için. Doğru. 43 derecenin bir de hissedileni var.
0: Bir de senle daha önce konuştuk. Hem daha önceki alışkanlıklar nedeniyle klimalar bazı metro hatlarında bile yok. Hem orada böyle insanlar ekoloji, işte bu denge konusunda politikalar nedeniyle elektrikli cihazlara, klima alma vesaireye daha mesafeli. O yüzden evlerde bizdeki kadar klima yok. Bütün bunlar birleşiyor. Böyle bir sonuçta yaratıyor.
1: Yani bir de işte 3 gün, 5 gün için ben 1000 euro klima ücreti ödemeyeyim ya da aylık 30-50 euro.
0: Ne kadar kullanacağım ki?
1: Evet.
0: Diye
1: o da var. Kültürel,
0: doğru.
1: Senin de söylediğin şeyler var. Fransa'da öyle zaten. Biz de hep iklim değişikliğiyle ilgili çeşitli haberleri oradan takip etmek zorunda kalıyoruz. O ülkenin özel bir durumu da var. İklim ve çevre konusunda.
0: Bu
1: dünyada.
0: Ekoloji konusunda
1: ama
0: çok daha sıkı politikaları var, bilinç var.
1: Şunu da gördük Serap. Tren rayları yamulmuş. Yani ulaştırmalarını etkileyecek. Yani bu insana ne yapmaz ki? Dolayısıyla biraz eksikler var. Avrupa'yı eleştirme fırsatı bulmuşken eleştireyim dedim. Kamusal alanlarda soğutma odaları, serinleme, ferahlama alanları oluşturulabilir. Tıpkı kışın nasıl insanları spor salonlarına topluyorsunuz,
0: kronik rahatsızlıkları
1: hayatlarını kaybetmesinler,
0: yazında destekleyici bir hizmet olabilir diyorsun. Şimdi bir de Doğu Karadeniz'deki bu yağışı bize anlatırsan.
1: 5 gün içerisindeki yağışlar daha çok Samsun'dan Artvin'e, zaman zaman Denizli, Antalya arasında yine yağabilir. İzmir, Ankara, İstanbul 5 günü de güneşli geçirecek, yüksek sıcaklıklar Salı geliyor. Salı, Çarşamba, Perşembe haftaya ateşimiz biraz artacak, hazırlıklı olalım diyoruz. Onun dışında fazla bir yağış kalmayacak.

0: Ama Serap Doğu Karadeniz'e ve Doğu Anadolu'ya serinlik iniyor. O sırada gördük haritada ama batıda pek serin bir köşemiz kalmayacak haftaya. Hı hı. Yine de 40 derecelere yaklaşmadığımız için şanslı olduğumuzu düşünüyoruz.
1: Evet, şu ana kadar güzel geldi yaz. Bakalım bundan sonra nasıl devam edecek. Çok teşekkürler.
0: Sağlıkla devam edelim. Umarım
1: görüşürüz. Sağlıkla devam etsin. En başta teşekkürler Hüseyin. İran milli takımının mücadelesine bakalım şimdi. 2026 Dünya Kupası'nda tarihi bir mücadele veriyor İran milli takımı. ABD tarafından birçok yaptırıma maruz kaldılar. Oyuncularına vize verilmedi. Buna rağmen iki maçta mağlubiyet yaşamadı. İran halkı bu yaptırımlar hakkında ne düşünüyor? İran futbolculara yönelik bir endişeleri var mı? Hedeflerine İranlı gazeteci Nima Tabalay Rotsari HT Spor'a anlattı.

0: Siyasi krizler, seyahat kısıtlamaları, protestolar. İran milli takımı 2026 Dünya Kupası'nda tarihi bir mücadele veriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile çatışma yaşayan ülkenin milli takımı turnuvanın başından bu yana birçok kısıtlamaya maruz kaldı.
1: İran özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından kötü muamele gördü. Teknik ekipten 14 kişiye vize verilmedi. Bu kişilerin arasında federasyon başkanı, genel sekreteri, iki güvenlik şefi, iki maç analisti ve medya ekibinden iki kişi yer alıyordu. Birkaç gün sonra listedeki 14 isimden 4 kişiye daha vize verildi.
0: İran milli takımı Meksika'da konaklıyor, maçlar için Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapıyor. Ancak kafile Los Angeles'a her seyahatinde birçok sorun yaşıyor.
1: İran, Tijuana'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne her girişinde gümrükte veya sınır kontrolünde 4-5 saat beklemek zorunda kalıyor. Bu bir FIFA Dünya Kupası. 48 takım var ve İran sürekli alıkoyuluyor. Amerika Birleşik Devletleri, İran milli takımını kupada istemiyor. İran bu sebeple maçlarını Meksika'ya taşımak istedi ancak FIFA kabul etmedi. İran maçlardan sonra ABD'de kalamıyor.
0: İran tüm zorluklara rağmen Dünya Kupası'nda 2 maçta mağlubiyet yaşamadı. İran milli takımının sahada sergilediği performans, aldığı sonuçlar ve takındığı tavır dünya kamuoyunda övgü alıyor.
1: Aşağılayıcı davranışlar, ayrımcılık ve baskılar İran milli takımını birleştirdi. Her zamankinden daha birlik içinde olduklarını anlayabiliyorsunuz. Futbolcuların da söylediği gibi dünyanın her bölgesindeki İranlıları gururlandırmayı gerçekten çok istiyorlar.
0: Peki FIFA, Amerika Birleşik Devletleri İran krizinin ne tarafında yer alıyor? Sporla siyasetin karışmaması gerektiğini her zaman vurgulayan FIFA, Amerika Birleşik Devletleri'nin futbola yönelik yaptırımlarına karşı sessiz kalıyor.
1: Bu Dünya Kupası tüm zamanların en çok siyasallaştırılan futbol ve spor etkinliğidir. Bunun nedeni de FIFA'nın turnuvayı siyasallaştırmış olmasıdır. Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya ve Belarus'u men etmeye karar veren FIFA'ydı. Gazze'deki soykırım ve Holokost'un ardından İsrail'i ağırlamak istemeyen Endonezya'yı ihraç eden de FIFA'ydı. Filistin Futbol Federasyonu'nun şikayetinin ardından İsrail'i men etmeyen ve askıya almayan da aynı FIFA'ydı.
2: Şimdi Trump'ın torunuyla Beyaz Saray'a gideceğiz. Kay Trump, Beyaz Saray'ın kapılı kapılarını açtı. Çektiği videoyla takipçilerini Beyaz Saray'da gezdirdi. Dedesinin altın varak sevgisini anlattı. Diyet kola butonunun nasıl çalıştığını anlattı. İzleyelim.
3: Beyaz Saray'ı gezdi, dedesinin koltuğuna oturup diyet kola butonunu gösterdi. ABD Başkanı Trump'ın torunu Kay Trump, Beyaz Saray'ın kapılarını takipçilerine açtı.
4: Welcome into my house.
3: Trump'ın 17 yaşındaki torunu Kay Trump, Beyaz Saray'ın özel yaşam alanlarını tanıttı. İkinci katta dünya liderlerinin Beyaz Saray'a giriş yaptığı resepsiyon salonunun girişini gösterdi. Açıklamaların yapıldığı kürsüde poz verdi.
4: That's like the awesome front entrance, I guess, too. But we never go that way. Whenever Grandpa has like world leaders, they always come through there. But yeah.
5: About to do a speech in front of everyone. Look at my crowd.
3: Beyaz Saray'daki salonları gösterdikten sonra bahçeye çıkan Kay Trump, buradaki heykelleri de tarıttı. Heykellere dostlarım diye seslendi. Ardından rotayı dedesinin çalışma ofisine çevirdi. Trump'ın altın varaklara olan düşkünlüğünü bu kez torunu dile getirdi.

0: Joe, he loves gold. This is like his favorite thing on the planet, if you guys haven't noticed. But he loves gold, so he added gold everywhere. Even that's gold now.
1: Kai Trump, dedesinin Oval Ofis'teki koltuğuna da oturdu. Çalışma masasındaki detayları tanıttı. Trump'ın personele kola siparişi vermek için kullandığı belirtilen diyet kola butonunu gösterdi.
0: And then he has a Diet Coke button. So if he presses the red button, Diet Coke comes out.
1: Kai Trump'ın paylaşımı eleştirilerin de hedefi oldu. Bazı kullanıcılar resmi görevi bulunmayan bir kişinin Beyaz Saray'ın özel alanlarına ilişkin içeriklerle bu kadar ön plana çıkarılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.
0: Hey guys, how are you?
2: Saat başında görüşmek üzere.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bir ekranın ardında üretilen içerik saniyeler içinde sınırları aşar. Bir paylaşım ve gerçeğin yerini alan bir yalan. Büyür, yayılır ve bir anda herkes onu konuşur. Ama her görülen doğru, her paylaşılan gerçek değildir. Unutma, dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir. Dur, düşün, sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek etkileşimde değil, doğrulukta. Etkileşime değil, gerçeğe inan. Dezenformasyona dur de.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
3: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para gündemden tekrar merhaba. Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon düzenlendi. 16 gözaltı var. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturması sürüyor. İmar ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiaları ile ilgili 3. dalga operasyon yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Geçen yıl Temmuz ayında ilk dalgası yapılan operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Venezuela'da iki büyük deprem meydana geldi. 7.2, 7.5 büyüklüğünde çok sayıda yıkılan bina var. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e yükseldi. Ancak bu sayının çok artmasından endişe ediliyor. Çünkü çok sayıda insandan haber alınamıyor. Sağlık Bakanı Venezuela'nın en az 4.300 kişinin yaralandığını duyurdu depremde. Depremden en çok etkilenen bölgenin de La Guaira olduğunu ifade etti bakan. Şimdilik yeterli tıbbi malzeme ve ilaç stoğuna sahip olduklarını belirtti. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Vatandaşların oluşturduğu bir internet sitesine göre yaklaşık 46 bin kişiden haber alınamıyor. Havadan çekilen görüntüleri görüyorsunuz. Şu ana kadar ne kadar bina yıkıldı, kaç kişiyle iletişim kurulamıyor? Bu net bir bilgi değil. Sadece insanların bireysel olarak kurdukları böyle bir internet sayfasında ve yer alan bir veri bu. Depremin ardından ihtiyacı olmayan vatandaşlardan hastanelere ve sağlık kurumlarına gitmemeleri istendi. Uluslararası arama kurtarma ekiplerinin bugün Venezuela'ya ulaşması bekleniyor. 39 saniye arayla meydana geldi deprem. Bu da havalimanında kaydedilen bir görüntü. Deprem sırasında ilk deprem 7,2, hemen ondan 39 saniye sonra meydana gelen deprem ise 7,5 büyüklüğünde. Biz ne yazık ki geçmişte bu büyüklükteki depremlerde binlerce insanımızı kaybettik. Daha sonra 6 Şubat'ta 7,8 büyüklüğündeki deprem yaşadık ne yazık ki. 7,5 büyüklüğündeki depremin ülkede 1900 yılından beri yaşanan en büyük deprem olduğu kaydedildi. Venezuela tarihinde 100 yılı aşkın zaman sonra yaşanan en büyük deprem olarak kaydedildi. 7,5'luk ikinci deprem. Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen 4 kişilik böcek ailesini elbette unutmak mümkün değil. Günlerce konuştuk ve

0: Hepimiz çok üzüldük. Gencecik bir çift, dünya güzeli çocuklarıyla, bazı insanların sorumsuzlukları yüzünden, işlerini doğru düzgün yapmamaları yüzünden yok yere hayatlarını kaybettiler. Fatih'te kaldıkları otelde fenalaşmışlardı. Şimdi Ceylan Sever'e gideceğiz onunla ilgili. Habertürk Özel Haberler şefi, çünkü ikinci duruşması görülüyor bu davanın. Ceylan, ilk duruşmadan çıkan sonuçla hatırlatırsan bize, bugün için ne olmasını bekliyoruz bu ikinci duruşmada?
1: İlk duruşmadan çıkan sonuç...

0: Ve bir kişi, bir çalışan tahliye olmuştu, resepsiyonisti ve bugüne ertelendi mütalaa için. Mütalaa ne demek? Yani biz bir iddianamede bu kişiler hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istendiğini görmüştük ya, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan. Şimdi duruşma görüldü, savcı bu kez duruşma savcısı diyecek ne kadar ceza istediğini, hangi suçlamadan kime ne ceza verilmesine kanaat getirdiğini söyleyecek. Aslında bu duruşmada biz hem savcının son görüşünü hem de mahkemenin son görüşünü duyabiliriz. Yani bu sanıklar hakkında verilen kararı belirli saat, ya birkaç saat sonra buradan duyurmuş olabiliriz. Onu söyleyeyim. Şimdi Böcek ailesi, senin de dediğin gibi Serap Belet, hepimizin içini yaktı ama şu da bir gerçek. Yani gurbetçi bir aile, Almanya'dalar, baba ile anne gençler, 27-28 yaşlarında çocuklar, 3 ve 6 yaşında 4 kişilik bir aile. Memleket hasretiyle, vatan hasretiyle memleketlerine tatile geldiler. Küçük çocuklarına İstanbul'u göstermek istediler Kasım ayında. Geldikleri memleketlerinde de bir aile yok oldu. Ve bunun da aslında biz duruşmadan da gördüğümüz, iddianameden de gördüğümüz kadarıyla tek bir nedeni var. İhmal zinciri değil bu. Kimsenin işini layıkıyla yapmıyor olmasının sonucu bu. Ya da kısa yoldan para kazanmanın, kıssadan hissenin sonucu bu. Bir aile yok oldu. Neden böyle söylüyorum? Şimdi kaldıkları Fatih'teki otel. Otelini ilaçlamak istiyor. Bir firmayı arıyor ama firma bildiğiniz gibi bir firma değil, yani tam bir yeterliliğe sahip bir firma değil. Ne sertifikası var, ne ilaçlamayı, firma sahibi dahil kimse bilmiyor. Bir tane çalışana işte bu da sprey, bu da bidon, alacaksın bunları sıkacaksın diye el yordamıyla gösterdikleri bir şey sadece bu. Bu otele gidip ilaçlıyorlar. İlaçlama yapıldıktan sonra bir otel çalışanı hastalandım ben, rahatsızlandım diyerek izin alıyor. Başka bir otel çalışanı onun yerine geliyor. Aile bu arada hasta, hastaneye gidiyorlar, geri geliyorlar. Ailenin rahatsızlığı devam ediyor. Aile o kadar rahatsız ki odalarında istifra ediyorlar. Oteldeki istifra kokusundan rahatsız olan resepsiyonist otelin kapısını kilitleyip gidiyor. Bu sefer kapıya gelen ambulans aileye ulaşamıyor. O baba o can haliyle o kapıyı açmaya çalışırken ki mücadelesi de o kamera görüntülerine yansımıştı, hatırlayacaksınız. Yani ne otel sahibi, ne ilaçlama firması, ne otelde çalışan kimse görevini layıkıyla böyle yapmadığı için sonuç olarak bir aile yok oldu gitti. Gencecik bir anne baba, küçücük evlatları. Bir daha yaşadıkları ülkeye geri dönemediler, memleketlerinde defnedildiler. Şimdi bugün biz bu görevini yapmayan, iş ahlakını benimsememiş ve bu ailenin ölümüne neden olmuş her kim varsa bu duruşmada hakimin takdirini, savcının kanaatini dinleyeceğiz. Ne, hangi cezayı, hangi suçlamayla istediklerini duyacağız. O sebeple duruşma henüz başlamadı. Ben de birazdan bu yayın bittikten sonra duruşma salonunun önüne gideceğim. Başlamasını bekleyeceğim. Başladıktan sonraki detayları da aktarmayı sürdüreceğim.
1: Evet Ceylan, çok teşekkürler. Çok güzel anlattın. Çıldırmamak işten değil. Yani kapıyı kilitliyorsunuz, gidiyorsunuz. O insanlara da bir hatırlatma da, hiçbir sorumluluk bilinciniz yok. Yani inanılır gibi değil. Kimse uyarmamış, kimse bir böcek ilacından şüphelenmemiş, kendine bakmamış. Çok yazık gerçekten. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Erhan Karaal'ın kaçırılmasında bizzat yer alan şüpheliler de var. Önceki gün onlar yakalanmışlardı. 10 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Kültür AŞ Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal geçen hafta evinin önünden kaçırıldı akşam üzeri. Polis tarafından Tuzla'da bir depoda bulundu. Darp edilmişti. Elleri kolları bağlıydı. Günlerdir susuz kalmıştı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Hala da hastanede tedavisi devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce 6 kişi tutuklanmıştı. 6 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Önceki saatte aktardık, NATO zirvesine hazırlanıyor başkent. Çok sıkı güvenlik önlemleri var. Yollar kapatılacak bütün zirve boyunca. Ankara'nın genelinde böyle bir...

0: Teyakkuz durumu var. Zirve öncesi de operasyonlar yapılıyor son günlerde terör örgütlerine yönelik. 103 şüpheli tutuklandı. 26 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 23 Haziran'da polis ve jandarma ekipleri aralarında DH'la DHKPC terör örgütlerine mensup bazı şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlemişti. 225 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış. Bir şüpheli de çatışma sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan 135 şüpheli Ankara Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. Şüphelilerden 103'ü terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı. 26 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Evet, şimdi başkente gidelim. Başkentin gündemini, yani tam da bu NATO haberini ve önlemlerini aktarmışken başkentin gündemini Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le konuşalım. Merhaba Nasuh, hoş geldin.
1: Günaydın Serap, teşekkür ediyorum, sağ olasın.
0: Şimdi hakikaten Ankara'da hareket etmek çok zor olacak anladığım kadarıyla. Kapalı yolları biz bir önceki saatte hem de başkentte yaşayanlara ya da o günlerde orada olacaklara da duyurduk. Bir yandan da bu operasyonlar var. Buna ilişkin notların nedir NATO'ya başkentin hazırlığıyla ilgili?
1: Ya şimdi tabii ki bu tür sıkı güvenlik önlemleri, mesela sabah evden çıktım, hemen komşular işte ben şurada çalışıyorum, burada da bir yerimiz var, orada da çalışabilecek miyiz gibi sorular bile soruyorlar. Şu an sokaktaki insanın tabii ki gündeminde bu yol kapatmalarının, alınan güvenlik tedbirlerinin kendi hayatlarını nasıl etkileyeceği var. Aslında sadece 7-8 Temmuz değil, yani Temmuz'un 4'ü itibariyle 9'una kadar bu sıkı güvenlik tedbirleri devam edecek. Bazı güzergahlar tamamen trafiğe kapatılacak, sadece özel geçişlere izin verilecek. Bazıları ise geçici bir takım önlemlerle kapatılacak. Şimdi bunlardan tabii ki aslında en çok etkilenen Serap bizim meslek grubumuz. Onu söyleyeyim. Hatta biz de lokasyonumuz itibariyle Habertürk için söylüyorum.
0: Bu o kapalı yolların
1: zirvenin gerçekleşeceği ve
0: kapalı yolların yakınında
1: zirvenin gerçekleşeceği
0: mı kalıyoruz diye soracaktım. Böldüm, çok iyi. Affedersin. Evet.
1: Hatta kapalı yollar, estağfurullah, kapalı yollardan daha çok organizasyonu yapılacağı, hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakınız, hem işte Kongre Zümrüt'e yakınız. Doğru. Yani ikisinde de neredeyse yürüme mesafesindeyiz. O bakımdan hani şu tarafı elbette insanları rahatsız eder. İnsanlar özgürlüklerinin sınırlanmasından hiçbir zaman hoşlanmazlar. Yani dükkanı açamayacak olan da olacak, üniversitelerle ilgili, açık olanlarla ilgili tedbirler
0: var. Her durum tabii zor.
1: Yani hayat hem yavaşlayacak, hem her zaman hani aracınıza bindiğiniz veya herhangi bir toplu taşıma aracına bindiğiniz güzergahları kullanamayacaksınız. Biliyorsun o konularda işte tatiller var, yani idari izinler vesaire verildi. Bu belki o işin bir tarafını hafifletecek ama şu yanını da elbette vurgulayalım. Hani güvenlikle ilgili tedbirlerin bu getireceği sıkıntıların yanı sıra Türkiye'ye NATO ülkelerinin liderlerinin de dışında, NATO üyesi olmayan ülkelerin liderleri de dahil 40'ın üzerinde Cumhurbaşkanı ya da Başbakan gelecek. Bu kısmı önemli. Yani Türkiye maalesef, az önceki haberde de aktardın, terör denen illetin pek çok boyutuyla hala muhatap olan bir ülke. Yani birden çok örgütün her an maalesef eylem yapabilme hazırlığında olduğu, bir kısmının uykuda olduğu, böyle zamanlarda harekete geçtiği bir ülke. Bu nedenle yani hiç kimsenin, yani kendi insanımız dahil, Türkiye'ye gelen o önemli konuklar dahil, hiç herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu sürecin tamamlanmasını diliyoruz. Bu da önemli bu tarafıyla da, çünkü Türkiye'nin itibarı açısından da önemli. Zirvenin Türkiye'de yapılıyor olmasının sembolik anlamları kadar siyasi sonuçlarına, uluslararası sonuçlarına kadar önemli bir durum Serap.
0: Çok deneyimli gazetecilere de izinler verilmedi. Bu da çok konuşuldu dünden bu yana. NATO'dan bu konuda akreditasyon alamayan isimler var. Ona ilişkin ne konuşuluyor? Onlar nihai artık bir daha hani gözden geçirilmeyecek redler mi?
1: Evet, ya bildiğim kadarıyla şöyle ki, hem sorduğumuz güvenlik kaynakları hem de daha önceki NATO zirvelerindeki uygulamaya da bakıldığında, yani şimdi daha öncekilerde yok deniliyor ama hayır, bu uygulama bütün zirvelerde var ve bunun merkezinde de NATO. Hatta bir aşamadan sonra güvenlik hikayesinin koordinasyonu tamamen NATO tarafı üstleniyor. Yani bu bilgileri belki aktarmak lazım izleyiciye. Tabii ki tecrübeli meslektaşlarımızın bu konuda o zirvenin dışında kalması elbette güzel değil ama hangi kriterlerle yerlere neden hayır denildiğine dair doğrusu kimsede de bilgi yok. Evet. Herkes birbirine soruyor bir şekilde. Ama bunların tekrar gündeme alınma ihtimali benim bildiğim kadarıyla yok Serap. Yani o şekliyle kalacak anladığım kadarıyla.
0: Peki geçelim mi Cumhuriyet Halk Partisi gündemine? Orada dün bazı itirazlar vardı Yüksek Disiplin Kurulu'nda ihraç edilen belediye başkanlarından. Oradan onlara bir ret geldi. Süreç dünkü Kılıçdaroğlu özelliğinde tokalaşması üzerine çok konuştuk. Nasıl devam ediyor şu anda? Butlan kararının yansımaları.
1: Bu daha çok şimdi partinin genel merkezinde belli bir hakimiyet, belli bir kontrol sağlamış durumda Sayın Kılıçdaroğlu. Yani hepimizin dikkatini çeken bir şey, işin parlamento tarafında henüz çok ciddi adımlar atılmadı. Yani Özgür Özel gitti yine grup toplantısı yaptı vesaire gibi. Ancak ilçelerde ve illerde o süreçlerin hızlandığını görüyoruz. Yani bu 4 tane il başkanlığı ve diğer belediye başkanının ihraçla ilgili yaptıkları itirazların reddedilmesinin ardından benzer ihraç gündemleri olacak. Bunların da yani oransal olarak söylüyorum, çok büyük bölümünün o ihraçla ilgili yaptığı itirazlar, tedbir kararının kaldırılması gibi itirazlar kabul edilmeyecek gibi görünüyor. Çok yakında zaten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin o 820 imzalık kurultay talebine de bir cevap vermesi gerekiyor. Asıl hep kırılma noktası orası olacak diyoruz ya. Ona da böyle sayılı günler kaldı neredeyse. Diğer yandan ilçe ve illerde başlayan bu sürecin hemen akabinde olur diye düşünüyorduk ama Eylül ayı gibi bir kurultay süreci başlatacaklarını söylediler. Eylül'de kurultay yapılması değil, bu hep yanlış anlaşılıyor, tekrar söyleyeyim. Eylül'de bir kurultay süreci, bu şu anlama geliyor. İlçelerden illere kadar o sözünü ettiğimiz kurultay süreci başlayacak ki minimum 8-9 ay, 1 yıla kadar bunun süreceğini ifade edenler var. Zaten işte işe baktığımızda da daha kısa sürede olması mümkün değil.
0: Şimdi bir yandan da AK Parti'nin Sapanca'daki kampı başlıyor. Nasıl bir gündem olacak? Öncelikli olarak bu kamp özelinde öne çıkan bir başlık var mı AK Parti'nin bundan sonrası politikalarına ilişkin öne çıkaracağı?
1: Şimdi AK Parti daha önce geleneksel olarak kamp yaptığı yeri de değiştirdi. Sapanca'da yapacak, daha çok Kızılcahamam'da yapılıyordu istisnalar dışında. Başka illere de gitmişlerdi, Afyon falan da vardı ama bunu sorduk. Yani aslında bir farklılık olsun, bir değişim olsun gidilen mekan açısından, hani katılımcılar arasından. Bu bir. İkincisi, ekonomi elbette burada çok ciddi bir gündem ama bir ana tema var. O ana tema bu sefer daha çok dinleyecekler. Yani orada sunumlar belki yapılacak ama onun ana gündemini sunumlar oluşturmayacak. Oradaki katılımcıların, milletvekillerinin, diğer siyasetçilerin şikayetleri, sahadan getirdikleri öneriler, insanlar neyi öne çıkarıyorlar, bunları daha uzun uzun dinleyecekler. Onun akabinde belki onlara bu konuyla ilgili bir takım cevaplar verilecek. Evet, sunumlar var, arkadaşlarımız da yansıttığı gibi doğru. Ekonomide, adalette, bu alanda özellikle de NATO zirvesi yaklaşıyor. Dışişleri düzeyinde yapılan sunumlar olacak ama benim hem AK Parti'deki yakın isimlerle, bu süreci yöneten isimlerle yaptığım konuşmalar, hem de ortaya çıkan bilgiler daha çok müzakere ağırlıklı bir sürecin olacağı. Peki neden böyle bir tarih seçildi? Bu çok hızlı kararlaştırıldı, onu da söyleyeyim. Siyaset çok hareketli Serap. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler, işte terörist Türkiye süreciyle ilgili bir takım akışlar, bunlar hızlanırken siyasetin akışı da hızlandı. Bence AK Parti de hani bu bir seçim tarihine işaret eden anlamında söylemiyorum ama her an seçim olacakmış gibi bir hazırlığın içinde de görünüyor.
0: Evet, onu da akla getiriyor. Dediğin gibi bununla direkt olarak bir kesin bir bağ kurulamasa da buna hazır olmakla ilgili bir şey çağrıştırıyor.
1: Yani karşılıklı hamlelerin de geleceği bir dönem bu.
0: Evet, yani Mehmet Uççum Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 16 Nisan demişti. Daha sonra işte bugün onun açıklamasında paylaştık, diyor ki bu zaten erken seçim değil, öne alınmış seçimdir. Hani başka türlü yorumlanması kara propagandadır diyor. Evet. Sence 2028 Nisan, yani sana göre 2028'in Nisan'ında mı seçime gideceğiz biz? Yoksa çok daha sürpriz bir tarih olabilir mi?
1: Şimdi tabii ki bu konuda beyanda bulunan isim sıradan bir isim değil. Sayın Mehmet Uçum'un şu anki pozisyonu, konumu, sistemin içinde olması, bugüne kadar söylediklerinin de hep altının çizilmesinden bakarsak elbette verdiği tarihi çok önemsemek gerekiyor. Biliyorsun verdiği tarihle ilgili de Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Danışman'ın örtüşüyor ifade dedi, ettiği doğru tarihten saat farkımız bile yok dedi neredeyse. Buradaki temel konu şu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olması için iki tane yol var biliyorsun. Bir tanesi anayasa değişikliği yapılması ilgili konuda. Bir diğeri ise parlamentonun seçimleri yenileme kararı alması. Bunlar yapıldıktan sonra elbette yapılacak her seçim bir anlamda teknik olarak aslında erken seçim değil ama biz alışkanlık olarak öyle kullanıyoruz. Erken seçim kabul edilecek. Ama ben tabii 2027'nin herhangi bir döneminde yapılacak bir seçime de çok şaşırmam. Ama şu anda AK Parti yetkili ve önemli bir isimden gelen açıklamanın da elbette altını çizmek gerekiyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Nasuh değerlendirmelerin için.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Nasuh Güngör'e teşekkür ediyoruz. Şimdi bir de sıcak gelişme var. Az önce Ceylan Sever'e bağlanmıştık. Böcek ailesinin hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen davanın duruşması başlıyordu. Bir gelişme var. Nedir o gelişme Ceylan?
2: Biliyorsunuz ben yayında size şey söylemiştim. Savcılık mutalasını yani son görüşünü bu sanıklarla ilgili ne istediğini, hangi cezayı istediğini söyleyecek demiştim. Celse arasında yani duruşma iki duruşma arasında savcı mutalasını açıklamış. Biz de duruşmadan önce bu mutalaya ulaştık. Duruşma savcısı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin açıkladığı mütalasında sanıklar Serkan Kışı ve Zeki Kışı, bunlar ilaçlama firmasının sahibi ve oğlu, Doğan Caferoğlu ilaçlamayı yapan kişi Hakan Oğlak, otel sahibi Muhammed Munus Kristi, bu da çalışan, otel çalışanı, bilinçli tersiyle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. Öte yandan bir diğer otel çalışanı Rüstem Baytrov'un da hakkındaki ölümle illiyet bağı sağlanamayacak bir eylemi bulunmaması nedeniyle de beraatini talep etti. Yani 6 sanıktan birinin, bir otel çalışanının beraati talep edildi. Otel sahibi, otel çalışanı ve ilaçlamayı yapan kişi de, ilaçlama firması sahibi ve oğlunun da 22,5 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep edildi savcı tarafından.
0: Çok teşekkür ediyorum Ceylan. Habertürk Özel Haberler şefimiz Ceylan Sever bize aktardı bu sıcak gelişmeyi. Bakalım mahkemeden de ne karar çıkacak. Ayrıca bu olay dışında da geçen sonbaharda başka otellerde de aynı şekilde sanayide kullanılabilecek ilaçların sertifikası firmaların çalışanları tarafından nasıl ilaçlamada kullanıldığını gördük. Bireysel olarak evlerde ilaçlamalar yüzünden üst katta alt katta hayatını kaybeden çocuk ve bebekler oldu birkaç yıldır. Bu çok önemli bir konu. Kokusuz ilaçlar bunlar. İnsanlar o yüzden zehirlenmenin sebebini de anlayamıyor. Gıda zehirlenmesi olabilir diye odaklanılıyor. Orada da iş işten geçiyor. Gerçekten çok tehlikeli bir durum, çok ciddi ele alınması gereken bir durum. Şimdi organize suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezi 11 ilde operasyon var. 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 51 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları yürütüyor soruşturmayı. Organize suç örgütlerine yönelik soruşturma başlattılar. İddialarda nitelikli yağma, tehdit ve kasten öldürme gibi çok ciddi suçlar. Bu suçlara karışan şüpheliler tespit edildi. 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 11 ilde yapıldı operasyon. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Gelelim şimdi savaşta uzlaşmanın sonuçlarına. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından en yüksek gemi geçişi kaydedildi Boğaz'da. Bir günde 70 gemi Boğaz'dan geçti. ABD Boğaz'dan hiçbir koşulda ücret alınmayacağını öne sürse de Amerikan basını aksini yazıyor, tersini yazıyor. İddiaya göre İran Hürmüz Boğazı'ndan alacağı geçiş ücretleri sayesinde yılda 40 milyar dolar kazanacak.
3: Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişleri artıyor. İran ve ABD Boğaz'ın geleceği için görüşmeleri sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'nda çarşamba günü 28 Şubat'tan sonraki en yüksek günlük gemi geçişi kaydedildi. 70 ticari gemi Boğaz'dan geçti. Gemiler ağırlıklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak ve İran limanlarından hareket etti. Tankerler en az 11 milyon varil ham petrol taşıdı. Öte yandan ABD-İran mutabakatından sonra ilk kez Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığı duyuruldu. ABD'li yetkililer saldırının İran tarafından yapıldığını öne sürdü. Basra Körfezi Su Yolu İdaresi açıklama yaptı. Belirlenen rotaların dışında seyreden gemilere güvenli geçiş garantisi verilmeyecek denildi. ABD yönetiminden İran'ın Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti almayacağına yönelik açıklamalar gelse de Amerikan basını tersini yazıyor. Wall Street Journal'a göre İran, Hürmüz Boğazı'ndan milyarlarca dolar ücret elde etmeyi planlıyor. Boğaz'da güvenlik ve çevresel hizmetler için ücret talep etmenin yılda 40 milyar dolar gelir sağlayacağını öngörüyor. İran ve Oman Dışişleri Bakanları da Hürmüz Boğazı ile ilgili son gelişmeleri görüştü. Görüşmeden sonra açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, iki ülkenin Boğaz'ın geleceği hakkında diyalog yürütecek.

0: geleceğini vurguladı. Oman Dışişleri Bakanı Bedir bin Ahmed El Busaidi ise düzenlemelerin geçiş ücretini kapsamadığını söyledi. ABD ile İran arasındaki mutabakat saptığında Hürmüz Boğazı ile ilgili maddelere de yer verilmişti. ABD ablukasının tamamen kaldırılması öngörülürken İran'ın boğazdaki yönetim ve denizcilik hizmetlerini tanımlamak için Umman'la diyalog kuracağı belirtilmişti.
1: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili gözaltına alınan 7 kamu görevlisi tutuklandı. Tutuklananlar arasında görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı da var. Belediye personelinin ruhsatsız fabrikaya göz yumduğu, çıkan yangında sorumlulukları olduğu iddiasıyla soruşturma izni verilmişti. Operasyonla 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında görevden uzaklaştırılan Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'le zabıta müdür vekili de var. Geçen yıl Dilovası'nda kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangında 3'ü çocuk, 7 kişi hayatını kaybetmişti. 6 kişi yaralanmıştı. Sigortasız, kayıtsız hem de 3 kuruşa çalıştığı da ortaya çıkmıştı. Ne yazık ki aralarında 16 yaşında çocukların da olduğu 7 işçinin. HSK 2. Dairesi 15 Temmuz darbe girişimi ve farklı kumpas dosyaları kapsamında meslekten çıkarılan 62 FETÖ'cü hakim ve savcı Ergenekon kumpasından da ihraç etti. Devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminat bu 62 kişiden tahsil edilecek.
2: Evet. 87 dosya kapsamında inceleme yapıldı. Hakimler Savcılar Kurulu 2. Dairesi 15 Temmuz darbe girişimi ve farklı dosyalar kapsamında meslekten çıkarılan 62 FETÖ'cü hakim ve savcıyı Ergenekon kumpasından da ihraç etti. Devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminat bu 62 kişiden tahsil edilecek. Ergenekon davasının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev alan hakim ve savcılara ilişkin şikayetler daha önceki dönemlerde işleme konulmadı ya da soruşturma izni verilmedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince daha önce verilen ara kararlardan 9 Haziran 2026 tarihli kararla oy birliğiyle vazgeçildi. Disiplin hukukunun temel amacının yargıya duyulan güveni tesis etmek olduğu vurgulandı. Disiplin yönünden değerlendirme yapılmasına karar verildi. Dosyası incelemeye alınan isimler arasında Ergenekon kumpasının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev alan aralarında Firari Zekeriya Öz, Fikret Seçen gibi FETÖ mensubu savcı ve hakimler de bulunuyor.
3: Müsaade edin efendim.
2: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince yapılan incelemede toplam 87 dosyadaki fiiller değerlendirildi. 62 hakim ve savcı hakkında meslekten çıkarma cezası verildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararında Anayasa Mahkemesi ihlal kararları ve ağır ceza mahkemelerinin tazminat hükümleri hatırlatıldı. Maliye Hazinesince ödenen tazminatların 62 FETÖ'cü hakim ve savcı tarafından ödenmesi kararlaştırıldı.
1: Birçok kişi mesaj uygulamalarıyla, mesajla gönderilen linklerle dolandırılıyor. Yaygın olanlarından biri de HGS borcunuz var mesajı. Bir tıkla binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdılar ama klasik gibi görünen bu dolandırıcılık inanılmaz bir veri ihlalini de ortaya çıkardı. Casus yazılımlarla telefonları hackleyen çete tam 101 milyon kişisel veri, 146 milyon GSM verisini ele geçirdi. Arzu Kaya'nın özel haberi.
0: Kimi kendisini arayan kişilerce, kimi gelen faturayla, kimi de SMS'lerini kontrol ettiğinde hayatının şokunu yaşadı. Milyonlarca kişisel verinin çalındığı işte bu şekilde ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, dolandırıcılar PTT ve HGS'nin internet sitesi görünümünü taklit ederek sahte ödeme sayfaları oluşturdu. Ardından attıkları mesajlarla vatandaşları bu sayfalara yönlendirdi. Linke tıklayanların kişisel bilgileri ele geçirildi.
4: Ancak klasik bir dolandırıcılık inanılmaz boyutta bir veri ağı ihlaline sebep oldu. Şüphelilerin geliştirdikleri casus yazılımla mağdurların telefonuna eriştiği ortaya çıktı. Ve böylelikle tam 101 milyon kişisel veri, aynı zamanda 146 milyonluk GSM verisi ele geçirildi.
0: TC kimlik numaralarından adres bilgilerine, telefon numaralarından aile bilgilerine kadar çok sayıda veri panel sistemine yüklendi. Mağdurların ifadesi ise dikkat çekiciydi.
5: HGS borcu mesajı geldi. Tıklayınca Karayolları Genel Müdürlüğü sayfası çıktı. Borcum 1000 TL gözüktü. Ödeme bilgilerini girince hesabımdan 16 bin liraya yakın para çekildiğini gördüm. Bu harcama bana ait değil. Şikayetçiyim.
4: Şüpheliler sadece veri toplamakla kalmadı, arkalarında inanılmaz bir mali iz de bıraktı. Hesap hareketleri incelendiğinde yaklaşık 1 milyar liralık işlem hacmi yaptıkları belirlendi.
0: Savcılık 10 şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme gibi suçlardan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Öte yandan verilerin çalınmasına ilişkin 17 şüpheliye operasyon yapıldı. Soruşturma sürüyor.
1: Son yıllarda 4 yıllık lisans programları yerine 2 yıllık ön lisans programlarına yoğun bir ilgi var. Bu eğilimin ardında da elbette birçok sebep var. Yanıtları İrem Şimşek'in haberinde.
6: Yeni neslin kolaya kaçma modeli diyelim.
7: Bence güzel bölümlerin hepsi 4 yıllık da.
8: 2 yıllık meslek yüksekokullarını da üniversite alternatifi olarak gördüklerini ve buna göre tercihlerini yaptıklarını görüyoruz.
0: YKS sınavı bitti, tercih dönemi yaklaşıyor. Üniversite adaylarının hangi bölümleri tercih edeceği merak konusu. Son 10 yılda 4 yıllık lisans programları yerine 2 yıllık ön lisans programlarına talep arttı.
9: Tabii millet liseye gider gibi okul okuyor şu anda. İşte 2 yıllık programlarda hani okuyorsun ve işte okul okudum diyebiliyorsun.
10: Direkt meslek edinmek daha kolay olabilir yani. Sonuçta oradan mezun olduğun gibi iş yerin hazır oluyor diyebiliyorum.
0: Özellikle devlet üniversitelerinde bu talep daha fazla. 2016 yılında bir kontenjana düşen aday sayısı 18,2 iken 2025'te bu rakam 31,5'a kadar yükseldi.
8: Sınav sisteminin bir özelliği olarak da nitelemek bence yanlış olmaz. Tercih hakkı bu kadar artınca doğal olarak öğrenciler de bu hakkını kullanmak istiyor.
11: 2 yıllık bölümlerin de aslında avantajları var. Özellikle sağlık bölümlerinde.
12: Ya, üniversite olabildiğince okumalı bence. 4 yıllık okumalı.
13: YÖK Atlas verilerine göre son 10 yılda ön lisans programlarına olan ilgi rekor düzeye ulaştı. Peki öğrenciler 4 yıllık lisans programları yerine neden 2 yıllık ön lisans programlarını tercih ediyor?
8: Da öğrenciler biraz daha rahat iş girebilecekleri, rahat çalışabilecekleri ve yüksek gelir elde edebilecekleri bölümlere daha çok yöneliyorlar.
0: Peki ön lisansta en çok hangi alanlar tercih ediliyor?
8: Özellikle sağlık bilim dallarıyla ilgili 2 yıllık teknik alanlarda çok önemli bir yoğunluğun olduğunu görebilmemiz mümkün. İletişim ve bilişim sektörüyle ilgili alanların çok etkin olduğunu görüyoruz. İşletme ve muhasebe gibi alanlarda bir azalma olduğunu görebiliyoruz.
7: 4 yıllık programlar bence çok daha iyi abla. Hem daha deneyimli oluyorsunuz bu konuda. Üniversite yılları da yeni yıllarımız.
1: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na veda maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendi. Millileri son maçında da yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar meydanlarda maçı izledi.
14: Nereden geldiniz?
15: Küçükçekmece'den geldik.
14: Kaçta kalktınız?
15: Ben mi? 3'te.
2: Ekran başına geçildi, nefesler tutuldu. Tüm Türkiye, millilerin son maçı için tek yürek oldu.
16: Heyecan dorukta geldik, milli takımımızı desteklemeye geldik.
2: Milli takım Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Milyonlar maçı Türkiye'nin dört bir yanında kurulan dev ekranlarda izledi.
15: Mutluyuz. Milli takımımızı desteklemek için buradayız.
14: Milli maç heyecanının yaşandığı noktalardan biri de Yedikule Hisarı'ydı. Sabahın erken saatlerinde buraya gelen vatandaşlar maçı böyle takip etti.
15: Buranın tarihi atmosferi maçla birlikte inanılmaz bizi geçmişe götürüyor.
17: Çeyrek final falan beklerdim ben. Olabilir böyle hatalar, her takım kaybeder.
2: Gruptan çıkma şansı kalmayan milliler grubun son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni son dakikada gelen golle 3-2'lik skorla yendi.
18: Son dakika aşırı güzeldi. Elenmiş olabiliriz ama kocaman 81 milyon çok mutlu oldu bu sabah.
19: Biz yense de yenilse de her zaman milli takımımızın peşindeyiz. Desteklemeye devam edeceğiz.
1: Aa! Özel tarihlerde evlenmek bir gelenek haline geldi neredeyse son dönemde. Bu yılda 26.06.2026 tarihi yoğun ilgi gördü. Bu tarihte nikah kıydırmak isteyen çiftler Ankara'da evlendirme

0: dairelerinde sıraya girdi.
1: Bu özel günler ritüel oldu tarihe göre. Gençler artık bu özel günlerde nikahlarını ve düğünlerini yaptırmak için bütün evlendirme daireleri bence sıraya giriyorlar.
2: Nikah tarihlerini ölümsüzleştirmek istediler. O günün özel olması için başvurdular. Evlendirme dairelerinde 26.06.2026 yoğunluğu yaşanıyor.
1: Yaz sezonu olması dolayısıyla en az 25-30 arasında günlük ortalama zaten nikahlarımızı kıyıyoruz çiftlerimizin.
2: Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Çiftler akılda kalıcı ve farklı bir tarih için takvimleri karıştırdı. Bu senenin tercihiyle 2026 yılına uyumlu tarihler oldu.
3: Evet.
2: Nikah tarihlerini özel güne denk getirmek isteyen 471 çift 26 Haziran için Ankara'da belediyelere başvuru yaptı. 163 ile en yüksek başvuru Altındağ ilçesinde oldu. Altındağ Belediyesi'ni Keçiören, Yeni Mahalle ve Çankaya takip etti. Rakamların tekrarı ve kolay hatırlanabilir olması çiftlerin özel tercihi oldu. Diğer günlere kıyasla başvuru sayısında yoğunluk yaşayan belediyeler, çiftlerin taleplerini karşılayabilmek amacıyla nikah saatlerinde ayarlamalar yaptı.
1: Önümüzde 26.06.2026 var. Şu anda 163 tane nikahımız var. Bunlardan 12 tanesi yabancı olmak üzere 163 tane başvuru aldık. Yana kadar da devam ediyoruz başvuru almaya.
2: Benzer yoğunluk en son 06.06.2026 tarihinde olmuştu. Sadece Altındağ'da o gün 200'ün üzerinde nikah kıyıldı. Normal günlerde ise ortalama 25 nikah başvurusu oluyor.
0: Pi sayısı matematikte en çok kullanılan sabitlerden biri, akla 3,14 gelir hemen, virgülden sonrası da sonsuza kadar giden bir sayıdır. Antalya'da 16 yaşındaki lise öğrencisi büyük bir başarıya imza attı. Bakın virgülden sonraki kaç basamağı ezberledi.
4: 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 32, 38, 46, 46, 43, 38, 43.
2: Saymaya bir başladı, bitirmesi 22 dakika sürdü. Pi sayısının virgülden sonraki 5000 basamağını ezberledi. Antalya'da yaşayan 16 yaşındaki Bilge Kağan Çetinkaya'nın pi sayısı merakı Dünya Pi Günü olan 14 Mart'ta okulda düzenlenen yarışmayla başladı.
5: Bu yarışmada ben bir hafta gibi bir sürede yaklaşık 350 basamak ezberledim.
2: Pi sayısında virgülden sonra ezberleme konusunda Türkiye rekoru 3600 basamaktı.
5: Bu rekordan haberim oldu ve bu rekoru kırmak istedim. Daha sonrasında 6 ay gibi bir sürede de yaklaşık 5000 basamağa ulaştım.
2: Peki bunu nasıl başardı?
5: 5000 basamağa sayfalar ayırdım, 5 sayfa. Bu her sayfayı da belli parçalara ayırdım. Daha sonra bu parçaları da satır satır ayırarak ezberlemeyi kolaylaştırmayı amaçladım.
2: Bilge Kağan, matematik öğretmeni Şükran Doyran ve Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Kargın gözetiminde deneme yaptı.
6: 22 dakika içerisinde Bilge Kağan virgülden sonra 5000 basamağını okuma başarısı göstermiş oldu.
2: Deneme videoyla da kayıt altına alındı.
0: Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, trilyoner ünvanını kaybetti. Musk'ın şirketi SpaceX'in hisselerinde yaşanan düşüşün ardından serveti 950 milyar dolara geriledi.
2: Elon Musk'ın dolar trilyoner serüveni 2 haftadan kısa sürdü. SpaceX ve Tesla hisselerinde yaşanan düşüşler Musk'ın kişisel servetini de aşağı düşürdü. Musk 12 Haziran'da dünyanın ilk trilyoneri olmuştu. Halka arz edilen SpaceX'in hisseleri ilk gün 135 dolardan işlem görmüştü. 16 Haziran'da ise hisseler 225 dolardan alıcı buldu. Bu da şirket hisselerinin %42'sini elinde bulunduran Musk'ın servetini 1,32 trilyon dolara kadar yükseltti. Ancak SpaceX'e olan ilgi kısa sürdü. Yapay zekanın uzun dönemli karlılığından şüphe duyan yatırımcılar SpaceX hisselerini satmaya başladı. Pazartesi günü şirketin hisseleri %16 değer kaybetti. Bu da Musk'ın servetinden 240 milyar dolar sildi. SpaceX'in hisse değeri 154 dolar seviyesine gerilerken Tesla hisseleri yaklaşık %6 düştü. Musk'ın kişisel serveti 957 milyar dolar olarak hesaplandı. Musk'ın dünyanın en zengin insanı unvanıysa hala elinde. Bloomberg milyarderler listesine göre Musk'ı Google'ın kurucuları Larry Page ile Sergey Brin takip ediyor. Musk'ın serveti bu iki ismin toplam servetinden 385 milyar dolar daha fazla. Musk'ın kişisel servetinin yaklaşık %80'inin SpaceX firmasının borsa performansına bağlı olduğu için keskin değişimler gösterdiği belirtiliyor.
0: Antalya'da buğdayın hasat edildiği tarlalarda sanat eseri gibi bir görüntü var. Fotoğrafta görüyorsunuz. Halılar var tarlalarda. İzleyelim nedir?
2: Renk renk, desen desen halılar tarlaya serildi. Buğday tarlaları halı tarlalarına dönüştü. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hasat sonrası tarlalarda bugünlerde farklı bir hareketlilik var. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan halı ve kilimler tarlalara serilmeye başlandı.
3: Serme amacımız canlı olan renkleri pastellendirmek. Bir, ikincisi güve olmaması için yaz boyunca güneş altında tutmamızın nedeni bu. Üç ay boyunca halıların sermesi, kaldırma şeyi de 3 ay sonunda kaldırabiliyoruz.
7: Halılar Anadolu'nun her tarafında topluyorlar. Biz de gidip bu arkadaşlardan alıyoruz, getiriyoruz. Burada yıkatıyoruz, güneşletiyoruz. İstanbul'a dükkanımıza götürüyoruz.
2: Kök boyalı, el dokuması halı ve kilimler bakım ve onarımı yapıldıktan sonra ihraç ediliyor.
7: Amerika'ya da gidiyor, İngiltere, Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya. Çoğu yere gönderiyoruz.
2: Tarlalarda oluşan renkli görüntü fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.
8: Adana'dan geldim çekim yapmaya. Burayı çok renkli ve çok değişik buluyorum. İkinci gelişim ama tekrar tekrar geleceğim tabii ki. Fotoğraf çekmek için geliyorum.
0: Diyarbakır'daki gizemli Mithras Tapınağı'ndaki kazılar asırlar öncesine ışık tutmaya devam ediyor. Yeni bulunan kitabenin çözülmesiyle tapınağın 1700 yıl önce mühürlenerek kapatıldığı ortaya çıktı.
9: Burada Sliba Kadişa, Kutsal Haç, Lalaha, Tanrı adına.
2: 2017 yılında keşfedildi. Gizemli dinin son tapınağı olarak bilinen Mithras Tapınağı'nda önemli bir bulguya daha ulaşıldı.
10: Aslında dünya arkeolojisine önemli bir keşif olarak tarihe ismini yazdırdı.
2: Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi'nde yapılan kazılarda 9 yıl önce keşfedilen Mithras Tapınağı'nda çalışmalar sürüyor. Mithras dinine ait 1900 yıllık yeraltı tapınağında giriş kapısında bulunan kitabenin çözümü yapıldı.
10: Hristiyanlıkla birlikte bu gizem dininin, bu ezoterik dinin en önemli tapınağının kapatıldığını gördük.
2: Kitabedeki yazıya göre gizemli dinin tapınağı 1700 yıl önce Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyanlar tarafından kapatılarak mühürlenmişti. Yeraltı sığınakları, gizli geçitleri olan tapınak Hristiyanlığın benimsenmesiyle önemini kaybetmişti.
9: Eski Aramice yazıtlara baktığımızda bir örnek olarak da yazı özellikleri açısından da ayrıca önem arz ediyor.
2: Kitabedeki yazıyı Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Sait Toprak bir yılda çözümledi.
9: Bu arkeolojik olarak son derece önemli bir keşiftir. Yazının çözülmesi ve farklı şekillerde değerlendirilmesi de mevcut şu yapının ve kale içindeki diğer yapılarla beraber son derece önemli bir bütünlük oluşturduğunu düşünüyoruz.
0: Bir sıcak gelişme var. Küçük Leyla'yı hatırlarsınız. Günlerce konuştu Türkiye. Ağrı'da kaybolmuştu. 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu Leyla Aydemir'in. Karar belli oldu. Mahkeme sanık amcaya hapis cezası verdi. Üçüncü kez yeniden görülen davada biri tutuklu, 7 sanık hakim karşısına çıktı. Bir önceki duruşmada mahkeme Leyla'nın annesini dinlemişti. Karar duruşmasında mahkeme tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir'e kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. İlk duruşmada hatırlayın fail bulunamamıştı, faili meçhul kalmıştı Leyla'nın ölümü. Ardından başka iddialar ortaya atıldı. Aramalar sırasında bazı seslerin tespit edildiği, bazı tanık beyanları onun üzerine tekrar yargılama başladı. 4 yaşındaki Leyla 15 Haziran 2018'de Ağrı'da bayram ziyaretine gittiği dedesinin köyünde kaybolmuş, 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Küçük kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı Yusuf Aydemir. Ve bu haberle para gündemi noktalayalım. Spor haberleri var sırada. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. A milli takımımız 2026 Dünya Kupası D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 90+8. Dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti. İlk maçında yenilerek turnuvaya erken veda eden milliler son maçında ev sahibini yenerek Dünya Kupası serüvenini teselliyle noktaladı.
1: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldiği mücadeleden 90+8. Dakikada bulduğu golle 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve turnuvaya 3 puanla veda etti. D grubundaki ilk iki maçında Paraguay ve Avustralya'ya yenilen ve ikinci hafta sonunda eleneceği kesinleşen millilerimiz sahaya prestij için çıktı. Karşılaşmanın daha 3. dakikasında Austin Trostin'in golüyle 1-0 geriye düşen Ay Yıldızlılar beklemedi. Arda Güler 10. dakikada fileleri havalandırdı ve skoru 1-1'e taşıdı. Bu gol 2002 Dünya Kupası'nın ardından turnuva tarihinde attığımız ilk gol olarak kayıtlara geçti. Golün ardından baskısını yükselten milliler 31. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Eren Elmalı'nın pasında Orkun Kökçü'nün ceza sahası içinden çektiği şut, Barış Alper Yılmaz'a çarparak ağlarla buluştu ve ilk yarı 2-1 Türkiye üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı giren taraf Birleşik Amerika oldu. 49. dakikada Sebastian Berhalter sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi. Beraberlik sonrası gol arayışını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri'nin önünde Uğurcan Çakır engeli vardı. Milli kaleci çıkardığı kurtarışlarla skoru korudu. Karşılaşmanın 90+8. Dakikasında Kaan Ayhan'ın attığı golle millilerimiz 3-2 öne geçti ve bu skorla sahadan galip ayrıldı. Millilerimiz Dünya Kupası serüvenini 3 puan

0: puanla ve D grubunun son sırasında tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri ise topladığı 6 puanla grubu lider bitirerek son 32 turuna yükseldi. Grubun diğer takımlarından Paraguay ve Avustralya da 4'er puanla son 32'ye kalmayı başardılar.
1: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella maçın ardından konuştu. İtalyan çalıştırıcı, bu galibiyet 1000 zafere bedel oldu. Başımız dik şekilde ülkemize döneceğiz dedi.
2: Posso dire che sono strafelice per i ragazzi. Hanno dimostrato di avere un'anima.
3: Son hafta hepimiz için çok zor oldu. Kadroda zihinsel olarak çok enerji sarf eden fazla futbolcumuz vardı. Maç başladıktan bir dakika sonra gol yiyip ayağa kalkabilmek takım ruhunu ortaya koyan bir göstergeydi. Çok mutluyum. Bütün futbolcular yeteneklerini gösterdi. Türk halkı adına, oyuncuların ve başkan adına çok mutluyum. Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. Biraz adaletsizlikler de oldu. Ben maçın sonuna doğru çok duygusallaştım. Bu galibiyet 1000 tane zafere bedel bir maç oldu. Futbol bu. Bazen adaletli olmaz ama kabullenmek zorunda kalırız. Sonuçların dışında kadronun nasıl oynadığını, takımın sahada verdiği çabayı da görebilirsiniz. Bunun altını çizmek istiyorum. Gol atmak tabii ki şut sayısından daha önemlidir. Bu kadronun unsurlarından hiçbirini diğerleriyle kıyaslayamayız. Hepsinin üstünde büyük bir baskı vardı. Ben doğru bağlamda olayları incelemeyi tercih ederim. Biz ilk iki maçta şanslı değildik. En azından iki maçtan birinde berabere kalmak bizim için işleri kolaylaştırabilirdi. Ama ben takımın bu maçtan nasıl tepki vereceğini görmek istedim. Tabii ki elendiğimiz için hayal kırıklığı içindeyiz ama buna rağmen gurur duyabileceğimiz bir noktadayız. Her zaman en ideal koşullar içinde olmadık. Anlık olarak adapte olmamız gerekiyordu. Ama Kasım'da belki elemelerden çıksaydık farklı olurdu. Ama biz Mart sonuna doğru bu turnuvaya girdiğimiz için farklı oldu.
1: Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Salih Özcan da maçın ardından açıklamalarda bulundu. Orkun Kökçü, onurumuz için oynadık, hedefimiz daha ileriye gitmekti ama olmadı derken, Salih Özcan ise daha fazlasını hak etmiştik şeklinde konuştu.
4: Öncelikle çok üzgünüz. Ülkemizden, vatandaşlarımızdan özür diliyoruz çünkü bunu hak etmediler. Daha güzel başarılar elde etmek istiyorduk. Daha iyi yerlere gelmek istiyorduk bu turnuvada. Ama ne yazık ki bunu başaramadık. Şu an diyecek çok bir şey yok. Maçtan sonra yani duygular yüksek olur. Yanlış şeyler söyleyebilirsin. Ama herkes kendine özel stresi yapar bu tatilde. Ve onu yaparak da inşallah gelecek turnuvalarda daha iyi bir şekilde yani ülkemizi daha güzel bir şekilde gururlandırabiliriz. Bu bizim en önemli düşüncemiz şu an. Ben şahsen öyleyim. İnşallah gelecek turnuvaya da katılırız. Orada da daha iyi bir, daha kaliteli, daha başarılı bir Türkiye'yi gösterebiliriz.
5: Nasıl başlayayım? Mutlu mu olayım, üzgün mü olayım? Gerçekten bu takım fazlasıyla aslında hak ediyor. Takımda gerçekten yetenek var. Kendimize aslında güveniyorduk ve son maçta da yüzümüzü göstermek istedik ve öyle de yendik maçı. Her maçta bir ders alabilirsin dediğim gibi. Şimdiki gelecek maçlarda da son maçı örnek olarak alabiliriz ve öyle de maçlara odaklanırız.
1: A Milli Erkek Voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Dünya sıralamasında zirvede yer alan Polonya, VNL'de bu sezon 4. galibiyetini aldı. Türkiye ise 6. maçında 3. mağlubiyetini yaşadı. 31 sayıyla maçın en skor ismi olan Ay Yıldızlı voleybolcu Adis Lagumzia'nın performansı galibiyet için yeterli olmadı. Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 3. maçında cumartesi günü 21.30'da Arjantin'le karşı karşıya gelecek. Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir, yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir, daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 26 Haziran Cuma bugün günlerden haftanın son iş gününde gün ortasında beraberiz. Ben Sena Alkan. Hızla gelin haberleri aktarmaya başlayalım. Günlerce konuşmuştuk. Hepimizi üzen bir haberdi. Almanya'dan İstanbul'a tatile gelmişti. 4 kişilik böcek ailesi 2 küçük evladıyla beraber İstanbul'u gezmek, hasret gidermek istemişlerdi memleketleriyle. Ama 4 kişilik ailenin ölümünü gördük maalesef, böyle hastaneye gidiş görüntüleri de dahil olmak üzere çok acı görüntüler. O davada bugün ikinci duruşma görülüyor. 22 yıl hapis cezası talebi var. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever davayı, duruşmayı takip ediyor ve tüm notlarıyla karşımızda. Ceylan, sözü sana bırakıyorum.
1: Sena Alkan, duruşma salonunda boğazlar düğüm düğüm, gerçekten kimse yutkunamıyor şu dakikalarda. Çünkü Çiğdem Böcek'in annesi Aysu Çelik, kendisine söz hakkı verildi savcı mütalasını verdikten sonra. Öyle cümleler kurdu ki yani ben salonda olup ağlamayan birini görmedim, öyle söyleyeyim size. Ama öncelikle şunu söyleyelim, 22 yıl demiştin ya, oradan başlayalım. Şimdi önceki duruşmada her şey tamamlanmış, savcı mütalasını versin, yani sanıklarla ilgili son görüşünü açıklasın diye duruşma savcısına dosya gönderilmişti. O da esas hakkındaki, yani bu konuya ilişkin görüşünü açıkladı. 5 kişiye ceza istedi. 6 sanık var biliyorsunuz. Kimdir onlar? Mütalada sanıklar Serkan Kışı ve Zeki Kışı. Bunlar ilaç firması sahibi, oğlu ve ilaçlamayı yapan kişi Doğan Caferoğlu, otel sahibi Hakan Oğlak ve otel çalışanı Muhammed hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis cezası istedi savcı. Bir diğer otel çalışanı Rüstem Baytrov hakkında da beraat talep etti. Şimdi bunun üzerine herkese söz hakkı verildi. Anneden başlandı. Annenin kurduğu cümleleri söylüyorum. Ben Çiğdem Böcek'in annesiyim. Gereken adaleti sağlamanızı istiyorum. Çocuğumu toprağa koyduğumuz gün biz de öldük. Benim ne günahım vardı? Bizim çocuğumuzun, torunlarımızın ne günahı vardı? Benim evimde artık yemek yapılmıyor başkanım. Nasıl vicdanınız var sizin diyerek sanıklara seslendi. Benim ne suçum vardı? Benim çocuklarımın ne suçu vardı? Benim çocuğum sağ olsaydı şimdi izne gelecekti dedi. Yani gurbetçi ailelerde tatile gitmek, yani memlekete gelmek aslında izne gitmek olabilir.

olarak anlatılır hep. İzne gelecekti derken bundan bahsediyor. Benim çocuğum sağ olsaydı şimdi izne gelecekti. Benim acımı hiçbir şey dindirmeyecek. Ben daha çocuklarımın evinden eşyalarını alamadım. Elim varmıyor. İlaçtan olduğunu söyleseydiniz otele gelmezlerdi. Başka otele giderlerdi. Kızımın doğum günü için gelmişlerdi. Ölüleri kaldı. Bir günde 3 cenaze aldım Sayın Başkanım. Bir annenin gözyaşını dindirin. Bunları serbest bırakmayın.

0: başka otelde kalırdı. Ben çocuklarımın mezarını öpüyorum. Ben gidip mezarlarını öpüyorum. Mezar öpmek nedir bilir misiniz? Ben Çiğdem'imi göremeyeceğim. Ben masalımı göremeyeceğim. Bile bile ilaçladınız, bile bile öldürdünüz. Değer miydi dünya malına diye isyan etti ve cezalandırılmalarını istedi. Öte taraftan diğer aile üyeleri, Böcek ailesinin ailesi de keza cezalandırılmalarını istedi. Beter olsunlar dedi Servet Böcek'in babası. Onlar da evlat acısı yaşasın dedi. Anne Aysu Çelik'in söyledikleri gerçekten yürekleri dağladı. Şimdi duruşma devam ediyor. Bu duruşmada karar bekliyoruz. Sözlü olarak savunmalar gerçekleşiyor. Bakalım mahkeme heyeti ne karar verecek, ama şunu da söyleyeyim Sena Alkan, bir diğer dipnot olarak anlatmış olayım. Şimdi biz basın mensupları, yani yerel basın diyeyim, hepimiz buradayız ulusal basın olarak, ama bir de yurt dışından çok fazla basın mensubu meslektaşımız burada, onu da söyleyeyim. Yani özellikle Avrupa'dan, Almanya'dan çok fazla sayıda gazeteci geldi ve duruşmayı takip ediyorlar. Salon hınca hınç dolu bir şekilde duruşma izleniyor. Yani yabancı basının da bu duruşmaya oldukça ilgisi fazla. Bakalım ne karar çıkacak.
1: Ceylan Sever, ya çok zor yani yaşamak, tanıklık etmek, aktarmak. Ceylan Sever bir annenin isyanını aktardı. Pırıl pırıl bir aile, iki küçük yavrusuyla memleketlerine geldiler ve burada dördü de bir günde hayatını kaybetti. Bunlar yaşandı maalesef. 22,5 yıl hapis cezası konuşuluyor şimdi. Bir başka sıcak gelişme, bu da yine bütün toplumda infial uyandıran, hepimizi çok üzen bir gelişmeydi. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu Leyla Aydemir'in. Hatırlayacaksınız Leyla Aydemir'i. Davası tekrar açıldı, görülüyordu, karar belli oldu. Sanık bir amca vardı, hapis cezası verdi mahkeme o amcaya. Aktaralım, üçüncü kez yeniden görülüyor bu dava. 7 sanık, tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıktı. Küçücük bir yavrumuzdu Leyla Aydemir. Köyüne gitmişti, kaybolmuştu, günlerce aranmıştı. Bir önceki duruşmada mahkeme Leyla'nın annesini dinlemişti. Karar duruşmasında mahkeme tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir'e kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. 4 yaşındaki Leyla Aydemir 2018'in 15 Haziran'ında Ağrı'da bayram ziyaretine gitti ailesiyle beraber. Dedesinin köyünde kayboldu. 18 gün boyunca karış karış bütün köy arandı ama Leyla bulunamadı. Daha sonra cansız bedeni bulundu 18 gün sonra ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Ve bir dönemde bu davada sanık bile kalmamıştı. Şimdi amca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla kararda çıktı. Devam edelim aktarmaya. Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturması sürüyor. İmar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiaları ile ilgili 3. dalga operasyon yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Geçen yıl Temmuz ayında ilk dalgası yapılan operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili soruşturmada gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Habertürk muhabiri Arzu Kaya, takip ediyoruz sevkleri. Söz sende Arzu.
2: 10 kişi sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerin ardından arkamızda bulunan Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi ve şu an itibariyle Anadolu Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca ifade işlemleri sürüyor. Geçtiğimiz pazartesi ise soruşturma kapsamında 12 kişi daha gözaltına alınmıştı ve bunlardan 6'sı hakkında tutuklama kararı verilmiş. 6'sı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Peki tutuklananlar arasında kimler var? Bugün kimler gözaltında ve ifade işlemleri devam ediyor? Onlardan bahsedelim isterseniz biraz da. Bizzat kaçırma fiiline iştirak eden, kaçırma fiili içerisinde bulunan şüphelilerin de aralarında bulunduğu 10 sanık şu anda savcılıkta sorgusu sürüyor. 17 Haziran akşamına dönecek olursak Erhan Karaal evin önünden kaçırılmış vatan emniyeti seni götüreceğiz diyerek polis süsü verilmiş kendisine, polis süsü vermiş kişiler tarafından kaçırılmış.

0: ayrılmıştı ve tam 35 saat sonra Tuzla'da bir depoda bulunmuştu. Tabii bu süre zarfı içerisinde İstanbul'un birçok noktasında araçlar değiştirilerek gezdirilmiş, bu şekilde akıbetinin bulunmaması sağlanmıştı ama savcılığın yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda toplamda 22 kişi gözaltına alınmış bulundu bu soruşturma kapsamında. Peki neden böyle bir eylem gerçekleştirildi sorusuna gelecek olursak da Erhan Karal verdiği ifadesinde tam olarak şunları aktarıyor. Beni Ekrem İmamoğlu'nun kasası olmakla suçladılar ve Ekrem İmamoğlu'nun 300 kilo altını var, 500 kilo altını var diyerek bu altınların yerini söylememi istediler. Ben de kendilerine altınların yerini bilmediğimi, böyle bir konuya vakıf olmadığımı söyleyerek herhangi bir bilgim olmadığını belirttim. Ancak beni darp ettiler, bana işkence uyguladılar. Bir kısmının yüzünü görebildim, bir kısmının yüzünü göremedim dedi ve tabii soruşturma kapsamında da şüphelilerin gördüğü kadarıyla kimlik tespitinin yapılması yardımcı oldu. O şüpheliler şu anda arkamızda bulunan Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda sorgulanıyorlar. Önümüzdeki saatlerde de akıbetleri belli olacaktır. Biz de aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Arzu Kaya aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi AK Parti Sakarya'da kampa giriyor. Kamp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak. Ama öncesinde, bu haberi vermeden önce, Mahir Kılıç'a gideceğiz. Mahir Kılıç'ı bir görelim. CHP ile ilgili gelişmeler var. Mahir, söz sende.
2: Evet, Sena Alkan, önemli bir birim kuruldu Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde. Dilersen onunla başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu hem göreve gelmeden hem de öncesinde en çok dikkat çektiği nokta arınmaydı. Özellikle rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin bu çağrı yapmıştı. Arınacağız demişti. CHP geldiğinde ilk ifadesi de bu oldu. Arınma süreci kapsamında hukuk servisi içinde önemli bir birim kuruldu. Belediyelere yönelik hakkında yolsuzluk ve rüşvet iddiası olan belediyeler mercek altına alınacak bu birim tarafında. İçinde avukatlar, maliyeciler, denetçilerin yer aldığı oldukça geniş kapsamlı bir çalışma grubu diyebiliriz. Hakkında soruşturma olan belediyeler ve aynı zamanda soruşturmaya tabi olmasa bile çeşitli yolsuzluk iddiaları bulunan belediyeler yakın bir şekilde incelenecek. Bu kapsamda iddianameler takip edilecek, tanık ifadeleri mercek altına alınacak ve dediğim gibi uzmanlar bu süreci değerlendirecek ve hakkında rüşvet ve yolsuzluk olduğu kesinleşen isimler ise partiden ihraç edilecek, bunu belirtebiliriz. Öncesinde bu birim bir rapor hazırlayıp genel merkeze sunacak ve o rapor çerçevesinde genel merkezinde adım atmasını bekliyoruz. Burada dediğim gibi özellikle iddianameler, tanık ifadeleri ve birebir yapılacak görüşmeler etkili olacak. Önemliydi bu, bunu ifade ettik. Bir de ihraç dalgası var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. O geçtiğimiz haftalarda milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarına yönelik ihraç kararları alınmıştı. Önümüzdeki haftada bunun sürmesini bekliyoruz. Özellikle bazı il başkanlarına yönelik MYK'dan bu kararlar çıkabilir. Öncelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarına, mutlak butan davasında usulsüzlükleri ismi karışan il başkanları olacak. Öncelik konularda olacak. Ancak yine Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden, küfür eden bazı teşkilat mensuplarında önümüzdeki hafta ihraç edilmesini bekliyoruz. Olağanüstü kurultay tartışması devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Özgür Özel cephesi 800'den fazla delegenin imzalarını genel merkeze teslim etmişti. Genel merkez tahsis sürecinin devam ettiğini ifade ediyor ve tedbir kararı ve mevcut hukuki sürecin henüz kesinleşmemiş olmasını gerekçe göstererek bu şartlarda bir olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. Özel cephesi ise bir süre vermişti. 10 günlük süre veriyoruz ifadesini kullanmıştı. O süre normalde bugün doluyor, ancak bugün herhangi bir başvuru beklemiyoruz. Önümüzdeki hafta özel cephesinden bir çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi noktasında mahkemeye başvuru yapılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta o açıdan oldukça önemli. Aynı zamanda olağan kurultay takvimi de açıklandı geçtiğimiz günlerde. Parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından Eylül ayı başında bu süreç başlayacak. Mahallelerden ilçelere, oradan illere devam eden bir süreç olacak. Ancak büyük kurultay için bir tarih vermek mümkün değil. Bunun için hukuki sürecin kesinleşmesi bekleniyor. Ancak tahminleri sorduğumuzda genel merkez kaynaklarına her şeyin yolunda, seyrinde gitmesi halinde 2027 yılının bahar aylarında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor. Şubat'a belki yetişmesi zor, ancak Mart ya da Nisan aylarında büyük kurultay yapılabilir deniliyor. Büyük kurultayın anlamı hem genel başkanlık hem de parti meclis üyelerinin, yani Partinin yönetici biriminin en yetkili organı seçildiği birim Büyük Kurultay'ın ancak o tarihlerde yapılabileceği ifade ediliyor. Tabi oldukça önemli bir süreç, hem olağanüstü hem de olan kurultay süreci, karşılıklı hamleler geliyor. Hem özel cephesi hem de Kılıçdaroğlu cephesinden bizler de bu süreci yakından takip eder olacağız deyip sözü Ankara'dan size bırakalım Sayın Alkan.

0: Mahir Kılıç Ankara'dan aktardı gelişmeleri. Şimdi AK Parti Sakarya'da kampa giriyor. Kamp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak. Yeni dönemin yol haritası ele alınacak. Bir gidelim Sakarya'ya. Emre Karaca bizi bekliyor. Detayları aktaracak. Emre, söz sende.
1: Evet, AK Parti'nin 33. değerlendirme ve istişare kampı bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleşecek. Bugünden itibaren partililerin katılımları yavaş yavaş başladı. İlgili otele tabii 1300 civarında partilinin katılımı bekleniyor. Çok geniş bir yelpaze var. Bakanlar, kabine üyeleri, bununla birlikte milletvekilleri, partinin üst düzey kademe üyeleri, teşkilat üyeleri de katılacağı, son derece kapsamlı oturumların gerçekleşeceği bir hafta sonu gerçekleşmiş olacak. Tabii resmi açılış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak. Yarın olacak bu resmi açılış konuşması. Saat 1'de olması öngörülüyor. Ardından da çeşitli oturumlar başlayacak. Bu oturumlar iki başlıkta yapılacak. Parti politikaları oturumunda özellikle kurumsal olarak hedefler ön plana çıkacak. Partinin sorunları, partinin bundan sonraki yol haritasının masaya yatırılmasını bekliyoruz. Buradaki oturumlara da Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin başkanlık edeceğini söyleyelim. MYK üyeleri partililerle birlikte bir istişare zemini oluşacak. Bir de ortak akıl oturumları var. Bunlar hükümet nezdinde özellikle önümüzdeki döneme dair yol haritasının şekilleneceği oturumlar olacak. Burada 4 ana başlık var. Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları oturumları gerçekleşecek. Bu oturumlara da ilgili bakanlıkların katılacağını söyleyelim. Yani çeşitli bakanlıkların çeşitli kapsamlarda yapılacak bu toplantılarla birlikte hem partililerin sorularına yanıtlamasını bekleniyor hem de önümüzdeki döneme ilişkin olarak projeksiyon tutmaları bekleniyor. Tabii parti önemli bir zaman diliminde aslında bu kampı gerçekleştiriyor. Çünkü önümüzdeki dönemde iki önemli yıl dönümü var. Öncelikle 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü önemli bir tema olacak. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı hem açılış konuşması da hep kapanış konuşması da bu konuya değinmesini bekliyoruz. Burada da önemli bir tema olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka önemli dönüm noktası da partinin 25. yıl dönümü. Bilindiği gibi 14 Ağustos'ta kuruluş yıl dönümü programı olacak. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yapacağı konuşmada 25 yılın bir muhasebesini ve AK Parti'nin neler kazandırdığını Türkiye'ye eline boyuna bir şekilde değerlendirileceği bilgisi de partililer tarafından verildi. Artık gözler yarına çevrilmiş olacak. Dediğimiz gibi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasının ardından az önce detaylarını aktardığım o oturumlar gerçekleşecek ve önümüzdeki döneme ilişkinde yol haritası en azından parti nezdinde şekillenmiş olacak.
0: Emre Karaca Sakarya'dan aktardı. Şimdi devam edelim. Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e yükseldi. 4300'den fazla kişi yaralandı. Binlerce kişiden haber alınamadığı belirtiliyor. Uluslararası toplumun gönderdiği arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmaya başladı. En kritik saatlerde de yavaş yavaş sona yaklaşılıyor. Bir bakalım.
2: Venezuela yaşadığı büyük depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası ekipler tek tek Venezuela'ya ulaşırken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor. Venezuela'da meydana gelen depremlerde en çok hasar alan bölge La Guaira oldu. Kente yaşanan yıkım havadan görüntülendi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez bölgeyi ziyaret etti.
3: Uluslararası yardım talep ettik. Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ilk ekipler ulaştı. Diğer ülkelerden gelenler de kısa süre içinde intikal edecek. Tüm dualarımız ve iyi dileklerimiz Venezuelalılarla.
2: Rodriguez, mümkün olduğunca fazla insanı enkaz altında kurtarmak istediklerini ifade etti. Venezuelalıların açtığı bir internet sitesine göre yaklaşık 46 bin kişiden haber alınamıyor. Yurt dışında yaşayan Venezuelalılar da ülkeleri için yardım topluyor.
4: Yaşananlar korkunç. Binalar çöktü, insanlar kayıp. Enkazdan çıkarılamayanlar var. Bir de altyapı sorunu var. Hastaneler çalışmıyor, tıbbi malzemeler eksik ve itfaiyecilerin müdahalesi yetersiz.
2: Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 7.5 büyüklüğündeki depremin ülkede 1900 yılından beri yaşanan en büyük deprem olduğu belirtiliyor.
0: Türkiye genelinde suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı. 841 şüpheliye adli işlem uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, şehirlerin huzurunu bozan yapılara izin verilmeyeceğini vurguladı.
2: Organize suç örgütlerine yönelik 48 ayrı operasyon yapıldı. 841 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
5: 24 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon yapılmış, 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde 10 ilde 13 operasyon yapılmış, 130 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Bu tablo devletimizin suç örgütlerine karşı mücadelesindeki kararlılığın, yargı teşkilatımızın süratli refleksinin, kolluk birimlerimizin sahadaki etkinliğinin ve kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyonun açık bir göstergesidir.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek yapılan operasyonlara dair detayları paylaştı. Suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
5: Şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Bu suç örgütlerini yöneticilerinden finans ağlarına, tetikçilerden dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurlarıyla hedef almaya devam edeceğiz. Devletimizin tüm kurumları arasındaki tam koordinasyonla kamu düzeninden ve vatandaşımızın güvenliğinden bir milim dahi taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz.
0: Mersin'de otizmli çocuğa şiddet uygulandığı iddiasıyla tutuklanan öğretmen hakim karşısına çıktı. Öğretmen şiddet iddialarına yanaklarından tutup sevgi gösterisinde bulundum savunması yaptı.
2: Yakasından tutup çekti, ağzına vurdu, ayağıyla sandalyeyi itip korkuttu. Şiddet şikayetiyle tutuklanan öğretmenin mahkemedeki savunmasına aile tepki gösterdi.
6: Konuşamayan bir çocuğa resmen zulmedilmiş yani.
2: Mersin'de yaşayan Bahattin ve Sermin Yılmaz çiftinin otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki oğulları eğitim için belediyeye ait bir merkeze gidiyordu. Aile çocuklarının davranışlarında değişiklik fark etti. Ayrıca 5 yaşındaki çocuğun boynunda izler vardı. İddiaya göre küçük çocuğa öğretmeni tarafından şiddet uygulandı.
7: İlk günler güzeldi. Sonra çocuğum sürekli ağlamaya başladı giderken. Gitmek istemiyordu. Çok huzursuzdu.
2: Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı ve öğretmen kamera görüntüleri üzerine tutuklandı. Kasten yaralama suçlamasıyla dava açılan öğretmen S.C. hakim karşısına çıktı. Savunmasında boynundaki yaraları kendisinin yapmadığını söyledi. Eğitim sırasında çok fazla materyal kullanıyoruz. Onlardan dolayı olabilir dedi. Çocuğun dikkatini çekmek için yakasından ve çenesinden tuttuğunu savundu. Yanaklarından tutup sevgi gösterisinde bulundum ifadelerini kullandı. Anne Sermin Yılmaz, otizmli çocuğunun artık konuşamadığını söyledi. Öğretmenin hapiste cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme tahliyesini isteyen öğretmenin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.
0: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili gözaltına alınan 7 kamu görevlisi tutuklandı. Tutuklananlar arasında görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı da var. Belediye personelinin ruhsatsız fabrikaya göz yumduğu, çıkan yangında sorumlulukları olduğu iddiasıyla soruşturma izni verilmişti. Düzenlenen operasyonla 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında görevden uzaklaştırılan Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'le zabıta müdür vekili de var. Geçen yıl Dilovası'nda kozmetik üretim yapılan fabrikada çıkan yangın 3'ü çocuk, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na veda maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendi. Millilerin son maçında da yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar meydanlarda maçı izledi.
8: Nereden geldiniz?
9: Küçükçekmece'den geldik.
8: Kaçta kalktınız?
9: Ben mi? 3'te.
2: Ekran başına geçildi, nefesler tutuldu. Tüm Türkiye, millilerin son maçı için tek yürek oldu.
10: Heyecan dorukta geldik, milli takımımızı desteklemeye geldik.
2: Milli takım Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Milyonlar maçı Türkiye'nin dört bir yanında kurulan dev ekranlarda izledi.
9: Mutluyuz. Milli takımımızı desteklemek için buradayız.
8: Milli maç heyecanının yaşandığı noktalardan biri de Yedikule Hisarı'ydı. Sabahın erken saatlerinde buraya gelen vatandaşlar maçı böyle takip etti.
9: Buranın tarihi, atmosferi maçla birlikte inanılmaz bizi geçmişe götürüyor.
11: Çeyrek final falan beklerdim ben. Olabilir böyle hataları, her takım kaybeder.
2: Gruptan çıkma şansı kalmayan milliler grubun son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni son dakikada gelen golle 3-2'lik skorla yendi.
12: Son dakika aşırı güzeldi. Elenmiş olabiliriz ama kocaman 81 milyon çok mutlu oldu bu sabah.
13: Biz yense de yenilse de her zaman milli takımımızın peşindeyiz. Desteklemeye devam edeceğiz.
0: Şimdi maçı değerlendireceğiz. HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk benimle. Ata hoş geldin.
14: Hoş bulduk.
0: Yani bu bir önceki maçlara bakınca hani bir maça nasıl veda edilebilir bir turnuvaya? Herhalde böyle veda edilebilir diyorum. Nedir seni en çok etkileyen an? Ne oldu, ne bitti, ne yaşandı? Böyle başladı.
14: Bir taraftan hani seninle yayın öncesi konuştuk ya. Olabilirmişi de hissettirdi o anlamda.
0: Bir burukluk hissettin.
14: Kötü oldu. Tabii ki yani galibiyetle veda etmek tabii ki güzel. Bir taraftan ev sahiplerini yeniyoruz. Böyle enteresan bir istatistiğimiz de var. Yani 2008'de, Euro 2008'de yenmiştik. İsviçre'yi yenmiştik. En son katıldığımız Dünya Kupası 2002 Güney Kore'yi yenmiştik. Yani yine bir ev sahibini yenmiş olduk. Evet güzel ama yani o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz ki hala ben bunun etkisinden çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Hele ki son 32 turundaki bazı takımlara baktığımızda hem kadro değeri anlamında hem bizden gerçekten çok çok daha kötü oynayıp evet şimdi oyunu eleştireceğiz konuşacağız ama bizden çok daha kötü oynayıp bizim kadar belki pozisyona girmeyip ya da genel çizgide bizim kadar belki tırnak içinde hak etmeyen takımların bir üst tura çıkabildiğini görünce insan daha da üzülüyor. Çünkü 48 takımın sadece 16'sı elendi grup aşamasında ve daha ikinci maç sonunda eğlenmek bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. En azından bu son maça taşısaydık, keşke hani haberde izledik ya orada biraz daha kalabalık olsaydı. Çoğu insan senin çevrende de muhtemelen uyanmamıştır, çok maçı takip etmemiştir. Hani biz kalktık sabah 5'te tabii ki izledik ama çoğu insan o heyecanı bile yaşayamadı. 3 maç var sadece, ikincide bitirdik işi.
0: Ay bir de Paraguay maçta çok erken gol gelince, burada da bu arada çok erken geldi ilk gol.
14: Ben 5-0-3'te bu arada maçı açtım. Açtığım gibi ne oluyor dedim. Bir anda gol olmuş yine. Yani hep böyle oldu.
0: Evet.
14: Paraguay maçı böyle oldu. Avustralya maçı geç gol geldi ama orada da biliyorsun su molasının dönüşünde yedik. İki su molasında da gol yedik. Sonra döndük Paraguay'da maçın başında yedik. Sonra geldik burada maçın başında yedik. Yani ikinci yarının başında yedik bir de. Döndük ikinci yarının başında yedik. Yani çok enteresan.
0: Ne farklıydı bu maçta? Yani önceki maçlara oranla baktığında mesela demek ki olabiliyormuş. Mu yoksa dendik ya Amerika Birleşik Devletleri işte yedek takımıyla çıktı öyle mi? O yüzden mi kolaydı? Üstünde Türkiye'nin baskı kalktı. O yüzden bir galibiyet geldi. Ne farklıydı bu maçta?
14: Ya o eleştirilere bir kere kesinlikle katılmıyorum. Çünkü biz de zaten 7-8 oyuncu farklı çıktık. Yani özellikle Oğuz Aydın gibi, Salih Özcan gibi bu sezon kulüplerinde de çok fazla süre alamamış isimler bugün ABD karşısında sahadaydı. O yüzden hani ABD yedek kadroyla çıktı ondan yendik olayı bir tırnak içinde kolaya kaçmak oluyor yorum yaparken ama bir taraftan da rakibimiz farklıydı. Bugünün özeti bu. Biz Paraguay ve Avustralya karşılaşmalarında bu sadece milli takımın problemi değil genel Türk futbolundaki tüm kulüplerin de problemi yapamıyoruz. Yani kendimizden zayıf takımlara karşı bizi kilitledikleri zaman açamıyoruz. O kilidi
0: neden
14: açamıyoruz ve bu tamamen bence hani favori takım olma refleksini çok iyi karşılayamadığımız için bence. Bir taraftan da bazı şeyleri doğru yaptığımızı düşünmekten kaynaklı. İşte Avustralya maçı bitti biliyorsun. Vincenzo Montella dedi ki biz maçı domine ettik. Domine ettik ama olmadı dedi. Halbuki hiç öyle bir maç değildi. Ve Montella'nın buraya kadarki sürecinde genelde çok şeffaf, hata yaptığı zaman da onu söyleyen bir profil olduğunu biliyoruz. Dünya Kupası'nda biraz söylemleri farklıydı, değişikti. Ben o konuda biraz şaşırdım. Hala bu arada onunla devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu birazdan konuşuruz ama söylemleri biraz farklıydı. Ve tam olarak Avustralya maçında doğruyu oynadığımızı zannettiğimiz için aslında Paraguay maçında da bir şeyi değiştirmedik. Bir de rakip 10 kişi kaldı.
0: Israr ettik oradaki hatada
14: kesinlikle,
0: diyorsun.
14: Kesinlikle aynı şeyi oynadık zaten. Sen de izledin maçları. Normal yani insanın herhangi birinin futbolu takip etmesine gerek de yok. Sokaktaki bir vatandaş ya ne oluyor bir açayım milli takım varmış futbolda dünya kupası varmış diye açsa ya bu iki maç birbirinin kopyası değil mi der. Öyleydi çünkü. Hatta Paraguay maçı tam bir teknik iflas. Çünkü

0: 10 kişi kaldı bir de rakip. Yani 45-50 dakika 10 kişi kalmış takıma bir gol bile atamadık. Aynı takıma ABD 4 gol attı. Ya yani o yüzden bu kadar böyle hani şimdi Paraguay, Avustralya ikisini 4-4 görüyoruz ya burada. Hı-hı. Ona daha çok canım sıkılıyor.
1: Sen çünkü Paraguay maçına yani çok sıkıldın.
0: Gerçekten hani ikisini 4-4 görüyoruz. İkisinin de tek galibiyeti bize karşı. Avustralya 2 gol attı grupta. İkisini de bize attı. Diğer 2 maçta golü yok. Paraguay bize bir gol attı. Bugün atamadı Avustralya'ya. İlk maçta da 4-0'dan sonra attılar ABD'ye. Yani sayma o golü. Tek golle gruptan çıkarttık Paraguay ile Avustralya'yı.
1: Şu yani, doğru mu? Biz Paraguay'a bir gol atsaydık bu iş çok farklı olurdu.
0: Tabii ki olurdu. Ama Avustralya Paraguay maçını insanlar atlıyor. Onlar ikisi de beraberliğin yettiğine göre bir oyun oynadılar. Şimdi biz Paraguay'a eğer berabere kalmış olsaydık, şimdi herkes şey diye hesaplıyor, işte biz 4 olacaktık, onlar 2 puanda kalacaktı, onlar çıkamayacaktı, ama öyle değil hikaye. Orada hani Paraguay belki Avustralya'ya karşı kazanmak için oynayacaktı, belki kazanacaktı, o zaman başka bir şey, başka bir şey konuşurduk, ama o zaman da tabii Avustralya'yı geçmiş olacaktık, o da ayrı mesele. Yani çok ucundan kaçırdığımız yerler oldu ama ya ilk iki maçı kazanmayı hak ettik mi? Kesinlikle hak etmedik. Ama kaybetmeyi hak ettik mi? Ben ondan da çok emin değilim. Bence biraz o çizgiyi ayarlamamız gerekiyor.
1: Şöyle yorumlar da var. Türkiye'de, yani Türk milli takımı üzerinde bir baskı hissediyordu. Son maçta bu baskı kalktı, rahatladı ve gerçek oyununu oynadı, gösterebildi diyen var. Hatta bazı yorumlar görüyorum. Amerikan böyle futbol takip eden isimler. Ya Amerika zaten çıkacak, Türkiye zaten elendi. Dolayısıyla çok sıkıcı bir maç olacak dedik. Futbol şöleni izledik gibi diyen de var.
0: Ya beklentiler burada tabii ki maça dair bir kısım senin dediğin gibi söyledi. Bir kısım farklı düşündü. Daha rahat olacak, daha çok gol olur diyen de oldu. Ama ya burada az önce söylediğim şey Sena. Yani Avustralya ve Paraguay kapanan takımlar. Niyetleri bizi yenmek değildi. Niyetleri biz 0-0'ı tutalım da ondan sonrasına bakarızdı. Biz 0-0'ı tutmayı beceremedik. Burada bizim problemimiz bu. Tamam, yenemedik. Hani Montella'nın deyimiyle söyleyeyim. Ben katılmıyorum ama vurduk vurduk olmadı diyor. Tamam, vurduk olmadı ama niye yedik? O zaman yemeyelim. Tamam, uzaktan gol geldi. Vermeyelim o alanları. Hı. Yani bunlar böyle çok basitmiş gibi konuşuluyor ve deniyor ki işte ceza sahası dışından gol çok köşeye gitti. Biraz da şans. Kesinlikle katılıyorum. Şans, kısmet bu işin tabii doğasında var. Ama bir taraftan da 11 şut çekilmiş Avustralya-Paraguay maçlarında kalemize. Sadece 3'ünü savunmamız bloklayabilmiş. Yani demek ki doğru yapmıyoruz bir şeyleri. Her şut kaleye gidiyor. Bunda bir problem var.
1: Montella'nın açıklamalarını biraz konuşalım mı?
0: Tabii ki. Yani ne gerçekten ya hayal kırıklığına uğradım. Çünkü özellikle Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Genel olarak maalesef medyanın içerisinde de bu var. Kişisel hesaplar üzerinden çok yorum yapılıyor. Hı. Yani benim adamım orada olsun, benim desteklediğim adam, benim sevdiğim adam orada olsun. Oncular var, buncular var, şuncular var. Diyorlar ki milli takım niye İtalyan yönetiyor? Ya da milli takımı bir İtalyan yönetiyor, niye benim sevdiğim İtalyan yönetmiyor? Var. Hı. Maalesef var. Bir de sosyal medyanın etkisiyle çok da kolay konuşuluyor bunlar. Bir taraftan Montella'ya bu zamana kadar da çok büyük haksızlıklar yapıldı. Bu da bir gerçek. Yani milli takımla ilgili bugün arkadaşlarımızla konuşuyorduk yukarıda, editör arkadaşlarımızla. Yani bakıyoruz istatistiklere, yok yani bu kadar başarılısı yok. Nadir. Var tabii ki. Çok daha iyi galibiyet yüzdesi olan var. Daha uzun süre görev yapan var. Hı-hı. Şenol Güneş 2002'de 3. yaptı. Fatih Terim Euro 2008'de bizi nereye götürdü biliyoruz. Hep birlikte takip ettik. Büyük ustalar var. Mustafa Denizli, Euro 2000 vesaire, çok önemli hikayeler var. Ama bir taraftan da bu kadar istikrarlı olarak kısa süre içerisinde galibiyete ulaştığımız, işte Uluslar C Ligi'nden almış, A Ligi'ne çıkartmış, Avrupa Şampiyonası'na götürmüş, çeyrek final yaptırmış, Dünya Kupası'na gidemiyoruz 24 yıldır, Dünya Kupası'na götürmüş. Bu konuda ağır eleştiriliyordu ama Dünya Kupası süreci boyunca bence çok kötü bir turnuva geçirdi Montella'da. Yani Montella biraz farklı yapsaydı bazı şeyleri bu gruptan çıkabilirdik. Ama ana odakta Montella demek de yanlış. Yani Montella yüzünden gidemedik. Orada Montella değil de işte Sena Alkan olsaydı biz bunu her türlü alırdık düşüncesi de çok doğru değil. Oyuncular da maalesef beklentilerimizi karşılayamadı. Yani işte Norveç'i izliyoruz. Haaland alıyor, sırtlıyor, götürüyor. Messi Arjantin'de 2 maçta atılan 5 golün tamamını atmış. Tabii ki ben bir Messi'miz var olsun demiyorum, Haaland'ımız olsun demiyorum ama şimdi Kenan'dan fazlasını bekliyorsunuz. Arda'dan fazlasını bekliyorsunuz. Bak bugün mesela Arda Güler gerçekten Çok iyi oynadı
1: i̇yi
0: değil mi?
1: Oynadı.
0: İşte gol attı, her golün içinde var vesaire. Ama doğal olarak diyorsunuz ki yani o ilk iki maçta da keşke bir bizi çıkarsaydı diyorsunuz. Çünkü bu tip turnuvaları da biraz yıldızlar
1: sıkıyor. İstikrar da görmek istiyoruz
0: kesinlikle
1: diyorsun.
0: Euro'da da mesela Gürcistan'a yine işleri iyi gitmiyordu. 25-30 metreden attığı golü hatırlıyoruz. Hı hı. Orada kilidi açmıştı mesela.
1: Şimdi

0: bir yandan da hani nasıl bir veda, yani olabilecek en etkileyici vedalardan biri oldu diye de konuşuluyor.
1: Tabii, çünkü son saniyede
0: son bu. Saniyede geldi.
1: Ev sahibini yeniyorsunuz. Los Angeles'ta yeniyorsunuz. Brad Pitt'i orada, DiCaprio'su orada, herkes
0: orada. İnanılmaz hata ve devasa bir stadyum. Yani bir ünlüler geçidi, evet. Hollywood geçidi tabii. Gibi. Amerika'nın muhtemel ki en reytingli akşamlarından biriydi tabii. Bu maç. Tabii. Ve burada son saniyede gol attı, evet. Türk milli takımı. O açıdan da bir değerlendirelim.
1: Kesinlikle.
0: Yani. Bütün Amerika'nın izlediği bir yer ki benim böyle çok uzun süredir görüşmediğim Amerikan arkadaşlarım bile tebrikler çıkamadınız ama diye mesaj atmış. İzlemiş
1: onlar
0: yani bütün Amerika.
1: Onlar bile çok eğlence olarak bakıyorlar. Yani futbolu evet. Genel olarak ana odakta tutmuyorlar. Ama mesela Pochettino'nun açıklamasıyla ben bugün okuyayım. Amerikan basını bayağı bir yüklenmiş bugün Mauricio Pochettino'ya. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin teknik direktörü. Şeyi açıklaması var. Yahu sanki biz elendik.
0: Evet.
1: Ne yapıyorsunuz demiş yani. Yani çünkü öyle, onlar için de kırıcı bir mağlubiyet. Şimdi evet liderlikleri garanti. Bir şey değişti mi onlar için? 5-0 yeniseler değişecek miydi? Değişmeyecekti. Ama kötü de oynadılar mı? Oynamadılar. Ya sonuçta dediğin gibi biraz rotasyonlu bir kadroyla çıktılar vesaire. Ama buradaki hikaye son dakikada çok kırıcı bir mağlubiyet. Ve SoFi Stadyumu Los Angeles'ta gerçekten olağanüstü bir stadyum. Çok büyük. Zaten o ledleri görmüşsündür. Yani her şeyi o kadar iyi tasarlamışlar ki. Yani tam bir dediğin gibi yıldızlar geçidi. Bulunduğun alan, işte tribündekiler, stat, Los Angeles zaten atmosferi farklı. Türkiye eğlenmiş, herhalde fark atarız, gövde gösterisi yaparız. Türkiye iki maçta gol atamamış düşüncesi. Çok kırıcı bir mağlubiyet onlar için de. Bundan sonrasını etkiler mi? Pochettino'ya göre yani saçmalıyorsunuz, etkilememesi lazım diyor ama ben mental olarak da her ne kadar ABD'liler bu işin keyfini çıkartıyor desem de onlar için de
0: tabii evinde yenilmiş oluyor.
1: Kesinlikle hem evinde yenilmiş oluyor hem hani sonuçta 9 puanla çıkmak farklı bir şey. ABD'nin hani böyle bir serüveni zaten yok. Çok dominant oyun oynadılar çünkü iki maçta da Avustralya'yı da ezerek yendiler, Paraguay'ı da ezerek yendiler. Onlar için de hayal kırıklığı, bir de 1-0 olunca çok erken biliyorsun. Vurdular, kurtardı kaleci. Sonra döndü, korner oldu. Kornerden geldi, gol oldu. Onlar dediler ki herhalde biz bugün 4-5 tane atacağız.
0: Tabii yani kimse oradan uyanamadan tekrar bir gol atılmış oldu.
1: Kesinlikle. O çok anlamda hikayesi kalecine. Güzel oldu ve bence bundan sonrası için de Sena yani şunu hissettirdi bize. Evet dedik ki tekrar biz kendimizde bizim seviyemizde ve bizden bir tık yukarıdaki takımlara karşı çok daha iyi oynuyoruz. Bu bir realite. Ama bize bu turnuva bir taraftan da şunu gösterdi. Artık top bizdeyken de biraz oynamayı öğrenmemiz gerekiyor. Paraguay gibi, Avustralya gibi takımlar bir tane, iki tane değil. Böyle oynayan çok takım var. Ama bu sezon mesela Galatasaray'dan örnek verelim. En üst seviyedeydi değil mi? Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Union Saint-Gilloise'ı iç sahada, yani deplasmanda Saint-Gilloise'ın tek galibiyeti Galatasaray'a karşı. İlk 24 bile yapamadılar. Galatasaray iç sahadaki tek yenilgisini Union Saint-Gilloise'dan aldı. Kendisinden kat be kat düşük seviyede bir takıma. Ama gitti aynı statta Juventus'a 5 attı. İşte bahsettiğim bu yani. Ülke olarak bence hem favori olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Onun da coşkusunu çok yaşıyoruz çünkü biz. Yani şimdi yeniyoruz, bizden iyisi yok. Kaybediyoruz, tarihin en kötü takımı. Yani çizgimiz
0: çok
1: de bu.
0: Çok uçlarda yaşıyoruz.
1: Hep öyle. Yani hep ben diyorum
0: evet.
1: Siyah beyaz var, gri yok yani. Hiç griden bakamıyoruz. Hani ya tamam burasını eleştirelim ama burada iyiydi yok. Ya tamamen gömüyoruz ya tamamen yüceltiyoruz. Ya bence bizim ülke olarak da bundan kurtulmamız lazım. Bence oyuncuların da bu tecrübeyi gelecek için kullanmaları lazım. O yüzden böyle ben yıkıcı olmamak gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Bence Montella'yla da devam edilmeli. Bu futbolcular bize son 2-3 yıl içinde çok büyük başarılar yaşattılar. Bunu yaşatabileceklerini bu maçta da gösterdiler. Ama bu kadar da etkilenmemeleri gerekiyor. Baskı varmış, o varmış, bu varmış. Ronaldo'nun üzerinde baskı yok mu? Portekiz baskı hissetmiyor mu? Arjantin baskı hissetmiyor mu?
0: Çok teşekkür ediyorum Ata. HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk bize tüm böyle her boyutuyla her aktardı. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Devam edelim şimdi haberle. 12. yargı paketiyle IBAN mağdurları için bir adım atıldı. IBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Mağdurun zararını karşılayanlar için de indirim yapılacak. Peki kimler IBAN mağduru? Hangi belgeleri mahkemeye sunarsa bu kapsamda kabul edilecek? Gelin bir bakalım haberle.
2: Banka hesap hareketlerinin dökümü, gelen paradan kişisel menfaat elde edilmediğini destekleyen kayıtlar, IBAN mağdurlarının bazı belgeleri hazırlaması ve mahkemeye sunması gerekiyor. 12. yargı paketiyle IBAN mağdurları için adım atıldı. IBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Mağdurun zararını karşılayanlar için de indirim yapılacak. düzenleme teklif yürürlüğe girmeden önce mahkumiyet kararı verilmiş ancak dosyaları henüz kesinleşmeyip istinaf aşamasında bulunanları da kapsayacak. Merak edilense bu durumda olan kişilerin hazırlaması gereken belgeler. İBAN mağduriyetinin tanımı ve ispatı için banka hesap hareketlerinin dökümünün sunulması gerekiyor. En önemli noktalardan birisi de gelen paradan kişisel menfaat elde edilmemesi. İBAN mağduriyetinin tespiti için bakılan kriterlerden birisi de kolluk ve savcılık ifadelerindeki anlatım tutarlılığı. Sosyal medya, mesajlaşma veya iş ilanı yazışmaları da yine mağduriyetin olup olmadığının belirlenmesinde göz önünde bulunduruluyor. Çünkü birçok kişi iş vaadiyle kandırılabiliyor.
0: Ankara'da iş arkadaşını bıçakla kovalayan bir kişi kendisine müdahale etmek isteyen bekçiye saldırdı. Şüpheli bacağından vuruldu, etkisiz hale getirildi.
2: Kendisini engellemek isteyen bekçiye kesici aletle saldırdı. Bacağından vuruldu. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesine yaşandı. Saldırgan elinde sallama olarak tabir edilen kesici aletle iş arkadaşını kovalamaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevini sürdüren bekçi ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler şüpheliyi önce sözlü olarak uyardı. Ardından bir el havaya ateş açtı. Ancak saldırgan elindeki kesici aletle bekçiye yöneldi. Bekçi üzerine gelen adamı silahla bacağından vurdu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırganın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Olaya dair soruşturma sürüyor.
0: Son yıllarda 4 yıllık lisans programları yerine 2 yıllık ön lisans programlarına yoğun bir ilgi var. Bu eğilimin arkasında elbette birçok sebep var. Peki kim neden 2 yıllık bölümü tercih ediyor? İrem Şimşek'in haberinde bakalım.
3: Yeni neslin kolaya kaçma modeli diyelim.
4: Bence güzel bölümlerin hepsi 4 yıllık da.
5: 2 yıllık meslek yüksekokullarını da üniversite alternatifi olarak gördüklerini ve buna göre tercihlerini yaptıklarını görüyoruz.
6: YKS sınavı bitti, tercih dönemi yaklaşıyor. Üniversite adaylarının hangi bölümleri tercih edeceği merak konusu. Son 10 yılda 4 yıllık lisans programları yerine 2 yıllık ön lisans programlarına talep arttı.
7: Millet liseye gider gibi okul okuyor şu anda. İşte 2 yıllık programlar da hani okuyorsun ve İşte okul okudum diyebiliyorsun.
8: Direkt meslek edinmek daha kolay olabilir. Yani sonuçta oradan mezun olduğun gibi iş yerin hazır oluyor diyebiliyorum.
6: Özellikle devlet üniversitelerinde bu talep daha fazla. 2016 yılında bir kontenjana düşen aday sayısı 18,2 iken 2025'te bu rakam 31,5'a kadar yükseldi.
5: Sınav sisteminin bir özelliği olarak da nitelemek bence yanlış olmaz. Tercih hakkı bu kadar artınca doğal olarak öğrenciler de bu hakkını kullanmak istiyor.
9: 2 yıllık bölümlerin de aslında avantajları var. Özellikle sağlık bölümlerinde.
10: Ya, üniversite olabildiğince okumalı bence. 4 yıllık okumalı.
11: YÖK Atlas verilerine göre son 10 yılda ön lisans programlarına olan ilgi rekor düzeye ulaştı. Peki öğrenciler 4 yıllık lisans programları yerine neden 2 yıllık ön lisans programlarını tercih ediyor?
5: Öğrenciler biraz daha rahat işe girebilecekleri, rahat çalışabilecekleri ve yüksek gelir elde edebilecekleri bölümlere daha çok yöneliyorlar.
6: Peki ön lisansta en çok hangi alanlar tercih ediliyor?
5: Özellikle sağlık bilim dallarıyla ilgili 2 yıllık teknik alanlarda çok önemli bir yoğunluğun olduğunu görebilmemiz mümkün. İletişim ve bilişim sektörüyle ilgili alanların çok etkin olduğunu görüyoruz. İşletme ve muhasebe gibi alanlarda bir azalma olduğunu görebiliyoruz.
4: 4 yıllık programlar bence çok daha iyi abla. Hem daha deneyimli oluyorsunuz bu konuda. Üniversite yılları da yeni yıllarımız.
0: İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Hayat 112 Acil Mobil Uygulaması ilk ayında yoğun ilgi gördü. 600 binden fazla kez indirildi. Uygulama sayesinde daha ilk aydan binlerce vakaya çok daha hızlı müdahale edildi.
6: ...600 binden fazla indirildi. 7 binden fazla acil vakaya hızlı müdahale edilmesini sağladı.
12: Bir hayatın kurtuluşudu.
6: Hayat 112 acil mobil uygulamasında günde 370 binin üzerinde işlem gerçekleştirildi. Uygulama trafik kazası, ilk yardım, yangın ve asayiş olayları başta olmak üzere bildirilen 7157

0: Acil vakaya çok daha hızlı müdahale edilmesini sağladı. Acil ihbar, konum tespiti, harita ve adres sorgulama gibi 12 milyonu aşkın işlemle rekor kırdı.
1: Farklı kurumlar, farklı görevler ama aynı hedef.
0: Uygulamayla sürücülerin güvenli sürüşü için radar artı özelliğiyle 800 binin üzerinde hız koridoru sorgusu gerçekleştirildi. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yeni dijital süreçle de 2254 sokak hayvanının yardımına koşuldu. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirilen Hayat 112 uygulaması, yeni sürümüyle birlikte güçlü ve kullanıcı dostu özelliklere kavuştu. Artık kullanıcılar trafik ihlallerine eklenen makas atma olayını kolayca bildirebilecek.
1: Çünkü 112, yardıma ulaşmanın, doğru ekibe bağlanmanın, acil durumda yalnız olmadığını bilmenin numarasıdır.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın sürekli geliştirileceğini söyledi. Bir tuş kadar yakın, bir hayat kadar değerli. Hayat 112 acil mobil uygulaması, sürekli gelişen dijital altyapısıyla 7 gün 24 saat milletimizin yanında ifadelerini kullandı.
2: Bu yıl zeytinde var yılı, yani ağaçlarda ürün bol. Bu yıl üretimde %55,7 artış bekleniyor. Ancak ihracatta düşüş var. Peki bu durum rekor üretim beklentisinin olduğu bu yıl fiyatı ve üreticiyi nasıl etkiler acaba? Kritik soruların yanıtı Gülçin Hacı, Evliya Gilayçe ve Mustafa Kemal Kirik'un özel haberinde.
3: Geçen yıl tarım sektörünü zirai don vurdu. Bu yılsa bazı ürünlerde rekor üretim bekleniyor. Zeytin de bu ürünlerden biri.
4: Bu sene Türkiye İstatistik Kurumu ilk tahmini açıkladı. Geçen yıla göre %57 bir artışla 3.8 milyon ton zeytin bekleniyor. İlk tahmine göre şu anda rekor bir üretim yılı. Daha önce hiç 3.8 milyon ton zeytin üretimi olmamıştı.
3: Ama beklenen bu rekor üretim beraberinde soru işaretlerini getiriyor.
4: Stoklarda da zeytinyağı olduğu biliniyor. Dolayısıyla şimdi onun üzerine rekor bir üretim gelince hem üretici endişeleniyor hem tüketici hem acaba fiyat ucuzlar mı diye bakıyor ama ihracatta ciddi sıkıntı var. Dolayısıyla sanki bu rekor üretim biraz sıkıntı yaratacak gibi görünüyor.
3: Bu yıl zeytinde var yılı. Temmuz ve Ağustos'ta kuraklık zeytini etkilemezse yüksek üretim beklentisi var.
5: Zeytinde bu yıl hedefler tuttu. Hem zeytinde hem de zeytinyağında tarihi rekor üretim bekleniyor. Peki arz fazlası ne olacak?
4: Ya öncelikle bir durum tespitinin yapılması lazım. Gerçekten stokta bizim ne kadar zeytinimiz var, zeytinyağımız var. 2024'ten itibaren kaldırılan hem zeytinde hem zeytinyağındaki prim desteğinin mutlaka tekrar getirilmesi lazım. İhracatçının desteklenmesi lazım.
3: Türkiye'nin imdadına geçtiğimiz yıllarda İspanya'daki kuraklık krizi yetişmişti.
4: İspanya dünyanın en büyük üreticisi olduğu için orada üretim yarı yarıya azalınca Türkiye'deki zeytinyağı ciddi bir değer kazandı ve ihracatı yaptı. Ama sonra fiyatlar artıyor diye, ki dünyada da o zaman artmıştı. Yani o zaman Türkiye'de bunu bahane ederek fiyat artıyor diye ihracata kısıtlama getirdi. Bu da pazarları kaybetmemize neden oldu.
3: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre sürecin üreticiden yana desteklenmesi gerekiyor.
4: Şimdi bir rekor bir üretim geliyor. Bunu içeride tüketemeyeceğimize göre ihracatın mutlaka daha fazla yapılması gerekiyor. Şimdiden bunun önlemlerinin mutlaka alınması gerekiyor.
2: Esendir ailesi bundan 12 yıl önce Kayseri'de turşu işine girdi. Hatta fabrika bile açtılar. İşleri de gayet iyi gidiyordu ama pandemi başladı. Ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. Fabrikada üretim durdu. Hakan Esendir de babasıyla yaşadığı ve tam 3 yıl süren bu zorlu dönemi kayıt altına aldı. Onun çektiği görüntüler belgesel oldu.
6: Pandemiden dolayı ekim dikim yapılamadığı için turşu kurma konusunda büyük sıkıntı çekmiştik. Borçlarımızı ödeme konusunda büyük sıkıntı çekiyorduk.
0: Büyük bir fabrikayla yola çıktılar. İşletmeyi ayakta tutmak için köy evine taşınacak kadar küçüldüler. Ancak yaşadıkları Hakan ve ailesini yıldırmadı. Genç adam tüm o süreci de kayıt altına alıp belgesel haline getirdi.
6: Aslında şu an geçmişe baktığımızda evet neleri başarmışız diyorum. Ayaklanmamız gerekiyordu. Bir şekilde bu işletmeyi tekrardan faaliyete geçirmemiz gerekiyordu.
0: Hakan Esendir'in babası 2014 yılında Kayseri'de turşu ve şalgam üretimine başladı. İki de ortağı vardı. Hakan bu süreçte hem okuluna devam etti hem de babasına yardım etti.
6: Tam otomatik makineler aldı.

0: aldık. Çok büyük bir fabrikada kirada oturuyorduk. Kayseri'de tek olmamız nedeniyle gerçekten güvenerek başladığımız bir işti.
1: Ama büyük hayallerle girdikleri turşu işinde aksilikler oldu, işleri bozuldu.
0: Dükkan sahibi %100 zam yaptı ve ilk aydan peşin olarak istedi. Taşınabileceğimiz en uygun yeri bulduk. 4 ay kadar sonra, 4 ay orada oturduk. Ondan sonra aynı taşınma aşamasına tekrardan başladık maalesef. Gel, gel, gel, gel, gel.
1: Koca bir fabrikayı kapatan Esendir ailesi son olarak işte bu köy evine taşındı.
0: Üretime uygun bir yer değildi. İşte 1-1,5 sene sonra mevcut bulunduğumuz yeri yandaki arsayı da satın alarak büyüttük. İçeriği üretim tesis haline getirdik.
2: Hakan Esendir 3 yıldır yaşadığı bütün bu zorlukla birlikte karşısına bir kamera kurdu. İşte şu an olduğu gibi kayıt tuşuna bastı ve babasına yardıma koştu.
0: Bu kadar sürmesini ben de beklemiyordum. Malzemeleri tıra yüklüyordum. Tırdan kamerama koşuyordum. Kameramdan yeni bir açı yakalayıp kamerayı kayda alıp tekrar tıra koşuyordum.
1: Radyo, televizyon, sinema bölümü mezunu Hakan Esendir 3 yıllık süreci belgesel haline getirdi. Belgeselle ulusal bir yarışmaya da katıldı.
0: Orada finalist olarak seçildim. Ben aslında yine bir sona geldiğimizi düşünmüyorum. Ben yeni bir başlangıca geldiğimizi düşünüyorum. Üretim iznimizi de aldık.
3: Okullarda yaz tatili için son zil bugün çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karne aldı. Öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla vedalaştı. Yaz tatiline başladı.
4: Nasıl geldi karnene?
5: Çok iyi.
6: Çok güzel geçti. Okulumuzu çok seviyoruz.
7: Çok iyi geldi. Çok mutluyum.
8: Test çözeceğim, kitap okurum.
9: Tatile gideceğim.
10: Son ders zili çaldı. 18 milyon öğrenci için bir eğitim, öğretim dönemi daha tamamlandı.
11: Karneyde sınıfta veren gelecek.
4: Ne gelecek?
11: Bilmiyorum, sürpriz.
12: İlk karnemiz, heyecanlıyız.
10: Eylül ayında başlayan eğitim öğretim yılı bitti. Yaz tatiline çıkan öğrenciler mutluydu.
13: Bir sürü madalya kazandım. O yüzden çok mutluyum.
6: Beraber okuduk, beraber bitiriyoruz.
14: Çok güzel geçti. 6. sınıfı bitiriyorum.
4: Bir öğretim yılı daha tamamlandı. Karnesini alan fotoğraf köşesine geçti. Hatıra fotoğrafı çekildi.
10: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de İstanbul'da Medeni Berk İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenindeydi. Bakan Tekin öğrencilere yaz tatilini doğru değerlendirmeleri konusunda tavsiyeler verdi.
15: Hem LGS'de hem YKS'de şunu bir kez daha gördük. Artık kademeler arası geçiş sınavları daha çok Türkçe okuduğunu anlama temaları üzerinde odaklanmış durumda. O yüzden yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum.
6: Dinlenmeli olacak. Biraz da çalışacağız tabii. Her gün kitap okuyacağız.
4: Yazın kaç tane okuyacaksın kitap?
11: 5.
3: Tüm çocuklarımıza çok eğlenceli bir tatil olsun. Kısa bir araya gidelim, sonra yeni saate başlarız.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: İyi Finans sundu.
1: 112.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazasını attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
7: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Bir reklamın ardından gün ortasının ikinci saatine başlıyoruz. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla çocuğumuzun ölümüyle ilgili 3. kez görülen davada karar çıktı. Mahkeme sanık amcaya hapis cezası verdi.
1: 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i kim öldürdü? Bu sorunun yanıtını bulmak için açılan davada mahkeme 3. kez karar verdi. Leyla Aydemir 15 Haziran 2018'de Ağrı'da bayram ziyaretine gittiği dedesinin köyünde kayboldu. 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlendi. Aralarında amcası ve kuzeninin de olduğu 7 sanık yargılandı. Sadece amca Yusuf Aydemir, Leyla'yı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbete mahkum oldu. İtirazlar üzerine karar bozuldu. İkinci yargılamada ise 7 sanık beraat etti. Yargıtay'ın kararı yeniden bozması üzerine 3. kez başlayan davada karar duruşması görüldü. Sanıklar suçlamaları reddetti. Leyla'nın amcası tutuklu sanık Yusuf Aydemir suçsuz yere hapis yattığını öne sürdü. Mahkeme heyeti Yusuf Aydemir'e kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. 6 sanık beraat etti. Duruşma sonrası Yusuf Aydemir'in yakınları karara tepki gösterdi. Yaşanan arbedeye polis müdahale etti. Bazı kişiler gözaltına alındı.
0: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili gözaltına alınan 7 kamu görevlisi tutuklandı. Tutuklananlar arasında görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı da var. Belediye personelinin ruhsatsız fabrikaya göz yumduğu, çıkan yangında sorumlulukları olduğu iddiasıyla soruşturma izni verilmişti. Düzenlenen operasyonla 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında görevden uzaklaştırılan Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'le zabıta müdür vekili de var. Geçen yıl Dilovası'nda kozmetik üretimi yapan fabrikada bir yangın çıkmıştı ve bu yangında 3 çocuk yaşta 7 kişi hayatını kaybetmişti. 6 kişi de yaralanmıştı. Gümrüklerde yılın ilk 6 ayında 407 narkotik operasyon yapıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 38 milyar lira değerinde 36 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.
1: Sınır kapıları, havalimanları ve gümrük bölgeleri. İlk 6 ayda 36 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı, gümrükler muhafaza ekipleri tarafından uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaştı. Buna göre Haziran itibarıyla yılın ilk 6 ayında 407 operasyon gerçekleştirildi. 38,3 milyar Türk lirası değerinde 36 ton 403 kilogram uyuşturucu madde yakalandı. 2023 yılından bugüne kadar geçen 3,5 yıllık sürede ise 3430 operasyonda 119 milyar 153 milyon Türk lirası değerinde 108,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Gürbulak, Kapıkule, Habur, İpsala ve Kapıköy gümrük kapılarıyla İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Antalya Havalimanı olmak üzere Türkiye gümrük bölgesi

0: bölgesinde rekor yakalamalara imza atıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada uyuşturucu ve kaçakçılık şebekelerine ağır darbeler indirildiği vurgulandı.
1: Gümrükler muhafaza ekiplerinin sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadelede ulaştığı yüksek operasyonel kabiliyet, istihbarat gücünü ve caydırıcılık kapasitesini açıkça ortaya koymaktadır. Gümrükler muhafaza ekipleri, ülkemizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı sarsılmaz bir kararlılık ve azimle mücadele

0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'da düzenlenecek liderler zirvesi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde konuştu. Türkiye'nin savunma sanayinden övgüyle bahsetti. NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde büyük bir savunma sanayi günü düzenleyeceklerini duyurdu.
1: NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu. Zirvenin önemine dikkat çeken Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisiyle NATO'ya güç kattığını belirtti. Rutte, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Atlantik Konseyi'nde konuştu. Ankara Zirvesi'nin geçen yıl yapılan Lahey Zirvesi'nden daha önemli olabileceğini söyledi. Aselsan'ın tüm NATO'ya fayda sağladığına dikkat çekti.
2: Baharda Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın genç ve yetenekli mühendisleriyle konuştum. Bu mühendisler ittifakın tüm üyelerine fayda sağlayacak Türkiye'nin savunma sanayi devriminin öncüleri.
1: Rutte Ankara zirvesinde savunma sanayisindeki fırsatların sergileneceğini anımsattı. 10 milyarlarca dolarlık yeni sözleşmelerin açıklanacağını vurguladı.
3: Beklentiler oldukça yüksek. Ankara'da fırsatları yakaladığımızı ve savunma sanayi devrimini gerçekleştirdiğimizi gösterme platformu sağlayacağız. 10 milyarlarca dolarlık sözleşmeler duyuracağız.
1: NATO Genel Sekreteri Ankara Zirvesi'nin ilk gününde büyük bir savunma sanayi günü düzenleyeceklerini de söyledi.
2: Türkiye'nin yaklaşık 3000 adet savunma sanayi şirketi var ve bunlar tüm NATO topraklarında faaliyet gösteriyor. Zirvenin ilk gününde büyük bir savunma sanayi günü düzenleyeceğiz.
1: Rutte, Ankara zirvesine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılacağını ifade etti. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
0: Şimdi hem bu açıklamaları konuşacağız hem de jet motoru satışı ile ilgili gelişmeler. Amerikan Kongresi'ne bildirim yapıldı. Bundan sonra ne olur? Soru çok. Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan stüdyoda benimle beraber. Hoş geldiniz.
4: Çok teşekkür ediyorum.
0: Lütfen çok sağ olun efendim. Katıldığınız sağ olun. İçin. Sen Beykent abi. Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ece Baban da uzaktan bağlantıyla aramızda. Hoş geldiniz.
5: Evet. Merhabalar, hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler.
4: Sevgili Ece, merhabalar. İyi görünüyorsun. Fresh.
5: Teşekkür ederim hocam. Sağ ol.
4: Sağ ol.
0: Hocam sizinle başlayayım. Siz de çok fresh görünüyorsunuz.
5: Evet.
0: Şimdi bu silah satışı artık kongreye bir bilgilendirme yazısı gitti. Yani kongre bunu engellemeye çalışsa da neticede bu bildirim yapıldıktan sonra bu iş tamamlanır gibi görünüyor. Teknik süreci biraz uzatsa da diyen var. Neyi değiştirecek bu jet motorlarının Türkiye'ye gelişi?
4: Tabii ki bizim hep uluslararası ilişkiler jargonunda ifade ettiğimiz bir şey vardır. Yani bu bir bizim carrot dedi, havuç diye. Tabii ki bu havucun arkasında mutlaka farklı şeyleri söyleyebilirim. Ancak biliyorsunuz Türkiye özellikle Hegzet'in çıkışıyla, %5 çıkışıyla biliyorsunuz planlama, programlama, bütçeleme, bütçe uygulama sistemi olarak Türkiye gayri safi yurt içi hasılasının %2.2'sini ayırıyor. Şimdi her şeye rağmen böyle olmakla beraber ECFR dediğimiz değil mi? Avrupa Komisyonu, efendim Dış İlişkiler Komisyonu'nda Türkiye'nin Rutte'nin bu şekilde söylemesi tabii başka bir şey. Çünkü Rutte neticede NATO'nun bir genel sekreteri olarak ifade ediyor ama Avrupa bu şekilde bakmıyor. Yani bu önemli. Yani hakikaten NATO'yu tekrar kazanabilir miyiz olayı? Yani NATO kaybetti, geri dönüş yok diye. Çünkü son iki tane muharebeyi kaybetti. Yani Afganistan'dan sonra. Ama bizim için, Türkiye için bu 80 tane Kaan motorlarının, değil mi efendim? Kendi motorumuzu çok ulu sanayi olarak ifade ediyorum. Geliştirene kadar bu aradaki 2030'a kadar açığı kapatabilecek bir durum. Yani Türkiye için hayati bir öneme hariç. Ama bu arada sormak lazım. Bugün Poseidon 2.0 diye efendim Yunanistan'ın efendim bir başka ifadeyle bunlar olurken çok önemli bir şey daha çıktı. Yani bugün Yunanistan onu tartışıyor. Efendim NATO'nun anahtarları acaba Türkiye'ye mi veriliyor?
0: Bu jet tabii, motoru satışı.
4: Bununla beraber bütün toplantının zirvenin zirvenin getirileri, Trump'ın bir şekilde efendim yapmış olduğu Mark Rutte ile birlikte işte 3000 sanayi şirketinin ifadesi çok önemli.

0: Bu konuda yani Amerika Birleşik Devletleri aslında NATO'yu harekete geçiremedi. Çok açık söyleyelim, değil mi efendim? Son iki büyük savaşta, ki bu büyük savaşlardan bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşı. İkincisi ise hepimizin bildiği gibi ABD'nin yanına İsrail olarak, ya İsrail-ABD olarak da ifade edebiliriz. İran'a karşı savaşta ifade edecek. Tabii Ankara zirvesindeki şeyi de ortaya koymamız lazım. Bu mutlaka toplantı içinde Türkiye'nin yerini ortaya koyması bakımından çok önemli. Tabii ki NATO bir itici güce kavuşabilir mi? NATO itici bir güce kavuşabilmesi için Türkiye başat aktör NATO'nun içerisinde. Ama biliyorsunuz yine de bu çok önemliydi, ifade etmemiz lazım. Şeyi harekete geçiremeyen, değil mi? Gelin işte gelin diye İran Savaşı içinde, Ukrayna Savaşı içinde ayak sürüyen bir Avrupa var. Yani yeni giren, Avrupa'ya girenler, değil mi efendim? Özellikle Baltık ülkeleri ve Polonya daha çok vecibelerini yerine getirirken eskilerin ayak sürdüklerini görüyoruz.
1: Bir soru sorabilir miyim size?
0: Tabii estağfurullah.
1: Bir cümle olsun, sonra Ece hocama
0: evet,
1: geçeyim.
0: Ece.
1: Madem NATO'dan girdiniz, burada uzunca süredir Avrupa'nın güvenliğini Amerika Birleşik Devletleri'ne, Amerika'ya ihale etmiş olmasının değişeceği bir zirveyi mi göreceğiz burada?
0: Evet, bakın
1: bir cümle olsun sonra
0: hemen bir cümle söylüyorum. Bu Trump'ın 80 motor jesti olarak ifade ettiğimiz olgudan sonra bugünlerde çokça fazla dile getiren, ben de geçenlerde gittim Adana'da, çok uluslu bir, biliyorsunuz, kolordu karargahı, 6. kolordu karargahının efendim NATO yapılanması içerisinde işte teşkilatlandırılması. İkincisi yine çok da önemlidir. NATO 2028'de NATO Birleşik Görev Kuvvetleri'ni alacak ve Boğazlar'da, Karadeniz'de 2028 yılında müttefik reaksiyon kuvvetinin Türkiye'ye geçmiş olması. Yani gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin, demin ifade ettiğim sözcüğü tekrar altını çiziyorum, biliyorsun Boğaz'da çok önemli NATO Birleşik Görev Kuvvetleri bulundu. Bu kuvvetlerin alması, doğrusu şunu tekrar ifade edeyim, itici güç olarak Türkiye'nin ön plana çıkarılması. Yani ayak sürüyen bir Avrupa'ya karşı, bakın işte Türkiye bunları yapıyor demek için.
1: Bu açıklamalarda biraz ona
0: Evet.
1: sinyal veriyor
0: Evet.
1: diyorsunuz. Ece hocam, katılır mısınız? Mesela bu NATO zirvesiyle beraber hem bir itici güç olarak savunma kapasitesi, üretim kapasitesiyle beraber Türkiye'nin Avrupa'da öne çıktığı bir dönem mi başlayacak? Eğer öyleyse şayet Avrupa ülkeleriyle bir süredir beklenen, onların programlarına entegrasyon olabilir olmalı, bu SEF gibi programlar üzerinden çok konuşuldu ama buradaki rezervlerin kalkışında görmeyi bekler misiniz bu NATO zirvesi sonrası?
2: Tabii şimdi verilen mesajlara baktığımız zaman aslında çok da tesadüf olmadığını söyleyebiliriz. Hem Rutte'nin mesajlarına bakıyoruz, hem Amerika Birleşik Devletleri'nden işte özellikle Kaan için bu jet motorları ile ilgili alınan karar. Tabii bunun sonunda ne olacağını yine bakarız. Kongrenin bir itiraz hakkı var vesaire, ama verilen mesajlar, bunların hepsi Türkiye'nin, hem Türkiye'nin bugün NATO'nun sadece bir üyesi olmasının ötesinde teknolojik ve stratejik anlamda da bir orta üretim ortağı haline gelmesi ve bu şekilde konumlanmasının da NATO ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından istendiği mesajını görüyoruz. Şimdi beraberinde tabii şu da çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Avrupa'nın demin Esat Hocam'ın söylediği gibi ayak dirediği ya da tam anlamıyla NATO'nun yeni güvenlik mimarisinde alacağı yerle ilgili olarak, yani Avrupa'nın alacağı yerle ilgili olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik şemsiyesi altında Avrupa'nın kendi güvenliğini oluşturmaya çalışması, diğer yandan da bundan kopmak için de bir çaba sarf etmesi ama bir sonuca varamaması, bütün bunların hepsi beraberinde somut adımların atılmasını gerekli kıldığı bir noktaya doğru geldi. Burada da işte Türkiye ile özellikle savunma sanayi konusunda bundan sonraki süreçte NATO'nun yeni güvenlik mimarisinde Türkiye'nin alacağı yer, savunma sanayini aslında siyasi bariyerlere ayırmadan ittifak içerisinde üretim yapan ülkelerden satın alma ve bu şekilde güvenliği oluşturmak için yeni bir stratejinin hayata geçirileceğinin ifade edilmesi. Bu bundan sonraki süreçte tabii ki bariyerlerin kalkmasını da ifade ettiğiniz gibi.

0: bariyerlerin kalkmasına da neden olacaktır. Bu tabii hem siyasi bir jest alınan kararlar, ama bu siyasi jeste aynı zamanda Türkiye'yi ittifak içerisinde daha yapıcı ve stratejik bir ortak olarak konumlamak için de verilen ciddi bir mesaj.
1: Yani bir açısından bakınca da 700 milyon dolarlık bir ödeme yapacak Türkiye bunu almak için. Bir süredir beklediği ve gelmeyen motorlarda, hatta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittiğinde Hakan Fidan Dışişleri Bakanı basın toplantısında söylemişti bu motorları Türkiye'nin beklediğini, ama böyle bir dönem yaşanan bir ambargonun neticesi gibi de sanki karşımızda duruyordu.
2: Şimdi bakın, çok ilginç diyeceğim. %2 gayri safi yurt içi hasılasını Türkiye bu kadar savunma sanayiye eğilmekle %2.2. Peki Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı'nın özellikle bir yıl içerisinde deneme verdiği de %5'e çıkarttılar. Şimdi çok aşağıda olan, özellikle o Avrupa'nın bildiğimiz, yani başta Mers olmak üzere Almanya mesela. Almanya özellikle bu İran politikasında Amerika'yı bayağı ciddi şekilde şey yaptı, tenkit etti. Onların bir produktivitesi var. 2030 yılına kadar 460 bin ne kadar çıkacaklar, ama %5'e çıkması çok önemli. Yani Türkiye'yi bu şekilde özendirmek vasıtasıyla ne yapıyorsunuz? Gayri safi yurt dışı hasılasından Türkiye. Bakın, %5'e çıkmak için ben bir hesap yaptım. Bugünkü harcamış olduğumuz paranın üzerine 90 milyar dolar daha koyacaksınız. Yani Türkiye her sene gayri safi yurt içi hasılasının 130 milyar dolarını sadece savunma ağırlıklı olarak ortaya koyuyor. Yani Türkiye rol model.
1: Özellikle Avrupa ülkeleri, ya bu çok zor, yani buna ulaşmak zor.
2: Rol model. Şimdi Hegseth'in ifadesi doğrudan doğruya Trump'ın ifadesi. Yani bir yıl içerisinde deneyeceğiz. Yani hiç siz ayak sürmeden, yani diremek değil de bu ayak sürmeyle başlayan, direnmeye kadar giden. Çünkü nedir? Amerika Birleşik Devletler'siz bir NATO'ya doğru gitme olgusu çok önemli. Çünkü Mark Rutte ısrarla şu üç o konuyu söylüyor. Bir, savunma yatırımları, değil mi efendim? NATO ülkelerinin, NATO harcamalarının mümkün olduğu kadar ileri. Niçin tabii bu? Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş baronları için çok önemli, değil mi efendim? Ona göre silah yapacaklar. Türkiye kendi kendine yeterlilik kriterlerini zorlayan bir ülke. İkincisi, savunma sanayi kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini, ki Rutte bunu hep ifade ediyor. Ne diyor? İşte 3000 tane bizim örnek aldığımız, birlikte efendim devam gibi söyledim ki ICFR raporunda bu yok. Yani Avrupa Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu'nda adeta kaçar gibi bir olgu var. Başta Fransa olmak üzere. Savunma sanayindeki inovasyon sözcük çok gene Mark Rutte'nin ifadesi ve de her zaman ifade ettiği Ukrayna'ya destek. Bakın, Ukrayna'ya desteğin dışında efendim NATO'nun eğer siz caydırıcılığını bekliyorsanız, ki Mark Rutte ifadesiyle, savunma kapasitesini artırmanız lazım. Yani hep nereye gidiyor? Para, para, para. Yani bir ordunun yürümesi için Napolyon'un söylemiş olduğu olguyla gidiyorsunuz. Tabii ki bu Mark Rutte'nin savunma sanayindeki rolüne dikkat çekmesi çok önemli. Tabii ki ASELSAN'ın, özellikle NATO'nun savunma sanayi dönüşümünde öncülük ettiğini de bizzat ASELSAN'ı ortaya koyarak kendisi de ziyaret etti. Ben de oranın bir yönetim, eski bir yönetim kurulu üyesi olarak söylüyorum. NATO 3.0 diye tanımladığı yeni bir döneme girdiğini belirtti. Ama şimdi gelip görmek lazım. NATO'ya baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletler'siz bir NATO'ya doğru sanki gidiş gibi ifade etmemiz lazım. Çünkü zirve de bu NATO'nun geleceği bu bakımdan çok ilginç olacağını düşünüyorum.
1: Ne demek bu ABD'siz bir NATO, yoksa yani güç paylaşımının eşit olduğu mu, yoksa ABD'nin liderlik etmediği mi, ABD'nin komple çıkıp
2: yani Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkıp
1: NATO'nun dağıttığı bir NATO neden bahsediyorsunuz?
2: Yeni bir Avrupa güvenlik savunma kimliği içerisinde Avrupa'nın nedir? Avrupa aslında biliyorsunuz, Avrupa Birliği'nin en önemli hedeflerinden bir tanesi Avrupa Birleşik Devletleri'ne evrilmekti. Evrilemedi. Yani siz sadece ekonomiyle başlayıp, değil mi efendim? Biliyorsunuz kömür ve demir işbirliğiyle başlayıp sonra bu Avrupa Birliği içerisinde ekonomik birlikteliği ortaya koydunuz, ama Birleşik Devletler'de güvenlik çatısını kuramadınız. Kuramadığınız için şimdi tekrar en başa geldi. Şimdi

0: Türkiye, siz yani NATO'nun tabii ki Amerika Birleşik Devletleri gölgesindeki adeta adamı gibi olan bir NATO'nun devamını isteyen tabii Mark Rutte var. Ama bir de aynı şekilde Avrupa'nın bu ayak sürmesinin efendim şeyi, dediğim gibi yeni, yepyeni Avrupa Birleşik Devletleri'nin ilk şeyini ortaya koyacak ve biz buna biraz evvel NATO 3.0'ın karşısında çok önemli efendim Avrupa güvenlik savunma mimarisi diyoruz. Hı hı. Bu savunma mimarisi işte Avrupa ordusu vesaire dediğimiz gibi burada Amerika Birleşik Devletleri, zaten Amerika Birleşik Devletleri açıkça söyledi 2027'de bana adios los machicambos dedi, yani ben gidiyorum dedi.
1: Yani bu NATO 3.0 diyorsunuz ya, bunu örnek verirken Hexet NATO 1.0'dan bahsediyor. Evet. Diyor ki o dönemde diyor o 1.0'da biz bir süre kalacaktık, evet, ve çıkacaktık. Çıkacak. Ama çıkamadık, 2.0 oldu, evet, evet, ve bu çok büyük bir hezimet oldu NATO için gibi bir tabiri var Brüksel'de yaptığı, evet, konuşmada. Evet. Buradan o zaman Ece Hoca'ya da katılır mı size, merak ettiğim için soracağım. Amerika şuraya mı getirecek günün sonunda konuyu? Ya ben Batı yarımküreye çekiliyorum, buranın güvenliğini, Avrupa'nın güvenliğini artık siz sağlayın, ben burada yokum mu, yoksa ben varım ama bu gücü eşit paylaşalım mı?
2: Şimdi dünyada aslında gelinen noktaya baktığımız zaman NATO, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların, ittifakların özellikle dünyanın şu anki ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda ittifakları yeniden şekillendirdiği ya da yeni ittifaklar kurmak istediği bir dönemin içindeyiz. Şimdi Esat Hoca da bahsetti, siz de söylediniz, NATO 1.0 dediğimiz dönem işte 49-91 arasındaki dönem, NATO 2.0-91-2022 arasındaki dönem ve NATO 3.0-2022'den sonrasında şekillenen dönemden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri özellikle hani Amerika'nın Biden dönemindeki politikaları, Obama dönemindeki politikalarına, çok eskiye gitmeyelim ama Biden dönemindeki politikalarına baktığımız zaman Donald Trump dönemindeki politikalarla aslında NATO kapsamında çok birlik, yani çok birbirine örtüştüğünü söylememiz mümkün değil. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarlarını düşündüğü ama tabii ki NATO'nun içerisinde ekonomik bir yük olarak kendi omuzlarında Avrupa'nın güvenliğini taşımak istemediğini defaatle dile getirdi Donald Trump. Şimdi bundan sonraki süreçte ne olabilir? İşte ABD'nin askeri güvenliği Avrupa'nın temel güvenlik garantisiydi NATO 1.0'da, yani 91'e kadar olan döneme baktığımızda böyle bir sorumluluğu vardı. Amerika'ya bir bağımlılık vardı, Avrupa'nın Amerika'ya bağımlılığından bahsedebilirdik ve nükleer caydırıcılık ön plandaydı o dönemde. Şimdi diğer döneme 2.0'a baktığımızda Balkanlar, Afganistan'ı görebiliyoruz o dönemde. Hani önemli konularla, terörle mücadele, bu konular önemliydi. Ama bugün bu 3.0'a 2022 sonrasına baktığımız zaman Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüyoruz. Şimdi bu Avrupa için çok temel güvenlik sorunlarından bir tanesi. Avrupa'nın kendi birliği içerisinde çatırdamaların olması, birlikten çıkan ülkelerin olması ve her ülkenin gerek kaynak kısıtlılığı, gerek işte Çin'in yükselişi, bunların hepsi çok önemli. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı, Çin'in yükselişi, henüz daha tam anlamıyla ateşkes oldu mu olmadı mı, bu ne, hangi noktaya doğru gidecek diye takip ettiğimiz ABD-İran savaşı ve İsrail'in bu yani Orta Doğu'nun haritasının değişeceğini BM konuşmasında Netanyahu'nun ifade etmesi ve Amerika'nın Asya-Pasifik'e aslında biraz daha fazla odaklanma isteği, bunların hepsi işte NATO, Avrupa'nın güvenliğinin ABD'nin yeni hedeflerinde Grönland'ı almak istediği, işte nadir toprak elementleri, minerallerle ilgili hedefleri var, kaynaklarla ilgili hedefleri var. Kendi ittifakını oluşturmak istedi. Biliyorsunuz Gazze konusunda özellikle bir barış komisyonu oluşturmak ve onun da başkanlığını, evet, yapmak istedi. Ve bunu BM yerine de geçirebilecek acaba bir ortam olabilir mi diye bakmak istedi. Amerika'nın kendi çıkarlarını koruduğu ve kendisine hizmet ettiği, kendine yük olmadığı noktada hani NATO'dan evet çıkmak gibi bir planları var ama bu da Trump'ın planı olarak bunu söyleyebiliriz. Burada bir Amerika'nın bundan sonraki süreçteki savunma harcaması, savunma üretimi ve aynı zamanda da işte kendi hedeflerini engelleyebilecek bir karşısında yük mü olacak, bu sırtında bir yük mü olacak, yoksa Amerika'nın çıkarlarını ve hedeflerini destekleyen, İran Savaşı'nda olduğu gibi destek istediğinde NATO'nun tüm ülkeleri ona destek verecek, Rusya

0: Ukrayna Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği gibi hareket edecek. Yani NATO'yu yönetebilen bir Amerika burada bir ittifakın yeniden şekillenerek devam etmesine ses çıkartmayabilir. Ama eğer Avrupa ülkeleri belirli noktalarda direnç gösterirse o zaman kendi işinizi kendiniz halledin deyip Donald Trump bu noktada çekilebilir. Çünkü Donald Trump'ın hedefinde daha fazla ekonomi, işte Kutup İpek Yolu, ticaret yolları, kaynaklar ve buradan kazanımlar var. Bu tamamen aslında savunmadan ziyade ekonomik bir denge gibi görünüyor ABD Başkanı için.
1: Öyle çekiliyorum dedi, çekilebilir mi Trump?
2: Tabii
1: Bir
2: ki
1: o,
2: çok
1: bir
2: zor.
1: de
2: Onu hemen
1: ben
2: söyleyeyim.
1: Avrupa kıtasında diyelim ki işte güçlerimi azaltıyorum, ordularımın sayısını azaltıyorum, nükleer güçlerimi azaltıyorum gibi ya da yeniden pozisyonlandırıyorum gibi bir duruma evrilebilir mi durum?
2: Şimdi 2024 yılında çok önemli Amerika Birleşik Devletleri NDAA dediğimiz, yani National Defense Authorization Act dediğimiz bir kanun çıktı. Bu kanun nedir? Sınırlandırdı Avrupa'daki kuvvetleri. Kim yaptı bunu? Kongre yaptı. Bunun anlamı şu: milli savunma kuvvetleri, yani yetkilendirme kanunu. Bu kanuna göre 2024 yılında 76 bine sınırlandırdı. Kongre sınırlandırdı. Bunun yetkisi onda. Peki ne demektir? Ey Trump demektir kongre olarak. Çünkü kongre bize çok yanlış ifade ediyor. Check and balance sistemi kuvvetler ayrılığı sistemi değildir. Nedir? Bu doğrudan doğruya her kuvvetin içerisindeki kontrol ve denge mekanizmasıdır. Yani yürütmeyi nasıl dengelersiniz? Kongre ile denge. Bu 76 binin aşağısına inemez. Niye? Şimdi ben bakıyorum. PBS dediğimiz bir olay var. Planlama, planning, programming, budgeting, applying sistem. Ya planlama, bütçeli, programlama, bütçeleme, bütçe uygulama sistemi var. Her bir kuruşun hesabını veriyor. Yani ben şimdi siz bana sorsanız efendim PKK'na ne kadar, YPG'ye ne kadar verdiğini teker teker hepsini söyleyebilirim. Şimdi bu çok önemli bir konu. Ya ne yapar Trump peki bu sefer? Trump der ki arkadaş, Ramstein'deydi şimdiye kadar merkezim. Ben orada eğitim de aldım. Ben Ramstein'den bunları Polonya'ya gönderiyorum.
1: Ki yapıyor
2: yani,
1: bir parça da. Hatta Merzek Hızlı yaptı.
2: Yani bunu aldım Romanya'ya gönderiyorum.
1: Evet.
2: Yunanistan'a gönderiyorum ki Türkiye'ye karşı bir saldırgan teklif de onun için. Buna da biz Poseidon 2.0 diyoruz. Benim bu ayki yazım bayağı uzun bir yazım, bilimsel bir yazım yazdım. Bu çok önemli. İkincisi şu: Amerika Birleşik Devletleri çekilirse, herkes söylüyor çekildi. Ama şunu düşünmüyor: NATO füze savunması kim yönetecek? Değil mi efendim? Bunlar çok derin konular. Efendim, Polonya ve Baltık ülkelerine giden ikmal koridorlarını nasıl korunacak? Efendim, başka bir şey daha söyleyeyim. Bu çok önemli. Yani Amerika Birleşik Devletleri ayrılırsa lojistik ağların devamı nasıl sağlanacak? Bu böyle efendim akşam istihareye yattım, bu böyle olsun. Artık biz istemiyoruz, sen de istemiyoruz. Don't make war, make love. Böyle bir şey olmaz. Yani bu çok önemli. ABD'siz adım. Bakın ne istiyor Avrupa? Şimdi Avrupa diyor ki SACEUR. Duymuşsunuz mutlaka SACEUR. Biliyorsunuz SACEUR dediğimiz Supreme Command Europe. Değil mi efendim? Nerededir? Mons karargahındadır. Ben de orada bütün NATO ile ilişki olan insanların. Bu nedir? Amerikalı bir orgeneraldir. Oramiral olabilir.
1: Evet.
2: Ya Amerikalı bir general. Bırakın bunu, biz gidelim. Peki kardeş, öyle diyorsun da Şubat ayında biz bakarız. Aynen 30 Ağustos gibi tayinler yapılır. Ben mesela Şubat ayı tayinlere baktığım zaman Ramstein'deki NATO Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İzmir'deki efendim NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine ek olarak NATO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinde İngiltere'deki Northwood'u alıyorlar. Bunlar hiç tartışılmıyor bizim, yani bazı şeyler. Bu çok derin konularda inşallah.
1: Bunu bilmiyorum. Niye yapıyorlar? Bunu nasıl bir sinyal verdi
2: bunu,
1: size? Ne yani, söyledi şimdi?
2: Şimdi şöyle sormanız lazım. Çok da güzel. Avrupa'nın çıkarı ne? Türkiye'nin derdi ne? Belki onu ifade edeceksiniz ama Türkiye vasıtasıyla biraz evvel dediğim gibi ben siklet merkezini değiştiriyorum dediği zaman.
1: Bu atama bunları
2: evet
1: mı söylüyor?
2: Efendim, evet.
1: Nereye doğru değiştiriyor?
2: Değişiyor. Yani nereye doğru değişiyor? Biraz işte Yunanistan yakınlaşmasını yapacak. Bizim o şekilde Poseidon 2.0 diye Türkiye'ye karşı, başta İsrail olmak üzere, Amerika, Fransa, değil mi efendim? Ve Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin yapmış olduğu şey Türkiye'ye saldırgan bir üssü. Biliyorsunuz 23 tane adanın demilitarize

0: Neutralize dediğimiz adanın, hı hı, 22 tanesinde siz askersizleştirme dediğiniz, askersizleştirme deyince çok dikkatli bakmak lazım. Sadece asker değil, silah, araç, gereç, mühimmat, donanım, yazılım, bütün bunları adam buraya koymuş. Yani Türkiye'ye karşı ve kalkmış adaların ucuna. Bir de ne yapmış? Bizim balıkçılığı ben korumak istiyorum diye efendim deniz parkları yapmış. Efendim sen buraya, evet, müdahale etme diye. Türkiye bunlara müdahale eder tabii ki, onu söylemek istiyorum. Türkiye'yi güçlendirecek. Yani dediğim zaman bu Temmuz ayında ilk haftasında Türkiye'de NATO toplantısının yapılıyor olması NATO'nun belki cenaze töreni gibi algılamaktan ziyade NATO'nun içinde yeni efendim siklet merkezinin değişikliğine sahne olur.
1: O yüzden belki de diyor, evet, ki NATO yani Genel Sekreteri bu zirve Lahey'den bile önemli.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum. Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan ve Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ece Baban. Çok sağolunuz katıldığınız için. Devam edelim şimdi haberle. Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e yükseldi. 4000'den fazla kişi yaralandı. Binlerce kişiden maalesef haber alınamadığı belirtiliyor. Uluslararası toplumun gönderdiği kurtarma ekipleri de bölgeye ulaşmaya başladı.
2: Venezuela yaşadığı büyük depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası ekipler tek tek Venezuela'ya ulaşırken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor. Venezuela'da meydana gelen depremlerde en çok hasar alan bölge La Guaira oldu. Kente yaşanan yıkım havadan görüntülendi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez bölgeyi ziyaret etti.
3: Uluslararası yardım talep ettik. Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ilk ekipler ulaştı. Diğer ülkelerden gelenler de kısa süre içinde intikal edecek. Tüm dualarımız ve iyi dileklerimiz Venezuelalılarla.
2: Rodriguez, mümkün olduğunca fazla insanı enkaz altında kurtarmak istediklerini ifade etti. Venezuelalıların açtığı bir internet sitesine göre yaklaşık 46 bin kişiden haber alınamıyor. Yurt dışında yaşayan Venezuelalılar da ülkeleri için yardım topluyor.
4: Yaşananlar korkunç. Binalar çöktü, insanlar kayıp. Enkazdan çıkarılamayanlar var. Bir de altyapı sorunu var. Hastaneler çalışmıyor, tıbbi malzemeler eksik ve itfaiyecilerin müdahalesi yetersiz.
2: Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 7.5 büyüklüğündeki depremin ülkede 1900 yılından beri yaşanan en büyük deprem olduğu belirtiliyor.
1: Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturması sürüyor. İmar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiaları ile ilgili 3. dalga operasyon yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Geçen yıl Temmuz ayında ilk dalgası yapılan operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alınıp tutuklanmıştı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Erhan Karaal'ın kaçırılmasında bizzat yer alan şüphelilerin de olduğu 10 kişinin asayiş şubedeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal geçen hafta evinin önünden kaçırılmış. Polis tarafından Tuzla'da atıl bir depoda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında daha önce 6 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrolle bırakılmıştı. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyon bu kez de sivil toplum örgütlerini dinledi. Türkiye Eğitim Derneği Düşünce Kuruluşu Direktörü Doktor Sabiha Sunar, yapay zekanın tehlikelerine dikkat çekti. Değer ve inanç sistemi yapay zeka ile şekilleniyor dedi. Yapay zeka kullanımı için ehliyet önerisinde bulundu.

0: Dijital platformlar, oyunlar ve yapay zeka kullanımındaki risklere dikkat çekti. Ulusal güvenlik problemi olarak ele alınması gerektiği konusunda uyardı, gerekçelerini anlattı.
1: Artık çocuklar problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi, bilgiye ulaşmayı yapay zekaya devrettiler. Gençler şu an duygu durumlarını, değer ve inanç sistemlerini yapay zeka ile etkileşim halinde şekillendirmeye başlamış durumdalar. Burada duygu, inanç ve değer devrinden bahsedebiliriz. Bu botlar birkaç teknoloji şirketinin elinde. Aslında dünyanın geleceği belki de birkaç teknoloji şirketinin elinde dolaylı olarak şekilleniyor olabilir. Bunu bir ulusal güvenlik problemi olarak ele almamız gerekebilir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyon bu kez de sivil toplum örgütlerini dinledi. Türk Eğitim Derneği Düşünce Kurulu Direktörü Dr. Sabiha Sunar, komisyondaki sunumunda çocuk ve gençleri bekleyen yeni tehlikeye dikkat çekti. Bu tehlikenin önüne geçmek için yapay zeka ehliyetini önerdi.
1: Dijital riskleri bertaraf etmek için bazı programların devreye girmesi gerekiyor. Özellikle akıllı cep telefonları yaygınlaştığından beri doğru bilgiyle yanlış bilgiyi ayırt etmek, doğru bankacılık işlemlerini yapmak ya da e-devlet işlemlerini yapmak çok kolay olmuyor. Bu yapay zeka ehliyetini herkes için düşünmemiz lazım. Dünyada henüz bunu yapan bir ülke yok ama bu öneri Türkiye'yi ileriye taşıyabilir. Çocuklar liseden mezun olurken mezuniyet şartları arasına yapay zeka ehliyetini de koyabiliriz. Bunun etraflıca düşünülmesine ihtiyacımız var.
2: İstanbul'da yükseköğretim kurumları sınavında bir adayın yapay zeka ile kopya çektiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Olay Çekmeköy'deki bir okulda 21 Haziran'daki alan yeterlilik sınavında yaşandı. Sınava giren M.K. kıyafetinin içine gizlediği cep telefonuyla bazı soruların fotoğraflarını çekip yapay zekaya çözdürdü. Görevliler sınav bitiminde salondan çıkmak isteyen öğrenciyi durdurdu. Üst aramasında cep telefonu ele geçirilen genç okuldaki polis tarafından gözaltına alındı. Kopya çekme girişimini itiraf eden şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. HGS borcunuz var mesajı atıp bir tıkla binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdılar. Ancak klasik gibi görünen bu dolandırıcılık inanılmaz bir veri ihlalini de ortaya çıkardı. Casus yazılımlarla telefonları hackleyen çete tam 101 milyon kişisel veri, 146 milyon GSM verisini ele geçirdi. Detaylar Arzu Kaya'nın özel haberinde.

0: Kimi kendisini arayan kişilerce, kimi gelen faturayla, kimi de SMS'lerini kontrol ettiğinde hayatının şokunu yaşadı. Milyonlarca kişisel verinin çalındığı işte bu şekilde ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, dolandırıcılar PTT ve HGS'nin internet sitesi görünümünü taklit ederek sahte ödeme sayfaları oluşturdu. Ardından attıkları mesajlarla vatandaşları bu sayfalara yönlendirdi. Linke tıklayanların kişisel bilgileri ele geçirildi.
1: Ancak klasik bir dolandırıcılık inanılmaz boyutta bir veri ağı ihlaline sebep oldu. Şüphelilerin geliştirdikleri casus yazılımla mağdurların telefonuna eriştiği ortaya çıktı ve böylelikle tam 101 milyon kişisel veri, aynı zamanda 146 milyonluk GSM verisi ele geçirildi.
0: TC kimlik numaralarından adres bilgilerine, telefon numaralarından aile bilgilerine kadar çok sayıda veri panel sistemine yüklendi. Mağdurların ifadesi ise dikkat çekiciydi.
2: HGS borcu mesajı geldi. Tıklayınca Karayolları Genel Müdürlüğü sayfası çıktı. Borcum 1000 TL gözüktü. Ödeme bilgilerini girince hesabımdan 16 bin liraya yakın para çekildiğini gördüm. Bu harcama bana ait değil. Şikayetçiyim.
1: Şüpheliler sadece veri toplamakla kalmadı, arkalarında inanılmaz bir mali iz de bıraktı. Hesap hareketleri incelendiğinde yaklaşık 1 milyar liralık işlem hacmi yaptıkları belirlendi.
0: Savcılık 10 şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme gibi suçlardan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Öte yandan verilerin çalınmasına ilişkin 17 şüpheliye operasyon yapıldı. Soruşturma sürüyor.
3: Evdeki tahta kurularından kurtulmak isteyen

0: Yani bir apartman sakinlerinin kullandığı böcek ilacı gece yarısı krize dönüştü. Komşular kokudan rahatsız olunca bazı katlardaki daireler tedbir amacıyla boşaltıldı.
1: Tahta kurusuna karşı böcek ilacı sıktı. Apartmana yayılan koku paniğe neden oldu. Olay Karaman'da gece saatlerinde yaşandı. Site içindeki bir apartmanın 5. katında yaşayan M.A. haşerilere karşı böcek ilacı kullandı. Binaya yayılan koku üzerine apartman sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri geldi. AFAD ekipleri ilaçlama yapılan dairede ve apartmanda kimyasal madde ölçümü yaptı. İlaç sıkılan kattaki apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
2: Konut dairesine yönetici yok abi. Bak bizim ben 2 yılda 20 milyar eşya attım abi. Sıfır eşya attım. Niye biliyor musun? Tahta kurusu, böcek. Kendi şeyimle ilaç aldım, ilaç attım. Kapımın önüne komşu geldi, beni şikayet. Böcek ilacı abi, sinek ilacı.
1: Apartman sakinleri MA'nın kendisine ait olmayan dairelerin içerisine ve gıda maddelerinin üzerine de ilaç sıktığını öne sürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Diyarbakır'da kurumuş otların bulunduğu alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. Yangın Sur ilçesine bağlı Çarıklı mahallesinde kurumuş otların bulunduğu alanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın yüzlerce dönümlük ekili ve hasat edilen araziye kadar ulaştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Görüntülerde ekranda çevrede bulunan vatandaşlar söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Aselsan'ın geliştirdiği yerli kalp akciğer makinesi ilk kez bir hastada kullanıldı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan açık kalp ameliyatı başarıyla tamamlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastayı ziyaret ederek durum hakkında bilgi aldı.
1: Yerli kalp akciğer makinesi ilk kez bir hastada kullanıldı. Ameliyat başarıyla tamamlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastaya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
3: Geçmiş olsun dileklerim yetiyor.
4: Teşekkür ederim bakanım.
1: Aselsan'ın geliştirdiği yerli kalp akciğer makinesiyle ilk açık kalp ameliyatı yapıldı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ameliyat olan 51 yaşındaki Bülent Yeniay makinenin başarıyla kullanıldığı ilk hasta oldu.
5: Durdum.
1: Modüler yapısıyla dikkat çeken cihaz, operasyon süresince hastanın dolaşım ve oksijenasyon fonksiyonlarını üstlenerek cerrahi ekibe destek sağladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ameliyat sonrası hastayı ziyaret etti. Hastanın sağlık durumu ve yürütülen çalışmalara ilişkin doktorlardan bilgi aldı.
6: Mühendislerimiz de bu sefer sana katkıda bulundu biliyorsun değil mi?
7: Onlardan da Allah razı olsun.
1: Bakan Memişoğlu ziyaretinin ardından kameralar karşısına geçti. Sağlık sanayisindeki başarılara dikkat çekti.
8: Bugün bizim gurur günümüz esasında. Türk tıp sanayisine, sağlık sanayisinde dönüm noktalarından bir tanesi. Cihaz yerli, mekan yerli, hasta yerli. Türkiye sağlık sanayisinde artık yavaş yavaş ipuçlarını verdiği başarılara başlamış durumda.
1: Memişoğlu, Türkiye'nin her yerinde kalp ameliyatı yapıldığına da değindi.
0: Pasifik Okyanusu'nda başlayarak Avrupa'yı etkisi altına alan El Niño'nun Türkiye'de de sıcak hava dalgaları şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor. Uzmanlar güneş çarpmasından korunmak için uyarı üzerine uyarı yayınlıyor. Güneşten kaçan gölgeye sığınıyor. Peki İstanbul'un gölge alanları yeterli mi? Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk sokağa çıktı. İstanbulluların güneşle imtihanını görüntüledi.

0: çok sıcak, Allah çarpsın. Baksan yandım, bittim, kül oldum.
1: Hafta sonundan itibaren bayağı bir sıcak hava dalgası geliyormuş.
2: Güneş tam tepeden vuruyor.
3: Yumurtayı koysan yumurtayı pişirecek.
4: Yaz geldi, sıcak hava kavurmaya başladı. Güneşten korunmak isteyen gölge arar oldu.
3: Özellikle ben güneşi hiç sevmiyorum, sıcağı hiç sevmiyorum.
2: Sıcakta yürümek, gezmek imkansız. Gölgeye sığmışsınız.
1: Öyle, başka güneşte oturmaktan daha iyi.
2: Ne oluyor güneşte oturunca?
1: Ya bunalıyorsun.
4: Fransa'dan İspanya'ya, Almanya'dan İngiltere'ye dünyanın iklimini değiştiren El Nino şimdi de gözünü Türkiye'ye çevirdi. Bu yaz kuraklık riski, ani hava olayları ve sıcak hava dalgaları gündemdi.
2: Sıcak hava dalgalarına karşı meteoroloji veya valilik zaman zaman uyarıyor. Özellikle saat 12 ile 16 arasında doğrudan güneşe maruz kalmayın, gölge alanları tercih edin diyor. Ama İstanbul'da özellikle de meydanlarda ve parklarda gölge bulmak sanıldığı kadar kolay değil.
5: Az gölgelen ağaçlar aç.
3: Beton yakıyor bizi. Eminönü meydandaydım. Güneş olan yerlerde hiç kimse yoktu. Gölge olan yerlerde ayakta duracak yer bile yoktu.
6: Ve gölge yerlerde durup serinlemeye çalışıyoruz. Çatının altına girerek. Bir ağacın altına bulursak tabii ağaç.
1: Bulursa oturur gölgeyi, yoksa devam edip bir de.
4: Özellikle sahil hatlarında gölgeler genelde dolu. Hatta o kadar dolu ki zaman zaman köşe kapmaca gibi gölge kapmaca yaşanıyor.
5: Biz kalkar kalkmaz kapılara yer bulamıyoruz.
6: Gölgeden kalktığınız anda hemen arkanızdan birisi gelip oturuyor yani.
1: Ben şurada oturuyorum. Ben orada oturacağım dedi. Sen şuraya geçer misin? Babanın tapulu yeri mi burası senin dedim. Önceden dedin rezervasyon falan mı yaptırdın dedim.
3: Ben de aynıyım. Ben hemen biri kalksa da otursam diye bakıyorum.
4: İstanbullular çözüm daha çok yeşillik diyor.
3: Şu an gölge alanı yok ki fazla.
7: Biraz daha fazla ağaç olması lazım.
2: Bol bol ağaç olsun istiyoruz, yeşillik olsun istiyoruz.
8: Pi sayısı matematikte en çok kullanılan sabitlerden biri. Çoğumuz için pi sayısı denildiğinde akla sadece 3,14 gelir. Ama virgülden sonrası sonsuza kadar giden bir sayıdır. Antalya'da 16 yaşındaki lise öğrencisi büyük bir başarıya imza attı. Bakın virgülden sonraki kaç basamağı ezberledi.
9: 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38...
10: Saymaya bir başladı, bitirmesi 22 dakika sürdü. Pi sayısının virgülden sonraki 5000 basamağını ezberledi. Antalya'da yaşayan 16 yaşındaki Bilge Kağan Çetinkaya'nın pi sayısı merakı Dünya Pi Günü olan 14 Mart'ta okulda düzenlenen yarışmayla başladı.
11: Bu yarışmada ben bir hafta gibi bir sürede yaklaşık 350 basamak ezberledim.
10: Pi sayısında virgülden sonra ezberleme konusunda Türkiye rekoru 3600 basamaktı.
11: Bu rekordan haberim oldu ve bu rekoru kırmak istedim. Daha sonrasında 6 ay gibi bir sürede de yaklaşık 5000 basamağa ulaştım.
10: Peki bunu nasıl başardı?
11: 5000 basamağa sayfalar ayırdım, 5 sayfa. Bu her sayfayı da belli parçalara ayırdım. Daha sonra bu parçaları da satır satır ayırarak ezberlemeyi kolaylaştırmayı amaçladım.
10: Bilge Kağan, matematik öğretmeni Şükran Doyran ve Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Kargın gözetiminde deneme yaptı.
12: 22 dakika içerisinde Bilge Kağan virgülden sonra 5000 basamağını okuma başarısı göstermiş oldu.
10: Deneme videoyla da kayıt altına alındı.
8: A milli takım Dünya Kupası'nı galibiyetle noktaladı. Grup lideri Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2'lik skorla mağlup etti ama tabii gruptan da çıkamadı. Onu da hatırlayalım. Geride bıraktığımız gün turnuvada neler yaşandı? Haber turuyla ekrana gelsin.
13: A milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Milliler 1-0 geriye düştüğü maçta Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. A milli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, bu maç kazanılan birçok galibiyetten çok daha değerli. Başımız dik şekilde ülkemize döneceğiz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri maçının ardından konuşan milli futbolcular, Türk halkından bir kez daha özür diledi. Eleştirilerin haklı olduğunu belirten milli futbolcular, gelecek turnuvalarda daha iyisini yapacağız mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Türkiye maçının ardından basın mensuplarının sorularına farklı bir yanıt verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ben mi yanlış anlıyorum ama sanki biz eve dönüyormuşuz da Türkiye turnuvada kalıyormuş gibi bir hava var. Bunu anlamıyorum." ifadelerini kullandı. Dünya Kupası E grubunda karşılaşmalar tamamlandı. Almanya grup lideri, fil dişi sahili ise ikinci sırada yer alarak gruptan çıkmayı başardı. Ekvador ise en iyi 3. kontenjanıyla adını son 32 turuna yazdıran bir başka takım oldu. 2026 Dünya Kupası F grubunda lider Hollanda oldu. Portakallar Tunus'u 3-1 mağlup etti. Japonya ikinci, İsveç ise 3. sırada yer alarak gruptan çıkmayı başaran diğer takımlar oldu. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda iki eşleşme daha belli oldu. Bu turda Hollanda, Fas, Brezilya, Japonya karşılaşmaları oynanacak. 2026 Dünya Kupası'nda bugün ve bu gece 3 grupta 6 karşılaşma daha oynanacak. Günün dikkat çeken maçlarında Norveç ile Fransa, Uruguay ile ise İspanya karşı karşıya gelecek. Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti için sonuç iyi oyundan daha önemli. Tecrübeli çalıştırıcı, hedeflerinin Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu ifade ederek, teknik direktör ancak kazanıp kazanmadığına göre değerlendirilir. İyi oynamamızın bir önemi yok. Dünya Kupası'nı kazanırsak iyi oynamış oluruz. Dünya Kupası'nı kazanamazsak çok kötü oynamış oluruz, dedi. Çekya'da 2026 Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından şok bir gelişme yaşandı. Takımın yıldızı Patrik Şik, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Dünya Kupası tarihinin seyirci rekoru 2026 Dünya Kupası'nda kırıldı. FIFA, E grubu maçlarının tamamlanmasının ardından yeni rakamları açıkladı. 3.605.357 kişinin maçları tribünden takip ettiği belirtilirken, 1994 Dünya Kupası'ndaki 3.587.538 rakamının geçildiği vurgulandı.
8: Reklam.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Ziraat Bankası sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Ve artık saatler 14 olmak üzere. Habertürk'tesiniz efendim. Haber hattına hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Önümüzdeki 2 saat boyunca yurttan ve dünyadan önemli gelişmelerle, sıcak başlıklarla birlikteyiz. O halde başlayalım hemen. Efendim, İstanbul merkezi 11 ilde 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 51 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları organize suç örgütlerine yönelik soruşturma başlattı. Nitelikli yağma, tehdit ve kasten öldürme gibi çeşitli suçlara karışan şüpheliler tek tek tespit edildi. 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi sıcak bir gelişmenin tüm detaylarını öğrenmek üzere bir canlı bağlantı yapacağız. Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya gideceğiz. Neden? İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'in kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Ayrıntılarda Arzu'da. Arzu merhaba, kolay gelsin, seni dinliyoruz.
1: Toptaş, 10 şüphelinin sabah saatlerinde emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından arkamızda bulunan Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiğini söyleyelim. Sabah saatlerinden itibaren de İstanbul Anadolu Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarınca ifade işlemleri sürüyor. Tabii bu noktaya nasıl gelindi, biraz ondan bahsedelim isterseniz. 17 Haziran akşamıydı. Erhan Karaal Maltepe'deki ikametin önünden seni vatan emniyete götürüyoruz demek suretiyle 4 kişi tarafından kaçırılmıştı ve yaklaşık 35 saat sonrasında da Tuzla'da elleri kolları bağlı bir şekilde darp edilmiş halde, işkence uğramış vaziyette yakalanmıştı. Tabii polis ekipleri ve savcılık yürüttüğü soruşturma kapsamında İlk etapta 12 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 6'sı tutuklandı ve pazartesi günü itibariyle 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken 6'sı hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Tabii soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam etti. Şüphelilerin verdiği isimler doğrultusunda yeni noktalara baskınlar yapıldı ve o kapsamda da tam 10 şüpheli gözaltına alındı. Tabii Erhan Karaal'ın verdiği ifade de kritikti. Özellikle ondan da bahsetmek isterim. Bu sürece nasıl gelindiğini anlamak noktasında. Erhan Karaal kendisini kaçıran şüphelilerin sen Ekrem İmamoğlu'nun kasasısın. Kendisinin 500 kilo altını var ve sen bu altınların nerede olduğunu biliyorsun dediklerini. Ancak kendisinde böyle bir bilgiye vakıf olmadığını söylediğini aktardı. Ve bu doğrultuda dediğimiz gibi soruşturma kapsamında 10 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İlerleyen dakikalarda yeniden Arzu'ya döneriz. Şimdi Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturması devam ediyor. İmar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddialarıyla ilgili 3. dalga operasyon yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Geçen yıl Temmuz ayında ilk dalgası yapılan operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir davasında karar belli oldu efendim. Mahkeme sanık amcaya hapis cezası verdi. Üçüncü kez yeniden görüldü dava. Davada biri tutuklu olmak üzere 7 sanık hakim karşısına çıktı. Leyla Aydemir'in annesi ve babası duruşmaya katılmadı. Sanıklar karar öncesinde son sözlerini söyledi. Mahkeme tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir'e kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Diğer 6 sanık beraat etti. Duruşma sonrası Yusuf Aydemir'in akrabaları arasında yaşanan arbedeye polis müdahale etti.

0: de kaybolmuş. 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Küçük kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Ve şimdi Ankara'ya dönüyoruz. AK Parti Sakarya'da kampa giriyor. Kamp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak. Kampta yeni dönemin yol haritası ele alınacak. Şimdi Sakarya'ya döneceğiz. Düzeltiyorum. Detayları Emre Karaca'dan alacağız. Emre de karşımızda Sapanca'dan. Emre merhaba, seni dinliyoruz.
1: Evet, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme kampı için Sakarya'nın Sapanca ilçesinde partililer toplanmaya başladılar. Şimdi otele girişler yapılıyor, ancak resmi açılış konuşması yarın olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabah saatlerinde yapacağı konuşmayla birlikte kampın resmi açılışının gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar önemli olacak. Bu konuda şüphesiz ki hem iç hem de dış gelişmelere ilişkin olarak geniş bir yelpazede konuşma yapması bekleniyor. Şüphesiz ki gözler terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlara yönelik olarak nasıl bir yorumda bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölgesel küresel denklemdeki son gelişmeleri nasıl yorumlayacak? Şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının içerisinde bu başlıklarında yer almasını bekliyoruz. Tabii Erdoğan'ın konuşmasının ardından buradaki diğer oturumlar başlayacak. Çok geniş kapsamlı bir katılım söz konusu. 1300 civarında partili burada olacak. Kabine üyeleri var, milletvekilleri var, teşkilat üyeleri var. Birçok farklı kademeden, ana kademeden üyelerin, temsilcilerin bugünkü kampa, yarın başlayacak resmi olarak kampa katılacağını söylememiz gerekiyor. Yarın iki önemli ana başlık yer alıyor. Parti politikaları oturumu düzenlenecek. Bu oturumlar genel olarak partinin önümüzdeki dönemdeki yol haritasına ilişkin olacak. Burada MYK üyelerinin moderatör ve başkanlık edeceğini söyleyelim. Tabii bu oturumlara katılan partililer de özellikle önümüzdeki döneme ilişkin olarak merak ettikleri soruları yönetme şansı bulacaklar parti yöneticilerine. Bir başka oturum dizisi de ortak akıl oturumu olacak. Bu oturumda da yine güncel gelişmeler ele alınacak. Burada kabine üyelerinin oturumlara başkanlık etmesi ve konuşmalar yapması, sunumlar yapması bekleniyor. Dört ana başlık belirlenmiş durumda. Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları altında gerçekleşecek bu oturumlar. Tabii ilgili bakanlar bu az önce saydığım dört başlık altındaki oturumlara katılacaklar ve partililerin yine konuya ilişkin olarak sorularını yanıtlamış olacaklar. Tabii çeyrek asırlık bir destan olarak belirlenmişti sloganda kampın. Bu da şüphesiz ki AK Parti'nin Ağustos ayındaki 25. kuruluş yıl dönümüne atıf yapıyor. Bu bağlamda da yine hazırlıkların devam ettiğini söyleyelim. Bu kuruluş yıl dönümüne ilişkin olarak da yine mesajların ve oturumlardaki temaların altının çizileceğini hatırlatmakta fayda var.
0: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum. Emre Karaca Sapanca'dan bildirdi. Şimdi siyasetle devam edelim. CHP diyelim. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti. Mutlak mutlan kararı sonrası 12 şehre gittiğini söyledi Özel. Binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Herkes şundan emin olsun ki yol yolcudan uludur. Önemli olan doğru yolda olmak dedi.
2: Butlan kararı çıktıktan beri, yani biz 12. kattan ayrıldıktan beri 12 şehir gezdik. Şimdi Diyarbakır'dayız. Diyarbakır iradesine defalarca kayyım atanmış, kayyımdan çok çekmiş bir kenttir. Bugün partimizin iradesine atanan bir kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle, arkamıza geçenler, sen yürü biz de seninle yürüyoruz diyenlerle yürüyoruz. Herkes şundan emin olsun ki yol cümleden uludur, yol cümlemizden uludur, yol yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır.
0: Şimdi CHP'deki son gelişmeleri öğrenmek üzere Habertürk editörü Mahir Kılıç'a bir döneceğiz. Özgür Özel ve kurmaylarının topladığı imzaların değerlendirmesi genel merkezi de sürüyor. Zira kurultay takvimine dair yeni bir gelişme var mı diye Mahir bize anlatacak. Mahir karşımda. Kolaylıklar Mahir. Hoş geldin yayına. Ne diyorsun?
3: Esra, yayınlar. Olağanüstü ve olağan kurultay tartışması Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam ediyor. Bu tartışmalar sürerken genel merkezli hukuk servisinde önemli bir birim kuruldu. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem mutlak mutlak kararı öncesinde hem de sonrasında en çok vurgu yaptığı noktalardan bir tanesiydi. Arınma, bunlara dikkat çekmişti. İşte bu kapsamda önemli bir birim kuruldu. Belediyelere yönelik özellikle hakkında usulsüzlük, rüşvet, yolsuzluk bulunan belediyeler mercek altına alınacak diyebiliriz. Bu birim uzmanlardan oluşuyor. İçinde avukatlar, denetçiler ve maliye uzmanları var. Öncelikle

0: Hakkında soruşturma olan belediyeler tek tek incelenecek, iddianameler okunacak, tanık ifadelerine bakılacak. Sadece soruşturmaya konu olan belediyeler değil, aynı zamanda çeşitli iddialar, genel merkezi bu iddialara ulaştıktan sonra da yine o belediyelerin bu birim tarafından inceleneceğini ifade edelim ve yapılacak incelemelerden sonra şayet rüşvete yolsuzluğa bulaştığı tespit edilirse, bu durum kesinleşirse partiden de ihracı söz konusu olacak. Bu belediye başkanının dediğim gibi sadece soruşturmalara konu olan değil, bütün CHP'li belediyeler için bu durum geçerli olmuş olacak. Tabi kurultay tartışmaları da tüm hızla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel cephesi 800'den fazla delegenin imzasını genel merkeze teslim etmişti. Bir an önce olağanüstü kurultaya gidilmesi talep edilmişti. Fakat genel merkez kaynakları tedbir kararı ve hukuki sürecin henüz kesinleşmemiş olması gerekçesiyle böyle bir durumun mümkün olamayacağını ifade ediyor. İmzalar teslim edilirken de 10 günlük bir süre tanınmıştı adım atılması için. O süre bugün normalde doluyor. Ancak bugün mahkeme herhangi bir başvuru yapılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde bir çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya partinin götürülmesi noktasında Özel cephesinden bir başvuru beklediğimizi belirtelim. Bir yandan da olağan kurultay takvimi açıklandı genel merkez tarafından. Eylül ayının başında bu takvim işlemeye başlayacak. Mahallelerden ilçelere, ilçelerden illere, ardından da büyük kurultaya doğru giden bir süre olacak. Tabi genel başkan ve parti meclis üyelerinin seçileceği büyük kurultayın tarihinin netleştirilmesi için, açıklanması için hukuki sürecinde kesinleşmesi gerekiyor. Sonbaharda bu sürecin netleşeceği belirtildi. Peki büyük kurultay ne zaman yapılır diye genel merkez kaynaklarına sorduğumuzda ise 2027 yılının bahar aylarında olabileceği belirtiliyor. Mart belki de Nisan ayında genel başkanlık ve parti meclis üyeleri seçileceği, büyük kurultay yapılabileceği ifade edildi. İhraçlar çokça konuşuluyor, çokça tartışılıyor. Neredeyse her hafta bir ihraç dalgasına tanıklık ettik. Önce 9 milletvekiliyle başlamıştı. Ardından belediye başkanları, son olarak da geçtiğimiz hafta bazı il başkanları ihraç edilmişti. Haklarında ihraç kararı verilmişti. Önümüzdeki hafta çok büyük bir ihtimalle Salı günü yeniden MYK Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından toplanacak. Ve o MYK'da da bazı il başkanlarına yönelik ihraç kararları beklediğimizi ifade edelim. Ve söz tekrar size bırakalım Esra.
1: Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum bu son gelişmeleri aktardı. Şimdi konuşalım, tartışalım tabii CHP'de neler oluyor. Bundan sonraki süreçte ne bekleniyor? Konuklarım var. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Turgay Yerlikaya uzaktan bağlantıyla bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler, sağolunuz. Ben müsaadenizle Orhan Bey ile başlamak isterim. Efendim ne diyorsunuz? Biraz önce Mahir de aktardı. Şimdi bir kurultay tartışması bir taraftan devam ediyor. Bir taraf olağan kurultay diyor, diğer taraf olağanüstü kurultay diyor. Yargıya gitme hazırlıkları da devam ediyor. Tabii ihraçlar yeniden gündemde. Ne diyorsunuz? Neler oluyor CHP'de?
2: Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına atanan Kılıçdaroğlu ve ekibi aslında yani bugüne kadar yaptığı pratiklerden, icraatlardan şunu anlıyoruz. Olağan üstü bir kurultaya gitme niyetleri sıfır. Çok açık ve net bu. Ve bir bahaneleri var, tedbir var diyorlar. Ve tedbir bizim olağanüstü kurultaya gitmemizi engeldir diyorlar. Fakat hukukçular bunu reddediyor. Bir sürü hukukçu da farklı görüşte. Burada başka bir nokta da aslında Kılıçdaroğlu ve ekibi kendisinden olmayanları Cumhuriyet Halk Partisi'ne arındırma politikası izliyor. Yani bir arınacağız diyor, fakat bunun fiili olarak nasıl gerçekleştiği konusunda uygulamalara bakacak olursak, işte milletvekilleri atılmaya başlandı. Parti üyeleri en son atılmakla devam edildi süreç. Ve bir takım yani il yönetimleri feshediliyor. İl yönetimlerinin yerine kendi adamlarını atıyorlar. Seçilmiş il yönetimleri yerine. Doğrudan doğruya bir atanmışlar partisi olarak vücut buluyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yeniden şekilleniyor. Eski Cumhuriyet Halk Partisi bildiğimiz gibi hep seçilmişlerden oluşuyordu. Yani il merkez, tabii ki burada merkezinde kararları veyahut da görüşleri olmasına rağmen yine de

0: bir il yönetimi seçimle iktidara geliyordu. Burada ise şimdiden bütün atanmışlar. İlk önce Kılıçdaroğlu atandı partinin başına. Kılıçdaroğlu da kendine göre bir merkez yönetim kurulu üyeleri seçti, atadı. Daha sonra il merkezlerine atamalar başladı. Yarın bu arada kaçırmış da olabilirim. Bazı ilçelere de atanmış yöneticilerde söz konusu olabilir. Yani partinin girdiği süreç doğrudan doğruya, tepeden tırnağa atanmış yöneticilerin sahip olduğu ve yönettiği bir Cumhuriyet Halk Partisi var karşımızda. Bunun tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğine de aykırı bir durum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi hep seçilmiş delegeler tarafından seçilmiş ve üyeler tarafından seçilmiş il başkanları, ilçe yönetimleri, genel idare kurulu üyeleri, merkez yönetim kurulu üyeleri ve tabii ki
1: Evet.
0: parti başkanı hep bu şekilde
1: Peki.
0: yönetilmiş, gelmiş bir parti. Bunun yerine tam tersi bir Atanmışlar Partisi karşımızda. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımız zaman Özgür Özel ne yapacak diye
1: Evet. Yani artık bir yol ayrımı mı? Şöyle 1,5-2 cümleyle tamamlarsanız sevinirim. Turgay Hocam'ı çok fazla bekletmeyeyim.
0: yapayım.
1: Bir dahaki
0: Evet.
1: turda tekrar döneceğim.
0: Turgay Bey'i de tabii ki fazla bekletmem ben de. Şimdi yol ayrımında olan esas olarak ben uzun zamandır zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve arkadaşlarının artık hiçbir yer, hiçbir zaman, hiçbir yöneticilik, hiçbir görev bırakılmayacağını ve kendilerini doğrudan doğruya partinin ihraç süreci, ben bunu öyle tanımlıyorum. Bu bir partinin ihraç sürecidir. Özgür Özel ve arkadaşları ve kendilerine sadece git yeni partini kur bir seçeneği bırakılıyor. Özgür Özel de sonuna kadar tabii ki parti içinde hala düşüncesi olanlar ya buradan ayrılmalı mıyız sorusu kafasında dolaşan
1: Evet.
0: partiye gönül vermiş ve oy vermiş olanların hatırına sonuna kadar mücadele ediyor. Fakat o mücadelenin yapacağı işlerin de sonuna gelindi aslında. Burada olağanüstü kurultay sıfır
1: Peki.
0: ve atanmışların olağan kurultayı bir yıllık bir süre içinde planladıklarını net görüyoruz.
1: Evet.
0: Ve Özgür Özel de işte yürüyerek bir yol bulacağız artık doğru yolda olmamız önemli noktasına gelmiş
1: Evet.
0: durumda.
1: Peki Turgay Hocam siz ne dersiniz? Şimdi biraz önce haberlerde de verdim. Bu arada Özgür Özel Diyarbakır'da orada esnafı ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu CHP'de. Biraz önce Mahir aktardı Ankara'dan. Yani önümüzde 2027'nin bahar ayları gibi Mart, Nisan gibi bir olağan kurultay beklentisi var. Hal böyleyken Özgür Özel ve arkadaşları ekibi ne yapar? Artık yeni parti kaçınılmaz mı? Bir yol ayrımı mı?
2: Şimdi Esra Hanım, yol ayrımı meselesi Türk demokrasi tarihinde aslında hem iktidar hem de muhalefet partilerince sıkça karşılaştığımız bir olgu. Fakat yol ayrımı meselesi aslında basitçe anlatacak olursak bir parti içerisindeki farklı düşüncelerin kendisini ya kurultay yoluyla ya da siyaseten ifade etmesiyle mümkün hale geliyor. Ama bu mücadele parti içerisindeki hukuki ve siyasi bağlamın tükenmesi ve herhangi bir yolun kalmaması sonrasında ortaya çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün bence evet bir yol ayrımına doğru gidiliyor ama Özgür Özel ve arkadaşları parti içerisinde hem siyaseten hem de hukuken bütün yolları denemek suretiyle yine bu kurumsal kimliğin içerisinde yer almak istiyorlar. Aksi takdirde bir yol ayrımında Cumhuriyet Halk Partisi gibi Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne varlığını hissettiren kritik dönemlerde kendi bakış açılarıyla önemli işlevler icra eden bir parti olduğu için bunun oluşturduğu finansal ve örgütsel güçten bigane kalmak istemezler. Yani bunun dışında konumlanmak istemezler. Dolayısıyla bu kurumsal kapasitenin içerisinde kalmak suretiyle hem siyaseten hem de hukuken bütün yolları deniyorlar. Hukuken bakıldığında parti içerisinde örneğin olağanüstü kurultay talebi yine 700'ün üzerinde 800 civarında bir delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay talebi parti içerisindeki mücadelenin çok

0: ciddi bir biçimde devam ettiğini gösteriyor. Yine bu mücadelenin devam ettiğine delalet eden bir gösterge de Özgür Özel'in grup başkanlığı statüsünü partisinin meclisteki toplantılarına katılması ve burada kendileri adına ve değişimciler adına varlık gösteren parlamenterlerle birlikte bir boy göstermesi söz konusu. Şimdi bu tür imkanlar henüz Cumhuriyet Halk Partisi'nde söz konusu iken ben bir yol ayrımının çok yakın vadede olacağı kanaatinde değilim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkan vekilliği, grup başkanlığı bir şekilde Özgür Özel'in uhdesinden çıkar ve olağanüstü kurultay talebine Kılıçdaroğlu ve arkadaşları uzunca bir süre cevap vermezse bu artık kaçınılmaz hale gelebilir. Çünkü Özgür Özel çok malumunuz son dönemdeki konuşmalarındaki Orhan Bey'in retoriğine ya da konuşmasına da sinen bir tavır bu. Atanmışlar ve seçilmişler üzerinden tırnak içerisinde bir kategorizasyon yapıyor. Tabii atanmış ifadesi gibi ifade değil. Butlan sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkanlığına vaziyet eden 38. kurultay öncesindeki genel başkan var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bu meseleleri bütünüyle Özgür Özel ve arkadaşları siyasi olarak yorumladıkları için kendilerinin toplumsal ve siyasi meşruiyetlerini her zaman Kılıçdaroğlu'ndan bir ya da iki adım önde görüyorlar. Bu elbette kendileri açısından doğaldır. Yani bugün Özgür Özel'in kendi seçmen kitlesindeki siyasi meşruiyetine bakıldığında ve toplumsal karşılığına bakıldığında halen Kılıçdaroğlu'nun epeyce bir önünde olduğu görülüyor. Peki Kılıçdaroğlu bu mesafeyi kapatabilir mi? Uzunca bir süredir de bunu tartışıyoruz. Bu mesafeyi kapatabilmesi için iki tane önemli yol var önünde. Bir tanesi örgütteki bu arınma pratiğini hızlı, radikal, etkili yollarla icra etmesi ve bunu da tabanda yani kendi seçmen kitlesinde ve aynı zamanda örgütünde başarılı bir anlatı olarak ortaya koyabilmesi. Şimdi az önce haberde de ifade edildi, Mahir de Ankara'dan aktardı. Kendi disiplin mekanizması içerisinde yolsuzluğa karıştığı iddia edilen belediye başkanları, siyasiler, belediyelerle ilgili iddianameler ele alınacak, okuyacak. Muhtemelen yargının kendi içerisindeki karar alma mekanizmalarındaki bir takım yapısal kısıtlılıklar, yani süre kısıtlılığından dolayı yani uzun sürme ihtimalini göz önüne alarak çok daha hızlı karar verecekleri bir ortam ihtiyacındalar. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun alacağı bu kararlar parti içerisinde ihraç ya da farklı disiplin mekanizmalarının doğrultusundaki kararlar nasıl bir yankı bulacak? Biraz bunu tartışacağız. Ya da bu disiplin mekanizması kimleri içerecek? Özgür Özel'e mesela uzanacak mı? Ya da İmamoğlu ile ilgili bir tasarruf yapılacak mı? Bunların hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önündeki yol haritası. Evet. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya mevcut tedbir kararını gerekçe göstererek ve aynı zamanda delegenin bugünkü rüzgarının Özgür Özel ve arkadaşları lehine olduğunu bilerek geciktirmek ister ve olağan kurultaydan yana bir takvim planlar ki bunu zaten başı itibariyle planladıklarını da ifade ettiler. Yani yol ayrımı için henüz erken, erken derken şunu kastediyorum. Yani bir iki ay içerisinde elbette değişebilir. Evet. Ama o yol ayrımı az önce saydığım parti içerisindeki hukuki ve siyasi yolların tükenmesiyle mümkün Esra Hanım.
1: Peki o zaman tam Turgay Hocam'ın bıraktığı yerden Orhan Bey'e döneyim. Ben şimdi yol ayrımı dan bahsediyoruz ama o yol ayrımı olursa ne olur? Yani yeni parti velev ki öyle bir tablo ortaya çıkarsa ne olur? Bu arada yani ne kadar süre mesela artık aynı çatı altında kalınabilir? Bunu niye soruyorum? Şundan mesela dün bir fotoğraf, bir kare çok kamuoyunun gündemindeydi. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ve ekibinin karşılaşması ve vücut dilleri, işte bakışlar filan çok konuşuldu, çok tartışıldı. O bakımdan soruyorum. Yani aynı çatı altında devam etmek artık çok mu zor? Ve o yol ayrımı gerçekleşirse o yeni parti nasıl olur? Nasıl yola çıkılır? Yeni partinin yol haritası ne olur?
2: Şimdi burada Turgay Bey'in işaret ettiği bir nokta önemli tabii. Buradaki henüz daha parti, Cumhuriyet Halk Partisi grup yönetimi ve grup sözcüsü, grup başkanı Özgür Özel ve bunu bir şekilde kullanıyor. Yani Cumhuriyet'in iki başlı bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu konuda bahsedebiliriz. Bir tanesi parti Kılıçdaroğlu'nu yönettiği, ikincisi ise milletvekilleri.

0: Tamamen Cumhuriyet Halk Partisi adıyla da anılıyor bu grup. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki grubu. Ve bunun yönetimi de Özgür Özel ve arkadaşlarına ait. Şimdi Özgür Özel'in tabii ki bu görevden şu veya bu şekilde yasal süreçlerle bir şekilde alınması durumunda tabii ki çok daha kesin bir yol ayrımına gelinebilir, gelinecektir. Fakat onu daha beklemeden aslında olduğu gibi yani bütün milletvekili kadrosunun Cumhuriyet Halk Partili oradaki milletvekili kadrosunun parti meclis grubunun olduğu gibi yeni bir partiye katılması ve buna ilaveten ayrıca da il başkanlarının da ilçe başkanlarının da toplu istifasıyla yeni partiye katılması büyük bir olay olarak karşımıza çıkacaktır. Bu olasılık bence güçlüdür. Bu tek tek istifa etmeye karşı çıkıyor. Biliyorsunuz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasını Özgür Özel istemedi aslında. Bunu da net bir şekilde ifade etti. Bu konuda acele edilmemesi gerektiğinin arka planında ben bir toplu hareket programı seziyorum. Yani böyle bir hareket yaratmayı bekliyorlar ve böyle de yapacaklar diye bir beklenti içindeyim. Şimdi burada parti içinde süreçler, Özgür Özel ve arkadaşları için süreçler bitiyor. Onu net bir şekilde görüyoruz. Süreçlerin sonuna geliyoruz burada. Asla bir Özgür Özel ve arkadaşlarının bir olağanüstü kurultayına hayır diyecekleri çok net bir şekilde olan kurultay takvimini neredeyse yani Eylül'de açıklayacağız dediler. Açıklama noktasına gelerek bu konudaki bağları tamamen kopartmış durumdalar. Ve Özgür Özel ve arkadaşları da bunu net bir şekilde görüyor. Benim
1: Şöyle çok
0: konuştuğum.
1: kısaca toparlamanızı rica etsem,
0: Evet.
1: sürem daralıyor
0: Tabii.
1: çünkü Turgay Hocam'a da
0: Tabii.
1: geçmem gerekiyor sonrasında.
0: Bir süreç bütünüyle yeni bir parti kuruluşuna doğru ilerliyor.
1: İlerliyor.
0: Ben bunu görüyorum. Zaten Özgür
1: Çok da
0: Özel'de
1: uzun sürmez diyorsunuz o zaman.
0: son
1: Onu
0: sürmez.
1: anlıyoruz.
0: Zaten konuşmalarında yeni bir yol arayacağız diyor. Önemli olan doğru yolda olmamız. Bunun zeminini yaratıyor. Bugünkü Diyarbakır'da, şimdi görüntüleri de gösterdiğiniz Diyarbakır'da gerçekten de çok büyük bir insan kitlesi Özgür Özel'i çevrilmiş durumda. Esnafla konuşuyor, halkla konuşuyor. Bu parti için, yeni parti için, ayrılış için bir uygun zeminler yaratıyor. 12 ilde de bunlar için çalıştı ve daha herhalde bir 10-15 il daha gezecek ve ondan sonra parti kuruluşu, bence arka planda bir parti kuruluşu da devam ediyor. Onun da altını çizeyim.
1: Turgay Hocam ne dersiniz? Yeni parti mi, hazır bir parti mi? Malum yeni parti kurmanın işte teşkilatlanma bakımından önemli süreçleri var. Bir takım sıkıntıları da olabilir. Ne dersiniz efendim?
2: Tabii yani yeni parti kurmanın bir takım kurumsal, finansal ve örgütsel anlamda ciddi zorlukları var. Onun için ben az önce bir yol ayrımının olabilmesi için iki tane koşulu saydım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve arkadaşları bu koşulları sonuna kadar tüketme arayışı içerisindeler. Bu da haklı olarak çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan ve açıklanan kasasında ne kadar parası olduğu meselesi bile aslında o siyasi organizasyonda finansın ne kadar önemli olduğu meselesini bize göstermişti. Çünkü bu tartışmayı yapma gerekçesi elbette bazı siyasi ya da bazı spekülatif gerekçelerle oldu ama nihayetinde 1 milyarın üzerinde bir bütçesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlamda yeni bir tartışmaya, yeni bir seçime girdiğinde bu finansal özgürlüğü kullanma opsiyonu da olacaktır. Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurma meselesi ya da var olan bir partiye eklemlenme meselesi kendileri açısından basit ama şöyle bir mesele var. Yeni bir parti kurulduğunda ya da var olan bir partiye eklemlendiklerinde arkalarına ciddi anlamda ana muhalefet olma imkanını ya da iktidar olma imkanını ve rüzgarını alabilecekler mi? Şimdi güvendiğimiz ve çapraz okumalarla verileri karşılaştığımız kamuoyu araştırmaları bize şunu söylüyor. Özgür Özel ve arkadaşları yeni bir parti kurduklarında Cumhuriyet Halk Partisi

0: Partisi'nin bugünkü oy havuzundan yaklaşık 5'te 3'lük bir oranı alabileceklerini gösteriyor. Ama bu oran kendileri açısından parlamentoda ana muhalefet olma kompozisyonunu sağlayabilecek mi? Ya da iktidara alternatif bir iktidar olma iddialarını ya da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendilerinin çıkartacağı adayın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında avantajlı olup olmayacağı meselesini ve tartışmalarında beraberinde getirecek. Onun için yeni bir parti kurmak yeni bir rüzgar anlamına gelebilir. Ama bu rüzgarın kalıcı olması, istikrara tebdil edilebilmesi biraz da kendi içerisinde çeşitli risk ve meydan okumaları da beraberinde getiriyor. Onun için Özgür Özel başından beri bu yapısal problemleri gözettiği için parti içerisinde bir süre daha kalacaktır. Yani parti içerisinde kalmak, mücadele etmek, dediğim gibi Türk demokrasi tarihinde Cumhuriyet'in başından bu yana aslında süre gelen tartışmalar, birçok örnek verilebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda kendisini diğerlerinden ayrıştıran meselesi şu, delegelerin iradesinin fesata uğratılması meselesiyle konunun hukuka, adliyeye intikal etmiş olması belki bu yönüyle ayrışıyor. Ama bu mücadele bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim.
2: Bir cümle belki Esra Hanım.
1: Sadece bir cümle çünkü hiç zamanım kalmadı. Buyurun.
2: Daha önce de bir kriz, çok büyük bir kriz yaşadı, kapatıldı. Başka partiler kuruldu ve sonra yeniden bütün o partiler geldiler, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne birleştiler.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Orhan Bursalı'ya ve doçent doktor Turgay Yerlikaya'ya. Çok kıymetli katkılarınız için tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdi bir Ankara'ya döneceğiz. Habertürk muhabiri Emre Aytekin orada bizi bekliyor. Emre'yi gördüm karşımda. Hatta Emre bize NATO zirvesi kapsamında Ankara'daki hazırlıkları anlatacak. Devam ediyor hazırlıklar tabii. Kırmızı alanlar oluşturuldu değil mi Emre? Yabancı heyetlere turizm polisleri de eşlik edecek. Dahasını senden dinleyelim.
3: Evet Esra Toptaş, Ankara 7-8 Temmuz için hazırlıklarını sürdürüyor. Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılmış durumda. Şu anda da Ankara'ya giriş çıkışlarda denetimler sıklaştırıldı. Bizler de o denetimin gerçekleştiği İstanbul yolu üzerindeyiz. Polis ekipleri artık gözde görülebilir bir şekilde sahada denetimlerini sıklaştırdı. Başkentin giriş noktalarında trafik ekipleri denetimlerini devam ediyor. Şu anda da ekranlarınıza getiriyoruz. Plaka tanıma sistemiyle bu yapılıyor denetimler. Bu sistem sayesinde aranması bulunan ya da şüpheli görünen araçlar sistem üzerinden anlık olarak tespit ediliyor. Plaka tanıma sistemi üzerinden ve şüpheli aranması bulunan araçlar yine az ilerideki trafik polisleri, trafik ekipleri tarafından durduruluyor ve bir işlem uygulanıyor. Tabii kent genelinde zirve boyunca 56 bin personel görev yapacak. Bu tedbirler Ankara'nın NATO için aldığı tedbirlerde 12 Temmuz'a kadar aralıksız bir şekilde devam edecek. Araçlara ve trafiğe özel denet düzenleme kararı aldı Ankara Emniyet Müdürlüğü. Çevre illerle koordineli bir şekilde illere giriş ve çıkışlardaki denetimleri arttırdı. Yine patlayıcı ve yanıcı madde taşıyan araçlarında Ankara'ya girişine izin verilmeyecek. Belirli alanlarda motosiklet, skuter ve benzeri araçlarında kullanımına kısıtlama getirilecek. 6000 kamera ve helikopter desteğiyle de bu denetimler devam edecek. Kent genelinde toplam 6000 kent güvenliği yönetim sistemi kamerası da bu zirve kapsamında aktif olarak kullanılacak ve tüm görüntüler anlık olarak takip edilecek. İhtiyaç duyulan bölgelerde ise helikopter destekli havadan da denetimler gerçekleştirilecek. Tabii turizm polisi dediniz, sizler de ifade ettiniz. Turizm polisi de bu zirve kapsamında sahada görev yapacak. Yabancı heyetlerin yanında olacak ve onlara rehberlik ve destek hizmeti vermiş olacak. Turizm polisleri de zirve kapsamında özel bir görev üstlenmiş olacak. Dediğimiz gibi NATO zirvesi kapsamında Ankara'da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Kente giriş noktalarında trafik ekipleri oldukça denetimlerini sıklaştırdı. Şu anda da İstanbul yolu üzerinde bir denetim yapılıyor. Plaka tanıma sistemi üzerinden şüpheli görünen araçlar trafik ekiplerince durduruluyor ve o araçlar hakkında işlem yapılıyor. Bu tedbirlerin 12 Temmuz'a kadar süreceğini ifade edelim ve söz tekrardan size bakalım.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Devam ediyoruz şimdi. NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'da düzenlenecek liderler zirvesi öncesinde ABD'de

0: konuştu. Türkiye'nin savunma sanayinden övgüyle bahsetti Rutte. NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde büyük bir savunma sanayi günü düzenleyeceklerini de duyurdu.
1: NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu. Zirvenin önemine dikkat çeken Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisiyle NATO'ya güç kattığını belirtti. Rutte, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Atlantik Konseyi'nde konuştu. Ankara Zirvesi'nin geçen yıl yapılan Lahey Zirvesi'nden daha önemli olabileceğini söyledi. Aselsan'ın tüm NATO'ya fayda sağladığına dikkat çekti.
2: Baharda Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın genç ve yetenekli mühendisleriyle konuştum. Bu mühendisler ittifakın tüm üyelerine fayda sağlayacak Türkiye'nin savunma sanayi devriminin öncüleri.
1: Rutte Ankara zirvesinde savunma sanayisindeki fırsatların sergileneceğini anımsattı. 10 milyarlarca dolarlık yeni sözleşmelerin açıklanacağını vurguladı.
3: Beklentiler oldukça yüksek. Ankara'da fırsatları yakaladığımızı ve savunma sanayi devrimini gerçekleştirdiğimizi gösterme platformu sağlayacağız. 10 milyarlarca dolarlık sözleşmeler duyuracağız.
1: NATO Genel Sekreteri Ankara Zirvesi'nin ilk gününde büyük bir savunma sanayi günü düzenleyeceklerini de söyledi.
2: Türkiye'nin yaklaşık 3000 adet savunma sanayi şirketi var ve bunlar tüm NATO topraklarında faaliyet gösteriyor. Zirvenin ilk gününde büyük bir savunma sanayi günü düzenleyeceğiz.
1: Rutte, Ankara Zirvesi'ne Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılacağını ifade etti. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
0: Yine önemli bir gelişme var. Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi. NATO zirvesi öncesi ABD'den kritik bir açıklama geldi. ABD yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışı konusunda Kongre'yi bilgilendirdiği açıklandı. Trump yönetiminden bir yetkili daha önce Anadolu Ajansı'na konuşarak yönetimin Kongre ile şeffaf bir ilişki içinde olduğunu belirtmişti. ABD basını NATO zirvesi öncesinde jet motoru satışı konusunu değerlendirdi. Trump'ın kilit bir müttefiki olarak gördüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik önemli bir jest niteliğinde olduğu belirtildi. Efendim şimdi yine sıcak bir gelişme var. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalin kaçırılmadan önce aracına GPS cihazı takıldığı ve izlendiği ortaya çıkmıştı. Otomobil GPS takılması ile ilgili görüntüler ortaya çıktı otomobile. Detayları Elif Yavuz bize anlatıyor. Telefon attığında Elif.
4: Esat Toptaş, bu görüntüler aslında Erhan Karaalın kaçırılmadan 4 gün önce aracına GPS cihazının konulduğunun net bir göstergesi. Ona 13 Haziran'da Serdar Ulusoğlu tarafından, eski bir İBB çalışanı tarafından Erhan Karaal'ın evinin önünde duran aracına takip cihazı konulduğu ortaya çıktı. O anlarda güvenlik kameralarına yansıdı. Serdar Ulusoğlu bir süre Erhan Karaal'ın evinin etrafında dolaştıktan sonra aracını tespit ediyor. Daha sonra etrafta şüphelenecek kimsenin olmadığını düşündüğü anda da araca takip cihazını yerleştiriyor. Serdar Ulusoğlu da yine bu konuyla alakalı olarak sonradan gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alıyordu. 10 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Bu kişilerin arasında Serdar Ulusoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı. 4 gün önce konuldu. Yani bu kaçırma eyleminin aslında planlandığı üzerinde zaten duruluyordu. Çünkü Erhan Karaal'ın kaçırıldığı esnadaki bulunan aracın plakasının pis plak olduğu, sahte plak olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de Erhan Karaal'ı takip etmek amacıyla aracına GPS cihazının yerleştirildiği ortaya çıktı. Serdar Ulusoğlu'nun olay günü, yani bu güvenlik kameralarının kaydedildiği gün, kuzeni Sadık İnce ile birlikte olaydan önce bir mekanda yemek yedikleri, ardından keşif yaptıkları ve cihazı yerleştirdikleri de ortaya çıktı. Ekipler tarafından geçmişe yönelik güvenlik kameraları incelendiğinde bu görüntülere ulaşıldı. Serdar Ulusoğlu'yla Ulusoğlu ifadesinde Erhan Karaal'la rüşvet aldığı gerekçesiyle Serdar Ulusoğlu işten çıkarılmıştı. Bu sebepten iddiaya göre Erhan Karal'a ulaşmak istiyordu. Ulaşamıyordu. Bu yüzden de kendi iddiasına göre ulaşamadığı için Erhan Karal'ı takip etmek maksadıyla aracına GPS cihazını yerleştirdiğini söyledi.

0: söyledi. Ancak Serdar Ulusoğlu'nun daha önce Erhan Karaal tarafından rüşvet aldığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı da ortaya çıktı. Aralarında tartışma yaşandığını söyledi Serdar Ulusoğlu ve o görüntüler de ortaya çıktı. Yani bu eylemin, kaçırma eyleminin daha önceden planlandığı, çalışmalarının daha önceden yapıldığı da ortaya çıkmış oldu. Bunlardan ilki, bunu delillendiren görüntülerden birisi de şu an ekranlara yansıyan bu görüntü. Başında siyah bir şapkayla, dikkat çekmemek, yakalanmamak maksadıyla başına bir şapka takıp kuzeniyle birlikte Erhan Karaal'ın aracının yakınlarında bir yerde yemek yedikleri, daha sonra keşif yaptıkları, keşiften sonra da Erhan Karaal'ın aracının arkasından GPS yazı, yani takip cihazı koydukları ortaya çıktı. Olay günü Erhan Karaal herhangi bir şekilde takip edildiğinden şüphelenmediğini söylemiştim. Kaçırıldığı
1: Peki.
0: günde duruşması vardı ve duruşma için Silivri'ye gitmişti. Döndüğü günün akşamı da kaçırılmıştı. Takip edildiğine ilişkin de görüntüler ortaya
1: Peki.
0: çıktı Esra Toptaş.
1: Elif, çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak gelişmenin tüm detaylarını aktardık. Yeni bir görüntü, sıcak bir görüntüydü. Çok kısa bir ara veririm, reklam.

0: Ve haber hattına devam ediyoruz. Kaldığımız yerden operasyonlar var. Yeni operasyonlar. Türkiye genelinde suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı. 841 şüpheliye adli işlem uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, şehirlerin huzurunu bozan yapılara izin verilmeyeceğini vurguladı.
1: Organize suç örgütlerine yönelik 48 ayrı operasyon yapıldı. 841 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
2: 24 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon yapılmış, 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde 10 ilde 13 operasyon yapılmış, 130 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Bu tablo devletimizin suç örgütlerine karşı mücadelesindeki kararlılığın, yargı teşkilatımızın süratli refleksinin, kolluk birimlerimizin sahadaki etkinliğinin ve kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyonun açık bir göstergesidir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek yapılan operasyonlara dair detayları paylaştı. Suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
2: Şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Bu suç örgütlerini yöneticilerinden finans ağlarına, tetikçilerden dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurlarıyla hedef almaya devam edeceğiz. Devletimizin tüm kurumları arasındaki tam koordinasyonla kamu düzeninden ve vatandaşımızın güvenliğinden bir milim dahi taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz.
0: Efendim, 12. yargı paketiyle IBAN mağdurları için bir adım atıldı. Önemli bir adım. Şöyle, IBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Mağdurun zararını karşılayanlar için de indirim yapılacak. Peki kimler IBAN mağduru? Hangi belgeleri mahkemeye sunarsa bu kapsamda kabul ediliyor? Gelin yanıtına haberimizde bir bakalım detaylıca.
1: Banka hesap hareketlerinin dökümü, gelen paradan kişisel menfaat elde edilmediğini destekleyen kayıtlar, IBAN mağdurlarının bazı belgeleri hazırlaması ve mahkemeye sunması gerekiyor. 12. yargı paketiyle IBAN mağdurları için adım atıldı. IBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Mağdurun zararını karşılayanlar için de indirim yapılacak. Düzenleme, teklif yürürlüğe girmeden önce mahkumiyet kararı verilmiş, ancak dosyaları henüz kesinleşmeyip istinaf aşamasında bulunanları da kapsayacak. Merak edilense bu durumda olan kişilerin hazırlaması gereken belgeler. IBAN mağduriyetinin tanımı ve ispatı için banka hesap hareketlerinin dökümünün sunulması gerekiyor. En önemli noktalardan birisi de gelen paradan kişisel menfaat elde edilmemesi. IBAN mağduriyetinin tespiti için bakılan kriterlerden birisi de kolluk ve savcılık ifadelerindeki anlatım tutarlılığı. Sosyal medya, mesajlaşma veya iş ilanı yazışmaları da yine mağduriyetin olup olmadığının belirlenmesinde göz önünde bulunduruluyor. Çünkü birçok kişi iş vaadiyle kandırılabiliyor.
0: Mersin'de otizmli çocuğa şiddet uygulandığı iddiasıyla tutuklanan öğretmen hakim karşısına çıktı. Öğretmen şiddet iddialarına karşı yanaklarından tutup sevgi gösterisinde bulundum savunmasını yaptı.
1: Yakasından tutup çekti, ağzına vurdu, ayağıyla sandalyeyi itip korkuttu. Şiddet şikayetiyle tutuklanan öğretmenin mahkemedeki savunmasına aile tepki gösterdi.
3: Konuşamayan bir çocuğa resmen zulmedilmiş yani.
1: Mersin'de yaşayan Bahattin ve Sermin Yılmaz çiftinin otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki oğulları eğitim için belediyeye ait bir merkeze gidiyordu. Aile çocuklarının davranışlarında değişiklik fark etti. Ayrıca 5 yaşındaki çocuğun boynunda izler vardı. İddiaya göre küçük çocuğa öğretmeni tarafından şiddet uygulandı.
4: İlk günler güzeldi. Sonra çocuğum sürekli...

0: Ağlamaya başladı giderken. Gitmek istemiyordu, çok huzursuzdu.
1: Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı ve öğretmen kamera görüntüleri üzerine tutuklandı. Kasten yaralama suçlamasıyla dava açılan öğretmen S.C. hakim karşısına çıktı. Savunmasında boynundaki yaraları kendisinin yapmadığını söyledi. Eğitim sırasında çok fazla materyal kullanıyoruz. Onlardan dolayı olabilir dedi. Çocuğun dikkatini çekmek için yakasından ve çenesinden tuttuğunu savundu. Yanaklarından tutup sevgi gösterisinde bulundum ifadelerini kullandı. Anne Sermin Yılmaz, otizmli çocuğunun artık konuşamadığını söyledi. Öğretmenin hapiste cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme tahliyesini isteyen öğretmenin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.
2: İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları sınavında bir adayın yapay zekayla kopya çektiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Olay Çekmeköy'deki bir okulda 21 Haziran'daki alan yeterlilik sınavında yaşandı. Sınava giren M.K. kıyafetinin içine gizlediği cep telefonuyla bazı soruların fotoğraflarını çekip yapay zekaya çözdürdü. Görevliler sınav bitiminde salondan çıkmak isteyen öğrenciyi durdurdu. Üst aramasında cep telefonu ele geçirilen genç okuldaki polis tarafından gözaltına alındı. Kopya çekme girişimini itiraf eden şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı efendim. Ve okullarda yaz tatili için son zil artık çaldı bugün itibariyle. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karne aldı. Öğrenciler öğretmenleri ve arkadaşlarıyla vedalaşıp uzunca bir tatile başladı.
3: Nasıl geldi karnene?
4: Çok iyi.
5: Çok güzel geçti. Okulumuzu çok seviyoruz.
4: Çok iyi geldi. Çok mutluyum.
6: Test çözerim, kitap okurum.
7: Tatile gideceğim.
1: Son ders zili çaldı. 18 milyon öğrenci için bir eğitim öğretim dönemi daha tamamlandı.
8: Karneyde sınıfta veren gelecek.
3: Ne gelecek?
8: Bilmiyorum, sürpriz.
9: İlk karnemiz, heyecanlıyız.
1: Eylül ayında başlayan eğitim öğretim yılı bitti. Yaz tatiline çıkan öğrenciler mutluydu.
10: Bir sürü madalya kazandım. O yüzden çok mutluyum.
5: Beraber okuduk, beraber bitiriyoruz.
11: Çok güzel geçti. 6. sınıfı bitiriyorum.
3: Bir öğretim yılı daha tamamlandı. Karnesini alan fotoğraf köşesine geçti. Hatıra fotoğrafı çekildi.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de İstanbul'da Medeni Berk İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenindeydi. Bakan Tekin öğrencilere yaz tatilini doğru değerlendirmeleri konusunda tavsiyeler verdi.
12: Hem LGS'de hem YKS'de şunu bir kez daha gördük. Artık kademeler arası geçiş sınavları daha çok Türkçe okuduğunu anlama temaları üzerinde odaklanmış durumda. O yüzden yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum.
5: Dinlenmeli olacak. Biraz da çalışacağız tabii. Her gün kitap okuyacağız.
3: Yazın kaç tane okuyacaksın kitap?
8: 5.
2: Ve bu sabah yine çok erken saatte maç vardı biliyorsunuz. A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası'na veda maçıydı bu. Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendi. Millileri son maçında da yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar meydanlarda maçı izledi.
13: Nereden geldiniz?
14: Küçükçekmece'den geldik.
13: Kaçta kalktınız?
14: Ben mi? 3'te.
1: Ekran başına geçildi, nefesler tutuldu. Tüm Türkiye, millilerin son maçı için tek yürek oldu.
15: Heyecan dorukta geldik, milli takımımızı desteklemeye geldik.
1: Milli takım Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Milyonlar maçı Türkiye'nin dört bir yanında kurulan dev ekranlarda izledi.
14: Mutluyuz. Milli takımımızı desteklemek için buradayız.
13: Milli maç heyecanının yaşandığı noktalardan biri de Yedikule Hisarı'ydı. Sabahın erken saatlerinde buraya gelen vatandaşlar maçı böyle takip etti.
14: Buranın tarihi atmosferi maçla birlikte inanılmaz bizi geçmişe götürüyor. Çeyrek final falan beklerdim ben. Olabilir böyle hataları, her takım kaybeder.
1: Gruptan çıkma şansı kalmayan milliler grubun son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni son dakikada gelen golle 3-2'lik skorla yendi.
16: Son dakika aşırı güzeldi. Elenmiş olabiliriz ama kocaman 81 milyon çok mutlu oldu bu sabah.
17: Biz yenilse de her zaman milli takımımızın peşindeyiz. Desteklemeye devam edeceğiz.

0: Şimdi sırada bir zeytin haberimiz var. Bu yıl zeytin de var yılı. Yani bu ne demek? Ağaçlarda ürün bol demek. Bu yıl üretimde %55,7 artış da bekleniyor. Ancak ihracatta da düşüş var. Peki bu durum rekor üretim beklentisinin olduğu bu yıl fiyatı ve üreticiyi nasıl etkileyecek acaba? Kritik soruların yanıtı Gülçin Ayça ve Mustafa Kemal Kiruk'un haberinde.
1: Geçen yıl tarım sektörünü zirai don vurdu. Bu yılsa bazı ürünlerde rekor üretim bekleniyor. Zeytin de bu ürünlerden biri.
2: Bu sene Türkiye İstatistik Kurumu ilk tahmini açıkladı. Geçen yıla göre %57 bir artışla 3.8 milyon ton zeytin bekleniyor. İlk tahmine göre şu anda rekor bir üretim yılı. Daha önce hiç 3.8 milyon ton zeytin üretimi olmamıştı.
1: Ama beklenen bu rekor üretim beraberinde soru işaretlerini getiriyor.
2: Stoklarda da zeytinyağı olduğu biliniyor. Dolayısıyla şimdi onun üzerine rekor bir üretim gelince hem üretici endişeleniyor hem tüketici hem acaba fiyat ucuzlar mı diye bakıyor ama ihracatta ciddi sıkıntı var. Dolayısıyla sanki bu rekor üretim biraz sıkıntı yaratacak gibi görünüyor.
1: Bu yıl zeytinde var yılı. Temmuz ve Ağustos'ta kuraklık zeytini etkilemezse yüksek üretim beklentisi var.
3: Zeytinde bu yıl hedefler tuttu. Hem zeytinde hem de zeytinyağında tarihi rekor üretim bekleniyor. Peki arz fazlası ne olacak?
2: Ya öncelikle bir durum tespitinin yapılması lazım. Gerçekten stokta bizim ne kadar zeytinimiz var, zeytinyağımız var. 2024'ten itibaren kaldırılan hem zeytinde hem zeytinyağındaki prim desteğinin mutlaka tekrar getirilmesi lazım. İhracatçının desteklenmesi lazım.
1: Türkiye'nin imdadına geçtiğimiz yıllarda İspanya'daki kuraklık krizi yetişmişti.
2: İspanya dünyanın en büyük üreticisi olduğu için orada üretim yarı yarıya azalınca Türkiye'deki zeytinyağı ciddi bir değer kazandı ve ihracatı yaptı. Ama sonra fiyatlar artıyor diye ki dünyada da o zaman artmıştı. Yani o zaman Türkiye'de bunu bahane ederek fiyat artıyor diye ihracata kısıtlama getirdi. Bu da pazarları kaybetmemize neden oldu.
1: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre sürecin üreticiden yana desteklenmesi gerekiyor.
2: Şimdi bir rekor bir üretim geliyor. Bunu içeride tüketemeyeceğimize göre ihracatın mutlaka daha fazla yapılması gerekiyor. Şimdiden bunun önlemlerinin mutlaka alınması gerekiyor.
0: Peki efendim, böylece bu saati dilimini noktalayalım ama lütfen ekran başından ayrılmayın. Çok kısa bir aranın ardından saat başı sıcak gelişmelerle buradayız.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Kılıçdaroğlu ve Özel aynı karede. Butlan kararı sonrası ilk temas ne mesaj veriyor? Eylül'de kurultay gerçekleşecek mi? CHP'de kurultay çıkmaza mı döndü? Özgür Özel nasıl bir strateji izleyecek? Özel'in yeni partisinin çizgisi ne olacak? Kılıçdaroğlu sokağa inecek mi? CHP'den AK Parti'ye transferler devam edecek mi? Çerçeve yasada neler yer alacak? Serap Belet soruyor. Gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çerkin, Merve Şebnem Oruç, Ferhat Murat, hukukçu Yiğit Acar ve siyaset bilimci Doktor İbrahim Uslu yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
3: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.

0: Efendim yeniden merhabalar. Artık yeni bir saat dilimi. Saatler 15 olmak üzere. Haber hattına devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa hazırlıklarına dair açıklamaları var. Detayları da Buse Gençtürk'ten alacağız. Buse de Ankara'da karşımda. Buse merhaba, seni dinliyoruz.
1: Esra Toptaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, terörist Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi ve şu anda kritik bir aşamaya gelmiş durumdayız. Yeni bir aşamada bulunuyoruz ifadelerini kullandı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki süreç komisyonunun önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Bu yasa için nihai takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Takdir merci meclistir ifadelerini kullandı. Terör örgütünün kendini feshetmesi için gerekli yasal altyapıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti ve meclisin bunu tartışacağını, farklı partilerin bulunduğu ortamda tartışıldıktan sonra da tüm partilerin katılımıyla temennimiz bu yasanın artık meclise gerçekleşmesidir ifadelerini kullandı. Esas mesele ve odağı silahların bırakılmasıdır. Terörün Türkiye'nin gündeminden kalıcı şekilde çıkarılmasıdır ifadelerini kullandı. İnşallah Türkiye bunu başaracak dedi. Çerçeve yasaya ilişkin peki ne zaman sunulacak, yürürlük tarihi olacak mı, bu soru da soruldu. Bu döneme yetişmesi noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir gayret olduğunu paylaştı Cevdet Yılmaz ve meclisin iradesine kalmış bir konudur. Adalet Komisyonu'nda ve Genel Kurul'da son halinin verileceğini ifade etti ve bir yasa mühendisliği çalışmasına ihtiyaç olduğunda söyledi. Yasal olarak neyle muhatap olunduğu belirlenmiş olacak ama bunun harekete geçişi belli konulara bağlanmış olacaktır ifadelerini kullandı. NATO zirvesi Ankara'da yapılacak olan bu başlık da gündemindeydi. Kan motoru için yapılacak çalışmalar, Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı ikili görüşme, bu başlıklar da gündemindeydi. NATO'nun en tarihi toplantılarından birisi olacağını söyledi ve ABD ile epeyce bir dosya olduğunu paylaştı. Cumhurbaşkanı yardımcısı bu konuda son dönemlerde epeyce bir sorun alanının biriktiğini ama çözülmüş konuların olduğunu da söyledi. Başlıklara bakacak olursak da katsa yaptırımları gibi, jet motorları, F-35'ler gibi konuların ikili görüşmelerin başlıkları arasında yer alacağını da ifade etti. Ticaretle ilgili de 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi olduğunu dikkat çekti. Trump yönetiminin son derece olumlu bir yaklaşım içerisinde olduğuna da paylaştı. Yeni anayasa konusu, yeni anayasa için çalışmalar sürdürülüyor. Anayasa Komisyonu'nun 20'den fazla bir toplantı yaptığını paylaştı ve bir araya gelip kendi mutfağımızı, hazırlığımızı yapıyoruz. Bakış açısı politikalarını geliştiriyoruz ve bizim tek başımıza yapacağımız bir iş değil, meclisin işidir aslında dedi. Ve bu çalışmaların neredeyse artık aşağı yukarı tamamlandığını paylaştı ve Cumhurbaşkanı'na sunulacağını, diğer partilerle görüşüleceğini ifade etti. Yeni anayasa ile ilgili çalışmalara dair de Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın verdiği mesajlar bu yöndeydi.
0: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi bir canlı bağlantı daha yapalım. Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya döneceğiz. Neden? İBB Kültür Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalin kaçırılması ile ilgili soruşturmada gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi demiştik biraz önceki saat diliminde. 10 kişi için tutuklama talebi var. Detaylarda Arzu'da. Seni dinliyoruz Arzu.
2: Hangi suçla tutuklamaya sevk edildiler? Onunla başlayalım isterseniz. 10 şüpheli için yol kesmek suretiyle yağma suçlamasında tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tabii sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı şüphelilerin. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda örgütlü suçlar soruşturma bürosu savcısı tarafından 10 şüphelinin ifade işlemleri yaklaşık 6 saat sürdü. Bu 6 saatin sonunda da az evvel savcılıktan bir karar çıktı. İfadelerin tamamlanmasının hemen akabinde 10 şüphelinin tamamının tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini söyleyelim. Suçlamayı da hatırlatalım. Yol kesmek suretiyle yağma. Tabii Erhan Karaal 17 Haziran akşamı evinin önünden, ikametin önünden kaçırılmış. Yaklaşık 35 saat sonra Tuzla'da metruk bir depoda bulunmuştu. Kaçırılma gerekçesi olarak ise şüphelilerin kendisine yönelttiği bazı sorular vardı. Erhan Karaal'ın

Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu noktasında ve İmamoğlu'nun 500 kilo altını bulunduğu ve bunları nerede sakladığı noktasında kendisine sorular yöneltildiğini söyledi. Tabi soruların cevabını bilmemesi üzerine de işkence gördüğü, darp edildiği, hatta kendisine öldürülme talimatı verildiği yönünde de bir ifadesi olmuştu emniyet güçlerine. Tabi bu ifadeden hareketle geçtiğimiz pazartesi günü 12 kişi

0: zehirlenerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada savcı mütalasını verdi. 5 sanık için 22,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Gurbetçi aile İstanbul'da konakladıkları otelde geçen yılın Kasım ayında böcek ilacı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmişti. 6 sanıklı davada ikinci duruşma görüldü. Duruşma savcısı otel sahibi, çalışanları, ilaçlama şirketi sahibi, çalışanları olmak üzere toplamda 5 kişi için 22,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanıklara bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma ve taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçlamaları yöneltildi. Savcı otel çalışanı olan bir sanığınsa beraatını talep etti. İstanbul Güngören'de öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları göndermesiyle ilgili yargılanan biri çocuk 9 sanık hakkında karar çıktı. 5 sanık hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy Adliyesi'nde görülen davada mahkeme heyeti tehdit olayının organize şekilde yapıldığına dikkat çekti. Tehdit suçundan bir sanığa 5 yıl, yaşı 18'den küçük olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. 3 sanığa farklı suçlardan hapis cezası verildi. Biri için hükmün açıklanması geri bırakıldı. 4 sanık beraat etti. 16 yaşındaki Atlas Çağlayan Ocak ayında Güngören'de bıçaklanarak öldürülmüş. Cinayetin ardından ailesine yönelik tehdit mesajları gönderilmişti. Efendim CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti. Mutlak butlan kararı sonrası 12 şehre gittiğini söyleyen Özel, binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Herkes şundan emin olsun ki yol yolcudan uludur, önemli olan doğru yolda olmak dedi.
1: Butlan kararı çıktıktan beri, yani biz 12. kattan ayrıldıktan beri 12 şehir gezdik. Şimdi Diyarbakır'dayız. Diyarbakır iradesine defalarca kayyım atanmış, kayyımdan çok çekmiş bir kenttir. Bugün partimizin iradesine atanan bir kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle, arkamıza geçenler, sen yürü biz de seninle yürüyoruz diyenlerle yürüyoruz. Herkes şundan emin olsun ki yol cümleden uludur, yol cümlemizden uludur, yol yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır.
0: Ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklamalar var. Mansur Yavaş adaylık tartışmaları ile ilgili böyle bir gündemimiz yok dedi. Yavaş belediye başkanı transferlerinde Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarını da değerlendirdi.
2: Böyle bir gündemimiz yok. Ankara'ya verdiğimiz sözler var. Gündemimiz Ankara. Hep söylüyorum, pol yok, yumurta yok, seçim yok, bir şey yok. Herkes kendi kendine bana pay biçiyor.
3: Adaylık tartışmalarıyla ilgili mesajlar verdi. Belediye başkanı transferlerini değerlendirdi.
2: Bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı seçmek isteseydi seçerdi zaten. Benim yanımdaki ekip arkadaşlarımı seçmiş. Onların gitmeleri kendi tercihi. Onlar onu kendi seçmenlerine hesabını verirler. Bizim bir kaybımız bu manada yok.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak metrosu şantiyesini gezdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, NATO zirvesi hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.
2: Belediyemizin hemen hemen bütün birimleri bu çalışmada yer alıyor. Tabii bunların bir kısmı belki zirveden sonra sökülecek ama kalıcı olarak düzenlenen yerler var. Ankara'nın da en azından bu NATO zirvesi ve bazı spor müsabakaları derken artık toplantıların Ankara'da yapılmasının Ankara'nın tanıtımı açısından olumlu yönü var.
3: Yavaş, başta dikim evi NATO yolu projesi olmak üzere Ankara'daki metro hattı çalışmalarına ilişkin detayları paylaştı.
4: Sözleşmesi bitim süremiz 2029'un Ocak ayı, 14 Ocak.
2: Onu seçimden önce çekeriz inşallah. Bizim yatırım programına alınan Yaşam Kent, Koru Yaşam Kent ve Koru Bağlıca metromuz var. Onun ihale hazırlıkları hemen hemen bitti. Onun ihalesini yapacağız. Eğer onu da aldırabilirsek inşallah dikme metrosunda temelini atacağız.
0: Şimdi sıradaki haberimiz veri hırsızlığına dair. Şöyle, HGS borcunuz var mı?

0: mesajı atıp bir tıkla binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdılar. Ancak klasik gibi görünen bu dolandırıcılık bir taraftan da inanılmaz bir veri ihlalini ortaya çıkardı. Casus yazılımlarla telefonları hackleyen bir çete tam 101 milyon kişisel veri, 146 milyon GSM verisini ele geçirdi. Detaylar Arzu Kaya'nın özel haberinde.
1: Kimi kendisini arayan kişilerce, kimi gelen faturayla, kimi de SMS'lerini kontrol ettiğinde hayatının şokunu yaşadı. Milyonlarca kişisel verinin çalındığı işte bu şekilde ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre dolandırıcılar PTT ve HGS'nin internet sitesi görünümünü taklit ederek sahte ödeme sayfaları oluşturdu. Ardından attıkları mesajlarla vatandaşları bu sayfalara yönlendirdi. Linke tıklayanların kişisel bilgileri ele geçirildi.
2: Ancak klasik bir dolandırıcılık inanılmaz boyutta bir veri ağı ihlaline sebep oldu. Şüphelilerin geliştirdikleri casus yazılımla mağdurların telefonuna eriştiği ortaya çıktı. Ve böylelikle tam 101 milyon kişisel veri, aynı zamanda 146 milyonluk GSM verisi ele geçirildi.
1: TC kimlik numaralarından adres bilgilerine, telefon numaralarından aile bilgilerine kadar çok sayıda veri panel sistemine yüklendi. Mağdurların ifadesi ise dikkat çekiciydi.
3: HGS borcu mesajı geldi. Tıklayınca Karayolları Genel Müdürlüğü sayfası çıktı. Borcum 1000 TL gözüktü. Ödeme bilgilerini girince hesabımdan 16 bin liraya yakın para çekildiğini gördüm. Bu harcama bana ait değil. Şikayetçiyim.
2: Şüpheliler sadece veri toplamakla kalmadı, arkalarında inanılmaz bir mali iz de bıraktı. Hesap hareketleri incelendiğinde yaklaşık 1 milyar liralık işlem hacmi yaptıkları belirlendi.
1: Savcılık 10 şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme gibi suçlardan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Öte yandan verilerin çalınmasına ilişkin 17 şüpheliye operasyon yapıldı. Soruşturma sürüyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarını araştırma komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyon bu kez de sivil toplum örgütlerini dinledi. Türk Eğitim Derneği Düşünce Kurulu Direktörü Doktor Sabiha Sunar, yapay zekanın tehlikelerine dikkat çekti. Değer ve inanç sistemi yapay zeka ile şekilleniyor dedi. Yapay zeka kullanımı için de ehliyet önerisinde bulundu.
4: Dijital platformlar, oyunlar ve yapay zeka kullanımındaki risklere dikkat çekti. Ulusal güvenlik problemi olarak ele alınması gerektiği konusunda uyardı, gerekçelerini anlattı.
5: Artık çocuklar problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi, bilgiye ulaşmayı yapay zekaya devrettiler. Gençler şu an duygu durumlarını, değer ve inanç sistemlerini yapay zeka ile etkileşim halinde şekillendirmeye başlamış durumdalar. Burada duygu, inanç ve değer devrinden bahsedebiliriz. Bu botlar birkaç teknoloji şirketinin elinde. Aslında dünyanın geleceği belki de birkaç teknoloji şirketinin elinde dolaylı olarak şekilleniyor olabilir. Bunu bir ulusal güvenlik problemi olarak ele almamız gerekebilir.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyon bu kez de sivil toplum örgütlerini dinledi. Türk Eğitim Derneği Düşünce Kurulu Direktörü Doktor Sabiha Sunar, komisyondaki sunumunda çocuk ve gençleri bekleyen yeni tehlikeye dikkat çekti. Bu tehlikenin önüne geçmek için yapay zeka ehliyetini önerdi.
5: Dijital riskleri bertaraf etmek için bazı programların devreye girmesi gerekiyor. Özellikle akıllı cep telefonları yaygınlaştığından beri doğru bilgiyle yanlış bilgiyi ayırt etmek, doğru bankacılık işlemlerini yapmak ya da e-devlet işlemlerini yapmak çok kolay olmuyor. Bu yapay zeka ehliyetini herkes için düşünmemiz lazım. Dünyada henüz bunu yapan bir ülke yok ama bu öneri Türkiye'yi ileriye taşıyabilir. Çocuklar liseden mezun olurken mezuniyet şartları arasına yapay zeka ehliyetini de koyabiliriz. Bunun etraflıca düşünülmesine ihtiyacımız var.
0: Aselsan'ın geliştirdiği yerli kalp akciğer makinesi ilk kez bir hastada kullanıldı. Çok önemli bir gelişme. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan açık kalp ameliyatı başarıyla tamamlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastayı ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.

0: Yerli kalp akciğer makinesi ilk kez bir hastada kullanıldı. Ameliyat başarıyla tamamlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastaya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
1: Geçmiş olsun diyeceğim diyor.
2: Teşekkür ederim bakanım.
0: Aselsan'ın geliştirdiği yerli kalp akciğer makinesiyle ilk açık kalp ameliyatı yapıldı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ameliyat olan 51 yaşındaki Bülent Yeniay, makinenin başarıyla kullanıldığı ilk hasta oldu.
3: Durdum.
0: Modüler yapısıyla dikkat çeken cihaz, operasyon süresince hastanın dolaşım ve oksijenasyon fonksiyonlarını üstlenerek cerrahi ekibe destek sağladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ameliyat sonrası hastayı ziyaret etti. Hastanın sağlık durumu ve yürütülen çalışmalara ilişkin doktorlardan bilgi aldı.
4: Mühendislerimiz de bu sefer sanat katkıda bulundu biliyorsun değil mi?
2: Onlardan da Allah razı olsun.
0: Bakan Memişoğlu ziyaretinin ardından kameralar karşısına geçti. Sağlık sanayisindeki başarılara dikkat çekti.
5: Bugün bizim gurur günümüz esasında. Türk tıp sanayisine, sağlık sanayisinde dönüm noktalarından bir tanesi. Cihaz yerli, mekan yerli, hasta yerli. Türkiye sağlık sanayisinde artık yavaş yavaş ipuçlarını verdiği başarılara başlamış durumda.
0: Memişoğlu, Türkiye'nin her yerinde kalp ameliyatı yapıldığına da değindi.
6: Ve şimdi haber hattının bu bölümünde biraz dünyaya bakalım neler olup bitiyor. Trump'tan açıklamalar var hem de çok ilginç açıklamalar. Zira İran'a güzel ülke dedi Trump. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ın dondurulmuş varlıklarına karşılık İran'a tarım ürünleri satacaklarını söyledi. Çiftçilerimiz için yeni pazarlar oluşturuyoruz. Bir tane daha var. Yakında açılacak yeni bir pazar. Adı da güzel ülke İran dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a tarım ürünü satacağını yineledi. İran'dan bu kez güzel ülke diye söz etti.
7: Opening markets to the American exports and all over the world we're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up and that's called the lovely country of Iran.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere sürecinin en kritik başlıklarından biri İran'ın dondurulmuş varlıkları. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, mutabakat kapsamında serbest bırakılacak dondurulmuş varlıkların Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edileceğini ileri sürmüş, İran'ın paranın bir kısmıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden mısır, buğday, soya fasulyesi satın alacağını söylemişti. Ancak İran Meclis Başkanı Kalibaf iddiayı reddetti. Hasat ettiğimiz tek ürün sizin ektiğiniz şey. 10 yıllardır süren güvensizlik. Ama belli ki Amerika Birleşik Devletleri sadece GDO'lu soya fasulyesi, tutulmayan sözler ve boş laf ihraç ediyor dedi. Trump bu açıklamaya rağmen ısrarını sürdürdü. Beyaz Saray'da çiftçilere yönelik düzenlenen etkinlikte bir kez daha İran'ın dondurulmuş varlıklarıyla Amerikan tarım ürünlerinin satın alınacağını söyledi.
7: Republic of Iran, they're having a hard time with food and we're going to be taking some of their money and we'll spend it and we're going to be buying wheat, soybeans and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big.
0: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmıştı. Teknik düzeyde yürütülen görüşmeler önümüzdeki hafta devam edecek.
6: Şimdi Trump demişken oradan devam edelim. ABD Başkanı Trump'ın açılışını yaptığı tartışmalı göçmen gözaltı tesisi kapatılıyor. Florida valisi Timsah Alcatraz olarak anılan tesisin kalıcı gözaltı merkezleri inşa edilene kadar kullanıldığını iddia ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tek çıkış yolu sınır dışı edilmek demiş. Timsah Alcatraz olarak da bilinen tesisi törenle açmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin tartışmalı gözaltı tesisinin kapatılacağı açıklandı. Florida valisi Ron DeSantis, Everglades bataklığının ortasında kurulan göçmen merkezinin faaliyetinin sonlandırılacağını açıkladı. Vali, tesisin yalnızca kalıcı gözaltı merkezleri inşa edilene kadar geçici olarak kullanıldığını savundu. Ağır yaşam koşullarıyla sık sık gündeme gelen merkez, kötü şartlarından dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin kaçışı imkansız görülen meşhur hapishanesi Alcatraz'ın adıyla anılıyordu. Göçmenlere verilen yemeklerden kurt çıkması, hijyen, sivrisinek ve böcek sorunu şikayet konusuydu. Kampta tutulan göçmenler Newsweek'e yaptığı açıklamalarda hapis gibi bir ortamda yaşadıklarını anlatmıştı. Göçmenlerden biri 24 saat boyunca ayak bileklerinden zincirli tutulduğunu, verilen sandviçlerin içinden böcek çıktığını aktarmıştı. İnsan hakları örgütleri de tesisin cezaevi standartlarının bile gerisinde kaldığını savunuyordu. Yıllık maliyetinin 450 milyon doları bulduğu öne sürülen tesis, eyaletteki kasırga mevsimi nedeniyle bir süreliğine kapatılmış, Temmuz 2025'te hızlı bir çalışmayla açılmıştı. Gözaltı merkezinin açılışına Başkan Trump da katılmıştı.
6: Şimdi de ABD'den Avrupa'ya geçelim. Zira Avrupa aşırı sıcakların pençesinde. Bir süredir Avrupa yetkisi altına alan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bakın, açık hava etkinlikleri iptal ediliyor bir bir. Sıcaklara bağlı can kayıplarının da 300'e yaklaştığı belirtiliyor.
0: Aşırı sıcaklar Avrupa'yı kavuruyor. Sıcaklıklara bağlı sebeplerle hayatını kaybedenlerin sayısı 300'e yaklaşıyor. Sıcaklıklar başta Fransa olmak üzere İspanya ve İngiltere'de rekor seviyelere ulaştı. Eğitimden ulaşıma, sağlıktan altyapı hizmetlerine kadar birçok açıdan hayatı etkisi altına aldı. Fransa'nın başkenti Paris'te termometreler 40,9 dereceyi gösterdi. Haziran ayı sıcaklık rekorunu kırdı. Sıcak nedeniyle başkentte kamusal alanlarda alkol tüketimi yasaklandı. Polis hafta sonu yapılması planlanan etkinliklerin iptal edilmesini istedi. Hastaneler çareyi hastaların yanına vantilatör koymakta buldu.
3: Başka çaremiz yok. Vantilatör işini yapıyor ama mümkün olduğunca yakına koymam gerekiyor. Daha uzağa koyamam.
0: Fransız yetkililer sıcak çarpmasına karşı da acil soğuk banyoları hazırladı. İngiltere'de de aşırı sıcak uyarısı bir gün daha uzatıldı. Öğrenciler sıcağı içeriye hapseden binalar nedeniyle bazı dersleri açık havada işlemeye başladı. Çiftçiler de sıcaktan etkilenen hayvanlarını üzerlerine su sıkarak serinletmeye çalıştı. İngiltere Meteoroloji Ofisi olağanüstü sıcak ve nemli hava dalgasının bir süre daha etkisini sürdüreceğini belirtti. Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 36 dereceyi aşabileceğini ifade etti. Aşırı sıcaklar can almaya da devam ediyor. İspanya Sağlık Bakanlığı 21-24 Haziran arasında 212 kişinin rekor sıcaklıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Fransa'da ise boğulma ve sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'ı aştı. Almanya'da ise 6 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği bildirildi. Tarihindeki en sıcak Haziran ayını yaşayan Almanya'da sıcaklığın 40 dereceyi aşması nedeniyle birçok etkinlik iptal edildi.
6: Evet, Pasifik Okyanusu'nda başlayarak Avrupa'yı etkisi altına alan El Niño'nun Türkiye'de de sıcak hava dalgaları şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor. Uzmanlar güneş çarpmasından korunmak için uyarı üzerine uyarı yayınlıyor şu günlerde. Güneşten kaçan gölgeye sığınıyor tabii. Peki İstanbul'un gölge alanları yeterli mi acaba? Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk sokağa çıktı. İstanbulluların güneşle imtihanını görüntüledi efendim. Buyurun.

0: çok sıcak. Allah çarpsın. Baksan yandım, bittim, kül oldum.
1: Hafta sonundan itibaren bayağı bir sıcak hava dalgası geliyormuş.
2: Güneş tam tepeden vuruyor. Yumurtayı koysan yumurtayı pişirecek.
3: Yaz geldi, sıcak hava kavurmaya başladık. Güneşten korunmak isteyen gölge arar oldu.
2: Özellikle ben güneşi hiç sevmiyorum, sıcağı hiç sevmiyorum. Sıcakta yürümek, gezmek imkansız. Gölgeye sığmışsınız.
1: Öyle, başka güneşte oturmaktan daha iyi.
4: Ne oluyor güneşte oturunca?
1: Ya bunalıyorsun.
3: Fransa'dan İspanya'ya, Almanya'dan İngiltere'ye dünyanın iklimini değiştiren El Nino şimdi de gözünü Türkiye'ye çevirdi. Bu yaz kuraklık riski, ani hava olayları ve sıcak hava dalgaları gündemdi.
4: Sıcak hava dalgalarına karşı meteoroloji veya valilik zaman zaman uyarıyor. Özellikle saat 12 ile 16 arasında doğrudan güneşe maruz kalmayın, gölge alanları tercih edin diyor. Ama İstanbul'da özellikle de meydanlarda ve parklarda gölge bulmak sanıldığı kadar kolay değil.
5: Az gölgeler

0: işte rahat.
1: Beton yakıyor bizi. Eminönü meydandaydım. Güneş olan yerlerde hiç kimse yoktu. Gölge olan yerlerde ayakta duracak yer bile yoktu.
2: Ve gölge yerlerde durup serinlemeye çalışıyoruz. Çatının altına girerek. Bir ağacın altına bulursak tabii ağaç.
3: Bulursa oturur gölgeyi, yoksa devam edip gider.
4: Özellikle sahil hatlarında gölgeler genelde dolu. Hatta o kadar dolu ki zaman zaman köşe kapmaca gibi gölge kapmaca yaşanıyor.
0: Biz kalkar kalkmaz kapılara yer bulamıyoruz.
2: Gölgeden kalktığınız anda hemen arkanızdan birisi gelip oturuyor yani.
3: Ben şurada oturuyorum, ben orada oturacağım dedi. Sen şuraya geçer misin? Babanın tapulu yeri mi burası senin dedim. Önceden dedin rezervasyon falan mı yaptırdın dedim.
1: Ben de aynıyım. Ben hemen biri kalksa da otursam diye bakıyorum.
4: İstanbullular çözüm daha çok yeşillik diyor.
1: Şu an gölge alanı yok ki fazla.
5: Biraz daha fazla ağaç olması lazım.
6: Bol bol ağaç olsun istiyoruz, yeşillik olsun istiyoruz.
7: Şimdi yine bir canlı bağlantı yapacağız. Ben birazdan Ceylan'ı göreceğim. Önemli açıklamalar yapacak, önemli bilgiler verecek. Fatih'te geçtiğimiz Kasım ayında hayatını kaybeden böcek ailesinin konakladığı otelde ilaçlama yapan DSS İlaçlama Şirketi'nin böcek ailesinin ölümünden önce Nisan 2025'te Şişli'de bir evde yaptığı ilaçlama sonrası 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın da ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı. Şirket hakkında buna dair de iddianame hazırlandı. Detayları Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever aktaracak bize. Ceylan, karşımda seni dinliyoruz.
8: Esra Toptaş, aslında DSS ilaçlama firmasının böcek ailesinin ölümüne neden olması, işte o otel çalışanları, otel sahibinin yargılaması arkamdaki katlardan birinde şu anda yapılıyor. Birazdan karar çıkacak. Ama aynı zamanda bu duruşmada bir kişi vardı izleyici sıralarında. O da kimdi biliyor musunuz? İşte daha önce senin söylediğin o Şişli'deki evde hayatını kaybeden küçük Karan var ya, aynı ilaçlamayı yaptıkları apartmanda. İşte onun babası Şahin Yazıcı bu duruşmadaydı. Bu ilaçlama firmasının sahibinin oğlu Serkan Kışı savunma yaparken dedi ki avukatlardan biri ona, küçük Karan daha önce ölmüş, daha önce ilaçlama yaptığınız bir yerde ölmüş. Neden ilaçlama yapmaya devam ettiniz dedi. Benim haberim yoktu dedi ilaçlama firmasının sahibinin oğlu Serkan Kışı. İşte orada acılı baba Şahin Yazıcı izleyici sıralarından tepki gösterdi. Yalan söylüyorsunuz, ilk günden beri haberiniz vardı dedi. İşte haberleri varmış gerçekten, bu iddianameden bunu anlıyoruz. Şimdi onu söyleyelim. Bu iddianamede böcek ailesinin ölümüne ilişkin de atıf var bu arada. Ne olmuş? Nisan 2025'te 18 Nisan'da DSS ilaçlama firması kendilerine gelen bir talep üzerine bir evi ilaçlamaya gidiyorlar. Bir çalışan gönderiyorlar. Aynı şekilde ilaçlamayla alakası yok, ilaçla alakası yok. El yordamıyla göstermişler. İçindeki ilacın ne olduğunu biliyor kişi ama ölümcül olup olmadığından bile haberi yok. Bir haber yani. Ve gidiyor ilaçlama yapıyor bir dairede. Serkan Kışı bu çalışana her yeri kapatması gerektiğini vesaire söylemiş. Hatta ilaçlamanın olduğu gün 192 kez telefonla görüştükleri de sabit bu arada. Ancak daha sonra bu ilaçlamayı yapan kişi her yeri kapatıyor ya ilaçlamayı yaptıktan sonra. Zehirli gaz dışarı çıksın diye bir akıllılık yapıyor ve mutfak camını açık bırakıyor. Mutfak camından sızan gaz üst kattaki ailenin, Yazıcı ailesinin evinden içeriye sızıyor. Ve küçük Karan zehirleniyor. 2 gün sonra 20 Nisan'da bu zehirlenme nedeniyle küçük Karan hayatını kaybediyor. Anne babası da hafif şekilde yaralanıyorlar. Ancak onların içindeki yara daha büyük aslında bakarsanız. Şimdi bu ilaçlama firmasının sahibi Zeki Kışı, oğlu Serkan Kışı ve ilaçlamayı yapan çalışanları Serhat Tuncer hakkında 22,5 yıla kadar, aynı bu davada da olduğu gibi böcek ailesi davasında, hapis cezası talep ediliyor. Bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan ve bu iddianamede de tutuklu olduklarını, yani bu dosyadan tutuklandıklarını görüyoruz. Ancak bu iddianame ne zaman hazırlandı? Bu ay hazırlandı. Bu ayın başında hazırlandı. Şu an mahkemede değerlendirme aşamasında. Yani böcek ailesinden sonra hazırlandığını görüyoruz. Peki iddianamede ne var? Aynı olay. İddianamede de adli tıp diyor ki zehirli maddeyle ilaçlama yapılmış. O tarım ilacı diye bahsettiğimiz ilaç.

0: Var ya işte onunla bir apartman dairesinde Şişli'de ilaçlama yapmışlar ve bunu da Adli Tıp Kurumu raporuyla sabit hale getirmiş. İddianamede savcı demiş ki Böcek ailesinin iddianamesine ve yargılamadaki iddialara, oradaki raporlara bakınca bu kişilerin daha da kusurlu, kusur durumlarının arttığını görüyoruz demiş. Yani bir çocuğun ölümüne neden olmuşlar, sonra gitmişler bir otel ilaçlamışlar, bu kez de bir aile yok olmuş bu ilaçlama nedeniyle. Şimdi iddianame, yargılamada kendilerini savunuyorlar, bakalım orada ne karar çıkacak, ancak bu iddianamenin de yargılaması başlayacak, buradan da yargılanacaklar.
1: Peki Ceylan, çok teşekkür ediyorum sana, kolaylıklar diliyorum. Şimdi bir Antalya'ya döneceğiz. Ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Görüntüler ekranlarınızda. Yangın Aksu ilçesinde Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark edenler hemen ihbarda bulundu. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. İki uçak ve iki helikopter havadan müdahale ile yerdeki ekiplere destek veriyor. İşte Antalya'dan orman yangınından yansıyan görüntüler de şu anda ekranlarımızda efendim. Çok kısa bir ara, reklam.

0: kurtulmak isteyen bir apartman sakininin kullandığı böcek ilacı gece yarısı krize dönüştü. Komşular kokudan rahatsız olunca bazı katlardaki daireler tedbir amacıyla boşaltıldı.
1: Tahta kurusuna karşı böcek ilacı sıktı. Apartmana yayılan koku paniğe neden oldu. Olay Karaman'da gece saatlerinde yaşandı. Site içindeki bir apartmanın 5. katında yaşayan M.A. haşerilere karşı böcek ilacı kullandı. Binaya yayılan koku üzerine apartman sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri geldi. AFAD ekipleri ilaçlama yapılan dairede ve apartmanda kimyasal madde ölçümü yaptı. İlaç sıkılan kattaki apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
2: Konut dairesine yönetici yok abi. Bak bizim ben 2 yılda 20 milyar eşya attım abi, sıfır eşya attım. Niye biliyor musun? Tahta kurusu, böcek. Kendi şeyimle ilaç aldım, ilaç attım kapımın önüne. Komşu geldi, beni şikayet. Böcek ilacı abi, sinek ilacı.
1: Apartman sakinleri MA'nın kendisine ait olmayan dairelerin içerisine ve gıda maddelerinin üzerine de ilaç sıktığını öne sürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Ankara'da iş arkadaşını bıçakla kovalayan bir kişi kendisine müdahale etmek isteyen bekçiye saldırdı. Şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
1: Kendisini engellemek isteyen bekçiye kesici aletle saldırdı. Bacağından vuruldu. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesine yaşandı. Saldırgan elinde sallama olarak tabir edilen kesici aletle iş arkadaşını kovalamaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevini sürdüren bekçi ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler şüpheliyi önce sözlü olarak uyardı. Ardından bir el havaya ateş açtı. Ancak saldırgan elindeki kesici aletle bekçiye yöneldi. Bekçi üzerine gelen adamı silahla bacağından vurdu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırganın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Olaya dair soruşturma sürüyor.
0: Kaldığı dairenin camından çıkıp kayıplara karışan Uğur Çalışkan'dan tam 124 gündür bir haber yok. Defalarca dağlık alanda aranan gencin ailesi en ufak bilgiye sahip olanların 112'yi aramasını istiyor.
1: 124 gün önce pencereden atladı, sırra kadem bastı. Ailesi o gün bugündür kayıp Uğur'un izini sürüyor.
3: Sadece elbisesi bulundu, kendisi bulunmadı.
1: Van'da yaşayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan, geçen Şubat ayında çalışmak için Hatay'a gitti. 3 yıl önce bipolar bozukluk teşhisi konulan Çalışkan ilaç kullanıyordu. 19 Şubat sabaha karşı misafir kaldığı dayısının evinde pencereden çıkıp kayboldu. Jandarma ve AFAD başta olmak üzere kayıp genç günlerce arandı. Kıyafeti, telefonu ve cüzdanı bir taşın üzerinde bulundu. Sonuç alınamayınca sonlandırılan çalışmalar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeniden başladı ama sonuç değişmedi.
3: Bu kadar çalışmaya rağmen, bu kadar aramaya rağmen ne yazık ki bir sonuç alamadık.
1: Uğur'un telefonu incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Ailesi 124 gündür Uğur'dan gelecek bir haber bekliyor.
3: En ufak bir bilgiye sahip olan kişiler, lütfen sizden rica ediyorum. 112'ye bildirin, jandarmayı arayıp da paylaşabilirsiniz. Sizin bir en ufak bir bilginiz bizi Uğur'a götürecek, bizi Uğur'a kavuşturacak.
0: Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bakanları iklim değişikliği politikalarını görüşmek üzere bir araya geldi. Fakat bu kez masada sürpriz biri daha vardı. İsveçli bakan 3 aylık bebeğiyle toplantıya katıldı. İşte o görüntüler, o anlar.
1: Bir yandan bebeğini kucakladı, diğer yandan konuşmasını yaptı. İsveçli bakan Avrupa Birliği Konseyi toplantısına bebeğiyle geldi. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bakanları iklim değişikliği politikalarını görüşmek üzere bir araya geldi. Lüksemburg'daki müzakere masasında sürpriz bir katılımcı da yer aldı. İsveç İklim Bakanı Romina Pur-

0: Muhtari toplantıya 3 aylık oğlu Adam'la katıldı. İsveçli bakan, kadınların iş hayatıyla aile sorumlulukları arasında seçim yapmak zorunda kalmamasını sağlayan ebeveyn izni politikalarının faydalarına dikkat çekmek amacıyla oğlunu toplantıya getirdiğini söyledi.
1: Konseye geri dönmekten büyük memnuniyet duyuyorum ve bugün pek çok farklı konu üzerine yapılacak tartışmaları sabırsızlıkla bekliyorum. Aynı zamanda hem görevdeki bir bakan hem de görevdeki bir anne olmak arasında seçim yapmak zorunda kalmamanın bir örneği olmaktan da mutluluk duyuyorum.
0: 2022'de 30 yaşında göreve gelerek İsveç tarihinin en genç bakanı olan Pormuktari kısa süre önce ebeveyn izninden dönmüştü. İsveç'te ebeveynlere yaklaşık 16 ay ücretli izin hakkı tanınırken bunun 90 günü her bir ebeveyn için özel olarak ayrılıyor ve diğer ebeveyne devredilemiyor. Today we will have discussions
2: on CO2. Son dakikayı verdik. Ekranda görüyorsunuz, böcek ailesi davasında karar. Az önce konuşmuştuk. DSS ilaçlama şirketinin 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın da ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı. Karar çıkmıştı. Ceylan Sever'den şimdi kararın detaylarını öğreniyoruz. Ceylan.
3: Esra Toptaş, dakikalar önce karar çıktı. DSS ilaç firması sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme başkanı alt sınırdan uzaklaştık ve iyi hal indirimi yapmadık diye de belirtti. İlaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu hakkında aynı suçtan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası. Otel sahibi Hakan Oğlak hakkında yine aynı suçtan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Otelin iki çalışanı hakkında ise beraat kararı verildi.
2: Peki, çok teşekkür ediyorum Ceylan. Evet, önemli bir gelişmeydi. Detayları aktardık. Şimdi devam edelim. Efendim, Esendir ailesi bundan 12 yıl önce Kayseri'de turşu işine girdi. Hatta fabrika bile açtılar. İşleri de gayet iyi gidiyordu. Fakat pandemi başladı o sırada. Ekonomik sıkıntılar da peşi sıra geldi. Fabrikada üretim durdu. Hakan Esendir de babasıyla yaşadığı ve tam 3 yıl süren bu zorlu dönemi kayıt altına aldı. Onun çektiği görüntülerde belgesel oldu şimdi.
4: Pandemiden dolayı ekim dikim yapılamadığı için turşu kurma konusunda büyük sıkıntı çekmiştik. Borçlarımızı ödeme konusunda büyük sıkıntı çekiyorduk.
5: Büyük bir fabrikayla yola çıktılar. İşletmeyi ayakta tutmak için köy evine taşınacak kadar küçüldüler. Ancak yaşadıkları Hakan ve ailesini yıldırmadı. Genç adam tüm o süreci de kayıt altına alıp belgesel haline getirdi.
4: Aslında şu an geçmişe baktığımızda evet neleri başarmışız diyorum. Ayaklanmamız gerekiyordu. Bir şekilde bu işletmeyi tekrardan faaliyete geçirmemiz gerekiyordu.
5: Hakan Esendir'in babası 2014 yılında Kayseri'de turşu ve şalgam üretimine başladı. İki de ortağı vardı. Hakan bu süreçte hem okuluna devam etti hem de babasına yardım etti.
4: Tam otomatik makineler aldık. Çok büyük bir fabrikada kirada oturuyorduk. Kayseri'de tek olmamız nedeniyle gerçekten güvenerek başladığımız bir işti.
5: Ama büyük hayallerle girdikleri turşu işinde aksilikler oldu, işleri bozuldu.
4: Dükkan sahibi %100 zam yaptı ve ilk aydan peşin olarak istedi. Taşınabileceğimiz en uygun yeri bulduk. 4 ay kadar sonra, 4 ay orada oturduk. Ondan sonra aynı taşınma aşamasına tekrardan başladık maalesef. Gel.
5: Koca bir fabrikayı kapatan Esendir ailesi son olarak işte bu köy evine taşındı.
4: Üretime uygun bir yer değildi. İşte 1-1,5 sene sonra mevcut bulunduğumuz yeri yandaki arsayı da satın alarak büyüttük. İçeriği üretim tesis haline getirdik.
6: Hakan Esendir 3 yıldır yaşadığı bütün bu zorlukla birlikte karşısına bir kamera kurdu. İşte şu an olduğu gibi kayıt tuşuna bastı ve babasına yardıma koştu.
4: Bu kadar sürmesini ben de beklemiyordum. Malzemeleri tıra yüklüyordum. Tırdan kamerama koşuyordum. Kameramdan yeni bir açı yakalayıp kamerayı kayda alıp tekrar tıra koşuyordum.
5: Radyo, televizyon, sinema bölümü mezunu Hakan Esendir 3 yıllık süreci belgesel haline getirdi. Belgeselle ulusal bir yarışmaya da katıldı.
4: Orada finalist olarak seçildim. Ben aslında yine bir sona geldiğimizi düşünmüyorum. Ben yeni bir başlangıca geldiğimizi düşünüyorum. Üretim iznimizi de aldık.
2: Efendim, böylece Haber Hattı'nın sonuna geldik. Ben programı kapatıyorum ama az sonra Selengül Dayıoğlu spordaki gelişmelerle karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8. Dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti. 2-2 maçında yenilerek turnuvaya erken veda eden milliler son maçında ev sahibini yenerek Dünya Kupası serüvenini teselliyle noktaladı.
1: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldiği mücadeleden 90+8. Dakikada bulduğu golle 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve turnuvaya 3 puanla veda etti. D grubundaki ilk iki maçında Paraguay ve Avustralya'ya yenilen ve ikinci hafta sonunda eleneceği kesinleşen millilerimiz sahaya prestij için çıktı. Karşılaşmanın daha 3. dakikasında Austin Trostin'in golüyle 1-0 geriye düşen Ay Yıldızlılar beklemedi. Arda Güler 10. dakikada fileleri havalandırdı ve skoru 1-1'e taşıdı. Bu gol 2002 Dünya Kupası'nın ardından turnuva tarihinde attığımız ilk gol olarak kayıtlara geçti. Golün ardından baskısını yükselten milliler 31. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Eren Elmalı'nın pasında Orkun Kökçü'nün ceza sahası içinden çektiği şut, Barış Alper Yılmaz'a çarparak ağlarla buluştu ve ilk yarı 2-1 Türkiye üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı giren taraf Birleşik Amerika oldu. 49. dakikada Sebastian Berhalter sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi. Beraberlik sonrası gol arayışını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri'nin önünde Uğurcan Çakır engeli.

0: vardı. Milli kaleci çıkardığı kurtarışlarla skoru korudu. Karşılaşmanın 90+8. Dakikasında Kaan Ayhan'ın attığı golle millilerimiz 3-2 öne geçti ve bu skorla sahadan galip ayrıldı. Millilerimiz Dünya Kupası serüvenini 3 puanla ve D grubunun son sırasında tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri ise topladığı 6 puanla grubu lider bitirerek son 32 turuna yükseldi. Grubun diğer takımlarından Paraguay ve Avustralya da 4'er puanla son 32'ye kalmayı başardılar.
1: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Monte ile maçın ardından konuştu. İtalyan çalıştırıcı bu galibiyet 1000 zafere bedel oldu. Başımız dik şekilde ülkemize döneceğiz dedi.
2: Posso dire possono strafelice per i ragazzi. Hanno dimostrato di avere un'anima.
3: Son hafta hepimiz için çok zor oldu. Kadroda zihinsel olarak çok enerji sarf eden fazla futbolcumuz vardı. Maç başladıktan bir dakika sonra gol yiyip ayağa kalkabilmek takım ruhunu ortaya koyan bir göstergeydi. Çok mutluyum. Bütün futbolcular yeteneklerini gösterdi. Türk halkı adına, oyuncularım ve başkan adına çok mutluyum. Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. Biraz adaletsizlikler de oldu. Ben maçın sonuna doğru çok duygusallaştım. Bu galibiyet 1000 tane zafere bedel bir maç oldu. Futbol bu. Bazen adaletli olmaz ama kabullenmek zorunda kalırız. Sonuçların dışında kadronun nasıl oynadığını, takımın sahada verdiği çabayı da görebilirsiniz. Bunun altını çizmek istiyorum. Gol atmak tabii ki şut sayısından daha önemlidir. Bu kadronun unsurlarından hiçbirini diğerleriyle kıyaslayamayız. Hepsinin üstünde büyük bir baskı vardı. Ben doğru bağlamda olayları incelemeyi tercih ederim. Biz ilk iki maçta şanslı değildik. En azından iki maçtan birinde berabere kalmak bizim için işleri kolaylaştırabilirdi. Ama ben takımın bu maçtan nasıl tepki vereceğini görmek istedim. Tabii ki elendiğimiz için hayal kırıklığı içindeyiz ama buna rağmen gurur duyabileceğimiz bir noktadayız. Her zaman en ideal koşullar içinde olmadık. Anlık olarak adapte olmamız gerekiyordu. Ama Kasım'da belki elemelerden çıksaydık farklı olurdu. Ama biz Mart sonuna doğru bu turnuvaya girdiğimiz için farklı oldu.
1: Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Salih Özcan da maçın ardından açıklamalarda bulundu. Orkun Kökçü, onurumuz için oynadık, hedefimiz daha ileriye gitmekti ama olmadı derken, Salih Özcan ise daha fazlasını hak etmiştik şeklinde konuştu.
4: Öncelikle çok üzgünüz. Ülkemizde vatandaşlarımızdan özür diliyoruz çünkü bunu hak etmediler. Daha güzel başarılar elde etmek istiyorduk. Daha iyi yerlere gelmek istiyorduk bu turnuvada. Ama ne yazık ki bunu başaramadık. Şu an diyecek çok bir şey yok. Maçtan sonra yani duygular yüksek olur. Yanlış şeyler söyleyebilirsin. Ama herkes kendine özel stresi yapar bu tatilde. Ve onu yaparak da inşallah gelecek turnuvalarda daha iyi bir şekilde yani ülkemizi daha güzel bir şekilde gururlandırabiliriz. Bu bizim en önemli düşüncemiz şu an. Ben şahsen öyleyim. İnşallah gelecek turnuvaya da katılırız. Orada da daha iyi bir, daha kaliteli, daha başarılı bir Türkiye'yi gösterebiliriz.
5: Nasıl başlayayım? Mutlu mu olayım, üzgün mü olayım? Gerçekten bu takım fazlasıyla aslında hak ediyor. Takımda gerçekten yetenek var. Kendimize aslında güveniyorduk ve son maçta da yüzümüzü göstermek istedik ve öyle de yendik maçı. Her maçta bir ders alabilirsin dediğim gibi. Şimdiki gelecek maçlarda da son maçı örnek olarak alabiliriz ve öyle de maçlara odaklanırız.
1: Amerika Birleşik Devletleri karşısında gol atan milli yıldız Arda Güler, Emre Belezoğlu'nu geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.
3: Arda Güler rekor kırdı. Galibiyette önemli rol oynadı. A milli takımımız 2026 Dünya Kupası D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-2 kazanan milli takımımızda Arda Güler maça damga vurdu. Milli futbolcu skoru 1-1 yapan golü kaydetti ve maçın oyuncusu seçildi. A milli futbol takımının ABD ile oynadığı 2026 Dünya Kupası grup maçında fileleri havalandıran Arda Güler, Türk futbol tarihinde önemli bir rekora imza attı. Milli yıldız, Emre Belezoğlu'nu geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu. Emre Belezoğlu, 2002 Dünya Kupası'nda 21 yaş 275 günlükken Costa Rica ağlarını havalandırmıştı. Arda Güler ise 21 yaş 218 günlükken attığı golle Türk milli takımı tarihinin

0: Dünya Kupalarında gol atan en genç futbolcusu oldu. ABD karşısındaki golüyle turnuvadaki ilk golünü kaydeden Arda Güler, bireysel kariyerine bir tarihi başarı daha eklerken, Türk futbolunun Dünya Kupası sahnesindeki rekorlar listesinde de zirveye yerleşti.
1: Spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Kararlılık gerektirdiğini çok iyi biliyorum. Özellikle ihracat. Günümüzde artık sadece mal alıp başka bir yere satmaktan ibaret bir faaliyet olmanın ötesindedir. Sizler kimi zaman bir ihracatçı, kimi zaman bir gönül elçisi, kimi zaman da Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri aşmak için mücadele eden birer serden geçti olarak ülkemizin yükünü omuzluyorsunuz. Bu vesileyle tim başkanına, yönetim kurulu üyelerine ve bugüne kadar tim çatısı altında hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yol, dava ve kader arkadaşlarım olarak gördüğüm ihracatçılarımızın daima yanında oldum. Bundan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğim. Değerli arkadaşlar, ülkemizdeki 27 sektörü, 61 ihracatçı birliğini ve 140 bini aşkın ihracatçıyı çatısı altında toplayan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin amacı, dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmaktır. Dünyanın en ücra köşelerinden en rekabetçi pazarlarına kadar üzerinde Türkiye mührü taşıyan her üründe bu devasa ailenin alın teri, dinamizmi ve küresel vizyonu vardır. Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiği ortada. Türkiye'nin karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen nereden nereye geldiğini dünyayı takip eden ufku ve gözleri açık herkes görebiliyor. Konjonktürel gerilimlerin gölgesinde 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz İhracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,4

9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara çıktı. Küresel mal ihracatındaki payımız %55'ten %1,04'e, hizmet ihracatımızdaki payımız da %89'dan %1,28'e ulaştı. İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor. Mayıs ayında tatil etkisiyle dış ticaret verilerimizde geçici bir yavaşlama oldu. Ama 22 Mayıs tarihinde günlük ihracatta 2,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık. Tabii Türkiye'nin ihracatındaki artış sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da büyük bir gelişim gösteriyor. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatımız ise 114,4 milyar doları buldu. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldi. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz. Bu rakamlar Türkiye'nin teknoloji yoğun ürünlere olan yöneliminin bir sonucu olarak gerçekleşti ve bu payın daha da artırılmasını hedefliyoruz. Bir diğer gündemimiz ihracatımızı ülke sathına yaymaktır. Bunda da hamdolsun önemli ilerlemeler kaydettik. Ocak-Mayıs döneminde 21 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Daha fazla ilimizi ihracatta pay sahibi kılmak için çalışmalarımız sürüyor. Şunu bir defa herkesin bilmesini temenni ediyorum. Etrafındaki onca sıkıntıya, çatışmaya, krize rağmen dünyada ülkemizin ihracattaki bu hızlı yükselişiyle mukayese edilebilecek pek az örnek vardır. Elbette buralarda durmayacağız. Mevcutla yetinmeyeceğiz. Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı daha uzak coğrafyalara doğru genişleterek ihracatçımızın yeni ihtiyaçlarını karşılayacak yeni imkanlar geliştirerek artan ihracatımızın hızına ve ihtiyaçlarına uygun finansmanı sağlayacak yeni mekanizmalarla bu başarı hikayesini daha da ileriye taşıyacağız. İnşallah bunu da 23 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte başaracağız.

Değerli arkadaşlar. Limanlarımızdan kalkan gemiler, sınırlarımızdan çıkan tırlar, Türkiye'de üretilen ürünleri taşısın, kargo uçakları iş insanlarımız için çalışsın diye üzerimize düşeni yapıyoruz. İhracatçımız için yeri geldi kendi bürokrasimizi hızlandırdık. Yeri geldi diğer ülkelerle müzakere ederek

0: konuyu muhatabınla masaya yatırırım ve çözüm iradesinin ticaret yollarına yansıması için de arkadaşlarımı yönlendiririm.
1: Daha sonra da bu görevlerin takibini
0: çok sıkı bir şekilde yaparım. Diğer ülke liderleri de bizim bu tutumumuzu bildikleri için iş insanlarımıza kapılarını açmış, Türk iş dünyasını bağlarına
1: basmışlardır. Serbest ticaret anlaşmalarından tercihli ticaret anlaşmalarına, yatırımların karşılıklı teşvikinden çifte vergilendirmenin önlenmesine kadar sizleri teşvik edecek her türlü hukuki altyapıyı kurduk, kuruyoruz. Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Ciddi potansiyel barındıran İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin toplam ihracatımızdaki payını ise %30 seviyesine çıkarmak için çalışıyoruz. Diğer taraftan taşımayı kolaylaştırmak için dijitalleşmenin tüm imkanlarını kullanarak gümrük süreçlerimizi sürekli hızlandırıyoruz. Ayrıca finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve erişilebilirliğinin artırılması için önemli adımlar atıyoruz. Türk Exim Bank ve Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi eliyle ihracat menzilimizi genişletecek destekleri kesintisiz sağlıyoruz. Exim Bank'ın sermayesini 13,8 milyar liradan 100 milyar liraya çıkardık. Bankamızın kredi ve sigorta desteği bu yılın ilk 5 ayında %31 artışla 26 milyar dolara ulaştı. İnşallah yıl sonunda bankamız 60 milyar dolarlık destekle rekor kıracak. Öte yandan faaliyetlerine yakın zamanda başlayan Türk Ticaret Bankası 2025 yılında ihracatçılarımıza 76,3 milyar lira finansman desteği verdi. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ise 2025 yılı sonu itibariyle ihracatçılarımızın 228 milyar liralık kredisine 200 milyar lira değerinde kefalet sağladı. Merkez Bankamızın kullandırdığı reskont kredileri son bir yılda 1 trilyon 300 milyar lira oldu. Öte yandan başta Avrupa pazarı olmak üzere küresel pazarların içinde bulunduğu olumsuz atmosfer sebebiyle yaşanan zorlukların farkındayız. Özellikle bu güçleri açmanıza yardımcı olmak gayesiyle ihracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği sunuyor, üretim ve rekabet güçlerini destekliyoruz. Bu vesileyle sevindirici bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz daha önce 300 milyon lira olan reskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz. Bir diğer ifadeyle 3 yıl önce 300 milyon lira olan reskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, bölgemizdeki her türlü siyasi, ekonomik, sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor. Etkileyecektir. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir.

0: artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, göz hizasında ilişkiler kurma kabiliyeti kazanmış, büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye vardı. Küresel krizlerle her yüzleşmemizi siyasi ve ekonomik kazanımlara dönüştürecek bir yaklaşımla hareket ederek ihracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet, özel sektör el ele vererek inşallah bu yeni dönemde ülkemizin ihracat çatısını çok daha yükseklere çıkaracağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu duygularla bir kez daha Türkiye İhracatçılar Meclisimizin genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. İhracatın şampiyonları ödülüne layık görülen firmalarımızı ve iş insanlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim, hitaplarınız için zatı devletlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yüksek müsaadelerinize bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz efendim. Hediye takdimi ve ardından gerçekleşecek ödül töreni için.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracat Şampiyonları ödül töreninde konuştu. İhracattaki başarılar milli motivasyon kaynağı dedi. 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü anlattı Türkiye'nin.
1: Günün anısına ve Cumhurbaşkanımız şimdi de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a
2: ihracattaki başarılarından dolayı ödüllerini takdim edecek.
1: Sayın Cumhurbaşkanı,
2: Erdoğan, bir yılda yaptığımız ihracatı bir haftada artık yapıyoruz dedi ve ihracatta yapıldığımız bu ivme 2026'da da devam ediyor ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı bu ödül töreninde yapmış olduğu konuşmada. Biraz rakamlardan bahsetti. Özellikle aylık savunma sanayi ihracatının 992 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Bir yıllık ihracatı bir haftada yapar hale geldik dedi. Bu da bizim aslında ihracattaki başarılar, özellikle milli motivasyon kaynağımız oluyor, olmaya devam edecek ifadesini kullandı. Bu ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: İhracat performansıyla tüm ülkeye güç ve ilham veren Türkiye'nin mal ihracatı şampiyonu 10 firmamızı tek tek sahneye davet edeceğim. 10. firmamız Ahlatçı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatçı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracat Şampiyonları ödül töreninde yakaladıkları başarılar nedeniyle iş insanlarına ödüllerini bizzat kendisi takdim ediyor. O zaman HT360 diyelim. HT360'da beraber olacağız. Manşetlerle başlayalım hızlıca. NATO 3.0'ın konuşulacağı Ankara zirvesi öncesi. İttifakın Avrupa liderliğine soyunan Almanya'da aşırı sağın yükselişine dair bir endişe söz konusu. Hızla silahlanan Almanya'yı neonaziler mi yönetecek? Soru bu. Çünkü bu yükselişten çeperindeki ülkelerin de rahatsız olduğunu, Batı ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin de rahatsız olduğuna dair bilgiler var, basına yansıyanlar var. Konuklarım olacak, soracağız, öğreneceğiz Avrupa'nın içerisindeki bu yükseliş NATO'yu nasıl etkileyecek? Ve Avrupa'nın bugünlerde mücadele ettiği gerçek tehlike ise aşırı sıcaklar. Kıtada 300 can alan sıcak hava dalgası Türkiye'de de etkili olacak mı? Habertürk Meteoroloji Editörü Hüseyin Öztel'e soracağız. Ondan son dakika bilgilerini alacağız havaya dair ve iklime dair. İlk iki maçta aldığı mağlubiyetlerle Dünya Kupası'nda erken havlu atan bizim çocuklar son maçında adeta gönül aldı. Ay Yıldızlılar ev sahibi ve grup lideri ABD'yi 3-2'lik skorla yendi efendim. Bunun da detaylarına bakacağız. Hepsi ve daha fazlası için HT360 başlıyor. Gurbetçi böcek ailesinin oteldeki yanlış ilaçlama sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin

0: davada karar çıktı. Gidelim Ceylan Sever'e. Bütün detayları Ceylan bize anlatsın. Habertürk özel haberler şefi Ceylan Sever. Ceylan sendeyim. Bilgiler nedir? Son durum nedir bu olaya dair?
1: Dilek, bir yarım saat kadar oldu galiba karar çıkalı. Şimdi bilinçli taksiyle ölüme, birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan DSS ilaç firmasının sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı hakkında mahkeme başkanı alt limitten, alt sınırdan uzaklaştığını ve iyi hal indirimi uygulamadığını belirterek 18 yıl hapis cezası verdi. Öte yandan bu iki kişinin çalışanı, yani Böcek ailesinin hayatını kaybettiği oteli gidip ilaçlayan Doğan Caferoğlu hakkında da yine aynı suçtan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi. Otel sahibi Fatih'teki Böcek ailesine mezar olan o otelin sahibi Hakan Oğlak hakkında da yine bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. İki otel çalışanı vardı hatırlayacaksınız, resepsiyonda olanlar. Biri hatta aile rahatsızlandığında gece otelin kapısını kilitleyip çıkmıştı hani. İşte o iki çalışan hakkında da beraate karar verildi mahkeme tarafından. Bir diğer mesele de var ki otelin mesul müdürü. Bu davada mesul müdürün yargılandığını görmemiştik. Mahkeme de savcılığa otelin mesul müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu bu olaya ilişkin. Hatırlayacaksınız, Kasım ayında gurbetçi aile, Böcek ailesi Almanya'dan İstanbul'a gelmişlerdi. Küçük çocuklarıyla, iki küçük çocuklarıyla birlikte ve Servet Böcek ve Çiğdem Böcek ne yazık ki kaldıkları otelde zehirlendiler. Hastaneye gittiler. Hastaneden geri otele geldiler. Daha da ağırlaştılar. Ambulansla gittikleri, bu kez otele gelen ambulansla, tabii o sırada otel kapıları kilitli, ambulans da zor ulaşıyor. Böyle feci durumlar da yaşanmıştı. O hastaneden ne yazık ki cansız bedenlerini aldı aileleri. Almanya'ya bir daha geri dönemediler. Geldikleri vatanlarında 4 kişilik bir aile yok oldu. Hayatlarını kaybettiler. İşte bu acı olaya ilişkin iddianame düzenlenmişti. İkinci duruşmada da karar çıktı. Onu da söylemiş olalım. Şimdi bu kararın ardından bir de istinaf süreci var. Yani itiraz süreci var. Kararın kesinleşmeme durumu da tabii uzun sürelere yayılacak. Ancak şunu belirtelim, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Yani bu cezayı aldıktan sonra dışarıya çıkmayacaklar. Tutuklu halleri devam edecek. Otel sahibi, ilaçlama firması sahipleri, çalışanı, otelin diğer iki çalışanı da beraat etti. Bundan sonraki süreçte bir önceki yayınlarımızda da söylemiştik. Aynı ilaçlama firması 3 yaşındaki küçük Karan'ın da Böcek ailesinden önce 2025 Nisan'da ölümüne neden olmuştu. Oradan da tutuklular, oradan da aynı şekilde yargılanacaklar.
0: Evet. Ceylan çok sağ olasın, teşekkür ederiz. Dediğin gibi bir aile yok olmuştu. Karar da bu şekilde ilerliyor efendim. Şimdi istinaf süreci var. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti. Mutlak butlan kararı sonrası 12 şehre gittiğini söyledi Özel ve şöyle devam etti sözlerine. Binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Herkes şundan emin olsun ki yol yolcudan uludur. Önemli olan doğru yolda olmak dedi.
2: Butlan kararı çıktıktan beri, yani biz 12. kattan ayrıldıktan beri 12 şehir gezdik. Şimdi Diyarbakır'dayız. Diyarbakır iradesine defalarca kayyım atanmış, kayyımdan çok çekmiş bir kenttir. Bugün partimizin iradesine atanan bir kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle, arkamıza geçenler, sen yürü biz de seninle yürüyoruz diyenlerle yürüyoruz. Herkes şundan emin olsun ki yol cümleden uludur. Yol cümlemizden uludur, yol yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır.
0: NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da düzenlenecek liderler zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nde konuştu. Türkiye'nin savunma sanayinden övgüyle bahsetti Rutte. NATO liderler zirvesinin ilk gününde büyük bir savunma sanayi günü düzenleyeceklerini duyurdu.

0: NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu. Zirvenin önemine dikkat çeken Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisiyle NATO'ya güç kattığını belirtti. Rutte, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Atlantik Konseyi'nde konuştu. Ankara Zirvesi'nin geçen yıl yapılan Lahey Zirvesi'nden daha önemli olabileceğini söyledi. Aselsan'ın tüm NATO'ya fayda sağladığına dikkat çekti.
1: Baharda Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın genç ve yetenekli mühendisleriyle konuştum. Bu mühendisler ittifakın tüm üyelerine fayda sağlayacak Türkiye'nin savunma sanayi devriminin öncüleri.
0: Rutte Ankara zirvesinde savunma sanayisindeki fırsatların sergileneceğini anımsattı. 10 milyarlarca dolarlık yeni sözleşmelerin açıklanacağını vurguladı.
2: Beklentiler oldukça yüksek. Ankara'da fırsatları yakaladığımızı ve savunma sanayi devrimini gerçekleştirdiğimizi gösterme platformu sağlayacağız. 10 milyarlarca dolarlık sözleşmeler duyuracağız.
0: NATO Genel Sekreteri, Ankara Zirvesi'nin ilk gününde büyük bir savunma sanayi günü düzenleyeceklerini de söyledi.
1: Türkiye'nin yaklaşık 3000 adet savunma sanayi şirketi var ve bunlar tüm NATO topraklarında faaliyet gösteriyor. Zirvenin ilk gününde büyük bir savunma sanayi günü düzenleyeceğiz.
0: Rutte, Ankara Zirvesi'ne Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılacağını ifade etti. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
3: Ukrayna Savaşı, Rus işgalinin yayılma endişesi ve ABD Başkanı Trump'la Avrupalı müttefikleri arasında süregelen, bitmeyen gerilim. NATO liderleri, ittifakın belki de en kritik zirvesine ev sahipliği yapacak Ankara'daki bu buluşmaya hazırlanıyor. NATO 3.0 olarak adlandırılan bu yeni dönemde, ittifak içinde öne çıkacağı öngörülen ülkelerin başında Almanya var. Akıllarda NATO'nun ilk genel sekreterinin İsmail'in bir lafı dolaşıyor. Şöyle bir bakalım, ittifakın kuruluş amacı ne diye sorulduğunda şu yanıtı verdi kendisi. Rusları dışarıda, Amerikalıları içeride yani merkezde ve Almanları aşağıda tutmak. Yani NATO'nun kuruluş amacını özetle bu cümleyle ifade etti. Belki de tarihi cümlelerden biri olarak okuyabiliriz bu cümleyi. Şimdi Almanları aşağıda tutmak derken ne kastediliyor? Tüm dünyayı felakete sürükleyen 2. Dünya Savaşı'nı başlatan Almanya'nın yeniden agresif bir askeri güç haline gelmesini engellemek. Amaç bu. Niyet bu. Ama Berlin yönetimi NATO Avrupa'sının askeri liderliğine soyundu ve savunma harcamalarında tarihi bir atılıma imza attı. Şöyle rakamları da biraz paylaşacağız sizinle. 2022 yılında 50 milyar euro olan toplam savunma bütçesini şöyle hemen barımızda da gösterelim. Gelelim 5 yıl içerisinde çok büyük bir hızlı ilerleyişle neredeyse 3 katına çıkardı ve rakam 145 milyar doları buldu efendim. Barın sonunda da hemen size bu savunma bütçesinin gelmiş olduğu yeri gösterdik. Yaklaşık 6 yıllık bir zaman diliminden daha erken de bu işi tamamladı Almanya. Bu devasa silahlanma hamlesi içinse ülkedeki borç freni kuralı vardı. Bu bile esnetildi. Alman savaş makinesi kendilerini yenilerken iç siyaset de aslında endişe verici bir şekilde yükselişe sahne oluyor. Ülkede Haziran başında yapılan seçim anketine göre zirvede %29'la aşırı sağcı AfD yer alıyor. Yani AfD'nin öncülüğünde bir Almanya'nın varlığından bahsediyoruz. Peki aşırı sağ tehdidinin büyüdüğü Almanya'nın hızla silahlanması dosta güven, düşmana korku mu salıyor? Yoksa Avrupa ve NATO müttefiklerine 2. Dünya Savaşı travmalarını mı hatırlatıyor bu yükseliş? Devam edelim diğerlerimizle. Berlin'in savunma harcamalarını müttefiklerinin ulaşamayacağı seviyelere çıkarması özellikle Fransa'da, Paris'te bir huzursuzluk kaynağı. Avrupa'nın siyasi liderliğini biliyorsunuz uzun süre elinde tuttu Fransa. Hatta zaman zaman Almanya'nın da buna niyeti yok minvalinde açıklamalar da yapılmıştı. Ama şimdi ağırlık merkezinin doğuya kaymasından endişeli Fransa. Geçen aylarda Bloomberg'e konuşan Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Bellamy bu huzursuzluğunu şu sözlerle ortaya koydu. Fransa kırılgan bir durumda ve Almanya'nın böyle bir kararlılıkla taahhütte bulunması elbette bizi yolun kenarında bırakabilecek bir dinamik yaratacaktır dedi. Yani bu işten memnun değiliz dedi. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'yı yıkıp geçen Alman savaş makinesinin yeniden yükselişi Almanlara da aslında bir anlamda Nazi geçmişlerini hatırlatıyor. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Berlin Başkanı Jana Pugliere'in de şöyle dedi AfD'nin yükselişine dair. Eğer AfD siyasi liderliği ele geçirirse bu son derece güçlü Alman savaş gücüne ne olabileceği konusunda büyüyen bir endişe var dedi. Bunlar önemli açıklamalar ve biz biraz NATO'nun içerisindeki Almanya'nın yükselişinin NATO'nun ittifakına, Batı ittifakına ve demokrasisine nasıl yansıyacağını, bu denklemin içerisinde başka rekabet alanları yaratıp yaratmayacağını, NATO'nun bunu kendi içerisinde nasıl sağlamlaştıracağını konuşmak istiyoruz. Birbirinden değerli iki konuğum var. Gördüm. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osmancan Ünver ve Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Ünal Atabay konuklarımız. Hoş geldiniz. Merhabalar.
4: Hoş bulduk Direk Hanım.
3: Biraz böyle çok teşekkür ederim. Osman Hocam biraz böyle NATO'nun kuruluş amacını da hatırlatan o böyle tarihi sözü de ortaya koyarak bir yayın yapmak istedik. Almanya'nın savunma harcamalarını rekor seviyeye çıkarması az önce de söyledim. Fransızlarda bir rahatsızlık yaratmış durumda. Dolayısıyla sorum şu. NATO içinde Almanya'nın artan bu askeri ağırlığı müttefikler arasında yeni bir güç dengesi tartışması başlatır mı? Bununla başlayayım.
5: Şimdi tabii bakınca vahim bir tablo görüyoruz. Fakat çok da karamsar olmamak gerektiğini düşünüyorum. Ben şöyle, Almanların, Alman halkının, Alman siyasetinin biraz nabzını tutan bir insanım. Yani 25 yıldan fazla yaşadım orada. Görevli olarak da yani resmi temsilciliklerimizde, büyükelçiliğimizde, başkonsolosluklarımızda da görev yaptım. Tahsil hayatım da orada geçti. Şimdi bu yeni bir şey değil. Yani bu genel popülizm aslında bir yaygın bir şekilde Avrupa'da artık ne bileyim yani bir vaka, bir hakikat olarak karşımızda duruyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Bu sebepleri tabii çok detaylıca girmemiz onlara mümkün olmayabilir ama şimdi bu bir hatırlatmayla başlayayım. Bu iki Almanya'nın birleşme sürecinde 4+2 anlaşması vardı. O zaman Margaret Thatcher yani İngiltere Başbakanı çok engellemeye çalıştı. Yani inanılmaz derecede ve yine aynı korkular. Yani NATO'nun ilk genel sekreterinin korkusunu sanki içinde yaşatmıştı. Öyle gözüküyor. Yani birleşecekler ama yarın öbür gün acaba yine böyle bir sıkıntı yaratırlar mı? Hani iki dünya savaşı çıkarmış bir millet. Ondan sonra fakat Almanya yani böyle çok büyük jeopolitik hedefleri olan bir ülke değil artık. Yani onu bir kenara koymamız lazım.
3: Bu zaten
5: yani
3: daha çok Fransa'nın hedefleri arasındaydı öyle değil mi? Jeopolitik
5: Fransa'nın iddiaları farklı. Evet. Fransa bir kere Almanya çok sömürgeci de olamadı. Yani çok gecikmiştir sömürgecilikte de. İşte Güneybatı Afrika, Namibya şimdiki. Biraz Tanzanya falan filan Doğu Afrika yani genelde böyle dünyada o Fransızların yaptığını yapamamış İngilizlerin yaptığını yapamamış bir ülke. Şimdi şöyle düşünmek lazım yani Almanya aslında korkuyor. Şimdi neden korktuğunu da bilmiyorum yani çok haklı mı korkuyor yani Rusya'dan korkuyor falan. Halbuki bakıyorsunuz Rusya ile olan yani tarih içindeki savaşlarda saldıranlar hep şeyler Avrupalılar, Batı Avrupalılar. Ruslar saldırmamış onlara hiçbir zaman. Yani Napolyon savaşlarını düşünün. Ondan sonra o Fransız tabii o falan da. Ondan sonra işte Stalin'in saldırısını düşünün. Yani Rusya'ya böyle bir saldırı işte bilmem belki biraz Ukrayna savaşının etkisiyle mi orada bir sanki bir endişe, bir korku yaşıyorlar. O yüzden de işte silahlanma, işte 145 milyon milyar dolar dediniz. İşte yaklaşık 100 milyar avro diye düşünüyordum ben. O civarda birdenbire bir harcamaya kalkıştılar falan ama çok da zayıftı ordusu. Yani 250 bin asker

0: çünkü o kadar bile değil. Bir de bütün teçhizatı eskimiş. Dolayısıyla yetişti, yani bunları yenileme ihtiyacı duydu. Şimdi şöyle bir durum var. Yani AfD, bu Almanya için alternatif partisi, evet. %29 gözüküyor. Bunun şimdi tek başına iktidara gelmesi, zaten Almanya'da hiçbir parti tek başına iktidara gelemiyor. Mutlaka koalisyon olması lazım.
1: Bir de kapatılması da gündemde, onu da söyleyelim. Efendim? Kapatılması da, AfD'nin kapatılması da gündemde, böyle bir...
0: Hayır, onu, ama işte o biraz zor. Eskiden de şey vardı, daha sağda bir parti vardı, onu da kapatamadılar. Yani Anayasa Mahkemesi mani oluyor o işe de. Kapatma zor. Onu bir kere çok muhtemel görmüyorum ben. Fakat şu var, yani şimdi hiçbir parti, yani CDU, CSU mesela, o Hristiyan Demokrat, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'leri iki partidir ama tek blok halinde. Yani AfD ile bir koalisyona gitmesi demek intihar, yani kendi açılarından da öyle düşünmek lazım. Sosyal demokratlar zaten çok zayıf, öyle bir şeye giremezler. Yeşiller biraz böyle denge sorunu olan bir partidir ama onlar da yapmazlar o işi. Dolayısıyla yani ben AfD'nin, fakat Alman siyaseti içerisinde iktidara gelmese bile ağırlık oluşturduğunu görüyoruz. Bir de eyalet seçimlerini kazanıyorlar. Yani şimdi şöyle, belki federal parlamentoda çoğunluk sağlayıp da hükümete girmeyebilirler ama Temsilciler Meclisi'nde, yani ikinci meclis, eyaletler meclisinde, eğer özellikle doğudaki 6 eyaletin şeylerini kazanırlarsa, eğer başbakanlıklarını, oradaki iktidarları, orada neredeyse bir ağırlık, bir sıklet merkezi haline gelirler yani. O bakımdan bir tehlike var. Fakat şunu da düşünmemek elde değil. Şimdi Almanya 2010'lara kadar falan çok şey değildi, yani böyle büyük bir hassasiyet, bir büyük bir popülist harekete sanki sıcak bakmıyor gibiydi. Pegida diye bir hareket başladı 2010'larda. İşte Batı dünyasının İslamiyet'e karşı korunması falan diye. Tamamen bir orta sınıf hareketidir. Yani ilk başta böyle biraz lumpen, işte alt katmanlardaki işte o neonaziler falan filan değil bunlar. Böyle hali vakti yerinde hedonist yaşama alışmış, yani cüzdanları şişkin insanlar, orta sınıf, pek cüzdan şişkin olmayabilir ama en azından belli bir refah seviyesine ulaşmış ve o refah seviyesinin yok olmasından korkan insanlar.
1: Evet.
0: Bunlar böyle birdenbire bir işte İslamiyet geliyor, yok işte Türkler, yabancılar, şunlar, yabancı derken zaten Türkleri anlıyorlar, başkasını anlamıyorlar, yabancı onlar için o.
1: Evet.
0: Ondan sonra bir de bu neoliberal işte egoizmi, neoliberal düzen, kapitalist düzen egoizmi çok körüklüyor. Yani egoizmi derken sosyal dayanışma falan filan ortadan kalkmış vaziyette. Birdenbire çok böyle bencilleşmişler ve bir korkuyla birlikte. Peki. Tabii bunu istismar edenler var. Bizde de oldu ya. Yani Türkiye'de 3-4 milyon Suriyeli varken 13 milyon Suriyeli var diye ortaya çıktılar. Yani alakası yok, yalan da olan.
1: Peki.
0: Neticede bunu istismar edenler var falan. Halbuki yani o kadar abartılacak bir korkulu bir durum yok. Yani Almanya'yı Müslüman yapmaya çalışan Türkler falan da yok. Öyle bir şey yok.
1: Peki.
0: Sonra terör olayları olmuştur. Ama bu terör olayları, pardon, terör olayları çok mevzidir.
1: Şimdi sürem çok az olduğu için birkaç tane de sorum var, o yüzden biraz böyle seri ilerleyelim. Estağfurullah, sürem kısıtlı, o yüzden böyle araya girmek durumunda kalıyorum. Ünal Hocam, o zaman belki Osman Bey'in bıraktığı yerden ben bir soruyla devam edeyim. Bu Almanya'da aşırı sağın gelecekte iktidara gelmesi ihtimalinin büyüyen askeri kapasite nedeniyle kaygı yarattığı dillendiriliyor. Bunu az önce anlattım. Sorum şu, NATO demokratik değerlerden uzaklaşılabilecek bir müttefike karşı nasıl bir güvence mekanizmasına sahip? Kendi içerisinde Almanya'nın bu yükselişi NATO'nun değerlerinde nereye denk gelir? Bir de yeni rekabet alanları yaratır mı elbette?
2: Yani ben şimdi tabii Almanya'nın NATO içerisindeki veya bu işte aşırı sağın yükselişi ve onun yaratacağı siyasi denklem, askeri açıdan NATO'ya yansıması veya etkisi bakımından çok önemli bir faktör olarak ben açıkçası görmüyorum. Şimdi burada aslında temel konu şu. Almanya yeni NATO'nun şekillenmesinde, işte ki bu Türkiye'deki yapılacak toplantıda bunu kendisini daha iyi gösterecek. Bu şekillenmede Almanya Avrupa gücünün motor rolünü, bel kemiğini oluşturmak istiyor. Yani Almanya Avrupa savunmasının merkezine oturuyor. Şimdi Almanya'nın böyle bir rolü var. Almanya aslında bu rolü zaten bu E5 toplantısında da açıkladıkları sonuç bildirgesine baktığımız zaman Almanya'nın işte Berlin'de yapılan bu toplantı Türkiye'deki NATO toplantısına nasıl bir bakış açısıyla, stratejiyle geleceklerini de ifade ediyor. Bu yapılan, açıklanan bildirgede bunu görüyoruz. Yani Almanya, işte o E5 dediğimiz Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İngiltere, bunlar birlikte hareket edecekler ve Almanya'nın NATO'nun gelecekteki Avrupa ayağındaki güvenlik ve siyasi temeli oluşturuyorlar. Yani bir diğer ifadeyle şöyle, yeni NATO'nun oluşumunda artık Amerika, Kanada, Avrupa ayağı, Avrupa'da kendi içinde Kuzey Avrupa, Orta Avrupa, Güney, işte Ön Asya Avrupası veya Kafkasya, Avrasya gibi bu şekilde bir yeni yapılanma modeli çıkacak önümüze. Şimdi bu yeni yapılanma modelinde NATO daha çok böyle parçalı bir muharip kuvvetler, hem siyasi olarak hem de askeri olarak muharip kuvvetler komutanlığı, muharip kuvvetlerin yönetimini sağlayan o siyasi iradenin de farklı farklı bir kompartmantasyonu olacak. Yani bunun içerisinde Almanya'ya düşen bir rol var. O da Avrupa'nın motor gücünü, rolünü üstlenmek ve oynamak. Bir liderlik var burada. Avrupa liderliğinde Almanya'nın özelde bir liderliği var.
1: Savunmada mı aslında Almanya'nın daha güçlü pozisyonda olması isteniyor?
2: Almanya şimdi şöyle bakıyor. Hem kendi ulusal çıkarları açısından bir özellik yaratmak istiyor. Hem NATO'nun, Avrupa'da NATO'nun Avrupa ayağının liderliğini üstlenmek istiyor. Şimdi bu iki yönlü bir Almanya'nın stratejisi var. Zaten bu yayınlamış oldukları Nisan ayında bir strateji belgesinde işte 2040 yılına kadar olan bir yapılanmaları var. Hem bu NATO'ya dönük hem aynı zamanda kendi ulusal güvenliğine yönelik olan bir yapılanma. Hem asker sayısını arttırılması, harcamaları vesairesi uzun bu konu. Bütün bunlar içeriyor. Şimdi Almanya aslında burada daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz harcamaların arttırılmasını,
1: tabii,
2: Avrupa'nın kendi kendine yeterli hale gelmesini, artık Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa üzerindeki güvenlik şemsiyesini azaltmak isteyen bir Amerikan yaklaşımı var NATO içerisinde. Ama aslında burada Amerika'nın NATO'yu terk etmesi, NATO'dan ayrılması gibi bir durum değil. Bunu yanlış anlamamak gerekiyor. NATO'da şöyle bakıyor Amerika ve NATO'nun yeni geleceği ve bu Ankara'da şekillenecek. Almanya'yı ilgilendiren nokta burada. Avrupa kendi kendine özerk bir güvenlik şemsiyesini kendi bünyesinde oluşturacak. Amerika belki istihbarat açısından, İşte bazı uzun lojistik destekler açısından ve nükleer silah caydırıcılığını muhafazası açısından Amerika Avrupa'da var olacak. Bunun dışında Avrupa'da Amerika olmak istemiyor. Dolayısıyla peki Avrupa'nın güvenliğini kimin liderliğinde yürütecek? Almanya'nın. Almanya peki. İşte burada aşırı sağın belki buradaki etkisi vesairesi ayrı ayrı konuşulabilir. Ama daha çok ben popülist olarak söylemleri var. Yani 2015 yılındaki aşırı sağın bakışıyla göç meselesi, o zamanki yabancılara bakışla, evet, bugün değerli hocam çok daha iyi bilecek. Aradan geçen 10 yılda parametreler değişiyor. Değişen parametrelerde hala Yani bu AfD partisinin bakışı böyle mi gibi farklı bakış şeyler bize sonuç sunabilir.
1: Peki.
2: Sonuç olarak toparlarsak burada Almanya Avrupa'nın güvenliğinin motor rolünü bir Avrupa ordusuna gidişin Avrupa NATO çekirdeği içerisinde oluşumunu sağlamaya çalışıyorlar.
1: Peki.
2: Bakın şimdi... NATO varken eş zamanlı olarak bu noktaya ulaşmak gibi bir hedefleri var.
1: Peki o zaman şöyle Osman Hocam, biraz Ünal Bey'in de son cümlelerinden yola çıkarak soracağım. Hexit'in tanımlaması var, 3.0 tanımlaması, NATO 3.0 diye. Şöyle bir baktım ben konuşmasına, bu tarif ettiği yeni dengede Avrupa'ya az önce de söylediği gibi Ünal Bey'in daha fazla askeri sorumluluk yüklenecek. Amerika Birleşik Devletleri daha çok merkezde stratejik bir dengeleyici rol oynayacak. Ve böyle tanımlıyor, gerçek bir askeri ittifak haline gelebileceği bir model. Gerçi 1.0'ı da Amerika Birleşik Devletleri tanımlamıştı, 2.0'ı da Amerika Birleşik Devletleri tanımlamıştı, 3.0'ı da yine Hexit tanımlıyor. Dolayısıyla buradan sorum şu, bunun arkasında, yani bu yaklaşımın arkasında ne var kısmı konuşuluyor. Mesela deniliyor ki Washington'ın dikkatini işte giderek daha fazla Hint-Pasifik bölgesine ve Çin'e yöneltmesi bunda en büyük sebep. Siz katılır mısınız? 4 dakikam var, bir sorum daha var. Lütfen değerli kullanalım. Buyurun.
0: Tamam. Çok kısaca cevaplandırmaya çalışayım. Kanaatimce aslında birinci döneminde de şimdiki döneminde de Trump en çok masraflardan şikayet etti, biliyorsunuz. Yani Amerika'nın üstüne sırtına binmiş bu savunma maliyetlerinin artık Avrupalılar tarafından da üstlenilmesi gerektiğini söyledi. Esas mesele budur yani. Ben onu, bu biraz redüksiyonist bir yaklaşım belki ama netice itibariyle yani o tüccar zihniyetiyle herhalde işte artık bu şeyler Avrupalılar da bir takım yükleri alsınlar bizim üzerimizden falan diye düşünüyor. Hatta son zamanda hatırlıyorsunuz işte asker çekmeye kalkıştı falan, özellikle İran bağlamında. İran konusunda destek görmeyince Avrupalı NATO üyelerinden falan. Dolayısıyla o böyle bir pragmatist bir şeysi var, yaklaşım var. Yani çok büyük bir strateji görmüyorum. Ben şunu söylemek isterim. Yani Almanya aslında bir askeri güç olmaktan uzak olacak. Yani çünkü halkı da buna hazır değil. Yani biraz evvel telaffuz ettim, hedonist diyorum, keyifçi. Böyle yani refah toplumu haline gelmiş falan, biraz da bozuluyor şimdi. Eski refah toplumu da değil artık. Bu durumda tutup da böyle asker, yani zorunlu askerliği kaldırdılar, yeniden koymaya kalkıştılar falan. Yani asker bulamıyorlar. Dolayısıyla pek böyle ciddiye almıyorum ben. Yani o kağıt üzerinde bir şeyler düşünülebilir ama dolayısıyla yani Almanya jeostratejik şeyini kaybetmiş vaziyette bence. Duruşunu kaybetmiş vaziyette. Büyük bir ticaret ülkesidir, bir ihracat ülkesidir, büyük bir teknoloji vardır falan. Ama askeri deyince bilemiyorum, yani hocam da katılır mı bana ama çok emin değilim yani açıkçası. Burada keseyim.
1: O zaman sizin bu katılır mı sorunuza bir ek sorum daha olsun Ünal Bey, bu minvalde. Şimdi Almanya'nın bu NATO'nun savunma harcaması hedefleri doğrultusunda böyle öncü rol üstlenmesi, Avrupa'nın güvenliğini güçlendirirken, bu hedeflenirken daha doğrusu, aşırı sağ partilerin bu güçlü ordu söylemlerini de besleyebilir mi? Yani daha böyle uç noktalara kayabilir mi? Bu söylem daha da kendisine yer edinebilir mi? Bir de tabii bu mesela, bu risk nasıl yönetilebilir NATO içerisinde, Almanya içerisinde?
2: Yani şimdi tabii aşırı sağ partiler genelde güçlü ordu söylemini severler. Yani bu Avrupa için de geçerli, birçok ülke için de geçerli. Tabii bunu besleyebilir mi? Besleyebilir. Ama tabii bu her zaman böyle olmayabiliyor. Değerli hocam tabii sosyolojisini daha iyi ifade edecektir. Ama burada Almanya temelde aslında NATO'nun yani transatlantik kalabilmesi için Amerika'nın da içinde bulunduğu daha Avrupalı hale gelmesi gerektiğine inanıyor. Temel vizyonu bu. Zaten bu vizyonda kendileri bunu belirtiyorlar. Yani Avrupalılaşma dediğimiz bir olay bu. O da

0: Avrupa, az evvel ifade ettiğim gibi Avrupa'nın güçlenmesi, hatta Amerika'nın transatlantik sistemi içerisinde kalabilmesi için Avrupa'yı güçlendirdikleri oranda Amerika'nın NATO'nun içerisinde daha güçlü bir şekilde kalabileceğine inanıyorlar. Ve buna da Almanya öncülük etmek istiyor. Şimdi hal böyle olunca, ama bir taraftan da Avrupalı'nın tamamındaki akıl da şu: NATO'nun şemsiyesi altında bir Avrupa ordusunu oluşturup daha sonra NATO'nun dışında yeni bir pozisyona geçmek. Aslında NATO küreselleşiyor. Yani küresel hale gelecek. Hani bir bölgesel bir ittifakın ötesinde, hani bir transatlantik o tanımın da dışında sınırları
1: Evet.
0: aslında tanımlanmış durumda. Bakın, İstanbul toplantısında Körfez ülkeleri geliyor. Daha önceden alınan 2004 yılındaki, biliyorsunuz, karar doğrultusunda İstanbul İşbirliği girişimi çerçevesinde onlar da var. Yani Arabistan'dan tutun Birleşik Arap Emirliği'ne kadar, Katar'a kadar bu ülkeler de var. Şimdi öte yandan bu Japonya, işte Yeni Zelanda'nın da katılacağı ülkeler var. Yani AP4 dediğimiz Avrupa, Asya Pasifik
1: Evet.
0: bölgesindeki, Güney Kore'nin de kapsadığı ülkeler de var. Yani aslında Rusya ve Çin'in dışında, Rusya ve Çin denklemi ve onların müttefiklerinin dışında kalan alanlarda bir Avrupa, NATO oluşumu
1: NATO.
0: var. NATO oluşumu var. Bu NATO oluşumunun da Avrupa ayağını domine edecek olan güç de Almanya kendini görüyor. Dolayısıyla burada hocamın altını çizdiği çekincesine getirmek istiyorum bu konuyu.
1: Toparlayalım hocam lütfen aynı
0: Böyle
1: zamanda.
0: bakışa sahip olan bir Almanya'nın güçlü orduya sahip olmak isteyeceğini düşünüyorum. Böyle siyasal bir yaklaşıma, böyle bir felsefeye sahipse, güçlü ordu da bunun olmazsa olmazı olarak görebilirler. Ve
1: Peki.
0: atılan adım da buna işaret ediyor. Son sözüm, 110 milyar euro artı 500 milyar euro, büyük rakamlar bunlar ve bunları planlamışlar. Bütçe dışı ek fonlar oluşturdular. Yani Almanya, bakın, dün Fransa'nın elinden fonları aldılar. Bu yeni tank zırhlı muharebe aracı fabrikası ile
1: Evet.
0: ilgili inanılmaz bir atılım var. Yani ordularını güçlendirme yönünde bir kararlılık var.
1: Peki.
0: Ama bu ileride kendisini nasıl gösterir? Değerli hocamın belki de o çekincelerine de gelebilir.
1: Peki,
0: Onu tabii ki
1: bitirmem
0: göreceğiz.
1: lazım. Bitirmem lazım. Bu
0: Evet.
1: bitmez yoksa.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir konu. Aslında tartışılmalık bir konu ama süren bu kadar. Konuklarıma teşekkür ettim. Devam edeyim efendim. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası maalesef hayatı olumsuz etkiliyor. Açık hava etkinlikleri iptal edildi. Sıcaklıklara bağlı can kayıpları 300'e yaklaştı.
2: Aşırı sıcaklar Avrupa'yı kavuruyor. Sıcaklıklara bağlı sebeplerle hayatını kaybedenlerin sayısı 300'e yaklaşıyor. Sıcaklıklar başta Fransa olmak üzere İspanya ve İngiltere'de rekor seviyelere ulaştı. Eğitimden ulaşıma, sağlıktan altyapı hizmetlerine kadar birçok açıdan hayatı etkisi altına aldı. Fransa'nın başkenti Paris'te termometreler 40,9 dereceyi gösterdi. Haziran ayı sıcaklık rekorunu kırdı. Sıcak nedeniyle başkentte kamusal alanlarda alkol tüketimi yasaklandı. Polis hafta sonu yapılması planlanan etkinliklerin iptal edilmesini istedi. Hastaneler çareyi hastaların yanına vantilatör koymakta buldu.
3: Başka çaremiz yok. Vantilatör işini yapıyor ama mümkün olduğunca yakına koymam gerekiyor.
1: Peki o sıcak hava dalgası Türkiye'ye gelecek mi? Gelecekse aynı şiddette mi olacak? Korkmalı mıyız? Yanıtı Habertürk Meteoroloji Mühendisimiz Hüseyin Özsel verecek. Hüseyin, var mı bizim için bir tehlike?
4: Dilek, aslında büyük bir tehlike yok. Türkiye'nin alışık olduğu bir sıcak yaklaşan. İstanbul'da örneğin hızlıca toplamaya çalışalım. Hava sıcaklıkları bugünlerde 29-30 derece. Gölgede kalırsak tabii bu. Güneş altında 40 dereceye kadar hissediyoruz giydiğimiz giysiye göre de. Gölgeleri konuşuyoruz. 29-30 derece sıcak hava dalgası şu animasyonda görüldüğü üzere Balkanlar üzerinden üstelik geldiğinde İstanbul 32-33'lere çıkıyor en yüksek tahminimiz. Haftaya Salı, Çarşamba, Perşembe. Salı, Çarşamba en sıcak günler. Yani 32-33 derece gölgede kalınırsa. Ankara 34-35'lere biraz tırmanabilir. İç Anadolu'da çok sıcak geçecek. Bu sırada ekranımızdaki haritada göreceğiz. Mavi alanlarda da serin hava var. Yani Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu. Ama Balkanlar çevresindeki o ağır kahverengi sıcak alanda sıkıştırıyor ve gelecek günlerde doğuya ve güneye doğru dünyanın dönüşüyle ilişkili süpürülerek adeta Türkiye'ye

0: rotasına ilerliyor ve Rusya'ya. Ancak bize doğru ulaştıkça Karadeniz'in ve Ukrayna'nın serin havasıyla karşılaşıyor. Onu Avrupa'da durduracak pek bir şey yoktu. Atlantik çevresinden ve Tunus üzerinden kuzeye doğru çıkınca hep sıcakla karşılaştı. Bu sefer neyse ki şansımıza bizi yakaladığı kondisyon çok aşırı bir sıcak değildi. Üzerine katmayacak o yüzden, ama yine de 2 ila 5 derece kadar sıcaklıklar artıyor haftaya. Ama bu da zaten bunaltıcılık getirir. Gelecek hafta özellikle okulların kapanması şu anda insanları tatil yörelerine ya da havuz deniz kenarlarına akın etmelerine yol açmış olabilir. Dikkatli olalım. Haftaya, tatilin ilk haftası ise özellikle yüksek bir sıcaklık var. Kıyı Ege'de İzmir 37 derece. Akdeniz'de de Antalya 37 derece. Hani bunlar da düşük sıcaklıklar sayılmaz. Avrupa'dakiler 42-43 derecelere alışılmadık halklara ulaştı bu sıcaklık. Kuzey Avrupa ülkesi çok yaşamadı. Biz biraz küçümsüyoruz bu durumu belki, ama öyle olmasın. Güneşte kendimizi koruyalım. Uzun süre maruz kaldığınızda 37 dereceye o da 45 derece gibi etki edebilir. Ayrıca hafta sonu yarın yani cumartesi Doğu Karadeniz'de biraz kuvvetli yağışlar var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Artvin, Rize, Hopa çevresinde kuvvetli sağanak biraz dereleri zorlayabilir, taşırabilir. Sıcaklıklar mevsim normallerinin gelecek hafta ve bu hafta sonu 2 ila 5 derece üzerine yükseliyor. 5 gün içerisinde de aşağı yukarı şu anki haritadaki kadar yağış toplamayı bekliyoruz. Doğu Karadeniz'deki renkleri göreceğiz. Açık yeşil renkle boyalı 20 milimetre civarı. Trakya'da yerel olarak yağabilir. Denizli Antalya arasında da yerel yağış geçişleri oluşabilir. Bunun dışında Türkiye güneşleniyor ve ısınmaya devam ediyor. Umarız sağlıkla geçiririz Dilek.
1: Umarım Hüseyin. Çok teşekkür ederiz. Hüseyin Özel bize genel olarak memleketin havasını aktardı. Bir reklam diyelim o zaman.

0: Ben Dilek Gül, noktalıyorum ET360'ı. Benden sonra sizlerle akşam haberleriyle Hülya Hökenek olacak. Bir yere ayrılmayın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.
1: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.

İyi akşamlar, Hülya Hökenek ben. Saatlerimizde 17'yi gösteriyor. Bugün uzun uzadıya birlikteyiz akşam haberlerinde. Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin talep ettiği F-110 jet motorlarının satışını onayladı. Şimdi satış Kongre'ye de bildirildi. Trump ve NATO Genel Sekreteri Ankara'daki NATO zirvesine her fırsatta çok önemli olduğuna dikkat çekiyorlar biliyorsunuz. Ama ne değişecek? Türkiye'nin kazanımları ne olacak? Elbette konuğum olacak, konuşacağız. Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen böcek ailesinin 4 ferdinin İstanbul'da kaldıkları otelde zehirlenerek ölmesiyle ilgili davada karar çıktı. İlaçlama firmasının sahibi ve oğluna, otel sorumlusuna değişen sürelerde cezalar verildi.

0: Bunların da detaylarına bakacağız ve A Milli Futbol takımımız. Bakın 2026 Dünya Kupası'nda D grubuna çıktığı son maçında Amerika ile karşılaştılar. Millilerimiz son maçından galibiyetle ayrıldı ancak grubunu sonuncu tamamladı. Yorumlara bakacağız elbette. Başlasın akşam haberleri. Ama şöyle başlayalım, Antalya diyelim. Çünkü görüntüleri hemen getirelim. Yönetmenim Kadir'den rica ediyorum. Çünkü Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı. Son durum olarak veriyoruz. Aksu'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor bir taraftan. Yangın Aksu ilçesinde Yurtpınar mahallesindeki ormanlık alanda çıkıyor. Bakın bölgeden yükselen dumanı fark edenler hemen ihbarda bulundular. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını söndürmek için seferber oldular. İki uçak, iki helikopter havadan müdahale ile yerdeki ekiplere bir taraftan destek veriyorlar diyelim. Antalya'da orman yangını böyle görüntüler gelirse, yeni bilgiler gelirse aktaracağım elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları ödül töreninde konuştu. Türkiye'nin kesintisiz 23 çeyrektir büyüdüğüne dikkat çekiyor Erdoğan. Bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapıyoruz dedi.
1: Türkiye'nin karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen nereden nereye geldiğini dünyayı takip eden ufku ve gözleri açık herkes görebiliyor. Konjonktürel gerilimlerin gölgesinde 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam etti. Savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldi. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelişmelere bir bakalım. Özgür Özel cephesi tarafından geçtiğimiz hafta 800'den fazla delege imzası vardı biliyorsunuz. Onlar genel merkeze teslim edildi. Genel merkez kaynakları tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere bir birim de kuruldu.
2: CHP'de olağanüstü kurultay tartışması sürüyor. Özel cephesi tarafından geçtiğimiz hafta 800'den fazla delege imzası genel merkeze teslim edildi. Genel merkez kaynakları ise tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. 26 Haziran imzaların incelenmesi için son tarihti. Özel cephesi önümüzdeki hafta çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Olağan kurultay takvimi Eylül ayının başında işlemeye başlayacak. Sonbaharda yargı sürecinin kesinleşmesi halinde 2027 yılının bahar aylarında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor. Belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet iddiaları da bir yandan araştırılıyor. CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bunun için bir araştırma birimi kuruldu. Avukatlardan ve maliye alanında uzman isimlerden oluşan birim, belediyelerde yürütülen soruşturmaları mercek altına alacak. İddianamelere ve tanık ifadelerine bakılacak. Sadece hakkında soruşturma olanlar değil, çeşitli iddialarla gündeme gelen ancak soruşturmaya tabi olmayan belediyeler de incelenecek. İncelemeler sonucunda raporlar hazırlanarak genel merkeze sunulacak. Yolsuzluk ve rüşvete bulaştığı tespit edilenler partiden ihraç edilecek.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti. Bugün Diyarbakır'daydı. Tarlada buğday hasadına katıldı. Özgür Özel, binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Önemli olan doğru yolda olmaktır dedi.
3: Diyarbakır, butlan kararı çıktıktan beri, yani biz 12. kattan ayrı

0: Tahir Elçi'nin öldürüldüğü tarihi dört ayaklı minareye karanfil bıraktı. Selahattin Demirtaş'ın selamıyla ziyarete başladığını söyleyen Özel, yürüyüşe devam edeceklerini belirtti.
1: Bugün partimizin iradesine atanan bir kayyumdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Herkes şundan emin olsun ki yol cümleden uludur, yol cümlemizden uludur, yol yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yol. 12 şehir gezdik, şimdi Diyarbakır'dayız.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Cuma namazının ardından esnafı ziyaret etti. Eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü tarihi dört ayaklı minareye karanfil bıraktı. Selahattin Demirtaş'ın selamıyla ziyarete başladığını söyleyen Özel, yürüyüşe devam edeceklerini belirtti.
1: Bugün partimizin iradesine atanan bir kayyumdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Herkes şundan emin olsun ki yol cümleden uludur, yol cümlemizden uludur, yol yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır.
0: Özgür Özel kentte buğday hasadına da katıldı. Biçer döver kullanan Özel, çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki haksız kayyımı bir şekilde sonlandırırız. Partiyi ele alırız, bir yolunu buluruz. Bir yolunu bulamıyorsak bir yol açarız. O açtığımız yolun sonunda iktidara ulaşır, çiftçinin bu sorunlarını çözeriz. Çözülmemesi memleket için en büyük beka sorunudur.
2: Arzu'ya gidelim. Arzu Kaya ile konuşalım. İBB Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yönelik soruşturma bir taraftan derinleşiyor. 10 şüpheli için de tutuklama talep edildi. Şüphelilerin Karaal'ı aracına taktıkları GPS cihazıyla takip ettikleri de ortaya çıktı. Ya bendeki bilgiler böyle ama detaylar Arzu Kaya'da. Arzu.
3: Hülya Kenek, soruşturma kapsamında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Gözaltı sayıları artıyor. Az evvel siz de ifade ettiniz. 10 şüpheli için tutuklama talep edildi. Yaklaşık 2 saat önce savcılık sorguları tamamlandı ve şüphelilerin tamamı, 10 şüphelinin de tamamı tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve oradaki işlemleri de yaklaşık 2 saattir sürüyor. Peki hangi suçlamayla tutuklanmaları istendi? Onu da aktaralım isterseniz. Yol kesmek suretiyle yağma suçlaması yöneltildi şüphelilere ve o kapsamda da şu anda sulh ceza hakimliğindeki sorguları sürüyor. Tabii sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Arkamızda bulunan Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Ama soruşturmanın birkaç gün öncesine de dönecek olursak, geçtiğimiz pazartesi günü hafta başında 12 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Bunlardan 6'sı tutuklanırken 6'sı hakkında da adli kontrol kararı verilmişti. Erhan Karaal, hatırlayacaksınız, 17 Haziran akşamı evinin önünden tanımadığı kişiler tarafından kaçırılıp seni vatana emniyete götüreceğiz denilerek kaçırılıp sonrasında 35 saat sonra Tuzla'da bir depoda bulunmuştu. Darp edilmişti. Elleri ayakları bağlanmıştı. Polis ekipleri tarafından yürütülen operasyonda kendisi kurtarılmıştı sağ bir şekilde. Tabii kendisinin yine ifadesi alındı bu soruşturma kapsamında. İfadesinde çarpıcı bilgiler verdi Karaal. Kendisine şüphelilerin sen Ekrem İmamoğlu'nun kasasısın, İmamoğlu'nun 500 kilo altını nerede, bize bunu söyleyeceksin dediğini belirtti ifadesinde. Kendisi de tabii böyle bir altından haberi olmadığını, bu noktada şüphelilerle ilgili bazı veriler de verdi. Kiminin yüzünü görmüştü, onları aktardı ve tabii soruşturma gün geçtikçe derinleşmeye başladı. Toplamda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bunlardan 6'sı tutuklandı. Yine sabah saatlerinde 10 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi ve bugüne dönecek olursak da 10 şüphelinin tamamının tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini söyleyelim. Suçlamayı da tekrar aktararak yayını noktalayalım. Şüphelilere yöneltilen suçlama yol kesmek suretiyle yağma. Hakimlikteki sorguları devam ediyor. Emre Altun'la birlikte de takip ediyor olacağız.
2: Arzu, çok teşekkür ediyorum. Arzu detaylandırdı Erhan Karaal neden kaçırıldığına dair ve süreç nasıl işliyor. Gurbetçi böcek ailesinin otelde zehirlenerek hayatını kaybetmesi bütün Türkiye'yi yasa boğmuştu. Hepimiz kahrolmuştuk gerçekten. Şimdi bu davada karar açıklandı. 6 sanıklı bir dava bu. Bu davanın ikinci duruşması İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. İlaç firması sahibi Zeki Kışı ile oğlu Serkan Kışı'ya bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan

0: 18 yıl hapis cezası verildi. İlaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu da 12 yıl hapis cezası aldı. Otel sahibi Hakan Oğla ise taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçunda 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme otelde çalışan iki kişinin beraatine hükmetti. Okullarda yaz tatili için son zilde çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karne aldı. Öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla vedalaşıp tatile başladılar.
1: Nasıl geldi karneniz?
2: Çok iyi.
3: Çok güzel geçti. Okulumuzu çok seviyoruz.
4: Çok iyi geldi. Çok mutluyum.
5: Test çözerim, kitap okurum.
6: Tatile gideceğim.
7: Son ders zili çaldı. 18 milyon öğrenci için bir eğitim, öğretim dönemi daha tamamlandı.
8: Karneydi, sınıfta veren gelecek.
1: Ne gelecek?
8: Bilmiyorum, sürpriz.
9: İlk karnemiz, heyecanlıyız.
7: Eylül ayında başlayan eğitim öğretim yılı bitti. Yaz tatiline çıkan öğrenciler mutluydu.
10: Bir sürü madalya kazandım. O yüzden çok mutluyum.
3: Beraber okuduk, beraber bitiriyoruz.
11: Çok güzel geçti. 6. sınıfı bitiriyorum.
1: Bir öğretim yılı daha tamamlandı. Karnesini alan fotoğraf köşesine geçti. Hatıra fotoğrafı çekildi.
7: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de İstanbul'da Medeni Berk İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenindeydi. Bakan Tekin öğrencilere yaz tatilini doğru değerlendirmeleri konusunda tavsiyeler verdi.
12: Hem LGS'de hem YKS'de şunu bir kez daha gördük. Artık kademeler arası geçiş sınavları daha çok Türkçe okuduğunu anlama temaları üzerinde odaklanmış durumda. O yüzden yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum.
3: Dinlenmeli olacak. Biraz da çalışacağız tabii. Her gün kitap okuyacağız.
1: Yazın kaç tane okuyacaksın kitap?
8: 5.
0: Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bakın 589'a yükseldi. Can kaybı artıyor. 2980'den fazla kişi yaralı. Binlerce kişiden haber alınamadığı belirtiliyor. Uluslararası toplumun gönderdiği kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmaya başladılar.
7: Venezuela yaşadığı büyük depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası ekipler tek tek Venezuela'ya ulaşırken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor. Venezuela'da meydana gelen depremlerde en çok hasar alan bölge La Guaira oldu. Kente yaşanan yıkım havadan görüntülendi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez bölgeyi ziyaret etti.
13: Uluslararası yardım talep ettik. Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ilk ekipler ulaştı. Diğer ülkelerden gelenler de kısa süre içinde intikal edecek. Tüm dualarımız ve iyi dileklerimiz Venezuelalılarla.
7: Rodriguez mümkün olduğunca fazla insanı enkaz altında kurtarmak istediklerini ifade etti. Venezuelalıların açtığı bir internet sitesine göre yaklaşık 46 bin kişiden haber alınamıyor. Yurt dışında yaşayan Venezuelalılar da ülkeleri için yardım topluyor.
14: Yaşananlar korkunç. Binalar çöktü, insanlar kayıp. Enkazdan çıkarılamayanlar var. Bir de altyapı sorunu var. Hastaneler çalışmıyor, tıbbi malzemeler eksik ve itfaiyecilerin müdahalesi yetersiz.
7: Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 7.5 büyüklüğündeki depremin ülkede 1900 yılından beri yaşanan en büyük deprem olduğu belirtiliyor.
0: Şimdi iki büyük depremle sarsıldı Venezuela ama Venezuela'ya Türkiye'den yardım eli uzandı. Türkiye iki uçakla arama kurtarma ve insani yardım ekibi de gönderdi.
15: Büyük bir özveri ve fedakarlıkla oraya gidiyorlar.
7: Hazırlıklar yapıldı. Arama, kurtarma ve insani yardım ekipleri yola çıktı. Türkiye depremin yıktığı Venezuela'ya yardım ekipleri gönderdi. 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki büyük depremle yerle bir olan Venezuela'da enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. 6 Şubat depremlerinde benzer acı

0: sıkıntıları yaşayan Türkiye'de boş durmadı. Venezuela'ya yardım eli uzattı.
1: Şu anda arkamızda gördüğümüz ekipte 37 kişilik İstanbul, İzmir ve Denizli AFAD araba kurtarma ve insani yardım personeli, Sağlık Bakanlığı'ndan 6 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay'ından 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 tane araba kurtarma köpeğimiz, 2 tane tam donanımlı araba kurtarma aracımızla birlikte yola çıkmak üzere hazırlanmış bulunmaktayız. 20 kişilik bir ekip de askeriyemizden bölgeye ulaşacaktır.
0: AFAD, bakanlıklar ve Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde yardım ekipleri taşıyan iki uçak İstanbul'dan Venezuela'ya uçtu.
1: Birçok sivil toplum kuruluşumuz, arama kurtarma ekiplerimize şu anda hazır bir şekilde haber gelmesini bekliyorlar. Herhangi bir talep olduğu zaman onları da devreye alacağız.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump bir kez daha Tahran'ın dondurulmuş varlıklarına karşılık İran'a tarım ürünleri satacaklarını söyledi. Çiftçilerimiz için yeni pazarları oluşturuyoruz diyor. Bir tane daha var. Yakında açılacak yeni bir pazar. Adı da güzel ülke İran dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a tarım ürünü satacağını yineledi. İran'dan bu kez güzel ülke diye söz etti.
3: Opening markets to the American exports and all over the world we're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up and that's called the lovely country of Iran.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere sürecinin en kritik başlıklarından biri İran'ın dondurulmuş varlıkları. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, mutabakat kapsamında serbest bırakılacak dondurulmuş varlıkların Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edileceğini ileri sürmüş, İran'ın paranın bir kısmıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden mısır, buğday, soya fasulyesi satın alacağını söylemişti. Ancak İran Meclis Başkanı Kalibaf iddiayı reddetti. Hasat ettiğimiz tek ürün sizin ektiğiniz şey. 10 yıllardır süren güvensizlik. Ama belli ki Amerika Birleşik Devletleri sadece GDO'lu soya fasulyesi, tutulmayan sözler ve boş laf ihraç ediyor dedi. Trump bu açıklamaya rağmen ısrarını sürdürdü. Beyaz Saray'da çiftçilere yönelik düzenlenen etkinlikte bir kez daha İran'ın dondurulmuş varlıklarıyla Amerikan tarım ürünlerinin satın alınacağını söyledi.
3: Republic of Iran, they're having a hard time with food and we're going to be taking some of their money and we'll spend it and we're going to be buying wheat, soybeans and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big.
0: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmıştı. Teknik düzeyde yürütülen görüşmeler önümüzdeki hafta devam edecek.
2: Şimdi şöyle devam edelim. Rusya ve Ukrayna savaşı bitirmeye yönelik açıklamalar yaparken karşılıklı saldırıları da devam ediyorlar. Ukrayna lideri Zelenski mesela Rusya'yı masaya gelmeye zorlamak için 40 günlük bir saldırı planına onay vermiş. Rusya da Ukrayna'nın Belarus'u savaşa çekmeye çalıştığını iddia ediyor.
0: Ukrayna savaşı sonlandırması için Rusya üzerindeki baskısını artıracağını açıkladı. Devlet Başkanı Zelenski 40 günlük bir operasyonu onayladı. Zelenski operasyonla Rusya'yı savaşı bitirmeye zorlayacaklarını savunuyor. Ukrayna son aylarda Rusya'daki hedefleri orta ve uzun menzilli saldırılarla vuruyor. Vurulan hedefler arasında petrol rafinerileri, patlayıcı fabrikaları ve lojistik merkezleri var. Ukrayna'nın artan saldırıları ve yakıt krizi nedeniyle gözler Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'a çevrildi. Rusya'nın Kırım'da atadığı yönetim olağanüstü hal ilan etti. Kararın yakıt sıkıntısı nedeniyle alındığı belirtilirken turizm faaliyetleriyle çocukların yaz kampları Eylül'e kadar durduruldu. Ukrayna yaptığı son saldırılarda ise Tula bölgesindeki bir kimyasal fabrikasının hedef alındığını duyurdu. Moskova'nın 200 kilometre güneyindeki bir patlayıcı fabrikası da vuruldu. Rusya ise Zaporijya bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıda 7 kişi yaralandı. Moskova'dan gelen açıklamaların hedefinde de Kiev vardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın Belarus'u çatışmalara dahil etmeye ve çatışma alanını genişletmeye çalıştığını iddia etti. Belarus'un güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli önlemleri alabileceklerini söyledi. Ukrayna, Belarus'un sınır bölgesindeki sinyal güçlendiricileriyle Rus dronlarına yardım ettiğini iddia etmiş, Belarus'a yapılan uyarının ardından bu istasyonların çalışmayı durdurduğunu belirtmişti.
4: 2, 1,
2: Şimdi bir konuğum var, konuşacağız. Biraz altını konuşacağız tabii. Silahlar sustu ama altın düşüyor. Niye, neden? Ya bütün algı aslında böyle tarumar oldu, alt üst oldu işte bu güvenli liman meselesi. Amerika-İran arasında barış müzakerelerinin ilk oturumu da tamamlandı. Yani herkes bu haberi bekliyordu aslında, bakalım ne olacak diye. Ama altın tarafında bu hafta %17'lere varan bir kayıp da yaşandı. Analizlere bakıyorum ben, işte ikiye bölünmüş durumda. Yani yukarı yönlü bir hareket bekleyenler var. Yani işte düzeltme hareketinin derinleşeceği beklentisi de bir diğer senaryo tabii. Onu konuşmak istedik. Doçent Doktor Yüksel Okşak, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz akşam haberlerine.
4: Merhaba Hülya Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten o algı biraz böyle hani yıkıldı. Bu güvenli liman algısı ya da onun yıkılması ve farklı bir sistemin devreye girmesi için bir küresel sistemde başka bir mücadele var. Ama altında yön yukarı mı aşağı mı olur sorusu herhalde daha güncel bir soru. Ne dersiniz? Nasıl bir pozisyon olacak? Altının yükseliş trendine bakıyorum. Yani ve bir taraftan düşüş trendine bakıyorum. Yani jeopolitik riskler azalıyor. Azalınca hani bu mu daha belirleyici? Merkez bankalarının altın alışımı daha belirleyici. Yani ne dersiniz? Buyurun. Ya da faiz politikaları.
4: Evet, yani ne normal ki biz iktisatçılar bir konuda normalleşelim ya da hani ortak bir noktada buluşalım. Hı-hı. İşte bir buçuk dakika önce işte sizin VTR'de değil mi? Trump çıktı, ne diyor? Siz yani bir ülkenin onlarca yıldır o ülkeye ait olan varlığını donduruyorsunuz. Hı-hı. Bu yetmiyor. Geri de vermiyorsunuz. Bu da yetmiyor. Diyorsunuz ki ben tarım ürünü satacağım. Sattığımı parası olarak da bu dondurduğum varlıkları bir varlık olarak kabul edeceğim deyip resmen hani tabiri caizse çökmüş oluyorsunuz. Şimdi bunu yapan da işte dünyanın en büyük hukuk devleti, demokrasi devleti denilen Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının ağzından çıkıyor. Dolayısıyla hani burada altın tarafına hani meseleyi taşırsak, hani ben ne olacağı cevap vermeden çok kısa, bizi izleyenleri çok da böyle hani sıkmadan şunu söylemek istiyorum. Bakın 2008 mortgage krizi. Amerika'da bankacılık sistemi yerle bir oluyor. Finans sistemi çökmesin diye de müthiş para basılıyor. Yani Fed'in bilançosu 1900'ün başında kurulmuş Fed'in bilançosu 700 milyar dolarken bugün 7 trilyon dolara gelmiş durumda. Yani 100 senede yapılamayanı 15 senede tabiri caizse 10 katını üretmişiz. Bilanço büyüklüğü olarak bilanço Fed tarafı için söylüyorum. Dolayısıyla tabii kamu borcu da bu şekilde büyüdü. Yani müthiş bir parasal büyüme var ve bunun çok büyük bir kısmı da suni. Dolayısıyla dün insanları başka insanlarla ve internetle manipüle ederken, yani onların paralarını bu şekilde toparlarken, bugün artık bunu daha da ileriye taşıdık. Yapay zekayla, algoritmayla, makine öğrenmeleriyle bunu yapıyoruz. Yani bizim genel prensibimiz neydi? Siz çok güzel söylediniz girişte. Savaş varsa o zaman biz ne bekliyoruz? Altın fiyatı artsın diye bekliyoruz. Peki öyle oluyor mu? Bakıyoruz, olmuyor. Ya da dünün doğruları bugünün doğruları olmuyor. Ya da dünün kitabi bilgileri bugünün gerçekleri olarak karşımıza çıkmıyor.
2: Bu bir neden? Şeyin habercisi bugün... ama değil mi? Yani bir değişimin habercisi o zaman.
4: Evet, yani bir değişim sancısı var dünyada. Küresel ekonomi el değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi? Bunun bir sancısı var. İki, biz gerçekten bugün artık yapay zekayla, büyük fon şirketleri algoritmalarla müthiş bir manipülasyon yapıyor. Yani çok hızlı bir şekilde. Dolayısıyla siz bugün ne olduğunu anlamak istiyorsanız bence bir miktar paranın izini takip etmelisiniz. Onu nereden anlıyoruz? Dolar endeksine bakıyoruz. Bakın altında bu radikal düşüşün olduğu tarihe dikkat edin. 109'lara varan bir dolar endeksi yükselişi var. Dolar endeksini izleyenler kolay anlasın diye söyleyelim. Doların diğer para birimleri karşısındaki ortalama değeri. Bu 100'le anlıyor. Yani 100'ün üstündeyse dolar değer kazanıyor demektir. 101'ler bugünkü rakamlar. 109'lar işte altının çok ciddi değer kaybettiği rakamlar. Yani doların güçlendiği rakamlar. Peki ne oldu? Paranın izini takip edelim. 109'lara çıktığında ne oldu? Bakın o tarihlerde şu oldu. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh piyasalar dedi ki eyvah, müthiş şahin bir bakış açısı var. Fed en az 3 kere faiz arttırabilir önümüzdeki toplantılarda. Piyasalar bunu fiyatlarken patır patır diğer kurum kuruluşlar

0: da altının fiyatını aşağı yönlü revize ettiler. Müthiş fon şirketleri, çok büyük fon şirketleri altın sattılar teminatlarını tamamlamak için. Peki dikkat, satarken ne alacak karşında? Dolar alacak. Çünkü altın sattıkça karşılığı olan doları alabilmeniz için bu sefer dolara talep de arttı. Dolara talep arttıkça dolar da değer kazanmaya başladı. Peki bu altınını satıp dolar alanlar nereye gitti? Paranın izini takip ediyoruz ya Hülya Hanım. Onlar da tahvile gittiler. Amerikan tahvillerine. Evet. Ve tahvil faizleri sert biçimde düşmeye başladı ki işte son birkaç günü takip edersek bakarsak Amerikan tahvillerinde fiyatın, faiz fiyatının negatif geri geldiğini görürüz. Yani aslında ya bir şey para altından. Evet.
1: Ay, yok, lütfen cümlenizi
0: bir
1: tamamlayın da böyle.
0: Çıkıp, bir miktar altından çıkıp yüklü miktarda dolara dönüp dolarda artık şu anda güvenli liman diye tahvile şu anda kendini park etmiş durumda. Paranın tabii. izinin sonu bu. Tabii. Şu anda para tahvilde.
1: Tabii tabii. Şimdi bu dolar meselesi de böyle olacağı belliydi galiba yani değil mi? Orada da böyle bir çünkü doların değerinin artması işte Donald Trump mesela yani dolar meselesinde öyle konuşuyordu. Zaman zaman o para birimiyle ilgili açıklamalar yapıyordu. Ama küresel sistem dediğiniz sadece Amerika'dan oluşmuyor. Yani bu sistemin geneli buna nasıl bakacak? Yani nasıl yön değişikliği olacak? Yani biraz hem onu konuşalım hem de şöyle bir şey var. Yani şimdi siz bu öngörüyü yapıyorsunuz ama ekonomistler burada ikiye ayrıldı. Ya bunu okumuyorlar mı? Ya ne kadar uzun süre bize bundan bir ay öncesine kadar yani altın yükselecek inanılmaz. İşte biz şimdi kamu yayıncılığı yapıyoruz değil mi? Yani koca koca iş adamları üzerine bu yayını yapmıyoruz. Biz kamu yayıncılığında vatandaşın merak ettiği her şeyi sormakla yükümlüyüz. Yani vatandaş 3 kuruş 5 kuruş işte cebinde altını biriktiriyor ya da bir parça birikim varsa bunu altına yatırdı falan. O kadar çok ekonomist, o kadar çok insan altın noktasında sıkıntı yaşanmayacağını, özellikle yıl sonuna doğru altın işte durduğu yeri unutmaz, yükseldiği yeri unutmaz, altın hafızası güçlüdür falan diye çok zarara uğrayan insan var. Yükseliş bekliyor musunuz? Yoksa şöyle mi dersiniz? Hayır. Yani burada denklem başka kuruluyor. Kartlar yeniden karılıyor ve altın noktasında bir geri çekilme var. Bu seneyi unutun mu dersiniz?
0: Cevaptan önce bir çuvaldız iğne yapalım. Elbette ki analiz yapanlar, yorum yapanlar, ağzından çıkana 10 kere düşünüp bir kere konuşmalılar. Çünkü biz kamu yayıncılığı yapıyoruz sizin de ifade ettiğiniz gibi. Tabii. Bizler de bu yayınlarda bir takım açıklamalarla yatırım tavsiyesi olmamakla beraber kendi düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Bu bir. İkincisi, ikinci ödev bu bize düşen ödev. İkinci ödev küçük yatırımcı dediğimiz vatandaşa düşen ödev. Yani hiç kimse bir şey söyledi diye tüm varlığını, evini, arabasını satıp bir enstrümana yatırmamalı. Bu resmen kumar olur yani tabiri caizse. Dolayısıyla biz yatırımcılara hep şunu söylüyoruz. Kesinlikle bir enstrüman uçuyor bile olsa fiyat olarak bütün yatırımınızı tek enstrümana yatırıp bütün yumurtalarınızı tek sepete koymayın.
1: Tabii.
0: Bir kere bunu herkes bir anlamalı, bunu öğrenmeli. Bunun dışında gelelim hani ne olacak tarafına. Hı-hı. Evet altın sarsıldı, çok büyük fonlar altın sattılar. Bakın Hülya Hanım 4 ayda 12 milyar dolarlık çıkış oldu. Son 13 yıldaki altından çıkış 3-4 ayda oldu. Müthiş bir rakam çıktı. Bundan sonra ne olur kısmını bu hafta boyunca hep şey diye okuduk biz işte. Kevin Walsh çok sert konuşuyor. Amerika'dan enflasyon datası gelecek. Dün geldi. Altını çizeyim onun da. İşte o da çok kötü gelirse çok daha altın gerilere gider şeklindeydi. Benim analizlerim uzunca bir süredir takip edenler bilirler. Ben altın fiyatları konusunda çok radikal, çok kötü, çok kötümser değilim. Bunun için elimdeki dataları okuyorum. Uydurmuyorum. Neye bakıyorum? Bakın Amerika enflasyonunun ben çok kötümser değilim dedim. Çünkü yaz aylarındayız ve çekirdek PC rakamı beklentilere paralel geldi. Hatta kişisel tüketim harcamaları rakamı beklentilerin altında geldi. Korkumuz enflasyon artmasıydı. Artarsa faiz artardı. Altın fiyatları da çok daha radikal çakılırdı. Beklenti buydu. Enflasyon datası kötü gelmedi. Petrol fiyatları da radikal bir biçimde düşüyorsa... savaş da bitiyorsa o zaman ilerleyen zamanlarda biz şunu söyleyebiliriz. Yani zaman zaman bakın bugünkünden aşağıya gelebilir fiyatlar ama kötü senaryo artık yavaş yavaş toparlıyor kendini demektir. Bir kere bunun altını çizelim. Çünkü savaş, eğer yeni bir savaş çıkmazsa ya da

0: yeni bir yer bombalanmazsa, daha büyük bir jeopolitik risk olmazsa, kısa vadede bence, yani önümüzdeki süreç için söylüyorum, gelen datalara da bakıyoruz, önümüzde 3-4 tane faiz indirimi var Fed tarafında. Çünkü Fed'i niye konuşuyoruz bu kadar? Çünkü lokomotif olan o. Temmuz faiz indirimi, Eylül ve Ekim. Ekim'in ardından dikkat, ABD seçime girecek. Dolayısıyla ne Trump ne de Trump'ın getirdiği Fed Başkanı Kevin Warsh çok radikal faiz artışlarıyla seçime giremez. Hı hı. Eğer girerlerse biliyorsunuz seçim ekonomisinin olmadığı yerde seçim kazanmak öyle çok ya kolay
1: zaten
0: değil.
1: Zaten sallantıdalar bu noktada, hele daha da dikkatli olacaklar diyorsunuz.
0: Evet ya, uluslararası kuruluşlar da biraz bu süreci manipüle ediyor Hülya Hanım. Yani 3 faiz artışı gelir. Bakın 3 tane toplantı var. Ben buradan bir iktisatçı olarak söylüyorum. 3 toplam belki bir faiz artışı gelir. Çünkü datalar bize onu söylüyor şu an. Dolayısıyla altın fiyatlarını ben artık öyle radikal ve sert düşüşler öngörmüyorum. Yani Temmuz biraz evet bu savaş artık, fiyatlardaki bu geri çekilme, sert düşüş. Jackson Hole toplantısı var Ağustos sonunda, son olarak bunu da söyleyeyim. Ağustos sonu Jackson Hole toplantısına kadar böyle toparlama şeklinde geçer, dengelenme şeklinde geçer. Jackson Hole'la beraber, Kasım seçimiyle beraber ben bir miktar yaz sonundan sonra, yani işte Eylül ve Ekim'de altın fiyatlarına tekrar bir yükseliş trendinin olacağını düşünen taraftayım. Tamam. Böyle toparlamış oldum.
1: O zaman yani şu an düşüşteyken yatırımcı altın alabilir demeye getiriyorsunuz. Bir anlamda da bu mantık çıkıyor. Çünkü yani bugünkü geri çekilmeler işte yatırımcı açısından herhalde alım fırsatı doğuruyor diyebiliriz.
0: Hemen araya gireyim iki cümleyle. Kısaca. Kısa vade, uzun vade. Yatırımcı kim? Ben bana soran öyle söylüyorum Hülya Hanım. Ne zaman satacaksın diyor. Altın alayım mı diyor. Ne zaman satacaksın?
1: Tabii.
0: Eğer çok kısa sürede satacaksan şu an almanın bir anlamı yok. Ama uzun vadeciysen az önceki öngörüm geçerli. Aşağıda da çok özür dileyerek, yani 3960'lar kısa vade için bence tedirgin olmayacağımız seviye. Ons tarafı için söylüyorum. Uzun vadede ise bence 4100 üzerleri alım yapmak için teknik olarak çok tavsiye edilebilecek fiyatlar değil, ama uzun vadeciyseniz bence şu anki rakamlar alım için bir fırsat tanıyor diyebilirim.
1: Peki, en azından önümüzdeki birkaç hafta için o kritik eşiklerden de bahsettiğiniz önemli. Hem müzakerelerin seyri, hem Amerika'dan gelecek olan ekonomik veriler, o yapılacak olan toplantılar. Bunların hepsinin etkisi elbette olacak. Doçent Doktor Yüksel Okşak, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi. Sağ olun katkılarınızdan dolayı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerine gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır denildi. Zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçlerin yürütüldüğü belirtiliyor. Vatandaşların ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi de istendi diyelim. Ve Leyla. Ağrı'da kaybolmuştu biliyorsunuz. Tam 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. 4 yaşındaydı. Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 3. kez görülen davada karar çıktı. Mahkeme sanık amcaya hapis cezası verdi. Bakalım ne kadar, ne şekilde.
2: 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i kim öldürdü? Bu sorunun yanıtını bulmak için açılan davada mahkeme 3. kez karar verdi. Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018'de Ağrı'da bayram ziyaretine gittiği dedesinin köyünde kayboldu. 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlendi. Aralarında amcası ve kuzeninin de olduğu 7 sanık yargılandı. Sadece amca Yusuf Aydemir, Leyla'yı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbete mahkum oldu. İtirazlar üzerine karar bozuldu. İkinci yargılamada ise 7 sanık beraat etti. Yargıtay'ın kararı yeniden bozması üzerine 3. kez başlayan davada karar duruşması görüldü.

0: Sanıklar suçlamaları reddetti. Leyla'nın amcası tutuklu sanık Yusuf Aydemir suçsuz yere hapis yattığını öne sürdü. Mahkeme heyeti Yusuf Aydemir'e kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. 6 sanık beraat etti. Duruşma sonrası Yusuf Aydemir'in yakınları karara tepki gösterdi. Yaşanan arbedeye polis müdahale etti. Bazı kişiler gözaltına alındı.
1: Son yıllarda 4 yıllık lisans programları yerine 2 yıllık ön lisans programlarına çok yoğun ilgi var. Bu eğilimin arkasında elbette birçok sebep var. Kim, neden 2 yıllık bölümü tercih ediyor? Yanıtlar İrem Şimşek'in haberinde bakalım.
2: Yeni neslin kolaya kaçma modeli diyelim.
3: Bence güzel bölümlerin hepsi 4 yıllıkta.
4: 2 yıllık meslek yüksekokullarını da üniversite alternatifi olarak gördüklerini ve buna göre tercihlerini yaptıklarını görüyoruz.
5: YKS sınavı bitti, tercih dönemi yaklaşıyor. Üniversite adaylarının hangi bölümleri tercih edeceği merak konusu. Son 10 yılda 4 yıllık lisans programları yerine 2 yıllık ön lisans programlarına talep arttı.
6: Millet liseye gider gibi okul okuyor şu anda. İşte 2 yıllık programlar da hani okuyorsun ve işte okul okudum diyebiliyorsun.
7: Direkt meslek edinmek daha kolay olabilir yani. Sonuçta ondan mezun olduğun gibi iş yerin hazır oluyor diyebiliyorum.
5: Özellikle devlet üniversitelerinde bu talep daha fazla. 2016 yılında bir kontenjana düşen aday sayısı 18,2 iken 2025'te bu rakam 31,5'a kadar yükseldi.
4: Sınav sisteminin bir özelliği olarak da nitelemek bence yanlış olmaz. Tercih hakkı bu kadar artınca doğal olarak öğrenciler de bu hakkını kullanmak istiyor.
8: 2 yıllık bölümlerin de aslında avantajları var. Özellikle sağlık bölümlerinde.
9: Ya, üniversite olabildiğince okunmalı bence. 4 yıllık okunmalı.
10: YÖK Atlas verilerine göre son 10 yılda ön lisans programlarına olan ilgi rekor düzeye ulaştı. Peki öğrenciler 4 yıllık lisans programları yerine neden 2 yıllık ön lisans programlarını tercih ediyor?
4: Da öğrenciler biraz daha rahat işe girebilecekleri, rahat çalışabilecekleri ve yüksek gelir elde edebilecekleri bölümlere daha çok yöneliyorlar.
5: Peki ön lisansta en çok hangi alanlar tercih ediliyor?
4: Özellikle sağlık bilim dallarıyla ilgili 2 yıllık teknik alanlarda çok önemli bir yoğunluğun olduğunu görebilmemiz mümkün. İletişim ve bilişim sektörüyle ilgili alanların çok etkin olduğunu görüyoruz. İşletme ve muhasebe gibi alanlarda bir azalma olduğunu görebiliyoruz.
3: 4 yıllık programlar bence çok daha iyi abla. Hem daha deneyimli oluyorsunuz bu konuda. Üniversite yılları da yeni yıllarımız.
1: İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları sınavında bir adayın yapay zeka ile kopya çektiği tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı, tutuklandı. Bakalım. Bu olay Çekmeköy'deki bir okulda 21 Haziran'daki alan yeterlilik sınavında yaşandı. Sınava giren MK kıyafetinin içine gizlediği cep telefonuyla bazı soruların fotoğraflarını çekip yapay zekaya çözdürdü. Görevliler sınav bitiminde salondan çıkmak isteyen öğrenciyi durdurdu. Üst aramasa cep telefonu ele geçirilen genç okuldaki polis tarafından gözaltına alındı. Kopya çekme girişimini itiraf etti. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyon bu kez de sivil toplum örgütlerini dinledi ve Türk Eğitim Derneği Düşünce Kurulu Direktörü Dr. Sabiha Sunar yapay zekanın tehlikelerine dikkat çekti. Değer ve inanç sistemi yapay zeka ile şekilleniyor dedi. Yapay zeka kullanımı için ehliyet önerisinde bulundu.
0: Dijital platformlar, oyunlar ve yapay zeka kullanımındaki risklere dikkat çekti. Ulusal güvenlik problemi olarak ele alınması gerektiği konusunda uyardı, gerekçelerini anlattı.
11: Artık çocuklar problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi, bilgiye ulaşmayı yapay zekaya devrettiler. Gençler şu an duygu durumlarını, değer ve inanç sistemlerini yapay zeka ile etkileşim halinde şekillendirmeye başlamış durumdalar. Burada duygu, inanç ve değer devrinden bahsedebiliriz. Bu botlar birkaç teknoloji şirketinin elinde. Aslında dünyanın geleceği belki de birkaç teknoloji şirketinin elinde dolaylı olarak şekilleniyor olabilir. Bunu bir ulusal güvenlik problemi olarak ele almamız gerekebilir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyon bu kez de

0: sivil toplum örgütlerini dinledi. Türk Eğitim Derneği Düşünce Kurulu Direktörü Doktor Sabiha Sunar, komisyondaki sunumunda çocuk ve gençleri bekleyen yeni tehlikeye dikkat çekti. Bu tehlikenin önüne geçmek için yapay zeka ehliyetini önerdi.
1: Dijital riskleri bertaraf etmek için bazı programların devreye girmesi gerekiyor. Özellikle akıllı cep telefonları yaygınlaştığından beri doğru bilgiyle yanlış bilgiyi ayırt etmek, doğru bankacılık işlemlerini yapmak ya da e-devlet işlemlerini yapmak çok kolay olmuyor. Bu yapay zeka ehliyetini herkes için düşünmemiz lazım. Dünyada henüz bunu yapan bir ülke yok ama bu öneri Türkiye'yi ileriye taşıyabilir. Çocuklar liseden mezun olurken mezuniyet şartları arasına yapay zeka ehliyetini de koyabiliriz. Bunun etraflıca düşünülmesine ihtiyacımız var.
2: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kamu görevlisi tutuklandı. Tutuklananlar arasında görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı da var. Belediye personelinin ruhsatsız fabrikaya göz yumduğu, çıkan yangında sorumlulukları olduğu iddiasıyla soruşturma izni verilmişti. Düzenlenen operasyonla 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında görevden uzaklaştırılan Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'le zabıta müdür vekili de var. Geçen yıl Dilovası'da kozmetik üretim yapılan fabrikada çıkan yangında 3'ü çocuk, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Diyelim bir son dakika gelişmesi var. Havai fişek fabrikasında patlama başlığıyla Niğde'de oluyor bu patlama. İtfaiye ekipleri de bir taraftan müdahale ediyor diyelim. Ne yazık ki Niğde'nin Bor ilçesi bu. Bir havai fişek fabrikası, orada patlama meydana geliyor. Yaralananlar var. Kemerhisar beldesindeki özel bir firmaya ait havai fişek fabrikası bu. Saat 16.45 sıralarında bir patlama oluyor. Bilinmeyen bir nedenle bir patlama oluyor. Yani biz akşam haberlerini yayına başlamadan bir 15 dakika kadar önce ve bu patlamada bazı işçiler yaralanmış. Demirören Haber Ajansı'ndan geçtiğimiz bu ambulanslardan, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulanslardan 112 acilden çıkan hastaları, yaralıları da hasta görüyoruz. Çünkü ihbar üzerine belli ki bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş. İşte gördüğünüz gibi bu görüntüler, yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı görüntüler. Acil sağlık ekipleri de yaralılara hemen müdahale etmişler. Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Yani hala yaralıların olduğu da belirtiliyor. İtfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği. Bu arada aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada da 2 kişi hayatını kaybetmişti. Belki de en dikkat çekilmesi, dikkat edilmesi gereken bu gelişmeye dair etken bu. Aynı fabrikada bakın 27 Ocak'ta 2018'de tekrar bir patlama meydana gelmiş. İşte o patlamada 2018'de de 2 kişi hayatını kaybetmiş. Oysa mesela bugünkü patlama niye oldu, neden oldu, nedeni zira bilinmiyor ama mutlaka birazdan hem yapacağımız telefon bağlantıları hem elimize geçecek olan bilgiler ışığında bizim de kafamızda bazı şeyler netleşecektir. Resmi ağızlardan yetkililer de belki açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. Niğde'nin Bor ilçesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geliyor. Yaralananlar oldu. Görüntüler de Demirören Haber Ajansı'ndan yaralıların acil servise hemen taşındığı 112 sağlık görevlileri tarafından görüntüler bunlar. Kemerhisar beldesindeki özel bir firmaya ait havai fişek fabrikası bu. Dediğim gibi yaklaşık işte 16.45'te 17.45'te bir saat olmuş. Bir saat önce bilinmeyen bir nedenle bir patlama oluyor. Bazı işçiler dediğim gibi yaralandı. Biz o kırmızı bantta, sarı bantın altında, son dakikanın altında, kırmızı bantta da biraz daha detaylı bilgiler verebiliriz. Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikası diyoruz ama yaralıların olduğu, kaç yaralı havai fişek fabrikasında var, kaç işçi bu saat itibariyle, şu saat itibariyle aktif çalışıyor? Neden oldu bu patlama? Hala müdahale edildiğine göre yangının hala devam ettiği tabii bilgisi var. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri, sağlık ekiplerinin sevk edildiğini de biliyoruz. Yaralar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şu görüntüler Demirören Haber Ajansı'ndan, yaralıların ambulansla hastaneye kaldırıldığı acil servis kapısından içeri girdiği, giriş yaptığı görüntüler bunlar. Belli ki patlamanın ardından çıkan yangında işte çok sayıda, bakın, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini biliyoruz. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de bir patlama daha meydana gelmiş bu arada. İki kişi de hayatını kaybetmiş Niğde'de. Dediğim gibi son dakika olarak ekranlara yansıyor. Yine bilgiler bizim elimize de teyitli bilgiler tabii ulaştıkça biz de aktarmaya devam edeceğiz. Ankara'da iş arkadaşını bıçakla kovalayan bir kişi kendisine müdahale etmek isteyen bekçiye saldırıyor. Şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
0: Kendisini engellemek isteyen bekçiye kesici aletle saldırdı. Bacağından vuruldu. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı. Saldırgan elinde sallama olarak tabir edilen kesici aletle iş arkadaşını kovalamaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevini sürdüren bekçi ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler şüpheliyi önce sözlü olarak uyardı. Ardından bir el havaya ateş açtı. Ancak saldırgan elindeki kesici aletle bekçiye yöneldi. Bekçi üzerine gelen adamı silahla bacağından vurdu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırganın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Olaya dair soruşturma sürüyor. Aman ya!
2: Tekirdağ'da bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşine silah doğrultup tetiğe bastı. Neyse ki silah tutukluk yaptı. Kadın gözaltında şimdi. Bakın görüntülere bakalım. Silahı eline aldı. Kocasına doğrulttu. Silaha basıyor ama tetik tutuk, evet, tutukluk yapıyor ve vuramıyor tabii. Çünkü vurmak için o silahı eline aldı. Olay Çerkezköy ilçesinde yaşanıyor. 64 yaşında bu kadın. Elini silah alan kadın. Boşanma aşamasında bu çift. Ve eşinin alışveriş yaptığı markete girdi. Kadir, görüntüleri başa alabiliriz herhalde, değil mi? Bakın markete giriyor, eşine doğrultuyor, silah tutukluk yapıyor. Bu arada adam eşine müdahale ediyor. Çünkü boşanma aşamasındalar, henüz boşanmamışlar. Olayda adam kabzanın çarpması sonucu hafif yaralandı, zira eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir anlık öfkeyle hareket ettiğini söylüyor kadın. Ve kadın gözaltında. Gümrüklerde yılın ilk 6 ayında 407 narkotik operasyon yapıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 38 milyar lira değerinde 36 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.
0: Sınır kapıları, havalimanları ve gümrük bölgeleri. İlk 6 ayda 36 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri tarafından uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaştı. Buna göre Haziran itibarıyla yılın ilk 6 ayında 407 operasyon gerçekleştirildi. 38,3 milyar Türk lirası değerinde 36 ton 403 kilogram uyuşturucu madde yakalandı. 2023 yılından bugüne kadar geçen 3,5 yıllık sürede ise 3430 operasyonda 119 milyar 153 milyon Türk lirası değerinde 108,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Gürbulak, Kapıkule, Habur, İpsala ve Kapıköy gümrük kapılarıyla İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Antalya Havalimanı olmak üzere Türkiye gümrük bölgesinde rekor yakalamalara imza atıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada uyuşturucu ve kaçakçılık şebekelerine ağır darbeler indirildiği vurgulandı.
3: gümrükler muhafaza ekiplerinin sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadelede ulaştığı yüksek operasyonel kabiliyet, istihbarat gücünü ve caydırıcılık kapasitesini açıkça ortaya koymaktadır. Gümrükler muhafaza ekipleri, ülkemizi ve geleceğimizi tehdit eden

0: uyuşturucu kaçakçılığına karşı sarsılmaz bir kararlılık ve azimle mücadele etmeye devam edecek, gençlerimizin ve toplumumuzun korunması için sınırlarımızda kesintisiz görev yapmayı sürdürecektir.
1: Akşam haberlerin ilk dilimiydi bu. Saat başı yine birlikteyiz.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Kılıçdaroğlu ve Özel aynı karede. Butlan kararı sonrası ilk temas ne mesaj veriyor? Eylül'de kurultay gerçekleşecek mi? CHP'de kurultay çıkmaza mı döndü? Özgür Özel nasıl bir strateji izleyecek? Özel'in yeni partisinin çizgisi ne olacak? Kılıçdaroğlu sokağa inecek mi? CHP'den AK Parti'ye transferler devam edecek mi? Çerçeve yasada neler yer alacak? Serap Belet soruyor. Gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çerkin, Merve Şebnem Oruç, Ferhat Murat, hukukçu Yiğit Acar ve siyaset bilimci Doktor İbrahim Uslu yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
2: Sarıyer Kola.

0: Akşam haberlerinin ikinci dilimindeyiz. Tekrar iyi akşamlar. Niğde'nin Bor ilçesinde bir havai fişek fabrikası patlama meydana geldi demiştik. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti, bir yaralı var. Kemerhisar beldesindeki özel bir firmaya ait bu havai fişek fabrikası saat 16.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama oluyor. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vali Nedim Akmeş'e patlamada bir işçinin öldüğünü, bir işçinin yaralandığını açıkladı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye müdahale etti. Bu arada aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetmişti. Vali Akmeş'e adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi. Şimdi bir son durumu alalım. Demirören Haber Ajansı muhabiri Gülcan Songur'dan alacağız. Gülcan, şimdi benim elimdeki bilgiler bu. Sen biraz detaylandırabilir misin? Hem gözüne takılan detaylar nedir? Aynı zamanda elindeki bilgiler.
1: Evet, tabii ki. Şu anda Niğde'nin Bor ilçesinde Kemerhisar beldesindeyiz. Özel bir firma havai fişek fabrikasının yer aldığı depoda saat 16.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada tabii çevre bu beldelerden de ve ilçe hissedildi diyebiliriz. Patlamada şu an iki iş bilgisini aldık. Tabii bu ilk edindiğimiz bilgi diyebiliriz sizlere. Bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şu anda yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Nuri Özkan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Yasin Demirbaş'ın ise tedavisinin devam ettiği şu anda ilk edindiğimiz bilgiler arasında yer aldı. Tabii bu havai

0: Şimşek fabrikasında 27 Ocak 2018'de de bir patlama meydana gelmişti. Bu iki kişi hayatını kaybetmişti. Tabii şu an olay yeri inceleme ekipleri de burada mevcut. Burada iş çıkış saatine yakın bir saatte meydana geldiği için işçiler hızlı bir şekilde buradan bildi diyebiliriz.
1: Gülcan, beni duyabiliyor musun?
0: Tabii duyuyorum.
1: Şu an yangın tamamen, bu patlama sonrası çıkan yangın tamamen söndürüldü mü?
0: Evet, şu anda tamamen kontrol altına alınmış durumda diyebiliriz. Tamam. Şu an burada AFAD ekipleri de mevcut. İncelemeler yapılıyor şu anda burada.
1: Yapılıyor. Validen açıklama oldu. Bir işçinin
0: şu
1: öldüğü.
0: Evet, tam bir net bir açıklama alamadık ama ilk bilgiler verildi. İlk bilgiler de bu şekildeydi. Ama tamamen resmi bir açıklama yapılmasını şu anda bekliyoruz.
1: Peki, kaç işçi çalışıyor? Bilgin var mı fabrikada? Aktif çünkü çalışan olduğunu biliyoruz.
0: Tam bir bilgi veremeyebilirim çünkü büyük bir fabrika burası. O yüzden hani netleştirdiğimizde daha doğru bilgi vermek iyi olur diye düşünüyorum.
1: Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Gülcan Songur, Demirören Haber Ajansı muhabiri. Havai Fişek Fabrikası'nda patlama başlığıyla verdik. Ne yazık ki Niğde'de oldu bu patlama. Yangına bir taraftan müdahale ediliyor diyebiliriz. Yangın söndürülse bile o müdahale de devam ediyordur. Patlamada bir işçinin öldüğünü, bir işçinin yaralandığını açıkladı. Bu arada Vali Nedim Akmeş'e. Aynı zamanda yaralı işçi de hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırıldığı görüntü de şu an ekranlarda. İtfaiye ekipleri, tabii çok sayıda itfaiye ekipleri, çok sayıda sağlık ekipleri de hemen fabrikada, patlamanın olduğu fabrikaya gittiler. Onlar da müdahale ettiler. Bu arada aynı fabrikada belirtmekte fayda var. 27 Ocak 2018'de bir patlama daha olmuştu. Orada da kişi hayatını kaybetmişti. Bu patlamayla ilgili valilikten yapılan açıklama, adli ve idari soruşturma başlatıldığı yönünde. Biz son durumu Demirören Haber Ajansı muhabiri arkadaşımızdan aldık. Bir diğer taraftan o son dakika olarak veriyoruz. Bir ihbar oluyor Kemerhisar beldesindeki özel bir firmaya ait Havai Fişek Fabrikası'nda. 16.45, yani 1 saat 15 dakika önce bilinmeyen bir nedenle patlama oluyor. Dediğim gibi ihbar üzerine de çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk ediliyor o beldeye. Burası bir Havai Fişek Fabrikası, özel bir fabrika. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı diyebiliriz. Niğde'deki patlamanın ardından çıkan yangına biz müdahale ediliyor başlığıyla veriyoruz. Çünkü büyük bir yangın, doğal olarak bir havai fişek fabrikası olunca patlamanın daha da yayılma riskinden dolayı çok sayıda müdahale aracı da oraya gitti. İtfaiye, sağlık ekipleri orada. Tabii valilikten yapılan açıklama, resmi açıklama, o açıklamayı bir kere daha tekrarlamakta fayda var. Vali Nedim Akmeş'e de patlamada bir işçinin öldüğünü, bir işçinin yaralandığını açıkladı. Dediğim gibi yaralı işçi de hastaneye kaldırıldı. Acil servisten şu an girerken görüntüleri var. O görüntüleri de ekrana getiriyoruz. Biz ekranı ikiye böldük. Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlama sonrası, bakın o yoğun duman gökyüzünde ve her yerden görülebilecek düzeyde büyük bir patlama belli ki bu. Daha önce 2018 yılında yine bir patlama meydana gelmiş bu fabrikada. Yine orada da ölü ve yaralılar olmuştu o zaman. Bugün de ne yazık ki fabrikada çalışan bir işçi öldü ve yaralılar da var. Şimdilik bir yaralı dedik ama biraz önce Gülcan'ın, Demirören Haber Ajansı muhabiri arkadaşım Gülcan'ın aktardığı bilgiler ışığında bakacağız. Çünkü daha net bilgiler yok. Elimizdeki bilgiler şu dakika itibariyle bu. İtfaiye ekipleri de patlamadan sonra çıkan yangına müdahale ediyor diye veriyoruz. Çünkü yoğun duman da var. Fabrikada kaç işçi çalışıyor? Aktif belli ki bir fabrika bu. Şu an işçiler var. Akşam aslında iş çıkış saatine de yakın bir saat diliminde olmuş bu patlama. Yani işçilerin çalıştığı bir saat diliminde olması ne yazık ki üzücü. Havai Fişek Fabrikası'nda daha önce aynı fabrikada 2018 yılında bir patlamanın daha meydana gelmiş olması.

0: Düşündürücü. Bunu da söyleyebiliriz. Aradan 7-8 yıl geçmiş, yine tekrar bir patlama meydana geliyor. Özel bir şirket burası. Ve aynı fabrikada ki o patlamada, 2018'de meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetmişti. Vali Akmeş'e hemen bugünkü 1 saat 15 dakika önceki patlamaya dair, havai fişekle fabrikasındaki patlamaya dair adli ve idari soruşturma başlatıldığını da söyledi. Yine tekrar bir bağlantı yapabiliriz. Ve aynı zamanda yeni bilgiler geldikçe biz de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ama biz görüntüleri ekranda ikiye böldük. Hem sağlık ekiplerinin müdahalesi, itfaiye araçları, mesela sağ taraftaki ekranın görüntüleri işçilerin tahliye edildiği. Orada iki kadın işçiyi görüyorsunuz, birbirine sarılan iki kadın işçiyi. Tabii çok korkunç ve çok üzücü aynı zamanda. Cemal Kozacı ile bir konuşalım, yangın risk uzmanı kendisiyle. Cemal Bey merhaba, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim.
0: Ya şimdi şöyle, 2018'de bir patlama daha yaşanmış.

0: Bu, ya ne olmuş olabilir?
1: Efendim, havai fişek fabrikasındaki patlamanın nedeni de meydana gelen tüm yangınların nedenleri de bellidir aslında. Hı hı. Nedeni bilinmeyen ne patlama olur ne de yangın olur. Çünkü yangın ve patlama teknik bir olaydır.
0: Tabii.
1: Şimdi siz biraz önce ifade ettiniz. Kaç, 7-8 yıl önce mi bu fabrikada gene patlama oldu?
0: Tabii, 2018'de.
1: 2018. Daha aynı zamanda, belki daha yakın bir zamanda da Hendek'te büyük bir patlamayı yaşadık. Yine havai fişek fabrikasında. Dolayısıyla bu tip olayları böyle büyük felaketle yaşadıktan sonra halen bunların tekrar etmesi, özellikle tabii aynı tesiste tekrar etmesi herhalde alınan risk önlemlerinin yetersiz olduğunu, uluslararası standartların gerektirdiği kontrollerin, denetimlerin, periyodik bakımların eksikliğine herhalde şey yapar.
0: Evet.
1: Olur. Dolayısıyla benim henüz olaydan haberdar oldum. Bu kadar uzaktan söyleyebileceğim şey şudur. Yangınların, patlamaların önlenmesi mümkündür. Bu bir risk yönetimidir. Çünkü karşılaşılan olay bilinmeyen bir olay değil.
0: Tabii.
1: Ne üretim yapıldığı, hangi kimyasal maddelerle çalışıldığı bellidir. Havai fişek milattan önceki yıllardan itibaren, çok eski çağlardan beri imal edilen bir şey. Daha Çinliler zamanından, bilirsiniz bunu, ilk yapanlar. Dolayısıyla halen günümüzde bu tip patlamaların yaşanması üzücü.
0: Evet.
1: Benim bu konuyla çalışan birisi olarak söyleyeceğim, bu konudaki alınacak tüm tedbirlerdeki noktasına virgülüne kadar bir eksiklik varsa sonuç bu şekilde büyük kazalara neden olur.
0: Bir şey söyleyeceğim. Yani bu işin uzmanı olarak, yani yangın risk uzmanı olarak yıllarınızı vermişsiniz. Yani bu havai fişek fabrikalarında, yani bu tür fabrikalarda, yani bu tür patlamaların en yaygın nedeni nedir? Yani ne dersiniz orada? Çünkü kritik eşikler var. O kritik eşikler, işte riskler, onların denetimler, diyelim ki hepsi yapılsa bile en yaygın nedeni nedir? Gerçekten ihmal midir yoksa?
1: Ben size şöyle kısaca ifade edeyim.
0: Buyurun.
1: Şimdi bu tip risklerin yönetilmesinde aktif ve pasif önlemler diye ayrılmış kategoriler vardır.
0: Hı
1: hı. Pasif önlemler dediğimiz şey daha o üretimin yapıldığı, yani havai fişeğin üretimi yapıldığı yerlerin özelliklerinden, farklı kimyasal maddelerle çalışılıyorsa bunlar arasındaki mesafelerden, bir sürü kurallardan, daha fabrikanın inşa edilmesinden başlayan önlemlerdir.
0: Tabii.
1: Bunlar mimari inşai önlemler, havalandırmalar, ortamdaki imalat yapılan yerdeki nem oranı, sıcaklık oranı, havalandırma oranı, bunlar hepsi önemli kriterlerdir. Dolayısıyla buradan iş başlar. Ondan sonra bu mühendislik önlemlerinin alınmasından sonra üretimde işçinin yaptığı hatalardan dolayı meydana gelen veya ihmallerden, ihmalle hata fikri farklı şey. İhmal, bilinen bir olayın yapılmaması.
0: Tabii.
1: Hata, bilmeden yapmak.
0: Tabii.
1: Ama iş güvenliğinde ve yangın güvenliğindeki temel kural şudur. İnsan hata yapsa dahi orada yangın veya iş kazası olmamalıdır. Ona göre bütün önlemler alınmalıdır. İnsanın hata yapabileceği varsayılarak bütün önlemler alınması lazımdır. Genelde bu tip iş yerlerinde tecrübesiz işçilerde kullanıldığı çok oluyor tabii.
0: Tabii.
1: Çocuk işçiler veya kadın işçiler çalıştırılıyor daha ucuz maliyetli olsun diye. Bunların tabii eğitimleri, gerekli deneyimleri ne derecedir? Bunlar hepsi yapılan incelemelerden dolayı sonra ortaya çıkacak. Fakat tekrar vurgulamak isterim ki denetim mekanizmasını ülke çapında yaygınlaştırmamız lazım. Bu konular sadece bakanlığın kendi elemanlarıyla yapabilecek şeyler değil, yetemezler çünkü ona.
0: Tabii.
1: Yeni bir yangınla ilgili bir düzenleme çıkılıyor.

0: grubunu Çevre Şehircilik Bakanlığı bir an önce bu konudaki denetim yapacak insanların sayısını arttıracak yönetmeliğin de çıkması ve bu tip kazaların önlenmesi için ciddi çalışmalar yapılması gerekir. Son söyleyeceğim budur. Yani yangın güvenliğini ulusal bir yangın güvenlik yasası bazında ele almak lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Denetim, denetim, denetim tabii. Yani çok önemli. Cemal Kozacı, yangın risk uzmanı sağ olsun. Tabii böyle benzer tesislerinde güvenlik uygulamaları açısından bakıldığında çıkarması gereken çok ciddi dersler var diyelim. Peki biz devam edelim. Şimdi AK Parti hafta sonu Sapanca'da kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacağı kampta terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa çalışmaları, iç ve dış politikadaki gelişmeler hepsi masaya yatırılacak.
2: Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız tarihi bir açılış konuşması yaparak hem ülkemize, hem bölgemize, hem de dünyaya seslenecek tarihi açılış konuşmasıyla kampımızın açılışını gerçekleştireceğiz.
3: AK Parti kampa giriyor. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Gözler o konuşmaya çevrildi.
4: Cumhurbaşkanımızın konuşmaları da biraz 25 yılın içindeki AK Parti'yi değerlendirmek noktasında olacaktır.
5: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok...
6: AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme kampı için hazırlıklar tamamlandı. Geleneksel hale gelen kamp 9 yıllık bir aranın ardından Ankara'da değil Sakarya'da düzenlenecek.
3: Programa bakanlar, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu ve diğer yetkili kurul üyeleri, milletvekilleri ve teşkilat yönetimi katılacak. İç ve dış politikadaki sıcak başlıklar değerlendirilecek. Yeni dönemin yol haritası belirlenecek.
7: Bütçesi olması lazım.
3: Ortak oturumlarda bakanlar katılımcılarla bir araya gelecek. Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıklarında müzakereler yapılacak.
2: Parti politikaları oturumumuzla birlikte uçtan uca tüm parti politikalarımızı, önümüzdeki tüm kritik süreçleri hep beraber milletvekillerimize ve teşkilatlarımıza gerçekleştirmiş olacağız. Ardından da kabine oturumlarımızla birlikte temel icraatlarımızı, temel icraat alanlarımızı, başta ekonomi olmak üzere dış politikaya kadar tüm alanlardaki meseleleri burada uçtan uca ele alacağız.
3: Sapanca kampının teması da belirlendi. Partinin 25. yılına atıfla çeyrek asırlık destan AK Parti oldu.
4: Önümüzdeki günlerde AK Parti'nin dillere pelesenk olacak yeni bir şarkısını da paylaşmış olacağız. Cumhurbaşkanımız konuşmasını yapmadan önce inşallah. Ve hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah sizlerle de bu süreci en kolay haliyle yürütmeye gayret gösterelim. Bizden talebiniz olduğunda zaten hepimiz buradayız. Biz hazırız.
3: Kampta sosyal faaliyetler de düzenlenecek. Kamp katılımcıları Şule Senin Hikayen ve Bir Adam Yaratmak filmlerini açık havada izleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle hem cumartesi günü hem de pazar günü bir araya gelecek. Erdoğan'ın son gün yapacağı kapanış konuşmasıyla kamp tamamlanmış olacak.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adaylık tartışmalarıyla ilgili böyle bir gündemimiz yok dedi. Yavaş belediye başkanı transferlerini ve Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarını da değerlendirdi. Bakalım.
8: Böyle bir gündemimiz yok. Ankara'ya verdiğimiz sözler var. Gündemimiz Ankara. Hep söylüyorum pol yok, yumurta yok, seçim yok, bir şey yok. Herkes kendi kendine bana pay biçiyor.
3: Adaylık tartışmalarıyla ilgili mesajlar verdi. Belediye başkanı transferlerini değerlendirdi.
8: Bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı seçmek isteseydi seçerdi zaten. Benim yanımdaki ekip arkadaşlarımı seçmiş. Onların gitmeleri kendi tercihi. Onlar onu kendi seçmenlerine hesabını verirler. Bizim bir kaybımız bu manada yok.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak metrosu şantiyesini gezdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, NATO zirvesi hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.
8: Belediyemizin hemen hemen bütün birimleri bu çalışmada yer alıyor. Tabii bunların bir kısmı belki zirveden sonra sökülecek ama kalıcı olarak düzenlenen yerler var. Ankara'nın da en azından bu NATO zirvesi ve bazı spor müsabakaları derken artık toplantıların Ankara'da yapılmasının Ankara'nın tanıtımı açısından olumlu yönü var.
3: Yavaş, başta dikim evi NATO yolu projesi olmak üzere Ankara'daki metro hattı çalışmalarına ilişkin detayları paylaştı.
9: Sözleşme bitim süremiz 2029'un Ocak ayı, 14 Ocak.
8: Onu seçimden önce çekeriz inşallah. Bizim yatırım programına alınan Yaşamkent, Koru Yaşamkent ve Koru Bağlıca metromuz var. Onun ihale hazırlıkları hemen hemen bir...

0: Drone ihalesini yapacağız. Eğer onu da aldırabilirsek inşallah dikme metrosunda temelini atacağız.
1: NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da düzenlenecek liderler zirvesi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde konuştu. Türkiye'nin savunma sanayinden övgüyle bahsetti. NATO liderler zirvesinin ilk gününde büyük bir savunma sanayi günü düzenleyeceklerini duyurdu.
2: NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da yapılacak NATO liderler zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu. Zirvenin önemine dikkat çeken Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisiyle NATO'ya güç kattığını belirtti. Rutte, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Atlantik Konseyi'nde konuştu. Ankara zirvesinin geçen yıl yapılan Lahey zirvesinden daha önemli olabileceğini söyledi. Aselsan'ın tüm NATO'ya fayda sağladığına dikkat çekti.
3: Baharda Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın genç ve yetenekli mühendisleriyle konuştum. Bu mühendisler ittifakın tüm üyelerine fayda sağlayacak Türkiye'nin savunma sanayi devriminin öncüleri.
2: Rutte Ankara zirvesinde savunma sanayisindeki fırsatların sergileneceğini anımsattı. 10 milyarlarca dolarlık yeni sözleşmelerin açıklanacağını vurguladı.
4: Beklentiler oldukça yüksek. Ankara'da fırsatları yakaladığımızı ve savunma sanayi devrimini gerçekleştirdiğimizi gösterme platformu sağlayacağız. 10 milyarlarca dolarlık sözleşmeler duyuracağız.
2: NATO Genel Sekreteri Ankara zirvesinin ilk gününde büyük bir savunma sanayi günü düzenleyeceklerini de söyledi.
3: Türkiye'nin yaklaşık 3000 adet savunma sanayi şirketi var ve bunlar tüm NATO topraklarında faaliyet gösteriyor. Zirvenin ilk gününde büyük bir savunma sanayi günü düzenleyeceğiz.
2: Rutte, Ankara zirvesine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılacağını ifade etti. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
1: Şimdi Amerikan Başkanı Trump Türkiye'nin istediği F-110 jet motorlarının satışını Kongre'ye bildirdi. Yani Kongre'ye sundu aslında. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine büyük önem verdiğini biliyoruz. Türkiye için konu başlıklarından biri de F-35'ler, yani F-35'lerin satışı. Amerikan Kongresi satışı onay verir mi? Mesele biraz bu. Çünkü Kongre ile Trump arasında da böyle bir çelişki var. Ayrılıklar var dahası. Ankara'daki zirveyle tabii bir taraftan NATO işleyişinde ne değişecek? NATO Genel Sekreteri Rutte de her fırsatta Türkiye'nin savunma sanayisine övgüler düzüyor. Biraz önce verdik haberi de. Trump da Türk ordusunun gücüne vurgu yapıyor. Ankara zirvesine Türkiye'nin beklentilerini konuşalım istiyorum. Siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş yayın konuğum. Hoş geldiniz.
5: Teşekkür ediyorum Hülya Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Trump F-110 satışını Kongre'ye sundu. Ne olur ne biter. Bu önemli gerçekten. Yani Kongre'ye bildirmesi önemli. Bu satış beraberinde F-35 meselesinde elbette denkleme sokar gibi duruyor. Bilmiyorum ne dersiniz? O da benzer bir gelişmenin habercisi olur mu? Yoksa mesela şunu mu dersiniz? Yok, hayır. Yani iki dosyayı biz ayrı değerlendirelim. Bu daha mantıklı mı dersiniz?
5: Tabii ki ülkeler arası ilişkilerin gelişmelerine baktığımız zaman ikililerin samimi bir yakınlığı ülkeler arası ilişkilere yansıttığını da söylememiz gerekiyor Hülya Hanım. Tabii hem F-35 hem de Kaan'ın motorlarıyla ilgili gelinen süreç çok çok önemli. Tabii baktığımız zaman dünya artık daha çok yeni nesil savaş uçaklarıyla güç göstergesine döndüğünü görüyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin sadece ve sadece F-110 motorlarını alması değil, kendi savaş uçağını üreten ülkeler arasındaki önemli bir güç noktasına gelmesinde sadece önemli bir süreç. Burada baktığımızda Başkan Trump katta yaptırımları çerçevesinde Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından konulan yaptırımlar çerçevesinde bu ürünlere ulaşması yasalar gereği şu anda mümkün değilmiş gibi gözükse de Kongre'den çıkacak olan yasayı Başkan Trump veto ettiği zaman Kongre tekrar bunu oynamak ve tekrar istediği şekilde sonuçlandırabilmek için 3-2'lik bir oy çoğunluğuna sahip olması gerekiyor ki acil durumlar yetkisi de var Başkan Trump'ın bu süreçle ilgili ve acil durum yetkisi çerçevesinde de bundan önce bazı ülkelere bu yetkiyi bazı başkanlar kullanmıştı. Silah satışına izin verme yetkisi yine başkanda olmuş oluyor. Bu da Kongre'nin bypass edilerek bu sürecin işlerliği haline geliyor. Tabii bu ne mana ifade ediyor? Baktığımız zaman tabii Kaan Türkiye'nin geliştirdiği 5. resim çok stratejik bir uçak. Kaan'ın düşük görünürlüğü süper seyir kabiliyeti

0: etti ve dahil olmak üzere yapay zeka destekli görev yapılanması, ağ merkezli harp yeteneği, insansız sistemlerle ki tamamen Türkiye'nin ürettiği kendi otonom sistemlerinden oluşan insansız hava birlikleriyle beraber görev yapabilmesi ve yerli mühimmat entegrasyonuyla beraber gelişmiş bir harp ve aynı zamanda da sensör sistemlerine sahip. Tabii Kaan'ın ilk uçuş takvimine baktığımızda 2024 tarihine başlayan bu süreçle beraber 2028'de ilk teslimatların yapılması planlanıyor. Bu nedenle eğer F-110 motorları planlandığı şekilde Türkiye'ye verilirse, Türkiye zaten TF-35 bin ve Güçhan benzeri motorlarla beraber bunun aynı zamanda yerli yardımcı güç ünitesi APU'yu da üretme noktasında önemli bir süre ve takvim belirlenmişti. O zamana kadar Türkiye ihtiyaç duyduğu yaklaşık 40'a yakın affedersiniz ilk etapta 2030'da 20 olmak üzere önemli bir süreci tamamlamış olacak bu motorlarla.
1: Şimdi siz bir siyaset bilimcisiniz. Şimdi bu motorların önemi, ordunun gücü, bizim Türk ordusunun gücü, Türkiye'nin duruşu, NATO zirvesinin önemi. Şimdi bunlar hepsi tamam. Ama bir de bir siyaset bilimci olarak özellikle şuna cevap vermenizi isterim. İşte yapılan açıklamalar nezdinde. Yani Trump'ın yani Türkiye'ye yönelik söylemiyle yani Kongre'nin yaklaşımı. İkisi arasında ciddi fark var. Yani hani burada Trump sözü söyledi, Kongre'ye bildirdi, Kongre'nin tutumu. Şimdi bir taraftan da F-35 meselesi var. Yani hani bu yeni bir gelişmenin F-35 ile ilgili habercisi midir dedim. F-110 jet motoru satışı ile ilgili. Ama mesela hani Kongre buna nasıl onay verir mi? F-35 meselesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani F-35 meselesi nasıl gerçekleşir? Çünkü orada da büyük siyasi engeller var anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Ardından bir soru
0: biliyorsunuz,
1: daha alacağım.
0: Tabii bu süreç iki ülke arasındaki ilişkilerden daha ziyade baktığımız zaman yasal çerçevede nasıl sonuçlanacak sorularını beraberinde getiriyor. Tabii Türkiye'nin S-400 alımıyla beraber o hava savunma sistemi alımıyla beraber ortaya çıkan bir katsa yaptırımları süreci vardı. Ve bu katsa yaptırımları çerçevesini aşabilmek için de şu anda baktığımız zaman yasal yolların aşılması gerekiyor. Ama Türkiye S-400 konusunda iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrinin nasıl işleyeceğini iki ülke arasındaki yakın ilişkilerde tekrar değerlendireceğimiz bir dönemin başladığını söylememiz gerekiyor Başkan Trump'la. Ama baktığımız zaman Kongre ve Senato hala Türkiye'ye F-35'lerin verilmesine karşı olan hem Güney Kıbrıs Rum yönetimi hem Yunanistan hem de İsrail yaklaşımında destekleyen bir lobinin çok güçlü olduğunu gördüğümüzde F-35 konusu hala karamsar bir konjektörde, gri alanda beklediğini söylememiz gerekiyor. Ama F-110'larla ilgili biraz önce ifade etmiştim. Başkan Trump bu konuyu aşma yetkisinin elinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama F-35 ile ilgili süreç hala gri alanlar içerdiği için burada da lobilerin aşılması ve aynı zamanda Türkiye'nin ücretini yatırdığı yani yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir rakamla ifade edilen uçakların bedelini ya farklı bir şekilde savunma sanayi ürünleriyle ya da F-35'lerinin verilmesiyle sonuçlanmasını istiyor. Bunu da iki ülke arasındaki görüşmelerin bundan sonra nasıl şekilleneceğine bakarak değerlendirmemiz gerekiyor. İki ülke liderinin samimi tutumu devletler arası ilişkilerdeki süreci nasıl etkileyecek ya da bu sürecin karşısında olan lobiler bu sürecin Başkan Trump nasıl ikna edecek sorularını akıllara getiriyor. Bu da Başkan Yardımcısı Divens'le Hükset'in yani Milli Savunma Bakanı'nın ilişkilerine baktığımız zaman bu süreci yürüttüklerini görüyoruz ki bununla da ilgili yasal düzenleme gerektiğini söylememiz gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Doktor Mehmet Bozkuş, siyaset bilimci, sağ olun. Şimdi bir son dakika, sağ olun efendim, bir son dakika gelişmesi var. Çok üzücü gerçekten. Kadir İnanır hayatını kaybetti. 77 yaşındaki oyuncu bir süredir hastanede tedavi altındaydı. Bu fotoğraf, Türkan Şoray ve Kadir İnanır fotoğrafı. Gökhan, o fotoğrafa yine tekrar gelebilirsin. Türkiye'de çocuktan yaşlıya yani gence, herkes, her kesimden insanın hafızasına kaydolan

0: kayıt altına alınan fotoğraftır. Selvi Boylum, Al Yazmalım. 77 yaşında Kadir İnanır, Türk sinemasının en önemli, en karakteristik aktörlerinden biri, bir oyuncu, aynı zamanda yönetmenlik yaptığı, yapımcı, yani Yeşilçam'ın efsanevi jönlerinden biri. Kariyeri boyunca yani yüzlerce filmde, televizyon dizisinde de rol aldı. 1949 doğumlu, Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 14 çocuklu kalabalık bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelmiş. Aslen Trabzon Sürmenilli. Şimdi şöyle yapalım, Öznur'la bir telefon bağlantısı yapalım. Öznur, bence Türkiye'nin başı sağ olsun. Öznur Kars'ta Çetiner'le bağlantı yapıyoruz. Öznur uzunca bir süredir aslında Kadir İnanır hastaydı. Bu süreçte Öznur hastanede de, tedavi gördüğü hastanede de sayısız ziyaret etmiş, bir gazeteci meslektaşım olarak haber yapmıştır. Detaylı tedavi süreciyle ilgili onlarca yayın yaptık belki Öznur'la. O yüzden ben Öznur'a soracağım şu an. Öznur, sen neredesin şu dakika itibariyle ve sana bırakacağım sözü şimdi.
1: Evet Hülya, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Söylediğin gibi Kadir İnanır'ın hastalık sürecinde, yoğun bakım sürecinde sık sık yayınlar yapmıştık. Yaklaşık bir ay kadar önce İstanbul Beşiktaş'taki özel hastaneye kaldırılmıştı biliyorsun. Akciğerindeki bir tümör nedeniyle ve öncesinde de gelişen zatürre hastalığı nedeniyle bir süre sonra, yani hastaneye yatışının 7. gününde entübe edildiğini duymuştuk. Hayat arkadaşı Jülide Kural sık sık aslında Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin 3-4 gün arayla açıklamalar yapıyordu. Son olarak da entübe edildiği bilgisini almıştık ve bu entübasyon süresi neredeyse 20-25 günü bulmuştu bugün itibariyle. Acı olan da şu ki dün Kadir İnanır'ın ablası, yani yine sanat dünyasından tanıdığımız sanatçı, şarkıcı, müzisyen Soner Arıcan'ın annesiydi Kadir İnanır'ın ablası. Yani bir gün arayla iki kardeş hayatını kaybetti. Maalesef böyle bir tarafı da oldu Kadir İnanır'ın vefatı sonrasında. Şöyle ki aslında 3 yıl öncesine uzanan bir süreç. Ben o dönemde de takip ettiğim için zatürrenin dışında başka hastalıkları da gelişmişti. 3 yıl önce Muğla'da tatil yaptığı sırada beyninde bir pıhtı atmıştı. Ve sonrasında yine bu süreçler pandemi döneminin hemen sonrasına denk geliyor. Bu pıhtı atmasının ardından yine bir buçuk yıl sonra bir kez daha beyninde pıhtı attı geçtiğimiz yıl. Ve Ümraniye Devlet Hastanesi'ne ilk olarak kaldırılmıştı. Ve Kadir İnanır bu ikinci kez beynindeki pıhtı atmasından sonra uzun bir süre kısmi felç nedeniyle yoğun bakım tedavisinin ardından fizik tedavi sürecine başlamıştı. Aslında geçtiğimiz aylarda Ocak, Şubat aylarında sık sık siyasetçilerin, ünlü isimlerin, oyuncuların, müzisyenlerin fizik tedavi gördüğü hastaneye gidip kendisiyle fotoğraf paylaştıklarını da biliyoruz, hatırlarsanız sosyal medyada. Son durumuna ilişkin kendisini ziyarete gidenler böyle fotoğraflar paylaşıyorlardı. Oldukça tabii bu süreçte, fizik tedavi sürecinde zayıfladığını görmüştük son fotoğraflarını hatırlarsanız.
0: Tabii.
1: Ama gelinen noktada bugün aldığımız vefat haberi bu pıhtı atması değil, yaklaşık 1-2 ay önce gelişen zatürreye bağlı bir vefat olduğunu biliyoruz. Çünkü bu sebeple tekrardan 3 yıl sonra bir kez daha yoğun bakıma kaldırılmıştı ve tedavisi sürdü ve maalesef bu süreç bu kez çok daha uzun sürdü. Bir ay kadar önce hastanenin önünden yayın yaptığımda o gün hayat arkadaşı Jülide Kural durumun aslında çok da iyiye gitmediğini açıkça ifade etmişti. Zaman zaman sosyal medya hesabından, çünkü yanlış bilgiler de olabiliyordu.
0: Tabii.
1: Ölüm haberleri
0: tabii
1: gibi dezenformasyon bilgileri de oluyordu ve sık sık kendisi bu bilgileri düzeltiyordu ama açıkça gidişatı da söylüyordu. Son olarak dediğim gibi önce zatürre gelişiyor ve sonrasında bu

0: süreye bağlı olarak akciğerinde bir tümör, kitle görülüyor ve sonrasında da dediğim gibi hekimlerin kararıyla acı çekmemesi için, daha rahat müdahale edilebilmesi için aslında bilinçli olarak hekimlerin kararı doğrultusunda bir entübe durumu olmuştu. Sonrasında da uyandırılır mı diye biz günlerce beklerken, iyi bir haber beklerken bu entübasyon süreci çok uzun sürdü. Neredeyse bir ay oldu. Gelinen noktada 77 yaşında yaklaşık yarım saat önce hastaneden teyitli bilgidir bu, hayatını kaybettiği bilgisini aldım. Hastane ekibi de bir 15-20 dakika sonra ölüm sebebine dair bir yazıklı açıklama yapacaklar. Ama tabii çok daha acı olan, dediğim gibi, iki gün arayla iki kardeşin peşinde bu vefat haberinin de gelmesi çok daha tabii ki İnanır ailesi adına acı bir durum oldu. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Ünlü Ses dergisi, Tarık Akan gibi Kadir İnanır'da 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda Türkiye'nin o Ünlü Ses dergisindeki yarışmaya girerek aslında biz de o izlediğimiz siyah beyaz sonra renkli filmlerle birçok kuşağın, annelerimizin, babalarımızın hafızalarına yer etti o filmlerle. Toplumsal filmlerde de yer aldı, romantik filmlerde de yer aldı. Kariyerinde aslında bambaşka sinemaya dair.
1: Öyle çok ya, sosyal böyle siyasi duruşu, sosyal duruşu falan da böyle çoktu yani. Özür, sen bir dur istersen, yayını birlikte götüreceğiz. Ben Kadir'le de bir konuşayım, Kadir Kaymakçı'yla. Yani Kadir'in söyleyeceği cümleler var eminim. Habertürk.com yazı işleri müdürü. Yani o kadar çok kelam etmek gerekir ki Kadir İnanır vefatı üstüne. Sıradan bir oyuncu değildi. Yani böyle kariyeri boyunca hafızalara, böyle tarzıyla, duyarlılığıyla, toplumsal meselelere duyarlılığıyla, filmleriyle, hele ki o İlyas karakteri. Değil mi Kadir?
2: Ya Kadir İnanır'la ilgili şimdi sen konuşurken, Özgür konuşurken bir yandan düşünüyorum, hani ne söylesem,
1: değil mi,
2: ne anlatsam diye. Ya sanırım benim kendi hayatım, şöyle söyleyeyim, ben belki Kadir İnanır'la büyüdüm. Onun sinemaya başladığı ilk yıllarda doğmuş birisi olarak.
1: Ya.
2: Onun filmleriyle büyüdük. Yani her şeyden önce insan şöyle yavaş yavaş hep konuşuyoruz ya, böyle o nostalji duygusuyla yavaş yavaş her şey değişiyor, bir dönem bitiyor. O Yeşilçam'ın, Yeşilçam dediğimiz o olgunun, o klasik dönemin bir büyük ismi daha gitti toplumsal hafızamızda. Böyle yani evlerimizden birisi gibiydi bu insanlar. Yani evet. Tarık Akan olsun, işte Kemal Sunal'lar olsun, Kadir İnanır'lar, Fatma Girik'ler, bu insanlar bizi, bu Türkiye'yi, bu ulusu bir araya getiren. Yani siyasi görüşü ne olursa olsun, hangi tarafta olursa olsun, bu insanların filmleriyle biz bir arada evlerde oturup büyüdük. Sinemalarda onları izledik. Ya ben gerçekten çok üzgünüm. Kadir İnanır sinemanın dediğim gibi klasik döneminin artık benim için en önemli oyuncularından birisi. Yani sadece Selvi Boylum, Al Yazmalım'ın hala
1: Tatar Ramazan, hala Yılanların
2: Tatar
1: Öcü,
2: Ramazan,
1: değil mi? Kral, Medcezir Manzaraları, Umutsuzlar, ya var da var Kadir. Yani bir de yani, böyle isimdaşsın sen, adaşsın yani, hani isim olarak baktığında yani, acayip bir şey yani, romantik böyle o jön roller ama bir taraftan otoriter Anadolu erkeği tiplemeleri.
2: Kadirizm diye bir şey.
1: Değil mi? Kadirizm.
2: Yani 90'larda Kadirizm diye bir olguyu konuşuyorduk. Yani o Kadir İnanır dediğimiz zaman kafamızda canlanan imajı Kadirizm diye böyle bir terimleştirmiştik. Böyle karizmatik, böyle farklı bir insandı. Dediğin gibi toplumsal duyarlılığı çok yüksek.
1: Tabii.
2: Ülkenin dertleriyle dertlenen insanlar.
1: Doğrudur,
2: bu insanlar. İlk dönemlerde işte o romantik komedilerden sonra sinemasında geldiği çizgi. Özellikle işte Şerif Gören'le yaptığı filmler, Ömer Kavur'la yaptığı filmler aklıma geliyor. Benim için Kırık Bir Aşk Hikayesi çok özeldir. Yine hatırladığım işte 72. Koğuş, söylediğim Tatar Ramazan diyelim, Selvi Boylum, Al Yazmalım, Dila Hanımlar, Türkan Şoray'la ikisi zaten

0: herhalde Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ı ayrı düşünmek olmaz.
1: Ya o yüzden dedim ki Kadir mesela yani yönetmenim Gökhan'a dedim yani ikisini Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ı ayrı düşünmek çok zor yani mümkün değil.
0: Çok zor. Ya yani şöyle
1: söyleyeyim. Öyle bir fotoğraf bazen vardı ki Selvi Boylum al yazmalı.
0: Birçok şeyde şöyle hatırlıyorum böyle insan çok ani yani yeni de öğrendik böyle insan gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorlar. Mesela Dila Hanım'da bir Türkan Şoray'la onların karşılıklı dans ettiği bir şey vardı.
1: Evet,
0: böyle
1: tabii,
0: bir şey,
1: tabii,
0: oyun
1: tabii,
0: oynadıkları.
1: Tabii, tabii, tabii.
0: Defalarca bunu tekrarlamaya çalıştılar dizilerde, yeni böyle kuşak sinema filmlerinde. Hiçbiri o samimiyeti, o duyguyu, o ikisinin gözlerindeki sevgiyi, aşkı perdeden dışarı yansıtamadı diye düşünüyorum. Çok üzgünüm. Türkan Hanım'ı düşünemiyorum. Yani Kadir Hanım'ın sevenlerini düşünemiyorum. Onlar ne halde herkese. Onu sevenlere, tüm Türkiye'nin
1: başına
0: olsun.
1: Düşünsene birlikte yol aldılar.
0: Çok önemli bir
1: değil mi?
0: Oyuncuyu kaybettik gerçekten. Ben şöyle söyleyeyim. Bazen biz bu değerlerimize hak ettikleri değeri göstermediğimizi düşünüyorum. Ben bir dönem çok kısa bir süre İngiltere'de yaşadım. Kadir İnanır gibi sanatçılardan böyle ulusal hazine, milli hazine diye bahsediliyor. Bu insanlar öyle insanlar. Nerede durduklarının çok tartışılmadan bizim toplumsal dediğim gibi hafızamıza, kültürümüze kattıkları şeyleri daha çok konuşmamız gerekiyor. Daha çok onların filmlerini konuşmamız gerekiyor. Çok üzgünüm gerçekten. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun.
1: Çok sağ ol Kadir. Öznur, sen beni duyabiliyorsun.
2: Evet, duyuyorum.
1: Ya şimdi bu hastalık meselesi de kısa bir süre değil. Yani uzun bir süredir aslında. Yani hem beyin damarı tıkanıklığı vardı, işte kalbinde ciddi sıkıntılar vardı, beyine pıhtı atmıştı biliyorsun.
2: Evet.
1: Yani beyine pıhtı atması sonucu kanama geçirdi, ciddi böyle nörolojik rahatsızlıklar, uzun süre yoğun bakımı, vücudu yoruldu tabii. Yani daha sonra akciğerlerinde gelişen, senin de dediğin gibi ağır enfeksiyon, işte zatüre, tespit edilen tümör. Bu süreç içinde onun çok uzunca yıllardır yol arkadaşıydı, hayat arkadaşıydı Jülide Kural.
2: Evet.
1: Onun için de gerçekten çok zor. Yani ona da ben buradan şahsım adına sabır dilerim. Yalnız toplumsal hafızada öyle bir yer etti ki Kadir İnanır. Yani böyle kalbimizin en derin yerinde. Peki, ben yine sözü sana vermek isterim. Birkaç telefon bağlantısı daha yaparız ileriki dakikalarda gerçekten.
2: Kadir İnanır'ın yakın zamanda hayatını anlatan bir belgesel yayınlanmıştı. Şöyle bir kendi adıma nacizane bir anekdotum var. 1 Mayıs'ta yayınlar yaparken Kadir İnanır'ın asistanı, uzun yıllardır asistanlığını yapan Sevgi Hanım beni aramıştı. Bu belgesel gösterimi için belgesele dair bir programları vardı. Davet etmişti aslında bir yerde. Benim de uzun süredir bu hastalık sürecinden sonra Kadir Bey'le bir röportaj yapma fikrim vardı. Ara ara yardımcısını, asistanını arayıp bu talebimi iletiyordum. En son 1 Mayıs'ta konuştuk. Kadir Bey'e o telefon görüşmesi aracılığıyla hatta yanımda demişti, aynı ortamdayız demişti, selamlarımı iletmiştim ve sonrasında da maalesef bu gelişen zatüre nedeniyle uzun bir yoğun bakım süreci oldu. Kadir Bey bir film, bir belgesel yayınlanmadan, onunla ilgili bir şey yayınlanmadan asla röportaj vermez diye de böyle bir espri yapmıştı. Böyle de bir yakın zamanda bir konuşma kendisi adına aslında bir konuşmamız olmuştu. Dediğim gibi Kuzey'den gelen adamdı bu belgeselin ismi. Kadir İnanır'ın hayatının yanı sıra Türkiye'nin de bir dönemine ışık tutan bir belgesel olduğu da konuşuluyordu, geçiyordu. 13 yıllık bir hazırlığın sonucunda hazırlanmış bir belgeseldi bu.
1: Evet.
2: Maalesef bu süreçte hastanede tedaviyle tabii bu süreci geçirmişti.
1: Ya mesela yani, şöyle Öznur, yani konuşalım seninle. Kadir'le, Kadir Kaymakçı'yla biraz önce konuştuğumuzda Kadir de dedik ya Hülya bak bu akşam böyle herkes evinden birini kaybetmiş gibi eminim hisseder. Yani bugün milyonlar mesela değil mi Türkiye'de baktığında

0: yani bir aile büyüğünü kaybetmiş gibi hissediyor. Neden? İşte mesela hepimizin, senin benim, bizim çok aşık olduğumuz, değil mi? Bir dönem aşkımız mesela, yani Yeşilçam.
1: Zamansız sanatçılar,
0: Tabii.
1: yani bizim annelerimizin, babalarımızın,
0: Tabii.
1: ondan önceki kuşaklara ışık tutmuş isimler olduğu için ve bizim kuşağa da yetişmiş isimler. Daha doğrusu biz onlara
0: O zaman
1: yetiştik.
0: ortak hafıza bir de, değil mi
1: Evet,
0: yani?
1: ortak
0: Tabii.
1: hafıza. Yani bugün 5 yaşındaki bir çocuk bile Kemal Sunal'ı biliyor, Kadir
0: Ya.
1: İnanır'ı biliyor,
0: Ya, evet.
1: Türkan Şoray'ı biliyor. Yani dolayısıyla zamansızlar, her döneme kendilerince damgalarını vurmuş isimler.
0: Kesinlikle.
1: Evet, Kadir İnanır'ın dediğim gibi az önce de toplumsal gerçekçi bir tarafı da olan sanatçıydı. Toplumsal sorunlar
0: Meselelere,
1: karşısında
0: sorunlara
1: her
0: tabii
1: zaman evet
0: orada
1: sesini
0: hala.
1: çıkarabilen, konuşan, duyarlı bir
0: Evet,
1: sanatçıydı.
0: evet,
1: Bu
0: evet.
1: süreçleri hepimiz de biliyoruz ama
0: Evet.
1: maalesef son 3-4 yıldır sağlık sorunları bu şekilde peş peşe gelinen noktada bize bugünkü haberle karşılaşmamıza belki
0: Evet.
1: de neden oldu. Bu arada iki kez beynine pıhtı attı demiştim. Dünyaca ünlü Profesör Doktor beyin cerrahı Uğur Türe kendisinin doktoruydu. Bu süreci hiçbir şekilde yalnız bırakmadı kendisine. Hem fizik tedavi sürecinde hem iki defa beyninde pıhtı attığı süreçte önemli bir isim. Onun da hakkını teslim etmek adına o dönem röportajlar da yapmıştık. Çok önemli bir isimdi. Ama bu son gelişen durum tabii nörolojik bir hikayesinin dışında bambaşka akciğerde gelişen bir
0: Tabii.
1: rahatsızlıktı.
0: Evet. O zaten hep böyle bu süreçlerde akciğerde gelişen o rahatsızlık, yani özellikle de bu yaşlarda o
1: Belirli bir
0: vücut
1: yaş
0: direnci,
1: sonrası.
0: aynen öyle. Ama şimdi bugün yani Kadir İnanır'a baktığımda, işte mesela bu görüntülere, Selvi Boylum Al Yazmalım'dan görüntüler, işte zaman zaman o Tatar Ramazan'dan görüntüler, Medcezir'den, Kral'dan, Umutsuzlar'dan. Yani
1: Katırcılar
0: var da
1: diyeceğim.
0: var, var da var, hepimizin aşık olduğu, hepimizin gençlik aşkı, işte umudu diyelim. O otoriter Anadolu erkeğinin hali, işte Kadir'in dediği gibi milyonların böyle hissedeceği, belki de bugün şu haberi aldıktan sonra bir aile büyüğünü kaybetmiş gibi. O yüzden sadece Kadir İnanır'ı uğurlamıyoruz. Bir de Yeşilçam efsanesi diye bir şey vardır bu ülkede. Yeşilçam hala çok net anlaşılamadı bence. Yani gerçekten çok özel filmler vardı ve Rutkay Aziz oyuncu şu an telefon hattımızda. Bütün Türkiye'nin, milyonların başı sağ olsun Rutkay Bey.
2: Evet,
0: Sizin
2: tabii
0: de
2: efendim.
0: başınız sağ olsun.
2: Evet.
0: Ben
2: Çok önemli, çok
0: buyurun.
2: güzel, çok onurlu bir giriş yaptınız öncelikle.
0: Buyurun.
2: Evet, çok üzgünüm az önce duyduğum.
0: Evet.
2: Çok sevdiğimiz bir, değer verdiğimiz bir meslektaşımızdı.
0: Öyle.
2: Ve sinemamıza çok derin bir katkısı olmuştur. Genel tavrıyla, demokrat yanıyla,
0: Çok.
2: büyük katkılarıyla olan
0: Çok.
2: ve son derece ilkeli, onurlu davranmış bir
0: Çok.
2: arkadaşımdı. Çok acı çekiyoruz. O da çok acı çekti. Son yıllarda özellikle bunu. Ne diyeyim?
0: Ya
2: Üzgünüm.
0: çok.
2: Üzgünüm, hepimizin başı sağ olsun.
0: Rutkay Bey, ben biraz önce tabii kendimce işte dilimin, zihnimin, hafızamın ama en önemlisi kalbimin yettiğince
2: Yo,
0: bir
2: çok
0: şey,
2: güzel
0: evet
2: koydun.
0: yani elimden geldiğince, çünkü bir taraftan o görüntülere bakıyorum, hafızama
2: Evet.
0: bakıyorum, çocukluğumuz, gençliğimiz, aşkımız. Bugün baktığımızda yani aslında Yeşilçam'ın böyle büyük ruhundan bir parça galiba uğurlanacak ama bir insana veda değil, bir döneme veda galiba.
2: Biraz öyle oluyor. Doğrudur. Doğru. Bir döneme. Ne yazık ki onlar da işte bu güzel atlara binip gidiyorlar.
0: Evet. Bugün yani filmlerinden bahsettik. İşte Tatar Ramazanlardan, Medcezir manzaralarından, Yılanların Ucu, Selvi Boylum, Al Yazmalım.
2: Sinema mucizedir.
0: Değil mi? Gerçekten öyle. Filmlerini izleyen nesiller, yani bizler o anlamda çok da şanslıyız. Hafızanızda en temel Kadir İnanır'la çok sıcak, çok yeni, herkesin acısı. Siz de haberi yeni aldınız. Çok da tutmak
2: Evet.
0: istemiyorum.

0: Hemen size ama hafızanızda böyle yer eden Kadir İnanır'a dair bizimle yani paylaşacağınız.
1: Hepimizin ortak filmidir o. Al yazmalım.
0: Al yazmalım. Evet,
1: al yazmalım. Gerek Ali Özgen Türk'ün olsun, başta Atıf Yılmaz olsun.
0: Evet.
1: Değil mi? Cahit'i müziği olsun. Türkan Hanım'ın oradaki oyunu. Ahmet Mekin özellikle. Çok önemsediğim bir filmdir.
0: Evet.
1: Kadir'in oradaki oyunu. Yani ben de çok büyük önemli bir yeri vardı. Kaç defa seyrettim onu da hatırlamıyorum.
0: İnanın. Değil mi? Evet.
1: Tabii. Çok güzel koydunuz. Çok güzel anlattınız.
0: Estağfurullah efendim.
1: Yüreğinize sağlık.
0: Estağfurullah efendim. Sağlık. Çok ben tekrar başımız sağ olsun hepimizin.
1: Tabii,
0: sizin de
1: tabii,
0: efendim.
1: Tabii.
0: Arkadaşı olarak, dostu olarak.
1: Evet.
0: Sonuçta siz de oyunculuk icra ediyorsunuz. Yıllardır bu mesleğe mesai harcadınız efendim.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Tekrar başımız sağ olsun.
0: Hepimizin.
1: Sağ olun.
0: Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü. Merhaba, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: Diyorum ki Tamer Bey, bir sahne, bir bakış, böyle bir replik diye sorsak milyonlara. Yani Kadir İnanır'ın o bakışı kalplerde mesela, repliklerinden mutlaka biri ezbere biliyordur. Yani bir sahnesi, filmleri. O yüzden milyonların hafızasında ve ortak bir hafıza aslında. Ne dersiniz, buyurun?
2: Yani Kadir İnanır'ı zaten sadece tek bir replikle, tek bir bakışla tarif etmek mümkün değil. Türk sinemasının gerçekten çınarlarından biri. Kadir abiyle benim de yıllar öncesinden gelen bir dostluğum da var. Çok üzgünüm. Çok yeni öğrendim ben de. Nevi şahsına münhasır bir adamdı. Çok önemli bir oyuncuydu. Birçoğumuza aslında örnek olmuş bir oyuncuydu. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm gerçekten.
0: Evet, şimdi yani Yeşilçam'ın yıldızları birer birer aramızdan ayrılıyor tabii. İnsan böyle baktığında, yani ben şahsım adına, benim kişisel hafızamda böyle bakıyorum, insan o samimiyeti özlüyor aslında geriye baktığında. Yani oyunculuk, oyuncular, o dönemin samimiyeti, o yüzden aslında bir döneme veda gibi algılıyorum ben. Katılır mısınız?
2: Evet, doğru. Çünkü yani bu oyuncular zaten Türk seyircisinin gönlüne gerçekten taht kurmuş olan insanlar. Hı hı. Televizyonun bu kadar etkili olmadığı
0: tabii,
2: dönemde,
0: tabii.
2: İnsanların sinemaya gittiği dönemde bu insanları seyrederek bizler de oyuncu olmaya karar verdik.
0: Tabii.
2: Ve ilerleyen yıllarda da arkadaşlıklar kurduk, onların hikayelerini dinledik, onlarla sohbet etme imkanımız oldu. Hı hı. Ve Türk sinemasının en zor dönemlerinde aslında zor şartlarda çalışarak isimlerini böyle altın harflerle yazdılar. Şimdi bizler televizyonda birçok şey yapıyoruz ama onların mertebesine bizlerin ulaşması çok zor.
0: Evet. Mesela siz dediniz ki çok üzgünüm, çok çok üzgünüm. Ya mesela çok çok çok üzgünüm. Mesela ben çok üzgünüm. Milyonlar bugün çok üzgün. Ya çok eminim.
2: Evet.
0: Yani eminim siz, ben, biraz sonra yayını devredeceğim arkadaşım Faruk Aksoy şu an stüdyoda yanımda. Faruk, rejideki arkadaşlarım, evde annem, babam. Yani bugün milyonlar bir aile büyüğünü kaybetmiş gibi hissedecek. Neden diye kendi kendime sizinle konuşurken, biraz önce Rutkay Aziz'le konuşurken, yine meslektaşım Öznur'la konuşurken, Kadir Kaymakçı'yla konuşurken, neden diye kendi kendime sorduğumda, ya ben şu cevabı buluyorum. Yani bu başka bir şey. Yani o filmlerin, o insanların yaşattığı duygu bambaşka bir duygu. Ya bambaşka,
2: evet,
0: bir dönem. Çok samimi.
2: Doğru, doğru. Çünkü bu insanlar seyircilerin ruhuna, gönlüne dokunuyor.
0: Aynen öyle.
2: Şimdi o yüzden de o bağı biz kurduğumuz için bu insanlarla, onları kaybettiğimiz

0: kaybettiğimiz zaman gerçekten bir aile bireyini kaybetmiş gibi üzülüyoruz. Evet, bizler Kadir abiyi tanıyorduk. Ben her ne kadar yıllardır görmüyor olsam da Kadir abiyle benim anılarım var. Daha Ankara'da genç bir oyuncuyken İstanbul'da görüştüğümüzde, ben bunu da o zaman kısaca anlatayım. Arabanın anahtarları değnekçi alıp gitmişti. Akşam Kadir abiyle biz dolaşmıştık. Arabanın anahtarları, işte evin anahtarları falan gitti. Kadir abi evini açtı. Ben Kadir abinin yatağında yattım. Kadir abi gidip aşağıda halının üzerinde uyudu. Şimdi bunları ben hatırlıyorum. Ölene kadar da hatırlayacağım.
1: Peki. Evet, tabii. Çok çok çok çok çok
0: bizler
1: üzücü.
0: Bizler Kadir abiyle muhabbeti olan insanlarız. Fark etmiyor, bir insan beyaz perdede, ekranlarda gördüğü zaman o ruhlarına dokunduğu, birilerine dokunduğu için şimdi o acıyı hissediyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Tamer Karadal, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü. Edison hattımızda. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Milyonların, efendim, hepimizin başı sağ olsun. Size sağ de olun, hayırlı olun, uzun ömürler diliyorum Ediz Bey,
2: çok
1: size
2: teşekkür
1: de.
2: Ederim. Hepinize, öncelikle değerli dostlarımız, sanatçı kardeşlerimiz çok güzel ifade ettiler.
1: Evet.
2: Duygularını. Öyle. Yani çok önemli bir aktörümüz.
1: Çok.
2: İdi. Dik duran bir kardeşimizdi. Hı hı. Ve çok büyük bir kayıptır tabii Türk sineması için.
1: Çok.
2: Ama takdiri ilahi. Yani her zaman söylüyorum, sonbahar yaprakları. Ya. Yani çok az, çok az insan kaldı ama dostlar sağ olsun. Halkımız çok duygusal. Onu bağrına basmıştı. Ha. 1970'lerden sonra parlayan bir yıldızdı. Üzüldük tabii, çok üzüldük ama çok operasyon geçirdi biliyorsunuz.
1: Son zamanlarda çok.
2: Tabii, yani beden yorgun düştü. Yorgun. Toparlayamadı. Mekanı cennet olsun. Çok üzüntülüyüz tabiatıyla.
1: Amin, amin. Çok sağ olun. Hepiniz çok üzüntülüsünüz.
2: Sizler sağ olun efendim. Hepiniz, sizler sağ olun. Bizleri yaşatıyorsunuz daima.
1: Ne demek?
2: Biz size teşekkür borçluyuz.
1: Ne demek?
2: Ediz sağ olun, Bey, var olun. Yani sağ olun.
1: Ne demek? Sağ olun. Şimdi şöyle, bugün televizyonlarda, sokaklarda, sayının evlerde, yani şu dakika itibariyle duyan herkesin içinde bir sızı. Çok eminim. Kadir İnanır'ı yani bu kadar hepimizin gönlünde ve kalbinde ve zihninde ortak bir hafızaya dönüştüren mesele o dönem. O yüzden aslında bir insana değil bir döneme veda gibi bir şey. Ediz Bey, hattasınız sanırım.
2: Hattayım. Evet. Bekleyebilirim de başka misafiriniz varsa.
1: Estağfurullah.
2: Beklemeye de alabilirsiniz.
1: Yok,
2: tabii,
1: hayır.
2: Tabii.
1: Lütfen buyurun.
2: Yani üzücü, çok üzücü. Evet. 1970'li yılların başında ilk girdiği zaman sinemaya, bir filmimiz de beraber olmuştu kendisiyle. Hı. O zaman çok gençti, 20'li yaşların başındaydı. Ankara Ekspresi'nde beraber çalışmıştık. Çok tatlı bir çocuktu, güzel bir çocuktu. Mekanı cennet olsun, çok üzüldüm tabiatıyla.
1: Amin, amin,
2: yani artık
1: amin,
2: günümüzde amin, tıbbın ilerlediği, tıp biliminin yükseldiği bir dönemde 77 yaş hiçbir şey ifade etmez. 87 de olabilir, 97 de olabilir.
1: Tabii.
2: Biliyorsunuz Clint Eastwood 95-96 yaşında.
1: Tabii tabii.
2: Dick Van Dyke 100 yaşını doldurdu. Ama takdiri ilahi.
1: Tabii.
2: İşte dediğim gibi operasyonlar sebebiyle
1: tabii,
2: biraz tabii vücut zayıf düşmüştü.
1: Direnci düştü.
2: Maalesef kurtaramadık, kaybettik.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar.
2: Güzel. Ben size teşekkür ediyorum.
1: Tekrar başınız sağ
2: olsun. Sanatçıları desteklediğiniz için.
1: Her zaman. Her zaman.
2: Uğurladığınız için, güzellikler için de çok teşekkür ediyorum.
1: Her zaman, her zaman.
2: Dostlara da selamlar olsun. Çok güzel konuştular. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler. Kapatıyorum ben yayını. Bu toprakların ortak duygusuydu Kadir İnanır. Gerçekten bir insana vedanın dışında bir döneme veda. Benim kalbimde, kişisel hafızamızda çok büyük bir yeri var. Özel biriydi. Toplumsal meselelere duyarlılığı keza orada da

İnanılmaz bir duruşu vardı, güzel bir duruşu vardı. Allah rahmet eylesin. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Özellikle hayat arkadaşı Jülide Hanım'a sabır diliyorum. Görüşmek üzere. Ben yayını Faruk Aksoy'a devrediyorum. Faruk yayını devam ettirecek. İyi akşamlar.

0: İyi akşamlar. Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Ana Haber'e hoş geldiniz. Gerçekten sayın seyirciler çok acı bir kayıpla başlıyoruz Ana Haber'e. Biraz önce akşam haberlerinde sevgili Hülya Hökenek, Kadir İnanır'ın vefat ettiği haberini verdi. Ve tabii bütün Türkiye habere kilitlendi. Telefon bağlantıları yapıldı. Önemli sanatçılar, Türk sinemasını kuran, Türk sinemasını yaşatan çok önemli oyuncular, isimler canlı yayına bağlandı. O bağlantıları sürdürüyoruz, konuşacağız. Çünkü kaybımız gerçekten çok büyük. Türk sinemasının en önemli, en büyük jönlerinden biri Kadir İnanır bugün hayatını kaybetti. Dev bir çınardı. Yeşilçam'ın efsane aktörüydü Kadir İnanır. Maalesef yaşamını yitirdi. Zatüreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 77 yaşındaki Kadir İnanır bugün durumu biraz daha kötüleşti. Ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı. Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner telefon attığımızda. Öznur merhabalar, iyi akşamlar. Gerçekten kötü bir haber. Seninle başlayalım.
1: İyi akşamlar Faruk Aksoy. Evet, söylediğiniz gibi bu süreçte Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki süreci olsun. Öncesindeki 2 yıl boyunca ara ara beyninde 2 defa pırsa attı. Yine o dönemlerdeki yoğun bakım süreçlerinde yayınlarda giderek takip ettiğim için aslında uzun süredir ben de hep gelecek bir iyi haberi zaman zaman hastanedeki çalışan tanıdığım arkadaşlarıma soruyordum bir gelişme var mı diye. Maalesef olmadı. 14 Mayıs'ta Kadir İnanır zatüre sebebiyle kaldırılmıştı hastaneye. 6 gün sonra da entübe edildiğini duymuştuk. Ama şöyle bir umut vardı. Bu entübasyon kendiliğinden gelişmemişti. Hayat arkadaşı Jülide Kural şu açıklamayı yapmıştı. Doktorları acı çekmemesi için entübe etme kararı aldılar demişti. Dolayısıyla bir yerde önlem amaçlı, daha konforlu bir tedavi süreci geçirmesi için bu karar alındı diye düşünürken, evet, bu geldiğimiz sürece kadar, yani entübe süreci yaklaşık neredeyse bir ayı buldu. 25-26 günü buldu bu süreç. İyiye giden bir gelişme olmadı. Bunu açık ve şeffaf bir şekilde belli periyotlarda hayat arkadaşı Jülide Hanım'dan, Jülide Kural'dan sık sık okuduk yaptığı açıklamalarda.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yani yaşadığı kronik rahatsızlıkların dışında bambaşka bir şikayet süreciydi bu. Zatüreydi ve zatüreyle birlikte gelişen aslında akciğerindeki tümördü, kitleydi. İlk teşhis zatüreydi ama sonrasında bir de böyle bir tetikleme durumu olmuştu. Akciğerinde bir tümör tespit edilmişti. Peki. Ve maalesef bugün bu acı haberi aldık. En Peki. son az önce Hülya'nın da söylediği gibi bugün bütün Türkiye'de evlerde büyüklerimizin özellikle onların o kuşağını daha yakından bilenler çok daha etkilendiler. Ben de şu anda ailemle birlikteyim. Hem annem hem babam gerçekten çok duygusallaştılar. Peki. En son belki de Ferdi Tayfur'da bu duyguları hissettik. Yine peşine Volkan Konak çok acı bir kayıptı. Çünkü bu değerler, bu isimler kolay yetişmiyor. Bugün 2 kuşağı, 3 kuşağı hitap etmiş.
0: Çok çok teşekkürler.
1: Büyük aktörler, aktrisler.
0: Önemli oyuncular, sanatçılar, onlarla bir görüşeyim. Çok çok teşekkür ederim, sağ olasın. Ayşegül Aldinç. Ayşegül Aldinç önemli bir sanatçı. Telefon attığımızda Ayşegül Hanım, iyi akşamlar, merhabalar.
2: İyi akşamlar, merhaba.
0: Yani başımız sağ olsun. Çok önemli bir kayıp. Gerçekten çok önemli bir karakter. Çok çok büyük bir sanatçı. Kadir İnanır sizde kimdir efendim?
2: Kadir her şeyden önce benim ilk filmimde bana destek olan, yani böyle bir kast yaptılar ve yani hep Kadir üzerineydi çoğu film, biliyorsunuz. Çok deneyimli olmayan biri olarak onunla aynı filmde oynamış olmam ve bunun ilk filmi olması beni çok büyük ölçüde yönlendirdi açıkçası. Çok destek oldu bana. Türk sineması çok çok çok önemli bir ismini kaybetti. Kendinden sonra gelenlere de örnekti Kadir. Matrak bir
0: son,
2: adamdı.
0: Ayşegül Hanım, Ayşegül Hanım, özür dilerim. Son zamanlarda görüştünüz mü? Yoksa
2: hayır, bizim yani dostluğumuz, pek fazla dostluk yapmadık ama anısı, saygıdeğerli, hep benimle birlikte yaşadı. Çok yakın bir ilişkimiz yoktu. O yüzden ilk filmimde birlikte olmamız nedeniyle benim gönül indimde de çok önemli bir yeri var.
0: Evet.
2: Ama çok görüştüğümüzü söyleyemeyeceğim. Arada rastlaşırdık orada burada ama düzenli bir görüşmeden söz edemiyoruz.
0: Anladım, anladım. Kadir İnanır tabii sinema, oyuncu, büyük karakter, bütün bunları hepsi yan yana koyduğunuzda ciddi bir aktör, ciddi bir jön Türk sinemasında.

0: Gerçekten yeri dolmayacak bir isim. Ama aynı evet. zamanda politik kimliği de önemliydi. Demokrat bir kimliği vardı. Bu yönüyle evet. de yayınlara bağlanan, yayınlarımıza katılan sanatçı dostları, arkadaşları buna da vurgu yapıyor. Bu yönüyle de evrensel insan hakları değerlerini savunan önemli bir sanatçıydı. Bu konuda da bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Bir sanatçıyı yaşadığı toplumdan azade

0: yaşadığı süre içerisinde politika ve siyaset ne ölçüde şekil alırsa alsın tavrını koyabilen bir sanatçıydı. Bu yönüyle de takdir görürdü.
1: Peki.
0: Ve çok büyük sanatçılar biliyorsunuz haklarını almak için Ankara'ya yürüyüşler tertiplemişlerdi. Taksim'de İstiklal Caddesi'nde yürüyüşleri vardı. Hala onların fotoğrafları arada bir düşüyor önümüze.
1: Peki.
0: Bu çok önemliydi tabii.
1: Peki. Efendim çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Rica ederim.
1: İyi akşamlar. Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Teşekkürler. Bu arada tabii günün başlıkları, gelişmeler, hayat akıyor bir taraftan. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ottawa'da Kanada Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında konuşuyor. Oraya gidelim.
2: Türkiye ile Kanada arasında gerçekleştirilemeyen uzun yıllardır çok büyük potansiyel işbirliği alanları var. İki büyük ülke NATO üyesi olmasına rağmen belli alanlardaki potansiyellerini çok fazla ileri taşıyamamışlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Carney'in son yıllarda ortaya koyduğu iradeyle iki büyük ülke bir araya gelerek kendi potansiyellerini işbirliğiyle daha da ileri taşıma, ticaret, ekonomi, savunma, enerji ki Anita bunu çok iyi ifade etti, dört bacak üzerinde götürdüğümüz, daha yapısal hale sokmaya başladığımız bir ilişki kümesine dönmeye başladı. Biz de bu ilişkiyi Dışişleri Bakanları olarak hükümetlerimiz adına, liderlerimiz adına daha yapısal bir çerçeveye oturtturup bütün kurumlarımızın koordine ederek somut neticelere bir an önce ulaşılması için gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Sayın Carney'i iki hafta sonra inşallah Sayın Anand ve Savunma Bakanı ile beraber Ankara'da ağırlayacağız NATO zirvesinde. Ayrıca Sayın Carney'in ilerleyen dönemde ikili bir ziyaret amacıyla da Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Bugün kıymetli mevkidaşımla böyle bir ziyaret esnasında somut hayata geçireceğimiz zamana bağlı konuların da üstünden detayıyla gitme imkanımız oldu. Değerli basın mensupları, küresel gelişmelere baktığımızda Türkiye ve Kanada gibi ülkelerin çok daha yakın bir işbirliği sergilemeleri gerektiğini görmekteyiz. Bu anlayışla Türkiye-Kanada ilişkilerini stratejik bir seviyeye taşıma kararını aldık ve bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Söz konusu hedef doğrultusunda Türkiye-Kanada serbest ticaret anlaşmasına yönelik ön görüşmelerde ilgili birimlerimiz arasında başlatılmış durumda. En kısa sürede bunu daha da ileri taşımayı düşünüyoruz. Ülkelerimiz arasında serbest ticaret hayata geçirmesi halinde halen 3.2 milyar ABD doları düzeyinde seyreden ikili ticaret hacmimizin daha da artacağını değerlendiriyoruz. Ayrıca Kanada ile enerji alandaki işbirliği imkanlarını da stratejik bir perspektifle değerlendirmekteyiz. Dün Sayın Bakan'ın da eşlik etmesiyle Darlington Nükleer Santrali'ne gittik. Bir yarım gün geçirdik. Gerçekten orada Kanada'nın nükleer enerji üretimindeki yeteneklerini, kabiliyetlerini bir kez daha gördük. Biliyorsunuz Türkiye nükleer enerji arayışında olan bir ülke. Bu konuda nükleer enerji santrallerinin yapımı konusunda uluslararası ortaklarımızla çok yoğun temaslarımız var. Enerji Bakanımız bu konuda gece gündüz çalışıyor. Kendisi de geçtiğimiz haftalarda buradaydı. Ben de dün bu enerji santraline giderek Türkiye'nin Kanada'nın teknolojisinden nasıl istifade edebileceğine ilişkin görüşmeleri yaptık. Gerçekten çok ciddi bir potansiyel var. Burada Türkiye-Kanada işbirliğinin ben çok olumlu pozitif sonuçlar üreteceğine inanıyorum. Klasik nükleer reaktörlerin dışında küçük modüler reaktörlerin de biliyorsunuz son 10 yıldır hayata geçirilmesi konusunda uluslararası camiada büyük bir çaba var. Fakat bu konseptten öteye birçok ülkede gidemedi. Kanada'nın bu konuda somut adım atması Türkiye olarak bizi açıkçası etkilemiş durumda ve biz buradan hareketle gelip yerinde bu teknolojiyi görmek istedik. Bu konuda Enerji Bakanlığımızın ciddi bir ilgisi var. Cumhurbaşkanımız bu konuda diğer ülkelerle işbirliği yapmak konusunda da büyük bir hassasiyet gösteriyor. Kanada'da somut bir adım atılması bizim olayı yerinde görmemiz açısından önemliydi. Darlington'da hem klasik nükleer elektrik santralinin olması hem de yeni inşaatı başlayan

0: Yani SMR'ın bulunması dolayısıyla bizim ziyaretimizi daha pratik hale getirdi. Diğer taraftan kritik mineraller ve sıvılaştırılmış doğalgaz alanlarında da büyük bir potansiyel açıkçası bulunduğunu görüyoruz. Keza savunma sanayi alanındaki işbirliğimizi daha da geliştirmeyi ve derinleştirmeyi hedefliyoruz. Kısacası ülkelerimizin yararına olacak çok sayıda proje üzerinde ekipler olarak çalışmaktayız. Bu projeleri hayata geçirmek için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz. Değerli basın mensupları, başlıca küresel ve bölgesel meselelere giderek daha benzer bir bakış açısıyla yaklaşmamız Türkiye ile Kanada'yı birbirine daha da yakınlaştırmakta. Uluslararası meselelerin diplomasi ve diyalog yoluyla çözümü için çaba sarf ediyoruz. Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Tarafların yapıcı yaklaşımlarını sürdürerek kalan meseleler üzerinde de bir an evvel uzlaşmalarını ümit ediyoruz. Gelinen aşama itibariyle Hürmüz Boğazı'ndan kesintisiz ve serbest geçişin kalıcı olarak tesis edilmesi elzemdir. Türkiye olarak Amerika ile İran arasında devam eden müzakere sürecine etkin katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı. Bu tarafların bu konudaki dikkatli ve sağduyulu davranması gerekmekte. Kıymetli basın mensupları, Gazze'de halen son derece hassas ve kırılgan bir dönemden geçmekteyiz. Dikkatimizi oradan ayırmıyoruz. Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen İsrail yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Netanyahu hükümetinin insani yardımların Gazze'ye girişini engellemesi durumun vehametini daha da bildiğiniz gibi artırmaktadır. Bunu an be an takip etmekteyiz. İsrail ateşkes hükümlerinin hilafına askeri mevcudiyetini ısrarla genişletmekte ve sivil halkın yaşam alanını daha da daraltmaktadır. Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da giderek artan yerleşimci terörü kalıcı barış zeminini ciddi şekilde sarsmaktadır. Bugünkü görüşmelerimizde Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı şekilde neticelendirilmesi yönündeki tutumumuzu yineledik. Bu konuda uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleriyle işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden diğer bir konu bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşı. Kıymetli mevkidaşımla bu konuyu da ele aldık. Savaşın mümkün olan en kısa sürede diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde sona ermesini istiyoruz. Gelinen noktada diplomatik süreçte bir durgunluk yaşandığını, çatışmaların hız kazandığını ve tarafların askeri kazanım arayışına odaklandığını görmekteyiz. Diplomatik sürecin bir an önce canlandırılması gerekmekte. Bu bağlamda Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden ülkemizde müzakere masasında bir araya getirmeye hazır olduğumuzda taraflara ilettiğim gibi buradan dünya kamuoyuna da iletmek istiyorum. Bugünkü görüşmelerimiz Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin müşterek sorumluluklar ve çıkarlar temelinde derinleşmekte olduğunu göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başbakan Sayın Carney liderliğinde işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Değerli mevkidaşıma nazik daveti ve misafirperverliği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Thank you.
1: Je pense que nous pouvons prendre des questions maintenant.
2: Thank you. Hello. Thank you very much, ministers. We'd now be happy to take questions from media. Nous serions maintenant heureux de prendre des questions des médias. Nous prendrons une question de suivi. Malheureusement,
1: sorular alacağız. Ancak bugün tabii ki zaman sınırlamamız olduğu için soru sayısı sınırlı olacak. Soru sormadan önce lütfen hangi kanaldan veya hangi medya kuruluşundan soru soruyorsanız bunu bizimle paylaşın.
3: Merve Aydoğan from Anadolu Agency. Benim sorum ilk iki bakana da olacak.

0: Malumunuz önümüzde bir NATO zirvesi var, Ankara'da olacak. Öncesinde zirveye dair değerlendirmeleriniz ve beklentileriniz nelerdir? Her iki bakan için de geçerli bu soru. Teşekkür ederim.
1: Thank you for the question.
2: Soru için teşekkürler. Çeviri için yapılmamış olanlar için tekrarlayayım. NATO zirvesi ve beklentilerimizle ilgili bir soruydu. Tabii ki Savunma Bakanlığı olarak daha önce ve şimdi de Dışişleri Bakanı olarak bazı zirvelere katıldım ve bu zirve gerçekten son derece beklentinin yüksek olduğu bir zirve olacak. Çünkü savunma sanayine odaklanılacak ve özellikle de NATO müttefiklerinin nasıl bir arada ve sektörel anlamda birlikte çalışması gerektiğini de ortaya koyacak. Tedarik zincirlerinin entegre olması ve birlikte çalışabilme ve aynı zamanda tabii ki bunun getireceği ekonomik faydalar da bu faaliyetlerden elde edeceğimiz ekonomik faydalar da görüşülecek. Bu anlamda Kanada gerçekten bu zirveye katılmayı, Ankara'daki zirveye katılmayı çok istiyor. Biz NATO'nun bir kurucu üyesiyiz ve bu yıl %2'ye ulaştık ve 2035 yılına kadar %5'e ulaşmak istiyoruz. Aslında NATO ittifakının ve bu ortak savunmanın ve güvenliğin arkasındaki temel fikir şu. Biz savunma sanayini geliştirdikçe bunu birlikte yapabiliriz ve tabii ki burada şunu ifade ederek sözlerime son vermek istiyorum. Tabii ki savunma sanayi ve dayanıklılık bankası DSRB'den bahsetmek istiyorum. Şimdi DSRB bir mekanizma. Bu çok taraflı bir mekanizma. Yani savunma sanayi ve direncin, dayanıklılığın bir araya getirildiği, tüm taraf ülkelerin bir araya gelerek çalıştıkları ve tabii ki bir materyal tedariki olduğunda bunun da bir taleple karşılanmasını sağlıyor. Bunu küçük ve orta ölçekli işletmelerin de bu DSRB'ye katılan ülkelerdeki işletmelerin de katılmasıyla bunu gerçekleştirebiliriz ve bunu sermayeleştirebiliriz. Yapmış olduğumuz görüşme sırasında Sayın Bakan Finan çok önemli bir noktaya değindi. Ben de kendisiyle bu konuda hemfikirim. Bu da şu, DSRB sadece küçük ve orta ölçekli işletmelerin, katılımcı ülkelerden gelen işletmelerin sermayeleştirilmesiyle ilgili değil, aynı zamanda bu tedarik zincirinin daha entegre olmasını da sağlayacak. Dolayısıyla ülkeler burada ekonomik anlamda savunma ve güvenlik konularında sadece nihai ürün aşamasında değil, bütün bu tedarik zinciri boyunca katılabilecekler ve daha iyi bir entegrasyon sağlanacak. Burada sözlerime şunu söyleyerek son vermek istiyorum. NATO zirvesi tabii ki ortak savunmamız ve güvenliğimiz için bu 32 ülke için son derece önemli. Ama aynı zamanda işbirliğinin önemini bize gösterecek NATO müttefiklerinin savunma ve güvenlik alanında işbirliği ve tabii ki yaptığı çalışmaları ortaya koyacak ve DSRB de bu hedefi gerçekleştirmemizin bir örneği olacak.
3: Değerli basın mensupları, Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Gerçekten bu zirve tarihi bir zirve olacak. Çünkü uluslararası jeopolitik şartlar öyle bir noktaya geldi ki NATO üyesi ülkelerin alacağı kararlar bu dönemde daha da belirleyici olacak. Sadece ittifakın geleceği için değil, aynı zamanda kendi coğrafyamızın geleceği açısından da önemli. Tabii bu noktada ittifak içerisinde son birkaç yıldır devam eden önemli konular var. Bunların başında savunma harcamalarının artırılması gelmekte. Artık bu tartışılan bir konu olmaktan çıkmış durumda. Biz bu yeni yapacağımız zirvede de bunun altını çizeceğiz. Bütün ülkeler bunu siyasi olarak kabul ettiler. Artık bundan sonra pratikte hangi adımlar atılıyor? Bu kabul edilen artışa ilişkin ne türden harcamalar yapılıyor? Onun bir envanteri tutulacak, bir muhasebesi yapılacak. Ama

0: Mevkidaşım da ifade etti. Belki en önemli husus bu zirvede, diğer önemli hususların arasında NATO'da şöyle bir gelenek vardı. Tabii askeri liderlik, siyasi liderlik bir araya geldiği zaman özellikle askeri birliklerin yapılanması, organizasyonu, tehditlere hazır olması, olası savaş senaryolarında ne yapacakları, hazırlık tatbikatları hep bunlarla uğraşılırdı. Şimdi son yıllarda özellikle Rusya-Ukrayna savaşında da ve diğer savaşlarda da ortaya çıktı ki biz tabii birlik hazırlıkları senaryolarının bir adım daha gerisine gelerek aslında savunma sanayinde neredeyiz? Ona yönelik çok büyük bir siyasi ve stratejik düzeyde farkındalık gelişti. Bunu da artık planlama için masaya yatırma gerekliliği ortaya çıktı. Bu noktada savunma sanayi artık NATO planlamalarında, NATO toplantılarında artık detay bir konu olmaktan çıkıp en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konu. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ay Ankara'da yapılacak olan zirvede de savunma sanayi ile ilgili özel bir gündem olacak, özel etkinlikler olacak. Savunma Sanayi Başkanlığımız ve ilgili kurumlarımız bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma içerisinde. Tabii liderler arasında yapılacak üst düzey stratejik ve siyasi görüşmeler de önemli. Burada NATO'nun geleceğine ilişkin farklı perspektifler nasıl uyumlaştırılabilir, transatlantik farklılıklar nasıl uzlaştırılabilir, tehdit algılamaları, ittifak hazırlığı. Bu konularda da tabii ki şu anda yani kamuoyuyla önden paylaşılması da mümkün olmayan yani ne çıkacağını bilmiyoruz bu tartışmalarda ki tartışılacak belli konular var. Ben bu tartışmaların da yapıcı bir ortam içerisinde geçeceğini düşünüyorum. Burada Cumhurbaşkanımızın bir kilit rol oynayacağına da inancımız tamdır.
1: Thank you. We'll take the next question. Please introduce yourself and your outlet.
2: So Paul Dutch, Global News. The Turkish delegation visited Darlington yesterday.
3: Türk heyeti dün Darlington'ı ziyaret etti. Özellikle de tabii ki bu ziyaret sırasında bu konudaki ihracatın kolaylaştırılması için Kanada ne yapıyor? Bunu sormak isterim. Ben Mart ayında Türkiye'yi ziyaret ettiğimde Enerji Bakanı ile orada bir görüşme gerçekleştirdim. Ve tabii ki kendi mevkidaşımla da görüştüm. Ancak kendisiyle yapmış olduğumuz bu görüşmede Türkiye'nin nükleer enerjiye vermiş olduğu önemi daha çok farkına vardım. Ve Kanada'yı potansiyel bir ortak olarak gördüklerini de yerinde görme fırsatım oldu. Ürünler, tedarik birçok farklı alanda sadece nükleer değil yine tabii ki temiz enerji kaynakları gibi birçok farklı noktayı konuştuk. Sayın mevkidaşıma bu noktayı biraz daha açması için sözü bırakacağım ama Kanada hükümeti açısından şunu söyleyebilirim. Tabii ki Bakan Hutchins ve Sayın Başbakan'ın da defaten ifade ettikleri gibi Kanada enerji konusunda bir süper güç ve biz burada ikili ve uluslararası anlamdaki çalışmalarımızı çok yoğun bir biçimde gerçekleştiriyoruz. Yani bizimle ortaklık yapmak isteyen ülkelerin bu diyaloğu kurması için onlara bir fırsat sağlıyoruz. Ve nükleer enerji alanındaki sizin sorunuz bu konuyla ilgiliydi. Ve özellikle de bu özel teknoloji, kendi teknolojisi konusunda Kanada'nın tabii ki kendi reaktörleriyle birlikte dünyanın her yerinde bunların kullanılabilmesi Arjantin'den Romanya'ya kadar birçok farklı yerde kullanılıyor olması nedeniyle ve buradaki teknolojinin ruhsat sahibi olarak biz daha fazla işbirliği görmeyi, enerji konusunda işbirliği görmeyi, özellikle de nükleer enerji konusunda işbirliği görmeyi çok istiyoruz. İşte bu bağlamda ben Sayın Bakan Hutchins'in, Sayın Bakan

0: Bayraktar'a yazmış olduğu mektubu kendilerine ilettim ki bu anlamda kendi konusundaki görüşmeler devam edebilsin. Bu müzakereler henüz işin başında ve Darlington'a yapılan ziyaret aslında beraberinde Sayın Fidan'ın ve benim bir süredir sürdürmüş olduğumuz SMR teknolojisiyle ilgili çalışmaları ve nükleer alandaki çalışmaları yerinde görmemizi sağladı. Kanada bu sektörlerde lider bir ülke ve her zaman bu konudaki gücümüzü kullanmaya devam edeceğiz ve bu konudaki görüşmelerimizin başlıklarından biri de buydu. Tabii ki uluslararası ortaklarımızla bunu konuşuyoruz ve bu konuşma gerçekten bu görüşme başlıyor. Biz de çok heyecanlıyız. Teşekkürler.
1: Türkiye bir G27 ülkesi, çok dinamik bir ekonomisi var, sanayisi var, ihracatı var. Tabii bu da rekabet edilebilirliğin önemli parametrelerinden biri de ucuz ve yeter miktarda elektrik enerjisine sahip olmak. Bu durumda açıkçası Enerji Bakanlığımız yıllardır gerçekten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde muhteşem başarılar ortaya konuyor. Yapılan barajlar var, alternatif enerji, yeşil enerjinin kullanımı çok büyük oranda ilerletilmiş durumda, ama hiç bütün bunların hepsi bizim sanayide artan enerji ihtiyacımızı istediğimiz hızda ve fiyatta karşılamıyor. Dolayısıyla nükleer enerjiye bizim her fırsatta, her hal ve karda ihtiyacımız var. Yıllar önce başlatılan nükleer enerji stratejisinde kaydettiğimiz ciddi mesafeler var. Şimdi ikinci santralin, üçüncü santralin yapılması için de arayışlar, çalışmalar devam ediyor. Bizim Kanada'yla bu yönde geliştirdiğimiz anlayış birliği fevkalade önemli. Dün Darlington'a yaptığım ziyaret esnasında gerçekten Kanada'nın özgün teknolojisini görme imkanımız oldu. Yani orada tabii bizi etkileyen noktalardan biri de şu: bir ağır su reaktörü zenginleştirilmiş uranyum olmadan çalışıyor ve dizaynı ve konsepti 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda yapılmış, ama çok uzun yıllardır problemsiz şekilde güvenlik tedbirleri en üst düzeyde çalışan bir teknoloji. Bu önemli. Daha sonradan güncellenmiş bu teknoloji, çok update edilmiş, ama Kanada'nın kendi özgün teknolojisi. Bu önemli. İkincisi, güvenlik standartlarının yanı sıra uluslararası denenmişlik parametreleri var. Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi Romanya'da, Çin'de, Arjantin'de bu teknolojinin şu anda Kanada dışında da yaygın bir şekilde kullanılır olması bizim gerçekten çok dikkatimizi çekti. Bu konuda kendilerinin göstermiş olduğu anlayış ve işbirliği için de teşekkür ediyorum. Enerji Bakanlığımız da bu konuyu gerçekten büyük bir ilgiyle yakından takip etmekte, ilgili muhataplarıyla görüşmekte. Dün ben ilgili şirket yöneticileriyle de bir araya geldim. Sayın Bakan'la yaptığımız ziyaretten sonra onlardan da teknik konularda izahatları dinledim. Gerçekten aslında çok ciddi bir profesyonel işbirliği zemini var. Umarım teknik insanlarımız bu konuda daha da ileriye gidecek adım atarlar.
2: Thank you. The Prime Minister Carney said yesterday that moving towards opening an embassy in places like Iran.
0: İran ve Venezuela'da büyükelçiliklerin açılması gibi bazı hususlarda Sayın Başbakan Carney bazı görüşlerini ifade etti. Bu konuyla ilgili olarak Kanada'nın diplomatik mevcudiyetini artırmak açısından neler söyleyebilirsiniz? Aslında bu açıklamanın transkriptine baktığım zaman tam olarak Sayın Başbakan böyle ifade etmedi. Kendisi tabii ki angajmanın bir desteğe ihtiyaç olmadığını söyledi ve geçtiğimiz yıl aslında biz Kanada vatandaşlarına destek olmak konusunda çalışmalarımızı sürdürdük ve biz bunu en etkin ve en efektif bir biçimde nasıl yapabiliriz, bunun yönlerini arıyoruz. İran'la ilgili olarak bildiğiniz gibi diplomatik ilişkilerimiz olmadığı için arada İtalya ile bu süreci sürdürüyoruz ve o ülkede yaşayan Kanadalılarla ilgili olarak çalışmaların yapılması için İtalyan temsilciliklerine güveniyoruz ve yine tabii ki Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye gibi

0: birçok farklı ülkeyle de Kanada vatandaşlarının güvenli bir biçimde seyahat edebilmesini sağlıyoruz. Başbakanın bu bölgeyle ilgili olarak üstünde durduğu nokta şu: bu süreç her zaman en etkin bir biçimde bunu Kanadalı vatandaşlar için uygulanmasını sağlamıyor ve biz Kanada vatandaşlarına mümkün olan en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Venezuela açısından Kolombiya'da, Bogota'daki diplomatik misyonumuzla birlikte çalışıyoruz. Ve orada kayıtlı olan yaklaşık 800 Kanada vatandaşının ihtiyaç duyduğu desteği onlara sağlamaya çalışıyoruz. Bizim İran'da ya da Venezuela'da bir büyükelçilik açma gibi bir planımız yok halihazırda. Biz her zaman tabii ki Kanada vatandaşlarını desteklemek istiyoruz ve bu ülkelerde ya da dünyanın herhangi bir yerinde elimizdeki en iyi çalışmaları sürdürmeye çalışıyoruz ve bu desteği vermek için en iyi hizmeti kullanmaya çalışıyoruz. Sayın Başbakan'ın sözleri bence bu yöndeydi. Dün kendisi bu yönde görüşlerini ifade etti ve aslında geçtiğimiz yıl içerisinde bir dizi kriz yaşandı ve burada tabii ki Kanada Dışişleri Bakanlığı'nda konsolosluk yetkilileri Kanada vatandaşları için ellerinden geleni yaptılar ve tabii ki Kanada vergi mükellefleri bizden bunu bekliyor ve biz de konsolosluk hizmetlerimizle bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndaki devlet görevlilerine teşekkür etmek istiyorum. Zaman zaman hayatlarını da tehlikeye atarak bir ülkeden Kanada vatandaşları ayrılmak istediklerinde onları desteklemeye çalışıyorlar ve güvenli bir biçimde bu seyahati yapmalarını sağlıyorlar. Bir örnek vermem gerekirse, mesela Körfez ülkelerinden Kanada vatandaşları ayrılmaya çalışıyordu son birkaç ay içerisinde. Bir dizi konsolosluk görevlisi otobüs kiralıyorlar, otobüslerle seyahat ediyorlar ve orada o bölgedeki Kanadalıların yine Körfez bölgesinde Riyad gibi bazı hedeflere ulaşıp oradan ayrılmalarını desteklemeye çalıştılar. Biz her zaman Kanada vatandaşlarına en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz ve bu konuda çalışmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Herhangi bir uluslararası çatışmada da bunu sağlamaya çalışacağız. Evet, teşekkür. Bir sonraki sorun.
1: The Hill Times. I'll be asking my question in Turkish to the Turkish Minister first. Öncelikle Ottawa'ya hoş geldiniz demek istiyorum. Buradaki meslektaşlarım Türk milli takımının Amerika'ya karşı zaferi sebebiyle tebriklerini iletmemi istediler. Sağ ol, öncelikle Sayın Bakan, bildiğiniz üzere 2023 yılında meydana gelen Maraş depremi ardından Kanada burada eğitim, ticaret, aile bağları olan Türk vatandaşlarına TSE 2023 adında 3 yıllık bir özel oturum ve çalışma izni vermişti. Bu özel izinle Kanada'ya yerleşen birçok kişi Türkiye'de şartların henüz deprem öncesi seviyeye tam olarak dönmediğini, bu yüzden de Kanada'da daha uzun süre kalmaları isteklerini Kanada hükümetine iletmişlerdi. Bu başvurular olumsuz sonuç aldı bildiğiniz üzere. Merak ediyorum, Bakan Anad'la yaptığınız görüşmelerde bu konuyu gündeme getirdiniz mi? Ve Kanada'da TSE 2023 vizesiyle bulunan, burada kalmak isteyen Türklere oturum, çalışma yolu sağlanmasının adına herhangi bir diplomatik çalışma olacak mı Türkiye tarafından?
2: Kanada ile aramızda sadece bu konu değil, genel manada vize ve çalışma izinleri ve göç işlemleri ile ilgili konular çok kapsamlı bir şekilde konuşulmakta. Bu konuları konuşuyoruz değerli meslektaşımla. Basın toplantısından sonra bir oturumumuz daha var. Orada da daha detaylı ele alma imkanımız olacak.
1: Teşekkürler.
0: Evet, Sayın Bakan Anand'la ilgili olarak da soruyu devam ettirmek istiyorum. İran ve Venezuela'da ne olması gerekiyor Kanada'nın oraya bir büyükelçilik ya da konsolosluk açması için? Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Bu büyükelçiliklerin açılması ile ilgili şu aşamada bir değerlendirme yok. Aslında burada temel sorunun şu olduğunu ifade etmek istiyorum. Dışişleri Bakanı olarak bu aşamada temel konu güvenli bir biçimde Kanada vatandaşlarının desteklenmesi ve seyahat edebilmelerini sağlanması. Kanada vatandaşları bir sistem üzerine kayıt yaptırıyorlar ve bunu yaptıklarında da tabii ki hükümetlerinden bir destek

0: bekliyorlar. Bizim şu anda odak noktamız da bu. Ve özellikle de Venezuela, ama tabii ki son birkaç ayda da İran'da tabii ki bu konu ele alınıyor. Burada odak noktamızı kaydırmak istemiyorum. Şu anda her gün yaptığımız çalışma ile ilgili olarak uluslararası anlamda Kanada vatandaşları için birçok çalışma yapıyoruz. Ve Venezuela'daki durum gerçekten korkunç. Orada Kanadalıları desteklemenin yanı sıra Venezuela halkını da desteklemek istiyoruz. Bu nedenle bu bir dizi depremle ilgili olarak haber aldığımız andan itibaren Sayın Başbakan insani yardım sağlamak için hızlı bir karar aldı. 5 milyon dolarlık bir yardım sağlayacağız, ama çok daha fazla çalışma yapmak istiyoruz insani yardım alanında. Burada Bogota'daki diplomatik temsilciliğimiz aracılığıyla çalışıyoruz. Birleşik Krallık'taki mevkidaşımla, Dışişleri Bakanı Sayın Yvette Cooper'la görüştüm. Ve birlikte hareket edebilme fırsatı var mı, bunu değerlendirdik. Onların bu konudaki diplomatik temsilciliği aslında depremde çok büyük bir yıkım altına girdi. Şimdi şunu unutmamamız lazım. Venezuela'da olağan bir kriz var ve bizim sorumluluğumuz Kanada hükümeti olarak tabii ki insani yardım ve destek. Ama aynı zamanda sağlam bir uluslararası ortak olabilmek ve burada her aracı, her kanalı kullanarak bu konuda ihtiyacı olan kişilere, ailelere ulaşabilmek, hayatlarını kaybetmiş olan kişilere ulaşabilmek Venezuela'da. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Aynı şey tabii ki İran'da bundan etkilenen kadınlar, kız çocukları için de geçerli. İnsan hakları açısından bir baskı altındalar. Ve binlerce kişi hayatını kaybetti. Biz burada gerçekten çok güçlü bir duruş sergiliyoruz İran rejimine karşı. Uyguladığımız müeyyideler var. Ve bu anlamda yapılan çalışmalarda IRGC'yi bir terörist örgütü olarak kabul etmeye devam edeceğiz. Onlarla bir diplomatik ilişkimiz yok. Sizin yapmış olduğunuz bu değerlendirme sırasında ve soru sırasında şunu söylememiz lazım. İnsanları unutmayalım, bu ülkelerdeki insanları unutmayalım. Bizim desteğimize ihtiyaçları var. Ve tabii ki gerek çevreyle ilgili felaket, gerek baskı uygulayan bir rejim karşısında bu kişileri, hakları unutmayalım. Teşekkürler. Bugünkü basın toplantımız sona ermiştir. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantısını Kanadalı mevkidaşıyla yaptığı basın açıklamasını, gazetecilerin sorularına verdikleri cevapları takip ettik ana haberde. Tabii ana habere üzücü bir haberle başladık. Daha doğrusu akşam saatlerinde Türk sinemasının önemli oyuncusu, önemli sanatçısı, önemli jönü Kadir İnanır'ın hayatını kaybettiğini öğrendik. Ve bu haberle başlamıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadir İnanır'la ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı. Şöyle diyor Cumhurbaşkanı, Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte Kadir İnanır, 1949 doğumlu, 2026 bugün hayatını kaybetti. Arkadaşımız Elif Yavuz, Habertürk Haber Merkezi'nden Kadir İnanır'ın vefat ettiği hastanenin önünde. Elif, gerçekten üzücü bir gün, üzüntülü bir gün, hüzünlü bir gün. Neler oluyor orada?
2: Faruk Aksoy, evet, 77 yaşında hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır. Biz burada basın mensupları olarak toplandığımız için gelen insanlar da Kadir İnanır'ın burada vefat ettiğini anlıyorlar ve tabii ki herkes çok da üzgün.

0: Abisi buradaydı. O yukarıda aslında basın mensuplarıyla beraber aynı zamanda haberdar olduğunu ifade etti ve yukarı çıktı. İlerleyen saatlerde hem abisi tarafından hem de başhekimlik tarafından hastane önünde bir açıklama yapılacak elbette ama Kadir İnanır Mayıs ayından bu yana tedavi altındaydı. 14 Mayıs'ta akciğerindeki tümör ve solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi altına alınmıştı. 21 Mayıs'ta da entübe edilmişti ve tedaviye yanıt vermediği ifade ediliyordu. Ve bugün de o acı haber geldi. 77 yaşında hayata gözlerini yumdu Kadir İnanır. Kadir İnanır'ın cenaze programı net olmamakla birlikte pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek Faruk Aksoy. Öncelikli olarak onu belirtelim. Saat 12'de cenaze getirilecek Atatürk Kültür Merkezi'ne. Saat 13'te tören başlayacak. Ve cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden ikindi namazına müteakip kalkacak ve ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek. Burada tabii hareketli anlar yaşanıyor, tanıyanlar, yakınları ve daha çok aslında basın mensupları burada olduğu için ve yaklaşık bir saattir hayatını kaybettiği andan itibaren de televizyonlarda son dakika olarak paylaşıldığı için birçok vatandaş durumdan haberdar. Birçok kişi de burada üzüntüsünü bizlerle paylaşıyor. Kadir İnanır özellikle son dönemlerin yani yakın tarihinde aslında en büyük usta sanatçılarından, oyuncularından biriydi. Yeşilçam'ın birçok filmle imza attı. Kariyeri boyunca 180'den fazla filmde, ondan fazla dizide rol aldı. En bilinenleri elbette Selvi Boylum, Al Yazmalım, Tatar Ramazan rolleriyle birçok kişinin hayatına dokundu. Özellikle erkekler için rol model oldu. Bakışlarıyla, yakışıklılığıyla da pek çok kadının beğendiği bir oyuncuydu, sanatçıydı. Aynı zamanda duruşuyla da çok dikkat çeken bir isimdi. Biz hastanenin önündeyiz Faruk Aksoy. İlerleyen saatlerde abisi, yakınları, basın mensuplarının açıklamalarda bulunacak. Öte yandan başhekimlik tarafından da hem son dönemine dair açıklamalarda bulunacak. Biz de aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Elif, teşekkürler. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Gerçekten önemli isimler. Bir devre, bir döneme damga vuran isimler. Kadir İnanır da Türk sinemasında, Türk sanatında bu isimlerden hiç kuşkusuz en önemlilerinden biri. Hatta en önemlisiydi diyebiliriz. Biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını okudum sizlere. Gerçekten Türk sinemasının en büyük jönlerinden Kadir İnanır'ın kısa biyografisini arkadaşlarımız hemen hazırladılar. Türk sinemasının dev çınarı Kadir İnanır. 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Karadenizliydi Kadir İnanır. 1968'de Ses Dergisi yarışmasıyla keşfedildi. Bu anlatılır, o yıllarda Ses Dergisi önemli bir dergi. İlk başrolünü o dergiyle, yarışmayla keşfedildikten sonra alıyor. Ve 1970'lerde Selvi Boylum, Al Yazmalım ve Dila Hanım'la zirveye çıkıyor. Kadir İnanır 1970'lerde, yani Ses Dergisi 68, 2 yıl sonra sinemada şöhreti yakalayan bir büyük oyuncu. 1980 ve 1990'larda Tatar Ramazan ve Yılanların Öcüğü'yle artık Kadir İnanır aynı zamanda bir duruşu, bir politik söylemi de kökleştiren sanatçıya dönüştü. 86 ve 2011'de Altın Portakal ve Altın Koza'da en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı. 2023'te Türk sinemasına katkılarından dolayı sinemamızın yüzü ödülünü kazandı. Ve bugün 77 yaşında, 26 Haziran 2026'da hayatını kaybetti. Şimdi burada önemli filmler bunlar. Selvi Boylum, Al Yazmalım. Aynı zamanda Aytmatov'un romanı sadece filmler değil, bunların yazarları da çok önemli. Tatar Ramazan, Kerim Korca'nın romanı, müthiş bir roman. Gerçekten zalim, mazlum, haklı, haksız kavgasının cezaevleri ve cezaevlerinde yaşanan hadiseler üzerinden çok güzel bir özeti. Yılanların Öcüğü, Fakir Baykurt'un. Dila Hanım da bir senaryo. Ve bu unutulmaz filmlerin başrol oyuncusu Kadir İnanır artık hayatta değil. Rahmet dileyelim. Önemli işler yaptı. Çok çok önemli işlere imza attı. Gerçekten sinemada unutulmaz bir yer. Kadir İnanır ve Türkan Şoray. Böyle bir ikili var Türk sinemasında. Kim ne derse desin, Türk sinemasının tarihini yazan en önemli isimlerden biriydi. Kısa bir reklam.

0: Böylece ana haberi noktalıyoruz. Serap Belet olaylar ve görüşlerde konuklarıyla birlikte olacak. Güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi ana haberde görüşmek üzere. İyi hafta sonları.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler, olaylar ve görüşlerden merhaba. Ben Serap Belet. Bu akşam 6 konuğum var stüdyomuzda ve programımızda. Hepsi de stüdyomuzda bu akşam bizimle birlikte. İç siyaseti konuşacağız, son gelişmeleri konuşacağız. Yaklaşan NATO zirvesine ilişkin yeni gelişmeler var. Onları da bu akşam konuklarımızla değerlendireceğiz. Konuklarımızı size tanıtmadan önce zaten ana haber bültenini noktalarken de değinmeden rahmet dilemeden geçmedik. Çok değerli bir sanatçı Kadir İnanır'ı kaybettik. Akşam saatlerinde haberini aldık. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Çok değerli bir isim. Türk sineması için gerçekten çok kıymetli bir isim. Vefat haberini aldık. Sevenlerine sabır diliyoruz. Nur içinde yansın. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bilmiyorum söylemek istedikleriniz var mı Kadir İnanır için? Gerçekten çok değerli, çok iz bırakmış bir isimdi Türk sineması için.
1: Evet, hakikaten öyle. Özellikle iz bırakan filmlerinden bir tanesi benim adıma Tatar Ramazan'dı. Çok başyapıt filmlerinden bir tanesiydi. Yine
0: Selvi
1: Boylumal
0: yazmadım.
1: Asya'nın İlyas'ıydı biliyorsunuz orada.
0: Evet.
1: Meşhur Kırmızı Kamyon. Allah rahmet eylesin. Sanatçıların, sinema sanatçılarının ve müzisyenlerin genellikle vefatından sonra da anılabilme gibi bir özelliği var. Aslında böyle bir avantajları var diyebiliriz.
0: Ölümsüzleşebilenler tabii. Herkes ölümsüzleşemiyor. Bazı değerlerde bazı sanatçılar ölümsüzleşebiliyor. Vefatların ardından da hep yaşıyor gibi. Rahmet olsun. Bu arada başlamışken hemen konuklarımı da tanıtmak istiyorum sizlere. Ferhat Murat zaten söz aldı. Gazeteci Ferhat Murat bizimle. Not1.com yazarı Merve Şebnem Oruç bizimle. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu bizimle. Böyle hızlıca anons ettim. Hoş geldiniz her birinize. Siyaset bilimci Doktor İbrahim Uslu bizimle. Hoş geldiniz siz de İbrahim Bey. Gazeteci Nefes Gazetesi yazarı Aytun Çerkin bizimle. Hoş geldin. Aytunç ve hukukçu avukat Yiğit Acar bizimle. Siz de hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Yiğit Bey. Bir ara verelim. Aranın ardından olaylar ve görüşler.

0: görüşler başlayacak.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Tekrar merhaba. Başlayacağız olaylar ve görüşlere. Ama az önce yarım kalan yerden Doktor İbrahim Uslu'nun da Kadir İnanır için söylemek istedikleri var. Buyurun İbrahim Bey.
2: Evet, öncelikle rahmet diliyorum. Sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ben de çok severdim. Rahatsızlığından beri hakikaten çok üzüldüğüm bir insandır. Şimdi sanatçı kişiliği, Türk sinemasına katkıları tartışılmıyor.

0: dönem Yeşilçam filmlerinin çok izlendiği, tek kanalı televizyondayken haftada bir kere en az evimize konuk olan bir isim.
1: Öyle.
0: Ama onun yanında sadece bir sinema oyuncusu değildi. Toplumsal meseleler konusunda da aktif tavırlarıyla biz onu hatırlıyoruz. Hatta zaman zaman çeşitli kesimlerin tepkisini de göze alarak belli süreçlere katkı verdi. Ben o yüzden yani sadece bir oyuncu olarak görmemek lazım. O aynı zamanda hem bu ülkeyi gerçekten seven, bu ülkenin derdiyle dertlenen, toplumsal meseleler konusunda inisiyatif alabilen, cesurca konuşabilen,
1: sinemaya da bunu
0: paydaşı
1: taşımış,
0: olabilen, sinemaya da bunu yansıtan falan çok özel bir insandı gerçekten. Bir jenerasyon gerçekten öyleydi. Yani işte aramızda artık olmayan çok sayıda isim var.
1: Tarık Akan da onlardan biriydi. Öyle. Tabii başka isimler.
0: Fatma Girik de öyleydi. Yani doğru, çok sayıda isim sayabiliriz aramızdan konup geçen ve iz bırakan. O yüzden ben saygıyla anıyorum. Türk sinema severleri onu daha uzun yıllar gönüllerinde yaşatmaya eminim ki devam edecek.
1: Sağ olun. Aytunç, senin de söyleyeceklerin var.
2: Sonuçta Kadir İnanır sanatçı kişiliğin dışında devrimci bir kişiliği vardı. 1 Mayıs eylemlerinde hep o sanatçılarla beraber en önde pankart taşıyan isimlerden biriydi. Yani bir duruşu temsil ediyordu sonuçta. Farklı görüşler, biraz önce İbrahim Bey'in dediği gibi linç edilmeyi göze alabilecek bir şekilde de durduğu yeri açık bir şekilde ifade eden biriydi. Tarık Akan da öyleydi. Cüneyt Arkın da aslında öyleydi. Baktığımız zaman yani bugün olmayan sanatçılardaki büyük bir bölümünde olmayan duruşu onlarda biz gördük, açık söyleyelim. Yani ve biz onlarla büyüdük. O anlamda gerçekten Türk milletinin başı sağ olsun, Türk halkının. Mesela herkes işte, ben de Selvi Boylum Al yazmadım. Kızımın adı Asya, o yüzden zaten.
1: Evet,
2: orada o yüzden doğru, koyduk zaten.
1: Çok tatlı Asya.
2: Ama mesela 72. Koğuş'ta Ahmet Kaptan'ı oynadığı Tatar Ramazan'ı Ferhat Murat söyledi. Dila Hanım da başka bir şey. Kabadayılığı ondan görüyorsun. Veya kadınların hayranlığını biliyoruz ona. Yani evet, her
1: tabii,
2: evin
1: yani belki de 10 evin, aynı zamanda,
2: 10 evin
1: tabii,
2: ikisinde o genç kızların şeyinde o fotoğrafı hep durur. Tabii, yani tabii, öyledir yani, bu bir gerçekliktir. O yüzden başımı sağ olsun diyorum ben de.
3: Ben de tam o noktadan söyleyeyim. Hani sanatçılığını anlatmaya saatler yetmez. Her zaman halkın yanında, toplumun yanında yer alan devrimci, solcu, mücadeleci, kimi zaman kızılsa da doğru olanı her zaman yapmaya çalışan çok cesur bir insandı. 12 Mart'ta, 12 Eylül'de geri durmadı. Çözüm sürecinin birinci safhasında kendisini belki toplumun büyük bir kesimine anlatmaya hiç ihtiyaç duymadan doğru olduğuna inandığı için o mücadeleye girdi. Bugün aslında onun devamını görüyoruz siyaseten de. Keza işte Aytunç abinin de dediği gibi, yani üç isim, Cüneyt Arkın, Tarık Akan ve Kadir İnanır, bu toplumda herkesin saygı duyduğu üç kahramandı benim de gözümde.
2: Aslında biz onlarla büyüdük. Kemal Sunal'ı da oraya koyarız.
3: Tabii daha erken, vefatı biraz da hani daha başka filmleri olduğu için, ama bu üç yön olarak ve üçüncü, yani o üçlünün son halkası olarak onu da yitirmenin çok büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Ben ziyaret etme imkanı da bulmuştum yaklaşık 6 ay önce. Yani bir o mücadeleci halinde görmüştüm. Jülide Hanım'a, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Biz sevenlerin de başı sağ olsun.
1: Evet, başka Mehmet Bey, siz de inmek ister misiniz Merve Hanım?
4: Evet, tabii ki ölmüşlerin arkasından güzel şeyler söylenir. Her ne kadar bazı zamanlar ben de eleştirmiştim ama nihayetinde hepimizin evlerine kadar giren, ailece filmlerini izlediğimiz hakikaten önemli şahsiyetlerden biriydi. Bu noktada tabii ki ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Ama şunun da altını çizmek istiyorum. Sanatçıların her ne kadar tabii ki fikirleri olabilir, siyasi düşünceleri olabilir ama topluma doğru mesaj vermek adına hiçbir yerde durmamalı. Her yerde durmalı diyorum. Kadir İnanır'ı da bu şekilde değerlendiriyorum ben de.
1: Peki.
4: Sadece devrimci ruhlarla değil, solculuktan değil, her ikisinin de birleştirdiği bir Kadir İnanır olarak değerlendiriyorum. Çünkü oyuncular evet sol görüşte olabilir ama senaristler, yapımcılar genelde sağ görüştüydü.

0: Bunun da altını çiziyorum. Yani sağla solun birleştiği bir filmler resitali olarak hayatımız boyunca izledik.
1: Peki siz de son bir söz söyler misiniz?
2: Allah rahmet eylesin hakikaten. Mekan cennet olsun. Şöyle yani ölüm hepimiz için, ölüm insanlar için, ölümsüzlüğe her ne kadar ulaşsalar da sonuçta bedenimiz, hepimiz bir gün toprak oluyoruz. Sol ya da sağ, evet bir siyasi görüşünüz olabilir ama evet, toplumda herkesin kalbinde bir yere dokunmuş olmak, evet, o rollerin altından üstesinden doğru şekilde kalkabilmek önemlidir.
1: Doğru.
2: Hani her ya belli bir dönem için Kadir İnanır'da, Cüneyt Arkın'da, Tarık Akan'da hakikaten herkesin gönlünde bir yere dokunmuştur. O da nedir? Yani yakışıklı olmaları şudur budur değil. Çoğunlukla böyle bir Yeşilçam'da bir jön karakteri vardı. Haksızlığa karşı sert duran delikanlı erkek. Kimi zaman bir kabadayıdır, kimi zaman işte centilmendir ama yine de haksızlık karşısında
1: ağzını açar. Bizim insanı da evet, dediğiniz gibi herkese evet, de ulaşmış
2: bütün bunları yani olan, böyle şey gibi de hissediyorsunuz. Bir insanın ölümü gibi değil, yavaş yavaş bir dönemin kapanışı gibi de geliyor. Hepimiz için
1: onun
2: öyle.
1: Uğurluklu, çok değerli evet, sanatçıları böyle yavaş yavaş uğurluyoruz.
2: Evet, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
3: Her ölüm bir nasihattır. Bundan da nasihat çıkartmamız lazım insanlar olarak.
1: Evet, peki çok yani teşekkür ederim.
4: Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
5: Katılmıyorum da polemik olmasın diye.
1: Şimdi ben hatta dedim ki oradan bir tartışma programı, oradan başlamayalım. Evet. Çünkü Mehmet Bey'in dediği şey yıllardır bir polemik konusu zaten sanatçıların toplumda üstlendikleri roller üzerine. Ama bu akşam
0: Kadir İnanır'ın
1: üzerine o polemiğe
0: toparlayıcı
1: girmeden
0: konuştum.
1: Siz
5: ben toparlayıcı konuştum. Biz de gerçekleri söyledik diyelim.
1: Peki. Şimdi buradan
5: yani gerçeği gelelim, o adamın yani şimdi adamın gerçeğini reddedemeyiz ki. Evet. Adam kendini konumlandırdığı yer var.
6: Aynen öyle.
5: Yani şimdi birisi de sen kendini konumlandırıyorsun. Tarık Akan, şöyle bir şey var. Tarık Akan dedi ki ben dedi hafta sonu gazetesinin manşeti olmak istemiyorum dedi ve tercihimi dedi halktan yana kullanıyorum dedi. Toplumsal film yapacağım dedi.
1: Evet.
5: Yani ki vazgeçti o süreçlerden. Yani Kadir İnanır'ın da yaptığı filmlerin büyük bir bölümü ve sonraki siyasete bakışı, hayata bakışı eleştireceğimiz yerleri vardır tabii. O ayrı bir olay ama
1: bir duruşu olmuş.
5: Bir duruşu vardır. Yani o
1: bununla da fark yaratırlar.
6: O duruş sebebiyle çok bedel ödediler. Onu
3: de yaptı, için.
6: O duruş sebebiyle bedel ödendi. Ekrana çıkamadılar. Televizyona çıkamadılar.
3: Son döneminde Komiser Shakespeare filmini de yaptı. Sinan
1: daha yakın tarihli
3: Sinan
5: Çetin'in çektiği Komiser Şekli'yle
3: beraber
5: o da bir düzen eleştirisi.
3: Devrimci bir film değil.
5: Hayır, düzen eleştirisi yapmaya çalışmıştır vesaire orada da. Orada da aha tamlar ne hallere geldikler. Bir sahnesi vardır onun.
3: Son o Atatürk'ü severken. Hatırlamıyorsam Türkiye'de. Yani DSP iktidarı vardı.
1: Peki şimdi bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Gelelim bugünün siyaset gündemine. Şimdi uzun zamandır Butlan kararından beri son birkaç haftadır Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Ve bu tartışmanın göbeğinde de Özgür Özel ve onu destekleyen vekiller diyor ki bir an önce kurultaya gidelim, olağanüstü kurultaya gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki hayır demeyiz. Çünkü bir tedbir kararı var. Bu tedbir kararı olduğu sürece Yargıtay'dan da cevap gelene kadar biz bir kurultaya gidemeyiz. Ancak olağan kurultay sürecini başlatabiliriz. Onu da Eylül ayından itibaren başlatacağız. Bununla ilgili bir mahkeme başvurusu olmuş. Bir yargı süreci. Ancak Özel'in yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan bir başvuru değil. Bir bağımsız bir kişinin ismi Tülin Apak. Mahkemeye demiş ki kararda belirsizlik var bu tedbirle ilgili. Burada bir olağanüstü kurultay ya da kurultay yapılabilir, yapılamaz diye bir şey yok, bir karar yok. Bununla ilişkin bir belirsizlik var. Önceki kararında olağan ya da olağanüstü kurultay yapılıp yapılmayacağına ilişkin karara bir ekleme, bir yeni ek, bir düzenleme yapılması talebinde bulunmuş. Ancak buna mahkemeden ret kararı geldi. Bu kurultay konusunda bir ret olarak değerlendirildi. Murat Emir dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel'in yanında yer alan başvuruyu yapan kişi Özgür Özel veya ekibi değil, davaya taraf olmadığı belirtilen Tülin Apak isimli bir vatandaş. Mahkeme kurultay yapılamaz demiyor. Mahkeme başvuruyu esastan değil usulden reddediyor diyor. Burada uzunca da bir metni var. Şimdi birazdan da bakarız. Davanın tarafı olmayan birinin usulden reddedilen dilekçesini kurultaya yargı engeli veya Özgür Özel'e ret diyerek sunmak hukuki cehalet değilse bilinçli bir manipülasyondur demiş Murat Emir. Siz avukatsınız, hukukçusunuz ve şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibindesiniz diyebilir miyim resmi olarak bu arada Yiğit Bey? Yani izleyiciyi şöyle, bilgiler...

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli görevler yaptım. Hala da işte görevler yapıyoruz ama o kimlikle yani
1: resmi
0: diyemem.
1: Olarak şu an partide bir göreviniz var onu demek. Şu an yok değil mi? Şu an yok. Aslında onu sormak istedim. Hı-hı. Belki soru yanlış oldu. Siz bu cevap, yani bu mahkeme kararı ne diyor?
0: Ben anlatabilirim isterseniz.
1: Anlatın hatta, ya da hatta buraya gelin dilerseniz. Çünkü bu onun üzerinden okuyarak da anlatabilirsiniz.
0: Karar ortaya
1: başlarken
0: alırsa...
1: Başlarken de öyle karmaşık anlattım ki onu da bir daha söyleyin. Yok. Yani Tülin Apak isimli vatandaş anladığım kadarıyla diyor ki sizin kararınız bir olağan ya da olağanüstü kurultay yapılmasına engel değil. Siz bu karışıklığı düzeltin mi diyor mahkemeye
0: tabii,
1: başvurarak.
0: Şöyle şimdi HMK dediğimiz hukuk muhakemesi kanunu bu tür yargılamaların hangi usulle yapılacağını belirleyen kanun. Onda da çok kullanılmayan, toplumun çok bilmediği bir tavzih maddesi vardır.
1: Evet.
0: Boğaz kullanılır.
1: Kamuoyu bir düzeltme bunu,
0: evet, kamuoyu
1: mealinde
0: bunu zamanında
1: değil mi?
0: Bir önceki meclis başkanlarından Mustafa Şentop bunu çok kullanırdı. Bazı Hı-hı. durumlarda tavsiye gerektirdiği uzun hukuki açıklamalar yapardı. Benim de okuldan hocamdı. O yüzden bilirim. Şimdi burada tavzih denilince şöyle bir anlayış çıkıyor vatandaşımız anlasın için. Karar kapalı. Karar anlaşılmıyor. Bize kararı anlatıcı
1: bunu
0: nitelikte ol.
1: Çerçevesini netleştirelim.
0: Evet, netleştirdi. Şimdi Sayın Emir bir yandan onda hukukçu kimliği var. Ama aslında eksik bir değerlendirme yapıyor. Karar iki yönden red. Bir dediği usul doğru. Onu şuradaki cümleden anlıyoruz. Kaldı ki ile başlayan. Kaldı evet. ki talepte bulunan Tülü Apak'ın taraf sıfatının da bulunmadığı. Şimdi bu usul kısmı, bu kısım doğru. Yani diyor ki Tülin Apak isimli hanımefendi bu davada hukuki yararı olan bir kişi değil. Kendisi bir dilekçe
1: dışarıdan
0: vermiş olabilir.
1: Dışarıdan bağımsız biri evet. bu davanın taraflarından biri değil. Bu da bizim reddimizin gerekçelerinden biri diyor.
0: Usul olarak reddediyoruz diyor ki çok doğru bir bakış açısı ama Sayın Emir'in ya da bu konuyu tartışanların kaçırdığı bir kısım var. Onu da görelim. Açıklanan yasal düzenleme çerçevesinde dosyanın incelenmesinde. Yani dosya incelenmesi nedir? Esasa girmektir hukukta. Evet. Onun altını çizelim. Bir dosyayı incelediğinizde esasa girmenin mantığı bu cümleyle başlar. Dairenizce verilen hükmün tavsiyeni gerektirir bir durum bulunmadı. Hı hı. Yani hükmümüzün nedir? Mutlak mutlan olarak bilinen Sayın Kılıçdaroğlu ve parti meclisi yönetiminin görevine gelmesine sebep olan kararda açıklanmaya izaha muhtaç bir husus yoktur diyor. Bu da işin esası.
1: Evet.
0: Bununla birlikte hükümde bir belirsizlik olmadığı diyor. Yani açıklamaya gerek bile yok. Belirsiz bir karar vermedik diyor. Bu iki yönüyle de işin esasına giriyor aslında. Yani bizim verdiğimiz karar 21 Mayıs tarihli karar esastır. O kararda da ben bunu hep tekrarlıyorum. Dava konusunun kurultay olması söz konusu. 38. kurultay ve sonraki kurultayların yoklukla malul, yapılmamış, etki ve sonuç doğurmamış hı hı. nitelikte olduğuna dair bir kurucu hüküm, inşa hüküm. Bunu teknik olarak eleştirebiliriz. Davanın sonunda olması gerekeni niye bu aşamada verdi gibi tartışmalar var. Ama sonuca
1: o karar olağan ya da olağanüstü kurultayın toplanması ile ilgili bir tarif, bir cümle içeriyor muydu? Yani
0: şöyle,
1: buna gerek yok diyor bu kararda.
0: Orada tartışılan şu, kamuoyunda da mesela bana da soruyorlar. Kurultay yapılamaz cümlesi nerede yazıyor diyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi hukuk mahkemeleri ya da ceza mahkemeleri kararlarında bu yapılamaz, şu yapılamaz, bu yasaktır gibi tanımlar zaten olmaz.
1: Peki.
0: Yani tanımlar hukuk normlarında şöyle belirlenir. Dava konusu iddia önünüze gelir. Hı hı. Dava konusu iddia ile ilgili kapsamlı bir onama ya da bozma, red ya da kabul gibi bir aşamalar açıklanır.
1: Öyle bir kararın ardından bunu gerçekten bilmediğim
0: tabii.
1: için ben de öğreneyim
0: tabii,
1: izleyicilerimizin
0: tabii.
1: kafasında. Böyle bir karar var ve o karar uygulanıyor. Burada aslında o kararın uygulamasına bir itiraz var. Onu netleştirmek istemiş hı-hı. Tülin Apak bu tartışmalar
0: Doğru.
1: üzerine. Gitmiş kendisi başvurmuş.
0: Doğru.
1: Ben de bir ismi dışında bilmiyorum
0: tabii.
1: kim hukuki bir ünvanı var mı.
0: Ben biraz biliyorum mesela Özgür Bey'lere yakın bir insan fotoğrafları var birlikte.
1: Ha, öyle mi
0: evet.
1: tamam o da bir not olsun o zaman. Böyle bir durumda benimle ilgili bir karar çıktı. Benim hı hı. sorumluluğumla ilgili ve ben bununla ilgili bir adım attım. Diyelim ki benim attığım adım hukuken tartışmalı bir adım. Şu an konuşulduğu gibi tartışma hı hı. var ya da yok onu demiyorum ama üzerine tartışılan bir konu. O zaman mesela bunun netleştirilmesi için yine bu aynı mahkemeye mi başvurulmalıydı? Başka bir merci var
0: yok,
1: mı?
0: Çok haklısın. Çok önemli bir soru. Şu anda dosya istinaf mahkemesinde. O yüzden oraya başvurulması doğru. Yani düzeltme, açıklama gibi talepler oraya başvurulur ama üçüncü kişilerin başvurma hakları usulden netteki gibi aslında yoktur. Davanın tarafları vardır. Burada davalı olan Cumhuriyet Halk Partisi davanın tarafı ve davacı delegeler tarafı. Hatta bir de

0: Derin müdahiller dediğimiz yan müdahale edecek kişiler anlamına gelir. Onlar evet. da Özgür Özel ve yönetiminin parti mensubu üyeleri olarak aslında bugüne kadar görev yapmış farklı farklı 70'i aşkın kişiydi. Hı hı. Onların hepsi de ferri müdahil oldular. Yani biraz dosya büyüdü, kabardı.
1: Tamam.
0: Onların yapabileceği şu anda kanun yolu olarak gidebileceği yer temiz dediğimiz Yargıtay yoludur.
1: Bir onlar zaten merci. Yaptılar.
0: Daha bitmedi o işlemler ama tam yapmadılar. Mesela öyle o da mi? Yanlış biliniyor, evet.
1: Dilekçe verildi dendi.
0: Şöyle
1: ya.
0: Özgür Özel ilk gün partinin avukatlarına Cumhuriyet Halk Partisi adına dosyayı temiz etti.
1: Tamam.
0: Ama diğer ferri müdahiller şu an parça parça hala dilekçelerini sunuyorlar. Çünkü şöyle diyorlar, ben parti meclis üyesiydim. Hı-hı. Benim hakkım var. Ben bu haktan feragat etmiyorum. Görevime dönmek istiyorum diye haklarını arıyorlar. Bunun dışında davacıların arasında örneğin kamuoyunun bildiği Lütfü Savaş'ın davası aslında reddedildi. Yani Lütfü Savaş mutlak mutlanın kararını alan davacı değil. O hep yanlış biliniyor. Lütfü Savaş'ın davası hukuken reddedildi. O da benim açtığım
2: yerel
0: kısımda...
2: Yerel mahkemede.
0: Yok, hem yerelde reddedildi istinafta hem istinafta da onunki reddedildi. Birleşen 6 dava var. 6 davanın 4'ü kabul edilmiş oldu. 4 dava birleşildi. O kabul edilmiş oldu ama Lütfü Savaş yönünden dava reddedildi. Çünkü Lütfü Savaş'ın gerekçesi şuydu. Partiden ihraç edildikten sonra bu davayı açtım diyor mahkeme.
1: Peki şöyle yapalım mı? Bütün konuklarım da yani sorunuz var mı Yiğit Bey, hukukçu, ya da sizin yorumunuz var mı? Yani bu konu, bu kurultay tartışmasını sizce bu mahkemenin cevabı, karar diyebiliriz buna değil mi? Mahkeme kararı.
0: Tabii bu mahkeme kararı, ek karar deniliyor buna teknik olarak.
1: Sizce bunu İrem Bey bitiriyor mu şeyi, bu tartışmayı?
3: Şimdi şeydeki belirsizlik hala devam ediyor aslında. Kurultay yapılabilir mi yapılamaz mı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Mahkeme benim kararım gayet net diye kararının arkasında duruyor ama sonunda bir, zaten buna karşı temiz yolu açık.
1: Evet.
3: İkincisi yani sadece kamuoyunda tartışılmıyor. Şimdi CHP yönetiminde de bir kafa karışıklığı var. Yani tedbir kararı nedeniyle hiçbir şey yapılamıyor. Hatta tüzük dahi askıya alınabiliyor. Tabiri caizse bir OHAL yönetimi kurulmuş durumda.
1: Tamam.
3: Ama bir tek olağan kurultayı yapabiliriz diyorlar ve olağan kurultay süreci başladı. Şimdi orada da bir kafa karışıklığı var. Yani ya hiçbir şey yapamazsınız mahkeme kararı kesinleşinceye kadar, yani Yargıtay kararını açıkladığı güne kadar. Hı hı. O zaman bir mantığı olur. Yani bizim şimdi herhangi bir karar alma durumumuz yok. Tedbir var. Karar kesinleştiği gün oturup bunları düşüneceğiz dersiniz. O güne kadar da bu partiyi yüzdüreceğiz, yöneteceğiz dersiniz. Ama olağan kurultay sürecini başlattılar. İşte Eylül'de başlayacak. Hani kurultayı yapamıyordunuz? Olağanüstü kurultayla olağan kurultay arasında evet prosedürel olarak farklar var ama doğurduğu sonuçlar açısından bir fark yok. Yani yönetimi değiştirebilirsiniz. Nasılsa Yargıtay biz yapıncaya kadar kararını verir diyorlar. Ya vermezse? Yani siz olağan kurultayı başlattınız, sonra Yargıtay kararı kesinleştirdi falan. Şimdi ya da şeye Özgür Özel'e iade etti. Sizinkisi ne olacak? Şimdi hı-hı. kafa karışıklığı hala devam ediyor. Bu herkeste var. Mahkeme diyor ki ben kararımı verdim kardeşim. Artık bu izaha muhtaç değil. İtirazı olan da gitsin Yargıtay'dan itirazını yapsın. Hukuki yolu açık diyor. Mahkeme kendi içerisinde tutarlı yani. Mahkemenin kararına o yüzden bir şey demiyorum. Ama kararın yorumu konusunda kararın bütün taraflar, bütün muhatapları farklı bir şey anlıyor. O anlamda da ortada bir sorun var. Ya. Belki bu da normal. Çünkü siyasi tarihimizde ilk kez bu karar çıkıyor ve bunun nasıl uygulanması gerektiğine dair aslında bir içtihat ve uygulama
1: tam
3: falan
1: bir
3: da
1: bir örnek de yok. Böyle evet. olmuştu ve bir, yani bir partinin genel başkanlığıyla, yönetimiyle ilgili böyle bir birebir örnek yok. Bir ilk kez deneyimlenen bir
0: yok,
1: durum.
0: Yok, bazı örnekler var ama bununla aynı değil. Yani şöyle bir kurultay örnek veriyorum. Demokrat Parti'yi de bir mahkeme kapattı. Asli hı hı. Hukuk Mahkemesi kapattı. Ondan sonra 61 anayasasıyla Anayasa Mahkemesi kuruldu hatırlarsak. Yani aslında mahkemelerin genel kurulları ya da partilerin geleceklerine ilişkin kararlar var. Ama bunlar savunabileceğimiz çok güzel, müthiş kararlar demiyorum hukukçu olarak. Fakat örnek veriyorum, daha geçtiğimiz günlerde bugün adını çok anımsamasak da tarihte yeri olan ANAP'ın da kurultayı butlan olarak iptal edildi. Yani mahkemeler böyle kararlar veriyor. Hatta Saadet Partisi ile
1: ilgili. Onlar mesela ne kadar zaman sonra iptal edilmişti ANAP'ınki örneği? Şöyle sıcağına bir kurultayın ardına mı böyle zaman buradaki gibi zaman
0: geçiyor? ANAP'ta da bir 9 ay geçiyor aradan. Çünkü dava süreci oluyor ama onu ilk derece mahkemesi iptal

0: iptal etti. Yani Ankara'daki Asliye Hukuk Mahkemesi. Burada aradan 2 yıl 7 aylık süreç, sizin sorduğunuz gibi çok uzun bir süreç.
1: En çok eleştirilen oydu. Yani hemen kurultayın ertesi günü. Hı hı. Yani bu Yüksek Seçim Kurulu'nun şahitliğinde de bir itirazla olsaydı diye hep söyleniyor ya. Mesela Anadolu ya da diğer örneklerde hemen ardından konuşacakken mi bu hukuki bir
0: mahkeme
1: taşındı diye.
0: Yani zaten kanun şunu söylüyor. Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak itirazlar 48 saat içinde yapılmalı. Hı hı. Sonra gidemiyorsunuz.
1: Tabii.
0: Ama yine kanun şunu da söylüyor. Yani seçim usulsüzlüklerine ilişkin eylemleri 48 saat içinde Yüksek Seçim Kurulu'na, ama tam da bu davanla da olan mutlak butlan, yani kesin hükümsüzlükle ilgili, hı hı, itirazları süresiz bir şekilde Asliye Hukuk Mahkemesi'ne götürebilirsiniz diye siyasi partiler kanunda hüküm var.
1: Tabii de bu ben hüküm, sadece o örneklerde çok nasıldı? Haklısınız.
0: Çok onu... ya mutlak butlan hükmü yoktu bugüne kadar. Yani adını koyalım, mutlak butlan hükmü yok. Kurultay iptalleri vardı, hı hı, kongre iptalleri vardı, Asliye Hukuk Mahkemelerinde.
2: Hangi sıfattan başvuruyor peki?
0: Hangisi?
2: Tülin Hanım.
0: Tülin Hanım dava dışı kişi oluyor. Üçüncü kişi olarak başvuruyor.
2: Ama mahkemede zaten siz...
1: İşte o yüzden usulden reddi oradan yapıyor. Diyor ki alaka, yani diyor ki, taraflardan biri değil.
0: Taraf sıfatının da bulunmadığı diyor. Şimdi mahkeme şunu diyebilirdi. Bu başvuruda şunu yazabilirdi sadece. Yukarıda açıklanan yasal düzenleme çerçevesinde talepte bulunan Tülin Apak'ın taraf sıfatının olmamasından deyip bırakabilirdi.
1: Ama önündeki ilk açıklamalar zaten, evet, kararının ardında durduğunun bir göstergesi.
0: Bence dilekçenin içeriğini de okudular ki, hı hı, burada görüyorsunuz, örneğin dilekçe bir düşünceyi aslında aksettiriyor. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na kayyum sıfatını koyuyor. Yani bu sıfatı kullandığında aslında davaya bakışını ortaya koyuyor dilekçesinde. Bu arada dilekçenin özeti oluyor. Onu söylemiş
1: itiraz
0: olayım.
1: İtiraz eden birinin muhtemelen zaten bakışı o,
0: evet,
1: yönde.
0: Evet, bakışı oldu. Zaten hak arama özgürlüğü çerçevesinde, tabii, fikri de budur.
1: Öyle değerlendiriyor.
0: Haliyle öyle olduğu için gelen talebi mahkeme, bu ilk başta ifade ettiğim o temeldeki 1,5 satırda da kararının İbrahim Hocam da dediği gibi esasında tutarlı bir şekilde arkasında durduğunu o şekilde
1: Merve
0: beyan ediyor.
1: İtira bir sorununuz ya da değerlendirmeniz var mı bu dava, yani kurultay tartışmasındaki bu mahkeme kararı nasıl bir etki yaratıyor? Sizin
3: yani
1: kafanızda
3: tamam,
1: netleştirdi mi?
3: Bey'e sorayım o zaman, çünkü yani bence çok kafa karıştırıcı değil ve taraflar tamamen kendi subjektif ve çıkarları doğrultusunda yorumluyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin kurultaya gitmeme yönündeki çabasının delegenin iradesine zaten bir kere sakatlanmış, ona güvenmemek olduğunu anlıyorum. Ama bence gidilmesinin önünde bir engel yok. Öyleyse yani şimdi bir kere zaten olan kurultaya da gidemiyoruz düşüncesiyle baş çıkılmıştı yola. Evet. Sonra olan kurultay takvimi başladı. Olağanüstü kurultaya gidemiyoruz dendi. Yani ben biraz buradaki o tedbir kararı ifadesinin fazla geniş yorumlandığını düşünüyorum. Şimdi tedbir kararında genel başkanın bütçeyle ilgili herhangi bir tasarrufuna engel konulmamış, şerh konulmamış. İhraçlar inanılmaz sert hamlelerde bulunuluyor. Herhangi birini görevden alamazsan şudur budur da denmiyor. Hı hı. Yani bütün bunlara hakkın var ama kurultaya gitme hakkın yok
1: yani
3: gibi.
1: Biraz bahane gibi kullanılıyor diyorsunuz.
3: Ama burada şu örneği vermek istiyorum. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren geri dönmesinin, tam ifadeyi hatırlamıyorum mahkeme kararında, hukukçu olmadığım için ama.
0: Doğru tanım.
3: Şimdi mesela ilk başta kayyum atanacak, atanmayacak vesaire bu konuşuluyordu ya. Evet. Kayyum atansaydı ne olacaktı?
0: Olağanüstü zaten kurultaya götürmesi için kayyum atanır.
3: Evet. Yani zaten bütün karar olduğu gibi olsaydı ama kayyuma kalsaydı kayyum zaten götürecekti.
0: Şimdi
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun, çok özür bitireyim
0: tabii,
3: size
0: tabii,
3: öyle söyleyeyim. Sanki yani mahkemenin hem bu kararda hani Tülin Apak'ın üçüncü şahıs olmasının ötesinde zaten diyor ya benim kararım çok açık. Dışarıda kamuoyuna nasıl yorumlanıyor ben ona çok girmiyorum diyor ama ben diyor tedbir ifadesini ben öyle anlıyorum. Hı hı. Yani verdiğim kararı korumak adına tedbiren diyorum diyor. Yani bence o biraz kendi kararını korumak ve mevcutta haklı bulduğu kişinin haklarını korumak adına olan bir şey. Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden yaptığını anlamakla beraber, yani delegenin değişmesi odur budur, evet, falan, evet, bu takvimi anlamakla beraber kurultaya gitmeme nedeninin o tedbir ifadesi olmadığını düşünüyorum. Yani aklım almıyor.
1: Bu arada kayyum gelse 45 günde kurultaya gitmesi gerektiği bilgisi de ilginç.
3: Çünkü bunu bilen başkan gidemiyor.
1: Ya gerçi çok konuştuk ya, orada da patinaj yapmayalım ama yani Özgür Özel ve ekibi diyor ki biz o yüzden kayyum bile mahkemeye başvurup isteği öyle bir girişim olacak mı bilmiyorum ama.

0: gelsin.
1: Kayın gelsin o zaman kurultaya isterim. Gidelim. Hatta anlatın bu hikayeyi. Şunu not düşeceğim çünkü o kadar çok bu tepki çekti ve yani o cümle bir acaba konuk üstüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'deki röportajında kayyum yazılırsa ben kabul etmem ifadesini kullanması adeta bundan önden haberdardı ve talebini mahkeme iletti şeklinde de yorumlandı. Mesela ona siz ne diyorsunuz?
2: Şöyle açıklayayım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu davadan haberdar. Onda bir sorun yok. Niye? Davayı açan CHP delegeleri. Ama davanın tarafı değil. Yani dava ile ilgilenmiyor, davayı takip etmiyordu. Ama bu gördüğümüz üzere adları yazan Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri Sayın Kılıçdaroğlu'na da dava açtıklarını ve davanın niteliğini beyan davası sebebiyle davacı kongre delegesi bir çağrı heyeti listesi verdi mahkemeye. Ve çağrı heyeti görevlendirildi. Hatırlarsanız Eylül ayındaydı.
1: Evet.
2: Çağrı heyeti şu amaçla görevlendirildi. İstanbul'da yeni bir kongrenin toplanması 45 gün içinde. Eğer o dönemde Özgür Özel ve Genel Merkez bunu kabul etseydi Gürsel Tekin ve heyeti İstanbul'da bir il kongresi toplayacaktı. Onun da süresi belli, 45 gün içinde mahkemenin emrettiği oydu ve ondan sonra onların görevi bitecekti. Şimdi bu yolu o dönem kapatan Genel Merkez'i bir hatırlayalım. O dönemden önce açılmış bu davadaki amaç, yani davacıların dava konusu bir iptal ve bir çağrı heyeti değil.
1: Kemal Kılıçdaroğlu niye ben kayyum olmak istemem diyor.
2: Şunu söylüyor. Neden yani bu kamuoyunda tartışıldı ya, aslında biraz daha cümlesini açabilirdi. Ben orada bir tam cümlesini toparlayamadığını hissediyorum. Yayını izlerken de o hisse kapıldım. O örneği bu kadar uzun uzun veremedi. Yani ben kayyum olarak gelmem. Çünkü şu konuşuldu. Rahmetli Altan Öymen de hayattaydı. O dönem bildiri yayınlandı hatırlarsanız belki. CHP'de genel başkanlık yapmışlar, çağrı heyeti olsun, gelsinler. Bu arada bu tartışmalar yerel mahkemede dava sürerken olmuştu. 30 Haziran 2025 tarihinde.
1: Tamam.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamı şey bekliyordu.
3: Butlan bekliyordu.
2: Hatırlarsanız kamuoyu bunu tartışıyordu. Evet. Herkes bildiri yayınlamıştı. Ben de örneğin gençlik kollarında görev yaptım. Bize de bir bildiriye imza at diye talep geldi. Ben atmamıştım, onu söyleyeyim, inanmadığım için. Ama şu o tarihte Kemal Bey'le çalışmış eski isimlerin bildiri yayınladığı bir dönemdi. Oradaki amaç şuydu. Rahmetli Altan Öymen dahil olmak üzere CHP'de bütün genel başkanlık yapmışlar kişiler gelsin. Bir heyet olarak, belki de bunun için Önder Sav'ı da ekleyelim dedi Sayın Özel. Çağrı heyeti olarak kurultaya götürsün dedi. Ama kaçırılan şu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu zaten buna da tevessül etmemişti. Çünkü onun da o sırada bence fikrinde ya burada bir sıkıntı var. Bu böyle kurultaylarla çözülebilecek bir hadise değil diye kendi önüne gelen Sayın Mansur Yavaş'a, Engin Özkoç'a ve yanılmıyorsam
4: Vahap
2: Seçer'e bunu ifade etmişti kendi ofisinde. O dönemde bu tartışılmıştı, gazetelere de yansıdı. Onu böyle uzun uzun anlatamadığı için ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bir de partinin genel merkezine, yani bu çok absürt bir şey aslında Türk siyasetinde. Bir genel merkezi 45 gün boyunca bütün şeffaf bilgilerine erişebilecek bir heyet gelecek. Bu heyet belki de öyle saygın isimlerden de olmayacak. Hani davayı
1: ama
2: açanlar kötü niyetli olursa.
1: Ama öneride diyorsunuz merhum Altan Öymenler ve işte başkanlar var. Onlar olduğunda onu sakıncası
2: ama
1: olmaz.
2: Ama verilmedi bakın. Bu böyle bir liste verilmedi. Mesela davalı CHP bunu verebilirdi o dönem. Onlar da vermedi. Bu
1: Anladım.
2: Listeyi de vermediler.
1: Peki davacılarda, vermeden mahkeme böyle bir tasarrufta bulunamıyor
2: şöyle
1: mu?
2: Mahkemelerin usulü şudur. Dava konusu işlemle. Yani ben mahkemeye gittiğimde
1: neden yapmıyor?
2: Yok, resen inceleme diye hukuk davalarında bir kural yok. O bizim bildiğimiz daha çok ceza davalarında olur. Şunu ifade edeyim. Yani ben butlan diye davacı geldiğinde mahkeme onu resen kendi kendine iptale çeviremez. Ya dava konusunu kabul eder ya davayı reddeder.
1: Reddeder. Peki. Şimdi ben
0: benim sorumun cevabı hala yok. Yani ben mesela kayyum konusu. Şimdi ben örnek verdiniz. Liste verilseydi, kayyum gelseydi, yani ne fark edecekti? İstinaf gün sonunda aynı karar verecekti ama tedbiren kayyum mu atıyorum diyecek.
2: Yok, tedbir yapmıyordu.
0: Tamam.
2: Onu ifade edeyim.
0: Şimdi genel başka başkana bir şey. Bütün hakları veriyorsun.
1: Tedbir konusunda hukukçular daha ortaklaşıyor.
0: Banka hesaplarını, işte her şeyi kullanma yetkisini
2: her
0: veriyorsun.
2: Her şeyi veriyor. Hiç,
0: ve
2: hani
0: Kemal Kılıçdaroğlu burada da demiyor yani ben tedbir var. Şu bütçenin şu kadarını kullanmayayım, işte ihraçlara girmeyeyim falan, şu Yargıtay kararını bekleyelim demiyor. Ama bu konu ne zaman açılsa orada tedbir var,
2: tamam,
0: bir şey yapamayacak.
2: Onun sebebini söyleyeyim. Davanın konusu kurultay. Yani tek yapamayacağı eylem dava konusu eylem. Davanın konusu başka.

0: Başka bir husus olsaydı, mesela Sayın Özel Genel Başkan kalsaydı ama başka bir yetkisiyle ilgili tedbir kararı alınsaydı Sayın Özel de onu yapamazdı. Onu anlatmak istiyorum.
1: Ama yani, işte geçici bir dönem, sonra yok, belki Yargıtay kararı bu.
2: Ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz peki?
1: Ne zaman?
0: Şunu ifade ettiler, tabii kurultayı.
1: Parti sözcüsü gibi oldu şu an.
2: Ama bir nevi öyle.
0: Tedbir kalkmadan,
1: evet, partide görev
0: tedbir kalkmadan kurultay toplanamıyor. Ama kurultay hazırlığı yapılabiliyor.
1: Ama
0: mesela
1: o da belki
0: İbrahim
1: bir yıl sürecek. Eylül'de işte ilçelerden başlanacakmış
0: söyledi.
1: Mehmet Bey.
0: Tabii. Mesela o bir yılda biraz aslında bence...
2: Geçen hafta da tartışmıştık. Bir şey daha söyleyeyim. Ben özellikle hani kurultay kararı alındığı için, olağan kurultay kararı alındığı için olağanüstü kurultayın artık
0: zaten yapılamıyor.
2: Yapılamayacağını söylemiştim. Bu husus burada mahkeme kararı ile birlikte geçerli midir, değil midir?
0: Olağanüstü kurultay yapılamayacağına ilişkin mi? Aslında şöyle, mahkeme kararı olağan ya da olağanüstünü ayırmıyor Mehmet abi. Yani mahkeme kurultay yapamazsın diyor. Olağan kurultay yapabilirsin, olağanüstü yapamazsın demiyor. Şunu tamamlayın.
2: Yani her halükarda Yargıtay'ın kararı beklenecek.
0: Evet, beklenecek. Ama o ana kadar...
2: O zaman Yargıtay'a şey yapmak lazım. Yani ya, Yargıtay'ın hızlı hareket etmesi lazım.
0: O ana kadar basiretli bir yönetici ne yapması lazım?
1: Reali tatilde girecek tabii.
0: Tabii şu anda daha yani... dosya gidemedi Yargıtay'a hala. Bu kararı gördüğümüz üzere dosya istinafta.
1: Evet.
0: Yargıtay'a gidecek. Yargıtay ondan sonra
1: ki ortalama 6-8 ay sürermiş. Yani hukukçuların yorumu öyle.
3: Peki,
1: böyle
3: bir şey diyeceğim.
1: Başvurunun
3: benim anlamadığım
1: ardında...
3: olay şu ama. Kayyum gelse 45 günde bu karar, yani kurultayı yapıyorsa... Kayyum daha iyi bir şeymiş o zaman.
0: Tamam. Zaten ama öyle... o zaman sorun çözülmüyor.
1: Aytunç zaten
0: yani
1: öyle de
3: yani
1: mahkemeye gideceğiz, şöyle, kayyum isteyeceğiz demişti Zeynel Emre ilk hafta.
4: Kayyum talebiyle açmıyorlar.
0: Açmadılar.
4: Talebi açan kişiler diyorlar ki bu kurultay yok hükmünde sayılsın. Davayı ilk açanlardan bahsediyorum.
3: Ama kayyum da tartıştık biz. Kayyum kararı veremez miydi mahkeme?
0: Veremez.
1: Veremez.
4: Talep etmediğinde bir şey niye versin?
3: Talep etmiyorsun.
0: Dava konusu kayyum atansın, bir olağanüstü kurultaya gidelim değil. O az önce dediğim İstanbul'da
1: talep edildi.
0: Hayır,
1: yani kurultayla ilgili bir şaibe olduğu yönünde karar verildi.
2: Kayyum üzerinden dava açılmadı.
1: Yeni kurultay yapılana kadar kayyum...
2: Bu ara dönem yok sayılacak. Geriye eskiye dönülecek. Eskisi tekrar iş başına gelsin.
0: Bu olabilirdi. Davacılar onu istemedi.
2: Vatandaşın anlayacağı dille şunu söyleyebiliyoruz. Yani bu kararla birlikte, yani başvuru yapılırken... biz Özgür Özel dönemini yok sayıyoruz.
0: Evet.
2: Hani halkın, vatandaşın tabiriyle yok sayıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu dönemine geri dönülsün.
0: Bunun da bir sebebi var işte.
2: Tabii bu söylenmiş.
1: Zaten bu şekilde bu kararın yapılmış. Bu kadar siyaseten büyük etki yaratmasının sebebi Mehmet Bey bu. Üzerine seçimler yapılmış olması, insanların belediye başkanlarının seçilmesi, oy kullanılmış olması.
2: Kurultay yapılmış.
1: Yani kurultayın üzerinden 5 ay geçse bir seçime gidilmemiş
2: yani
1: olsa
2: yasal olarak hiçbir hükmü yok.
3: Peki,
2: sanki
3: kurultayda
2: bu 2,5 yıl yaşanmamış.
3: Kazandı bunlar. Özgür Beyler kazandı. O zaman bütün aldıkları kararlar yok hükmünde değil mi?
0: Yok, evet. Şöyle oluyor.
3: Sonrasında.
1: Öyle oluyor aslında. Hayır,
3: hayır. Sonrasında öyle değil mi?
1: Öyle
3: yani yerel
1: aslında.
3: Seçim kararı,
2: aday çok karmaşık
1: bir durum. Aday seçtiler.
2: Aytunç'un söylediği şey önemli bak.
0: Bunun cevabı var.
5: Orada olan aşağı üçüncü şahısların olumsuz etkilenmesi meselesi.
0: Şöyle ifade edeyim. Parti içi hukukla ilişkin kararlar karar kesinleştiğinde yok hükmünde kabul ediliyor. Ama kamu hukukuna ilişkin, yani az önce sorduğunuz yerel seçimlere aday gösterme, örnek veriyorum partinin bir faturasını ödeme, bir alım satım yapma, bunların hepsi kamu hukukuyla ilgili olduğundan sürüyor. Çünkü kamu hukukunda geriye dönme gibi bir usul yok. Ama parti
1: içi
0: hukukta...
1: Kesin mi? Çünkü hep bu tartışıldı. Yani bunda yani... mesela hukuki bir... Bunu çünkü daha farklı yorumlayanlar da var. O
0: yok,
1: zaman işte aday gösterir...
0: Dünya örneklerinde de var, örnek veriyorum. Yani Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin kararlarına da bakalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına
1: önemli
0: da bakalım.
1: Önemli bir şey tabii. Hiç olmazsa bu karışıklığı ayırt.
2: Şöyle bir şey daha
1: söyleyeyim.
2: Hayır, şöyle bir şey daha düşünelim. Nihayetinde üyeler delegeleri seçiyor. Hı. Delegeler parti teşkilatını seçiyor. Şimdi üyeler yakın zamanda üye yapılmayan isimlerin tarafından seçildiği tespit edilirse ya da birileri üyeler toplanıp da biz bu seçimi biz mahalle seçimleriyle itibaren başladık. Hı hı. Bizim üyeliğimiz işte atıyorum 10 sene geriye dönük bakılsın, üyeliğimiz bu şekildedir. Üyelerde tartışılıyor ya bu noktada.
1: Evet.
2: Şimdi böyle bir başvuru yapılırsa o zaman nasıl bir sonuçtan karşı karşıya
0: kalırız? Ben de bunu çok düşünüyorum. Örnek veriyorum, şimdi mahalle
2: onların
0: seçimleri...
2: Onların da hakkı o zaman.
0: Dediğiniz gibi Eylül'de
1: başlayacak. Zincirleme bir...

0: Tabii ki yani.
1: Şöyle bir hak arayışına
0: kapı açabilir.
2: Davacılar şunu diyebilir. Bu iptal edilen kurultaydan önce yanılmıyorsam CHP'nin üye sayısı 1 milyon 600 bindi. Şu anda 2 milyonu buldu. Ve gelen 400 binin davacılar belki bunu yapabilir. 400 binin de yok sayılması gerekir. Bunlar mahalle seçiminde oy kullanmaması gerekir yönünde bir başvuru gelebilir. Çünkü sebebi şu, o 400 bin kişinin siyasal katılma hakkı olsa da davacıların iddiasına göre biz 3 Kasım 2023 tarihine dönülmesini istiyoruz diyorlar. Parti içi hukuk anlamında.
0: Evet.
2: Ve belki de o üyeleri de o dönemde dosya bence Yargıtay'da olur. Bunu istinaf artık çıkaramaz. Yargıtay'dan öyle de ek bir karar gelebilir. Yani bunlar hep ihtimal dahilinde. Biraz
3: şimdi
2: hukuk
3: bir şey daha hatırlatayım. Mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2018 tüzüğünü işletiyor. Şimdi 2018 tüzüğünün yapılma sürecindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısını oluşturan o irade çıkıp dese ki biz bu şeye de karşı dava açıyoruz. O zaman hak doğar mı onlar içinde? Çünkü nihayetinde 2018'in tüzüğünü uyguluyorsunuz. Ona göre hareket ediyor şu an Cumhuriyet Halk Partisi. 2024'te de 2024'te de bir tüzük hazırlanmıştı. O tüzüğe uyulmuyor.
0: Evet.
3: Daha önceki tüzükten hareket ediyor. Şimdi o tüzüğe göre delegelerin oluşması sürecinde delegeler de çıkıp da madem ki bu tüzüğü uyguluyorsunuz, biz o dönemin delegeleriyiz. Biz de başvuru yapıyoruz. Mevcut bu tüzüğe karşı itiraz ediyoruz dediklerinde ne olur mesela?
2: Ona haklar olmaz. Onlar 36. kurultay delegeleri. Ondan sonra 37 oldu. Yılları iyi bildiğim için. 2018 kurultayı, 2020 kurultayı. Bugün sıkıntılı olan 38. olan kurultay delegeleri.
0: Bu arada çok ani kesin de bu yavaş yavaş diğer başlıklara geçelim istiyorum. Bir saate doğru gidiyoruz. Ferhat Bey'in söyleyeceği bir şey varsa buna ilişkin onu da alayım
4: çünkü.
0: Ben de
4: bir soru sorayım biraz önce dediği şeyle ilgili. Şimdi olağan kurultay yapılabiliyor ya.
0: Evet.
4: Şimdi orada 400 bin üye olağan kurultayda sürecinde bir elden itibaren gidip sandıklarda oy kullanacaklar.
3: Evet.
4: Yargıtay sizin dediğiniz gibi karar verdi ve o 400 bin üyenin üyeliğini de düşürdü. Peki o şey olan kurultay süreci nasıl işlemiş olacak?
2: Yani sıkıntılı olabilir. Yani, yeni davalar çıkabilir.
0: Bir de terse olursa yani Yargıtay da bu şeyi kaldırır da Özgür Özel'e iade ederse bu süreçte alınmış kararlar, ihraçlar, görevden almalar şimdi tekrar geri dönecek.
2: Hepsi yok hükmünde olur.
3: Butlana butlan
0: yani bütün bu, şu an bütün butlan, bu tartışmalar, kaos vesaire.
3: Yok hükmünde olacak
2: ben de yok hükmünde olurum. Ben ama üyeydim. Partiden atılmamıştım diğer arkadaşlarım.
5: Peki,
2: ben
5: bir şey, üyeydim. Bir soru da şu burada. ceza davası kararı beklenmeden hukuk mahkemesinin verdiği bir karar. Yani hukuk kararı.
0: Tedbir tabii. Oradan zaten eleştiriliyor Aytunç. En çok ceza davası sonuçlanmadan.
5: Karar çıkacak. Ya o karar.
2: Yok çıkmayacak.
5: Nereden çıkmayacak? Nereden
2: 1 Temmuz'da biliyorsun? Çıkmaz karar.
5: Niye?
2: Esas hakkında mütalaa verilmedi daha. Onun üstüne savunmalar olacak.
5: Ya çıktı diyelim. 1 Temmuz'da yani, çıktı.
2: Hukuken mümkün
5: hayır,
2: değil diye
5: diyorum. Beraat çıktı.
2: Keşke çıksın
5: tam
2: karar
5: çıktı, ne yapacağız o zaman peki?
2: O
5: bu,
2: zaman
5: bu butlan kararını etkilemeyecek mi bu?
2: Bence davalı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer bileşenleri buna çok büyük sığınır Özgür Beyler. Çünkü dayandığı dayanaklardan biri.
0: Sığınmak değil, sığınmak değil zaten durumu bambaşka bir yere.
2: Hayır, hukuken şöyle olur. Dediğiniz
5: peki
2: gibi.
5: Neden ceza davasının kararı beklenmeden bu karar çıkıyor?
2: Onu söyleyeyim.
5: Esas olarak baktığımızda.
2: Buradaki uygulama şu, yaklaşık ispat dediğimiz hukuki norm. Yani hukuk muhakemesi şunu diyor, ben hakim olarak, heyet olarak dosyayı aldığımda %100 ispat olsa zaten kesin kararımı veririm. Ama ben burada yaklaşık ispat hükümlerini görüyorum ve bunun için bir karar beklememe gerek yok. Çünkü iddianameyi görüyor, yargılamanın gidişatını evet. görüyor, kararında onu açıklıyor. Diyor ki şu tarihte şu duruşması olmuştur, şu deliller gelmiştir. Bunlar benim için bu hükmü kurmak açısından yeterli.
0: Burada en çok tartışılan konu, başka hukukçularla da burada konuştuk. Hem de farklı siyasi görüşlerden ortaklaştıkları konu, böyle bir karar çıksa bile tedbir kararının olması. Yani bunun bir süreç tamamlanmadan, Yargıtay süreci ve ceza davası tümüyle bitmeden fiili olarak uygulamak. Yani fiili olarak tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'teki yetkileriyle dönmesi zaten en büyük eleştiri hukuki
2: dava
0: olarak burada.
2: Dava sonunda olacak.
0: Her şey netleşmeden sonuç, böyle bir adım
2: dava
0: atamamadı.
2: Dava bitmeden oldu diye eleştiriliyor. Bu tabii ki eleştirilebilir. Hiç itirazım
0: evet,
2: yok.
0: Evet. Buyurun.
1: Yani bu süreç başladı başlayalı, mutlak butlan kavramı hayatımıza girdi gideli bu tartışmaları çok fazla yaptık. Yani bir yarı hukukçu olduk diyebiliriz. Hı-hı. Her şeyi oku, farklı farklı hukukçulardan görüş al. Ama ben bu işin açıkçası hukuki bir tartışma olmaktan öte siyasi bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürecin başından itibaren her ne kadar tarafı gözükmese de kendisini destekleyen delegelerle süreci bir taraftan yürüttüğünü, Özgür Özel tarafının da aslına baktığınızda bu tartışmaları tamamen şu anda mevcut oluşan durumu kendi lehlerine çevirebilmek adına suni bir tartışma ortamı olarak karşımıza çıkarttığını düşünüyorum. Yani işin neresinden bakarsanız bir uzlaşma söz konusu olsa her iki tarafta muhakkak bir çözüm yolu bulunur. Bu kadar bizim içtihatları değerlendirmemize de gerek olmaz. Oturur iki taraf ki 21 Mayıs'ta bu yapılabilirdi ya da 21 Mayıs öncesinde İstinaf Mahkemesi'nden böyle bir karar çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini korumak adına ne yapabiliriz? Hukukçularla beraber bir araya gelelim. Bir yol haritası çıkaralım demek yerine süreci gerip aslında siyasi intikamlarını karşılıklı olarak bu anda hep beraber gözümüzün önünde alıyorlar.
0: Bu bir intikam mı Yiğit Bey?
2: Yok canım, ben intikam olarak görmüyorum. O Ferhat Bey'in yorumu.
0: Hançer ben, demişti Sayın Kılıçdaroğlu.
2: Şöyle, sanki Sayın onun Kılıçdaroğlu benim siyaseten, tanıdığım, ya bildiğim yıllarca da çalıştık
0: revanşı
2: beraber. İntikamcı bir insan değil. Ama yaşadığı bence siyasi ihanetleri de kamuoyuyla paylaşıyor. Hançer sözün temeli ona dayanıyor. Yani bu isimlerin tamamına Sayın Kılıçdaroğlu bu görevleri tevdi etmiş, onları yükseltmiş bir kişiyken en önemli hançer dediğimiz kısım bence parti içi ayrışma değil. Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken sonrasında Zoom toplantılarıyla ortaya çıkan kadronun aslında ikinci bir oyun planlarının olduğunu ortaya çıkması. Yani Sayın Özel ile Sayın İmamoğlu'nun ekiplerinin ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde parlamento grubunda egemen olabilecek şekilde milletvekili listelerini belirleyecek kudrete kavuşmaları, orada bir 8'li komisyon vardı.
0: Şöyle şunu sormak istiyorum o zaman size. Tabii ki yasa dışı böyle hani buradaki tarifiyle şaibe yaratan bir durum, baskı ya da başka, onu kastetmiyorum. Ama siyaseten Zoom toplantısı çerçevesinde bir partinin içindeki başka siyasi siyasetçilerin orada o partinin lideri olmak, orada koltuğu devralmak için çaba göstermesi, kendi aralarında belki bu konuda toplantılar yapması sizce gayri ahlaki midir?
2: Bence gayri ahlaki, çünkü görevleri MYK üyeliği o sırada. MYK'nın başında da Sayın Kılıçdaroğlu var. Sayın Kılıçdaroğlu haricinde herkes o organizasyon
0: siyaset
2: içinde.
0: Siyaset öyle değil midir ya? Biri gelir ya,
2: önünden. Öyle olabilir mesela Sayın ya, Devlet
6: yasa
2: Bahçeli.
6: Yasa dışı mıdır demediniz, gayri
2: evet,
6: ahlaki
2: asla
6: midir
2: yasa
6: dediniz.
2: Dışı değildir.
6: Bence de gayri ahlakidir son tabii
2: ya,
6: ki.
2: Şöyle düşünemiyor musun? Tayyip Erdoğan MYK'sı var, kabinesi var. Hı hı. Ama 6 bakan ayrı kulis yapıyor. 8 MYK üyesi ayrı şey yapıp diyor ki Erdoğan gidince biz yerimize
0: Kemal
2: bunu getirelim.
0: Kemal Kılıçdaroğlu hançer dediği buydu.
1: Tam olarak yaşanmışlığı da var. Ali Babacan'ın benzer bir süreç yürüttüğü Abdullah Gül'ün adaylığı için 2018 seçimlerinde medyaya yansımıştı hatırlarsınız daha parti
0: yani
1: kurmadan önce.
0: Yani siyasette görülüyor bunlar, daha yeni gelenler koltukları devralıyor ama tam olarak
2: istenir.
0: Nereden bakıyorsunuz?
2: Bir göreve gelmek istenir elbette, bu hiç tart. Ama o zaman mevcut görev, yani şu adı üstünde genel başkan yardımcısı.
5: Ama bu Türk siyasi tarihinde olmuş bir şeydir. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi yenilikçi, gelenekçi hareket dediğimiz
0: süreçlerde de bunlar yaşanmıştır. Yani yöntemleri ve şekli elbette tartışılabilir ama ben şey diyorum yani.
5: Kadrolar, klikler bir araya gelmiştir, çok toplantılar doğru yapmıştır. Yani tamam gayri ahlaki gibi bir şey
0: çünkü
5: kullanabiliriz ama siyasetin doğası
0: değil, seçmen,
5: var mı?
0: Seçmen karşılığında olarak yaptığı
2: bir ben yerime geçeyim. Son cümlemi söyleyeyim.
0: Evet.
2: Bölmeyeyim diye diyorum çünkü siyasete
0: tabii,
2: girdim.
0: Tabii tabii.
2: Son cümlemi söyleyeyim. Bu elbette herkesin siyasi planı olur. Fakat Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir seçime giderken iki yol açıp kendinize, ya Kılıçdaroğlu kazanır onunla devam ederiz, kaybedersek de biz bunu yaparız demek gayri ahlaki bir tutumdur. Yani çünkü orada tek amaç vardır, bu ülkenin bütün gençleri, insanları, muhalif kesimi bir amaç uğruna bir araya gelmişti. Siyasetin aktörlerinin ikinci bir oyun planı, akıllarında ikinci bir yol haritası olması ahlaki değil burada.
1: Ya peki, bu şöyle değerlendirilebilir belki. Samimiyetsiz siyasetin tamam, bir tezahürü olarak karşımıza çıkabilecek bir durum diyebiliriz. Ama benim intikamdan kastım biraz da şu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu davanın tarafı değil, evet. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapıldığı iddiasıyla mutlak butlan davasını açtı, öyle değil mi? Yani kendi oylarının belki akıbetini sorgulamak da vardır ama esas maksat Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda bir sıkıntı yaratıldı, para ticareti döndü, delegeler iradeleri sakatlanma yönüne gidildiği için bir mahkeme açtılar. Kemal Kılıçdaroğlu bunu takip etti ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bence bu süreçte intikam alma sebeplerinden bir tanesi mutlaka ki mutlak butlan öncesinde veya işte kurultay öncesindeki bu Zoom toplantıları ve farklı organizasyonlar olabilir ama kurultay sürecinde para iddialarının delegelerle anılması ve kendi kazanabileceği seçimi tırnak içi ifadeyle söylüyorum. Delegelere verilen veya verildiği iddia edilen paralar nedeniyle kaybettiği için bir intikam sürecini şu anda işletebilir. Yani benim hak ettiğim bir koltuğu siz başkaca organizasyonlarla, belediye imkanlarıyla, farklı konularla elimden aldınız. Ben de şimdi onun hesabını siyasi olarak
0: keşke
1: size
0: işte
1: soracağım
0: Sayın Kılıçdaroğlu diye olabilir. Belki en baştan yapsa bu kadar belki şey olmayacaktı. Sen orada bunu, sanıyorum.
6: Yok, bence bu iş zaten böyle kangren olmuş günün sonunda. Evet, Ferhat Murat'ın söylediği gibi buradaki para pul mevzuları bu işi yasa dışı hale getiriyor ve sonuçta ha şimdi yakaladım deniyor ama sizin mesela gayri ahlaki olup olmadığını sorduğunuz konulardan bir tanesi bence Zoom toplantısından da öte.
0: Hangisi?
6: Saraçhane'deki o fotoğraftır. Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener. Yani adeta böyle evet şimdi buradan bir mağduriyet çıkacak. Ekrem İmamoğlu ile ilgili
1: çak
6: bir yerel mahkeme
1: var.
6: Kararını hatırlıyorsunuz. O sırada Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'da seçim öncesi hala Cumhurbaşkanı adayı açıklanmamış. Ve Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu adeta işte şimdi buradan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkaracağız diyor. Şimdi bakın her şeyi geçin. Kendi siyasi partiniz değil bir başka partinin lideriyle neredeyse bir şey karıştırıyorsunuz. Burada hiçbir şey yoktu. Benim ya çok abartı denilebilir. Neden o zaman Kemal Kılıçdaroğlu apar topar Almanya programını böldü ve döndü. Bakın yani şunu yapsalardı Ekrem İmamoğlu dahil olmak
0: üzere. Reklam geldi sizi bölmeyeyim dedim ama hemen tamamlarsın.
6: Çok kısa. Ekrem İmamoğlu ya ben karşıyım. Ben aday olacağım. Ben şunu yapacağım. Ben bunu biz burada sana rakibizi açık söyleselerdi her şey ahlaklı olurdu ve meydan okuyorlar diyebilirdik.
0: Peki.
6: Ama gayri ahlaki
5: reklamın
6: yapan hep aşağıdan giden mesele.
5: Reklamın tek gazeteci bendim. Orada yaşananların tanığıyım zaten.
0: Bunu reklamdan sonra duyalım. Bu çok öteledik. Çünkü bir reklam buradan devam edeceğiz.
7: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Evet, tekrar merhaba Olaylar ve Görüşler'den. Şimdi kurultayla ilgili son tartışmaları, en son mahkeme kararı üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durumu konuşurken konu elbette 2023 kurultayına, onun ardından 2023 genel seçimleri öncesine, Cumhurbaşkanı adaylığı sürecine geldi. Merve Şebnem Oruç dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hançerlendim diye tabir ettiği süreçten daha önce Sayın Akşener'le Ekrem İmamoğlu'nun ahmak davası sonrası verdikleri Saraçhane'deki fotoğrafında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kabul edilemez olduğunu söyledi. Doğru bir özet mi? Hızlandırmak için söyledim. Buna bir eleştiri getirdiniz.
2: Yani o hançerlenme sürecini sadece kurultaya bağlamamak gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir arka planı varmış ve bize, kamuoyuna en net bir şekilde yansıdığını düşündüğümüz sahne o sahneydi. Yani bir şey olduğunun farkındaydık. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çok net bir tartışma vardı içeride. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu bastırıyor. Öteki taraftan da mesela Ekrem İmamoğlu'nun bastırdığını düşünüyorduk ama bu hep sezgi üzerineydi. O günkü o kare evet netti ama daha ötesi bence bunu hançer yapan, düşünün yani sonuçta Ekrem İmamoğlu evet Millet İttifakı'nın adayı olarak İBB başkanı oldu ama CHP'liydi. Yani kendi partinizin lideriyle değil bir başka partinin lideriyle sanki bir iş birliği içinde.
1: O arada Aytun Çerkin dedi ki orada. Ben o gün yaşananları değil mi Aytun?
3: Evet, evet.
1: Ben orada
3: şimdi olay şöyle.
1: Bir anlatır mısın?
3: Bu olayın...
4: O fotoğrafı da ver istersen. Fotoğrafı.
3: Büşra'ya attım. Şimdi şöyle 14 Aralık 2022 günü.
1: Büşra editörümüz şimdi. İzleyici tabii bilmiyor. Bilgilendirelim. Evet. Evet.
3: 14 Aralık Hazırladın, 2022 zaten şöyle Meral Hanım böyle bir bilgiye ulaşınca bütün siyasi parti liderlerini arıyor. Yani bu siyasi yasak gelecek Sayın İmamoğlu ile ilgili diye. Saraçhane'ye gidiyorum ben diye ve diğer parti liderlerini arıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na ulaşamıyor.
1: Yolda
3: cebi kapalı.
2: Evet, Almanya'ya gidiyor.
3: Almanya'da. Danışmanları da sonuçta bilgilendirmiyor ki böyle bir dava çıkacağı zaman o çok tartışılmıştı. Sayın
1: neden
3: Kılıçdaroğlu
1: diye.
3: Neden Almanya'ya
1: evet,
3: gidiyor
1: çok
3: diye.
1: Doğru.
3: Orada yanlış bilgilendirildi gibi tartışmalar var. Kim bilgilendirdi?
4: Kemal Bey çok eleştirilmiş.
5: Ben
4: çok
5: şahidim olaya yani. Yanlış bilgilendirildiğine şahidim orada.
3: Şimdi içeride zaten
1: mahkeme kararı ne zaman çıkacağına ilişkin mi yanlış
5: bilgilendirildi? Tabii çıkmayacak dendi. Hukuktan sorumlu genel başkan yardımcısı tarafından ama karar çıktı.
3: Sadece hukuktan sorumlu genel başkan yardımcısı
6: değildi. Siyasi yasak gelmeyecek gibi bir beklenti
5: hayır, karar
6: oldu
5: çıktı.
2: O gün karar çıkmayacak.
5: O gün karar çıkmayacak.

0: Kasım ayında.
1: Sayın Kılıçdaroğlu sonra İsmail Küçükkaya'nın sabah programında da anlatmıştı kendisi.
2: Evet.
1: Biz o gün karar çıkmayacak diye bekliyorduk. Bana yardımcılarım o şekilde de bilgi verdi. O yüzden Almanya'ya gittim. Yoksa Ekrem Bey'i bırakır gider miyim dedi.
0: Ha bu fotoğraf Aytun sizi o günden
3: tabii,
0: bir
3: tabii,
0: fotoğrafınız mı?
3: O günden.
0: Evet.
2: Bayağı hareketli çekmişsin.
0: Ben bir an bir video zannettim ama biraz Meral Akşener var evet, uzaktan. Evet, arkada da Ekrem İmamoğlu.
3: Yok zaten şöyle içeri girerken çok zorlandık.
0: Bir tek sen
3: zorlandım zaten
0: fotoğraf.
3: Yani.
2: Ama fotoğraf aslında çok derin bir anlam taşıyor.
3: Nasıl?
2: Şimdi Meral Hanım siyaset sahnesinden silindi. Ekrem İmamoğlu da silinmiş gibi
3: Meral
2: gözüküyor.
3: Hanım
2: bir sen varsın.
3: Meral Hanım silindiğini nereden biliyorsun?
2: Medya sektöründe bir sen varsın.
4: Manşet geldi bak. Bir dakika. Bir şey söylüyorum. Meral Akşener'in silindiğini nereden biliyorsun?
2: Kendisi bıraktı
3: siyaseti
2: dedi hiç.
3: Kim silinebilir ki? Pınar İsa cezaevine verildi. Muhtar bile olamadı denildi. Cumhurbaşkanı oldu Sayın Erdoğan.
5: Anda ben siyasetten çekiliyorum demedi ki Cumhurbaşkanı.
3: Evet. Ya
5: Meral Akşener ben siyasetten çekiliyorum diye
2: sorun seveceğim dedi.
3: Hiçbir zaman siyasetten çekiliyorum dese bile siyasetten çekilmez bence.
5: Bir dakika. Şimdi bu CHP ve blokunun yeni Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener mi yoksa?
3: Canım, sen de hemen başladın şimdi bir anda kulisleri. Şimdi buradan Habertürk manşet atsın. Meral Akşener yeni Cumhurbaşkanı adayı falan.
5: Tamam da manşeti sen atıyorsun.
0: Normal. Ben o gün oradaydım diyor bir şey ekleyecek Aytun Çerkin. Ben o gün Saraçhane'deydim. Çok beklersin benim silinmemi.
3: Birçok kişi silinir. Ben orada bir sen silinemedin dedim.
2: Aytun Çerkin tamam. O kısmı evet, kaçırdın
4: sen
2: ya.
4: Sen varsın abi diyor.
5: Hayır bir tek sen kaldın. Silindiler
2: bir tek sen varsın. Diğerleri flu çıkmış dedim.
5: Meral Akşener'i savundun. Silindiğini nereden biliyorsun?
3: Ben oraya da gelecektim onu da söyledim yani. Ferhat Murat diyor ki Aytun abi sen de silineceksin Aytun diyor.
2: Belki ben öyle bir cümle sarf etmedim yahu.
3: Yok bir yapıyorum ya.
2: Sen Meral Akşener'i savunmaya kalkarken kendinle ilgili övgü cümlesini duyamadın.
3: Ha peki. Tamam kusura bakma o zaman. Ya şimdi şöyle oraya bir giriş zor olmuştu zaten.
0: Evet.
3: Birçok milletvekili vardı. Engin Altay da oradaydı, Gamze Taşçıer de oradaydı. İşte birçok isim.
1: Tabii 60'a yakın milletvekili
3: oradaydı. Çok kalabalık
1: oradaydı.
3: Bir şeydi. İşte o karar çıktı falan, çak yapıldı bilmem ne falan. Orada Ekrem Bey oturuyordu. Ve otururken dedi ki, haydi dedi ya. Haydi dedi kalkalım dedi gidelim dedi konuşmaya dedi gidelim dedi. Yani şimdi orada bir beklenti oluştu aslında. Yani çünkü Saraçhane'de Sayın İmamoğlu ben bu saatten sonra adayım cümlesini kursaydı Türk siyasetini başka bir şey bekliyordu.
0: Öyle yani adaylığını açıklayacakmış gibi mi bir beklenti oluştu?
3: Böyle bir hava vardı orada.
1: Saraçhane'nin içinde ben de oradaydım. Bir anda öyle bir hava esti yalan değil.
3: Hayır doğru yaşadık. Orada hayır birebir zaten yaşadığımız bir şey.
2: Yiğit Bey de her yerde var maşallah. Yani yanlış bilgilendirildiğinde var odada var.
1: Ama olayları yaşadık beraber ne yapalım?
3: Yani orada o kararı Sayın İmamoğlu vermiş olsa bütün herkes kabul edecekti.
0: Ne olurdu o kararı Ekrem İmamoğlu vermiş
3: olsa? Bilmiyorum bak kazanır mı kazanmaz mı Ekrem İmamoğlu kazanır mı?
5: Belediyeyi bırakmak mı istemiyor? Belediyeyi mi bırakmak istemiyor?
3: Ya oradaki taktiksel hata ve belediyeyi bırakmak istememiş olabilir. Örgütleri karşıma almayayım demiş olabilir. Hani hepsi arka arkaya sıralanabilir.
0: Ama o gün yani o günlerde ben de Sayın Akşener'le de İmamoğlu'yla da Kemal Kılıçdaroğlu'yla da Habertürk'te röportajlar yaptım. Yani orada bir şey vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Mansur Yavaş için hem Ekrem İmamoğlu için onları aday olarak gösteren, partiye davet eden kişi yani ilk seçimi alır almaz Ankara ve İstanbul'un ardından hemen genel başkanlarına bir karşı çıkışla aday olmaları hiç nezakete uymaz. Ancak onlar aday gösterilirse olabilir gibi o aday gösterme hep altılı masaya atıfla konuşuldu. Yani Sayın Akşener hep aslında kazanacak aday derken ya da biz İmamoğlu'na Sayın Yavaş'a sorarken aday olacak mısınız diye ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na kim aday olacak diye sorarken orada hep bu altılı masada alınabilecek bir karar dendi. Sanki öyle ben adayım dese Ekrem İmamoğlu ya burada bir altılı masa var tek başına nasıl adaysın denecekmiş gibi bir atmosfer vardı hatırlarsak.
3: Hayır, ama orada baktığım zaman Saraçhane otobüsün üstü ve sonrasındaki birliktelikteki yine o masanın
0: o da bir yarılma gibi olmaz mıydı?
3: Yok
0: demek istiyorum,
3: ya bir yarılma masada. Hayır orada olmaz. Toplumun isteği sonuçta eğri veya doğru yani doğru veya yanlış ama sonuçta toplum Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hemfikir olmuştu muhalefette diyelim ya da Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinde. Ve doğru. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına karşı çıkacak kimse yoktu orada.
2: Ama sadece
3: burada Ekrem Bey aday olmadı.
2: CHP kitlesi 50 artı 1'e

0: Sessiz dinliyor. Bir de İbrahim Bey'in merak ediyorum görüşünü. Buradan da bugünkü bir yeni parti şeyi var. Yani oraya da güncele de tabii, gelelim tabii, istiyorum artık. Siz ne düşünüyorsunuz? Öyle bir çıkış, doğru bir çıkış mı olurdu Ekrem İmamoğlu adayım deseydi Saraçhane'de?
1: Yok, altılı masada kabul görmezdi. Masa değil dağılırdı. Mi? Masa evet. Dağılınca artı CHP de dağılırdı. Yani sadece masa değil. Çünkü o dönemde Sayın Kılıçdaroğlu çok güçlüydü parti içerisinde.

0: koşullara rağmen altılı masadan aday olarak çıkabilirdi. Ama adaylığın tartışıldığı gece hatırlayın. Beş lider Sayın Kılıçdaroğlu dedi. Bir tek Sayın Akşener evet. bunu reddetti. Yani dolayısıyla bir anda CHP'nin ve masanın adayı olmaktan çıkıp İYİ Parti'nin adayına dönüşürdü. Onun farkında olduğu için Sayın İmamoğlu önce Kılıçdaroğlu üzerinden masanın rızasını almak gibi bir yol izledi. Hatta işte Sayın Davutoğlu ile görüştü, Sayın Babacan'la görüştü falan o dönemde ben hatırlıyorum. Ama arzu ettiği geri dönüşleri alamamış olmalı ki sonunda Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifine rıza gösterdi. Yani mesela onu da reddedebilirdi. Ona da razı oldu falan. O yüzden hani öyle bir çıkış yapabilirdi. Psikolojik bir atmosfer oluşmuştu ama netice alamazdı.
1: Evet. Gelelim. Buyurun.
2: Ben genel başkana rağmen Sayın Ekrem İmamoğlu'nun orada halk bile slogan atsa net olarak orada böyle bir çıkışı yapabileceğine hiç ihtimal vermiyorum.
1: Yalnız çünkü, çok özür dilerim. Yani şöyle bir şey var. Yani mesela işte Ali Babacan'la görüştü diyorsunuz, Ahmet Davutoğlu'yla görüştü diyorsunuz, Beral Akşener'le görüştüğünü anlıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine gidip, yani İBB başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin genel başkanı, açıklıkla kendisi birebir de, yani bunun kamuoyuna bunu yansımasına gerek yok. Söylemiş ben aday midir? Olmak istiyorum. Yani işte sizin devriniz geçti, eskisiniz mesela, beni gösterin. Bu açıklıkla aralarında konuşuldu mu, tartışıldı mı? Bence o da yapılmadı.
0: Ama onu engelleyecek kişiler yapmıştı Sayın Kılıçdaroğlu. Daha 2021'in başlarında yanlış hatırlamıyorsam, yani dönüp bakabilirim. Bu Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması başlamıştı kamuoyunda. Soruldu Mansur Bey ve Sayın İmamoğlu. Ve onların görevleri var.
3: Doğru.
0: İstanbullulara ve Ankaralılara vermiş oldukları sözler var. O görevlerini yapsınlar onlar dedi.
4: TV'deki canlı yayında.
0: Şimdi yani arkadaşlar, daha 2021'de bu bunun önünü kesmişti zaten. Yani
1: çok kısa bana olsun,
0: böyle bir teklifle gelmeyin dedi.
5: Bir de belediye meclis üyeleri şimdi eksideydi. İki belediye de gidecek de eğer bir
2: ay olsa. Sadece o değil. Evet, o dönem değil. Aslında Sayın Kemal Bey'le Ekrem İmamoğlu o dönemde de araları yoktu. Zaten yurt dışına gitmesi, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun arkasında o gün itibariyle de durmuyordu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hatırlayalım yani o araları çok iyi değildi ki o
1: ama
2: dönemlerde.
1: Ama baba oğul gibiyiz deniyordu.
2: O dönemlerde iyiydi, öncesindeydi o. Son dönemlerde zaten...
1: O dönemde de hep kol kırılır, yen içinde tabii. kalır. Tabii. Yani o hep ifadeler, toz dumanmış arka
2: hayır,
1: taraf.
2: O ifadeler söyleniyordu ama Sayın Kemal Bey'in Almanya seyahati ve o süre içinde baktığımız zaman Kemal Bey ile Ekrem Bey'in arasında bir soğukluk vardı. Meral Akşener ile Ekrem Bey arasında bir sıcaklık vardı. Evet. Hatırlayalım yani o dönemi.
1: Tabii.
2: Şimdi doğal olarak ben hocaya katılıyorum. Eğer Saraçhane'de
1: çıkış yapsa İyi Parti'nin
2: adayı olarak çıkış yapardı.
1: Tabii.
2: Şimdi ve orada yalnızlaşırdı.
3: Şunu atlamamak lazım. İbrahim Bey'in söylediği noktadan hareketle yani CHP'nin sadece kitlesine hitap etmeniz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçiminde 50+1 alabilmenize olanak sağlıyor mu? Oradaki plan neydi altılı masada? İşte Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve diğer partiler üzerinden AK Parti'ye geçmişte oy vermiş seçmenin oyunu alabilme planı vardı. Bu tutmadı, ayrı bir konu ama Ekrem İmamoğlu orada doğrudan bir çıkış yapsaydı, altılı masayı dağıtsaydı da 50+1 alabilir miydi? O da çok ciddi tartışmalı.
1: Gelelim şu an oluşan, iklime. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki az önce ilk saatte konuştuğumuz kurultay tartışmaları ve bu mahkeme daha doğrusu hukuki süreç nedeniyle bir yol ayrımına gelinmiş gibi görünüyor. Az önce işte burada Özgür Özel'in açıklaması, her şeyi yaparım ama seçimi yapamam diyor. Seçilmemiş, seçimi kaybetmiş birisi yıllar sonra gelip her şeyi yapabilirim ama seçimi yapamam. Biraz ben yöneteceğim, sonra istediğim düzlemde seçim olacak diyerek bir yürüyüşü kesiyor, bir iktidar yürüyüşünü kesiyor diyor Özgür Özel. Şimdi geçen hafta da konuşurken hem İzmir'deki karar hem de partiden ayrılma ya da ayrılmamayla ilgili Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel biraz farklı bakıyorlarmış, farklı yerde duruyorlarmış gibi bir hava oluşmuştu. Yani öyle değerlendirmeler yapıldı. Yani Ekrem İmamoğlu kesin

0: olarak yeni bir partiyi tercih ediyor ama Özgür Özel CHP'de kalmaktan yana diye bir yaklaşım vardı. Şimdi Özgür Özel bugün Diyarbakır'daydı bu arada. Diyarbakır'a gitti. Orada demiş ki yol bilene sorulur. Kayyum uygulamalarından en çok zarar gören kentteyiz ve bir yürüyüşteyiz. Yol cümleden uludur, yol yolcudan uludur. Önemli olan yolda olmaktır demiş. Şimdi yolda olmak deyince bir siyasi yürüyüşü kastetse de bu yolculuk nereye gidecek diye merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu da yeni yaptığı bir açıklamada diyor ki
1: Merdan Yanardağ
0: ya bir yol buluruz Merdan Yanardağ teşekkürler. Ya bir yol buluruz ya bir yol yaparız. Bizim Sayın Özgür Özel'le aramızda bir yaklaşım farkı yok. Hatta çok önemli bir ortak noktamız olduğunu düşünüyorum. İkimizde de bize dayatılanları reddetmek ve her daim milletin açtığı yoldan gitmek gibi bir huy mevcuttur diyor. Şimdi aslında sizlere de söz vermem gerek ama Aytun Çerkin'in de bu bir kulis bilgisi olduğu için ben ona yine sözü vereyim. Bu ya şu birkaç gündür artık partiden kopuş konusunda bir durum netleşmiş gibi, Temmuz içinde bu yönde bir adım atılacakmış gibi duyumlar alıyorum ben. Sende böyle bir bilgi mi var?
1: Şimdi şöyle, yayına gelmeden önce Özgür Özel ve çevresinin görüştüğü Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı'yla konuşma yaptım. Bedri Yalçın, Sayın Bedri Yalçın.
0: Evet.
1: 10-15 gündür görüşüyoruz dedi.
0: CHP'yle.
1: Evet, CHP'li Özgür Bey ve ekibiyle. 4-5 arkadaşla görüşüyoruz. Görüşmelerde de bir sıkıntı yok. Seçime girecek bir partiyiz. 81 ilde örgütlüyüz. Ve yasal engeli olmayan bir partiyiz. Biz bu olaya memleket meselesi olarak bakıyoruz. Ve önümüzdeki günlerde de bu konu netleştikten sonra bir basın toplantısı düzenleyeceğim dedi Sayın Bedri Yalçın.
0: Yani
1: Özgür Bey'in partisinin ana görüştüğü, diğer partilerle de görüşmüşlerdi ama olmamıştı diyor zaten.
0: Evet.
1: Ama bizimle görüştüler ve biz bir mutabakata hemen hemen vardık gibi bir cümle kurdu.
0: Yani yeni bir parti konusunda adım atarsa Özgür Özel ve beraberinde ona destek
1: vekiller
0: hazır olarak Anadolu bir seçime girme yetkinliği olabilmesi için
1: Tabii.
0: Bir hazır parti
1: Çünkü
0: gerekiyor.
1: Özgür zaten Bey ve ekibi bir baskın seçim değerlendirmesi de yapıyor. Olabilir diyorlar. 2027'nin Mart'ında olabilir, Nisan'ında olabilir de diyorlar. Sayın Mehmet Uçum 2028'in Nisan ayı dedi belki ama bu daha da geriye çekilebilir. Her şey olabilir bu ülkede diye. Onlar bir ön alma çabasında.
0: Peki kısacık senden bu çok önemli bir bilgi. Anadolu Birliği Partisi ile uzlaşılmış gibi.
1: Evet.
0: Bir tarih var mı?
1: Sonrasında da bir Özgür Bey'in kurmaylarından biriyle konuştum.
0: Tamam.
1: Bu görüşmeyi yaptıktan sonra Temmuz'un ortası gibi dedi. Özgür Bey haydi der. Biz de 90 küsur milletvekiliyle toplu bir şekilde istifa ederiz. Yeni parti süreci başlar.
0: Temmuz ortası.
1: Temmuz ortası.
0: İki hafta kaldı neredeyse.
1: Evet, Temmuz
0: çok
1: ortası.
0: Hiç sonbaharı falan beklemek gibi bir şey
1: biz
0: yok
1: Temmuz
0: şu anda.
1: Temmuz ortası diye öngörüm budur benim dedi. Bilgi demeyeyim dedi. Öngörü diye söyleyelim dedi. Ama dedi bu şekilde bir çıkış yapmak durumunda kalacağız. Zaten dedi şu andaki amacımız dedi Anadolu'da sokağın sesini iyi bir şekilde duyurmak ve sokakla da bütünleşmeyi sağlamak. O yüzden Diyarbakır gezisi, yarın Antep, pazartesi İzmir devam edecek bir süreçten bahsediliyor.
2: Toplu istifalar mı söz
1: toplu,
2: konusu olacak?
1: Toplu olacak diyor. Haydi dedikten sonra diyor Özgür Bey.
0: 90'dan
1: toplu
0: fazla milletvekili.
2: O zaman CHP'yi boşaltacaklar yani.
1: Öyle gözüküyor.
3: Üye bazında da ayrılma mı olacakmış yoksa sadece siyasi aktörler mi?
1: Ya milletvekilleri ama sonuçta şöyle
4: üyeler
1: zaten kendiliğinden gidecek durumda çünkü şunu söylüyor kurmaylardan biri bize haber veriyorlar biz il binası tuttuk ilçe binası tuttuk diye yani bizim de tutmamıza gerek kalmadan yerler tutuluyor bilgisini veriyorlar.
0: Kim veriyor bu bilgiyi affedersin anlayayım.
1: Şeyler sıradan mesela vatandaş yani CHP'li ama parti kurulacak ve biz bu partinin binasını tuttuk haber veriyor bize diyor. Yani böyle bir şey de var.
4: Parti kurarsanız diyelim ki
1: burada yerimiz hazır.
0: Yerimiz
1: hazır diyorlar.
0: Böyle de bir şey var diyor yani bize karşı. Ne diyorsunuz 90 vekilli istifa Yiğit Bey?
3: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakıp gideceğim diyen 90 milletvekili varsa çok şaşırırım.
0: Sizce öyle bir bölünme olursa nasıl ne oranda olabilir?
3: Yani şöyle görüyorum ben. Özgür Bey'le siyaset yapmak isteyen evet ciddi bir kitle var. Ama bunun 90'a değil de hani 50'lerde kalacağını öngörebilirim. Çünkü blok hareket eden kesimlere bakıyorum. Hani grup toplantılara istisnasız katılan, sahadaki çalışmalara giden isimlere baktığımda birçoğunu da tanıdığım için hani 50-55 bandı arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapamıyoruz diye bir açıklamayla Özgür Bey'le yeni partiye gidebilirler ama hani bu çok üzücü. Cumhuriyet Halk Partiliyim diyen hiç kimsenin partiden ayrılmaması, partinin bu koşullarını birlikte atlatabileceği, işte az önce konuştuğumuz hukuki sorunları da ortadan birlikte kaldırabileceği bir tabloyu beklerdim açıkçası.
0: Evet Bey, ne diyorsunuz? Yani sizce nasıl olabilir böyle bir kopuşta, kaç vekili özel gider ve nasıl bir etki yaratır Türk siyasetinde?
2: Tamamen netleşti artık. Şimdi bir arada kalmaları mümkün gözükmüyor. Yani tabanda da bir ayrışma artık belirginleşmeye başladı. Eğer tabanda hani Cumhuriyet Halk Partililer olarak tabir ettiğimiz o kitlenin de ayrışmayıp da ya ne yapıyorsunuz diye bir ses yükselselerdi anlardım. Hani bir araya gelinebilirdi. Metazori olarak bir araya gelinebilirdi. Şimdi görüyoruz ki tabanda da bir ayrışma artık istek haline dönüştü. Tamam bu olmuyor. Biz yollarımızı ayıralım. Bir arada tutmak bu saatten sonra mümkün mü? Bana göre mümkün gözükmüyor. Şu ana kadar mesela geçtiğimiz salı günü yine Sayın Özgür Özel grup toplantısı yaptı. Kemal Bey MHK'yı topladı. Hı hı. Parti meclisini topladı. Şimdi eğer Kemal Bey grup toplantısı yapsa acaba kaç milletvekili katılır? Bu noktada da belki de Kemal Bey ve arkadaşları bu konuda bir tedirginlik yaşıyor olabilirler. Bilmiyorum. Bunu ben bir gazeteci olarak değerlendiriyorum.
0: Belki de o yüzden mi çok ısrarcı olmadı bu grup?
2: Çok ısrarcı olmamasının
0: yani
2: sebebi
0: meclisin tatil olmasını.
2: Bir sebebi de o olabilir diyelim. Hmm. Çünkü kavga hiç kimseyi istemediği bir durumdur. Hiçbir taraf istemez kavgayı. Çünkü kavga eden kişi bertaraf edilir. Dolayısıyla mümkün mertebe kavgadan uzak durmaya çalışıyor. Ki kaldı ki Kemal Bey zaten kavgadan uzak durması gereken taraf olarak duruyor. Niye? Ben toparlamak için geliyorum. Geldim diye söyledi zaten. Ben partiyi toparlayacağım.
0: Partiyi toparlayacağım demedi, arındıracağım dedi.
2: Ya hem toparlayacak biraz, hem arındıracak. Şimdi partiyi arındırmak, toparlamak için gelen kişi kavgayla yaptığında siz niçin geldiniz diye partili de sorar. Dolayısıyla bu duruma da düşmek istemiyor. Ama ben de Aytunç'a katılıyorum. Önceki gündü yanlış hatırlamıyorsam. Yine Sayın Özgür Özel Bey'e yakın bir iki milletvekiliyle görüşmüştüm. 10 gün içinde artık net olarak partimizi ilan ederiz. Yani yürüyüşü başlatacağız şeklinde ifadeleri oldu. Buradan geri dönüş olacağını ben açıkçası çok ihtimal vermiyorum.
0: Bir sürü parti adı söyleniyor. Tabii ki o ne kadar tabii kritik bilmiyorum ama partinin adı da belli mi? Ya da yani o kadar mı net bu durum artık? O
2: ya
0: aşamaya
2: aslında
0: kadar.
2: Çok
1: adı belli değil.
0: Değil mi?
1: Hayır, Özgür Bey'e sordum ben bunu. Adı belli değil dedi.
2: Çok parti de
1: ama
2: çok
1: tartışılan isimler var.
4: Az önceki ifadelerini dikkatlice okursanız bolca yürüyüş vurgusu var. Hı hı.
0: Nedense çok sık kullanmış.
4: Olmayacak dendi ama evet. Hala sık sık böyle yok, fazlaca kullanmış gibi geliyor.
3: Peki yani şeyi anlayamadım. Daha çok... Anadolu Birliği Partisi'ne geçtikten sonra partinin de mi adını değiştirecek?
1: Tabii.
4: Kongrede değişir.
2: Partinin adını değiştirir.
3: Tamam, o zaman bir kurultay yapılacak. Genel başkan, parti yönetimi, parti programı, her şey değişecek.
2: Ya o şeye çok takılmadıklarını gördüm. Yani parti sorun değil. Mantığı da var, anlayışı da var. Yani önemli olan biz birlikte hareket edebilme iradesini ortaya koyalım. Parti çok önemli değil. Yani istediğimiz partiyle hareket ederiz minvalinde. Çünkü çok çok sayıda parti var şeye seçime girme kriterleri taşıyan. Yani bu neticede pazarlık yapılıyor. Pazarlık boş duracak bir parti olacaksa olmaktansa burada yer almak daha iyidir diye nihayetinde o partinin başındaki her kimse de siyasi bir beklentisi oluyor doğal olarak.
0: Doğru, doğru.
2: Onun için ben çok partiye takıldıkları izlenimini edinmedim. Daha çok hani toplu hareket etme, daha güçlü olma, hani adım atarken eğer biz toplu adım atarsak Halk ya da arkamızdaki rüzgar daha da güçlü eser.
0: Böyle şeylerde bir herhalde zamanlama konuş.

0: konuşuluyor ya, benim gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı isimler diyor ki böyle bir kopuş olacaksa doğru zamanda, yani bir ivme varken olmalı diye bir kanaat var. Evet. Öyle mi sizce de? Yani bunun bu...
1: Şunu da söylediler. Ben mesela bu ekranlarda da söyledim. Yani zaman Kemal Bey'in lehine, Özgür Bey'in aleyhine işliyor. Rüzgar esintisinin gücü azalmadan eğer bir şey yapılacaksa, evet, doğru, yapılsın bunu, şeklinde ama...
0: Doğru tarif ettiniz, onu kastediyorum.
1: Onlar daha farklı düşünüyorlar. Biz her geçen gün daha sert rüzgar, hani arkamızdaki rüzgar daha da güçlü bir şekilde esiyor havasındalar. Onu tabii ki ben onu ne derece görebildim?
2: Ya sandalyenin üzerinde, bankın üzerinde, sonuçta tırnak içinde söylüyorum, partisi ele geçirilmiş bir genel başkan ve hukuk yoluyla devrilmiş bir genel başkanın sokakla bütünleşmesi görüntüsü ve sokaktaki tepki, ben Kemal Bey ve ekibi, Yiğit de bilmiyorum, hı hı, katılır mı buna, ama o rüzgar veya o öfkenin zaman içinde yok olacağını düşündüler. Ama baktığımız zaman o öfke sanki hala dimdik ayakta gibi şu anda.
0: O zaman hemen Merve Hanım'a söyleyeyim. Öyle mi? Yani CHP seçmeninin ne kadar bir bloğu Özgür Özel'i destekliyordur sizce? Sizce ayrıca vekillerden ne kadar Özgür Özel'i gider? Yani bu Özgür Özel beraberinde giden ekipler ve kurulacak yeni parti. Bütün bu CHP'nin şu 1-2 yıldır CHP tartışılıyor soruşturmalarla belediye. Ya böyle bir... yeni parti, hı-hı, nasıl bir etki yaratır ayrıca onlar üzerinde? Hafifleme mi, yoksa daha da dezavantajlı bir durum mu?
3: Aa, kamuoyu araştırmacısı değilim. O yüzden ki tabii ne kadar gider ne kadar kalır. Ama tamam, o şey olur. Biraz böyle o tarz tahminler çok somut olamayacak durumda, hı-hı, bence. Yapanların da anket şirketleri hariç, güvendiğimiz anket şirketleri, onlar da birkaç tane, onların dışındakilerin bence gönülden konuştuklarını düşünüyorum. ben öyle konuşmayayım. Ama şöyle bir gerçek var. Bakın şimdi bir 110 milletvekili Özgür Özel'le hareket ediyor denmişti. Şimdi 90 rakamı zikrediliyor. Şimdi 132 miydi?
4: 138'di. 2 gitti zaten.
3: Tamam.
4: 2 gitti.
3: Tamam. Şimdi böyle yavaş yavaş böyle bir giderek azalıyor. Şimdi bu somutlaşırsa, ETKM'ye bürünürse herhalde bir 60-70'e düşeceğiz. O da neredeyse partinin yarısı, ortadan ikiye ayrılması, yani yarıya bölünmesi gibi bir durum söz konusu. Çünkü evet, bu işler ciddileştikçe partinin tüzel kişiliğinden kopmak istemeyen ya da ne olacak bir göreyim diyecek olanların da sayısı artacaktır. Rüzgar kimde esiyordur? Açıkçası evet, Özgür Özel böyle bir şey yakalamış gibi, böyle işte toplumla, vatandaşla ben birleşiyorum, o görüntü veriyor ama o görüntüyü çok uzun süredir vermeye çalışıyor. Benim gördüğüm, zaten Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla beraber başlattığı o yürüyüş, hareketlilik, evet, o şehir şehir gezme süreci sadece o bir olası bir seçim argümanıyla değilmiş. Evet, o böyle kamuoyuna sunulan bir tezmiş ama zaten bence parti içerisindeki olası bir böyle bir duruma karşıymış da. Sonuçta bunun devamın değil, başkanlar olacaktı.
0: Böyle bir mahkeme kararı olasılığına, böyle bir hukuki durumu da öngörerek
3: mi demek istiyorsun? Tabii ki, tabii ki. Yani çünkü yani ne kadar ciddi bir şey var ortada. Bir tarafta belediyelerle ilgili süren davalar var, delege meselesi var. İşte yani kendisi yargı henüz daha iddianameyken bile, ortada ceza davaları ile ilgili bile söylüyorum. Onların hepsi çok ciddi, hafif alınabilecek konular değildi. Bence zihinlerinin bir tarafında vardı. Ama tabii ki yani bu somutlaşması biraz artık ciddi harekete geçmeleri anlamına geliyor. Geçtiğimiz haftaydı herhalde, yine sizin programınızda CHP'nin içerisinden birisi olduğu için söylüyorum. Ali Haydar Fırat'la, hı-hı, aynı yayındaydık ve kendisi bir ifade de bulundu. Dedi ki mesele sadece Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında olsaydı çoktan çözülürdü. Ama bir de hani Ekrem İmamoğlu meselesi var ve bu tutmuyor yani. Şunu anlıyoruz, Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'ndan ayrışamıyor. Ya kendisi satmam diyor tabiri, evet, caizse, yolda bırakmam diyor.
0: Yok, kendisi o ifadeyi de kullanıyor zaten.
3: Evet, evet, böyle söylüyor, tabii, bırakmam, tabii, diyor. Ya da başka sebepler bilmiyoruz. O yani oradaki o aks ayrışmadıkça, bozulmadıkça içeride bir birleşme mümkün değil. O öfkeyi de ya çok net bir şekilde dünkü fotoğraflarda gördük. Yani hani, ya bir parti içi huzursuzluğun o cenazede, yani bir fotoğrafa, ben ki kadraja böyle çok inanmayan birisiyimdir. Çünkü farklı bir kareden baktığınızda farklı görünebilir, anlık bir detaydır falan dersiniz. Hayır, hiç öyle değil. Yani tamam, Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel için bir Pedro Sanchez değil, gülmesini beklemiyoruz ama ya o sert bakışlarda anlaşılıyor ki bu dikiş tutmaz ve içeride kaldıkları müddetçe bence iki tarafa da zarar veriyor. Ve iki taraf da eleştirilmeye başlıyor. Yani en basitinden şunları konuşmaya başlıyoruz. Bunların arasında, bu iki taraf arasında ilkesel bir ayrılık var mı? İlkesel ayrılık derken zaten ağızlarından ilkesel bir ayrılıkla ilgili bir ifade çıkmıyor ki. Değişim derken neyi kastettiniz
2: falan ve enerji var. Gidiyor. Merve Hanım'ın dediği o daha sert baktığı
3: ama
2: bir fotoğraf.
3: Ama işte birden fazla böyle kare var. Yani yüzlere o kadar yansıyor.
5: Temastan
3: ki.
5: Kaçınma bakın, var.
2: Şu Ali, fotoğraf.
5: Ali Mahir Başarır'ın temas evet. etmemek için gösterdiği
3: yoğun bir yani bu artık dikiş tutmasının aslında çok
1: ama
3: net yansıması.
1: Ama şu
3: var, yani.
1: Klasik CHP'liler bence CHP, ana CHP'den, omurgadan ayrılmazlar.
5: Evet.
0: Peki.
4: Aynı fikirde.
0: Hemen sizin fikrinizi sorayım. Böyle bir kopuş olursa nasıl olur? Ve etkisi tabii ne olur?
6: Kopuş olacağı muhakkak. Benim gördüğüm Sayın Özgür Özel aslında uzun zamandır buna hazırlanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu da bu insanlardan zaten gitmesini istiyor. Yani dolayısıyla her iki tarafın arzusu da aynı. Birisi diğerlerinin gitmesini istiyor, öbürleri de ayrılacaklar. Bunun hazırlığını, yol haritasını uyguluyorlar şu an. Şimdi Özgür Özel hatırlayacaksınız, bundan bir süre önce bu iki kere arka arkaya kurultayı yapmayan seçime giremez. Dolayısıyla Temmuz'un
0: 26'sına kadar bir an önce
6: evet,
0: kurultay kararı
6: alınmazsa, kurultay olmazsa o zaman CHP seçime giremeyebilir diye bir tartışma başlatmıştı. Bu Temmuz ortasında, Temmuz sonuna doğru istifa edecekler şeyi beklentisi oradan başladı. Ben de aynı kanaatteyim. Çünkü o gün geldiğinde diyecek ki artık CHP'de siyaset yapmamız
0: imkansız
6: Rus ruleti haline geldi. Çünkü seçime girip giremeyeceğini bile bilmiyoruz. Bu yönetim CHP'yi böyle bir riskle karşı karşıya bıraktı. O yüzden biz bu ülkede siyaset yapmamız gerektiğine inanıyoruz ve siyasetten
0: bir
6: şey CHP'den ayrılıyoruz.
0: Bir partinin toplumdaki
6: diyecek.
0: Etkisi ve karşılığı üzerinden, böyle bölünmelerin etkileri üzerinden geçmişte inişler, çıkışlar, baraj altı kalan partiler ve bir sürü şey oldu Türkiye'de elbette. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi çok köklü bir parti ama geçmişte de oyunun çok düştüğü, çok yükseldiği dönemler var. Şimdi bir grup insan diyor ki, çoğunlukla tabii CHP seçmeni üzerinden de diyorum, Cumhuriyet Halk Partisi işte dağılmamalı, bu korunmalı çünkü yargı süreci değişebilir, bu süreç bölünmeden geçirilmeli diyor. Bir seçmen grubu da diyor ki ya bütün bu olanlar sonunda niye orada dursunlar ki? Kopsunlar, yeni bir şey başlasınlar. İnsanlar da onu isteyenler de ona oy verir. Sizin bakışınız nedir? Yani siyasi etki, seçmenden karşılık anlamında böyle çıkışların başarıya ulaşma yüzdesi yüksek midir? Riski nedir yani? Kopuş?
6: Bir tane çok başarılı örnek var. O da AK Parti. Şimdi o dönemde de ben o süreci yakından yaşadım. Milli Görüş'ün emektarları diyordu ki Erbakan Hoca ile Tayyip Bey bir arada olursa zaten sırt sırta verdiklerinde büyük işler başarıyorlar. Ayrılmayın, partiyi bölmeyin falan. Evet. Ama parti zaten işte en fazla %21'e kadar çıkmıştı. Bir sonraki seçimde Fazilet Partisi ile %16'ya düşmüştü. Sonra Fazilet de kapatılmıştı falan. Ve orada birileri bir karar verdiler. Bu o zamanki isimleriyle Yenilikçi Kanat. Ve Yenilikçi Kanat Fazilet'te kapatıldıktan sonra Saadet'e gitmedi, kendi partisini kurdu. Bu tartışmaların hepsi şu an CHP içerisinde yaşananların o dönemde de yaşanmış. Yani parti bölünsün mü bölünmesin mi?
0: Evet.
6: Birileri cesaret etti, böldü ve büyük bir mesafe aldı. Ve sonradan herkes iyi ki
0: o zaman böyle olmuş, oldu
6: falan şeklinde yorumlar yaptı. O yorum yapmayan az sayıda Milli Görüşü işte Saadet Partisi'nde daha sonra yeniden Refah'ta siyaset yapmaya devam ediyor ama o dönemde birileri bunu yaptı ve iyi de neticeler aldılar. Şimdi Özgür Özel ve ekibi benim gördüğüm CHP'de artık siyaset yapamayacaklarını gayet iyi biliyorlar. Velev ki istifa etmediler. Ama biz ilk seçimde milletvekili listesine zaten konmayacaklarından adları gibi eminler. O yüzden de başka şansları yok. Yani CHP seçime girecek de olsa hiç önemli değil. Listeye giremedikten sonra CHP seçime girmiş girmemiş sizi ilgilendirmiyor. Siyasetin dışında kalıyorsunuz.
0: Evet.
6: O yüzden mecburen bunu ayrılacaklar. Bunun altyapısını da yaptılar. Yani CHP'nin artık bildiğimiz CHP olmaktan çıktığını ve bu yönetimin işte tırnak içerisinde sarayın talimatıyla ve onun iyi bir şeyinde paralelinde bir siyaset yaptığını, o yüzden de CHP'yi ve CHP kitlesini ve misyonunu temsil edemeyeceğini söyleyip ayrılacaklar. Şimdi ayrıldıklarında kitle ve şu anki şey örgütler ne yapar? Benim gördüğüm orada temel kriter, birincisi ilk günden herkesin istifa etmesi gerekmiyor. Mesela AK Parti'de de hatırlayın, Melih Gökçek seçime doğru ancak AK Parti üyesi olmuştu. Tabii. O güne kadar

0: olmadı. Yani sonradan da katılabilirsiniz.
1: Biraz da durumu bakıp
0: bir kısmı,
1: daha temkinli olanlar duruma bakıp hareket edebilir.
0: Bir kısmı ilk günden istifa edeceklerdir. Onlar birlikte bir siyasi hareket başlatacaklardır. Zaten AK Parti'de de öyle olmuştu. Bir kısmı da sonradan gelecektir. Sonradan geleceklerin miktarını belirleyecek olan şey nedir? İşte yaratılacak rüzgar kamuoyu büyük bir destek veriyorsa. Evet, iyi bir başlangıç yaptılar. Ve artık eski CHP Saadet gibi mum gibi erirken, buz gibi erirken işte yeni hareket AK Parti gibi hızla büyüyorsa o zaman CHP'den kopmalar devam edecektir. Ama yeni hareket doğdu, İsmail Cem'in partisi gibi kadük doğduysa, ilerlemiyorsa o zaman bir kısmı CHP'de kalmaya devam edecektir. Benim gördüğüm...
1: Burada hemen şöyle görüyorum ben. İşte Sayın Özer'le ilgili dokunulma, fezleke işte meclise gidiyor. Ya dokunulmazlığı kaldırırsa ya o da bir hukuki süreç yaşarsa o zaman partinin genel başkanlığı riske girer mi? O zaman hiç ummadıkları bir tabloyla karşılaşır bu kopanlar deniyor. Buna bir cümleniz var mı?
0: O riski, yani
1: bugünden tabii ki bunu konuşmak ne kadar...
0: O riski göze almak zorunda kalacaklar. Çünkü başka dedim ya yani CHP'de siyaset yapamayacağını bu insanların hepsi biliyor. Belki dokunulmazlıkları fezlekelerle kaldırılmamış olsun. Zaten 2 yıl sonra kalkacak yani milletvekili olamayınca milletvekili görevleri bittiği gün seçimin akşamında o milletvekili görevleri
1: bitiyor. Siyaset risk alarak yapılır.
0: Ve
1: zaten
0: siyaset risk alarak yapılır. O yüzden bu riski alacaklar. Yeni parti kurmuş olmanın getirdiği ilave bir risk yok. Ama yarattığı ilave fırsatlar var ve o fırsat için ve siyaset yapmaya devam edebilmek için bunu bu orada bir risk değil yani bir mecburiyeti yerine getiriyorlar aslında. Dedim ya CHP'de siyaset yapamayacaklarının zaten farkındalar. O yüzden parti kurulacak, birleşecek vesaire. Yöntem çok da önemli değil. Esas önemli olan o yeni parti, o yeni oluşum ortaya çıktıktan sonra, adı konduktan sonra kamuoyunun vereceği destek ve rüzgar. Evet. Eğer o AK Parti'ninki gibi bir rüzgar olursa o zaman CHP gerçekten küçülür ve Türk siyasetinde, Türk solunda daha doğrusu ikinci DSP vakası da yaşanabilir. Bu şeyi de hani Yiğit Bey partideki şeyi, parti aidiyetiyle daha iyimser düşünüyor ama rüzgar tersten esecek olursa ya da rüzgar yeni partinin yelkenini dolduracak olursa Saadet Partisi'nin başına gelen, DSP'nin başına gelen gibi bir şey CHP'nin de başına gelebilir.
1: Aslında Ferhat Bey'e söz vermem lazım. Sadece şöyle
2: bir
1: işaret edici bir ekse.
2: Bir şey söyleyeyim. Şimdi AK Parti ayrıldığında çok yakın bir zaman içerisinde seçime gidildi. Ve o rüzgarla birlikte zaten seçim oldu. Hani bir sene bile olmamıştı yani yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi burada...
3: Oldu. 2001 şeyde Kasım.
0: 2001 Ağustos. Kasım.
3: Tamam. Yani 15-16 ay var.
0: 15-16 ay. 2022 tamam, yani Kasım'da oldu.
2: Bir sene.
0: Ağustos,
2: bir sene
0: işte bir ay. 15 ay falan.
2: Şimdi burada zaman eğer hani seçime dönük olarak zaman uzarsa... Sayın Özgür Özel'in kuracağı ifade edilen partinin şansı ne olur mesela? Yani rüzgar arkasında durur mu yoksa
0: belki ilk günden de rüzgar almayabilir. Yani ilk günden rüzgar alıp almayacağını da bilmiyoruz. O yüzden yani biraz bekleyip gözlemlemek lazım.
1: Aslında ben, biraz yakın bir zaman. Yani evet, 2 yıl gibi bir zaman var. 2028 Nisan'ını bile baz alsak.
2: Evet.
1: Yani aslında farkında olmadan epey seçime de yaklaştığımızı da böyle düşününce fark ediyoruz
4: ama
1: aslında.
4: Ama İbrahim Bey'in söylediğine ben bir ek yapmak istiyorum. Bence ilk başta ayrılanlar da belirleyici olacak. Çünkü onlar ne olursa olsun isimleri böyle kurucular kurulu falan olmasa da yani ilk başta ayrılanlar mı böyle sembolik olarak yeni partinin kurucuları olacak. Tabii. Yani ve partinin rengini de verecek. Doğru. Yani mesela örneğin Cemal Engin Yurt onlarla ayrılıp kurucu mu olacak? Kesin. Şimdi CHP'ye katılması ayrı bir şey.
5: Kesin.
4: Absorbe eder.
5: Milletvekillerinden kurucu olmama kararı var diyorlar.
4: Efendim?
3: Yani zaten devralan milletvekillerinden olmayacak.
4: Ama sembolik öyle olarak değil. Böyle bir algı olacak. Zaten yani ayrılığı davranışı başlatmak yani önemli bir şeydir sonuçta.
3: Devralan evet. Partinin
5: ama
3: kurucusu
5: değişecek
3: olmaz.
5: Şeyler,
1: kim olacakmış kurucular? Aytunç yani.
5: Kurucu olmayacak.
4: Hayır o yüzden
5: parti var
4: olacak
5: zaten.
4: Tamam kurucu değil. Sembolik olarak öyle bir anlamı olacak diyorum.
3: Kurucu olmaz da dediği gibi Merve'nin öncüler olur. Önden gider.
1: Burada
3: önden çıkanlar diyebiliriz yani buna.
6: Kadroları şöyle göreceğiz. İlk kurultaya kadar gölge bir MYK yaparlar tahminimce. Çünkü mevcut partinin MYK'sı var. O Anadolu Birliği Partisi kurultaya gidene kadar bir gölge MYK yaparlar. Bir de milletvekilleri grup başkan vekili ve grup yönetimi diye mecliste bir
3: grup
6: bütünlük
3: kurar,
6: olacak. Orada öncülerini göreceğiz. Ama tam onun için söz istemiştim. Ya ben şunu düşünüyorum. Özellikle Cumhuriyet

0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne genç yaşında girmiş, yıllarca emek harcamış insanlar bir anda bu fedakarlığı yapıp ya da bu terk edişi yapıp gidemezler kolay kolay. Biz şunları görebiliriz. CHP 2018'de gelmiş, ilk kez milletvekili olmuş. İşte 2023'te gelmiş, kapısından geçerken milletvekili olmuş isimler yeni bir nefes, yeni bir soluk diye oraya gidebilirler. Çünkü örneğini görüyoruz işte. Bir yılda 3 parti gezen daha geçen hafta CHP'de olan milletvekili vardı.
1: Nimet Özdemir.
0: Evet, yani böyle bir siyasi anlayış düşünün. Soldan gelip sağa doğru gidebiliyorsunuz bir anda rahatça. Ya da ne görebiliriz?
2: O sağdan gelip sola gitti, tekrar sağa.
1: Evet, sağdan gelmiş.
0: Yani. Daha doğru oldu, özür dilerim. Şöyle de bir durum var. Ya da siyasi hayatını az önce İbrahim Hocam'ın dediği gibi milletvekilliğine adamı, sadece ben böyle siyasette var olabilirim diyen bir anlayış gidebilir. Şimdi bugün o fotoğrafa baktığımızda Muharrem İnce milletvekili değil, Kemal Bey milletvekili değil. Birçok isim milletvekili değil.
1: Doğru,
0: ama sizin dediğiniz, partisinde...
1: Sizin dediğiniz elbette insan emek verdiği yerde yaşar. Hı-hı. Ama siyaset bu. Siyasette de değil mi var olabildiği ve gelecek gördüğünü görünce...
3: Mesele, işte ama mesele burada yiğitlerin ıskaladığı şu, yani Kemal Beylerin ıskaladığı sokak... Kamuoyu sadece sosyal medya olarak bakmamak, şimdi sosyal medyada tamam bir rüzgar esiyor ama sokakta da bu rüzgar var. Yani şimdi Kemal Bey bu kitleyi nasıl ikna edecek? Mesele bu zaten, yani edemiyor şu anda.
1: İptal edilen bu dünkü İstanbul programı da öyle algılandı yani, belki
3: hayır,
1: başka gerekçeler var.
3: Hayır, orada
1: öyle...
3: biraz siyasete çok fazla karışmamak ve siyasi şey olmaması için bence biraz önlem alındı diye düşünüyorum.
1: Ben karar öyleydi demiyorum ama hemen öyle algılandı.
3: Ya,
1: yani
3: öyle yazıldı, çizildi.
2: Kötü bir
1: Demirtaş meselesi de planlama hatası.
2: O kötü bir iletişim. Tabii, yani tabii, madem böyle tedirginlikleriz varsa baştan gelecek diye duyurmayacaksınız. Hayır,
3: Ferhat,
2: duyurduktan yani, sonra
3: Ferhat
2: Burak, iptal ettiğiniz yani, zaman bu tartışılır.
3: Ferhat Burak, Kılıçdaroğlu ve ekibi geldikleri günden itibaren büyük hatalar yapıyorlar.
2: Evet.
3: Yani belli iki arabayı sergilediler. Evet. İki araba çıktı orada. Partinin arabası, yıllardır olan arabaları sergilemişler. İşte biz işte sembolik temsilik olarak yaptık. İşte Sayın Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de çıktığında... pişman değilim dedi Demirtaş'la ilgili. Mesela orada bir kıvrak bir şekilde hep beraber yaptık diyebilirdi.
0: Açıklayabilmesi.
3: Hani hep açıklayabilmeliydi mesela. Bunların hepsi...
1: Yargı siyaset ilişkisi üzerine verdiği birbiriyle zıt değerlendirmeler.
3: Şimdi AKP yargısı, AKP yargısı diyor ama diğer taraftan ben arındıracağım diyor. Bu karar mutlak mutlak karar doğru. Evet. Yani buradan yürüyeceğim diyor. Yani o çelişkilerle yürüyor şu anda. Yani o hazırlık yapılmamış yani. Bir mutlak butlan bekleniyordu. Onların cenahında bekleniyordu. Ama, doğru ama yani şey hazırlığı yok. Bir teorik hazırlık
1: gibi,
3: yok.
1: Öngö, bu kadar tepki beklemiyorduk demişti ya mutlak butlan kararın hemen ardından Engin Altay. Biraz onun şey gibi bu. Sanıyorum böyle bir reaksiyon.
3: Böyle bir tepki nasıl beklenmez ya, olur mu öyle şey? Yani bunu beklememek...
0: Şöyle oluyor, siyaseti yıllardır yapan insanlarla sokağın havası genelde farklı oluyor, evet, ya abi, yani... Ankara'da o yüzden kaynaklanıyor.
1: Evet, ben hemen size söz vereyim. Yani böyle bir yeni parti kurulma olasılığını konuştuk. Ya siz ona nasıl bakıyorsunuz? Hem nasıl olur hem de işte siyasete etkileri nasıl olur?
2: Bence kurulacak.
1: Seçimle
2: yani.
1: Seçimle etkileri nasıl olur?
2: Kurulmaması için bir tane ihtimal var. Onu da ilk bölümde konuştuk. Yargıtay kararı bozar. Özgür Özel Parti'nin başına geçer. Ancak bu ihtimal söz konusu olursa yeni parti kurulmaz. Ama bu ihtimali de çok güçlü görmedikleri için zaten yeni parti hazırlıklarına başladılar. Ve ben 21 Mayıs'tan bu yana aslında yeni partinin Özgür Özel'in kafasında olduğunu düşünüyorum. Hatta mutlak mutlan gelme ihtimali değerlendirilip yeni partinin zemini en azından fikriyat boyutunda oluşmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü 21 Mayıs'tan bu yana baktığımız zaman ortaya konan tabloda zaten bir strateji de görüyorum. Birazdan açacağım onu. Özgür Özel ve ekibi partiden kovulmak istiyor ve dolayısıyla mağdur olmak istiyorlar. Yani kovulmak derken Kemal Kılıçdaroğlu bizi ihraç etsin. Daha doğrusu Özgür Özel'i ihraç etsin. Ben parti içinde mücadele etmek istedim ancak imkan kalmadığı için yeni partiye geçiyorum söylemini önümüzdeki günlerde kullansın. Kemal Kılıçdaroğlu da ihraç etmek yerine istifa etsin. Bakın biz partiyi bir arada tutmak istedik ama kaçtılar diyebilmek için önümüzdeki günlerde şu anda bir strateji içerisinde. Bunu öncelikle ifade edeyim. Bunun yanı sıra il başkanlıklarını teslim etmeme görüntüsü, genel merkezi teslim etmeme görüntüsü, yine o gün mutlak mutlak kararı sonrasında genel merkezin Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından kendilerine teslim edilmesi talebinin üzerine ortaya çıkan görüntüler, Bursa'ya bakıyorsunuz, İzmir'e bakıyorsunuz tartışmalar, ve grup toplantısını ben yapacağım, sen yapacaksın.

0: Jackson tartışmalarının bir strateji olduğunu düşünüyorum. O da zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayı kafasına koymuş Özgür Özel ve ekibinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni olabildiğince yıpratarak, kavga görüntüsünü uzun süre gündemde tutarak bir yandan da seçmen transferini kendi partilerine yapmak gibi arka planlarında bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Şimdi nasıl bir parti olacak bu? Bahsedilen bazı iddialar var. Dört eğilimli, yine Anavatan Partisi gibi Ekrem İmamoğlu motivasyonuyla demokratik sol ya da merkez sol, sosyal demokrat bir parti yerine merkezde konumlanmış bir parti olsun. Dört eğilime de hizmet etsin. İşte muhafazakar da olsun, Kürt de olsun, sol da olsun, sağ da olsun, merkez bir parti pozisyonunda olsun.
1: Çünkü yaklaşımı, sen de o tabiri kullanmıştın. Yani bir Türkiye İttifakı adayı gibi,
0: evet,
1: bir hedef.
0: Ondan bahsediliyor. Lakin tabii merkezde ne kadar açık var ona da iyi bakmak lazım. Yani şimdi sizin merkezde konumlanmanız için merkezdeki açıkları da çok iyi görmeniz lazım. Yani sizi iktidara götürebilecek bir açık var mı? En azından ona iyi bakmak lazım diye düşünüyorum. Özgür Özel ve ekibinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçtiği günden bu yana toplumun sorunlarına dair derli toplu sac ayakları yere basan tespitleri ve çözüm önerileri oldu mu? 2,5 yıldır, 2 yıl 7 aydır. Ben çok fazla rastlamadım. Ekrem İmamoğlu'nun çizdiği yönle siyaset yapan bir yaklaşım içerisindeydi. Yani esnafla buluşmasını 2 yıl 7 ay sonrasına şu anda başlatmış bir Özgür Özel'in biraz geç kaldığını da ifade etmemiz lazım.
1: Çiftçiyle, traktörle eylemlere katılmıştı diye.
0: Evet, ama bakın abi, onlar daha çok suni, organik olmayan toplantılar gibiydi. Tıpkı şehirlerdeki taşıma kıtayla, bana göre ki 6 beldedeki seçim sonuçları da bunu gösterdi, yapılan mitingler gibi. Bakıyorsunuz aynı güruh, aynı partiler, HKP, Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Sol Parti gibi marjinal gruplar da işin içerisinde, CHP'lilerin azınlıkta olduğu topluluklara daha çok hitap etti Özgür Özel. Aslında sokağın sesini esnafa organik bir şekilde, bakın en son Ankara Ulus'taki gibi de değil, Adnan Beker'in esnaf organizasyonuyla, partililerin katılımıyla esnaf ziyareti de bana göre olmaz. Yani genel başkanın sınırlı sayıda bir kitleyle o esnafın arasına girip sohbet etmesi, oradan geri dönüş alması anlamında daha sağlıklı sonuçlar verebilir. Dolayısıyla ben parti programının da ne olacağını çok merakla bekliyorum ve seçmenin de aslında bir partiyi iktidara taşıyacaksa salt rüzgarla bir partiyi iktidara taşımayacağını
1: Peki,
0: da ifade etmemiz
1: ben
0: lazım.
1: Birazcık
0: İbrahim
1: da...
0: Bey az önce AK Parti'den örnek verdi. AK Parti'nin Fazilet Partisi ile ayrışma sürecinden sonra çok yoğun kamplar yapıldı, ben de biliyorum bizatihi, ve bir program oluşturuldu. Ne vaat edeceği sac ayakları yere basan şekilde toplumun gerçekleriyle de bütünleştirilerek bu yola çıkıldı. Ama bizim Özgür Özel'in 2 yıl 7 aylık performansını göz önünde bulundurduğumuz zaman geleceğe dair bu parti programını kervanı yolda dizeriz şeklinde yapma ihtimali çok güçlü. Bu da çok sağlıklı bir nokta olmayabilir işin açıkçası.
1: Vaktimizi de değerlendirebilmek için Mansur Yavaş'ın bugünkü açıklamasına da geçmek istiyorum ama Özgür Özel sizce de bir suni, bir yani daha dar ve daha marjinal gruplara mı hitap etti bu 2 yıl 7 aydır sizce? Diyeceğiniz bir şey var mı?
0: Bir de şunu söyleyeyim.
1: Bunu da söyleyeceğim.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda partinin başından ayrılmayacağını somut bir şekilde hissettirmesi parti içindeki dengelerin yavaş yavaş kendi lehine gelmesini sağlar. Çünkü milletvekili grubu yeniden aday gösterilmek ister. CHP'nin de bir bayrak olduğu hesaba katılır. Diğer partide yeterince umut veremezse yönelim kendisine olur. Ve biz aslında sizi destekliyorduk Sayın Genel Başkanım, mahalle baskısı nedeniyle çok yanınıza yaklaşamadık gibi söylemleri
1: öyle
0: bolca fısıldarlar. Bence Kemal Kılıçdaroğlu da, İbrahim Bey çok iyi tanır.
1: Ama Kemal Kılıçdaroğlu da sahneye
0: bunu kullanmak ister.
1: Karşılık alır
0: bunu
1: mı?
0: Kullanmak ister. Bakın şöyle, Türkiye'de bir hafta sonra seçim yok. 2 yıl önce, 3 yıl önce Piro Dede dedikleri Kemal Kılıçdaroğlu bugün sarayın işbirlikçisi haline geldi. 5 yıl önce Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Muharrem İnce seçimden 3 ay sonra sarayın adamı haline getirildi. Dolayısıyla insanları çok çabuk yükseltip çok çabuk yerin dibine sokabilme potansiyeline sahip bir anlayış var diyeyim. Ve buna dair bir algı yönetimi de zaman zaman uygulanıyor özellikle CHP kesimlerinde.
1: Az önce sorduğum soruya bir yanıtınız var mı?
2: Özgür Özel ile ilgili şunu söyleyebilirim. Elinde büyük bir şans vardı yeni bir lider olarak partinin yerel seçim başarısıyla beraber. Onu toplumsallaştırma, bölgelere gidip oralarla temas kurma imkanı yerine özellikle 19 Mart süreci

0: Bundan sonra miting sarmalına girdiğinde bu mitinglerde bol bol taşıma üyeyi gördük aslında. Yani Çankırı'da 5000 10000 kişilik miting yaptım dediği yerde Çankaya üyesiyle bunu yapınca aslında Çankırı'da örgütlenme, topluma kendini anlatma, gerekirse 200 kişiyle sohbet edip onlarla bir seçmen geçişi, bir potansiyel elde etme şansını heba etti. Bu aslında baktığınızda muhalif medyada çok büyük etki yarattığı düşünülse de ya da CHP tabanında bu işin karşılığı çok olduğu düşünülse de CHP'nin altılı masa süreciyle başlayan az önce Ferhat Bey'in de dediği ortadaki merkez sağ ya da merkez seçmen diyebileceğimiz seçmenle bir helalleşme yöntemiyle yan yana gelme sürecini bir nevi kestiğini görüyorum ben. %36-37'lik yerel seçim başarısında özellikle şu unutuluyor. Sandığa gitmeyen AKP'li seçmen ve sandıkta tepki olarak da yeniden Refah'a oy veren AKP'li seçmenin bir genel seçimde Erdoğan'ın politikalarına ya da Erdoğan'la tekrar barışıp AKP'ye gelebileceği ya da MHP'ye ikinci seçenek olarak gidebileceği unutuluyor. Şöyle söyleyeyim, hani Cumhuriyet Halk Partisi biz birinci partiyiz o dönemde dedi ama unutuluyor. O zaman o seçimin üçüncü partisi yeniden Peki. Refah.
1: Sayın Kılıçdaroğlu iktidar olabileceği duygusu uyandırıyor mu sende? Açıkça söyle. Vicdanına koyalım.
0: Vicdanına koyalım. Bugün baktığımda
2: Özgür
0: değil
2: Özel
0: tabii
2: de
0: ki. Bunu şöyle.
2: 50+1'i alma yani konusunda Özgür Özel de bana beni uyandırmıyor yani.
0: Muhatabı benim, cümlemi tamamladım.
3: 2 dakika reklama kaldığı için çok kısa tamamlayayım.
0: Sayın Kılıçdaroğlu iktidara giden yolu açacak lider umudu bende yeşertiyor. Ama bugünkü baktığımda yarın sabah iktidar tabii ki görmüyorum. Niye? Çünkü bir metaforun içine sokuluyor Cumhuriyet Halk Partisi. Biz varsak CHP devam edecek, yoksak %1-2 diyen bir daha bir ay önceki parti yönetimi, siyasi partiler şöyle topluma ben varsam varım, toplum seçmen sadece beni kıymetli görüyor anlayışıyla hiç tarihin hiçbir döneminde bu kadar ukalalıkla yaklaşan siyasetçileri görmemiştir.
3: Peki siz ne diyorsunuz?
4: Şimdi birincisi Özgür Özel evet yani mitinglere böyle taşıma kadrolar gelmiş olabilir ama 19 Mart'tan bu tarafa CHP'nin oylarını 32-35 aralığında ortalamasını alın 33-33,5 civarında tutmayı başardı. Dolayısıyla şeyi bir toplumsal tabanı olduğu muhakkak ve işte AK Parti ile birlikte diğer partilerden koptular. İki ana akımı temsil ediyorlar. O yüzden bir şeyi var, albenisi var. Bunu bugüne kadar başardı. Birincisi bu. İkincisi Sayın Kılıçdaroğlu kendini bağlayan laflar etti. Bir, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım. İki, kurultayda aday olmayacağım dedi. Evet. Dolayısıyla yaşı ileri ve siyasi kariyer beklentisi olmayan bir insanın CHP'yi iktidara taşıyacağını kimse düşünmez. O yüzden de geri kalan CHP'nin bir iktidar şeyi rekabeti olmayacağını Sayın Kılıçdaroğlu başkanlığında öngörebiliyoruz. Ama ben Özgür Özel ve yeni kurulacak partinin de iktidar adayı parti olacağı konusunda tereddütlerim var. Ben o yüzden ilk günden itibaren belki ikinci şey bir sonraki turda konuşuyoruz. Evet. Yani bir kaybet oyunu oynanıyor. Bu sürecin sonunda ben şeyin yani bölünmüş CHP'nin her iki tarafının da iktidar alternatifi olabilme pozisyonunu kaybedeceğini değerlendiriyorum. Ve Cumhur İttifakı'nın rekabetsiz bir biçimde önümüzdeki seçimde tek başına kendisiyle rekabet eder bir halde olmasının sürpriz olmayacağını da ilk andan, ilk günden itibaren ifade ettim.
3: Ama bunun sebebi bence bölünme değil, başka bir şey. Dönüşte söylemek isterim.
5: O zaman dönüşte bunu konuşalım. Bu arada şu cümleyi de hemen izleyicimize paylaşalım. Çünkü Mansur Yavaş bugün metrosu ile ilgili çalışmaları aktarırken transferler soruldu. Bizim bir kaybımız yok diyor Yavaş. Bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı istese, yerel seçimi söylüyor, seçerdi zaten başkasını. Bizi seçti. Daha uzun cümleleri var. %60'la bizi birinci yaptılar diyor. Benim yanımdaki ekip arkadaşlarımı seçmişler. Gidenler seçmene hesabını verir. Bizim bir kaybımız yok diyor özetle. Birazdan Mansur Yavaş'ın hem bu kopuş sürecinde nasıl bir yol izleyebileceğini hem de tüm bu seçim üzerine de tabii değerlendirmelerini konuklarımı soracağım. Lütfen bizden ayrılmayın.
6: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Tekrar merhaba. Olaylar ve görüşler devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden son gelen kulis bilgileri üzerine konuştuk. Çünkü Aytun Çerkin dedi ki, ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz varsa küçük bir not olsun. Hem Anadolu Birliği Genel Başkanı ile görüştüğünü ve onların da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kopuş olursa hazır olduklarını, yani kapıların açık olacağını, bu konuda görüşüldüğünü söylediğini aktardı. Hem de Sayın Özel'e yakın kurmaylarından aldığı bilgiye göre Temmuz ortasında 90 kişinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopacağını, istifa edebileceğini söyledi. Bu yönde bir kendisinde bilgi olduğunu aktardı.
2: Bunun onlar üzerine öyle de... diyor ama bu arada bir şey, üçüncü yolculardan bana gelen bir şey var, değerlendirme
1: tamam,
2: var.
1: Onu da hemen
3: onlar
1: da
3: 25 kişi
1: onlar
3: yemek yemişti geçenlerde.
2: Özgür Bey'le hareket edecek kişi 90 olmama ihtimali yüksek. Daha veya 100 işte olmama ihtimali yüksek. Şundan dolayı kafası karışık.
3: Bekle
2: ve
3: gör.
2: Burada Cumhuriyet Halk Partisi logosunun altında kalmak isteyen 40'a yakın isim var, kafası karışık. 20-25'te Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen, yani 60-65 kişinin parti içinde kalma ihtimali olduğunu üçüncü yolcu yani olarak değerlendiriyor. İsimler böyle değerlendiriyor. Onlar da öyle bakıyor.
4: Benim bildiğim Kemal Kılıçdaroğlu'da
5: öyle bir şey var. İbrahim Bey çok önemli bir şey söyledi. Önümüzdeki dönem seçimlerde aday olamama, sadece şu anki durumu değerlendirmemek lazım. Şimdi o milletvekili önümüzdeki dönemi düşünmüyor mu? Bu pazarlık konusu da olabilir.
3: Benim bildiğim Kemal Kılıçdaroğlu ne yapar? Bu aradaki 25-30 kişiyi yeniden milletvekili adayı gösterebileceğini hissettiren bir politika izler ve kendi yanına çekme ihtimali düşünür.
5: Her iki taraf için de geçerli bu.
3: Ama burada şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kurumsallığı var. Neticede bir görünürlüğü var. İşte hazineden gelen seçim yardımı var, bir bütçesi var. Dolayısıyla yarın da seçim olmayacağı için veya tabii, bir ay sonra, iki ay sonra da seçim olmayacağı için zaman içerisinde o grubu kendi yanına çekebilir.
1: Şimdi İbrahim Bey dedi ki, Doktor İbrahim Üslü, tam reklam öncesinde bu yeni partinin potansiyelini, ne olabileceğini, kalan CHP'nin, yani Kemal Kılıçdaroğlu başkandaki CHP ile ilgili olasılıkları, bir sonraki seçimde bir kaybet durumu yaşanabilir dedi. Ona da hatta Merve Hanım dedi ki, ama bunun sebebini açıklayacağım. Siz isterseniz cümlenizi bir tarif edin, Merve Hanım'ın söylemek istediğini duyalım ki bir net anlaşılsın kastınız.
6: Tabii şimdi sadece biz analizimizi CHP ve CHP'den ayrılacaklar üzerine bakarak yaparsak biraz eksik kalmış olur. Çünkü siyaset bir bütün ve orada siyaseti domine eden çok güçlü bir aktör var. Yani bugün Cumhur İttifakı'nın cebinde %45'i var şu an hali hazırda. Dolayısıyla her şey, karar verecek olan, ister seçmen olsun, ister örgüt üyesi, ister milletvekili, bir süre sonra seçime yaklaşıldıkça burayla nasıl rekabet edeceğiz, benim rekabet şansım var mı falan gibi başka hesaplar da bütün partiler, evet, ve bütün siyasetçiler bunu yapacaklar. Şimdi şöyle bir tablo ortaya çıktı. Çünkü şu an bir CHP var. CHP'nin oy oranını bile tahmin edemiyoruz. Yani çünkü bir orada bir şey yaşanıyor.
3: Hangi CHP?
6: Evet, yani hangi CHP?
1: Şöyle yapalım mı sonra... daha netleştirmek, hani konuştuğumuz konuyu netleştirmek için. Siz az önce dediniz ki Özgür Özel bugüne kadar %33-35 bandını korudu, CHP'nin oylarını. Bu aralıkta böyle bir oy, bir dilimi bahsettiğimiz kopuşla bölsek sizce ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu?
6: Yanlış olur. Çünkü nasıl? Öyle olmaz. Niye öyle olmaz? Burada bir ideolojik aidiyet üzerinden CHP'ye oy verenler var.
1: Evet.
6: Bunların en son oy oranı işte bu kurultay öncesinde ki tabloya bakarak ben yorumluyorum.
1: Evet.
6: %18'e kadar düştü. Yani bu bahsedilen, iptal
1: her
6: edilen...
1: Her halükarda CHP'ye,
6: evet,
1: oy verenlerin oyu...
6: En kötü
1: oyu,
6: anında bile CHP'ye oy vereceğini 18. söyleyenlerin oranı %18'e kadar...
3: Mutlak butlan kararı öncesi mi? Kurultay öncesi mi?
6: Yok yok.
3: Mutlak butlan öncesi
6: kurultay,
3: mi?
6: Kurultay öncesi.
3: 38. Yani, olan kurultay öncesi.
6: Evet, aynen öyle. Şimdi en kötü anı oydu.
7: 3 Kasım'da 18'e kadar düştü.
6: Düştü, evet, 3 Kasım'da. Niye? Çünkü seçimi kaybetmişler ve parti içerisinde bir bölünme başlamış, rekabet başlamış. Birbirlerine düşmüşler tabiri caizse. Ve 18'e kadar indi. Şimdi bir siyasi aidiyet üzerinden CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin miktarı bu kadar. Peki o 18, 35'ten bahsediyoruz. Geri kalan 17, bunların hepsi yeni CHP'liler. Aslında kendilerini CHP'li olarak bile tanımlamıyorlar. Çeşitli nedenler var bunların. Bir kısmı şehirli Kürtler, bir kısmı kentli, yine şehirli muhafazakarlar, bir kısmı yeni nesil seçmenler, bir geçmiş, siyasi geçmişleri
1: evet.
6: falan yok.
1: Evet.
6: Dolayısıyla şimdi... Ama bunlar parti aidiyeti olmadığı için her tartışmada CHP'den uzaklaşabiliyorlar. CHP'ye oy vermeyeceğini söyleyebiliyorlar. Mesela CHP'nin yaşadığı ikinci kriz 19 Mart öncesinde, yani seçmen açısından söylüyorum, şey olduğunda, bir taraftan parti içerisinde Cumhurbaşkanı adayı kim olsun kim olmasın, Mansur Yavaş mı olsun, şimdi evet. açıklamalı mıyız açıklamamalıyız tartışması var. Bir taraftan Sayın Kılıçdaroğlu'nun şaibeli kurultay açıklaması çıkmış. CHP içerisinde bir iç tartışma var. CHP'nin oyları, o %38'i görmüş CHP'nin oyları, bir anda %27-28'e
1: düştü. Şu andan tabii yani, çok belirsiz ama sizce Kemal şimdi, Kılıçdaroğlu genel başkanlığında CHP seçime gitse, bir bölünmenin ardından kim, ne kadar insan, yani o seçmenin ne kadarı oy verir?
6: Bunu tahmin etmek gerçekten çok zor. Yani o imkansız hatta. Yani kehanete girer. Ben hani kahinlik yapmayalım. Ama şunu biliyoruz. 35 ortadan bölünür. Ya da 35 kalır. Bir 20'si ya da o 25'i birine gider. Onu birinde kalır şeklinde diyemeyiz. Bu ne olacak? Bir kısmı kopar. İyi Parti'ye, DEM Parti'ye, Zafer Partisi'ne gider. Bir kısmı sandığa gitmekten vazgeçer. Bu sandığı protesto etme eğilimi, apati eğilimi siyaset biliminin tabiriyle şeyi de çok yüksek. Yeni CHP seçmeninde. Geri kalanların bir kısmı da iki parti arasında bölünür. Dolayısıyla şey, o 35 artık yok yani. O yüzden ben CHP'nin şu günkü oyunu tahmin bile edemeyiz diyorum. O yüzden en doğrusu taraflar belli olup aktörler ortaya çıktıktan sonra yapılacak ölçümler. Ama evet. ben her durumda da şeyin, hem yeni kurulacak partinin bir yeniden AK Parti ile rekabet edebilecek bir oy çoğunluğuna ulaşacağını düşünmüyorum, öngörmüyorum. Hem de geri kalan CHP'nin klasik tabanını tutabileceğini öngörmüyorum. O yüzden de bir kaybet kaybet durumu ortaya çıkacak diyorum. Yani ne Sayın Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP'nin evet. artık şeyle, AK Parti ile iktidar rekabet edebilecek gücü kalacak. Hatta
1: ne
6: baraj bilmem ne sorunu olur. Ne
1: de yeni kurulan partinin
6: evet yeniden 35'lere falan çıkıp rekabet edebileceğini düşünmüyorum.
2: Iskalanan bir gerçekti bence şu.
1: Çok kısa alayım Aytunç ki böyle devam
2: yani
1: edelim.
2: Bu %38'i veren kitle bir Türkiye İttifakı'na oy verdi.
1: Doğru.
2: Kürt demokrat, İslamcı demokrat, evet. liberal demokrat, sol sosyal demokrat diye bir çağrı yapmıştı Özgür Özel. Ve %38'e böyle ulaşılmıştı.
3: Ama
2: yerel bu kitlenin diyor. Büyük bir, bu kitle uzayda yaşamıyor. Hala burada yaşıyor ve o kitle hala Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu iktidardan gitmesini istiyor. Bu iktidarın değişmesini istiyor. Şimdi o yüzden o kitle olacak yeni partide bu iktidarı değiştirebilecek burasıdır.
1: Potansiyel görürse
2: orada toplanma ihtimali yüksektir diye hesap yapıyor Özgür Özel ve ekibi. Şimdi evet. bunları da ıskalamamak gerekiyor. Sonuçta
1: yani muhalefet seçmenine bir yine böyle bir ana muhalefet partisi, ana muhalefet demeyelim seçim iddiası olan, ama yine de yani CHP'nin bugünkü üstlendiği rolü üstlenebilecek bir yeni parti olarak
2: tabii,
1: böyle
2: tabii,
1: bir iddiayla
2: yani,
1: hareket ediyor.
2: O yüzden artı bu sarsıntı birkaç ay sonra bittikten sonra Türkiye'nin gerçek gündemine döneceğiz. Asgari ücretliye, emekliye, yoksulluğa, enflasyona, yani buraya döneceğiz.
8: Ha, dönemiyorlar ama sıcak... mesele bu. Dönemiyorlar. Ha,
2: işte
8: bence
2: döneceğiz.
8: Şimdi bile dönebilirler.
2: Dönmek zorunda zaten. Dönmek zorunda.
8: Hayır,
2: başka bir çaresi yok bu işin. Çünkü iktidar hamlelerini yapacak. Yani emekliye de yapacak, asgari ücretliye de yapacak. Bunların çalışmalarını yapıyorlar. Zaten ekonomisi yapılacak.
5: Cumhurbaşkanı yardımcısı açık.

0: Ama yaptın, çalışma yapıyoruz
1: İşte
0: diye.
1: Çalışma yapılıyor.
2: Geliyor yani, geliyor. Maaşlara zam mı geliyor?
0: Memur ve işçi emeklilerine
3: seçim ekonomisi geliyor aslında.
2: Ama ne zaman geliyor? Cumhuriyet... Bu yıl mı geliyor? Bu yıldan seçim ekonomisi geliyor diyorsanız o seçim tarihiyle ilgili bence bir şey söyleyeyim.
0: Yakın zamanda diye bugün o şekilde bir açıklama var.
4: Bugünlerde açıklama yapılıyorsa bu 2027'nin ikinci yarı yılı içindir. Zaten bir zam olacak. Memur emeklisine, işçi emeklisine.

0: yerine sabır ve başsağlığı diledi.
1: Etkiyle mal daha kaliteli çıkmaktadır.
2: Aferin, bravo!
3: Sıcak bir gelişmeyle gece raporuna devam ediyoruz. Washington'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ara buluculuğuyla yapılan Lübnan-İsrail görüşmelerinin 5. turunda çerçeve anlaşmasının imzalandığı haberi geldi. Hemen bakalım anlaşmanın ayrıntılarına. İsrail'e Lübnan heyetleri Amerika Birleşik Devletleri'nde 5. tur görüşmeler için bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda anlaşmaya varılmasının ardından bir tören düzenlendi. Rubio anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak nitelendirdi. Çerçeve anlaşması vatandaşlarına yönelik tehdit ortadan kaldırıldığında İsrail'in sınırlarına geri dönmesini sağlayacak dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise anlaşmanın kendileri için büyük bir başarı olduğunu söyledi. Hizbullah silahsızlanana kadar Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri güvenlik bölgesinden çıkmayacaklarını belirtti. Netanyahu anlaşmayla ayrıca İran'a büyük bir darbe indirdiklerini savundu. Bu arada iki pilot bölgeyi ise Lübnan ordusunun devralacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye saldırı yapılmasının ardından Amerikan Başkanı Donald Trump da açıklamalarda bulundu ve İran'ın anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürdü. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İran en az 4 saldırı İHA'sı fırlattı dedi. Bu İHA'lardan birinin yük gemisinin üst güvertesine doğrudan isabet ettiğini savundu. Hasar oluştu ancak gemi yoluna devam ettiği ifadelerini kullandı. ABD Başkanı diğer 3 İHA ise düşürdüklerini kaydetti. Açıkça görülüyor ki bu ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir diye de belirtti. Trump ne yanıt verileceği sorusuna ise göreceksiniz yanıtını verdi. Konuya ilişkin İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi de açıklama yaptı. Amerikan Başkanı'nın gönderisini paylaşan Azizi, Basra Körfezi'ndeki gerçeklik değişti dedi. Hürmüz Boğazı İran tarafından yönetiliyor ifadelerine imza attı. Bu bir ateşkes ihlali değil, ateşkesin yönetimidir ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'nda Singapur bayraklı kargo gemisi saldırıya uğramış. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı. ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance bir konuşmasında derin devletin Amerikan Başkanı Trump'a saldırdığını iddia etti. Eski Başkan Nixon'ı görevinden eden Watergate skandalının bugün olsa en fazla 12 saat konuşulup unutulacağını söyledi. On the condition
4: that when Usha has our baby... Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, Başkan Trump'ın Amerikan derin devleti tarafından hedef alındığını iddia etti. Yaşananları eski başkan Richard Nixon'ın yaşadıklarına benzetti. J.D. Vance yazarı olduğu Communion adlı kitabın tanıtım etkinliğinde konuştu. Richard Nixon Başkanlık Kütüphanesi'ndeki etkinlikte Trump'la eski başkan Nixon arasındaki benzerlikler olduğunu söyledi. Vance, Trump'ın da Nixon'ın da Amerikan derin devleti tarafından hedef alındığını iddia etti.
5: By the way, if you look at the story of how the deep state took down Richard Nixon, it's not all that different from what the same groups of people, the same institutions tried to do to Donald Trump in the first Trump administration. There is a parallel.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı ayrıca kendisini Nixon'a benzetti.
5: Young senator, vice president, writes some best-selling books, is hated by the media. It kind of sounds like J.D. Vance. So I'm a little, you know, I've always liked Richard Nixon, but
4: J.D. Vance, Nixon'ı başkanlıktan eden Watergate skandalının bugün haberlerde sadece 12 saat yer bulabileceğini de söyledi.
5: If Watergate happened tomorrow, it would be like a 12-hour news story. Like the idea that it would have taken down a presidency is crazy.
4: 1972'de patlak veren Watergate skandalı dönemin başkanı Nixon'ı istifa etmek zorunda bırakmıştı. 17 Haziran 1972'de polis başkent Washington'da 5 hırsızı Watergate iş merkezindeki Demokrat Parti Genel Merkezi'ne girmeye çalışırken yakalamış, Nixon'ın seçim kampanyasıyla bağlantılı olan kişilerin genel merkeze dinleme cihazı yerleştirdikleri tespit edilmişti. Nixon skandalı örtbas etmeye çalışmış ancak hakkında azil işlemi başlatılınca görevinden istifa etmişti.
3: Güney Amerika ülkesi Venezuela'yı vuran iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi. 3360'dan fazla kişi de yaralı. Binlerce kişiden haber alınamıyor. Bu arada uluslararası toplumun gönderdiği kurtarma ekipleri de yavaş yavaş bölgeye ulaşmaya başladı.

0: Venezuela yaşadığı büyük depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası ekipler tek tek Venezuela'ya ulaşırken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor. Venezuela'da meydana gelen depremlerde en çok hasar alan bölge La Guaira oldu. Kente yaşanan yıkım havadan görüntülendi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez bölgeyi ziyaret etti.
1: Uluslararası yardım talep ettik. Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ilk ekipler ulaştı. Diğer ülkelerden gelenler de kısa süre içinde intikal edecek. Tüm dualarımız ve iyi dileklerimiz Venezuelalılarla.
0: Rodriguez, mümkün olduğunca fazla insanı enkaz altında kurtarmak istediklerini ifade etti. Venezuelalıların açtığı bir internet sitesine göre yaklaşık 46 bin kişiden haber alınamıyor. Yurt dışında yaşayan Venezuelalılar da ülkeleri için yardım topluyor.
2: Yaşananlar korkunç. Binalar çöktü, insanlar kayıp. Enkazdan çıkarılamayanlar var. Bir de altyapı sorunu var. Hastaneler çalışmıyor, tıbbi malzemeler eksik ve itfaiyecilerin müdahalesi yetersiz.
0: Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 7.5 büyüklüğündeki depremin ülkede 1900 yılından beri yaşanan en büyük deprem olduğu belirtiliyor.
3: İki büyük depremin şokunu atlatmaya çalışan Venezuela'ya Türkiye'den yardım eli uzandı. Türkiye iki uçakla arama, kurtarma ve insani yardım ekibini bölgeye gönderdi.
4: Büyük bir özveri ve fedakarlıkla oraya gidiyorlar.
0: Hazırlıklar yapıldı. Arama, kurtarma ve insani yardım ekipleri yola çıktı. Türkiye depremin yıktığı Venezuela'ya yardım ekipleri gönderdi. 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki büyük depremle yerle bir olan Venezuela'da enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. 6 Şubat depremlerinde benzer acıları yaşayan Türkiye'de boş durmadı. Venezuela'ya yardım eli uzattı.
4: Şu anda arkamızda gördüğümüz ekipte 37 kişilik İstanbul, İzmir ve Denizli AFAD Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Personeli, Sağlık Bakanlığı'ndan 6 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay'ından 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 tane arama kurtarma köpeğimiz, 2 tane tam donanımlı arama kurtarma aracımızla birlikte yola çıkmak üzere hazırlanmış bulunmaktayız. 20 kişilik bir ekip de askeriyemizden bölgeye ulaşacaktır.
0: AFAD, bakanlıklar ve Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde yardım ekipleri taşıyan iki uçak İstanbul'dan Venezuela'ya uçtu.
4: Birçok sivil toplum kuruluşumuz, arama kurtarma ekiplerimize şu anda hazır bir şekilde haber gelmesini bekliyorlar. Herhangi bir talep olduğu zaman onları da devreye alacağız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin olağan genel kurulu ve ihracatın şampiyonları ödül töreninde konuştu. Türkiye'nin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ifade eden Erdoğan, yeni bir döneme giriyoruz dedi.
5: ...2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık.
0: Büyüyen Türkiye vurgusu yaptı. Bu başarı milli motivasyon kaynağı oldu dedi.
5: İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam etti. Gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde konuştu. Savunma sanayi alanında artan ihracata dikkat çekti.
5: Savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldi. Bir yılda yaptığımız ihracatı

0: Hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
1: Erdoğan burada da durmayacağız dedi. Yeni bir döneme giriyoruz mesajı verdi.
0: Dünyada ülkemizin ihracattaki bu hızlı yükselişiyle mukayese edilebilecek pek az örnek vardır. Elbette buralarda durmayacağız. İhracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz.
2: Evet, gece raporundasınız ve gece raporuna dakikalar ilerledikçe Orta Doğu'da da tansiyonun yükseldiğine tanıklık ediyoruz. Tarihi imzalardan sonra özellikle ilk kez Hürmüz Boğazı'nda gerilim ilk kez bu kadar yüksek. Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çınkar'ı da bizlerle birlikte hemen değerlendirmeye başlayalım. Hocam, Trump Hürmüz'de o gemiye yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu. Ateşkesi ihlal ettiğini savunmuştu ama ilginçtir, alıştığımız üstü bunun çok dışına çıkmıştı. Çok yani sakin mesajlar vermişti ama şu dakikalarda Hürmüzgen eyaletine bağlı Sirik kentinde patlama seslerinin duyulduğuna yönelik sıcak bilgiler elimize ulaşıyor. Tabii kritik de bir nokta. Bir liman kenti stratejik açıdan da İran için önemli. Tabii o açıklamaları biraz görmemiz gerekiyor İran tarafından ama var mı hocam sizin elinizde de bir sıcak bilgi? Neden yaşanmış olabilir bu patlamalar? Yani bir yanıt verir mi, vermez mi diye Trump konuşuyorduk, düşünüyorduk. Vermeyecek gibiydi ama bir tavır değişikliği olabilir mi Amerikan yönetiminden? Yani yükseliyor mu Orta Doğu'da yeniden tansiyon? Ne dersiniz hocam? Buyurun.
3: Aslında tansiyon ne zaman düştü ki sorusunu soralım.
2: Yani birkaç gündür bir düşüklük vardı ama buyurun.
3: Evet, yani gerçekten Orta Doğu her zaman zaten potansiyel diyelim, her zaman bir potansiyeli var gerginliklere, çatışmalara veya daha farklı çatışma tarzlarına. Ama tabii burada temel mesele aslında iki ülke arasındaki imzalanan bu ateşkes anlaşmasının günün sonunda ne kadar kırılgan olduğu da gözlemlenmiş oldu. Hem Amerika Birleşik Devletleri açısından hem de İran açısından aslında günün sonunda tam üzerine mutabakat varılmış bir durum yok. Çünkü olsaydı bu hadiseler olmaz diye düşünüyorum ben. Hem İranlı yetkililerden gelen açıklamalar hem Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen açıklamalar oldukça birbiriyle zaten uyumsuz olduğu, anlaşmanın yapıldığı ilk günden itibaren dikkat edersen evren gözlemleniyordu. J.D. Vance İsviçre'deyken değil mi Trump'ın atmış olduğu truth mesajı herkesi şaşırttı. Yani işte Pezeşkian'a verdiği mesaj, Fox News açıkladığı beyanat, işte İran'ı yeniden saldıracağım, orayı mahvedeceğim gibi açıklamalar. Bir yandan siz ateşkes ve daha da ileri adımlar atmayı düşünürken böyle bir açıklama yapmanız da ciddi bir soru işareti. Tabii Amerikalılar buna şey diyorlar biliyorsunuz, tit for tat. Yani artık böyle zaman zaman Amerikalılar tarafından İran'da bazı hedeflere yönelik saldırıların yapılacağını karşı saldırılara hedef olarak veya kendilerince ihlal noktalarına hedef olarak bir şekilde ilgili aktörü tekrar masaya döndürecek bir saldırı pratiğini Amerika Birleşik Devletleri sanki bir süre benimseyecekmiş gibi geliyor. Tabii bu belirli spesifik hedeflere yönelik olacak. Tabii bu İranlılar açısından da bir ateşkesi sürdürmenin veya Amerika Birleşik Devletleri'ne zaten kronikleşmiş olan güvensizliklerinin yeni bir güven inşa süreçlerine evrilmesini güçleştiren önemli faktörlerden birisi bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri zaten sürekli Trump'ın açıklamalarında gördüğümüz üzere elimiz tetikte diyor. Tabii bu süreçten çıkışın ben çok kolay olacağını düşünmüyorum açıkçası. Zaten Trump'ın açıklamalarında da zaten bunu net bir şekilde görüyoruz. Tabii bugün diğer bir önemli gelişme aslında en önemli gelişme demek lazım belki de. O da bir yandan bence yine bir çatışma kaynağını barındırıyor. Lübnan, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri gözetimi altında yapılan ateşkes anlaşması. Bu anlaşma tabii Netanyahu tarafından duyuruldu. O ne kadar doğru onu bilmiyoruz. Eğer doğruluysa bunun Lübnan'daki birçok aktörün kabul etmesi çok kolay değil. Özellikle Hizbullah gibi aktörün. Zaten Hizbullah'a yakın milletvekillerinden Fadlallah da bir açıklama yaptı. Hemen bugünkü ateşkes sonrasında da bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yeni bir çatışma evresine biz girebiliriz Lübnan ordusuyla dedi. Çünkü burada İsrail'in o kendince çizdiği güvenlik alanında bir nevi konumunu sürekli

0: birleştiren bir ortam yaratıyor. Bu yapılan anlaşma Lübnan ve İsrail arasında Amerika Birleşik Devletleri gözetimi altında yapılan anlaşma 3 günlük bir müzakere işte yapıldı. Tabii bu bence oldukça ilginç bir gelişme olacak. Çünkü Lübnan, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkinin de artık çok önemli bir noktası olmaya başladı. Ağırlık noktası olmaya başladı. Biliyorsun bu ateşkes anlaşmalarında da İranlar hep Lübnan'daki durumu gündeme getirdi. Eğer Lübnan'da ateşkes olmazsa biz Amerika Birleşik Devletleri de ateşkes yapmayız dediler. Tabii ikinci bir boyut ise Trump'ın Lübnan dosyasına Suriye'yi de dahil etme çabaları. Tabii Türkiye gibi aktörler bunu kesinlikle istemiyorlar. Bölgesel bir çatışma alanına girmesini Lübnan'ın birincisi istemiyor. İkincisi zaten Suriye yeni bir kalkınma ve kendi yaralarını sarma aşamasındayken yeniden bir çatışma sarmalının içine kendisini bulması Türkiye açısından da oldukça önemli ve endişe verici bir gelişme olur eğer böyle bir şey olursa. Tabii ki bunları gözeten bölge ülkeleri de Suriye'ye aman sakın bu işe girme, bundan uzak durun, daha temkinli yaklaşın, daha temkinli açıklamalar yapın diye bence telkinlerde bulunduklarını düşünüyorum. Tabii meselenin yani İran merkezli meselenin çözülmesindeki en önemli bence nokta ve İsrail açısından da ona geleceğim zaten. Bir siyasi liderliğin tam teşekküllü iktidarı eline almasından geçiyor bence. Yani ya Pezeşkiyan yönetecek ya Galibaf yönetecek, bir anlaşma yapılacak, bu anlaşmaya taraflar uyacak. İkincisi İsrail açısından da aynı şey geçerli. İsrail'de şu an Netanyahu seçime giderken bu yapılan barış anlaşmasının siyasi anlamının İsrail siyasetine bir yenilgi olarak algılanmaması için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bugünkü ateşkes anlaşmasında büyük bir zafer olarak zaten söylemeye başladı kendince.
1: Yani hocam
0: Tabii
1: burada şimdi Netanyahu'nun iddiasına göre bu çerçeve anlaşma yani Netanyahu diyor ki İran'a büyük bir darbe vurduk diyor bu anlaşmayla birlikte. Gerçekten böyle mi yoksa biraz olumlu mu bakıyorsunuz? İki ülke arasında daha böyle geniş kapsamlı kalıcı bir barışa doğru gider mi? Sanırım Netanyahu'nun açıklamaları burada herhalde geleceğe yönelik bir ışık tutuyor gibi bizlere. Öyle mi hocam?
0: istiyorlar tabii ki ama yani Lübnan siyaseti sadece şu anki iktidardan müteşekkil bir yapı değil. Yani neticede olarak İsrail'e karşı büyük tepki besleyen hem toplumsal hem siyasal organizasyonlar ve bunun başında da Hizbullah geliyor. Hizbullah gibi bir yapının silahlarını teslim etmesinin ben çok mümkün olacağını düşünmüyorum günün sonunda. Yani çünkü silahlarını teslim etmeleri demek artık oradaki birçok iddialarından da vazgeçmeleri ve daha da önemlisi oradaki Şii nüfusla Hizbullah'ın tamamen silahlarını bırakmasını istemeyecektir. Çünkü iç savaş deneyimi yaşamış bir ülkede öyle ya da böyle sosyal, etnik veya dini grupların belli oranda silahlanması devlet kapasitesinin zayıfladığı anda görülen bir durum, doğal bir durum. Fakat tabii Lübnan ordusu burada ne kadar başarılı olacak, olamayacak meselesi. İşte yapılan ateşkes anlaşmasına göre boşaltılan bazı yerlere Lübnan ordusu girecek. İşte Hizbullah silahsızlanmayıncaya kadar, yani silahlanıp bırakıncaya kadar İsrail o güvenlik şeridinde kalacak. İşte Lübnan ordusu Litani Nehri'nin kuzeyi ve Litani Nehri'nin güneyinde 2 tane pilot bölge oluşturulmasından bahsediyor İsrailler.
1: Evet.
0: Tabii bunlar oldukça önemli maddeler. Eğer o güvenlik, özellikle Şimpam dediğin nokta, güvenlik alanının hala İsrail tarafından kullanılması Lübnan'da bence Hizbullah'ı çok rahatsız edecek diye düşünüyorum. Ya bu gerçekten oldukça gerginliği yaratacak yeni bir dinamik yaratıyor. Yani günün sonunda bir ateşkes anlaşması ilan ediliyor ama o ateşkes anlaşması içerideki anlaşmazlıkları çözecek bir ateşkes anlaşması değil. Bilakis yeni tür anlaşmazlıkları ortaya çıkartacak, gerginlikleri ortaya çıkartacak bir süreçte bence yaratıyor. Bu tabii yakın vakitte netleşecektir. Tabii Trump'ın da ona gelecek olursak biraz da bu ateşkes sürecinden beklediği nedir meselesine. Tabii Trump'ın önünde hepimiz zaten burada sürekli tekrarladık Evren. Bir ara seçim meselesi birincisi var. İkincisi bazı aktörlerde biliyorsun bu süreçte ön plana çıkmak istiyor. J.D. Vance başta olmak üzere. Dikkat edecek olsan Lübnan Ateşkes Anlaşması'nda Marco Rubio ve onun ekibi işi kotardı.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Ama
0: bence
1: hocam bu son bir haftadaki, çok özür dilerim, son bir haftadaki temaslarına baktığımızda şimdi gün gün anan takip ediyoruz. Yani iki isim arasında gittikçe sanki o ayrım farklılaşıyor değil mi hocam? Hem söylemlere baktığımızda hem açıklamalara baktığımızda ne dersiniz? Bu da
0: evet,
1: bir yandan 2028 yılına yani seçimlere dair de birçok şey anlatıyor bize gibi duruyor.
0: kesinlikle. Ben de aynı kanaatteyim. Yani seçimlere yönelik bir adım atma, bir ilerleme, bir kendini ön plana çıkarma
1: Yani saflar
0: stratejisi.
1: gittikçe sanki belli oluyor gibi Amerikan yönetiminde.
0: Kesinlikle. Yani J.D. Vance ve Rubio arasında artık bir yarışın olacağını Cumhuriyetçi Parti'de söylememiz mümkündür. Demokrat Parti'de de yavaş yavaş olgunlaşıyor işte. Ona belki daha sonralara geleceğiz. Ama
1: Evet.
0: Cumhuriyetçi Parti içerisinde netleşen bir durum var. O da J.D. Vance ve Rubio hattı. Ya bu ikisi birbirleriyle yarışacaklar ya da bu ikisi birlikte hareket edecekler. Trump birlikte hareket etmelerini önceleyen açıklamalar yaptı. Tabii J.D. Vance yeni bir kitap da yayınladı, Komünyon diye. Katolikliğe dönüş hikayesini anlatan, onu da buradan izleyicilerimize söyleyelim. O da epey ses getirdi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Böyle bazı siyasilerin biliyorsun kendi mezheplerinden farklı dini mezheplere geçme durumları var. Diğer birisi de Tony Blair'dı. O da yanlış hatırlıyorum. Tony Blair'ın eşi de olabilir, emin değilim. Bir Katolikliğe geçme hikayesi vardı. Şimdi tabii bu da Trump açısından temel mesele Cumhuriyetçi Parti'yi bir arada tutmak. Neden? Çünkü Demokrat Parti'de şu an ciddi bir kargaşa var Evren. Bir yanda demokratik sosyalistlerin hızlıca yükseldiğini gözlemliyoruz. İşte New York'ta biliyorsun en son ön seçimlerde Mamdani'nin desteklediği 3 tane aday ön plana çıktı. Kazandılar. Bu çok büyük bir etki yarattı Demokrat Parti içerisinde, özellikle yerleşikler içerisinde. Artık sosyalistlerin Demokrat Parti'yi alacağına dair ciddi ciddi tartışmalar var. Yerleşikler acaba bu dalgayı, bu etkiyi durdurma konusunda başarılı olacaklar mı? O da iyi bir soru işareti. Trump da şunu düşünüyor. Demokrat Parti bu kadar iç tartışmalarla boğulurken Cumhuriyetçi Parti'yi tek tutmak ve 2028 seçimlerine bu şekilde ilerletmek kendisi açısından ciddi bir siyasi avantaj sağlayacaktır. Tabii bu açıdan Trump bence zaten bugünkü açıklamada dikkat edecek olursam komünizme işte en büyük tehdit, işte dinimize elimizden alıyorlar gibi
1: Evet.
0: açıklamalar yaptı. Biraz soğuk savaş terminolojisi barındıran. Ama şu konuda haklı, sosyalistler gerçekten Demokrat Parti içerisinde yükseliyorlar. Bunları bir sosyalist demiyoruz. Onu altını çizmek isterim. Kendi adlandıkları isim Demokratik Sosyalistler. DSA kısaltılmış hali. Ve bunlar Demokrat Parti içerisinde şu an en önemli, en yükselen ve en popüler Evren. Aslında onu altını çizmek lazım. En popüler fraksiyon. New York'ta öyle. Tabii diğer Demokrat Parti'nin güçlü olduğu yerlerde de bunlar ön plana çıkar mı çıkmaz mı sorusunu haklı bir soru ama bence bir dalga yarattıklarını düşünüyorum. Tabii burada Rubio'nun yaptığı ateşkes anlaşması ile J.D. Vance'in yapmış olduğu ateşkes anlaşmasının da yakınlarda Cumhuriyetçi Parti içerisindeki bence medya figürleri tarafından yarıştırılacağını göreceğiz.
1: Tabii.
0: Hangisi daha ayakta kalacak diye. Çünkü şu an J.D. Vance'in yapmış olduğu ateşkes anlaşması nasıl diyelim, bir boşluk var gibi sanki. Yani hala yeniden bir 28, yanlış hatırlamıyorsam, Haziran'da bir İsviçre'de tekrar bir görüşme yapılacak diye bir haber okudum bugün. Herhalde görüşmeler daha devam edecek
1: Hocam bu
0: İsviçre'de.
1: arada son dakikada ekranlara geldi. Bu savaş
0: Evet.
1: sürecinde oldukça popüler olan Axios'tan da işte gerginliğin adeta Hürmüz'e tekrar taşındığını görüyoruz. Hürmüz Boğazı bölgesinde bazı saldırılar düzenlendiğini, tabii o Sirik'teki patlamaların nedenine dair
0: Evet.
1: bilgilerimiz yetersizdi başta ama yavaş yavaş detaylar da geliyor. Anlaşılan hocam o Trump o sükunet içindeki tavrını bir kenara bırakmış ve Hürmüz Boğazı'nda saldırılar düzenleniyor. Ateşkes acaba resmen ihlal edilmiş mi? Ateşkesten artık geri mi dönüyoruz sorusunu da sormanın vakti geldi gibi. Ne dersiniz?
0: Masa devirmeyecektir Evren
1: Masayı
0: bence. Yani
1: devirmez.
0: evet, yani İran'dan masa devirmediği müddetçe Trump da masayı devirmeyecek diye düşünüyorum. Çünkü Trump'ın bir mesajı da kendi iç kamuoyuna, yani bunu da net olarak söylemek lazım.
1: Peki bu ve
0: O da
1: benzeri
0: şu.
1: gerginliklerin sayısı artarsa kıymetli hocam, o
0: Ya
1: zaman nasıl
0: iş
1: bir manzara çıkar?
0: Trump yani çok tabii yani saldırının niteliğine bağlı olarak tabii ki büyüyebilir. Ama şu anki saldırıların temel dinamiği ve niteliğinin ben belli odak, belli hedeflere

0: odaklanmış olduğunu gözlemliyorum. Tabii burada Evren bence en önemli meseleden birisi de şu bence. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Trump'ın temel odaklandığı nokta biraz da iç kamuoyu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin vasatına diyelim, Kentucky'de yaşayan insanlara, daha spesifik söylemek istersem Kentucky'deki çiftçilere vermek istediğim mesaj şu: savaş yapıyoruz ama aynı zamanda ben bu savaşı bitirmek için de büyük bir çaba içerisindeyim. Yani savaşı delice sürdürmek, sizin çocuklarınızı bir savaşın içerisinde kaybolmalarını sağlamak değil, aynı zamanda rasyonel, kendi çıkarlarımızı koruyan ve ekonomik yükü de azaltacak bir barış anlaşmasında
1: Yani
0: içindeyim.
1: dolayısıyla
0: Yani
1: Trump'ın bir taşla iki kuş vurduğunu, hem Tahran'a yanıtını verdin hem de Amerikan iç kamuoyuna o gerekli mesajları yerli yerine koyduğunu anlıyoruz. Öyle mi hocam?
0: evet, yani Amerika'daki vasat seçmenin sesini duyduğunu Trump sürekli ifade ediyor bence. Bu yapmış olduğu eylemlerle birlikte bence kendisi açısından oldukça rasyonel. Yani
1: Tabii.
0: hem Amerikan caydırıcılığını, çünkü o yurtseverlik, vatanseverlik, işte patriotizm meselesi bu vasat seçmende çok önemli bir başlık. İkincisi ise gün geçtikçe artan ve aslında Trump'ın da biliyorsun ilk döneminde de çok vurguladığı, biz Irak Savaşı'na neden girdik meselesi. Trump'ın popüler olmasının önemli dış politika başkanlarından birisi buydu Evren. Trilyonlarca doları biz boşa harcadık. Orta Doğu'ya demokrasi falan gelmez. Ama Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya demokrasi getiren bir aktör olarak bir vazife üstlenmemeli. Her ülke kendi iç dinamikleriyle hareket etmeli. Ve biz onlarla olabildiğince anlaşmalıyız, ticaret yapmalıyız gibi söylemlerde bulunduğu için bence birçok kararsız seçmenin de, özellikle Irak Savaşı'nın travmasını yaşayan birçok seçmenin de oyunu almış olduğu, özellikle 2008 sonrası bunun etkisini hisseden seçmende. Fakat tabii Trump şu an İran Savaşı'nı, zaten bunu herkes söylüyor, başta anlatamadı. Yani bu vasat seçmene. Yani neden Amerika Birleşik Devletleri İran'a savaşa girdi? Ve en son Trump şöyle bir söylem geliştirdi: eğer İran'a ben saldırmasaydım nükleer kapalı silah elde edecekti. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de bir büyük bir ulusal güvenlik tehdidi olarak sivrilecekti gibi bir açıklama getirdi. Ama tabii başta bunun tam gerekçesinin açıklanmaması ve kamuoyunun hazırlanmaması, özellikle Cumhuriyetçi Parti kamuoyunun hazırlanmaması, bence Cumhuriyetçi Parti içerisinde savaşa şüpheli bakan kadrolara ciddi bir özgüven getirdi. O da işte J.D. Vance diyebiliriz. J.D. Vance şimdi o toplumsal tabanı temsil edecek şekilde masaya oturuyor ve aynı zamanda o toplumsal tabanı temsil edecek şekilde İsrail'e yönelik sert açıklamalarda, artık köşeli açıklamalarda ve aynı zamanda çok net açıklamalarda bulunuyor. Bunu da bence böyle okumak lazım diye düşünüyorum. Yani siyasiler tabii ki bir jeopolitik okuma yapıyorlar ama günün sonunda dönüp bakıp çok ince ve çok hassas bir siyasi hesabın da, iç siyasi hesabı da yaparak dış politika kararlarını oluşturma noktasında adımlar atıyorlar. Ben o sebeple baskı gruplarının, yani sivil toplum kuruluşlarının Cumhuriyetçi Parti üzerinde lobilerin dış politika noktasında artık eskisi kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Ama Trump'ın kendi toplumsal tabanına çok daha hassas olduğunu düşünüyorum.
1: Evet hocam, bu arada CENTCOM'dan da açıklama geldi. Tam biz bunları konuşurken Amerikan ordusu o ticari gemiye yapılan saldırı sonrası, yük gemisine yapılan saldırı sonrası cevap olarak İran'a bir dizi saldırının düzenlendiğine yönelik CENTCOM'dan da bir açıklama geldi. Arkadaşlarımız hemen paylaşmış. Ben de izleyicilerimize aktarmış olayım. CENTCOM'un bu açıklaması detaylarını arkadaşlarım benimle paylaşacaktır. Yani hocam Amerikan iç siyasetinde gerçekten ABD-İran savaşı ciddi bir kırılmayı da beraberine getirecek gibi duruyor ama yani aynı zamanda bu GD Vance aynı zamanda Rubio arasındaki bu ayrım da herhalde bizi farklı noktalara taşıyacak gibi, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yani bir kırılmaya neden olur mu? Ne dersiniz?
0: Ya Cumhuriyetçi Parti içerisinde bir kırılmanın olacağını çok düşünmüyorum. Çünkü Trump gibi bir figür var, çok baskın bir figür var. Böyle bir parti içerisinde olsun, kendi idaresi altında olsun, bir çatışmaya, görünüyor bir çatışmaya en azından izin vermeyecektir. Ama tabii Cumhuriyetçi Parti içerisinde gerginlikler var. Onu söyle, zaten gözlemliyoruz. Trump kongrede de birçok konuda biliyorsun farklı adımlar atmaya başladı. Özellikle Save America Act diye bir kanuna çok kafayı takmış durumda. O nedir? Kısaca söyleyecek olursak şeyde, oy vermede kimlik gösterme zorunluluğu meselesi var. Buna hem Cumhuriyetçi Parti içerisinde tepki bazı kongre üyelerinde, senatoda ve temsilciler meclisinde var. Aynı zamanda Demokrat Parti'de zaten çok var. Trump bunu geçmeden diğer kanunları onaylamayacağını altını çiziyor, durduruyor. Tabii bu da Amerika Birleşik Devletleri artık yavaş yavaş evren iç siyasi konulara da girmeye başladığını gözlemliyor. Ben geçen ki tartışmada da onu altını çizmiştim. Trump bir türlü iç siyasi tartışmalara ve hedeflediği iç siyasi reformlara giremedi. Onun da en önemli nedeni birincisi Ukrayna krizini çözmeye odaklanması. İkincisi ise bu İran meselesinin ortaya çıkması oldu. İkisinde de aslında bir netice anlamadı. Bir de Gazze'yi ekleyebiliriz üçüncü başlık olarak. Üçünde de biliyorsun ciddi bir ilerlemenin sağlanmadığını zaten gözlemliyoruz. Bir barış kurulu kuruldu fakat bunun kurumsal ve pratik olarak bir netice üretmediği Gazze'de görüldü. Çünkü geçici hükümetin yani kurulan Filistin geçici hükümet Gazze'deki hükümetin Filistin hükümetinin giremediğini Gazze'ye gözlemliyoruz. Tabii birçok sorun var. İstikrar barış gücü, barış istikrar gücü oluşturulacaktı uluslararası. O hala oluşturulamadı. İşte yakınlarda birçok görüşme yapacaklar. Onlardan da çok bir şey çıkacağını ben zannetmiyorum kısa vadede. Ama tabii Trump bakalım Temmuz ayında Türkiye'de ne gibi mesajlar verecek Orta Doğu hakkında, İran Savaşı hakkında veya daha genel bölgesel gelişmeler, çatışmalı bölgesel gelişmeler evet. hakkında. Yani bu NATO zirvesi önemli olacaktır. Ama İran noktasına dönecek olursak hızlıca, bu büyük resimde hemen hızlı bir şekilde dönecek olursak, ben kısa vadede bir çözüm beklemediğimi hep zaten söylüyordum. Evet. Yani ateşkes anlaşmalarına da bir çözüm yaratmayacağını hep altını çiziyordum. Yani aslında bu çatışma hali şu an için büyümeden ama belli bir şekilde vur kaç yaparak belli noktalara bir şekilde devam edecek. Ama tabii bu da İran açısından ciddi bir baskı yaratıyor günün sonunda. Yani sürekli Amerika Birleşik Devletleri tarafından veya artı İsrail tarafından saldırıya açıklık var. Günün birinde bir aktör de diğer aktörün davranışlarını radikal bir şekilde değiştirecek büyük bir saldırı da yapabilir. Yani kastettiğim İranlarda artık bir daha bana saldıramazsınız.
1: Evet. Hocam biraz detay da vereyim dilerseniz. Çünkü düşmeye başladı o sıcak gelişmeler. Yani şimdi baktığımızda o mutabakat zaptına tüm dünya dedi ki en somut fayda burada İran'ın boğazı yeniden açması ki çok kritik bir gelişmeydi bu. Ama bu geceki gelişmelere baktığımızda hocam Amerikan uçaklarının İran'ın füze ve insansız hava aracını depolama alanlarını ve kıyı radar noktalarını vurduğunu görüyoruz. Ve ciddi bir saldırı, bir dizi saldırı var. Ve boğazdan geçen ticari gemileri güvenli geçiş koordinasyonunun sağlanmaya devam edeceğini iddia ediyor Amerika Birleşik Devletleri ama bu tarz gerginliklerin artması durumunda acaba Tahran yönetimi yeniden Hürmüz'ün kapatılması gibi bir seçeneği devreye koyar mı? Bu da gelişmeleri nasıl bir noktaya taşır? Tabii dünya şu anda da bunu merak ediyor.
0: Tabii taşıyabilir. Yani Hürmüz kağıtını ortaya koyacaktır. Çünkü İranlarda neticede ya Körfez'e saldıracaklar bu saldırı sonrasında. Zaten bugün biliyorsun Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir kısa bir alarm verildi bir saldırı olacağına dair. Körfez'deki bölgeye saldıracaklar diye düşünüyorum. Oradaki belli hedeflere veya daha spesifik olarak Amerikan hedeflerine. Ama dikkat edecek olursan bu Sarbal'dan çıkışa dair herhangi bir şey yok Evren. Bir gelişme yok. Yani bir sarmalı içerisinde şu an. Hem İran hem de Amerika Birleşik Devletleri bir aktörün...
1: Bu da başta söylediğiniz gibi o tam bir mutabakat sağlanamaması nedeniyle bu ve benzeri gerginlikleri evet. göreceğiz. Ama işte kontrollü mü kalacak yoksa kontrolün dışına çıkacak mı?
0: Ortaya çıkıyor. Buyurun. Evet Evren lafını böldüm. Şu da ortaya çıkıyor. Yani çok üzerinde tartışılmamış ve anlaşılamamış ve aceleye getirilmiş bir müzakere süreci varmış gibi geliyor. Ya şu konularda anlaştık tamam siz bunu kendi içinizde halledersiniz. Hı hı. Biz de şu konuları şey yaptık biz de bunu kendi içimizde hallederiz gibi. Yani ne olduğu kesin olarak etrafı belirlenmiş belirli protokollere oturtulmuş sanki bir çatışmasızlık süreci yokmuş gibi geliyor bana.
1: Yani anlaşılan müzakerecilere yine önümüzdeki günlerde belki de bu hafta sonu yine çok iş düşecek gibi duruyor. Hocam tabii şimdi İsrail tarafı da çok kritik. İsrail tarafından da bu geceki gelişmeler çok yakından takip ediliyor. Şimdi az evvel ifade ettiniz tekrar bir Körfez bölgelerinin hedef alınması gibi bir gelişme de yaşanabilir ki. Şimdi dönüp baktığımızda 107 günlük savaş çok ciddi bir zarar verdi Amerika'nın üstüne ki bazı tartışmaları da beraberine getirdi Amerika Birleşik Devletleri'nde. İddiaya göre de bugün hocam Amerikan medyası Bazı Amerikalı yetkililer işte o bölgedeki Amerika'nın askeri varlığını

0: İran'ın füze ve İHA menzilinin dışına çıkarmayı planlıyor yönünde bazı bilgiler vardı ve konuşlanma noktasında yeni noktanın da İsrail olabileceğine yönelik çok ciddi iddialar vardı. Böyle bir gelişme İsrail'de nasıl yankılanır? İsrail kabul eder mi ve Orta Doğu'nun çevresini nasıl değiştirir acaba böyle bir durum?
1: Yani tabii İsrail'e yönelik saldırı meselesine gelecek olursak, yani İran tarafından, tabii ki İsrail'e buna bir cevap üretmesi kendileri açısından zorunluluk olacaktır. Ama Amerika Birleşik Devletleri sanki bu yeni süreçte İsrail'i çok fazla yanında görmek istemiyormuş gibi geliyor. Bence İran Savaşı'nda da Amerika Birleşik Devletleri'nin belki yaptığı bir hata olarak sonradan tartılacak meselelerden birisi, İsrail ile çok yoğun bir şekilde İran'a saldırması oldu. Bu tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ittifak sistemi oluşturması noktasında en önemli engellerden birisi. Özellikle Arap ülkeleriyle ve aynı zamanda Avrupalı ülkelerle, evren. Çünkü biliyorsun Avrupalı ülkelerle de Trump'ın ciddi ama ciddi sorunları çıktı İran savaşında. Zaten bu krizin de en güncel görüntüsünü biliyorsun. G7 zirvesinde İtalya Başbakanı Meloni ile yaşadığı fotoğraf krizinde gözlemledik ve hala etkileri çok net bir şekilde sürüyor. İkinci büyük krizde Trump Papa ile yaşadı. Tabii İran'ın hava sahasında kullandırma veya uçakları inmesini engelleme noktasındaki tavrı bence Trump'ı çileden çıkartan bir karar oldu. Çünkü İtalya farklı bir ülke Amerika Birleşik Devletleri açısından. Büyük bir İtalyan komünitesi yaşıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ve toplumuna ve tarihine ve New York'a çok entegre. Trump'ı da çok iyi tanıdığı insanlar. Ve İkinci Dünya Savaşı sonrası geliştirilen yeni bir süreçte oldu Avrupalılar ve İtalyanlar ve Amerikalılar arasında. Böyle bir şey İtalya nasıl yapabilir Amerika'ya diye Trump ciddi bence bir kendi kendine travmaya girdi diye ben düşünüyorum. Ki Meloni'ye yapmış olduğu son açıklama salvolar gerçekten Meloni'nin de İtalya'da seçimlere giderken herhalde bir sene kaldı onların da seçime gitmesine ve çok milliyetçi bir şey biliyorsun, liderdir Meloni.
0: O noktada ne oldu hocam? Meloni'nin gerçekten artık o Trump'tan gelen eleştiriler sonrasında sabrı taştı mı? Ne dersin? Neden o ciddi ve sert tepkiler geldi acaba İtalya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne?
1: Ya zayıf göstermek tabii ki Meloni açısından çok kötü bir gelişme oldu. Yani çünkü Meloni neticede kendisini güçlü bir lider olarak ülkesinde ve Avrupa'da kodlayan bir lider, siyasetçi. İkincisi tabii ki Meloni'nin de bir misyonu vardı Avrupa'da. Trump'ın yanlış hatırlamıyorsam Trump'ın başkanlık törenine
0: tabii tek katılan lider.
1: Avrupalı lider Meloni'ydi, evren. Evet. Böyle bir misyonu vardı, yani güçlü Trump'la iletişim kuran, hatta İngilizce basında sürekli söylenen bir şey vardı. Trump'ın kulağına fısıldayan lider olarak adlandırılırdı Meloni. Yani böyle bir lideri Trump, tabii İran Savaşı'nda ben önemli olduğunu düşünüyorum. Trump'ın Meloni'ye çok kızgın olduğunu. Hatta Meloni biliyorsun Trump'ı da birçok krizden de kurtardı. Özellikle Papa ile olan çatışmasında Meloni oldukça yumuşak bir açıklama yaptı Trump'a karşı. Fakat İtalya o kadar çok karıştı ki. Ya sen Papa'yı neden Trump'ın karşısında savunmuyorsun diye sonra sert bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
0: Yani kamuoyu baskısı da Meloni'yi bir anlamda bu noktaya getirmiş olabilir diyorsunuz.
1: Getirdi. Evet, yani Meloni'yi böyle sürekli hırpalayan ve zayıf gösterme durumu da bence İtalya siyaseti içerisinde Meloni'nin önündeki siyasi kariyerini etkileyecek, zayıflatacak bir gelişme. Çünkü Trump bazı liderlere ve bazı siyasi figürlere çok kafaya takıyor. Biliyorsun en sonunda yine bir iç siyasete karıştı. Yine yanlış hatırlamıyorsam G7'de Londra Belediye Başkanı Sadık Han'a belediye başkanlığından diye vurdu. Tabii ona o soru şundan sordular. İşte yeni biliyorsun İngiltere'de başbakan geliyor İşçi Partisi'ne, Manchester Belediyesi'nin eski başkanı. Manchester'ı da bir kasaba olarak adlandırması da büyük bir gaftı Trump'ın, hatırlatmak açısından söylüyorum. Tabii o hemen olayı Londra'ya bağladı, Sadık Han'a bağladı. Tabii bunlar Trump'ın dış politika yaklaşımında bize aslında İran'ı anlamak için de önemli emirler veriyor, evren. Yani meseleyi biraz aslında oraya getirmek istiyorum. Yani Trump'ın kafasında belli bazı şablonlar var. O şablonların değişmesi artık bu yaştan sonra hiç mümkün değil. O yüzden Trump'ı anlamak istiyorsak bence Trump'ın kafasındaki, hep ben diyorum, şablonları biraz anlamak gerekiyor. İran noktasında da Trump'ın kafası çok net aslında. Fakat İranlılar bu noktada biraz daha, bence onlar daha farklı düşünüyorlar. Yani daha sert gücümüzü koyarsak Amerika Birleşik Devletleri geri adım atar. Günün sonunda ancak Trump güçlü bir ülkenin, güçlü bir ülke görürse saygı gösterir. Doğru. Mesela Zelenski biliyorsun 47. dönem Trump'ın başkanlık dönemindeki ilk ziyaretlerinden birisini yaptı. Büyük bir hırpalanmaya uğradı biliyorsun J.D. Vance ve Trump açısından. Şu an ise Zelenski çok büyük saygı görülüyor Trump tarafından. Özellikle Moskova'daki son saldırılarını hepimiz gördük. Ukrayna'nın çok şey yaptılar gerçekten. Önemli bir iş yaptılar orada dronlarla. Ve şeyin çok saygısını kazandı Trump. Trump şu an Zelenski hakkında herhangi bir olumsuz truth, bir açıklama, bir söz söyleyemiyor. Neden? Çünkü Zelenski kazanan tarafta. Ha, Zelenski kaybese Trump yeniden başlayabilir. Tabii bu İran meselesi birçok açıdan önemli. Karadeniz'in güvenliği açısından önemli. Çünkü İran meselesini halletse Trump biraz Ukrayna meselesine yoğunlaşacak ama ona da yoğunlaşamıyor. Çünkü Trump sürekli İran'da nasıl bir barış, nasıl bir statüko inşa ederim diye düşünce içerisinde. Ama kısa vadede bir barışın veya statükonun inşa edilmesi İran'da bence çok zor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de hem İsrail iç siyasetinden kaynaklanan dinamikler, hem Amerikan iç siyasetinden kaynaklanan dinamikler, hem de bence İran'da kaynaklanan dinamikler. Çünkü İran'da da biliyorsun siyasi karar alma mekanizmasıyla askeri kuvveti kullanmanın kararını veren elitler arasında ciddi bence bir fikir ayrılığı da zaman zaman oluşuyor veya kontrol etme noktasında askeri elitler siyasi elitlerin altına girme noktasında herhangi bir tavırları yok. Şu an ip sanki işte İran devrim muhafızları ve onların etrafında öbeklenen kişilerdeymiş gibi görünüyor. Bu da tabii ki yani müzakere yürüten heyetlerin ateşkesi sürdürme noktasında işlerine bence en çok zorlaştıran gelişme bu.
0: Evet hocam, teşekkürler. Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye yönelik saldırı sonrası Amerika Birleşik Devletleri ordusunun da İran'a bir yanıt verdiği geceyi yaşıyoruz. Hürmüz'de askeri gerginin yeniden yükseldiği bir gecedeyiz. Çok sağ olun hocam kıymetli katkılarınız için. Önümüzdeki süreçte de sizin anlatımlarınıza dayanarak bu gerginliğin devam edeceğini anlıyoruz. Ve önümüzdeki süreçte de tüm bu gelişmeleri sizlerle birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz hocam. Çok teşekkürler. Aydınlatıcı oldu. Hem küresel siyasete dair önemli notlar, önemli bilgiler aldık. Bir de satır arasında önemli bir kitap önerisi de aldık hocam. Bunu önümüzdeki yayınlarda da isteriz sizlerden. İzleyicilerimiz için de herhalde çok faydalı olacaktır. Öyle olduğunu düşünüyorum. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler katkılar için.
1: İyi geceler, kolay gelsin.
0: Sağ olun. Bu saati noktalayalım sevgili izleyiciler. Çok kısa bir ara verelim. Sıcak gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Habertürk'ten ayrılmayın efendim.

0: Efendim yeniden huzurlarınızdayız. İyi geceler. Habertürk'tesiniz. Gece raporundasınız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir süredir sükunet vardı ama o sükunet bozuldu. Gerilim adım adım zaten birkaç gündür artıyordu ve bu gece saatlerinde zirveye ulaştığını görüyoruz. ABD ordusu İran'ın Hürmüz'de bir yük gemisinde düzenlediği o saldırıya hava saldırılarıyla yanıt verdi. Kritik noktalar Sirik kenti hedef alındı. Amerikan uçakları İran'ın hem füze hem de insansız hava aracı depolama alanlarını vurdu ve Amerikan medyasında an be an takip ediyoruz ve o açıklamalara göre saldırılar halen devam ediyor. Peki ne kadar devam edecek? Tahran buna bir yanıt verecek mi? Verirse nasıl bir yanıt olacak? Tüm bunları, tüm bu kritik soruları konuşacağız. Güvenlik analisti Doktor Hürşit Dingil bizlerle birlikte. Hürşit Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Evren Bey. İyi
0: sağ olun efendim.
1: Dilerim.
0: Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Sayın Bülent Atasever de bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hemen size soralım. Bülent Hocam nedir bu saldırıların anlamı? Yani barış için çok yoğun çabalar.

0: sarf edildi. Müzakereci ülkeler yani alnının teriyle çok yoğun bir mücadele verdi ama geldiğimiz noktada tansiyonun bir kez daha arttığını görüyoruz. Kritik noktaların vurulduğunu görüyoruz. Ne oluyor hocam?
1: Yani Emran Bey, şunu söylemek lazım. Aslında çok uzun zamanda sizinle yaptığımız yayınlarda artık bu dönemin bu şekilde gideceğini, yani ufak ufak çatışmalar yoluyla, ufak ufak gerginlikler yola gideceğini zaten konuşmuştuk. Şimdi bugün bu mesele nereden patlak verdi? Bildiğiniz gibi aslında yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin dahili var mı yok mu krizin çıkma noktasında benim için bir soru işareti. Çünkü bildiğiniz gibi Umman'da bir Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün yönlendirmesiyle Umman karasularında bir operasyon başlatmaya çabaladı Umman. Buradaki tankerleri dışarı çıkartma yönünde. İran'da da derhal Sepah'ın buna bir müdahale ettiğini biliyoruz biz. Yani buradan İran haberi olmadan herhangi bir gemiyi dışarı çıkartamazsınız. Ve bu çerçevede de bu gemilere yönelik olarak İHA saldırıları yaptığını biz gördük. Bundan sonrasında birdenbire tırmanan gerilim, Umman'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik olarak seslenişi oldu. Hemen arkasında da Amerika Birleşik Devletleri'nde krize bir şekilde müdahale olduğunu gördük. Hatta şimdi size son dakika haberi geçiyorsunuz. Bu İHA'ların fırlatılmış olduğu İran üstlerine yönelik olarak Sirit kentindeki çok yakın zaten şu andaki kriz alanına önümüzdeki. Buraya da Amerikan uçaklarının bir saldırı düzenlediğini görüyoruz. Yani yine bir kontrollü çatışma olduğunu görmek lazım. Umuyorum ki buradan tekrar bir yeni bir gerginliğe doğru yol açılmaz. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu gemilerin geçtiği alan Musandam Yarımadası. Umman'a ait olan tamam Musandam Yarımadası. Burada da tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin tesis ve limanlarında bulunduğunu unutmamak lazım. Burada bazı küçük de olsa askeri yapılanma da var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bu anlamda Evren Bey gerçekten tehlikeli bir tedirginlik. Tabii şunu da unutmamak lazım. Bu arada bu alan yani Musandam denilen yarımada ve Umman'a ait olan kara sularının transit geçiş hakkı Umman'ın verebileceği bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani burada aslında İran'ın biraz bir nasıl söyleyelim egemenlik hakları doğrultusunda bir çatışmanın tekrar başlamış olduğunu söylemek gerekiyor. Yani burada İran her şekilde önümüzde bir kontrol sahibi olduğunu belirtmeye çabalıyor. Hukuki anlamda deniz hukuku çerçevesinde hakkı olmasa da. Çünkü UN Clause'a baktığımız zaman burada kendi karasularından gemilerin geçişine izin veren bir Umman var. Yani bu anlamda biraz öncelikli olarak İran'ın burada Hürmüz'deki gemi trafiği üzerindeki kontrolünü kaybetmeme çabası olarak okunması gerekiyor ki bu zaten biliyorsunuz bu müzakerelerde epey bir gündeme gelmişti. Geçen gemilerden acaba vergi mi alacak, efendim hizmet adı altında bedel mi alacak vesaire de hala tartışmaların devam ettiği bir alan ve burada da direkt kendisi olmadan hiçbir şekilde buradan gemi geçemeyeceğini belirten bir İran ve bunun arkasından da çıkan bir çatışma. Aslında olan bu. Tabii bundan sonra öyle umuyorum ki bu çatışma bu şekilde daha önceki haftalarda gördüğümüz gibi bu barışın yaklaştığı dönemlerdeki haftalarda gördüğümüz gibi biraz daha nasıl söyleyelim şiddetini kaybederek sabaha doğru devam eder. Çünkü tekrar yeni ateş açılması durumunda maalesef tekrar eskalasyonun arttığını ve bir şekilde çatışma dönemini dönüleceğini göreceğiz diye düşünüyorum ben.
0: Peki ilk yorumlarını aldık Sayın Atasever'in. Hürşit Hocam siz neler düşünürsünüz? Yani kontrollü bir çatışma olabileceğinden bahsetti Bülent Hocamız ama hedef alınan noktalar da oldukça kritik. Yani çok konuşulması gereken noktalar. Yani aslında bu gerginlik ya Lübnan'da patlak verecekti hocam. Günlerdir bunları tartışıyoruz ya da Hürmüz yine bir askeri gerginliğin merkezi olacaktı diye konuşuyorduk. Ama yani Hürmüz üzerindeki o egemenlik tartışmaları sona ermeden... Sanırım hocam biz bu gerginliği sürekli göreceğiz gibi bu noktada. Ne dersiniz?
2: Evren Bey, aslında Cenevre süreci başlamadan önce de bu gerginliği görmüştük. Benzer bir profil. Yaklaşık 7-8 tanker uçak var. Yakıt ikmal uçağı var şu an açık kaynak verilerine göre. Cenevre süreci başlamadan önce de gün içinde yaklaşık 7-8 yakıt ikmal uçağının bu bölgede aktif olduğunu ve ardından da hedefli hava saldırıları gerçekleştiğini görmüştük. Nitekim benzer aslında bir örüntüyle karşı karşıyayız. Yine Sirik bölgesi vuruldu. Bu bölge neden vuruluyor? Burada şehit rehber, tırnak içinde şehit rehber donanma üssü var. Ve bu donanma üssü buradaki devrim muhafızları ordusunun donanma faaliyetlerinin sevk ve idaresinde etkin bir üs. O yüzden bu bölge daha çok sıklıkla vuruluyor diyebiliriz. Ve Hürmüz Boğazı'nın kıyısında yer alan füze üsleri ve drone üslerinin hedef alındığı söyleniyor. CENTCOM açıklamasına göre. Bu saldırının daha çok işte 26 Haziran'da gerçekleşen Singapur bayraklı ticari geminin hedef alınmasına karşılık olarak gerçekleştiğini CENTCOM bir gerekçe olarak sunuyor. Yani baktığımız zaman aslında Cenevre'de belli ki bu noktada bir anlaşmazlık var. Hürmüz Boğazı'nın egemenliği kimde olacak ya da Hürmüz Boğazı'nda geçiş rejimi nasıl düzenlenecek şeklinde belli ki bir belirsizlik ve anlaşmazlık var. Nitekim İran da buradan bir taviz vermeyeceğini göstermeye çalışıyor. Çünkü bu Singapur bayraklı gemi kendi, yani İran'ın belirlediği rotanın haricinde bir rotayı takip etmeye çalışmıştı. Ve bazı iddialara göre de hizmet bedeli ödemediği söyleniyor. O yüzden bu geminin hedef alındığına yönelik bir açıklama yapmış devrim muhafızları ordusu. Muhtemelen İran burada belki tamamıyla boğazı kapatmaya karşı olduğunu söylüyor. Fakat hizmet bedeli konusunda bir taviz vermeyeceğini, taviz vermeyeceği konusunda bir kararlılık göstermeye çalışıyor diyebiliriz Evren Bey.
0: Bülent Hocam, şimdi elbette Cenevre'de uzlaşılamayan noktalardan biriydi. İşte İran acaba Boğaz'ın yeniden açılıp açılmayacağı konusunda nasıl bir tavır alacak? Yani geçiş yapan gemilerden bir ücret alıp almayacak mı? Bunlar büyük bir soru işareti. Acaba bu gerginlikler, bu tansiyon artmasından sonra bu konuda iki taraf arasında bir uzlaşmaya gidilebilir mi? Yoksa bu kriz acaba Hürmüz'ün tekrar kapatılması noktasına kadar taşınabilir mi? Ne dersiniz hocam?
1: Yani şu anda tam bıçak sırtında bir durum Evren Bey, işte bir süredir biz her böyle bu ufak çatışma çıktığında acaba daha büyük bir çatışmayı tetikleyecek mi diye zaten konuşuyoruz. Bu arada bu İran'ın...
0: Yani burada belirleyici olacak Tahran'ın tavrı mı hocam şu dakikalarda saldırılar devam ederken?
1: Yani çok büyük ihtimalle İran nasıl bir yanıt vereceğini söylemek lazım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce de böyle sınırlı saldırılar gerçekleştirdi. İşte hoca da söyledi zaten az önce. Sınırlı sayıda alanları veyahut da bu devrim muhafızına ait olan üstlerini vurduklarını, yani bu dronları kullandıkları alanlar olsun... Veyahut da tespit edebildikleri, elektronik savaşta tespit edebildikleri bazı alanlar olsun, buraları vurduklarını görüyoruz. Yani genel çaplı bir saldırı olmadığını görmek lazım. Burada biraz daha sanki her zaman olduğu gibi İran'a bir tehdit diliyle, eğer hani bunu sürdürecek olursan tekrar bir saldırıya geçeceğiz gibi bir mesaj olduğunu görmek gerekiyor. Tabii Evren Bey, yani buradaki tartışma meselesi aslında çok ucu açık bir konu. Şimdi İran eğer bu gelen geçen gemilerden bir şekilde hizmet bedeli altında olsun, vergi olsun, adı ne olursa olsun bir para alacak olursa, dünyanın dört bir yanında bir emsal gösterecek. Yani bunun arkasından biz Babül Mendeb'de olsun, kendi boğazlarımızda olsun, farklı böyle boğaz geçişlerinde olsun, bütün devletlerin vergi almaya çabalaması gibi çok enteresan bir durumla karşı karşıya kalacak da olabiliriz. Yani bu çerçevede işte asıl meselenin burada biraz daha ziyade İran'ın Hürmüz Boğazı'nın her şekilde kontrol edilmesi meselesi olduğunu görmesi gerekiyor. Ve şunu da söyleyeyim, yani buradaki aslında Umman'ın kara sularına girmeden hemen önce Hürmüz Boğazı'nın kuzeyinde de belli bir alanda mecburen İran sularından geçmek durumundasınız. İran'ın karasularından geçmek durumundasınız Evren Bey. Ve bu anlamda da İran bir şekilde aslında bu geçen gemilerden, geçmeye çabalayan gemilerden de haberdar. Yani bunu da vurgulayalım. Bu alana girmeden önce İran karasularına hareket etmek zorundalar gibi bir durum da var burada. Boğaz'ın darlığı sebebiyle. Ve bu çerçevede de aslında bir İran'ın buradaki tamamen kontrolü kaybetmek istememesi veyahut da dediğim gibi eskalasyonu yükselterek burada bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne de Hürmüz Boğazı'nda bundan sonraki kontrolün kendilerinde olacağını ifadesi olabilir. Görüşmelerin de devam ettiğini unutmamak lazım bu sırada. Yani bir yandan düşünün, masada tarafların görüştüğünü biliyoruz. Bir taraftan da arka tarafta çatışmaların devam ettiğini görüyoruz. Yani böyle çatışma ve görüşmenin bir arada gittiği bir dönem olacak Evren Bey bu. Çünkü yaklaşan bildiğiniz gibi bir NATO toplantısı var. Son derece önemli. Trump için de aslında çok benim aklıma enteresan da bir şey geliyor, senaryo geliyor. Acaba Trump burada bir NATO toplantısı sırasında bir koalisyon oluşturulması meselesini gündeme getirecek mi NATO ülkeleri arasında? Biz daha önce de gördük, bunu hatırlayacaksınız. Somali açıklarında koalisyon işlerinde Türkiye'nin de bulunduğu, çok sayıda savaş gemisinin bölgede bulunduğunu biliyoruz. Destroyer'in bölgede bulunduğunu biliyoruz. Trump belki böyle bir nasıl söyleyelim, düzleme çekebilir işi. Böylelikle İran'a da bir garanti vermiş olacak farklı ülkenin olmasıyla beraber. Bu tarz olayların biraz önüne geçmiş olacak. Benzer biçimde İsrail de biraz frenlemiş olacak diye ben düşünüyorum. Yoksa Evren Bey, biz böyle iki günde bir, üç günde bir geminin geçiş sırasında mutlaka yine böyle bir çatışma izliyor olacağız. Ve bu sürdürülebilir bir durum değil. Bir yandan masada görüşüyorsunuz ki barış görüşmelerinin başarısı için mutlaka çatışmaların da durması gerekir bildiğiniz gibi. Yoksa sağlıklı bir sonuç elde etmek çok güç. Taraflar zaten yeterince bu anlamda paranoyak. Belki birazdan sırası gelecek. Siz de söylediniz, Lübnan meselesi. Arkada işi karıştırmaya çabalayan İsrail. Yani bu anlamda ne kadar sağlıklı olur hep beraber göreceğiz.
0: Hürşit Hocam, 60 günlük süreç içerisinde belli ki bazı konular çözüme ulaştırılamayacak ki onlardan biri de bu gerginliğe baktığımızda Hürmüz gibi duruyor. Ne dersiniz hocam? Yani Bülent Hoca bunun sürdürülebilir bir durum olmadığını söylüyor. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Bu 60 günde bir çözüm sağlanabilir mi Hürmüz krizi noktasına? Ne dersiniz?
2: 60 günlük süreç Evren Bey aslında oldukça kırılgan bir süreç. Çünkü bir taraftan Lübnan cephesinde de farklı gelişmeler ve dinamikler var.
0: Ya bir de hocam
2: İsrail
0: tam da çerçeve
2: bu
0: anlaşmanın imzalandığı gün İsrail ile Lübnan arası bunun yaşanması bir tesadüf müdür sizce?
2: yani çok tesadüf değil çünkü İran bu meselelerin hepsini artık bütünleşik olarak ele aldığını
0: Tabii.
2: beyan etti. Bu şekilde duyurdu. Bununla da ilişkili olabilir çünkü Lübnan'da yeni oluşan o çerçeve anlaşmada 10 kilometre derinlikte bir tampon bölgenin korunabileceği

0: ki Hizbullah buna karşı çıkıyor. Ya buna tepki gösterdi. Diğer taraftan işte İsrail'in de Güney ve Litani Nehri'nin güney ve kuzeyinden çekilip buraları Lübnan ordusuna bırakacağını söylüyor. Ama ortada bir Lübnan ordusu var mı? Bu da ayrı bir soru. Yani burada yine belirsizlikler ve muğlaklıklar var. Nitekim bu belirsizlikler ve muğlaklıklar her zaman İsrail'in işine geliyor Evren Bey. 17 Nisan ve 21 Haziran arası açık kaynak verilerine göre İsrail 2100 hava saldırısı düzenlemiş Lübnan'ın güneyine yönelik. Yani bu ateşkese rağmen bu gerçekleşen saldırı sayıları, bu ciddi bir ihlal, ciddi bir aslında bir ihlal örüntüsü. Yani bunlar çok şaşırtıcı değil. Filistin'de de benzer örüntüleri görüyoruz. İsrail muğlaklıklar ve bu belirsizlikleri fırsata çeviriyor ve bu fırsatlardan hareketle de fait accompli, yani oldu bittiler elde etmeye çalışıyor diyebiliriz. Muhtemelen İran da belki burayı dengelemek için buradan belki de Hürmüz üzerinden bir cevap vermiş olabilir. Ama Hürmüz özelinde başka bir endişe var. İran Hürmüz'den bu geçiş sürecinde hizmet bedeli alarak aynı zamanda savaş tazminatı meselesini de dengelemek istiyor. Evet, anlaşma kapsamında işte 300 milyar dolarlık bir plan öngörülüyor ama belli ki bu plana çok fazla güvenilmiyor ki işte savaş tazminatını Hürmüz üzerinden hizmet bedeli yoluyla dengelemeye çalışıyorlar diyebiliriz. Belki de motivasyon bu olabilir bunun arkasındaki. Tabii bunu zamanla göreceğiz. J.D. Vance'in Cenevre görüşmeleri sonrası açıklamaları vardı. Bence onlar oldukça ilginç açıklamalardı. J.D. Vance bir koordinasyon merkezi kurulmasından bahsediyor. Ki bir koordinasyon merkezinin içerisinde işte CENTCOM'dan bir komutanın ve aynı zamanda Devrim Muhafızları Ordusu'ndan bir komutanın aynı anda iletişim halinde olabileceği bir formülden bahsediliyor. Şayet böyle bir şey gerçekleşirse, ki bunun prensipte anlaşıldığı söylenmişti, bu çok şaşırtıcı olur çünkü bu zamana kadar hiç böyle bir durum gerçekleşmemişti. Yani bir Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla CENTCOM'dan bir komutanın işte çatışmaları ya da anlaşmazlıkları gidermek üzere bir iletişim süreci başlattığı belirli bir koordinasyon merkezinde hiç görülmemişti. Şimdi böyle aslında teknik detayların da konuşulduğu bir evredeyiz bir taraftan. Ama buna rağmen böyle bir aslında düşük profilli bir hava saldırısı gerçekleşiyor. Bu hava saldırısı bundan önceki hava saldırılarının da aslında böyle bir zemin sunmuştu. Yani bundan önceki hava saldırıları da bu 60 günlük süreç için İran'ı hep kırılgan bırakmayı hedeflemişti. Çünkü genelde hava savunma sistemleri hedef alınıyor. Ve hava savunma sistemleri hedef alındığı için sürekli böyle zaman içerisinde vurulmaya müsait bir aslında ortam geliştiriliyor diyebiliriz. Bu bir hibrit bir profil ve düşük bir profil. Genel olarak hedefli bir hava saldırısını bu zamana yayılmış şekilde anlaşmazlıkların arttığı dönemlerde göreceğimizi düşünüyorum.
1: Bülent Hocam, mutabakat zaptının imzalandığı günden bugüne en ciddi sınav diyebilir miyiz bugün için diplomasi adına?
2: Yani Evren Bey, evet, ben ya bir anlamda hem Amerika hem İran, evet, konuşuyoruz sürekli ama ben bu krizin başlangıcını şu yayının başında da söyledim. Yani beni düşündüren mesele o. Bu ummanı kim, ya böyle bir şey umman kendi başına yapabilir mi? Hadi gemileri ben kendi karasuyumdan geçireyim. Uh-huh. Yani bu Musamma Adası'nın yanından geçebilirsiniz vesaire. Yani şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bilgisi dahilinde mi bu hareket yapıldı? Yoksa arkada bir başka birileri kulağına mı fısıldadı? Yani buradaki meselenin biraz da bu olduğunu görmek lazım. Acaba bir İsrail kışkırtması mı söz konusu, başka bir istihbarat servisi mi söz konusu? Yani umman neye dayanarak kendi kendine buradan gemileri görüşme olmadan İran'la, ki daha hala işte hoca da söylüyor yani hala görüşmeler devam ediyor bu arada. Herhangi bir şeye bağlamadan siz gemileri kendi kendinize buradan çıkartmaya çabalıyorsunuz.
1: Hocam bir sabotaj ya, ihtimalinden mi acaba bahsediyorsunuz şu an?
2: Tabii o da olabilir, o da olabilir Evren Bey. Yani burada çok sayıda
1: bunları açık söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamaları kulağımda çınlıyor hocam. Yani taraflara uyarısını yaparken Sayın Cumhurbaşkanı sabotaj ihtimaline yönelik tarafların çok dikkatli olması, tetikte olması yönünde uyarılarda bulunmuştu.
2: Yani kesinlikle öyle Evren Bey. Yani bu anlamda da biz şimdi hep soruyoruz. Evet, buradaki körfezlerin küçük devletçikler olduğunu biliyoruz. Yani kendi başına umman nasıl böyle bir karar aldı? Hı hı. Ki arkasında Birleşmiş Milletler'in ya da Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün bazı desteği var deniliyor. Yani ben hani Birleşmiş Milletler'de de eski bir çalışan olarak şunu da söyleyeyim. Böyle kolay kolay Birleşmiş Milletler bununla alakalı olarak karar alıp bir anda kendi kendine harekete geçemez. Hı. Yani bunun belli bir prosedürleri vardır. Belli bir raporları beklenir. Belli bir kararlar alınır. Ve bunlar bir şekilde ya General Assembly'ye...

0: edebilirim. Ya bir genel kurula ya bir güvenlik konseyine falan gelir bu kararlar. Sonra Birleşmiş Milletler hareket eder. Yani burada bu Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde yine Birleşmiş Milletler'le bağının unutulmaması lazım. Umman'a burada bu şeyi kim verdi? Yani asıl soru bu. Ve bunun üzerine de işte İran'da zaten biz daha önce de biliyorsunuz buna benzer krizleri de gördük. Yani İran hiçbir şekilde buradan vazgeçmeyeceğini, gerekirse çatışma çıkartma yoluna giderek de yapacağını da bugün de olduğu gibi gösterdi. Ve bu anlamda da ben çok, yani Trump bu krizi istiyor muydu? Yani bunu kim kaşıdı, biraz bunu merak ediyorum ben işin doğrusu. Ve bununla beraber yani ben de böyle bu şekilde sonlanacağını düşünüyorum, ama bundan sonraki herhangi bir günde demek ki yine böyle bir durum gelişirse anında eller tetikte ve çatışmanın tekrar başlayabileceği çok enteresan bir dönem. Ki ben işin doğrusu Trump'ın bu dönem çok çatışmaya girmek istediğini düşünmüyorum. Biraz rahatladığını gördük. Yani burada NATO toplantısına katılacak çok sayıda orada başlık var. Hürmüz de dahil olmak üzere arkasından yaklaşan seçimler var. Biraz daha bu süreyi sakin geçirmek isteyecektir diye ben işin doğrusu düşünüyorum. Tabii şunu da unutmayın, yani İran'ın içinde de bir takım istihbaratla işte angaje edilmiş bazı tarafların olduğunu da biz defaatle konuştuk ve benzer biçimde yine Sepah'la orada görüşmeleri devam ettirmekte olan işte Arakçısından efendim Galibaf'ından, yani bunların da zaman zaman böyle bir nasıl söyleyeyim birbirleriyle çatışma içine girdiklerini de gördük. Yani İran'da da bu şeyi istemeyen bir tarafların olduğunu da unutmamak lazım. Hatırlayacaksınız, dışişleri binasına Tahran'ın içinde yürüyen insanlar gördük. Niye barış imzalıyorsun? Bu bizim yenilgimiz vesaire diyerek. Yani bu anlamda gerçekten failin kim olduğunun önem kazandığı bir vaka olarak görüyorum ben. Bu büyük ihtimalle bu gece böyle sonlanacak diye düşünüyorum Evren Bey. Daha yükseleceğini düşünmüyorum. Ama sürekli de böyle elimiz kulağımızda, biz ne oldu? Her dakika bir yeni çatışma mı çıktı? Tekrar savaş mı çıktı? Gerçekten küresel boyutta çok yorucu, ekonomik anlamda söylüyorum. Yorucu bir iş olduğunu da söylemek gerekiyor işin doğrusu burada.
1: Evet, hem ülkeleri hem küresel siyaseti gerçekten çok hırpalıyor. Hulusi Hocam, hemen size döneyim. Bülent Hocamızı birlikte dinledik. Gerçekten diplomasi yine ciddi bir sınav geçiriyor bu gece. Sabah saatlerine doğru sönümlenir mi yoksa artan bir tansiyon mu görürüz? Ama şimdi Hulusi Hocam, Bülent Hoca temas etti. Yani İran tarafında da barışın karşısında duran belli bir az da olsa bir kesim var. Ama bu noktada siz ne düşünüyorsunuz? Tahran'da tansiyonu yükseltme yolunda bir adım atabilir mi ilerleyen saatlerde? Ve tabii buna ek olarak Trump da böyle bir süreçte acaba yeniden bir çatışmaya girmek ister mi, istemez mi, ne düşünüyorsunuz?
2: Yani bundan önceki örüntülere baktığımız zaman İran da buna karşılık vermişti. Muhtemelen verebilir. Bazı üsleri o da hedefle
1: Hocam,
2: füze
1: Sirik
2: saldırıları
1: kentinde de yine
2: düzenleyebilir.
1: bir iletişim kulesine 2 adet füzenin isabet ettiğine yönelik de çok sıcak bir bilgi var. Şu anda önümüze düşen, paylaşmak istedim. Buyurun efendim.
2: Evet, yani işte iletişim kulesi ve hava savunma ve radar mevzileri genelde bu hedefli ve sınırlı hava saldırılarının son zamanlardaki sıklıkla karşılaştığımız hedefleri olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan yani İran da bundan önceki örüntülerde hep karşılık vermişti. Ama işte yani bu üslerde çok ciddi zayiatlar değil de fiziksel hasarın olduğu belki zayiatlara önceliyor diyebiliriz.
1: Evet, herhangi bir can
2: Yani
1: kaybına
2: can
1: yönelik herhangi
2: evet.
1: bir bilgiye ulaşamadık şu an itibariyle.
2: Evet, yani o şekilde örüntüler bundan önce karşımıza çıkmamıştı. Benzer şekilde yine bu durumun olabileceğini söyleyebiliriz. Yani şu an açık kaynak verilerine bakacak olursak 7-8 yakıt ikmal uçağı var mevcut aktif olarak görünen. Bunların şu aşamada saldırı profili oldukça düşük diyebiliriz. Yani düşük ve hedefli lokal kalır diye düşünüyorum açıkçası.
1: Yani Trump'ın da yeni bir çatışmaya dönme konusunda pek destekli olmadığını söylüyorsunuz anladığım kadarıyla, öyle mi hocam?
2: Evet, yani bazı verilere de bakmak lazım. Mesela 7 Ekim'den bu yana İsrail, Lübnan, işte Suriye, Filistin, tüm bu cephelerdeki bu agresif yayılmacı hareketlerinden kaynaklı 205 milyar dolarlık bir maliyet harcamış. Bunun 26-27 milyar dolarını Amerika sağladığı söyleniyor. Bunlar çok yüksek maliyetler Evren Bey. Yani bunu nereye kadar sürdürebilirsiniz? O yüzden de işte artık Amerika İsrail'i bir şekilde dengelemek istiyor. Her ne kadar evet İsrail'in güvenliğini öncelese de eskisi durumda olduğu gibi bir süreç yok. Yani İsrail'i daha çok dengelemek isteyen bir Amerika iradesi var. Hatta işte J.D. Vance'in doğrudan İsrail'e hedef aldığı, aşırı sağ bakanları doğrudan hedef aldığı söylemlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Ki bu söylemler sadece J.D. Vance'in söylemleri değil, Trump'ın da aslında.

0: aslında temsil ettiği söylemler bir tarafıyla. Ve bu söylemler sadece söylemden de ibaret değil, artık bunu eylemde karşılık olarak da görüyoruz. Mesela 2 gün, 3 gün önce CENTCOM komutanı Brett Cooper, İsrail'de Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüştü. Hı hı. Belli ki onları sınırlandırmak, dengelemek ve bir yeni bir çatışmaya girmemesi üzerine baskılamak üzere gitti. Görüşmenin muhtemelen motivasyonlarından birisi bu. Tabii bu gerilim içinde gitmiş de olabilir. Yani bunu da düşünebiliriz. Ama genel anlamda Amerika'nın mevcut bu bölgedeki istikrarsızlıklara ve artan bu agresif yayılmacı İsrail davranışlarına karşı giderek bir tepki içerisinde olduğundan bahsedebiliriz. Yani son zamanlarda Türkiye'ye verilen bilhassa işte F-110 savaş jet motorları da aslında bu dengelemenin en somut örneklerinden birisi olarak söylenebilir Evren Bey.
1: Bülent Hocam, tam size dönerken önüme düştü grubumuza açıklamalar üst üste gelmeye başladı Tahran'dan, devrim muhafızlarından. Devrim muhafızlarının açıklamasına göre de hocam, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sirke'ye yönelik yaptığı saldırı İran ordusu tarafından püskürtülmüş. Tahran tarafı bunu söylüyor ve daha da önemlisi, az evvel size sorduğum sorunun yanıtı aslında İran'dan geldi. Devrim muhafızları diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ne yanıtımız hızlı ve kararlı olacak. Anlaşılan hocam, biz yani barışı konuşurken, teknik müzakereleri konuşurken bu 60 günlük süreci yeniden bir şiddet sarmalına doğru sürükleniyoruz. Ne olacak hocam yanıtı İran'ın sizce? Hızlı ve kararlı bir yanıt diyor ama detayı sizde.
2: Bunu yapabilir. Yani zaten bütün bu durumlarda biz bütün bu kriz boyunca Evren Bey neyi gördük? İşte Amerikan üstlerine yönelik olarak saldırılar gerçekleştirdiğini gördük. Ya da bölgedeki bazı Amerikan gemilerine yönelik olarak saldırılar gerçekleştirmeyi deneyebilir. Çünkü Amerikan gemileri de burada çok yakında değil. Bildiğiniz gibi onlar da belli bir açıklığa çekilmiş vaziyetteler. Şimdi belki bir deniz trafiğinde izlenmesi gerekebilir internet üzerinden. Tekrar geri dönüyorlar mı? Bu da bir soru işareti.
1: Tabii.
2: Yani eğer Amerikan gemileri tekrar bölgeye doğru hareket ettilerse, ki epey bir yanlış hatırlamıyorsam 300-400 mil kadar açıktalar, tekrar bölgeye geri gelecek olursa biz burada tekrar bir çatışmanın yani boyutunun artacağını söyleyebiliriz. Ancak işte biraz daha önce krizlere de baktığımızda Meral Bey genellikle bir iki tane ülke şey yapacaktır. Amerikan üstlerine yönelik olarak saldırı gerçekleştirecektir. Ve bundan sonra ben sönümleneceğini düşünüyorum. Çünkü bakın İran da çok iyi durumda değil. Yani Trump yönetimi evet iyi durumda değil. Amerika Birleşik Devletleri işte küresel üzerindeki baskı artıyor. İsrail'in o ağırlığını artık kaldıramaz halde ama İran'ın da çok her ne kadar psikolojik üstünlük gibi görülse de ekonomik anlamda da çok iyi durumda olmadığını unutmamak gerekiyor. Yani kendi içlerinde de yavaş yavaş artık bu işin bitmesi yönünde ekonomik anlamda bir baskı olduğunu özellikle söylemek gerekiyor. Şimdi Trump'ın her söylediğine tabii ki inanmamak lazım ama şu günlük 500 milyar dolar hikayesi doğru. Yani bu anlamda dışarıda satış yapamayan bir İran ve benzer biçimde satış yapamayan Körfez ülkeleri. Bu kriz bitecek ki tekrar yavaş yavaş bir normalleşme dönemine dönülsün. Ancak burada işte bir şekilde kendi iç kamuoylarına yönelik olarak da oynadıklarını unutmamak lazım Evren Bey. Yani burada bir tırnak içinde söyleyeceğim, İran bir taş bile atmış olsa tekrar cevap verdim diyecek ve kendi halkına ezilmediğini gösterecek.
1: Evet.
2: Defakte'de bunu konuştuk, biliyorsunuz bir güvenlik binasının üzerine inşa edilmiş bir ülkeden bahsediyoruz bu noktada ve hep ben şunu hatırlatıyorum. Bütün bu çatışma dönemi başlamadan önce İran'da sokaklarda o gösteriler hatırlayalım. Ekonomi kötüye gittiği için halkın sokağa döküldüğü dönemleri hatırlamak lazım. Yani onun üzerine bir de böyle bir kriz biniyor ve arkasından da daha güvenliğin ön plana çıktığı bir ülke artık görüyoruz. Yani Sepah'tır efendim, şu kendi iç güvenlikleridir. Yani bütün bunların ne kadar aktif etkin olduğunu biliyoruz. Bu anlamda karşıya belki bir taş fırlatacak ve diyecek ki biz Amerika Birleşik Devletleri'ne yanıt verdik. Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar. Ağır ve şiddetli bir yanıt verecek olursa bu sefer tekrar o Amerikan gemilerini bölgeye çekecek ve tekrar hava bombardımanı başlayacak. Bir şekilde çatışma dönemine tekrar gireceklerini onlar da biliyorlar. Biraz da umutla konuşmak istiyorum Evren Bey. Yani böyle ufak ufak çatışmalar yolla ilerlensin ki masada da biraz şans kalsın. Çünkü çatışma yara ağırlaşacak olursa masadan tarafların biz çekildiğini de göreceğiz. Tekrar o maalesef korktuğumuz senaryoya doğru hızla ilerleyecektir dünya.
1: Hulusi Hocam, bu devrim muhafızlarının nasıl bir yanıt verebileceğini konuşuyoruz. Yani yanıtın hızlı ve kararlı olacağından bahsediyorlar. Size göre bundan önce geçmiş tecrübelerinize dayanarak Tahran'ın nasıl bir yanıt vermesini bekliyorsunuz? Ve yani ateşkesin sona ermesi noktasına gider mi?
0: Yani Kuveyt'i vurabilir yine. Kuveyt'teki bazı üsleri hedef alabilir. Çünkü bundan önceki örüntülerde hep Kuveyt aslında hedef alınmıştı. Hı hı.

0: Burada bu tanker uçakların, yakıt ikmal uçaklarının kalktığı lokasyonları hedef alabilir. Muhtemelen böyle bir karşılık geliştirebilir. Ama dediğim gibi bunlar daha çok fiziksel hasar önceleyen, can kaybından olabildiğince kaçınan, yine düşük profilli karşılıklar şeklinde gelişir diye düşünüyorum. Bir de Evren Bey, şunu da vurgulamak gerekiyor. Bu Cenevre sürecinde aslında Amerika tarafı bölgedeki askeri varlığını çekme sözü vermişti. Şu an görünen o ki bu sözün de yerine gelmediği anlaşılıyor. Yani anlaşmaya giden o süreçte maddelerden birisi buydu. Amerika'nın bölgedeki askeri varlığını azaltacağını ya da herhangi bir şekilde yeni bir saldırıya girişmeyeceği şeklinde bir madde vardı. Bu durumda, bu yeni oluşan düşük profilli gerilimde aslında bu maddenin de ihlal edildiğini görüyoruz. Evet, yani genel olarak maddeler bir çerçeve oluşturuyor ama bu işte en büyük problem bunların bir netlik kazanmaması. Yani bunlar, bu maddelerin bir netlik içerisinde olmaması, muğlaklıklar içerisinde kalması ve bunun işte üçüncül aktörler tarafından İsrail gibi suistimal edilmesi diyebiliriz. Yani o yüzden anlaşma yani netleşmediği müddetçe bu tür gerilimler, düşük profilli gerilimleri göreceğimizi düşünüyorum. Ne zaman netlik oluşur? Yani taraflar tüm maddelerde bu netlikleri sağlarlar. İşte hem Lübnan cephesinde, hem nükleer dosyada, hem Hürmüz konusunda, hem de İran'ın yani İran işte füze programı, mesela İran füze programını hiçbir şekilde müzakereye dahil etmeyeceğini söylüyor. Ama bir taraftan da onu dahil etme çabaları da gelişiyor. Yani hala anlaşmazlıklar var ve 60 günlük süreç içerisindeyiz. Bu kırılganlık da bu düşük profilli gerilimlere uygun bir ortam sunuyor diyebiliriz Evren Bey.
1: Ya Bülent Hocam, aslında bundan önceki süreçte, savaş sürecinde gördüklerimizin bir benzeri. Sanki araya bir karbon kağıdı konmuş ve aynı şeyleri yaşıyoruz gibi geliyor. Bu arada son dakika bilgisini de paylaşayım. Fox News'e göre, bir Amerikalı yetkinin yapmış olduğu açıklamaya göre, Amerika'nın İran'ı hedef alan saldırılarının bu gece itibarıyla sona erdiği de belirtiliyor. Anlaşılan hocam, az evvel sizin ifade ettiklerinizi kanıtlar nitelikte yaklaşık 1 saat 45 dakika kadar süren bir operasyondan bahsediyoruz hocam. Alayım ilk yorumunuzu.
2: Yani işte evet Evren Bey, yani dediğim gibi bir ufak ufak çatışmalar yolda gidecek bir dönem ama şöyle bir başlıkla da düşündüğümüz
1: Yani
2: zaman, yani Hürmüz
1: anlaşmanın
2: Boğazı,
1: netleşmesine doğru gidecek çatışmalar mı bunlar hocam? Öyle mi okumak lazım
2: yani
1: acaba?
2: umarım öyledir Evren Bey. Yani burada halen bir yandan da bilek güreşin devam ettiğini söylemek lazım. Masada bir taraftan konuşuluyor ama o bilek güreşi de devam ediyor. Yani her an böyle bir tekrar karşı tarafa biraz gözdağı verebilmek amaçlı.
1: Yani
2: İşte
1: hocam,
2: biraz bir
1: savaştan önce de gördük,
2: madde.
1: bombalar altında müzakere. Yani
2: Tabii.
1: farklı bir diplomasi alanına geçtik ama yine aynı manzara var ortada.
2: Evet yani Evren Bey, biraz burada şunu da görmek lazım. Yani İran masada mesela bir Hürmüz'le alakalı maddeyi kabul ettirmeye çalışıyordur. Örnek veriyorum. Direkt talimat verirler ve geçen gemilerden birini vurun. O krizde de hazır olun. Biz yeter ki bu Hürmüz Boğazı'ndaki ciddiyetimizi gösterelim. Biraz böyle enteresan ilerleyen bir gerçekten diplomasi masası var. Ben o yüzden bir bilek güreşi şey yaptım, benzetmesi yaptım.
1: Evet.
2: Ama şunu da söylemek lazım Evren Bey. Yani başlıklara bakıldığı zaman da çok böyle 60 günde 600 günde kolay kolay hallolacak başlıklar emin olun değil. Yani nükleer mesele tek başına teknik olarak çok bambaşka bir konuda, işte benzer biçimde bu balistik füzelerin durumu ne olacak? Efendim Hürmüz'ün bu durumu ne olacak? Vekil aktörler meselesi, Lübnan zaten başlı başına çok bambaşka bir boyut. Yani çok oradan da enteresan bazı haberler geliyor. İşte biliyorsunuz özellikle Suriye ordusunun güneye Lübnan'a böyle bir 6 tane Hizbullah'ın olduğu bulunduğu bölgenin dördünü bir yığınak yaptığı yönünde iddialar da geliyor. Ben bunun çok böyle iyi bir yere doğru evrilmediğini de söylemek gerekiyor bu anlamda. Yani her an bölge tekrar İsrail'in karıştırmasıyla da olsun, Körfez ülkelerinin karıştırmasıyla olsun bir şekilde hızlıca çatışmaya dönebilecek bir alan. Ve başlıklar böyle çok ağır. Yani bilmiyorum 60 günde nereye varılır, nasıl varılır. Ama böyle tekrar biz bu çatışmaları sık sık konuşuyor olacağız diye düşünüyorum ben Evren Bey. Yani hatta NATO toplantıları esnasında bile maalesef bunlar gerçekleşebilir. Ve seçimler de bir şekilde devam edecek diye düşünüyorum ben bu küçük küçük çalışmaların.
1: Hocam, her dakika yeni bilgi düşüyor. Ben de düşer düşmez hem sizlerle yorumlatmaya çalışıyorum hem de izleyicilerle de paylaşmaya çalışıyorum. New York Times'a konuşmuş bir Amerikalı yetkili, saldırı yalnızca İran'ın ticari gemi saldırısına yönelik bir yanıt niteliğindeydi ve büyük ölçekli bir saldırı operasyonlarının yeniden başlatılması anlamına gelmiyor yönünde de bir iddia var. Yani aslında buradan da şu soruya geliyorum. Yani bu tarz gelişmeler acaba süreci uzatır?

0: Mı bu 60 günlük süreci, yoksa yani süreç içinde bazı başlıkların acaba netleşmesi, o kemikleşmesi neden olabilir mi? Ne dersiniz? Kolaylaştırıcı bir etkiye de neden olacak gibi duruyor. Buyurun.
1: Bana sordunuz.
0: Buyurun hocam, buyurun Bülent hocam.
1: Ha, tamam. Yani tam olarak söylemiş olduğum gibi burada işte taraflar bir bilek güreşi kapsamında birbirlerine kabul ettirmeye çabalar. Yani mesela burada şu anda masada bu hafta şu görüşüyordur. Hürmüz Boğazı ve İran'ın egemenlik meselesi burada. Gelen geçen gemilerden neler alınacak vesaire. O arada da belki karşı tarafı denemek için bile böyle bir şey yaparsınız Evren Bey. Ne tepki vereceğini ölçmek istersiniz. Masada bir taraftan görüşme devam ediyordur. Ama Amerika alttan ummana demiştir ki bir gemileri geçirmeyi dene bakalım. Ambiyane tabirle. Evet. Geçerken de İran hızlı yanıt verince İran'ın ciddiyetini görür. Yani biraz böyle çok dediğim gibi tehlikeli
0: hocam, ilerleyen bir çok akla masada. Uygun bir senaryo gibi geliyor bana ilk duyduğumda.
1: Tabii tabii. Ya biz bunu daha önce de çok sayıda bu tarz çatışma döneminde de aslında masada devam eden görüşmeler kapsamında da gördük. Yani birbirlerini bir yoklayan tarafların olduğunu unutmamak lazım. Neye razı olacağını karşı tarafın biraz bunu görmek için zaman zaman bir iki tankeri, bir iki tane askeri bölgeyi, bir iki tane füzeyi gözden çıkartırsınız Evren Bey. Yani bunu da unutulmaması lazım. Her şey böyle bir şeydi aslında, çiçek tarlası gibi ilerlemiyor. Yani burada gerçekten çok büyük problemlerin olduğunu görmek lazım. Ve karşı tarafa siz aslında yine o ambiyane tabiri söyleyeceğim, dişinizi ne kadar geçirebilirseniz buna uğraşırsınız. Yani mesela Hürmüz'de bir Umman'la ortaklık meselesi mi gündeme geldi? Amerika bunu mu dayatıyor? İran bunu mu kabul etmek istemiyor? Ve bu anlamda da taraflar ciddiyetini gösteriyorlar diye. Hemen arkasından dikkat edin zaten. Arkadan da açıklama geliyor. Çatışma büyümeyecek, merak etmeyin. Aslında bu, biz masada bilek güreşine devam ediyoruzun Türkçesi işin doğrusu. Evet. Ve bu anlamda da ben çok böyle ufak ufak çatışmalar yolda devam edeceğini düşünüyorum. Yani ama tabii Evren Bey hep söylüyorum, bu tehlikeli bir durum. Yani bıçak sırtındasınız. Arkada bir İsrail gerçekliği var. Yani İsrail'e dikkat edilmesi gerekir özellikle. Körfez ülkelerine de benzer biçimde. Bir anda hiç beklenmedik, hiç aklımıza gelmeyen büyük çaplı bir saldırı veyahut da işte şey faili bilinmeyen bir takım böyle saldırılar gerçekleşebilir. Bu da birdenbire o işin tamamen hem Amerika hem İran tarafında kontrolden çıkmasına neden olabilir. Yani bunu da gözden kaçırmamak gerekiyor.
0: Hoşt hocam, yani Bülent hocam gerçekten çok güzel özetledi. Yani taraflar bir çiçek tarlasında yürümüyor, çok tehlikeli bir yolda adımlarını atıyorlar dedi. Sizce de öyle mi? Ve bu ve benzeri gelişmeler siz ne düşünüyorsunuz? Süreci uzatır mı, yoksa farklı bir noktaya taşır mı ki? Şimdi tam devrim muhafızlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne bir yanıt vereceğine yönelik bir son dakikayı verdik. Peşine de Amerika Birleşik Devletleri diyor ki büyük ölçekli bir çatışma ortamına biz dönmek istemiyoruz. Buyurun.
2: Evren Bey, aslında bu haftanın başlarında bir başka anlaşmazlık tartışması ortaya çıkmıştı. O da Amerika bu işte dondurulmuş mal varlıklarının kendi belirlediği şekilde olacağını gündeme getirdi. İşte Amerikan çiftçilerinin fasulyeleri, mısırları ve buğdayları şeklinde bu yönde bir yani ekonomik karşılığın bu şekilde gelişeceğini söyledi. İran buna hemen bir karşılık gösterdi. Yani bu dondurulmuş mal varlıklarının ya da verilmesi planlanan bu ekonomik karşılıkların yani İran'ın belirleyeceğini söyledi. Yani Amerika'nın bu söylemine doğrudan bir tepki söylemi olarak gelişti. Bu da bir başka anlaşmazlıktı. Yani Cenevre'de işte hocamız da söyledi, Cenevre'de süreç devam ediyor ama masada anlaşmazlıklar var. Taraflar da bunları dengelemek için sahadaki kaldıraçlara başvuruyorlar ve bu kaldıraçları yani ölçülü şekilde kullanarak aslında masayı dengelemeye çalışıyorlar bir şey. Yani yaptıkları tam olarak bu. Ama bu ölçüyü kaçırmaları durumunda masada ilerlenen bu aşamada akamete uğrayabilir. Yani böyle de bir problem
0: var. Böyle de bir risk var.
2: İşte
0: yani.
2: Tabii bu şekilde de bir risk var. Çünkü bir taraftan da İsrail var. Yani ben baştan beri zaten Cenevre'nin lokasyon olarak seçilmesini çok şüpheli buluyorum. Yani bundan önceki İran'la olan hiçbir müzakerede Cenevre sağlıklı bir sonuç ortaya çıkartmamış. Yani böyle bir elimizde örüntü var. Şimdi o yüzden lokasyonun değişmesine yönelik, yani bu müzakerelerin yapılacağı lokasyonun değişmesine yönelik gelişmeler de ortaya çıkabilir. Çünkü sağlıklı bir lokasyon değil. Viyana'da benzer şekilde. Yani buralarda İsrail etkin Evren Bey. Burada müzakere olduğu zaman bir şekilde karmaşıklıklar başlıyor. Problemler üst üste gelmeye başlıyor diyebiliriz. Burada tabii Türkiye'yi bir teklif olarak sunmak gerekiyor. Neden? Çünkü hem İran'la hem Amerika ile görüşen kaç tane ülke var? Türkiye bu noktada önemli bir aktör. Ama bunun da bir sorumluluğu var.

0: Bu sorumluluk kolay bir sorumluluk değil. Bu güven, yani güven tesis etme meselesi de bir noktada önemli konulardan birisi. Evet, yani müzakere devam ediyor, tarafların endişeleri var, maliyetler artık sürdürülebilir değil. Ama taraflar arasında bir güven inşası da gerekiyor diyebiliriz. O yüzden belki lokasyonda da, bu müzakerelerin yapıldığı lokasyonda bir değişikliğe ihtiyaç var gibi görünüyor Evren Bey.
1: Bülent Hocam, var mı Cenevre'den bir geri dönüş, geri adım olabilir mi sizce, Hürşit Hocam'ın değindiği gibi? Önemli bir noktaya temas etti hocamız.
2: Yani şöyle Evren Bey, işte dediğimiz gibi bıçak sırtına devam eden
1: bir süreç. Özellikle bu geceki gelişmelerden sonra hocam.
2: Tabii yani hani bu gece ben çok böyle işin büyüyeceğini tekrar edeceğim düşünmüyorum. Yani bu şekilde sönülenecek ama. İşte
1: bir İran'da bir yandan yanıt meselesi vereceğini söylüyor hocam. Çok özür dilerim, araya girdim ama.
2: Tabii estağfurullah, onlar da böyle bir yine bir saldırı görebiliriz ve sönümlenir. Yani daha önce de biz bunu gördük ama işte şey diyorum Evren Bey, yani şimdi hocayla beraber biz bir başlıkları sayalım. Amerika ile İran arasındaki anlaşmazlıklar meselesi. Sabaha kadar sayarız Evren Bey. Yani
1: hocam, sabah 6'ya kadar sürer hocam o zaman.
2: Gerçekten öyle. Yani o kadar çok anlaşmazlık alanları var ki ve bunların her birinin kendi alt başlığının bulunduğunu, çok böyle zorlu süreçler bulunduğunu, hiçbir basit mesele değil. Yani bu çerçevede bir 60 gün içerisinde biz bu işleri hallederiz, çözeriz. İran'da tamam, sıkıntı bitti. Ben işin doğrusu maalesef çok böyle düşünmüyorum. Yani burada sürekli bir eskalasyonu yüksekte tutan, zaman zaman hala burada bir çatışma olduğunu hatırlatan aslında gelişmeler bunlar bir yandan da. Evet, masada görüşmeler devam ediyordur. Ama ben daha ziyade bu İran dosyasının kapandığını çok Evren Bey düşünmüyorum. Net biçimde söyleyeyim. Özellikle şu İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerden sonra ben İran dosyasının tekrar hem Amerika'nın hem İsrail'in önüne geleceğini düşünüyorum. Yani tekrar bir yeni yüksek bir çatışma dönemi olacağını işin doğrusu düşünüyorum. Çünkü yani İran'ın da aslında zaman zaman böyle düşmanlığa ihtiyaç duyduğunu tırnak içinde söylemek gerekiyor. Rejimi ayakta tutan büyük şeytan küçük şeytan söylemi. İsrail'in o teolojik sapkınlıkları, İran'la beraber o girişmiş olduğu kavgada Orta Doğu'daki elde ettiği etkiler, Amerika Birleşik Devletleri'nin yine bu Hürmüz Boğazı meselesi ve Çin'e karşı mücadelesi. Yani bu dosya kolay kolay kapanacak bir dosya değil. Böyle ufak ufak çatışmalar yoluyla uygun zaman beklenecek Evren Bey. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Yani bu işte NATO geçecek, efendim seçimler geçecek, biraz daha belki bir hazırlıklar yapılacak buna yönelik olarak. Ve ben şu an tarafları bir boks maçındaki kenara oturup dinlendikleri bir ring şey arası, devre arası olarak görüyorum. Ve maalesef bu işimiz devam ettiğini bir şekilde göreceğiz. Çünkü şunu da çok iyi biliyor Amerika Birleşik Devletleri, İsrail de öyle. Eğer İran buradan zafer söyletisiyle çıkacak olursa, hatırlayalım o Şii ilerli meselesini, tekrar bir bu işlere kalkışacak diye ben işi doğrusu düşünüyorum. İran'da radikalleşen yönetimin de unutulmaması lazım. Siz az önce çok güzel hatırlattınız. İsrail tarafında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın uyarıları var. Yani bunların hepsinin ne kadar gerçek olduğunu biz Lübnan'da da gördük. Yani benzer biçimde Hizbullah meselesinde de Suriye'de de göreceğiz. Yani biz Suriye'de konuşmaya başlayacağız bir süre sonra.
1: Kesinlikle.
2: Onu da söyleyeyim Evren Bey. Yani bu çerçevede maalesef bu kolaylıkla kapanacak 60 günde, hatta 600 günde kolaylıkla kapanacak bir dosya değil. Evet. Taraflar da bunu biliyorlar ve bir şekilde şimdilik bu dönemi atlatmaya bir hazırlık dönemi, arkasından da biz tekrar maalesef bölgede yoğun büyük bir çalışma göreceğiz diye endişelerim var benim.
1: Yani hocam 60 günlük bir teknik müzakere süreci ama biz daha ilk haftasında tansiyonun zirve yaptığını görüyoruz. Önce İran tarafından bir saldırı, ardından Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaklaşık 1-1,5 saat süren bir hava saldırısı. Kritik noktalar hedef alındı. Tahran tarafı yine o saldırıların devam edeceğini söylüyor. Muhtemelen sıcak bir gecede bizleri bekliyor. Çok teşekkürler hocam. Güvenlik analisti Hürşit Dingil ve uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever'le bu sıcak geceyi konuştuk. Katkılar için çok sağ olun.
2: Teşekkür ederiz Evren Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Teşekkür.
1: Devam edelim. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kent girişlerine denetimler sıkılaştırılırken plaka tanıma sistemiyle şüpheli araçlar anında tespit ediliyor. Bu arada zirve süresince de tüm gelişmeler an be an takip edilecek. Yabancı heyetler için turizm polisleri rehberlik için görev başında olacak.
3: Binlerce personel sahada olacak. 6000 kamerayla kent izlenecek. Yabancı heyetlere turizm polisleri rehberlik edecek. Ankara NATO zirvesi için gün sayıyor. 7-8 Temmuz'da dünya liderlerini buluşturacak zirve için başkentte hazırlıklar sürüyor. Güvenlik tedbirleri asayiş, trafik, terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, havacılık ve diğer ilgili birimlerin tam koordinasyonu içerisinde yürütülecek. Liderlerin ve yabancı heyetlerin konaklayacağı bölgelerle

0: Güzergahlarda güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Esenboğa ve Ankara Havalimanları, yüksek hızlı tren garı, Ankara garı ve Aşli'de denetimler artırıldı. Kent genelindeki yaklaşık 6000 kent güvenliği yönetim sistemi kamerasıyla anlık takip yapılacak. Gerekli noktalarda helikopter destekli hava denetimleri de gerçekleştirilecek.
1: Zirve öncesinde polis ekipleri sahada. Ekipler kente giriş noktalarında denetimlerini sıklaştırdı. Plaka tanıma sistemi aracılığıyla araçların plakası taranıyor ve şüpheli ya da aranması bulunan araçlar trafik ekiplerince durduruluyor.
0: Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz merkezi tüm gelişmeleri anlık olarak izleyecek. Patlayıcı ve yanıcı madde taşıyan araçların kente girişine izin verilmeyecek. İhtiyaç duyulan bölgelerde geçici trafik düzenlemeleri uygulanacak. NATO zirvesi kapsamında yalnızca güvenlik önlemleri değil, yabancı heyetlerin koordinasyonu içinde özel planlama yapıldı. Turizm polisleri heyetlere rehberlik edecek. Sahadaki tüm personel ise yaka kameralarıyla görev yaparak hem güvenliğin hem de koordinasyonun kesintisiz sürdürülmesini sağlayacak.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyareti bulunduğu Kanada'da mevkidaşı Anand'la görüştü. Bakanlar görüşme sonrası yapılan açıklamada Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemini vurguladı. Bakan Fidan zirve tarihi bir zirve olacak dedi.
3: Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Gerçekten bu zirve tarihi bir zirve olacak.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya düzenlediği resmi ziyarette mevkidaşı Anita Anand'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan bakanların gündeminde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi de vardı.
3: İttifak içerisinde son birkaç yıldır devam eden önemli konular var. Bunların başında savunma harcamalarının artılması gelmekte.
2: Bakan Fidan Ankara zirvesinde savunma harcamalarının altının çizileceğini söyledi. Savunma sanayi hakkında özel bir gündem olacağını belirtti. Fidan, ABD ve İran arasında varılan mutabakattan memnun olduklarını dile getirdi. Türkiye'nin sürece destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.
3: Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Türkiye olarak Amerika ile İran arasında devam eden müzakere sürecine etkin katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı.
2: Darlington'da nükleer enerji tesisini ziyaret ettiğini kaydeden Fidan, Türkiye ile Kanada arasındaki gelişen işbirliğini de vurguladı. Nükleer enerjide işbirliği olabileceğinin mesajını verdi.
3: Gerçekten çok ciddi bir potansiyel var. Burada Türkiye-Kanada işbirliğinin ben çok olumlu pozitif sonuçlar üreteceğine inanıyorum.
2: Kanada Dışişleri Bakanı Anand da açıklamasında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine vurgu yaptı. Bu zirve beklentinin yüksek olduğu bir zirve olacak dedi. NATO zirvesinde savunma sanayine odaklanılacağını söyledi. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Açık hava etkinlikleri iptal edilirken sıcaklıklara bağlı can kayıplarının sayısı da 300'e yaklaştı.
0: Aşırı sıcaklar Avrupa'yı kavuruyor. Sıcaklıklara bağlı sebeplerle hayatını kaybedenlerin sayısı 300'e yaklaşıyor. Sıcaklıklar başta Fransa olmak üzere İspanya ve İngiltere'de rekor seviyelere ulaştı. Eğitimden ulaşıma, sağlıktan altyapı hizmetlerine kadar birçok açıdan hayatı etkisi altına aldı. Fransa'nın başkenti Paris'te termometreler 40,9 dereceyi gösterdi. Haziran ayı sıcaklık rekorunu kırdı. Sıcak nedeniyle başkentte kamusal alanlarda alkol tüketimi yasaklandı. Polis hafta sonu yapılması planlanan etkinliklerin iptal edilmesini istedi. Hastaneler çareyi hastaların yanına vantilatör koymakta buldu.
4: Başka çaremiz yok. Vantilatör işini yapıyor ama mümkün olduğunca yakına koymam gerekiyor. Daha uzağa koyamam.
0: Fransız yetkililer sıcak çarpmasına karşı da acil soğuk banyoları hazırladı. İngiltere'de de aşırı sıcak uyarısı bir gün daha uzatıldı. Öğrenciler sıcağı içeriye hapseden binalar nedeniyle bazı dersleri açık havada işlemeye başladı. Çiftçiler de sıcaktan etkilenen hayvanlarını üzerlerine su sıkarak serinletmeye çalıştı. İngiltere Meteoroloji Ofisi olağanüstü sıcak ve nemli hava dalgasının bir süre daha etkisini sürdüreceğini belirtti. Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık

0: sıcaklıkların 36 dereceyi aşabileceğini ifade etti. Aşırı sıcaklar can almaya da devam ediyor. İspanya Sağlık Bakanlığı 21-24 Haziran arasında 212 kişinin rekor sıcaklıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Fransa'da ise boğulma ve sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'ı aştı. Almanya'da ise 6 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği bildirildi. Tarihindeki en sıcak Haziran ayını yaşayan Almanya'da sıcaklığın 40 dereceyi aşması nedeniyle birçok etkinlik iptal edildi.
1: Yani tam bu noktada pek iyi bir haber veremeyeceğim sizlere. Zira bu El Niño'nun Türkiye'de de sıcak hava dalgası şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor ki uzmanlar güneş çarpmasından korunmak için uyarı üzerine uyarı yayınlıyor. Güneşten kaçan gölgeye sığınıyor. Peki İstanbul'un gölge alanları yeterli mi? Güzem Türemen'de Mertcan Öztürk sokağa indi. İstanbulluların güneşle imtihanını sizler için görüntüledi izleyelim.

0: Vallahi çok sıcak. Allah çarpsın. Baksana yandım, bittim, kül oldum.
1: Hafta sonundan itibaren bayağı bir sıcak hava dalgası geliyormuş.
2: Güneş tam tepeden vuruyor. Yumurtayı koysan yumurtayı pişirecek.
3: Yaz geldi, sıcak hava kavurmaya başladı. Güneşten korunmak isteyen gölge arar oldu.
2: İşte özellikle ben güneşi sevmiyorum, sıcağı hiç sevmiyorum. Sıcakta yürümek, gezmek imkansız. Gölgeye sığmışsınız.
1: Öyle, başka güneşte oturmaktan daha iyi.
3: Ne oluyor güneşte oturunca?
1: Ya bunalıyorsun.
3: Fransa'dan İspanya'ya, Almanya'dan İngiltere'ye dünyanın iklimini değiştiren El Nino şimdi de gözünü Türkiye'ye çevirdi. Bu yaz kuraklık riski, ani hava olayları ve sıcak hava dalgaları gündemde.
4: Sıcak hava dalgalarına karşı meteoroloji veya valilik zaman zaman uyarıyor. Özellikle saat 12 ile 16 arasında doğrudan güneşe maruz kalmayın, gölge alanları tercih edin diyor. Ama İstanbul'da özellikle de meydanlarda ve parklarda gölge bulmak sanıldığı kadar kolay değil.
5: Az gölgeler ağaçlar aç.
2: Beton yakıyor bizi. Eminönü meydandaydım. Güneş olan yerlerde hiç kimse yoktu. Gölge olan yerlerde ayakta duracak yer bile yoktu.
6: Ve gölge yerlerde durup serinlemeye çalışıyoruz. Çatının altına girerek bir ağacın altına bulursak tabii ağaç.
1: Bulursa oturur gölgeyi, yoksa devam edip bir de.
3: Özellikle sahil hatlarında gölgeler genelde dolu. Hatta o kadar dolu ki zaman zaman köşe kapmaca gibi gölge kapmaca yaşanıyor.
5: Biz kalkar kalkmaz kapılar yer bulamıyoruz.
6: Gölgeden kalktığınız anda hemen arkanızdan birisi gelip oturuyor yani.
1: Ben şurada oturuyorum, ben orada oturacağım dedi. Sen şuraya geçer misin? Babanın tapulu yeri mi burası senin dedim. Önceden dedin rezervasyon falan mı yaptırdın dedim.
2: Ben de aynıyım. Ben hemen biri kalksa da otursam diye bakıyorum.
3: İstanbullular çözüm daha çok yeşillik diyor.
2: Şu an gölge alanı yok ki fazla.
7: Biraz daha fazla ağaç olması lazım.
8: Bol bol ağaç olsun istiyoruz, yeşillik olsun istiyoruz.
9: Evet, havalar ısındı, ısınmaya da devam edecek. Okulların kapanmasıyla yaz tatili de başladı. Haliyle plajlarda da önümüzdeki günlerde bir yoğunluk olacak. Peki bu noktada önemli. Boğulma vakaları önüne geçmek için neler yapmalıyız? Rip akıntısı nedir? Akıntıya kapılırsak kurtulmak için hangi hamleler bizim işimize yarayacak? Tüm detaylar haberde.
10: Her yıl birçok kişiyi ölüme sürükleyen ya da ölümle burun buruna getiren rip akıntısına dikkat. Özellikle de Karadeniz kıyılarında denize giriyorsanız.
11: Panik yapmasın, enerjisini gereksiz yere tüketmesin ve kıyıya paralel şekilde sakin kalarak yüzerek çıkmaya çalışsın.
12: Yaz sezonu açıldı. Havalar ısınınca vatandaşlar da kendini suya bıraktı. Yaz sezonunun en büyük tehlikelerinden biri de rip akıntısı.
11: Yüzme bilmeyenler değil, yüzme bilenler boğuluyor.
10: Peki iyi yüzücülerin bile karşı koymakta zorlandığı rip akıntısı nedir?
11: Ciddi yoğun dalgaların kıyıya doğru vurması ve kıyıya vuran dalgaların da geriye doğru çekilmesi sonucu rip akıntısı oluşuyor.
10: Rip akıntısı olup olmadığını anlamanın bazı yolları var.
13: Dalganın olduğu kısımlarda dalganın daha az olduğu yerler ve suyun etrafındaki köpüklenmenin az olduğu, suyun daha renginin koyu olduğu yerler aslında rip akıntısının olduğu yerlerdir.
10: Akıntıyla mücadele yöntemleri kadar sahildeki

0: ki ilk müdahale de hayati.
1: Kişinin eğer bilinci açıksa yan yatış pozisyonu. Yetişkinlerde temel yaşam desteği 30 kalp masajı, 2 suni teneffüsü olur. Ambulans gelene kadar, kişi kendine gelene kadar ya da ilk yardımcı artık gücü tükenene kadar yapmamız gerekiyor.
2: Karne günüydü bugün. Okullarda yaz tatili için son zil çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci de karnelerine kavuştu. Öğrenciler öğretmenleri ve arkadaşlarıyla vedalaştı. Tatile başladı.
3: Nasıl geldi karnene?
4: Çok iyi.
5: Çok güzel geçti. Okulumuzu çok seviyoruz.
6: Çok iyi geldi. Çok mutluyum.
7: Test çözerim, kitap okurum.
8: Tatile gideceğim.
0: Son ders zili çaldı. 18 milyon öğrenci için bir eğitim, öğretim dönemi daha tamamlandı.
9: Karneydi, sınıfta veren gelecek.
3: Ne gelecek?
9: Bilmiyorum, sürpriz.
10: İlk karnemiz, heyecanlıyız.
0: Eylül ayında başlayan eğitim öğretim yılı bitti. Yaz tatiline çıkan öğrenciler mutluydu.
11: Bir sürü madalya kazandım. O yüzden çok mutluyum.
5: Beraber okuduk, beraber bitiriyoruz.
12: Çok güzel geçti. 6. sınıfı bitiriyorum.
3: Bir öğretim yılı daha tamamlandı. Karnesini alan fotoğraf köşesine geçti. Hatıra fotoğrafı çekildi.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de İstanbul'da Medeni Berk İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenindeydi. Bakan Tekin öğrencilere yaz tatilini doğru değerlendirmeleri konusunda tavsiyeler verdi.
13: Hem LGS'de hem YKS'de şunu bir kez daha gördük. Artık kademeler arası geçiş sınavları daha çok Türkçe okuduğunu anlama temaları üzerinde odaklanmış durumda. O yüzden yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum.
5: Dinlenmeli olacak. Biraz da çalışacağız tabii. Her gün kitap okuyacağız.
3: Yazın kaç tane okuyacaksın kitap?
9: 5.
2: Esendir ailesi bundan 12 yıl kadar önce Kayseri'de bir işe, turşu işine girdi. Hatta fabrika bile açmayı başardılar. İşleri de gayet iyi gidiyordu ama ne oldu? Pandemi geldi. Yani ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. Fabrikada da üretim durdu. Hakan Esendir babasıyla yaşadığı ve o 3 yıl süren bu zorlu dönemi de kayıt altına aldı. Ve onun o çektiği görüntüler bir belgesel haline geldi. İzleyelim.
14: Pandemiden dolayı ekim dikim yapılamadığı için turşu kurma konusunda büyük sıkıntı çekmiştik. Borçlarımızı ödeme konusunda büyük sıkıntı çekiyorduk.
15: Büyük bir fabrikayla yola çıktılar. İşletmeyi ayakta tutmak için köy evine taşınacak kadar küçüldüler. Ancak yaşadıkları Hakan ve ailesini yıldırmadı. Genç adam tüm o süreci de kayıt altına alıp belgesel haline getirdi.
14: Aslında şu an geçmişe baktığımızda evet neleri başarmışız diyorum. Ayaklanmamız gerekiyordu. Bir şekilde bu işletmeyi tekrardan faaliyete geçirmemiz gerekiyordu.
15: Hakan Esendir'in babası 2014 yılında Kayseri'de turşu ve şalgam üretimine başladı. İki de ortağı vardı. Hakan bu süreçte hem okuluna devam etti hem de babasına yardım etti.
14: Tam otomatik makineler aldık. Çok büyük bir fabrikada kirada oturuyorduk. Kayseri'de tek olmamız nedeniyle gerçekten güvenerek başladığımız bir işti.
15: Ama büyük hayallerle girdikleri turşu işinde aksilikler oldu, işleri bozuldu.
14: Dükkan sahibi %100 zam yaptı ve ilk aydan peşin olarak istedi. Taşınabileceğimiz en uygun yeri bulduk. 4 ay kadar sonra, 4 ay orada oturduk. Ondan sonra aynı taşınma aşamasına tekrardan başladık maalesef. Gel.
15: Koca bir fabrikayı kapatan Esendir ailesi son olarak işte bu köy evine taşındı.
14: Üretime uygun bir yer değildi. İşte 1-1,5 sene sonra mevcut bulunduğumuz yeri yandaki arsayı da satın alarak büyüttük. İçeriği üretim tesis haline getirdik.
16: Hakan Esendir 3 yıldır yaşadığı bütün bu zorlukla birlikte karşısına bir kamera kurdu. İşte şu an olduğu gibi kayıt tuşuna bastı ve babasına yardıma koştu.
14: Bu kadar sürmesini ben de beklemiyordum. Malzemeleri tıra yüklüyordum. Tırdan kamerama koşuyordum. Kameramdan yeni bir açı yakalayıp kamerayı kayda alıp tekrar tıra koşuyordum.
15: Radyo, televizyon, sinema bölümü mezunu Hakan Esendir 3 yıllık süreci belgesel haline getirdi. Belgeselle ulusal bir yarışmaya da katıldı.
14: Orada finalist olarak seçildim. Ben aslında yine bir sona geldiğimizi düşünmüyorum. Ben yeni bir başlangıca geldiğimizi düşünüyorum. Üretim iznimizi de aldık.
2: Gece raporunun sonuna geldik ama Amerika Birleşik Devletleri ve İran arası artan gerilim bu ekranlarda birazdan konuşulmaya devam edilecek. Yorumlar, analizler bu ekranda olacak. Ahmet Sarı bizleri bekliyor. Birazdan sizlerle biz noktalıyoruz efendim. İyi geceler, hoşça kalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda ticari geminin vurulmasına karşın misilleme olarak saldırılar düzenledi. İran'da patlama sesleri duyuldu. Patlama sesleri İran'ın Silik kentinde duyuldu. İran medyası Silik'te iletişim kulesine iki füzenin isabet ettiğini duyurdu. Devrim muhafızları ordusu ise saldırıyı püskürttük açıklamasını yaptı. Ardından ABD ordusundan açıklama geldi. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemiye yapılan saldırıya yanıt olarak İran'a saldırı düzenledik denildi. ABD uçakları İran'ın füze ve İHA depolama alanlarını ve kıyı radar noktalarını vurdu ifadeleri kullanıldı. ABD kuvvetleri İran anlaşmasına uyulmasını ve uygulanmasını sağlamak için tetikte olmaya devam ediyor diye belirtti. Devrim muhafızları ordusu ABD saldırısına hızlı ve kararlı yanıt vereceğiz açıklamasını yaptı. Perşembe günü Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye saldırı düzenlenmiş, ABD saldırının İran tarafından yapıldığını iddia etmişti. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar için İran'a ne yanıt vereceksiniz sorusuna bunu öğreneceksiniz yanıtını vermişti. ABD'nin arabuluculuğuyla yapılan Lübnan-İsrail görüşmelerinin 5. turunda çerçeve anlaşması imzalandı. İsrail ile Lübnan heyetleri ABD'de 5. tur görüşmeler için bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda anlaşmaya varılmasının ardından tören düzenlendi. Bakan Rubio anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak nitelendirdi. Çerçeve anlaşması vatandaşlarına yönelik tehdit ortadan kaldırıldığında İsrail'in sınırlarına geri dönmesini sağlayacak dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise anlaşmanın kendileri için büyük bir başarı olduğunu söyledi. Hizbullah silahsızlanana kadar Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri güvenlik bölgesinden çıkmayacaklarını belirtti. Netanyahu anlaşmayla ayrıca İran'a büyük bir darbe indirdiklerini iddia etti. İki pilot bölgeyi ise Lübnan ordusunun devralacağını açıkladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Singapur bayraklı gemiye saldırı düzenlemesinin ardından bölgede tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu Hürmüz'de İran'a karşılık verdiğini duyurdu. Bölgedeki son gelişmeleri konuşacağız. Bu saat diliminde yayın konuklarımız Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Salık hocamız bizlerle birlikte. Çetin Erçetin, Nuri hocam iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum Ahmet.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çetin Erçetin, sizinle başlamak isterim. ABD ile İran arasında imzalanan, tabii müzakere sürecinin ardından yaşanan bu askeri gelişmeler taraflar arasındaki güvenli ve anlaşmanın geleceğini nasıl etkileyecek? Elbette 60 günlük sürecin kolay olmayacağını hepimiz biliyorduk ama bugün yaşanan gelişmeler bize ne anlatıyor?
1: Ahmet, tabii aslında beklediğimiz bir durum. Yani 60 gün içerisinde Amerika ile İran arasında her şey güllük gülistanlık işleyecek, her şey mükemmel gidecek gibi bir beklenti içinde olmak bence çok hayalci bir beklenti olurdu. Yani Amerika çok agresif ama aynı agresifliği karşı tarafa hissettiren ve bunu diplomatik anlamda, dil anlamında ve bölgesel çatışma riskini her an yeniden hazırlamaya muktedir bir İran'da olduğunu görmek lazım. Yani biz bu süreçte 60 gün süresince işte her şey mükemmel gidecek için açıkçası ben böyle bir beklenti için hiçbir zaman olmadım. Ama tabii saldırgan taraf Amerika. Şunu kabul etmek gerekiyor ki bir mutabakat imzalandı ve bu mutabakatın nasıl işlediğini, nasıl gittiğini görüp, izleyip 60 günün sonunda ne yapılacağına karar vermek gerekirken tam tersine Amerika bu anlamda her kendisine yönelik ya da herhangi bir Hürmüz Boğazı'nı hedef alan bir durum karşısında daha agresif, daha saldırgan bir davranış içerisine girebiliyor. Tabii önümüzdeki süreç kritik bir süreç. Bu gerçekçi olmak gerekiyor. Ama şunu bilmek gerekiyor. Yani Ahmet, savaşın ilk başladığı günkü volümde ya da yükseklikte ya da o dozda bir çatışma ya da savaş ben beklemiyorum. Yani bundan sonra hiç beklemiyorum. Hatta 60 günün sonunda Amerika ile İran arasında ilişkiler kopma noktasına gelse dahi Amerika'nın ilk saldırdığı andaki o ilk 20 günün ortaya koyduğu tablodan sonra aynı volümde, aynı ölçüde, aynı sertlikte bir saldırı olmayacaktır. Zaten Amerika'nın da şu anda lojistik anlamda bunun tekrarını yapmak gibi bir düşüncesi yok. Şimdi tabii geldiğiniz nokta Ahmet ilginç bir nokta. Çünkü savaş ilk başladığında bütün dünya, yorumcular, birçok gazeteci, meslektaşım, herkes Amerika'nın ve İsrail'in saldırıları sonrasında rejimin yıkılabileceğine dair yorumlar yaptılar. Ama oysa ki tablo, yani İran'ın iç dinamikleri çok iyi okunamadı. Yani İran aslında bu savaşın psikolojik üstünlüğünü şu anda kaybedeceğini düşündüğümüz anda ele geçiren taraf oldu. Bakın, biz savaş başlamadan önce Tahran'dan Tebriz'e, İsfahan'dan Meşe'de İran'ın kentlerinin nasıl vurulduğuna dair haberleri konuşuyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada Amerika'nın hedef alabildiği noktalar sadece sahil ve liman kentlerindeki İran donanması veya İran'a bağlı paramiliter güçler diye tabir ettiğimiz Kudüs ordusu ya da devrim muhafızları gibi yapıların

0: karargahları ya da donanması ya da onların askeri birliklerini temsil eden kuruluşlar. Şimdi tabii böyle olunca gözler ya oradan Körfez'e çevriliyor. Nitekim dün Körfez'de çok önemli bir toplantı vardı Ahmet. Bu toplantıda Amerikalılar da vardı, Birleşik Arap Emirlikleri de vardı. Herkesin ortak düşüncesi bu süreç nasıl yönetilecek? Nasıl yönetilecek sorusunun aslında henüz ortaya konmuş somut bir verisi yok. Neden? Çünkü İran bu savaşı öyle bir noktaya getirdi ki bu savaş artık Körfez Savaşı'na döndü. Yani gerçekten hani o 92-91 yılında 2002-2003 yıllarında Amerika'nın Körfez Savaşı diye tabir ettiğimiz Irak işgali bir anlamda burada gerçek bir Körfez Savaşı'na döndü. Nitekim şu anda da Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan ilişkileriydi. Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri sorunlu. Bahreyn'le Suudi Arabistan, Bahreyn'le Birleşik Arap Emirlikleri sorunlu. Özetle Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler de kendi aralarında şu anda sorunlu haldeler.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir atmosferde, böyle bir ortamda Amerika'nın daha fazla volümü yükseltmesi ya da daha fazla tansiyonu yükseltmesi bölgede çok daha büyük kırılmalara zemin hazırlayabilir. Dolayısıyla bunun olmaması için ki nitekim demin sen de haberde verdin, Lübnan'da ne olacağı belli değil. Amerika'da bugün bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya dair olumlu yorumlar var ama realiteye geldiğiniz zaman Hizbullah'ı Lübnan'da siyasilendirmek ya da sadece bir siyasi partiden dönüştürmek de çok kolay değil. Dolayısıyla bu savaşın 60 günün sonrasında da ben çatışmaların yeniden başlayacağını düşünüyorum. Yeniden
1: Evet.
0: kavganın başlayacağını düşünüyorum. Burada tabii en önemli nokta Ahmet unutmayalım ki İsrail'in bizzat kendisi, Netanyahu'nun bizzat kendisi. Nitekim Trump'ın önüne giden çok önemli bir rapor var. Bunu da geçtiğimiz günlerde Habertürk.com'da ben yayınlamıştım. Bu
1: Evet.
0: rapor çok net bir şekilde Netanyahu'nun ve İsrail'in yeniden Amerika'yı bu savaşa sürükleyeceğini çok net bir dille ifade ediyor. Şimdi hep beraber göreceğiz 60 gün sonra nasıl bir tablo çıkacak ama bugün ortaya çıkan tablo durum bizi şaşırtmasın. 60 gün boyunca benzer durumlarla karşılaşabiliriz. Burada önemli olan tabii Singapur bayraklı bir geminin vurulması. Neden Singapur bayraklı bir geminin vurulması önemli? Dünyadaki çok büyük önemli nakliyat şirketleri, büyük tankerler, büyük LNG gemilerinin %80'i Singapur bayraklıdır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Singapur bayraklı bir geminin vurulması demek dünya enerji trafiğinin çok ciddi şekilde engelleneceğinin bir sinyal olarak görülür. Bu
1: Evet.
0: nedenle de hani haberlerde Singapur bandalı bir gemi vurdu deyince biraz hani
1: Sıradanmış gibi
0: Singapur
1: geliyor.
0: gemi, hayır, Singapur bandalı gemiler dünyanın en büyük LNG gemileridir, en büyük petrol gemileridir. Petrol gemilerinin maliyetleri yüksek olduğu için, petrol gemilerinin vergileri yüksek olduğu için genel itibariyle bu gemiler Singapur bayrağı taşırlar. Dolayısıyla bu geminin vurulmuş olması, hedef alınmış olması Amerika açısından aslında dünya enerji piyasalarının güvenliği açısından verilmiş bir cevap ama tabii İran'ın da buna sessiz kalmayacağını düşünüyorum.
1: Evet. Nuriye Hocam, tabii Trump'ın açıklamaları da önemli. Ne karşılık verileceği yönünde bunu öğreneceksiniz açıklamasını yapmıştı. İran'a yönelik saldırılarda da füze, İHA ve radar altyapısı hedef alındı. Sizce bu saldırı sınırlı bir misilleme olarak mı değerlendirilmeli yoksa daha kapsamlı bir askeri stratejinin de işaretini mi gösteriyor? Tabii devrim muhafızlarından da yapılan bir açıklama vardı. ABD'ye yanıt hızlı ve kararlı olacak demişti. Ne dersiniz?
2: Ahmet Bey, ben bu noktada Çetin Erbey'e katıldığımı söylemek isterim öncelikle. Yani bunun böyle büyük bir eskalasyon şeklinde ortaya çıkmasını, evrilmesini beklemem. Yani taraflar bu savaştan yoruldular. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran ciddi zarar aldılar. Dolayısıyla yeniden büyük çaplı bir savaşa tutuşacaklarını kısa vadede ben düşünmüyorum. Ama kısa vadeli olarak baktığımızda şu var, yani taraflar özellikle bu 60 günlük süre içerisinde birbirlerini tartacaklar. Birbirleriyle adeta bir bilek güreşine girer gibi bu mutabakat muhtırası, ki 14 maddelik muhtıra malumunuz bir çerçeve metin, yani nihai barış anlaşmasına ulaşılması noktasında ortaya koymuş bir çerçeve metin. Bunun altını doldurulması gerekiyor. Ve şunu görüyoruz, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere süreçleri devam ederken çatışmalar da aynı zamanda devam ediyor. Yani hem müzakere hem çatışmanın birlikte ilerlediği böyle hibrit bir durumla karşı karşıyayız. Bu da bunun doğrudan bir

uzantısı. Ben de aslında Çetin Erbey gibi bekliyordum bu tip gelişmeleri. Bunun da temel sebebi şu, aktörler hala birbirlerine güçlerini göstermek istiyorlar Ahmet Bey. Yani bu nihai barış anlaşmasına doğru gidilirken veya gidilmesi planlanırken diyelim 60 günlük süre içerisinde altı doldurulması gereken pek çok madde var. Yani çok muğlak bir taslakla karşı karşıyayız. Yani nükleer meselesinden tutun, Hürmüz'ün yeni statüsü.

0: var. Bunların altının doldurulması gerekiyor. Bunların mekanizmalarının kurulması gerekiyor. Bu tip uluslararası anlaşmalarda bir muğlak dil olur. Taraflar bu anlaşmaları kendi çıkarları doğrultusunda, kendi stratejik hedefleri doğrultusunda yorumlama eğilimi içerisinde olur. Yani diplomasi tarihi bunun örnekleriyle dolu. Şimdi burada da Amerika Birleşik Devletleri ve İran anladığımız kadarıyla Hürmüz ekseninde bir mücadele içerisindeler. Yani İran burada yeni bir güvenlik mimarisi oluşturacağını söylüyor. Özellikle devrim muhafızlarından yapılan açıklamalar, Hürmüz kartının bu denli başarılı bir biçimde kullanılması tırnak içinde ABD ve İsrail'e karşı bir özgüven sağlamış gibi görünüyor. Malumunuz bir geçiş ücreti talebi var İran'ın. ABD bunu kabul etmediğini söylüyor. İşte bu muhtırada malumunuz işte ücret alınmadan geçilecek deniyor ama İran bir işte kılavuzluk hizmeti veya servis hizmeti adı altında mı bu ücreti alacak? Buradaki güvenlik mekanizmaları nasıl tesis edilecek? Bunlar uluslararası hukukla nasıl uyumlulaştırılacak? Ortada çok fazla soru var. Şimdi sorular bu kadar fazla olunca ve bunların hepsi müzakerenin maddeleri olunca, müzakerelerin konusu olunca da bu haliyle bir çatışmayı da bence besliyor. Yani neyi kastediyorum? Şimdi taraflar görüşmelerine devam ettirirken birbirlerine güçlerini de gösteriyorlar. İran işte şunu diyor, eğer benim çizdiğim sınırlar dışında bir ticari gemi geçişi olursa ben bunu vurabilirim. Amerika da diyor ki hayır bunu yapamazsın. Eğer böyle bir şeye kalkışırsan ben de sana burada cevap veririm diyor. Dolayısıyla ya burada taraflar bu 60 günlük süre içerisinde bir taraftan bu müzakere zaptının, bu mutabakat muhtırasının altını doldururken aynı zamanda güçlerini göstererek karşı taraf üstünde hem bir psikolojik üstünlük sağlamak istiyorlar hem de nihai barış anlaşmasının kendi talepleri doğrultusunda şekillendirilmesini istiyorlar ki burada bir güç gösterisine bu bağlamda bence şahitlik ediyoruz. Yani nükleer meselesini hani bir tarafa koyacak olursak sıkıntılı maddeler var. Yani Çetiner Bey de az önce ifade etti. Şimdi Lübnan ne olacak? Burada bir mutabakat varıldı deniyor. İşte bir imza atıldı, bir anlaşmaya varıldı Lübnan hükümetiyle İsrail arasında ama yani şunu biliyoruz, Hizbullah'ın içinde olmadığı bir senaryonun orada hayata geçilmesi son derece zor. Yani Hizbullah'ın silahsızlandırılacağından dem vuruyor Netanyahu ama bu 1989 Taif Anlaşması'ndan itibaren zaten gündemde olan bir mesele. Yani bunu söylemek kolay ama pratize etmek, gerçekleştirmek son derece zor. Yani dolayısıyla Lübnan meselesi çetrefilli bir dosya. İsrail'in buradaki tutumu çok sert. Netanyahu'nun açıklamalarından bunu anlıyoruz. Hürmüz Boğazı ekseninde devrim muhafızlarının katı bir tutumu var. Yani içeride bir ayrışma olduğu anlaşılıyor. En azından okuyabildiğimiz kadarıyla. Tabii İran'da şu anda dış politika karar alma mekanizmasını yorumlamak son derece zor. Ama anladığımız kadarıyla içeride daha radikal bir tutum içinde olan askeri unsurlarla İşte diplomatlar arasında da bir fikir ayrılığı var gibi anlaşılıyor. Şimdi burada devrim muhafızları mesaj veriyor. Yani Hürmüz'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Burada kontrol bende olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne de bunun mesajını verdi. Bu Singapur bayraklı gemiye saldırı düzenleyerek Amerika da bunu kabul etmeyeceğini söylüyor ve bir çatışma yaşandı yani kısa süreli. Ya ben bunun böyle uzun bir çatışmaya dönüşmesini beklemem. Yani taraflar az önce Çetin Erbey de söyledi birbirlerine tekrar ilk günkü saldıracak düzeyde değiller. Ama bir bilek güreşi şeklinde burada böyle küçük çaplı çatışmalar barış müzakereleri devam ederken varlığını sürdürecekmiş gibi görünüyor Ahmet Bey.
1: Evet, bu sıcak gelişmeyi konuşurken tabii açıklamalar da peş peşe geliyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de bu noktada bir açıklama yaptı. İran ateşkes anlaşmasını imzaladı. Mutabakat zaptı ile alakalı herhangi bir anlaşmazlıkları varsa bize doğrudan telefonla ulaşabilirler. Zira şiddete şiddetle karşılık vereceğiz açıklamalarını da yaptı ABD Başkan Yardımcısı. Çetin Erçetin, tabii savaşın doğrudan ekonomik boyutunu konuşmak da oldukça önemli. Sen de son cümlelerinde oraya işaret etmiştin. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bu son gelişme, küresel enerji arzı, petrol fiyatları ve uluslararası deniz ticareti açısından ne gibi riskleri barındırıyor? Yani henüz piyasalara bu mutabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte güven yeni aşılanmışken küresel ekonominin toparlanması daha mı uzun sürecek? Ne dersin?
2: Valla Ahmet, tabii bu Hürmüz Boğazı meselesini dikkatli takip eden enerji uzmanları veya enerji güvenliği uzmanları bilir ki artık bundan sonra Hürmüz Boğazı'ndaki bu tartışma başlığı her dönem, her şartta, her koşulda bir gerçeklik olarak

0: bölge ülkelerinin önüne gelecek. Bu Suudi Arabistan açısından, Birleşik Arap Emirlikleri açısından, Umman açısından, Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Irak açısından bağlayıcı niteliktedir. Tabii dünyanın petrol ihtiyacının ya da enerji ihtiyacının üçte biri de yine bu havzadan çıkıyor. Şimdi hiçbirimiz bu savaş başladığı zaman Hürmüz'ün kritik anlamda böylesine hızlı bir şekilde kilitlenebileceğine dair belki de bir öngörüsü olmamıştır. Bence Amerika'nın hiç olmadı. Yani Amerika 20 gün içerisinde İran'ın kendi içine dağılıp düşeceğini hesap etti. Ama şunu hesap etmedi. İranlar 3000 yıllık siyasi kültürünü oyuna dökebilmiş bir millet. Dama, satranç, tavla, bu oyunların hepsi Fars oyunları ve bu Fars oyunlarını biz şu anda Körfez'de görüyoruz. Yani işte Hürmüz Boğazı meselesinde İran aslında bir mutabakata varmış olmasına rağmen bir bilek güreşini ve zorun gücünü göstermeye çalışıyor. Ben teknik olarak diyor buradan geçişlerde parayı alırım. Şimdi bu aslında kaba bir tabir ama teknik olarak baktığınız zaman Hürmüz Boğazı'nın şöyle bir teknik sorunsalı var. Bir, ağır tonajlı gemiler ki bunlar genel itibariyle petrol ve LNG gemileridir. Çünkü kuru yük gemileri 40 bin ton bandında olan gemiler olduğu için 40 bin ton, 50 bin ton bandında olan gemiler olduğu için Hürmüz Boğazı'ndan çok rahatlıkla geçiş yapabiliyorlar. Onlarda bir sıkıntı olmuyor. Fakat petrol ve LNG gemilerinin eskiden bu yana temel bir sorunsalı vardı. O da şimdi Hürmüz Boğazı'nı haritadan arkadaşlarımız bir daha gösterirlerse önümüzde aslında tabloyu daha iyi anlatacağım bir durum oluşacak. O da şu. Arapların temsil edildiği bölgeler yani Bahreyn'den başlayıp Irak'tan başlayıp hatta Irak belki de Körfez'in en bu anlamda sorunlu ülkelerinden biri çünkü petrol boşaltma tesisleri neredeyse 3-4 kilometre denizin derinliklerinde gerçekleştirilebiliyor. Çünkü ağır tonajlı gemiler Irak'taki saha çok sığ bir saha olduğu için gemiler limana tam anlamıyla yanaşamıyor. Dolayısıyla uzun boru hatlarıyla derin alanlara kadar ulaştırılarak gemilere ancak benzin boşaltması, pardon akaryakıt boşaltması ya da petrol boşaltması yapılabiliyor. Benzer durum Bahreyn için, Suudi Arabistan için, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri için de geçerli. Ama coğrafi şartlar, koşullar itibariyle baktığınız zaman İran bu anlamda daha avantajlı bir ülke. Çünkü İran'ın denize olan kıyıları dağlık bölgeler. Bender Abbas'tan başlayıp Bender İmam'a kadar uzanan o geniş alan fiziki koşullar itibariyle baktığın zaman derinliği olan alanlar. Dolayısıyla zaten bu tarz gemiler yüklü geldikleri zaman mecburen Hürmüz Boğazı'ndan dolaşabilmek için kılavuz kaptan ve kılavuzluk hizmetleri kapsamında İran'dan destek alıyorlardı. Ve bu aslında uluslararası bir denizler hukukuna uygun bir prosedürdü. Yani transit geçiş. Fakat İran bunu aslında şöyle bir soruna dönüştürüyor. Bu bir geçiş güzergahı değil. Yani bir boğaz hukuku üzerinden değil. Mesela örnek veriyorum. Bizim de İstanbul Boğazı'ndan ve Çanakkale Boğazı'ndan Karadeniz Havzası'ndaki ülkelerin gemileri geçiş yapabiliyorlar. Ama belli kriterler var, belli ücretlendirme politikaları var. Bunlar kapsamında yapılıyor bunlar. Fakat İran burada doğrudan bir boğaz hukuku değil, doğrudan bir kanal hukuku uygulamaya çalışıyor. Bakın bu çok dikkat çekici bir noktadır. Uluslararası bir boğaz hukukundan çıkıp uluslararası bir prosedür bir kenara itip bir kanal politikası izlemeye çalışıyor. Bunu yaparken de aslında teknik olarak buna elverişli çünkü büyük tonajlı gemiler mecburen deniz derinliği ve sığlığı dikkate alınarak genel itibariyle kavisi çizen bütün gemiler İran kara sularına girerek Hürmüz Boğazı'ndan dolaşabiliyor. Nitekim savaş başladığı zaman yine Habertürk ekranlarında şu yorumu yapmıştım. Amerikan savaş gemileri Körfez'e giriş yapamıyor çünkü giriş yapabilmeleri için manevra kabiliyetlerinin İran kara sularına girmesi gerekiyor. Bu da teknik olarak mümkün değil. Ve İran buna müsaade etmiyor.
1: Evet.
0: O yüzden de İran bunu adeta bir kabul etmeye zorunlu hale getiriyor.
1: Evet.
0: Şimdi kanal hukukunu uygularsanız evet para alırsınız ama boğaz hukukunu uygularsanız sadece kılavuzluk hizmetlerine mukabil bir ücret alabilirsiniz. İran'ın burada yaptığı şey zor.

0: Bunun gücünü göstermek. Ama Ahmet, burada daha dikkat çekici bir şey var. Bakın biz savaş başladığından beri hep neyi konuşuyoruz? Brent petrol fiyatlarını konuşuyoruz. İşte Brent petrol fiyatları yükseldi. Yani şu anda Brent petrol fiyatları eski rakamlara doğru gerilemeye başladı. Ancak şimdi Hürmüz'de en ufak bir kriz yeniden petrol fiyatlarını yükselişe ya da enerji fiyatlarını yükselişe geçirecektir. Bu sadece ham petrol için geçerli değildir. Tam 140 kalemi ilgilendiriyor. Yani üreden tutun gübreye, gübreden tutun LNG'ye, LNG'den tutun petrol kimya ürünlerine ve ham petrole varıncaya kadar tam 140 kalemi ilgilendiren bir durum. Ve burada dikkat çekici bir başka nokta da şu. Tabii biz Türkiye'de Brent petrol fiyatları üzerinden Hürmüz'ün güvenliğinin ve ona endeksli yorumlar yaparken aslında farkına varmadığımız bir şey var. Dünya güvenlik arz ihtiyaç kapsamında aslında Brent petrol fiyatlarının çok üstünde satılan petroller ve petrol kimya ürünleri ve 140 kalemi çok daha pahalıya satıp alıyor. Yani çünkü birçok firma açık konuşmak gerekirse sözleşmelerinde bu tedariki yapmaları gerekirken mücbir nedenler, yani savaş bir mücbir nedendir. Bunu gerekçe gösterip bu malları spot pazarlarda satmayı tercih ediyor. Bakın 47 yıldır İran ilk defa Brent -10'da normalde petrol satar. Yani
1: Evet.
0: dünya petrol pazarları 100 dolarsa 90 dolara satar. 10 dolar da bu paranın geri ülkeye gelişi, ki bu paranın ülkeye geri dönüşü çok zordur. 80 dolara mal oluyor petrol fiyatı, ki bu 100 dolar üzerinden değerlendirdiğimiz zaman. Dünyada bunu 100 dolara satıyor o dönemlerde. Ama şu anda İran spot pazarlarda Çin'e, Hindistan'a ve Pakistan'a -10 değil, -15, pardon, -10 değil, +15. Yani Brent petrol fiyatlarının üzerinde hem petrol hem de petrol kimya ürünlerini satıyor. Şimdi İran bu işten karlı. Çıkarabildiği ölçüde de satabiliyor. Ve dünya petrol piyasada da maalesef bu Hürmüz savaşıyla beraber Ahmet spot pazarların eline geçti. Yani spot pazarlar demek bu resmi kontratlı rakamların üzerindeki rakamlar demek. Biz bu krizin yaratacağı sıkıntıları kısa vadede değil ama orta vadede daha net görmeye başlayacağız. O yüzden Hürmüz Boğazı'nın hızlı bir şekilde açılması gerekiyor. Son bir cümle daha söyleyeyim, sözü sana
1: Buyurun,
0: bırakayım.
1: buyurun.
0: Ben bu 60 günlük süreyi Trump'ın adeta körfezde biraz nefes alalım edasıyla yaptığını düşünüyorum. Yani tam anlamıyla kalıcı bir barışı, anlaşmayı istediği için değil. Zira körfezde yaklaşık 6-7 bin gemi takılı kalmıştı. Yani bunun 3 bin tanesi resmi bildiğimiz IRS ayarları açık, bütün dünyanın izleyebildiği gemilerdi. Ama IRS ayarları kapalı olan gemiler de vardı. Çünkü IRS ayarı kapalı olan gemiler ya İran menşeli mallar taşıyor ya da İran'ın hedefi konumuna gelmemek için korktukları için cihazlarını kapatıyorlar. Çünkü İran füzeleri fırlatmıyordu. İran 25 bin dolarlık, 25 bin euroluk füzelerle saldırıyordu. Bu da daha az maliyette daha büyük bir savaşa zemin hazırlıyordu. Dolayısıyla şimdi Hürmüz'ün krizi nasıl çözülecek? Bence Trump sadece bir 60 gün herkese bir derin nefes aldırmak için ve körfezi temizlemek için böyle bir şeye başvurdu ama biz 60 gün sonra yeniden petrol fiyatlarının, petrol arz meselesinin çok ciddi sıkıntı yaşayabileceği bir dönemi görebiliriz.
1: Evet, önümüzde daha zor günler var gibi duruyor. Nuri Hocam, tabii 28 Şubat'tan bu yana İran içerisindeki iki tarafın ne açıklama yapacağı, ne karar vereceğini konuşuyorduk, ılımlı ve Şahin kanadın. Tabii devrim muhafızları da bu saldırıya çok ağır bir karşılık verileceğini ifade etti. Yani İran'ın bu saldırılara karşı önümüzdeki günlerde ya da bu gece nasıl bir askeri ve diplomatik karşılık vermesini bekleyebiliriz? En olası senaryoları sormak isterim. Bir de İran içerisinde bölünme ya da bir fikir ayrılığı var diyebilir miyiz?
2: Yani Ahmet Bey, şöyle, İran'ın tabii verebileceği yanıtlar kısıtlı. Yani tutup Amerika'nın ana karasını vurabilecek bir füze kapasitesi yok İran. Dolayısıyla karşımıza ilk hedef olarak ABD'nin Körfez'deki müttefikleri çıkıyor. Burada da öncelikle tabii Kuveyt'e yönelik saldırılar çok fazla oldu bu süreçte. Yani Kuveyt biraz daha kolay bir hedef gibi görüldü Tahran yönetimi tarafından. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a yönelik saldırılar da olabilir. Her ne kadar bu ülkeler, özellikle Katar, malumunuz çok ciddi bir arabuluculuk faaliyeti yürüttü, Umman'da yürütmüştü önceden, ama zaman zaman İran bu ülkelere saldırmaktan da çekinmedi. Birleşik Arap Emirlikleri yine dediğim gibi

0: hedef tahtasına oturtulabilir. Yine Suudi Arabistan'da hedef olabilir. Ama bu saldırılar tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin hani müttefikleri üzerinde olumsuz bir etki doğuracaktır ve ABD üzerinde yeni bir baskı dalgasını beraberinde getirecektir. Çünkü burada biz hep Hürmüz Boğazı bağlamında Ahmet Bey İran'ın kayıplarından bahsediyoruz ama yani Hürmüz'deki yaşanan kilitlenme sadece burada İran İslam Cumhuriyeti'ni etkilemiyor. Körfez'deki bütün ülkeleri doğrudan etkiliyor. Bu ülkeler de sıkıntıya giriyorlar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne bir noktada artık hani buradaki meseleyi nihai olarak çözüme ulaştırın. Bu 60 günlük süre içerisinde bu meseleyi nihayete erdirin şeklinde baskı yapabilirler diye düşünüyorum. Tabii burada süreç az önce de söylediğim gibi yani büyük bir çatışmaya dönüşmeyecektir. Karşılıklı olarak böyle ufak tefek çatışma sahneleri görebiliriz. Yani işte Amerika gider, İran'da belli noktaları vurur. Stratejik olarak işte özellikle devrim muhafızlarının var olduğu, İran'ın işte füze kapasitesine ev sahipliği yapan, onları barındıran yerleri vurabilir. İran'da buna karşılık işte ABD üstlerine ev sahipliği yapan ülkelere saldırılar düzenleyecektir. Ama böyle o saldırıların çapı da bence orantılı olacaktır. Yani çok orantısız bir saldırı yapacakları kanaatinde değilim. Şunu unutmamak lazım Ahmet Bey. Evet, Amerika Birleşik Devletleri bu savaşın kaybedeni. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir stratejik hedefine ulaşamadı. Az önce Çetin Erbey de söyledi. Yani o rejim değişikliği senaryosu büyük bir beklentiydi. Ama orada evdeki hesap çarşıya uymadı. Dolayısıyla yani Amerika'nın burada stratejik olarak artık bir bataklığa saplandığı bir tabloyla biz karşı karşıyayız. Fakat aynı şekilde İran da yoruldu. Yani İran zaten ekonomik olarak ciddi sıkıntı yaşayan bir ülke. Burada bu çatışma modelini yani bu az önce ifade ettim hani diplomasiye eşlik eden çatışma sürecini İran'da böyle kontrolden çıkartıp yeniden total bir savaşa tutuşmak ister mi? Bundan da çok emin değilim. Ya burada da Ahmet Bey tabii temel bir ayrım var. Yani az önce de kısaca temas etmiştim. Şimdi devrim muhafızları sadece 2025 Haziran'daki 12 günlük savaşlarda veya 28 Şubat 2026'da patlak veren 40 gün savaşlarında değil. Daha öncesinden de Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik sert cevap verilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Yani bu İran içinde bir tartışma konusuydu. 2020'deki Kasım Süleymani suikastinden itibaren Şahin Kanat hep şunu dedi. Bakın siz hep orantılı cevap veriyorsunuz. Amerika'ya yapacağınız saldırılar, misillemelerin işte yerini, saatini, nereye saldırı yapacağınızı söylüyorsunuz ama bu bizim caydırıcılığımızı zayıflatıyor. Ve günün birinde bu savaşın İran topraklarına taşındığını göreceğiz diyordu radikal kanat, Şahin kanat. Ilımlı kanat da Amerika'ya büyük bir saldırı gerçekleştirmenin veya büyük bir misillemede bulunmanın daha büyük bir savaşı tetikleyeceğini öne sürerek daha böyle ihtiyatlı bir tutum içindeydi. Fakat Şahin kanadın tabii tezleri bir noktada doğrulanmış oldu ki hani dini liderin suikastla hayatını kaybetmesine kadar olaylar ulaştı. Dolayısıyla savaş sürecinde zaten Müçtebâ Hamaney'in o seçildiği süreç sonrasında bir mozaik savunma sisteminden bahsedildi biliyorsunuz. Yani biraz daha böyle özellik verildi belirli askeri unsurlara. Bunlar kendi kafalarına göre, kendi karar alma mekanizmalarını işleterek bağımsız olarak saldırılar gerçekleştirdiler. Şimdi bunlar ne derece toparlandı, ne derece merkezileştirildi? Müçtebâ Hamaney'in iyileştiği söyleniyor ama buralar hep karanlık noktalar. Yani bunları bilemiyoruz. Fakat benim gördüğüm kadarıyla şu anda İran'da hani ne kadar müzakereleri yürüten işte Abbas Arakçı başta olmak üzere Mesut Pezeşkian ön plana çıksa da arkada meseleyi pişiren devrim muhafızları ki onların da eleştirileri oldu biliyorsunuz. Müçtebâ Hamaney şu açıklamayı yaptı. Hani ben burada artık sorumluluğu Arakçı ve Pezeşkian'a bırakıyorum dedi. Benim anlaşmaya yönelik itirazlarım vardı ama inisiyatifi bıraktım. Bu anlaşma imzalandı dedi. Yani bu mutabakat noktası. Dolayısıyla içeride hala Amerika ile savaşmak isteyen, hala Amerika'ya daha fazla cevap vermek isteyen unsurlar olduğunu söylememiz mümkün ama bunlar bence frenleniyor işte. O da sebebi daha az önce söylediğim gibi yani İran da yoruldu. Zaten ekonomik olarak darboğazda. Biliyorsunuz Pezeşkian çıktı kendisi açıklama yaptı kamuoyuna. Bakın dedi saldırı altındayız. İşte 5 tane ampul yakmayın da 2 tane ampul yakın dedi. Şimdi Çetin Erbey tabloyu detaylı olarak ortaya çıktı. Dünyanın en büyük hidrokarbon kaynaklarına sahip bir ülkeden bahsediyoruz ama böyle bir enerji darboğazı yaşayan bir ülkeden de bahsediyoruz. Dolayısıyla onlar için de kolay değil. Burada içeride işte kimin sesi daha fazla çıkacak?
1: Evet.
0: Burada tercihler rasyonalize edilebilecek mi İran'da? Bunu göreceğiz. Fakat onların da dediğim gibi

0: Yani her ne kadar istekleri, özellikle Şahin Kanadın savaşı sürdürmek olsa da alternatifleri kısıtlı diye düşünüyorum. Bir de şunu gözden kaçırmamak lazım Ahmet Bey. Malumunuz savaşta birkaç defa şunu yaşadık. Yani savaş tam kritik bir aşamaya geldiğinde, yani ABD'nin İran'ın sivil altyapısını yok etmekle tehdit ettiği, enerji tesislerine, elektrik santrallerini vurmakla tehdit ettiği, İran'ın da buna mukabil başta İsrail olmak üzere kritik bir takım üsleri vurmakla ABD'yi tehdit ettiği bir ortamda hep müzakere masasına dönüldü. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani her iki taraf da o kritik eşiği aşmaya hazır değiller. Bunun ne kadar büyük bir maliyet üreteceğinin farkındalar. Dolayısıyla toparlayacak olursak, ben hani bu küçük çaplı çatışmaların büyük bir çatışmaya evrilmesini beklemem, ama 60 günlük o süre içerisinde de nihai bir barış anlaşmasına ulaşılabilir mi? Orada da çok iyimser değilim. Belki önümüzdeki günlerde şunu göreceğiz. 60 gün işte müzakereler yapıldı nihai barış için. Biz bunu bir 60 gün daha uzatıyoruz şeklinde bir yaklaşımda ortaya çıkabilir. Çünkü meseleler çok çetrefilli, yani az önce
1: Evet.
0: Çetin Bey de söyledi. Yani Lübnan'ı var, nükleer mesele nasıl çözecek, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gelecek mi, denetleyecek mi, Hürmüz'deki statü ne olacak, İran ücret almak istiyor, alabilecek mi, alamayacak mı? Dolayısıyla bu meseleleri biraz daha konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor Ahmet Bey.
1: Evet, bir diğer yorumda seçimden sonra yeniden ABD'nin büyük bir savaşa gireceği yönünde. Değerli izleyenler, bu saat diliminde ABD ve İran arasında bu gece yeniden tırmanan gerilimi ve bu gerilimin hem bölgemiz hem küresel anlamda etkilerini Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Salık hocamızla birlikte konuştuk. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum.
0: Biz teşekkür ederiz, iyi
2: Biz
0: geceler.
2: teşekkür
1: Çok
2: ederiz.
1: sağ olun. Konuklarımızı uğurlarken diğer gelişmelerle yayınımıza devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin olağan genel kurulu ve ihracatın şampiyonları ödül töreninde konuştu. Türkiye'nin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü söyleyen Erdoğan, yeni bir döneme giriyoruz dedi.
3: ...2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık.
4: Büyüyen Türkiye vurgusu yaptı. Bu başarı milli motivasyon kaynağı oldu dedi.
3: İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde konuştu. Savunma sanayi alanında artan ihracata dikkat çekti.
3: Savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldi. Bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
4: Erdoğan, burada da durmayacağız dedi. Yeni bir döneme giriyoruz mesajı verdi.
3: Dünyada ülkemizin ihracattaki bu hızlı yükselişiyle mukayese edilebilecek pek az örnek vardır. Elbette buralarda durmayacağız. İhracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti. Tarlada buğday hasadına katıldı. Özel, binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Önemli olan doğru yolda olmaktır dedi.
5: Diyarbakır butlan kararı çıktıktan beri, yani biz 12. kattan ayrıldıktan beri 12 şehir gezdik. Şimdi Diyarbakır'dayız.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Cuma namazının ardından esnafı ziyaret etti. Eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü tarihi dört ayaklı minareye karanfil bıraktı. Selahattin Demirtaş'ın selamıyla ziyarete başladığını söyleyen Özel, yürüyüşe devam edecekler.

0: ettiğini belirtti.
1: Bugün partimizin iradesine atanan bir kayyumdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Herkes şundan emin olsun ki yol cümleden uludur, yol cümlemizden uludur, yol yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır.
0: Özgür Özel kente buğday hasadına da katıldı. Biçer döver kullanan Özel çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki haksız kayyımı bir şekilde sonlandırırız. Partiyi ele alırız, bir yolunu buluruz. Bir yolunu bulamıyorsak bir yol açarız. O açtığımız yolun sonunda iktidara ulaşır, çiftçinin bu sorunlarını çözeriz. Çözülmemesi memleket için en büyük beka sorunudur.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasaya dair mesajlar verdi. Meclis kapanmadan yetişmesi için bir gayret var dedi. Gündeminde NATO zirvesi ve yeni anayasa da vardı.
0: Terörsüz Türkiye sürecindeki yasa hazırlıklarına dair konuştu. Meclis kapanmadan yetişmesi için gayret var dedi.
3: Kritik bir aşamaya gelmiş durumdayız. Komisyon çok önemli çalışmalar yürüttü. Rapor çerçevesinde terör örgütünün kendisini feshetmesi için gerekli yasal altyapı ile ilgili çalışmalar gündemi oluşturuyor. Bunun nihai takdir merci TBMM. Düzenlemelerin tüm partilerin katılımıyla gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Burada esas mesele silahların bırakılması, terörün Türkiye'nin gündeminden kalıcı şekilde çıkarılması. Meclis kapanmadan bu döneme yetişsin diye bir gayret var.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde süreç kapsamında hazırlanacak yasa vardı.
4: Bir taraftan biz diyoruz ki, silahlarınızı bırakın, gelin gerekli düzenlemeleri yapalım. Diğer taraftan örgüt de, ben bırakacağım ama nasıl bir yasal çerçeveyle karşı karşıya kalacağım diyor. Burada bir yasa mühendisliği çalışmasına ihtiyaç var. Yasal olarak neyle muhatap olunduğu belirlenmiş olacak. Ama bunun harekete geçişi belli koşullara bağlanmış olacak.
0: Yılmaz, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerine de değindi.
3: NATO'nun en tarihi toplantılarından biri olacak. ABD, Türkiye arasında ikili ilişkiler açısından önemli bir vesile olacak. Son derece olumlu bir diyalog var iki başkan arasında. Son dönemlerde epeyce bir sorun alanı birikmiş durumda. Çözülmüş olanlar var. ABD-Türkiye ilişkilerinde önemli başlıklar var. Özellikle bu KATSA yaptırımları, jet motorları, F-35 gibi konular ve Amerika'yla ticaret konumuz da var.
0: Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu da belirtti. Hazırlıkların katı maddeler şeklinde değil, politika yaklaşımları şeklinde yapıldığını söyledi. İttifak olarak anayasa değiştirme çoğunluğumuz yok. Mecliste diğer partilerle de bir araya gelip çözmemiz gereken bir mesele dedi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarette bulunduğu Kanada'da mevkidaşı Anand'la görüştü. Bakanlar görüşme sonrası yapılan açıklamada Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemini vurguladı. Bakan Fidan zirve tarihi bir zirve olacak dedi.
5: Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Gerçekten bu zirve tarihi bir zirve olacak.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya düzenlediği resmi ziyarette mevkidaşı Anita Anand'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan bakanların gündeminde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi de vardı.
5: İttifak içerisinde son birkaç yıldır devam eden önemli konular var. Bunların başında savunma harcamalarının artılması gelmekte.
6: Bakan Fidan Ankara zirvesinde savunma harcamalarının altının çizileceğini söyledi. Savunma sanayi hakkında özel bir gündem olacağını belirtti. Fidan, ABD ve İran arasında varılan mutabakattan memnun olduklarını dile getirdi. Türkiye'nin sürece destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.
5: Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Türkiye olarak Amerika ile İran arasında devam eden müzakere sürecine etkin katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı.
6: Darlington'da nükleer enerji tesisini ziyaret ettiğini kaydeden Fidan, Türkiye ile Kanada arasındaki gelişen işbirliğini de vurguladı. Nükleer enerjide işbirliği olabileceğinin mesajını verdi.
5: Gerçekten çok ciddi bir potansiyel var. Burada Türkiye-Kanada işbirliğinin ben

0: çok olumlu pozitif sonuçlar üreteceğine inanıyorum.
1: Kanada Dışişleri Bakanı Anand'da açıklamasında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine vurgu yaptı. Bu zirve beklentinin yüksek olduğu bir zirve olacak dedi. NATO zirvesinde savunma sanayine odaklanılacağını söyledi.
2: Niğde'nin Boru ilçesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kemerhisar beldesindeki özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında saat 16.45 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vali Nedim Akmeş'e patlamada bir işçinin öldüğünü, bir işçinin yaralandığını açıkladı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye müdahale etti. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetmişti. Vali Akmeş'e adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi. Soruşturma kapsamında bir mülkiye baş müfettişi ile bir polis baş müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı. Yeşilçam'ın efsane ismi usta oyuncu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu bir süredir zatüre tedavisi görüyordu.
3: Asya'm, al yazmalım.
4: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
1: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı. Rol aldığı onlarca filmde kah yüzümüzü güldürdü, kah sevgiyi sorgulattı. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti.
5: Burada vurulacak birisi vardı, onu da ben vurdum. Benim adım Zafer Ramazan.
1: Hayat yolculuğu 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde başladı. İlk ve ortaokul yıllarında okul gösterilerinde rol alarak yeteneğini sergilemeye başladı. 1968 yılında katıldığı Ses Dergisi'nin sinema artisti yarışmasında dereceye giremese de aynı yıl Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasında birinci oldu. Fotoromanlarla başlayan oyunculuk serüveni Yeşilçam'a uzandı.
6: Sen kim oluyorsun da bana jandarma gönderiyor? Beni zorla getirtmeye kalkıyorsun.
1: Aralarında Utanç, Yılanların Öcü, Katırcılar, Selvi Boylum Al Yazmalım, 72. Koğuş ve Tatar Ramazan'ın da yer aldığı çok sayıda filmde rol aldı. Türk sinemasının önde gelen oyuncularından biri oldu. 180'i aşkın film, 10'u aşkın televizyon dizisinde oynadı. Çok sayıda film festivalinde en iyi erkek oyuncu ve yaşam boyu onur ödülleri aldı. 2012 yılından bu yana çeşitli sağlık sorunları olan oyuncu 16 Mayıs'ta zatüre nedeniyle yoğun bakıma alındı. Akciğerinde tümör tespit edilen Kadir İnanır 21 Mayıs'ta entübe edildi. Yoğun bakımdaki tedavi süreci yaklaşık 40 gün sürdü. Usta ismin kaybı sevenlerini yasa boğdu.
7: Hepimizi yaralı bıraktı gitti. Sanki vurulmuşuz da bir yerde düşmüşüz de bir taraf düş tutmuyor gibi.
8: Çok özenen, çok istenen bir insan. Çok dua edildi, çok tanıdığın tanımadığın insanlar var. Bu süreçte Bingöl'de bulundum, Diyarbakır'da bulundum. İnanın sokakta yürüyordum. Ben bu kadar sevildiğini, çok sevildiğini biliyordum ama bu kadar sevgi üstü bir şeydi yani. Çok aziz bir sevgi olduğunu bilmiyordum.
1: Kadir İnanır için pazar günü 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Cenazesi Barbaros Hayrettin Camii'nde kılınacak namazdan sonra ulus mezarlığına defnedilecek.
9: Önemli değil. Sizin için çok daha büyük bir...
2: Türk sinemasının devi Kadir İnanır'ın vefatı üzerine taziye mesajları geldi. Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı dileklerini iletti.
9: Böyle bir gününde ben de seni yalnız bırakmak istemezdim.
1: Türk sinemasının duayen isimlerinden Kadir İnanır 77 yaşında vefat etti. İnanır'ın ölümünün ardından taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan haberden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
10: Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da taziye mesajı yayımladı.
11: Türk sineması yeri doldurulamayacak çok kıymetli bir çınarını yitirdi. Ömrünü sanatına adayan,

0: Şu ve eserleriyle milyonların hafızasında iz bırakan Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Kadir İnanır için taziye mesajı yayımladı.
2: Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm, Bitirim Kardeşler, Dila Hanım. Saymakla bitmeyecek, canlandırdığı karakterle unutulmayacak bir efsaneyi, Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Türk sinemasının usta ismi hafızalarımızda ve gönlümüzde yaşamaya devam edecek. Seni unutmayacağız.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajında ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.
3: Etkiyle mal daha kaliteli çıkmaktadır.
4: Aferin!
5: Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen 4 kişilik böcek ailesinin otelde yapılan ilaçlama sonrası hayatını kaybettiği davada karar çıktı. İlaç firması sahiplerine 18 yıl, otel sahibine 13 yıl hapis cezası verildi.
6: Konakladıkları otelde böcek ilaçlaması nedeniyle ölen 4 kişilik aileyle ilgili davada karar çıktı. 6 yaşındaki Kadir Muhammed ve 3 yaşındaki Masal, anne babaları Çiğdem Böcek'le Servet Böcek'in ölümüyle ilgili duruşma İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar öncesi ilk sözü hayatını kaybeden Çiğdem Böcek'in annesi Aysu Çelik aldı. Çelik, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Çocuğumu toprağa koyduğumuz gün biz de öldük. Gereken adaleti sağlayın dedi. Sanıklarsa son savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. İlaçlama firması sahibi Zeki Kışı, ölümlerin ilaçlama kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz dedi. DSS adlı ilaçlama firmasının sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı'ya iyi hal indirimi uygulanmadan 18'er yıl hapis cezası verildi. Otel sahibi Hakan Oğlak da 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. İlaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu ise 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. İki otel çalışanının da beraatine hükmedildi. Otelin mesul müdürü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Böcek ailesinin ölümüne neden olan ilaçlama şirketiyle ilgili bir iddianame daha hazırlandı. Nisan 2025'te Şişli'deki bir evde yapılan ilaçlamada 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın ölümüne neden olmakla suçlanan firma sahibiyle ilaçlamayı yapan kişi hakkında iddianame düzenlendi. Sanıklar hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istendi.
5: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüpheli daha tutuklandı. Karaal'ın adım adım nereye gittiğinin takip edilmesi için aracına GPS cihazı takıldığı ortaya çıkmıştı. Cihazın takıldığı anların görüntülerine bakalım.
1: Aracın etrafında bir süre dolaştı. Sonra arka tarafına, tamponun altına GPS cihazı yerleştirdi. İBB yöneticisinin aracına GPS yerleştirilmesinin görüntüsü ortaya çıktı. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Aralarında bizzat kaçırma olayına karışanların da olduğu 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilere savcılık yol kesmek suretiyle yağma suçlaması yöneltti. 10 şüpheli için tutuklama talep edildi. Savcının mahkemeye sevk ettiği 10 şüphelinin tamamı tutuklandı. Erhan Karaal'ın aracında inceleme yapan Asayiş Şube Polisi, aracın altına GPS cihazı takıldığını ortaya çıkartmıştı. Cihazın Karaal kaçırılmadan 4 gün önce yerleştirildiği belirlendi. Erhan Karaal'ın evinin çevresindeki kamera görüntülerini inceleyen polis şüpheliye çok geçmeden ulaştı. GPS cihazını takan kişi eski İBB çalışanı S.U.'ydu. Beyaz renkli bir otomobille olay yerine gelmiş, bir süre Karaal'ın aracının etrafında dolaştıktan sonra tamponun alt kısmına cihazı takmıştı. Kaçırılma olayından 4 gün önce takılan cihazla Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının adım adım izlendiği değerlendiriliyor. Operasyondan 13 şüpheli gözaltına alınmış, 6 sınırlı kalmış.
5: Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 3. kez görülen davada karar

0: çıktı. Mahkeme sanık amcaya hapis cezası verdi.
1: 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i kim öldürdü? Bu sorunun yanıtını bulmak için açılan davada mahkeme 3. kez karar verdi. Leyla Aydemir 15 Haziran 2018'de Ağrı'da bayram ziyaretine gittiği dedesinin köyünde kayboldu. 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlendi. Aralarında amcası ve kuzeninin de olduğu 7 sanık yargılandı. Sadece amca Yusuf Aydemir, Leyla'yı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbete mahkum oldu. İtirazlar üzerine karar bozuldu. İkinci yargılamada ise 7 sanık beraat etti. Yargıtay'ın kararı yeniden bozması üzerine 3. kez başlayan davada karar duruşması görüldü. Sanıklar suçlamaları reddetti. Leyla'nın amcası tutuklu sanık Yusuf Aydemir suçsuz yere hapis yattığını öne sürdü. Mahkeme heyeti Yusuf Aydemir'e kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. 6 sanık beraat etti. Duruşma sonrası Yusuf Aydemir'in yakınları karara tepki gösterdi. Yaşanan arbedeye polis müdahale etti. Bazı kişiler gözaltına alındı.
0: Aselsan'ın geliştirdiği yerli kalp akciğer makinesi ilk kez bir hastada kullanıldı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan açık kalp ameliyatı başarıyla tamamlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastayı ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.
1: Yerli kalp akciğer makinesi ilk kez bir hastada kullanıldı. Ameliyat başarıyla tamamlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastaya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
2: Geçmiş olsun diyeceğim yetiyor.
3: Teşekkür ederim bakanım.
1: Aselsan'ın geliştirdiği yerli kalp akciğer makinesiyle ilk açık kalp ameliyatı yapıldı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ameliyat olan 51 yaşındaki Bülent Yeniay makinenin başarıyla kullanıldığı ilk hasta oldu.
4: Durdum.
1: Modüler yapısıyla dikkat çeken cihaz, operasyon süresince hastanın dolaşım ve oksijenasyon fonksiyonlarını üstlenerek cerrahi ekibe destek sağladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ameliyat sonrası hastayı ziyaret etti. Hastanın sağlık durumu ve yürütülen çalışmalara ilişkin doktorlardan bilgi aldı.
5: Mühendislerimiz de bu sefer sana katkıda bulundu, biliyorsun değil mi?
3: Onlardan da Allah razı olsun.
1: Bakan Memişoğlu ziyaretinin ardından kameralar karşısına geçti. Sağlık sanayisindeki başarılara dikkat çekti.
6: Bugün bizim gurur günümüz esasında. Türk tıp sanayisine, sağlık sanayisinde dönüm noktalarından bir tanesi. Cihaz yerli, mekan yerli, hasta yerli. Türkiye sağlık sanayisinde artık yavaş yavaş ipuçlarını verdiği başarılara başlamış durumda.
1: Memişoğlu, Türkiye'nin her yerinde kalp ameliyatı yapıldığına da değindi.
0: Bu yıl zeytinde var yılı, yani ağaçlarda ürün bol. Bu yıl üretimde %55,7 artış bekleniyor ancak ihracatta düşüş var. Peki bu durum rekor üretim beklentisinin olduğu bu yıl fiyatı ve üreticiyi nasıl etkileyecek? Kritik soruların yanıtına haberimizde bakalım.
1: Geçen yıl tarım sektörünü zirai don vurdu. Bu yılsa bazı ürünlerde rekor üretim bekleniyor. Zeytin de bu ürünlerden biri.
7: Bu sene Türkiye İstatistik Kurumu ilk tahmini açıkladı. Geçen yıla göre %57 bir artışla 3.8 milyon ton zeytin bekleniyor. İlk tahmine göre şu anda rekor bir üretim yılı. Daha önce hiç 3.8 milyon ton zeytin üretimi olmamıştı.
1: Ama beklenen bu rekor üretim beraberinde soru işaretlerini getiriyor.
7: Stoklarda da zeytinyağı olduğu biliniyor. Dolayısıyla şimdi onun üzerine rekor bir üretim gelince hem üretici endişeleniyor hem tüketici hem acaba fiyat ucuzlar mı diye bakıyor ama ihracatta ciddi sıkıntı var. Dolayısıyla sanki bu rekor üretim biraz sıkıntı yaratacak gibi görünüyor.
1: Bu yıl zeytinde var yılı. Temmuz ve Ağustos'ta kuraklık zeytini etkilemezse yüksek üretim beklentisi var.
8: Zeytinde bu yıl hedefler tuttu. Hem zeytinde hem de zeytinyağında tarihi rekor üretim bekleniyor. Peki arz fazlası ne olacak?
7: Ya öncelikle bir durum tespitinin yapılması lazım. Gerçekten stokta bizim ne kadar zeytinimiz var, zeytinyağımız var. 2024'ten itibaren kaldırılan hem zeytinde hem zeytinyağındaki prim desteğinin mutlaka tekrar getirilmesi lazım.

0: İhracatçının desteklenmesi lazım.
1: Türkiye'nin imdadına geçtiğimiz yıllarda İspanya'daki kuraklık krizi yetişmişti.
0: İspanya dünyanın en büyük üreticisi olduğu için orada üretim yarı yarıya azalınca Türkiye'deki zeytinyağı ciddi bir değer kazandı ve ihracatı yaptı. Ama sonra fiyatlar artıyor diye, ki dünyada da o zaman artmıştı. Yani o zaman Türkiye'de bunu bahane ederek fiyat artıyor diye ihracata kısıtlama getirdi. Bu da pazarları kaybetmemize neden oldu.
1: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre sürecin üreticiden yana desteklenmesi gerekiyor.
0: Şimdi bir rekor bir üretim geliyor. Bunu içeride tüketemeyeceğimize göre ihracatın mutlaka daha fazla yapılması gerekiyor. Şimdiden bunun önlemlerinin mutlaka alınması gerekiyor.
2: Haber bülteninde ilk saati tamamladık. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda ticari geminin vurulmasına karşın misilleme olarak saldırılar düzenledi. İran'da patlama sesleri duyuldu. Patlama sesleri İran'ın Sirik kentinde duyuldu. İran medyası Sirik'te iletişim kulesine iki füzenin isabet ettiğini duyurdu. Devrim muhafızları ordusu ise saldırıyı püskürttük açıklamasını yaptı. Ardından ABD ordusundan açıklama geldi. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemiye yapılan saldırıya yanıt olarak İran'a saldırı düzenledik denildi. ABD uçakları İran'ın füze ve İHA depolama alanlarını ve kıyı radar noktalarını vurdu ifadeleri kullanıldı. ABD kuvvetleri İran anlaşmasına uyulmasını ve uygulanmasını sağlamak için tetikte olmaya devam ediyor diye belirtti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, şiddete şiddette karşılık verilecek dedi. Devrim muhafızları ordusu ise ABD saldırılarına hızlı ve kararlı yanıt vereceğiz açıklamasını yaptı. Ardından ABD'nin bölgedeki üslerine saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Perşembe günü Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye saldırı düzenlenmiş, ABD saldırıların İran tarafından yapıldığını iddia etmişti. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar için İran'a ne yanıt vereceksiniz sorusuna bunu öğreneceksiniz yanıtını vermişti. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası ilk kriz Hürmüz Boğazı'nda yaşandı. Singapur bayraklı gemiye düzenlenen saldırıya ABD ordusu karşılık verdi. Bölgede yaşanan son gelişmeleri bu saat diliminde konuşmayı sürdüreceğiz. Yayın konuğumuz Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necmettin Acar bizlerle birlikte. Necmettin Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi geceler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz.

0: Tabii 60 günlük sürecin kolay geçmeyeceğini biliyorduk. Kırılma noktasını her zaman olduğu gibi İsrail'den bekliyorduk ama ABD ve İran arasında tırmanan bir şiddeti görmekteyiz bu gece itibarıyla. Ne söylersiniz? Bugünkü tablo neden oluştu? Sonuçları neyi doğuracak?
1: Şimdi bir mutabakat zaptımız var elimizde, 14 maddelik. Fakat bu mutabakat zaptında bazı muğlak, flu netleştirmemiş alanlar var. Bunlardan bir tanesi de Hürmüz'ün statüsüydü. İki önemli nokta vardı. Bir tanesi Lübnan cephesi ne olacak? Ona dair biliyorsunuz bir gelişme yaşandı dün itibariyle. Lübnan hükümeti ile İsrail arasında bir anlaşma imzalandı. Yani Hizbullah'ın olmadığı bir masada Lübnan'ın işgali, İsrail tarafından işgali Lübnan hükümeti tarafından kabul edildi. Hizbullah silahsızlandırılana kadar İsrail Lübnan'da kalması Beyrut'ta kabul gördü. İkinci muğlak alan Hürmüz'ün statüsüydü. Şimdi Hürmüz'de şöyle bir denklem var. Bugüne kadar, yani çatışma öncesinde uluslararası gemi trafiğinin aktığı bir seyir sefer güvenliğini sağlandığı bir alan vardı. Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün kontrolünde. Bu alan ortay çizgisine yakın, yani İran ile Umman karasularının ortasına yakın bir alanda geçiyordu. Savaşla birlikte burası tamamen kapanınca, yani İran bazen mayınladı, bazen saldırdı. İran kuzeyinde, yani Hürmüz Boğazı'nın kuzeyinde, Lark Adası'nın güneyinde ve kuzeyinde geçmek üzere bir rota oluşturdu. Burası İran karasuları ve gemileri buraya yönlendirdi. Buradan geçen gemilerden de ücret talep etmek ve seyir sefere müdahale etmek gibi bir hakkının olduğunu iddia etti. Fakat bugün ya da son birkaç gündür Umman kendi karasularında yeni bir koridor, bir geçiş güvenliği olan yeni bir koridor oluşturma peşinde. Bu oluşturulan yeni koridor, Umman tarafından oluşturulan yeni koridor, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde ve Umman karasularında geçiyor. Şimdi İran açısından baktığımızda, İran'ın Hürmüz'deki egemenliğini bypass eden ve Umman karasularında uluslararası gemi trafiğinin aktığı alternatif bir rota oluşmuş oluyor ki bu Hürmüz kartını İran'ın elinden almak anlamına gelir. İran buradan ciddi bir rahatsızlık duyuyor ve diyor ki zımnen, ben Hürmüz Boğazı için savaştım, bu kadar mücadele ettim. Şimdi Umman güneyden batıyla ittifak içerisinde bir koridor oluşturarak benim elimdeki bu kartı, bu kozu alıyor. Nitekim Körfez İşbirliği Konseyi bugün yayınladığı bir beyanatla Umman'ın bu girişimini desteklediğini ve bundan ciddi bir memnuniyet duyduğunu açıklamış oldu. Dolayısıyla İran açısından baktığımızda Hürmüz'ü bypass eden alternatif rotalar, ister bu bir deniz rotası olsun, ister bu bir boru hattı olsun, İran açısından bir istenmeyen bir durum. Hürmüz'ün jeopolitik pozisyonunu zayıflatan ve İran'ın elindeki bu Hürmüz kartını alan bir pozisyon. İran bunu istemiyor. Dolayısıyla zaman zaman kendi karasuları dışındaki seyir sefer güvenliğini tehdit eden bir takım saldırılarda bulunuyor. Dünkü saldırıyı ben böyle yorumluyorum. ABD açısından baktığımızda, yani ABD'nin misillemesini veya saldırısının tek sebebi elbette bu değil. ABD açısından baktığımızda şahsi kanaatim, Amerikan tarafı bu mutabakat zaptını içselleştirmekte ve kendi kamuoyuna bir zafer anlatısı olarak sunmakta bir zorluk çekiyor. Özellikle Trump. Çünkü kamuoyu yoklamaları, Amerika'da yapılan kamuoyu yoklamaları, kamuoyunun ikna olmadığına, yani bu savaşı Amerika'nın kazandığına, İran'ın yenildiğine, İran'ın nükleer kapasitesinin tamamen yok edildiğine, gelecekte İran'ın Amerika ve İsrail için bir tehdit teşkil etmediğine inanmıyor kamuoyu. %65-70, yani 2/3 Amerikan kamuoyu bu anlaşmanın Amerika açısından bir mağlubiyet, bakın galibiyet değil, bir yenilgi, İran açısından bir kazanç olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla Trump tarafı zaman zaman kendi kamuoyunu yönetmekte zorlandığı aşamalarda askeri bir çözümü ya da askeri müdahaleyi bir çözüm olarak masaya koyuyor. Belki şu da değerlendirilebilir, müzakerelerin ilerleyen aşamasında bazı tıkanıklıklar olacaktır elbette müzakerelerde. Çünkü anlaşılmayan tarafların maksimalist olduğu çok alan var. Bu tıkanıklıkların aşılmasında böyle askeri araçlar etkili bir şekilde kullanılarak muhatap, işte Amerika'nın istediği çizgiye çekilmek isteniyor da olabilir. Fakat ben şöyle bitireyim bu mevzuyu. Kalibaf bundan 2 hafta önce içeride İran

0: içerisinde İran yönetimine Amerika ile müzakere ettiği için eleştiren insanlara şöyle bir cevap vermişti. Müzakere savaşa engel değil, savaş müzakereye engel değil. Yani müzakerenin üzerinde devam eden bir savaş, savaşın üzerinde ya da içinde devam eden bir müzakere süreciyle karşı karşıyayız. Bu da herhalde uluslararası diplomasi tarihinde yaşanan ender vakalardan birisidir.
1: Evet, tabii çatışmalara yönelik birçok yorum da yapılıyor. Yani 60 günlük sürecin sonunda bu nefes aldırmanın ardından bir yeniden başlayan bir savaştan bahsedenler de oldukça fazla. Tabii bugün gördüğümüz şiddetin dozajı kadar karşılıklı açıklamaların şiddeti de oldukça fazla. Trump ne cevap vereceğimizi öğreneceksiniz derken devrim muhafızları ise ağır bir yanıt vereceğiz dedi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise şiddete şiddetle karşılık vereceğiz. Eğer bir anlaşmazlık varsa bunu telefon yoluyla çözebilirler ifadelerini kullandı. Yani bu süreçte ara ara bu senaryoları görecek miyiz hocam? Yoksa siz de bu fikre katılır mısınız? 60 günün sonunda yeniden ağır bir savaşa ya da çatışmaya girecek mi taraflar?
0: Ben yani 28 Şubat'taki gibi yoğun bir çatışma dönemi öngörmüyorum, tahmin etmiyorum. Aynı zamanda temenni de etmiyorum. Bu 60 günlük sürenin biraz daha uzatılacağını, en azından seçimlerin sağ salim geçeceği bir zaman dilimine kadar kaydırılacağını öngörüyorum. Amerikan seçimleri için konuşuyorum. Biliyorsunuz Kasım ayında ara seçimler olacak. Kongre ve Senato'da bazı koltuklar değişecek. Dolayısıyla Trump yönetimi biraz da anketlere ve kamuoyu yoklamalarına göre bu süreci yürütecektir. Yani eğer elini güçlendirecekse, öyle düşünürse, öyle bir kanaate sahip olursa İran yönelik ağır bir operasyonun belki yeniden bir çatışma ortamına dönebilir. Fakat şu ana kadarki veriler, yani kamuoyu yoklamaları, tarafların pozisyonları, yoğun bir çatışma döneminin geride kaldığını, en azından bir süreliğine, uzun bir süreliğine, tarafların daha düşük yoğunluklu bir çatışma sürecine girdiğini gösteriyor. Fakat şayet seçimlerden örneğin sonra Amerikan tarafı yeniden yoğun bir çatışma, bir savaş döngüsüne sokabilir ülkeyi. Tabii burada İsrail'in pozisyonu da çok önemli. Biliyorsunuz İsrail zaman zaman yapılan açıklamalarla ABD'den kopmayı, ABD ile bağını koparmayı ve kendi ulusal çıkarlar için bağımsız hareket etmeyi savunuyor İsrailli siyasetçiler. Hatta Amerika'dan silah almamayı, emir almamayı zaman zaman telaffuz ediyorlar. Dolayısıyla yani İsrail de bu çatışmanın bir boyutunu teşkil edebilir. Doğrudan İran'a yönelik bir saldırı veya Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan gibi İran vekil unsurların yoğun bulunduğu bölgelere dönük bir takım saldırılar yeni bir provokasyonun kapısını aralayabilir. Ama benim genel kanaatim taraflar bu çatışmadan ciddi anlamda yoruldular ve savaşarak, bombalayarak güçle stratejik hedeflerini gerçekleştirme umutları büyük ölçüde ortadan kalktı. Çünkü Trump dedi ki biz 13 bin noktayı bombaladık İran'da. Yani bir ülkede 13 bin nokta bombalanmışsa haftalarca bir sonucun olması lazım. Politik bir sonucun olması lazım. Ama İran ilk günkü gibi hala dirençli, kararlı, hem toplumsal bütünlüğünü koruyor, hem rejim kendi içerisinde istikrarlı bir biçimde karşı koyuyor Amerikan saldırısına. Dolayısıyla Amerikalıların da İran'a saldırarak, bombalayarak bir yere varlamayacağını öğrendiğini ben düşünüyorum. Bu bugün yaşadığımız çatışmalar belki bundan sonra benzerlerini de yaşayacağız. Ufak çaplı. Yani taraflar ölçülü, orantılı, belli bir eşiği aşmayan bir eşik altı misillemeyle karşılık vererek bu çatışmaların sönümlendiği bir atmosfer oluşturacaklardı. Bir taraftan tabii kamuoyunu yönetmeleri gerekiyor. İran tarafı biz cevap verdik, bu saldırıları püskürttük, misillemede bulunduk demesi lazım kendi kamuoyuna. Trump tarafının da işte biz Hürmüz'de geçiş garantisini sağlıyoruz, güvenliği sağlıyoruz demesi lazım. Ama bu saldırıları müzakere, anlaşma, mutabakat zaptının dışında Umman'ın alternatif bir rota oluşturma politikasının, yani Hürmüz'de İran'ın karasularından geçmeyen, doğrudan Umman karasularını kullanan alternatif bir rota oluşturma politikasının yarattığı gerilim olarak değerlendirmek lazım.
1: Evet. Tabii hocam sürecin tıkanması noktasında İran her defasında Hürmüz kartını masaya koyuyor ve bu noktada da istediğini alıyor gibi duruyor. Tabii Hürmüz Boğazı'nda bu tarz tırmanan gerilimler hem enerji güvenliği açısından ne gibi riskleri barındırıyor? Petrol arzına talep oldukça yüksek. 3000'in üzerinde geminin orada rehin tutulduğunu biliyoruz. Tabii sürecin

0: anlaşmaya varmasıyla birlikte onlarca gemi de aslında oradan geçiş sağladı. Hürmüz Boğazı'nda bu tarz kırılımlar dünya açısından, ekonomi açısından ne gibi sonuçlar doğurur?
1: Biliyorsunuz yani Boğaz'da bir gerilim olduğu zaman ilk önce petrol fiyatları, LNG fiyatları yani enerji fiyatları yukarı doğru tırmanıyor. Onun ötesinde işte gübre fiyatları var, taşımacılık yani navlun fiyatları tırmanıyor, yukarıya doğru tırmanıyor. Bu küresel enflasyonu besleyen, bir takım ürünlerdeki arz şoklarını besleyen bir döngüye yol açıyor. Dolayısıyla bu çok arzu edilen

0: Özellikle yaz aylarındaki sıcakların çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Enerji tüketiminin ciddi anlamda arttığı, elektrik tüketiminin arttığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde enerji şokları kimsenin arzu ettiği bir durum değil. Ben buna dair kanaatim şu, yani Trump bir bakıma mecbur kaldı bu anlaşmayı imzalamaya. Artan ABD ve İsrail karşıtlığı küresel ölçekte, küresel ekonominin içine düştüğü kaos, yani enerji kıtlığından kaynaklı kaos ve askeri gücün sınırları, limitleri bu anlaşmayı mecbur bıraktı Trump yönetimini. Burada ekonomik düzenin, hali hazırda devam eden düzenin ciddi bir baskı unsuru olduğunu söyleyebiliriz. Yani Amerikalı karar vericiler üzerinde, özellikle Amerikan kamuoyu oldukça hassas enerji fiyatları ve enflasyon konusunda. Bunu da göze alarak Trump'ın en azından bir süre bu gerilimi tırmandırmayacağını ben düşünüyorum. Şunu da ifade etmek lazım Sayın Aydın. Biliyorsunuz bu mutabakat zaptı kapsamında İran'a yaklaşık 60 günlük bir süre zarfında petrol yaptırımlarından muafiyet tanındı ve İran yanlış hatırlamıyorsam bir günde 20 milyon varil petrol sattı ki bu büyük bir rekordur. Günlük 2-3 milyon varil petrol satan bir ülke açısından. İran tarafı da mevcut durumdan çok memnun. Yani yaptırımlar kalkıyor. Dondurulmuş varlıkların bir kısmı serbest bırakılıyor. İran petrol gemileri uluslararası sularda İran petrolünü taşıyorlar. Güvenli bir biçimde satıyorlar. Yeni müşteriler buluyorlar. Yani tarafların mevcut durumdan, yani mutabakatın oluşturduğu nispi güvenlik durumundan mutlu olduğunu ben düşünüyorum. Ama şayet işte Hürmüz Boğazı'nda İran egemenliğini tehdit eden, İran'ın Boğaz'daki kontrol ya da hakimiyetine meydan okuyan bir yeni kararlar, yeni eylemler provokasyonları beraberinde getirecektir. İşte Umman'ın alternatif rotası gibi mesela bu İran'da bir tepkiye yol açacaktır. Fakat bu tepkinin de ben nihayetinde 28 Şubat'taki gibi Boğaz'ı tamamen kapatacak bir şey oluşturacağını düşünmüyorum. Burada İran'ın saldırısının yani Umman karasularındaki gemiye yönelik İran'dan kaynaklı olduğu iddia edilen saldırının doğrusu böyle çünkü. Bir amacı da şu, navlun fiyatlarını yani daha doğrusu sigorta fiyatlarını artırmak. Şimdi biliyorsunuz gemiye bir saldırı olduğunda o rotadan geçecek başka gemiler bu saldırının muhtemel olduğunu düşünürler ve oradan geçmemeyi tercih ederler. İran bir bakıma Umman karasularının çok güvenli olmadığını, kendi karasularından niçin güvenli olduğunu ortaya koymak istiyor. Yani Hürmüz'deki kontrolü sağlamanın bir yolu sigortacılık maliyetlerini artıracak provokatif eylemler. Dolayısıyla hani Boğaz'ı tamamen kapatmak değil de Boğaz'daki geçiş güzergahını kontrol etmek ve denetlemek. Ben bu noktada İran ve Umman arasında bir anlaşmazlık yaşandığını düşünüyorum. Umman biraz da ABD ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin desteğiyle İran karasularının dışında kendi karasularında alternatif bir rota oluşturarak hem jeopolitik olarak kendi avantajını artırmak istiyor hem de bahsettiğimiz ülkeleri bir bakıma mutlu etmek istiyor. Dolayısıyla hani bu saldırılar, bu tırmanma Hürmüz'ün tamamen kapanmasından ziyade rotanın hangi rotanın daha güvenli olduğuna dair bir ihtiraftan kaynaklanıyor.
1: Evet, değerli izleyenler, ABD-İran arasında yaşanan son gelişmeleri bu saat diliminde Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necmettin Acar hocamızla değerlendirdik. Necmettin hocam, değerli katkılarınız için teşekkür ediyor, iyi geceler diliyor.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi geceler.
1: Teşekkür ediyoruz hocam. Diğer gelişmelerle devam edelim. Yeşilçam'ın efsane ismi usta oyuncu Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu bir süredir zatüre tedavisi görüyordu.
2: Asya'm, al yazmalım.
3: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
4: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı. Rol aldığı onlarca filmde kah yüzümüzü güldürdü, kah sevgiyi sorgulattı. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti.
5: Burada vurulacak birisi vardı,

0: Hayat yolculuğu 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde başladı. İlk ve ortaokul yıllarında okul gösterilerinde rol alarak yeteneğini sergilemeye başladı. 1968 yılında katıldığı Ses Dergisi'nin sinema artisti yarışmasında dereceye giremese de aynı yıl Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasında birinci oldu. Fotoromanlarla başlayan oyunculuk serüveni Yeşilçam'a uzandı.
1: Sen kim oluyorsun da bana jandarma gönderiyor? Beni zorla getirtmeye kalkıyorsun.
0: Aralarında Utanç, Yılanların Öcü, Katırcılar, Selvi Boylu Mal Yazmalım, 72. Koğuş ve Tatar Ramazan'ın da yer aldığı çok sayıda filmde rol aldı. Türk sinemasının önde gelen oyuncularından biri oldu. 180'i aşkın film, 10'u aşkın televizyon dizisinde oynadı. Çok sayıda film festivalinde en iyi erkek oyuncu ve yaşam boyu onur ödülleri aldı. 2012 yılından bu yana çeşitli sağlık sorunları olan oyuncu, 16 Mayıs'ta zatüre nedeniyle yoğun bakıma alındı. Akciğerinde tümör tespit edilen Kadir İnanır, 21 Mayıs'ta entübe edildi. Yoğun bakımdaki tedavi süreci yaklaşık 40 gün sürdü. Usta ismin kaybı sevenlerini yasa boğdu.
2: Hepimizi yaralı bıraktı gitti. Sanki vurulmuşuz da bir yerde düşmüşüz de bir taraf düz tutmuyor gibi.
3: Çok özenen, çok istenen bir insan. Çok dua edildi, çok tanıdığım tanımadığım insanlara. Bu süreçte Bingöl'de bulundum, Diyarbakır'da bulundum. İnanın sokakta yürüyordum. Ben bu kadar sevildiğini, çok sevildiğini biliyordum ama bu kadar sevgi üstü bir şeydi yani. Çok aziz bir sevgi olduğunu bilmiyordum.
0: Kadir İnanır için pazar günü 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Cenazesi Barbaros Hayrettin Camii'nde kılınacak, namazdan sonra ulus mezarlığına defnedilecek.
4: Önemli değil. Sizin için çok daha büyük bir...
5: Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen 4 kişilik böcek ailesinin otelde yapılan ilaçlama sonrası hayatını kaybettiği davada karar çıktı. İlaç firması sahiplerine 18 yıl, otel sahibine ise 13 yıl hapis cezası verildi.
6: Konakladıkları otelde böcek ilaçlaması nedeniyle ölen 4 kişilik aileyle ilgili davada karar çıktı. 6 yaşındaki Kadir Muhammed ve 3 yaşındaki Masal, anne babaları Çiğdem Böcek'le Servet Böcek'in ölümüyle ilgili duruşma İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar öncesi ilk sözü hayatını kaybeden Çiğdem Böcek'in annesi Aysu Çelik aldı. Çelik, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Çocuğumu toprağa koyduğumuz gün biz de öldük. Gereken adaleti sağlayın dedi. Sanıklarsa son savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. İlaçlama firması sahibi Zeki Kışı, ölümlerin ilaçlama kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz dedi. DSS adlı ilaçlama firmasının sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı'ya iyi hal indirimi uygulanmadan 18'er yıl hapis cezası verildi. Otel sahibi Hakan Oğlak da 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. İlaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu ise 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. İki otel çalışanının da beraatine hükmedildi. Otelin mesul müdürü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Böcek ailesinin ölümüne neden olan ilaçlama şirketiyle ilgili bir iddianame daha hazırlandı. Nisan 2025'te Şişli'deki bir evde yapılan ilaçlamada 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın ölümüne neden olmakla suçlanan firma sahibiyle ilaçlamayı yapan kişi hakkında iddianame düzenlendi. Sanıklar hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istendi.
5: Okullarda yaz tatili için son zil çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karne aldı. Öğrenciler öğretmenleri ve arkadaşlarıyla vedalaşıp tatile başladı.
7: Nasıl geldi karneniz?
8: Çok iyi.
9: Çok güzel geçti. Okulumuzu çok seviyoruz.
8: Çok iyi geldi. Çok mutluyum.
10: Test çözeceğim. Kitap okurum.
7: Tatile gideceğim.
6: Son ders zili çaldı. 18 milyon öğrenci için bir eğitim öğretim dönemi daha tamamlandı.
10: Karneyi de sınıfta veren gelecek.
7: Ne gelecek?
10: Bilmiyorum, sürpriz.
11: İlk karnemiz, heyecanlıyız.
6: Eylül ayında başlayan eğitim öğretim yılı bitti. Yaz tatiline çıkan öğrenciler mutluydu.
12: Bir sürü madalya kazandım. O yüzden çok mutluyum.
9: Beraber okuduk, beraber bitiriyoruz.
7: Çok güzel geçti. 6. sınıfı bitiriyorum.
13: Bir öğretim yılı daha.

0: tamamlandı. Karnesini alan fotoğraf köşesine geçti. Hatıra fotoğrafı çekildi.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de İstanbul'da Medeni Berk İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenindeydi. Bakan Tekin öğrencilere yaz tatilini doğru değerlendirmeleri konusunda tavsiyeler verdi.
2: Hem LGS'de hem YKS'de şunu bir kez daha gördük. Artık kademeler arası geçiş sınavları daha çok Türkçe okuduğunu anlama temaları üzerinde odaklanmış durumda. O yüzden yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum.
3: Dinlenmeli olacak. Biraz da çalışacağız tabii. Her gün kitap okuyacağız.
0: Yazın kaç tane okuyacaksın kitap?
4: 5.
5: Haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler, olaylar ve görüşlerden merhaba. Ben Serap Belet. Bu akşam 6 konuğum var stüdyomuzda, programımızda. Hepsi de stüdyomuzda bu akşam bizimle birlikte. İç siyaseti konuşacağız, son gelişmeleri konuşacağız. Yaklaşan NATO zirvesine ilişkin yeni gelişmeler var. Onları da bu akşam konuklarımızla değerlendireceğiz. Konuklarımızı size tanıtmadan önce zaten ana haber bültenini noktalarken de değinmeden rahmet dilemeden geçmedik. Çok değerli bir sanatçı Kadir İnanır'ı kaybettik. Akşam saatlerinde haberini aldık. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Çok değerli bir isim. Türk sineması için gerçekten çok kıymetli bir isim. Vefat haberini aldık. Sevenlerine sabır diliyoruz. Nur içinde yansın. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bilmiyorum söylemek istedikleriniz var mı Kadir İnanır için? Gerçekten çok değerli, çok iz bırakmış bir isimdi Türk sineması için.
1: Evet, hakikaten öyle. Özellikle iz bırakan filmlerinden bir tanesi benim adıma Tatar Ramazan'dı. Çok başyapıt filmlerinden bir tanesiydi. Yine
0: Selvi Boylum Al Yazmalım. Değil mi?
1: Asya'nın İlyas'ıydı biliyorsunuz orada.
0: Evet.
1: Meşhur Kırmızı Kamyon. Allah rahmet eylesin. Sanatçıların, sinema sanatçılarının ve müzisyenlerin genellikle vefatından sonra da anılabilme gibi bir özelliği var. Aslında böyle bir avantajları var diyebiliriz.
0: Ölümsüzleşebilenler tabii. Herkes ölümsüzleşemiyor. Bazı değerlerde bazı sanatçılar ölümsüzleşebiliyor. Vefatların ardından da hep yaşıyor gibi. Rahmet olsun. Bu arada başlamışken hemen konuklarımı da tanıtmak istiyorum sizlere. Ferhat Murat zaten söz aldı. Gazeteci Ferhat Murat bizimle. Not1.com yazarı Merve Şebnem Oruç bizimle. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu bizimle. Böyle hızlıca anons ettim. Hoş geldiniz her birinize. Siyaset bilimci Doktor İbrahim Uslu bizimle. Hoş geldiniz siz de İbrahim Bey. Gazeteci Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin bizimle. Hoş geldin Aytunç. Ve hukukçu avukat Yiğit Acar bizimle. Siz de hoş geldiniz Yiğit Bey. Bir ara verelim. Aranın ardından olaylar ve görüşler başlayacak.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
3: Gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta, yaz sezonunda rekor seviyelere ulaşan uçuş trafiğinin nasıl yönetildiği anlatılıyor. Hava yolları ve operasyon ekipleri, tarifeli seferlerin aksamaması için hangi önlemleri alıyor? Bir aksaklık yaşandığında yolcuların mağdur olmaması adına hangi kriz planları devreye giriyor? Airport'un uçuş rotasında daracık sokakları, camileri, kaleleri, plajları, şirin kasabaları ve yel değirmenleriyle yaklaşık 390 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Şövalyeler Adası Rodos yer alıyor. Güntay Şimşek'in konuğu TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan

0: kaptan. Airport. Pazar saat 12.15'te Habertürk'te.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
2: Tekrar merhaba. Başlayacağız olaylar ve görüşlere. Ama az önce yarım kalan yerden Doktor İbrahim Uslu'nun da Kadir İnanır için söylemek istedikleri var. Buyurun İbrahim Bey.
3: Evet, öncelikle rahmet diliyorum. Sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ben de çok severdim. Rahatsızlığından beri hakikaten çok üzüldüğüm bir insandır. Şimdi sanatçı kişiliği, Türk sinemasına katkıları tartışılmaz gerçekten. Yani her birimizin çocukluğuna, gençliğine ortaklık etmiş bir şahsiyet. İşte bir dönem Yeşilçam filmlerinin çok izlendiği, tek kanalı televizyondayken haftada bir kere en az evimize konuk olan bir isim.
2: Öyle.
3: Ama onun yanında sadece bir sinema oyuncusu değildi. Toplumsal meseleler konusunda da aktif tavırlarıyla biz onu hatırlıyoruz. Hatta zaman zaman çeşitli kesimlerin tepkisini de göze alarak belli süreçlere katkı verdi. Ben o yüzden yani sadece bir oyuncu olarak görmemek lazım. O aynı zamanda hem bu ülkeyi gerçekten seven, bu ülkenin derdiyle dertlenen, toplumsal meseleler konusunda inisiyatif alabilen, cesurca konuşabilen,
2: sinemaya da bunu
3: paydaşı
2: taşımış,
3: olabilen, sinemaya da bunu yansıtan falan çok özel bir insandı gerçekten. Bir jenerasyon gerçekten öyleydi. Yani işte aramızda artık olmayan çok sayıda isim var.
2: Tarık Akan da onlardan biri. Öyle. Tabii başka isimler.
3: Fatma Girik de öyleydi. Yani doğru, çok sayıda isim sayabiliriz aramızdan konup geçen ve iz bırakan. O yüzden ben saygıyla anıyorum. Türk sinema severleri onu daha uzun yıllar gönüllerinde yaşatmaya eminim ki devam edecek.
2: Sağ olun. Aytunç, senin de söyleyeceklerin var.
4: Sonuçta Kadir İnanır sanatçı kişiliğin dışında devrimci bir kişiliği vardı. 1 Mayıs eylemlerinde hep o sanatçılarla beraber en önde pankart taşıyan isimlerden biriydi. Yani bir duruşu temsil ediyordu sonuçta. Farklı görüşler, biraz önce İbrahim Bey'in dediği gibi linç edilmeyi göze alabilecek bir şekilde de durduğu yeri açık bir şekilde ifade eden biriydi. Tarık Akan da öyleydi. Cüneyt Arkın da aslında öyleydi. Baktığımız zaman yani bugün olmayan sanatçılardaki büyük bir bölümünde olmayan duruşu onlarda biz gördük. Açık söyleyelim. Yani ve biz onlarla büyüdük. O anlamda gerçekten Türk milletinin başı sağ olsun, Türk halkının. Mesela herkes işte, ben de Selvi Boylu Mal yazmadım. Kızımın adı Asya, o yüzden zaten.
2: Evet,
4: orada o yüzden
2: doğru,
4: koyduk zaten.
2: Çok tatlı Asya.
4: Ama mesela 72. Koğuş'ta Ahmet Kaptan'ı oynadığı, Tatar Ramazan'ı Ferhat Murat söyledi. Dila Hanım da başka bir şey. Kabadayılığı ondan görüyorsun. Veya kadınların hayranlığını biliyoruz ona. Yani evet, her
2: tabii,
4: evin
2: yani belki de 10 evin, biri aynı zamanda,
4: 10 evin
2: tabii,
4: ikisinde o genç kızların şeyinde o fotoğrafı hep durur. Tabii, yani tabii, öyledir yani, bu bir gerçekliktir. O yüzden başımı sağ olsun diyorum ben de.
5: Ben de tam o noktadan söyleyeyim. Hani sanatçılığını anlatmaya saatler yetmez. Her zaman halkının yanında, toplumun yanında yer alan devrimci, solcu, mücadeleci, kimi zaman kızılsa da doğru olanı her zaman yapmaya çalışan çok cesur bir insandı. 12 Mart'ta, 12 Eylül'de geri durmadı. Çözüm sürecinin birinci safhasında kendisini, belki toplumun büyük bir kesimine anlatmaya hiç ihtiyaç duymadan doğru olduğuna inandığı için o mücadeleye girdi. Bugün aslında onun devamını görüyoruz siyaseten de. Keza işte Aytunç abinin de dediği gibi, yani üç isim, Cüneyt Arkın, Tarık Akan ve Kadir İnanır, bu toplumda herkesin saygı duyduğu üç kahramandı benim de gözümde.
4: Aslında onlar da Kemal Sunal'ı da oraya koyarız.
5: Tabii daha erken, vefatı. Biraz da hani daha başka filmleri olduğu için, ama bu üç yön olarak ve üçüncü, yani o üçlünün son halkası olarak onu da yitirmenin çok büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Ben ziyaret etme imkanı da bulmuştum yaklaşık 6 ay önce. Yani bir o mücadeleci halinde görmüştüm. Jülide Hanım'a, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Biz sevenlerin de başı sağ olsun.
2: Evet, başka Mehmet Bey, siz de inmek ister misiniz Mervan?
6: Evet, tabii ki ölmüşlerin arkasından güzel şeyler söylenir. Her ne kadar bazı zamanlar ben de eleştirmiştim ama nihayetinde hepimizin evlerine kadar giren,

0: ailece filmlerini izlediğimiz hakikaten önemli şahsiyetlerden biriydi. Bu noktada tabii ki ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Ama şunun da altını çizmek istiyorum. Sanatçıların her ne kadar tabii ki fikirleri olabilir, siyasi düşünceleri olabilir ama topluma doğru mesaj vermek adına hiçbir yerde durmamalı, her yerde durmalı diyorum. Kadir İnanır'ı da bu şekilde değerlendiriyorum ben de. Peki. Sadece devrimci ruhlarla değil, solculuktan değil, her ikisinin de birleştirdiği bir Kadir İnanır olarak değerlendiriyorum. Çünkü oyuncular evet sol görüşte olabilir ama senaristler, yapımcılar genelde sağ görüşlüydü. Bunun da altını çiziyorum. Yani sağla solun birleştiği bir filmler resitali olarak hayatımız boyunca izledik.
1: Peki, siz de son bir söz söyler misiniz?
2: Allah rahmet eylesin hakikaten. Mekan cennet olsun. Şöyle, yani ölüm hepimiz için, ölüm insanlar için, ölümsüzlüğe her ne kadar ulaşsalar da sonuçta bedenimiz, hepimiz bir gün toprak oluyoruz. Sol ya da sağ, evet bir siyasi görüşünüz olabilir ama evet, toplumda herkesin kalbinde bir yere dokunmuş olmak, evet, o rollerin altından, üstesinden doğru şekilde kalkabilmek önemlidir.
1: Doğru.
2: Hani her, ya belli bir dönem için Kadir İnanır'da, Cüneyt Arkın'da, Tarık Akan'da hakikaten herkesin gönlünde bir yere dokunmuştur. O da nedir? Yani yakışıklı olmaları şudur budur değil. Çoğunlukla böyle bir Yeşilçam'da bir jön karakteri vardı. Haksızlığa karşı sert duran delikanlı erkek. Kimi zaman bir kabadayıdır, kimi zaman işte centilmendir ama yine de haksızlık karşısında
1: ağzını açar. Her görüşteki insanı da evet, dediğiniz gibi herkese evet, de ulaşmış.
2: Bütün bunları yani böyle şey gibi de hissediyorsunuz. Bir insanın ölümü gibi değil, yavaş yavaş bir dönemin kapanışı gibi de geliyor. Hepimiz için
1: onun
2: öyle.
1: Vurduklu, çok değerli evet, sanatçıları böyle yavaş yavaş uğurluyoruz.
2: Evet, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
3: Her ölüm bir nasihattır. Bundan da nasihat çıkartmamız lazım insanlar olarak.
1: Evet, peki çok yani teşekkür ederim.
0: Allah rahmet eylesin. Mekanı gene
4: katılmıyorum da polemik olmasın diye.
1: Şimdi ben hatta dedim ki oradan bir tartışma programına oradan başlamayalım. Evet. Çünkü Mehmet Bey'in dediği şey yıllardır bir polemik konusu zaten sanatçıların toplumda üstlendikleri roller üzerine. Ama bu akşam
0: Kadir İnanır'ın
1: vefatı üzerine
0: konuştum,
1: o polemiğe toparlayıcı girmeden
4: konuştum,
1: siz
4: ben toparlayıcı konuştum. Biz de gerçekleri söyledik diyelim.
1: Peki. Şimdi buradan
4: gerçeği o adamın yani şimdi adamın gerçeğini reddedemeyiz ki. Adam kendini konumlandırdığı yer var.
5: Aynen öyle.
4: Yani şimdi birisi de sen kendini konumlandırdın. Tarık Akan, şöyle bir şey var. Tarık Akan dedi ki ben dedi hafta sonu gazetesinin manşeti olmak istemiyorum dedi ve tercihimi dedi halktan yana kullanıyorum dedi. Toplumsal film yapacağım dedi. Yani ki vazgeçti o süreçlerden. Yani Kadir İnanır'ın da yaptığı filmlerin büyük bir bölümü ve sonraki siyasete bakışı, hayata bakışı eleştireceğimiz yerleri vardır tabii. Sanat, o ayrı bir olay ama
1: bir duruşu olmuş.
4: Bir duruşu vardır. Yani o
1: bunda da fark yaratırlar.
5: O duruş sebebiyle çok bedel ödediler. Onu altın için. O duruş sebebiyle bedel ödendi. Ekrana çıkamadılar. Televizyona çıkamadılar.
3: Son döneminde Komiser Shakespeare filmini de yaptı. Sinan
1: daha yakın tarihli
4: Sinan Çetin'in çektiği Komiser Şekli
3: o da
4: bir düzen eleştirisi.
3: Devrimci bir film değil.
4: Hayır, düzen eleştirisi yapmaya çalışmıştır vesaire orada da. Orada da ah atam der, ne hallere geldik der. Bir sahnesi vardır onun.
3: Son iktidar vardı yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de. Yani DSP iktidarı vardı.
1: Peki şimdi bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Gelelim bugünün siyaset gündemine. Şimdi uzun zamandır Butlan kararından beri son birkaç haftadır Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Ve bu tartışmanın göbeğinde de Özgür Özel ve onu destekleyen vekiller diyor ki bir an önce kurultaya gidelim, olağanüstü kurultaya gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki hayır demeyiz. Çünkü bir tedbir kararı var. Bu tedbir kararı olduğu sürece Yargıtay'dan da cevap gelene kadar biz bir kurultaya gidemeyiz. Ancak olağan kurultaya sürecini başlatabiliriz. Onu da Eylül ayından itibaren başlatacağız. Bununla ilgili bir mahkeme başvurusu olmuş. Bir yargı süreci. Ancak Özel'in yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan bir başvuru değil. Bağımsız bir kişinin ismi Tülin Apak. Mahkemeye demiş ki kararda belirsizlik var bu tedbirle ilgili. Burada bir olağanüstü kurultay ya da kurultay yapılabilir, yapılamaz diye bir şey yok, bir karar yok. Bununla ilişkin bir belirsizlik var. Önceki kararında olan ya da olağanüstü kurultay yapılıp yapılmayacağına ilişkin karara bir ekleme, bir yeni ek, bir düzenleme yapılması talebinde bulunmuş. Ancak buna mahkemeden ret kararı geldi. Bu kurultay konusunda bir ret olarak değerlendirildi. Murat Emir dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Özgür Özel'in yanında yer alan başvuruyu yapan kişi Özgür Özel veya ekibi değil, davaya taraf olmadığı belirtilen Tülen Apak isimli bir vatandaş, mahkeme kurultay yapılamaz demiyor. Mahkeme başvuruyu esastan değil usulden reddediyor diyor. Burada uzunca da bir metni var. Şimdi birazdan da bakarız. Davanın tarafı olmayan birinin usulden reddedilen dilekçesini kurultaya yargı engeli veya Özgür Özel'e red diyerek sunmak hukuki cehalet değilse bilinçli bir manipülasyondur demiş Murat Emir. Siz avukatsınız, hukukçusunuz ve şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibindesiniz diyebilir miyim resmi olarak bu arada Yiğit Bey?
5: Yani şöyle, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli görevler yaptım. Hala da işte görevler yapıyoruz ama o kimlikle yani
1: resmi
5: diyemem.
1: Olarak şu an partide bir göreviniz var onu demek. Şu an yok, değil mi? Yok, evet. Şu an yok. Aslında onu sormak istedim. Hı-hı. Belki soru yanlış oldu. Siz bu cevap, yani bu mahkeme kararı ne diyor?
5: Ben anlatabilirim isterseniz.
1: Anlatın hatta, ya da hatta buraya gelin dilerseniz. Çünkü bunun üzerinden okuyarak da anlatabilirsiniz.
5: Karar ortaya
1: başlarken
5: alırsa...
1: Başlarken de öyle karmaşık anlattım ki onu da bir daha söyleyin. Yok. Yani Tülin Apak isimli vatandaş anladığım kadarıyla diyor ki sizin kararınız bir olağan ya da olağanüstü kurultay yapılmasına engel değil. Siz bu karışıklığı düzeltin mi diyor mahkemeye
5: tabii,
1: başvurarak.
5: Şöyle, şimdi HMK dediğimiz hukuk muhakemesi kanunu bu tür yargılamaların hangi usulle yapılacağını belirleyen kanun. Onda da çok kullanılmayan, toplumun çok bilmediği bir tavzih maddesi vardır. Evet. Boğaz kullanılır.
1: Kamuoyu bir düzeltme bunu,
5: evet, kamuoyunun zamanında bir önceki meclis başkanlarından Mustafa Şentop bunu çok kullanırdı. Bazı hı-hı durumlarda tavsiye gerektirdiği uzun hukuki açıklamalar yapardı. Benim de okuldan hocamdı. O yüzden bilirim. Şimdi burada tavzih denilince şöyle bir anlayış çıkıyor vatandaşımız anlasın için. Karar kapalı. Karar anlaşılmıyor. Bize kararı anlatıcı
1: bunu
5: nitelikte ol.
1: Çerçevesini netleştirelim.
5: Evet, netleştirdi. Şimdi Sayın Emir bir yandan onda hukukçu kimliği var. Ama aslında eksik bir değerlendirme yapıyor. Karar iki yönden red. Bir dediği usul doğru. Onu şuradaki cümleden anlıyoruz. Kaldı ki ile başlayan. Kaldı ki talepte bulunan Tülin Apak'ın taraf sıfatının da bulunmadığı. Şimdi bu usul kısmı, bu kısım doğru. Yani diyor ki Tülin Apak isimli hanımefendi bu davada hukuki yararı olan bir kişi değil. Kendisi bir dilekçe
1: dışarıdan
5: vermiş olabilir.
1: Dışarıdan bağımsız biri, evet. Bu davanın taraflarından biri değil. Bu da bizim reddimizin gerekçelerinden biri diyor.
5: Usul olarak reddediyoruz diyor ki çok doğru bir bakış açısı ama Sayın Emir'in ya da bu konuyu tartışanların kaçırdığı bir kısım var. Onu da görelim. Açıklanan yasal düzenleme çerçevesinde dosyanın incelenmesinde... Yani dosya incelenmesi nedir? Esasa girmektir hukukta. Evet. Onun altını çizelim. Bir dosyayı incelediğinizde esasa girmenin mantığı bu cümleyle başlar. Dairenizce verilen hükmün tavsiyini gerektirir bir durum bulunmadı. Hı hı. Yani hükmümüzün nedir? Mutlak mutlan olarak bilinen Sayın Kılıçdaroğlu ve parti meclisi yönetiminin görevine gelmesine sebep olan kararda açıklanmaya izaha muhtaç bir husus yoktur diyor. Bu da işin esası.
1: Evet.
5: Bununla birlikte hükümde bir belirsizlik olmadığı diyor. Yani açıklamaya gerek bile yok. Belirsiz bir karar vermedik diyor. Bu iki yönüyle de işin esasına giriyor aslında. Yani bizim verdiğimiz karar 21 Mayıs tarihli karar esastır. O kararda da ben bunu hep tekrarlıyorum. Dava konusunun kurultay olması söz konusu. 38. kurultay ve sonraki kurultayların yoklukla malul, yapılmamış, etki ve sonuç doğurmamış nitelikte olduğuna dair bir kurucu hüküm, inşa hüküm. Bunu teknik olarak eleştirebiliriz. Davanın sonunda olması gerekeni niye bu aşamada verdi gibi tartışmalar var. Ama sonuca
1: o karar olağan ya da olağanüstü kurultayın toplanması ile ilgili bir tarif, bir cümle içeriyor muydu? Yani
5: şöyle,
1: buna gerek yok diyor bu kararda.
5: Orada tartışılan şu, kamuoyunda da mesela bana da soruyorlar. Kurultay yapılamaz cümlesi nerede yazıyor diyorlar.
1: Evet.
5: Şimdi hukuk mahkemeleri ya da ceza mahkemeleri kararlarında bu yapılamaz, şu yapılamaz, bu yasaktır gibi tanımlar zaten olmaz.
1: Peki.
5: Yani tanımlar hukuk normlarında şöyle belirlenir. Dava konusu iddia önünüze gelir. Hı-hı. Dava konusu iddia ile ilgili kapsamlı bir onama ya da bozma, red ya da kabul gibi bir aşamalar açıklanır.
1: Öyle bir kararın ardından bunu gerçekten bilmediğim tabii için ben de öğreneyim izleyicilerimizin kafasında. Böyle bir karar var ve o karar uygulanıyor. Burada aslında o kararın uygulamasına bir itiraz var. Onu netleştirmek istemiş Tülin Apak bu tartışmalar üzerine gitmiş.

0: kendisi başvurmuş.
1: Doğru.
0: Ben de bir ismi dışında bilmiyorum. Tabii. Kim hukuki bir ünvanı var mı?
1: Ben biraz biliyorum. Mesela Özgür Beylere yakın bir insan. Fotoğrafları var birlikte.
0: Öyle mi? Evet. Tamam. O da bir not olsun o zaman. Böyle bir durumda benimle ilgili bir karar çıktı. Benim sorumluluğumla ilgili ve ben bununla ilgili bir adım attım. Diyelim ki benim attığım adım hukuken tartışmalı bir adım. Şu an konuşulduğu gibi tartışma var ya da yok onu demiyorum ama üzerine tartışılan bir konu. O zaman mesela bunun netleştirilmesi için yine bu aynı mahkemeye mi başvurulmalıydı? Başka bir merci var mı?
1: Yok, çok haklısın. Çok önemli bir soru. Şu anda dosya istinaf mahkemesinde. O yüzden oraya başvurulması doğru. Yani düzeltme, açıklama gibi talepler oraya başvurulur ama üçüncü kişilerin başvurma hakları usulden netteki gibi aslında yoktur. Davanın tarafları vardır. Burada davalı olan Cumhuriyet Halk Partisi davanın tarafı ve davacı delegeler tarafı. Hatta bir de ferri müdahiller dediğimiz yan müdahale edecek kişiler anlamına gelir. Onlar da Özgür Özel ve yönetiminin parti meclis üyeleri olarak aslında bugüne kadar görev yapmış farklı farklı 70'i aşkın kişiydi. Onların hepsi de ferri müdahil oldular. Yani biraz dosya büyüdü, kabardı.
0: Tamam.
1: Onların yapabileceği şu anda kanun yolu olarak gidebileceği yer temiz dediğimiz Yargıtay yoludur.
0: Bir onlar zaten merci. Yaptılar.
1: Daha bitmedi o işlemler ama tam yapmadılar. Mesela öyle o da mi? Yanlış biliniyor, evet.
0: Dilekçe verildi dendi.
1: Şöyle
0: ya.
1: Özgür Özel ilk gün partinin avukatlarına Cumhuriyet Halk Partisi adına dosyayı temiz etti.
0: Tamam.
1: Ama diğer ferri müdahiller şu an parça parça hala dilekçelerini sunuyorlar. Çünkü şöyle diyorlar, ben parti meclis üyesiydim. Benim hakkım var. Ben bu haktan feragat etmiyorum. Görevime dönmek istiyorum diye haklarını arıyorlar. Bunun dışında davacıların arasında örneğin kamuoyunun bildiği Lütfü Savaş'ın davası aslında reddedildi. Yani Lütfü Savaş mutlak mutlanın kararını alan davacı değil. O hep yanlış biliniyor. Lütfü Savaş'ın davası hukuken reddedildi. O da benim açtığım
2: yerel
1: kısımda...
2: Yerel mahkemede.
1: Yok, hem yerelde reddedildi, istinafta hem istinafta da onunki reddedildi. Birleşen 6 dava var. 6 davanın 4'ü kabul edilmiş oldu. 4 dava birleşildi. O kabul edilmiş oldu ama Lütfü Savaş yönünden dava reddedildi. Çünkü Lütfü Savaş'ın gerekçesi şuydu. Partiden ihraç edildikten sonra bu davayı açtım diyor mahkeme.
0: Peki şöyle yapalım mı? Bütün tabii. konuklarım da yani seve, sorunuz seve. Var mı Yiğit Bey, hukukçu ya da sizin yorumunuz var mı? Yani bu konu... bu kurultay tartışmasını sizce bu mahkemenin cevabı, karar diyebiliriz buna değil mi? Mahkeme
1: tabii,
0: kararı.
1: Bu mahkeme kararı, ek karar deniliyor buna teknik olarak.
0: Sizce bunu İrem Bey bitiriyor mu şeyi, bu tartışmayı?
3: Şimdi şeydeki belirsizlik hala devam ediyor aslında. Kurultay yapılabilir mi, yapılamaz mı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Mahkeme benim kararım gayet net diye kararının arkasında duruyor ama... sonunda bir, zaten buna karşı temiz yolu açık.
0: Evet.
3: İkincisi, yani sadece kamuoyunda tartışılmıyor. Şimdi CHP yönetiminde de bir kafa karışıklığı var. Yani tedbir kararı nedeniyle hiçbir şey yapılamıyor. Hatta tüzük dahi askıya alınabiliyor. Tabiri caizse bir OHAL yönetimi kurulmuş durumda.
0: Tamam.
3: Ama bir tek olağan kurultayı yapabiliriz diyorlar ve olağan kurultay süreci başladı. Şimdi... orada da bir kafa karışıklığı var. Yani ya hiçbir şey yapamazsınız mahkeme kararı kesinleşinceye kadar, yani Yargıtay kararını açıkladığı güne kadar, o zaman bir mantığı olur. Yani bizim şimdi herhangi bir karar alma durumumuz yok, tedbir var. Karar kesinleştiği gün oturup bunları düşüneceğiz dersiniz. O güne kadar da bu partiyi yüzdüreceğiz, yöneteceğiz dersiniz. Ama olan kurultay sürecini başlattılar. İşte Eylül'de başlayacak. Hani kurultayı yapamıyordunuz? Olağanüstü kurultayla olağan kurultay arasında evet prosedürel olarak farklar var ama doğurduğu sonuçlar açısından bir fark yok. Yani yönetimi değiştirebilirsiniz. Nasılsa Yargıtay biz yapıncaya kadar kararını verir diyorlar. Ya vermezse? Yani siz olağan kurultayı başlattınız, sonra Yargıtay kararı kesinleştirdi falan. Şimdi ya da şeye Özgür Özel'e iade etti. Sizinkisi ne olacak? Şimdi kafa karışıklığı hala devam ediyor. Bu herkeste var. Mahkeme diyor ki ben kararımı verdim kardeşim. Artık bu izaha muhtaç değil. İtirazı olan da gitsin Yargıtay'dan itirazını yapsın. Hukuki yolu açık diyor. Mahkeme kendi içerisinde tutarlı yani. Mahkemenin kararına o yüzden bir şey demiyorum. Ama kararın yorumu konusunda kararın bütün taraflar, bütün muhatapları farklı bir şey anlıyor. O anlamda da ortada bir sorun var. Ya. Belki bu da normal. Çünkü siyasi tarihimizde ilk kez bu karar çıkıyor ve bunun nasıl uygulanması gerektiğine dair aslında bir içtihat ve uygulama
0: tam
3: falan
0: bir
3: da
0: örnekte yok. Böyle olmuştu ve bir...

0: Yani bir partinin genel başkanlığıyla yönetimiyle ilgili böyle bir birebir örnek yok. Bir ilk kez deneyimlenen bir
1: yok,
0: durum.
1: Yok, bazı örnekler var ama bununla aynı değil. Yani şöyle bir kurultay örnek veriyorum. Demokrat Parti'yi de bir mahkeme kapattı. Asli Hukuk Mahkemesi kapattı. Ondan sonra 61 anayasasıyla Anayasa Mahkemesi kuruldu hatırlarsak. Yani aslında mahkemelerin genel kurulları ya da partilerin geleceklerine ilişkin kararlar var. Ama bunlar savunabileceğimiz çok güzel, müthiş kararlar demiyorum hukukçu olarak. Fakat örnek veriyorum, daha geçtiğimiz günlerde bugün adını çok anımsamasak da tarihte yeri olan ANAP'ın da kurultayı butlan olarak iptal edildi. Yani mahkemeler böyle kararlar veriyor. Hatta Saadet Partisi ile de ilgili.
0: Onlar mesela ne kadar zaman sonra iptal edilmişti ANAP'ınki örneği? Şöyle, böyle sıcağı sıcağına bir kurultayın ardına yok. Mı böyle zaman buradaki gibi zaman
1: geçiyor? ANAP'ta da bir 9 ay geçiyor aradan. Çünkü dava süreci oluyor ama onu ilk derece mahkemesi iptal etti. Yani Ankara'daki Asli Hukuk Mahkemesi. Burada aradan 2 yıl 7 aylık süreç, sizin sorduğunuz gibi çok uzun bir süreç.
0: En çok eleştirilen oydu yani, hemen kurultayın ertesi günü. Yani bu Yüksek Seçim Kurulu'nun şahitliğinde de bir itirazla olsaydı diye hep söyleniyor ya. Mesela ANAP ya da diğer örneklerde hemen ardından konu sıcakken mi bu hukuki bir taşındı diye.
1: Yani zaten kanun şunu söylüyor. Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak itirazlar 48 saat içinde yapılmalı. Sonra gidemiyorsunuz.
0: Tabii.
1: Ama yine kanun şunu da söylüyor. Yani seçim usulsüzlüklerine ilişkin eylemleri 48 saat içinde Yüksek Seçim Kurulu'na, ama tam da bu davanla da olan mutlak butlan, yani kesin hükümsüzlükle ilgili itirazları süresiz bir şekilde Asli Hukuk Mahkemesi'ne götürebilirsiniz diye siyasi partiler kanunda hüküm var.
0: Tabii de bu ben hüküm, sadece o örneklerde çok nasıldı? Haklısınız.
1: Çok onu... ya yani mutlak butlan hükmü yoktu bugüne kadar. Yani adını koyalım, mutlak butlan hükmü yok. Kurultay iptalleri vardı, kongre iptalleri vardı, Asli Hukuk Mahkemesi'nde.
2: Hangi sıfattan başvuruyor peki?
1: Hangisi?
2: Tülin Hanım.
1: Tülin Hanım dava dışı kişi oluyor. Üçüncü kişi olarak başvuruyor.
2: Tamam, ama mahkemede zaten siz...
0: İşte o yüzden usuller reddi oradan yapıyor. Diyor ki alaka, yani diyor taraflardan biri değil.
1: Taraf sıfatının da bulunmadığı diyor. Şimdi mahkeme şunu diyebilirdi. Bu başvuruda şunu yazabilirdi sadece. Yukarıda açıklanan yasal düzenleme çerçevesinde talepte bulunan Tülin Apak'ın taraf sıfatının olmamasından deyip bırakabilirdi.
0: Ama önündeki ilk açıklamalar zaten kararının ardında durduğunun bir göstergesi.
1: Bence dilekçenin içeriğini de okudular ki burada görüyorsunuz, örneğin dilekçe bir düşünceyi aslında aksettiriyor. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na kayyum sıfatını koyuyor. Yani bu sıfatı kullandığında aslında davaya bakışını ortaya koyuyor dilekçesinde. Bu arada dilekçenin özeti oluyor, onu söylemiş
0: itiraz
1: olayım.
0: İtiraz eden birinin muhtemelen zaten bakışı o yönde.
1: Evet, bakışı oldu. Zaten hak arama özgürlüğü çerçevesinde tabii, fikri de budur.
0: Öyle değerlendiriyor.
1: Haliyle öyle olduğu için gelen talebi mahkeme, bu ilk başta ifade ettiğim o temeldeki 1,5 satırda da kararının İbrahim Hocam da dediği gibi esasında tutarlı bir şekilde arkasında durduğunu o şekilde beyan ediyor.
0: Merve Hanım, bir sorunuz ya da değerlendirmeniz var mı bu dava, yani kurultay tartışmasındaki bu mahkeme kararı nasıl bir etki yaratıyor? Sizin
3: yani
0: kafanızda
3: tamam,
0: netleştirdi
3: Yiğit
0: mi?
3: Bey'e sorayım o zaman, çünkü yani bence çok kafa karıştırıcı değil ve taraflar tamamen kendi subjektif ve çıkarları doğrultusunda yorumluyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin kurultaya gitmeme yönündeki çabasının delegenin iradesine zaten bir kere sakatlanmış, ona güvenmemek olduğunu anlıyorum. Ama bence gidilmesinin önünde bir engel yok. Öyleyse yani şimdi bir kere zaten olağan kurultaya da gidemiyoruz düşüncesiyle baş çıkılmıştı yola. Evet. Sonra olağan kurultay takvimi başladı. Olağanüstü kurultaya gidemiyoruz dendi. Yani ben biraz buradaki o tedbir kararı ifadesinin fazla geniş yorumlandığını düşünüyorum. Şimdi tedbir kararında genel başkanın bütçeyle ilgili herhangi bir tasarrufuna engel konulmamış, şerh konulmamış. İhraçlar inanılmaz sert hamlelerde bulunuluyor. Herhangi birini görevden alamazsan şudur budur da denmiyor. Yani bütün bunlara hakkın var ama kurultaya gitme hakkın yok
0: yani
3: gibi.
0: Biraz bahane gibi kullanılıyor diyorsunuz.
3: Ama şu örneği vermek istiyorum. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren geri dönmesinin, tam ifadeyi hatırlamıyorum mahkeme kararlı hukukçu olmadığı için ama.
1: Doğru tanım.
3: Şimdi mesela ilk başta kayyum atanacak, atanmayacak vesaire bu konuşuluyordu ya. Evet. Kayyum atansaydı ne olacaktı?
1: Olağanüstü kurultaya götürmesi için kayyum atanır.
3: Evet. Yani zaten bütün kararı olduğu gibi olsaydı ama kayyuma kalsaydı kayyum zaten götürecekti.
1: Şimdi
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun, çok özür, bitireyim, size öyle söyleyeyim. Sanki yani mahkemenin

0: Hem bu kararda hani Tulin Apak'ın üçüncü şahıs olmasının ötesinde zaten diyor ya benim kararım çok açık. Dışarıda kamuoyuna nasıl yorumlanıyor ben ona çok girmiyorum diyor ama ben diyor tedbir ifadesini ben öyle anlıyorum. Yani verdiğim kararı korumak adına tedbiren diyorum diyor. Yani bence o biraz kendi kararını korumak ve mevcutta haklı bulduğu kişinin haklarını korumak adına olan bir şey. Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden yaptığını anlamakla beraber, yani delegenin değişmesi odur budur evet, falan evet, bu takvimi anlamakla beraber kurultaya gitmeme nedeninin o tedbir ifadesi olmadığını düşünüyorum. Yani aklım almıyor.
1: Bu arada kayyum gelse 45 günde
0: evet, yani kayyum
1: kurultaya gitmesi gerektiği bilgisi de ilginç.
0: Çünkü bunu edilen başkan gidemiyor.
1: Ya gerçi çok konuştuk ya orada da patinaj yapmayalım ama yani Özgür Özel ve ekibi diyor ki biz o yüzden kayyum bile mahkemeye başvurup öyle bir girişim evet, olacak mı bilmiyorum ama kayyum geldiğiniz zaman kurultaya gidelim. Hatta anlatın bu hikayeyi. Şunu not düşeceğim tabii. Çünkü o kadar çok bu tepki çekti ve yani o cümle bir acaba konuluk üstüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'deki röportajında kayyum yazılırsa ben kabul etmem ifadesini kullanması adeta bundan önden haberdardı ve talebini mahkemeye iletti şeklinde de yorumlandı. Mesela tabii, ona siz ne diyorsunuz?
2: Şöyle açıklayayım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu davadan haberdar. Onda bir sorun yok. Niye? Davayı açan CHP delegeleri. Ama davanın tarafı değil. Yani dava ile ilgilenmiyor, davayı takip etmiyordu. Ama bu gördüğümüz üzere adları yazan Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri Sayın Kılıçdaroğlu'na da dava açtıklarını ve davanın niteliğini beyan ediyorlar. Davanın niteliği şöyle, hep unutuluyor. Dava CHP bir çağrı heyeti atansın, bir kayyum heyeti atansın davası değil. Dava...
1: Tabii tabii kurultayda şahibi üzerine evet, açılmış
2: onun,
1: bir dava.
2: Onun şu anlamda söylemek isterim. Amacı var yani davanın amacı şu. Bu yapılan kurultay yoklukla mağlul olsun. Hiç olmamış. Yani biz bu yayını yapıyoruz ya. Biz evet, bu yayını yapmamış gibi olalım istememiz ayrı. Bu yayını iptal edip gitmemiz ayrı sonuçlara olarak söylüyorum. Hı hı. Şimdi bir kurultayın yokluğuyla bir kongrenin iptali arasındaki farkı da somut olarak ortaya koyalım. Gürsel Tekin örneği, İstanbul İl Kongresi iptal davası açıldı. İptal davası sebebiyle davacı kongre delegesi bir çağrı heyeti listesi verdi mahkemeye. Hı hı. Ve çağrı heyeti görevlendirildi. Hatırlarsanız Eylül ayındaydı.
1: Evet.
2: Çağrı heyeti şu amaçla görevlendirildi. İstanbul'da yeni bir kongrenin toplanması 45 gün içinde. Eğer o dönemde Özgür Özel ve Genel Merkez bunu kabul etseydi, Gürsel Tekin ve heyeti İstanbul'da bir il kongresi toplayacaktı. Onun da süresi belli. 45 gün içinde mahkemenin emrettiği oydu. Ve ondan sonra onların görevi bitecekti. Şimdi bu yolu o dönem kapatan genel merkezi bir hatırlayalım. O dönemden önce açılmış bu davadaki amaç, yani davacıların dava konusu bir iptal ve bir çağrı heyeti değil.
1: Kemal Kılıçdaroğlu niye ben kayyum olmak istemem diyor.
2: Şunu söylüyor.
1: Neden
2: yani
1: bu
2: kamuoyunda tartışıldı ya aslında biraz daha cümlesini açabilirdi. Ben orada bir tam cümlesini toparlayamadığını hissediyorum. Yayını izlerken de o hisse kapıldım. O örneği bu kadar uzun uzun veremedi. Yani ben kayyum olarak gelmem. Bir çünkü şu konuşuldu. Rahmetli Altan Öymen de hayattaydı. O dönem bildiri yayınlandı hatırlarsanız belki. CHP'de genel başkanlık yapmışlar çağrı heyeti olsun. Gelsinler bu arada bu tartışmalar yerel mahkemede dava sürerken olmuştu. 30 Haziran 2025 tarihinde
1: tamam.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamı şey bekliyordu.
3: Butlan bekliyordu.
2: Hatırlarsanız kamuoyu bunu evet, tartışıyordu. Evet, evet. Herkes bildiri yayınlamıştı. Ben de örneğin gençlik kollarında görev yaptım. Bize de bir bildiri imza at diye talep geldi. Ben atmamıştım onu söyleyeyim inanmadığım için. Ama şu o tarihte Kemal Bey'le çalışmış eski isimlerin bildiri yayınladığı bir dönemdi. Oradaki amaç şuydu. Rahmetli Altan Öymen dahil olmak üzere CHP'de bütün genel başkanlık yapmışlar kişiler gelsin. Bir heyet olarak belki de bunun için Önder Sav'ı da ekleyelim dedi Sayın Özel. Çağrı heyeti olarak kurultaya götürsün dedi. Ama kaçırılan şu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu zaten buna da tevessül etmemişti. Çünkü onun da o sırada bence fikrinde... Ya burada bir sıkıntı var. Bu böyle kurultaylarla çözülebilecek bir hadise değil diye kendi önüne gelen Sayın Mansur Yavaş'a, Engin Özkoç'a ve yanılmıyorsam
4: Vahap
2: Seçer'e bunu ifade etmişti kendi ofisinde. O dönemde bu tartışılmıştı. Gazetelere de yansıdı. Onu böyle uzun uzun anlatamadığı için ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir de partinin genel merkezine yani bu çok absürt bir şey aslında Türk siyasetinde. Bir genel merkezi 45 gün boyunca bütün şeffaf bilgilerine erişebilecek bir heyet gelecek. Bu heyet

0: belki de öyle saygın isimlerden de olmayacak. Hani davayı
1: ama
0: açanlar
1: Ömer'i de diyorsunuz,
0: olursa,
1: merhum Altan Öğmenler ve geçti işte başkanlar var. Onlar olduğunda onu sakıncası
0: ama
1: olmaz.
0: Verilmedi bakın. Bu böyle bir liste verilmedi. Mesela davalı CHP bunu verebilirdi o dönem. Onlar da vermedi. Bu
1: Anladım.
0: Listeyi de vermediler.
2: Peki, davacılardan vermeden mahkeme böyle bir tasarrufta bulunamıyor
0: Şöyle
2: mu?
0: Mahkemelerin usulü şudur. Dava konusu işlemle. Yani ben mahkemeye gittiğimde
2: talep
0: davacı
2: etmeden yapmıyor.
0: Yok, re'sen inceleme diye hukuk davalarında bir kural yok. O bizim bildiğimiz daha çok ceza davalarında olur. Şunu ifade edeyim. Yani ben butlan diye davacı geldiğinde mahkeme onu re'sen kendi kendine iptale çeviremez. Ya dava konusunu kabul eder ya davayı reddeder.
1: Reddeder. Peki. Şimdi ben
2: benim sorumun cevabı hala yok. Yani ben şeyi hani mesela kayyum konusu. Şimdi ben örnek verdiniz. Liste verilseydi kayyum gelseydi. Yani ne fark edecekti? İstinaf gün sonunda aynı karar verecekti ama tedbiren kayyum mu atıyorum diyecek.
0: Yok, tedbir yapmıyordu.
2: Tamam.
0: Onu
2: burada
0: ifade edeyim.
2: Şimdi genel başka başkana
1: bir
2: şey. Bütün hakları veriyorsun.
1: Tedbir hukukçularda ortaklaşıyor.
2: Banka hesaplarını, işte her şeyi kullanma yetkisini
0: her
2: veriyorsun.
0: Her şeyi veriyor. Hiç,
2: reklam
0: hani
2: arkadaşlarımız
0: şey.
2: Burada da demiyor yani ben tedbiren tedbir var. Şu bütçenin şu kadarını kullanmayayım, işte ihraçlara girmeyeyim falan, şu Yargıtay kararını bekleyelim demiyor. Ama bu konu ne zaman açılsa orada tedbir var,
0: tamam,
2: bir şey yapamayacak.
0: Onun sebebini söyleyeyim. Davanın konusu kurultay. Yani tek yapamayacağı eylem dava konusu eylem. Davanın konusu başka bir husus olsaydı, mesela Sayın Özel Genel Başkan kalsaydı ama başka bir yetkisiyle ilgili tedbir kararı alınsaydı Sayın Özel de onu yapamazdı. Onu anlatmak istiyorum.
1: Ama yani, işte geçici bir dönem, sonra
0: yok,
1: belki Yargıtay kararı bu
3: ne zaman yapmayı
1: de
3: düşünüyorsunuz peki?
1: Ne zaman?
0: Şunu ifade mı ettiler, tabii kurultayı.
1: Parti sözcüsü gibi oldu şu an.
3: Ama bir nevi öyle.
0: Tedbir kalkmadan,
1: evet, partide görev
0: tedbir kalkmadan kurultay toplanamıyor. Ama kurultay hazırlığı yapılabiliyor.
1: Ama
0: mesela,
1: o da belki
0: İbrahim
1: bir yıl sürecek. Eylül'de işte ilçelerden başlanacakmış
0: söyledi.
1: Mehmet Bey.
0: Tabii. Mesela o bir yılda biraz aslında bence şey, zor göstermek
3: peki,
0: için.
3: Geçen hafta da tartışmıştık. Bir şey daha söyleyeyim. Ben özellikle hani kurultay kararı alındığı için, olağan kurultay kararı alındığı için olağanüstü kurultayın artık
0: zaten yapılamıyor.
3: Yapılamayacağını söylemiştim. Bu husus burada mahkeme kararı ile birlikte geçerli midir değil midir?
0: Olağanüstü kurultay yapılamayacağına
3: evet.
0: ilişkin mi? Aslında şöyle, mahkeme kararı olağan ya da olağanüstünü ayırmıyor Mehmet abi. Yani mahkeme kurultay yapamazsın diyor. Olağan kurultay yapabilirsin, olağanüstü yapamazsın demiyor. Şunu tamamlayayım.
3: Yani her halükarda Yargıtay'ın kararı beklenecek.
0: Evet, beklenecek. Ama o ana kadar
3: o zaman Yargıtay'a şey yapmak lazım. Yani
0: ya
3: Yargıtay'ın
0: hızlı
3: hareket etmesi lazım.
0: O ana kadar basiretli bir yönetici ne yapması
1: ama
0: lazım?
1: Ama reali tatilde gelecek tabii.
0: Tabii şu anda daha yani dosya gidemedi Yargıtay'a evet. hala. Bu kararı gördüğümüz üzere dosya istinafta.
1: Evet.
0: Yargıtay'a gidecek. Yargıtay ondan sonra
1: ki ortalama 6-8 ay sürermiş. Yani hukukçuların evet. yorumu öyle.
4: Peki,
1: böyle
4: bir şey diyeceğim. Benim anlamadığım olay şu ama kayyum gelse 45 günde bu karar yani kurultayı yapıyorsa kayyum daha iyi bir şeymiş o zaman.
0: Tamam. Zaten ama
1: öyle,
0: o zaman sorun çözülmüyor.
1: Aytunç zaten
0: sorun
1: öyle de
4: öyle.
1: Mahkemeye Aytunç gideceğiz
5: şöyle,
1: kayyum isteyeceğiz demişti Zeynel Emre ilk hafta.
5: Kayyum talebiyle açmıyorlar.
0: Açmadılar.
5: Talebi açan kişiler diyorlar ki bu kurultay yok hükmünde sayılsın. Davayı ilk açanlardan bahsediyorum.
4: Ama kayyum da tartıştık biz. Kayyum kararı veremez miydi mahkeme?
0: Veremez.
1: Veremez. Veremez.
5: Talep etmediğinde bir şey niye versin?
4: Talep
0: dava konusu kayyum atansın bir olağanüstü kurultaya gidelim değil. O az önce dediğim İstanbul'da
1: yani
0: talep edildi.
1: Hayır yani kurultayla ilgili bir şaibe olduğu yönünde karar verildi.
3: Kayyum üzerinden dava açılmadı.
1: Yeni mutlak kurultay mutlak. Yapılana kadar
3: bu,
1: kayyum...
3: Bu ara dönem yok sayılacak.
0: Şöyle,
3: geriye eskiye dönülecek. Eskisi tekrar iş başına gelsin.
0: Bu olabilirdi. Olabilir. Davacılar yani, onu istemedi.
3: Vatandaşın anlayacağı dille şunu söyleyebiliyoruz. Yani bu kararla birlikte yani başvuru yapılırken... biz Özgür Özel dönemini yok sayıyoruz.
0: Evet.
3: Hani halkın vatandaşın tabiriyle yok sayıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu dönemine geri dönülsün.
0: Bunun da bir sebebi var işte.
3: Tabii bu söyledi.
1: Zaten
3: bu şekilde
1: bu kararın yapılmış. Bu kadar siyaseten büyük etki yaratmasının sebebi Mehmet Bey bu. Üzerine seçimler yapılmış
3: evet.
1: olması, insanların belediye başkanlarının seçilmesi,
3: defa,
1: oy
3: dört
1: kullanılmış
3: defa
1: olması.
3: Kurultay yapılmış.
1: Yani kurultayın üzerinden beşer geçse bir seçime gidilmemiş
3: yani
1: olsa
3: yasal olarak hiçbir hükmü yok.
4: Peki,
3: sanki bu 2,5 yıl yaşanmamış.
4: Kazandı bunlar. Özgür Beyler kazandı. O zaman bütün aldıkları kararlar yok hükmünde değil mi?
0: Yok,
1: evet.
0: Şöyle
4: sonrasında.
1: Öyle oluyor aslında.
4: Hayır, sonrasında öyle değil mi?
1: Öyle
4: yani yerel
1: aslında.
4: Seçim kararı,
3: çok karmaşık bir durum.
1: Aday seçtiler.
3: Aytunç'un söylediği şey önemli.